0: götürebilir Yahudi toplumunu ve götürüyor da. Yani orada şeyi anlatmak çok zor. Yani orada bir topluluğun içerisindesiniz. Batı'da ya da başka bir ülkede herhangi bir yerde turistik amaçlı oradasınız. Yahudisiniz. Ailenizle birlikte oradasınız. Orada karşınıza hemen Filistin bayrakları. Siz katliamcısınız, Siyonistsiniz diye size tepki gösteren insanları görüyorsunuz. İşte orada ya ben asker değilim, ben siyasetçi değilim, ben anlamam sıradan vatandaşım filan demeniz de bir şey ifade etmiyor artık.
1: Bir süre sonra artık bu ifade etmeyecek.
0: Ya ifade etmiyor tabii. Yani sonuçta adama sorarlar. Yani tamam sen siyasetçi değilsin, asker değilsin, bu katliamlara belki ortak değilsin. Ama bunları engellemek adına kendi ülkende nasıl bir varlık gösterdin? Ya da insanlık vicdanı ayağa kalkmışken, harekete geçmişken sen buna nasıl bir katkı sundun? Biz niye senin sesini duymadık diye. Şimdi ya Hollywood yıldızları bile efendim.
1: Oradaki baskı da yırtılıyormuş gibi.
0: Tabii yani mesela çok önemli futbol adamları Avrupa'dan, yani Dünya Kupası'nda Filistin tişörtleriyle, bayraklarıyla pozlar verdiler. Hollywood sinemasının ünlü isimleri, çok tanınan bilinen isimler. O gerçekten yani o Siyonist lobinin hakimiyetindeki Hollywood sinema endüstrisinde bir daha iş yapmama pahasına, yani gerçekten ekmeklerinin kesilmesi pahasına çok onurlu tavırlar sergilediler. İşte o zaman soruyorsun, diyorsun ki yani herkes bir bedel ödemeyi göze alıyor insanlık adına. Yani sen ne yapıyorsun? Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük insanlık cephesi diye ifade ettiği o duygu birliğini, o duygu birlikteliğini daha sıklıkla vurgulamak lazım. Ve bu bir internasyonel çaba olarak artık kurumsallaşabilir. Yani kurumsallaşabilir. Elbette sivil çabalar her zaman çok değerlidir. Ve uzun vadede sonuç alınmasında mutlaka etki gösterir. Ama bu çabaları bir çatı altında toplamak, bu sivil çabaların enerjisini bir yerde biriktirmek ve çok çok daha büyük bir güce dönüştürmek de mümkündür. Bu Türkiye'ye yakışır ayrıca. Yani çünkü bunun öncülüğünü baştan itibaren hani Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı için, Sayın Erdoğan yaptığı için burada Türkiye, Türk devleti ve Türkiye'nin lideri markalaşmıştır. Yani böyle bir yola da gidilebilir. Ama şu şey üzerinden yine bu fotoğrafa dönersek, Hasidik Yahudilerin Beyaz Saray'da ağırlanmasına birkaç sembolik adım daha bekliyorum açıkçası. C.D. Vance de affedersin, J.D. Vance, hep böyle şey oluyor, ağzımızdan kaçıyor bazen böyle. J.D. Vance de burada herhalde dik durma mecburiyetinde hissediyor kendisini. Yoksa kolunu bir kaptırırsa ezecekler, dümdüz edecekler ve siyasi hayatı bitecek. Bir taraftan da J.D. Vance Trump'a seçim kazandıran yeniden Büyük Amerika. MAGA'cılar var ya, Make America Great Again, yeniden Büyük Amerika algısı. Yani neden Amerika'nın kaynakları, zenginliği İsrail'e gidiyor ki? Yani niye biz İsrail uğruna bedel ödüyoruz? Bu kadar sağlık sistemimiz çökmüşken, yani bir trafik kazası oluyor, Amerikalı acil servise gidiyor, yani eline bir dikiş attıracak 10 aylık maaşı gidiyor adamın yani. Gerçekten bu çok vahim durumlar söz konusu Amerika'daki bu sağlık harcamalarının astronomikliği vesaire.
1: Eğitim harcamaları.
0: Öyle. Şimdi öyle olunca tabii Amerikan halkı da sorguluyor. Niye diyor yani bizim vergilerimiz bize hizmet olarak dönmüyor da İsrail'deki Siyonist çeteye silah olarak gidiyor ve masumları öldürüyoruz biz bunlarla diye. Burada J.D. Vance eğer kararlı durursa, devam ederse, ki ben Trump'tan sonraki başkan adayı olarak da onu görüyorum Amerika'da, şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu politikaya devam ederse Trump'ı iktidara taşıyan o duygu J.D. Vance'in de politik hayatının önünü açabilir.
1: Açabilir. Ayhan Hocam, tam da bu arada İsrail'in aslında yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi terörle sürekli bölge halklarının üzerinde bir kaotik ortam oluşturarak onların kendisine karşı bir tavır geliştirmesini engellemeye çalışmaktı. Bunu yıllardır yapıyor. Terör Türkiye süreci Türkiye'de önemli bir noktaya gelmişken, PKK terörünün, bölücü terörünün artık bitme noktasına geldiğini hem Türkiye'de hem

0: Suriye'de bu noktayı müşahede ediyorken bir anda DAEŞ terörüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu DAEŞ terör örgütünün daha önce de bazı yerlerde güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları olmuştu. Genel olarak baktığımızda DAEŞ'e yönelik operasyonlarda son günlerde hem bir artış var hem de bu operasyonlar sırasında DAEŞ militanları diğer terör örgütleriyle kıyaslandığında farklı olarak doğrudan çatışmaya giriyorlar, silah kullanıyorlar. Yani hücrevi baskınlarında biz mesela başka terör örgütlerine yönelik operasyonlarda DHKPC, MLKP gibi operasyonlarda silahlı çatışmaya nadiren rastlardık. Çoğunlukla hücrevi baskınlarında ele geçirilirlerdi. Bunlar Yalova olayında da görüldüğü gibi sonuna kadar çatışmayı tercih ediyorlar. Yani ölünceye kadar çatışıyorlar. Burada da 21 yaşındaki bir DAEŞ şüphelisi operasyondan kaçarken polise ateş açıyor. Polislerle çatışmaya giriyor ve o esnada etkisiz hale getiriliyor. Yeni karşımıza çıkartacağı şey Suriye'deki bu kirli tezgahtan, DAEŞ tezgahından sonra Türkiye'de de benzer bir tezgahı mı acaba planlıyor İsrail?
1: Şimdi Murat abi 2019 yılında doktora çalışmalarım çerçevesinde Suriyelilerle röportajlar, mülakatlar yapıyordum. Orada şöyle bir eğilim vardı. Bir meseleyi soruyorduk. Diyorlardı ki bunun arkasında İsrail var. Bunun arkasında Siyonistler var. Sürekli bu cevabı alıyordum. Ve o zamanlar ben de diyordum ki yani her şeyin arkasında da Siyonistler olmaz be kardeşim diyordum. Yani bu biraz o zamanlar bana abartılı bir yaklaşım gibi geliyordu. Ama 7 Ekim'den sonra biz bence maalesef Gazze'lilerin çok büyük bedeller ödeyerek biz dünya İsrail'in Siyonizmin ne kadar gerçekten şeytani bir yapı olduğunu çok daha iyi bir şekilde gördük. Çünkü köşeye sıkıştıkları andan itibaren ne kadar köşeye sıkışırlarsa o kadar kendilerini ifşa etmek zorunda, yalanlarını açığa çıkartmak, açık açık yapmak zorunda kaldılar. Yani kötülüklerini gizleyemez bir hale geldiler ve o noktadan beri şunu görmüş olduk. Ya bu adamlar gerçekten de DAEŞ'in arkasındaki zihniyet, planlayıcı beyin bunlar. Bölgedeki terör faaliyetlerinin neredeyse hepsinin arkasında bunlar. Mesela 90'lı yıllara bakıyorsunuz, Türkiye'de her yeri karıştırmışlar. İpin ucunu devam ettirdiğin zaman yine Siyonistler çıkıyor. Yani dünyanın başına bir musibet olarak resmen çökmüş durumdalar. Şimdi DAEŞ örneğine daha spesifik bir şekilde geldiğimizde Suriye meselesini yakından takip edenler hep şunu bilir. DAEŞ ortaya çıktığında ilk saldırısını Esed rejimine karşı yapmadı. İran'a, Hizbullah'a karşı da yapmadı. İlk saldırısını muhaliflere karşı yaptı ve DAEŞ çıkana kadar muhalifler gayet sahada askeri üstünlüğü ele geçirmek üzere neredeyse Esed'i devirmek üzerelerdi. Ve birden biz DAEŞ gibi bir şeyin ortaya çıktığını gördük. İşin daha da kritik noktası DAEŞ'i kullanarak işte tırnak içerisinde o PKK'yı meşrulaştırdılar. Bir de dünyanın farklı bölgelerinde özellikle Avrupa'da ne kadar o zihniyete yakın kimseler varsa burada topladılar ve şu an hala Suriye'den, Irak'tan çıkamıyor bu insanlar. Daha geri dağılmıyorlar.
0: Çoğu bir kısmını imha ettiler. Bir kısmında oranın başına bela ettiler.
1: Bela ettiler. Daha geri dağılmıyorlar.
0: Kendi ülkelerine dağılmıyorlar.
1: Ülkelerine dağılmıyorlar.
0: Radikalize edenler de kendileriydi.
1: Radikalize edenler de kendileri.
0: Besleyendi.
1: İşte şu çok önemli. Radikalize edenler de kendileri diyor ya. Ben de bir yüksek lisans çalışmam vardı radikalleşmeyle ilgili. Şu an mesela bu 21 yaşındaki DAEŞ şüphelisi yani doğrudan İsrail'in emir verip saldırı yaptırdığı bir kimse olmayabilir. Ama bunları öyle bir hücre yapılanmasıyla aşağıdan yukarıya radikalize ediyorlar ki en nihayetinde bu kişi, radikalize olmuş kişi belki de İsrail'e saldırıyorum diye, İsrail'in emellerine taş koyuyorum diye İsrail'in amacına hizmet ediyor. Haberi yok.
0: Belki de değil, kesin yani.
1: Kesinlikle. Şimdi bunu şu açıdan...
0: Ama o bilmeyebilir yani. O bilmez
1: bilmiyor,
0: tabii ki İsrail'e
1: bence de
0: hizmet
1: bilmiyor.
0: Ettiğini.
1: O hücre yapısında bilmiyor. Bunu niye en başındaki hikayemi tam olarak şu nokta için hatırlattım. Bakın ben bunu anlatırken çok böyle büyük şeytani bir plan gibi gözüküyor. Olmayacak bir plan gibi gözüküyor. Büyük bir komplo teorisi gibi gözüküyor. Ama İsrail'in işte son birkaç sene içerisinde özellikle bu tarz şeytani planlamaları maalesef başarıyla yıllardır yürüttüğü ve uyguladığını iyiden iyiye anlar bir hale geldik. Şimdi mesela Yunanistan meselesini konuşuyoruz. Belki birazdan konuşacağız. Ya bugün şunu düşündüm. Yunanistan'a mesela Türkiye'ye karşı savaştırıp Türkiye'yi yenmek için değil. Yunanistan'ı tamamen Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini, Avrupa Birliği ile ilişkilerini ve NATO ile ilişkilerini bozmak için kullanıyor olabilir. Yani Yunanistan'ı mesela sana saldırtacak veya orada bir provokasyon yapacak. Ondan sonra Türkiye ile AB, Avrupa Birliği karşı karşıya gelecek. Öyle veya böyle halen en büyük ekonomik ortağımız Avrupa Birliği. Ekonomik anlamda büyük bir darbe alacağız. Veya NATO ile, NATO'nun sonuçta Yunanistan'da bir üyesi. NATO üyesi Yunanistan'ı Türkiye ile karşı karşıya getirecek. Türkiye'nin NATO'daki pozisyonunu sorgulatacak. Bakın bu örnekleri şu yüzden veriyorum. DAEŞ gibi, işte Yunanistan'a destek gibi, oraya füze yollamak gibi planları maalesef ve maalesef Siyonistler çok iyi beceriyor. Bunu da şu açıdan anlatıyorum. Gerçekten uyanık olmamız lazım. Yani ben yıllardır Avrupa'yı da takip eden biriyim. Avrupa'nın da tarihini okuduk. İşte onların siyaset felsefesini okuduk. Ama şunu Avrupa ile ilgili söyleyebilirim. Amerika da buna büyük oranda dahil. Avrupa artık gerçekten yaşlanmış bir kıta ve dinamizmini, bu becerilerini hem iç politikada hem dış politikada kaybetmiş bir kıta. Ama İsrail'e gelince son yıllardır onu da yakından takip ediyoruz. İsrail maalesef tüm şeytani gücünü, kuvvetini hala koruyor. Hala dinamik, hala zehiri çok yüksek oranda. Dolayısıyla karşımızdaki tehdit ciddi bir tehdit ve bu tehdidi gerçekten ciddiye almamız gerekiyor. Yani şuna katılmıyorum, daha önce de söyledim. İsrail bize saldırmaz, İsrail bize saldırırsa bu onun sonu olur. Yani hepimiz şunu biliyoruz. İsrail kalkıp da tek başına Türkiye'ye savaş falan ilan etmeyecek. Ama İsrail DAEŞ'i kullanacak, Yunanistan'ı kullanacak, terörü kullanacak, içerideki hainleri kullanacak, bizden kaçıp dışarıya yerleşen hainleri kullanacak, siyasal sistemdeki en ufak bir ayağımızın kaymasını, en ufak bir krizi kendi lehine çevirecek, her şeyi yapacak. İşte yayının başında Suriye'yi konuştuk ya, Serkan abi anlattı. İşte şunu düşündüm. Çok yüksek ihtimalle, çok yüksek ihtimalle içerideki sosyolojiyi karıştırmak, yani seçmen kitlesini AK Parti'ye, Erdoğan'a karşı yönlendirmek için bir Suriyeli mülteci meselesini kullandı. Hem de sınırlarımızın öte yanında Suriye'yi bir bataklığa çevirip, bir terör yuvasına çevirip Türkiye'nin dışarıdan içeriye güvenlik tehdidi altında olması için çaba gösterdi. Ve bunların arkasındaki İngilizce bir tabirle mastermind diyor ya, işte o büyük akıl dönüp dolaşıp yine İsrail'e geliyor. O yüzden diyorum ki İsrail'i hafife almayalım. Bahsettiğimiz ülke o Filistin'de işgal ettikleri o topraklardaki İsrail değil. Oradaki 10-11 milyon değil. Neredeyse bana sorarsanız şu an tüm dünyayı, özellikle Batı'yı büyük oranda tahakküm altına almış. Finansını, yargısını, ekonomisini, siyasetini, her şeyini baştan aşağı dizayn etmeye hala muktedir bir yapı var. Ve bu küresel çete, bu şeytani yapı, Siyonist yapı şu an Türkiye'yi hedef listesinde en üst sıralara koymuş durumda. Bu da bizim için iyi bir şey değil. Baş etmemiz gereken bir
0: ama
1: sıkıntı.
0: Ama tabii yeni bir şey de değil yani. Evet. Bu DAEŞ terör örgütü gibi tırnak içerisinde kendini İslami referanslarla ortaya koyan yapı Suriye meselesinde ortaya çıktıktan sonra çok da güzel ifade ettin. Aslında önce Suriye muhalefetini böldü, parçaladı ve onu yok etmeye gayret etti. Sonrasında da PKK, PYD terör örgütüne saldırarak bu sefer de Batı kamuoyunda PKK'yı meşru bir sekülerleri koruyan, Batı'yı koruyan bir güç gibi lanse etmeye başladı. Her yönüyle yani yaptıkları çirkin işler hep kendi İsrail'in ve Batı'nın çıkarlarına uygun hale geldi. Rusya da burada nemalandı. Bu savaş esnasında Kuzey Kafkasya'daki cephelerden, Çeçenistan'dan, Dağıstan'dan yüzlerce, evet, binlerce, evet, insan, Çeçen, Dağıstanlı savaşçı da buraya gelerek DAEŞ'e katılmak suretiyle o cepheler de çökmüş oldu. Rusya böyle bir şeyin de önünü açmıştı, hatırlayacak olursanız. Kolaylaştırdı. Böylece onların hepsi imha edilmiş oldu. Hem Rusya'nın eli rahatlamış oldu, hem Batı kendi mikrop olarak gördüğü, zehirli virüs gibi gördüğü bu tiplerden kurtulmuş oldu. Ama kimi başına bela etti? Bölge halklarının başına bela etti. Suriye'nin, Türkiye'nin, Irak'ın başına bela etti. Şimdi benzer bir şeyi Türkiye üzerinden İsrail, İslami tırnak içerisinde görünümlü yapılar aracılığıyla da sürdürmeye gayret edebilir mi? Edebilir. Özellikle sosyal medya üzerinden de propaganda siteleri aracılığıyla da bunu yapabilir. Bu konuyla alakalı Sayın İletişim Başkanımız Burhanettin Duran da Türkiye terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve dijital mecralar üzerinden yürütülen psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelesini devletimizin tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber edip kararlılıkla sürdürmektedir diye bir açıklama yaptı. Şu ana kadar bu tarz terör yapılanmalarına o ya da bu şekilde destek vermiş olan 2034 hesap kapatılmış durumda ve her gün benzeri bir mücadele yapılıyor. Çok hassas bir şekilde inceleniyor. Provokasyon yapabilecek olan, fitne çıkartmak konusunda gayret eden, kimisi Atatürkçü maskesini takmış, kimisi İslamcı maskesi takmış, kimisi Türk milliyetçisi maskesi takmış. Çok hesaplar arkasında bu şeytani planın, kimi zaman FETÖ'nün, kimi zaman DEAŞ'ın ama sonuçta Siyonist İsrail'in bir planın parçası olan hesaplar teker teker tespit edilip kapatılıyor. Ama bu mücadele bu şekilde devam edecek gibi görünüyor.
1: Ama burada şöyle bir şey hem eklemek hem sormak istiyorum. Sanki bir Aralık 2024'te Suriye'de Esed rejimi düştükten sonra İsrail ekstra bir tedirgin oldu. İki, İran meselesini bu son savaşlardan sonra büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'ne ihale etmeyi başarabildiler. Artık İran'la İsrail arasında bir Amerika Birleşik Devletleri var ve İsrail savaşmıyor. Amerika İran'la savaşıyor. Şimdi dolayısıyla bu son iki hamleden sonra sanki bana bize karşı olan hasmane tutumları, bize karşı olan düşmanlıkları çok daha şiddetlenmiş gibi. Hani belki bundan önce onların gözünde 3. 4. sıradaydık tehdit algısı olarak. Hem Türkiye'nin güçlenmesi hem de bu bölgesel gelişmelerle birlikte Türkiye'yi birinci sıraya yükseltmişler gibi gözüküyor. Bu da işte benim gözümde hani bizim daha da fazla bu aralar teyakkuz halinde olmamız gerektiğini işaret ediyor.
0: Evet. Tuba Hocam, yani DEAŞ ve benzeri yapılar terörsüz Türkiye sürecinin önündeki başka bir engel gibi gözüküyor. Yeni hamle yapacakları alanlar bunlar olacakmış gibi görünüyor. Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii mesela bugün olan o silahlı saldırı bugün oldu değil mi?
0: Evet.
2: Dün değildi. Evet. Bugün mesela DEAŞ'ın bir silahlı saldırı teşebbüsü oldu. Yani mesela belki bundan bir 5 yıl önce çok daha sık bir takım işte saldırılar, intihar saldırıları, işte polise karşı, işte karakola karşı vatandaşın kalabalık olduğu yerlerde falan pek çok bunu gördük yani. Ama
0: Ankara garı saldırısı.
2: Ankara'daki evet gar saldırısı gibi. Ama tabii artık her şeyin olduğu gibi bu işin de mecrası değişti. Yani korku salmanın yöntemi de birazcık daha dijitalleşti. Yani bugün o yüzden her yani somut şeylerin, ele tutulabilir pek çok şeyin dijitalleştiğini görüyoruz. Terör de dijitalleşiyor dolayısıyla. Ve insanlara etki gücü çok daha yüksek bir alan. Yani sizin elinizdeki telefonla her yere gelebiliyor o propaganda yapılabildikten sonra. Belki o kitle hareketleriyle yapılamayacak pek çok şeyi küçük bir dijital hareketle gerçekleştirebiliyor terör örgütleri. Ve dolayısıyla bu onlar için de çok elverişli bir alan. Dolayısıyla kullanım da artıyor. Bu konudaki alınan önlemlerin de buna göre tabii artması lazım. Yani evet çirkin bir iş, kötü bir iş ama çok daha masumane görülebilen yöntemlerle yapılması da çok kötü. Mesela yani gazetecilik ilkelerinin hepsinin dışında eline mikrofon alıp bir cep telefonu kamerasıyla sokakta röportaj yapan bir sürü insan var. Yani bunlara gazeteci demiyorum.
0: Evet.
2: Yani bir sürü insan.
0: Bazen vatandaşla kavga ediyorlar istedikleri cevapları alamayınca.
2: Vatandaşla kavga ediyorlar, vatandaşı birbirini düşürüyorlar. Orada resmen ikili diyaloglar, işte üçlü dörtlü diyaloglarla insanları birbirine düşürecek şekilde bir kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Hadi diyelim medya gücü olmasa bu kaos ortamı sadece o röportajın yani o konuşmanın diyelim yapıldığı yerde olsa daha küçük bir etkisi olacak. Ama bir de bunun sosyal mecralarda yayınlandığını ve dolaşıma sokulduğunu düşünün. Zaten bir videonun dolaşıma sokulması demek mutlaka bir bot hesaplarla onun desteklenmesi demek. Yani ben bugün Türkiye'deki o milyonlarca tıklanmanın, izlenmenin çok da gerçekçi olmadığını biliyoruz. Yani
0: evet.
2: Bunların pek çok
0: propaganda
2: amacıyla bot hesaplar aracılığıyla insanların dolaşımına önüne keşfetine düşüyor, akışına düşüyor ve önüne çıkartılıyor. Özellikle yaş grupları seçiliyor, çok daha manipüle edilebilecek gençlerin önüne çıkartılıyor. Yani dolayısıyla insanları etkileme gücü çok daha yüksek. Yani evet 2-3 kişi konuşup tartışabilir ama o orada kalsa bu kadar etkileşim sağlamayacak. Bu kadar etki gücü oluşmayacak. Ama burada yapılanla yani bunun bir dijital mecra aracılığıyla yapılmasıyla pek çok insanı manipüle edecek bir hala haline geliyor. Yani hatta günlük hayatta bile tartışmaların işte geçtiği, özellikle gençlerle konuştuğunuzda bunu çok iyi anlıyorsunuz. Somut bir bilgisi yok, dayanak yok, bir mesnet, bir isnat yok, dayandığı hiçbir şey yok. Sadece sosyal medyadan, kulaktan duyduğuyla inanıp ona göre amel eden, ona göre inanan, partisini ona göre belirleyen, oyunu ona göre veren bir kitle var. Dolayısıyla bu işin, yani bu dijital aracının çok daha fazla kontrol altına alınması gerekiyor. Bu sefer de kontrol altına alındığında yasakçı olmakla suçlanıyorsunuz. Çok ince bir çizgisi var bu işin. Yani bugün mesela bazı sosyal mecraların yasaklandığı ülkeler var. Bunların bir takım toplumsal yıkımların önüne geçirebilmesi için bu yasaklar.
0: Yani Avrupa'da ve Amerika'da bu konuyla alakalı son derece kısıtlayıcı tedbirler var aslında bakarsanız. Özellikle sokak röportajı gibi söylediğiniz şeylerin evet. bir kısmı. Gerçekten de provokasyon yapmak maksadıyla ve
2: suç teşkil eden bir sürü şey var.
0: Hakarete varan kavgalarla bunların en önemli isimlerinden bir tanesi Türkiye'de Arif Kocabıyık.
2: Evet, ben de konuyu ona getirecektim.
0: Yani bir şey ATM faresi olarak ifade ediyordu evet. sosyal medyada da yani evet. çünkü Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeden kendisine hiç uğramadığı bir belediyeden kendisine maaş bağlandığı ortaya çıkmıştı.
2: Evet.
0: Sonra parti parti gezdi. En son Özgür Özel kendisine rozet taktı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Özgür Özel parti bu defa onun nefret kokan bu dilini ortaya çıkması üzerine partilerden de itiraz geldi. Sonra üyeliğini reddettiler.
2: Evet.
0: Ama en son bir tırın Dorsesi'nde
2: kaçak.
0: Kaçarken yakalandı.
2: Bir de ondan önce de işte Norveç'ten merhabalar falan filan böyle video atıp sonra kaçmıyorum buradayım işte filan deyip kaçması. Yani bu kadar da olmaz kardeşim. Bari bir şey yapıyorsun. Biraz mert yap yani bir işi yaparken.
0: Bir de bütün videolarında Suriyelilere hakaret edip kaçtınız, kaçaksınız, göçeksiniz evet, diye hakaret eden adamı evet, savaştan, kaçması. Ölümden, katliamdan kaçan adamla dalga evet. geçen adam evet. kendisi bir tırın Dorsesi'nde
2: Türkiye'de yargılanmaktan
0: bir İranlı oldu. Mülteciyle beraber kaçarken yakalandı.
2: yani evet, ne diyelim ki işte gülünç.
0: Trajikomik bir şeydi.
2: Trajikomik gerçekten.
0: Ama ibret olsun yani.
2: Aynen öyle ibret olsun. Olacağı bu işte. Böyle eline bir mikrofon alıp bir de telefon kamerasıyla gazetecilik falan yapılmıyor yani. Ben de şimdi gazeteci değilim ama gazetecilerin bazılarının avukatıyım arkadaşlar. O yüzden savunabilirim gazetecilerin özellikle. Bunların bir ilkesel şekilde yapılması gerekiyor. Belli evrensel kaidelerle, ilkelerle yapılması gerekiyor. Ama bence yani gazeteciler cemiyetinin falan bu konuda bir çalışması vardır inşallah. Çünkü belki de geleneksel medyadan çok daha büyük bir etki gücüne sahip olan bu sosyal mecraların gazeteci olmayan hatta çok daha kötü amaçlarla bunu kullanan kişilerden bir an önce arındırılması gerekiyor.
0: Gazeteciler cemiyetinin de
2: yok mu?
0: Basın konseyinin de bu konuyla alakalı şimdiye kadar gazeteciler lehine bir şey yaptığını
2: evet.
0: hiç görmedik yani. İşte. Ne yazık ki
2: maalesef
0: görmedik.
2: Bizim ülkemizde bu tarz meslek cemiyetlerinin, grupların meslek haricinde her türlü üstlerine düşmeyen şeylere karışıp bir vesayet odağı olarak çalışmaları ve meslekle ilgili hiçbir şey yapmamaları.
3: Türk tabipler bir yer
2: tebrik mesela, ederim. Tabii. Gazeteciler için de bu aynı. Avukatlar aynı. İçin de bu maalesef aynı. Ben kendi bağlı bulunduğum İstanbul İkinoğlu Barosu'nu tenzih ederek söylüyorum. Yani o mesleki faaliyetleri kapsamında.
0: Barolarda da böyle durum.
2: Barolarda da böyle. Tabipler odası, eczacılar birliği falan bunların hepsi Türkiye'de iktidarın milletin iradesinin karşısında konuşlanan bir vesayet odağı gibi hareket etmeye çalıştı yıllarca. Ama inşallah cemiyet neydi gazeteciler cemiyetine de buradan çağrı yapalım. Sosyal mecraların bu şekilde gazeteci olmayan ama gazetecilik faaliyeti yapıyormuş gibi insanları mikrofonla tahrik eden insanlardan arındırılması gerektiği hususlarda bazı çalışmalar yapması gerekiyor.
0: Evet. Arif Kocabıyık'a geldik. Yalnız değil diye ben tweet attım geçen dedi. Gerçekten Arif Kocabıyık yalnız değil. Onu alkışlayan, destekleyen, pohpohlayan, rozet takanlar da evet. aslında bu bütün hepsini bir bileşkesi ya, Arif Kocabıyık
1: Serkan abi
0: aslında.
1: Özür diliyorum oğlum. Bütün süreç boyunca bunu düşündüm biliyor musun Murat abi? Yani hadi adam ilginç bir adam, kötü bir adam ama nasıl oldu da bu adam Türkiye'de medyasında, siyasetinde kendine bu kadar yer bulabildi. Yani neresinden bakarsan bakalım bir provokatör oldu. Ayan beyan ortada bir adam Türkiye'de gündemi bu kadar meşgul edebildi
0: ama
1: ya.
0: Ama şimdi Haluk Levent'in pislikleri ortaya çıktıktan sonra efendim biz biliyorduk, ona zaten bir kuruş para vermedik, onun kumarbaz olduğunu da biliyorduk diyen bir sürü gazetecimiz, aydınımız, sanatçımız, şarkıcımız çıkmadı mı?
1: Çıktı.
0: Yani işte neredeyse Türkiye'ye Cumhurbaşkanı adayı olarak takdim edecekleri Haluk Levent ve Arif Kocabıyık şu anda onların
3: o da gündemden
0: koltuğunda.
3: Ne yani. Zamandır Haluk Levent'te konuşulmuyor.
1: Düşürdüler. Konuşmak, hatırlamak istemiyorlar.
0: Arif Kocabıyık'ı unutamayacağız galiba. Ama
1: bu kolay kolay, bu iyi bir şey yaptı. İyi bir final yaptı. Kolay kolay unutulmayacak gibi.
4: Yani tabii de genel ifadelerle yürüyelim. Özel isim üzerinden değil. Zaten başımıza ne geldiyse bir takım özel isimleri hedef alıyoruz, eleştiriyoruz, tepki gösteriyoruz adı altında, büyütüp büyütüp büyütüp tepemize çıkarmamız sebebiyle geldi. Yani dilimde tüy bitti yıllarca. Bu meseleyi anlatamadım, anlatamıyorum. Yani çok yakın öz arkadaşlarıma da anlatamıyorum yani. İşte ben buna tepki gösteriyorum, ben buna işte tavır koyuyorum. Ya büyütüyorsun. Bu sistem, bu algoritma görünürlük üzerine kurulmuş. Olumlu, olumsuz fark etmiyor. Ne kadar çok görünürsen, ne kadar çok tıklanırsan, ne kadar çok görüntülenme alırsan, ne kadar çok etkileşim üretirsen, ki bunların olumsuz olması da o etkileşimi artırıyor. Yani sırf kendilerine küfrettirmek için, hakaret ettirmek için abuk subuk paylaşımlar yapıyorlar. Ya işte geçen gün bir gazeteci TOK otomobilinin mazot deposunu unutmuşlar mı demiş. Çok komik. Ne demiş?
2: Yok, şimdi mazot pahalandı.
4: Ne o, ne demişti orada?
0: Mazot pahalandı, bu TOK'a nasıl bineceksiniz dedi.
4: Bilmiyor mu elektrikli olduğunu?
1: Reklam değil mi?
4: Hayır, şimdi o tepkiyi hayır. O şimdi tepkinin nasıl kendisine yöneleneceğini, bütün Türkiye'nin ona hakaret ederek, ona onunla alay gündemde ederek, onu farkında. Gündemde tutacağını. Sonuçta ne oluyor biliyor musun?
0: Haftalık gibi yani.
4: Haftalık ve aylık raporlar geliyor. O raporlarda ne yazıyor? Türkiye'nin en fazla konuşulan, seyredilen, takip edilen,
0: merak edilen
4: ve takipçi sayısını artıran gazetecisi, dijital medyadaki gazetecisi kimdir listesinde birinci sıraya oturuyorsun işte böyle taktiklerle. Tamam, böyle oltaları atıyorlar. Ondan sonra sazan gibi hepimiz de düşüyoruz bu oltalara.
0: Yani olumlu bir şey için düşmese bile ne olursa olsun düşmüş oluyorsun işte birinci sırada.
2: Oluyor. Gündem oluyor yani.
4: Şimdi tamam yani bu
0: sonrasında bir tırın dorsesinde kaçarken yakalanabilir ama en azından o zamana kadar popüler olmaya sürülecek.
4: Ya tamam, ne olacak şimdi, çıkacak bir yıl sonra bir şey olacak, yine devam edecek vesaire. Ya mesele şu, benim anlatmaya çalıştım. Tamam mı? Şimdi bu iletişim başkanlığımız, dezenformasyonla mücadele merkezimiz, siber güvenlik başkanlığımız, emniyet teşkilatımızın işte bu siber bölümleri, efendim siber istihbarat ekipleri, işte Milli İstihbarat Teşkilatımızın çabaları, yani devlet birimleri bir işi bir yere kadar yapabilir. Tamam, bu işin doğasıdır. Nedir o? Ortaya bir suç çıkar, o suça yöneliş çıkar, o hukuki çerçevede o ortaya çıktıktan sonra devlet buna işte erişim engeli getirir. İşte bunları tespit eder, bunları takip eder. Bu kadar. Ama bu bir aksül ameldir. Yani temel belirleyici bir tavır değildir. Tamam, bu temel belirleyici tavrın peşine takılan ya da işte onu takip edip onu engellemeye çalışan, ona savunma oluşturmaya çalışan bir aksül amel tavrıdır.
0: Ama öncelikle görmezden gelme tavrını yapmamız gerekiyor.
4: Şimdi bak şunu demek istiyorum. Yani burada devletin yapabileceği şey belli. İletişim Başkanlığı'nın, emniyet birimlerinin, istihbarat birimlerinin yapabileceği şey belli. Burası hukuk devleti. Tamam mı? Yani böyle eline baltayı alıp, affedersin, satırı alıp herkese dalamaz. Hukuk çerçevesinde bir suç ortaya çıkacak ki, bir sakınca ortaya çıkacak ki devletin bu birimleri de, Tuğba hocam yanlış söylüyorsam hukuki açıdan lütfen düzeltirsin beni, buna karşı bir eylem yapacak, erişim engeli getirecek, mahkeme bunları verecek. Olur. Orada da hakim karar verecek yani. Hakim kararı olmadan da bir şey yapamıyorsun. Mesela tabii kişilik ki hakları var, şu var, bu var. Şimdi burada asıl mesele bu işi dert eden insanlar yani.

sivil toplum, halk, yerli ve milli duygularla bu siber saldırıların, bu sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik estirilen bu faaliyetleri benimsemeyen, hatta bunlara karşı büyük bir mücadele verilmesini

0: Hepsinin görevleri ve yetkileri anayasayla ve yasalarla çerçevelenmiş, belirlenmiş. Yarın öbür gün bu adamların hepsi mahkeme önünde hesap vermek zorunda kalır. Yani yasa dışı iş ve işlemlerinden dolayı. O sebeple, tamam mı? Biz bunlardan rahatsız mıyız? Tamam. Bu ülkenin insanları olarak. Yabancı istihbarat servislerinin, Türkiye'deki ihanet odaklarının ortaklaşa çabalarıyla Türkiye'nin yerli ve milli bütün gayretlerinin önüne geçen, tamam mı? Baltalamaya çalışan, Türkiye'ye kaybetsin diye elinden geleni yapan ve algoritmalarla da desteklenen bu güruha karşı, tamam mı? Sivil bir mücadele gerekli. Ya evet. Burada asıl mesele buna odaklanılması lazım. Efendim bunlar bir şey yapıyor, devlet tedbir alsın. İyi tamam da kardeşim. Yani onlar 1000 kişi, 10.000 kişi, 100.000 kişi topluca aynı konu üzerine yürüyorlar. Sen de aynı refleksi ver. Yani sen de kendi içinden yıldızlarını çıkar, starlarını çıkar. Onlar ilk 20 sırada hep onların isimleri var. Bakıyorsun abuk subuk şeylerle en fazla takip edilen insanlar oluyorlar. Bizim çocuklara bakıyoruz, bizim arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bakıyoruz. Niye takip edilmiyorlar, niye onları biz yüceltmiyoruz?
1: Serkan Fıçı çok önemli bir noktada sözünü vallahi kesmek durumundayım. Çünkü vakti geçmişiz. Efendim esas mesele şimdi kısa bir ara saat başında buluşalım.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıçıcı dijital terörle alakalı ve ona karşı alınabilecek önlemleri konuşuyorduk. Buyurun.
2: Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'nin karşısında dijital mecraları adeta silah gibi kullanan ve organize, senkronize hareket eden bir yapı var. Bunu muhalefet adı altında kendilerini ortaya koyuyorlar. Ama bakıyoruz siyasal muhalefetin gündemleriyle ilgisi olsun olmasın, Türkiye'nin faydasına olan her şeyin karşısında, Türkiye'nin zararına olan her şeyin yanında duran bir yaklaşım bu. Şimdi buna karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili birimlerinin yapabilecekleri de kanunlar çerçevesinde sınırlıdır ve bellidir. Şimdi karşında adeta gerilla savaşı yapan, düzensiz, kuralsız bir yapı var. Sen buna karşı kurallara uyarak, kurallar çerçevesinde mücadele etmeye çalıştıkça sürekli elinde işte o sinek, şıpıdık şıpıdık sinek avlamak için kullanılırdı ya eskiden. Hani dükkana müşteri gelmeyince hani sinek avlanırdı. Onunla böyle sinek avlama gibi bir durum söz konusu. Ama burada yapılacak iş sivil çaba. Sivil çaba. Gerçekten bu işin önemini Türkiye'de yerli ve milli duygulara sahip, Türkiye'nin kazanmasını isteyen, Türkiye düşmanlık eden çevrelere karşı konulmasını isteyen millet çoğunluğuna çok iyi anlatmak lazım. Bunun bir mücadele olduğunu.

0: olduğunu ifade etmek lazım. Sonra bir ortak bütünlüklü çaba ortaya koymak lazım. Bunu örgütleyebilmek lazım. Yani bunu yapabilmek lazım. Bunu yapmadığımız sürece, burada bir bilinç ortaya çıkmadığı sürece, yani devlet elindeki yetkiyi sonuna kadar kullanacaktır. Ama yasal çerçevede devlet birimlerinin yapabilecekleri sınırlıdır. Ama karşı taraftaki o düzensiz, kuralsız, başı bozuk, her istediği şeyi istediği zaman istediği gibi yapabilen, o özgürlüğe sahip olduğunu düşünen yapılar karşısında biz zarar görmeye devam ederiz. Yani burada artık bu nasıl yapılır, sivil toplum kuruluşları burada daha ciddi ön alabilir, gençler bu konuda eğitilebilir, burada gönüllü çabalar desteklenebilir. Bir şekilde buna başlamak lazım bir yerden diye düşünüyorum.
1: Aydın Hocam.
2: Evet, ben de Serkan Hocamıza katılıyorum. Ama şöyle de bir mesele var. En nihayetinde özellikle sosyal medyaları göz önünde bulundurursak, en nihayetinde bu mecralar Batı menşeli, yurt dışında kurulmuş, yurt dışında yönetilen. Çoğunlukla son zamanlarda İsrail özelinde gördüğümüz üzere bu devletlerin bölge ülkelerine karşı, Türkiye'ye karşı, hatta yeri geldiği zaman İngiltere'sine, Almanya'sına karşı dahi kullanabildikleri mecralar. Yani mücadele ettiğimiz alan da biraz deplasman. O yüzden bizim için daha da zor bir alan ama ne olursa olsun bu konuda, yani her şeyin devlete bırakılmaması konusunda %100 katılıyorum. Bizim de daha fazla
0: gücünü, ağırlığını layığıyla ortaya koyabildiğinde o algoritmaların kırılmaması mümkün değildir kardeşim. Evet. Hangi algoritmayla gelirlerse gelsinler, sen oraya çok büyük çoğunlukla o ağırlığını olanca gücüyle koyacaksın. Tamam mı? Varlığını orada belli edeceksin ve bu adam artık çare bulamayacak. O algoritmaya 40 takla dağıttırsa sen 41. kez onu efendim tuş edeceksin. Neydi? Greco-Roman güreş diye bir şey icat edildi değil mi? Yani Türk gücü karşısında, Türk güreşçisinin o kas gücü, bilek gücü karşısında ne oldu? İşte ya güçten ziyade oyun falan filan. Ne yaptı bizim Greco-Romancılar? Tuttular parmaklarıyla kaburga kırdılar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani kuvvetin karşısı, güç oyunu bozar. Ama zor oyunu bozar. Yani sen güçlüsün. Çünkü millet çoğunluğusun. Milletin inancını, tarihini, kendisini temsil ediyorsun. Ta ortada böyle bir alan var. Yok algoritma oyunlarıdır, yok şudur budur.
3: Ticari işletmeler sonuçta. Evet,
0: tamam, sen burada o ağırlığını ortaya koyduktan sonra efendim önünde hiçbir güç duramaz. Bunu istemen lazım. Bir de ya fitne fesat olmaması lazım. İşte ben mi öne çıkacağım, o mu öne çıkacak, onun ayağını kaydırayım, bunu bilmem ne yapayım meselesi değil ki. Burada ortak bir çaba var, ortak bir hedef var, bir inanç birliği var, bir gaye birliği var. Burada milli bir mesele var. Yani burada kimin kahraman olduğu, kimin popüler olduğu meselesi değil ki. Mesele sonuç almak. Kim yapabiliyor? Yani kim öne çıkabiliyor? Kim yapabiliyor? Şuraya bakıyoruz. Diyelim Ayhan yapabiliyor bunu. İşte Murat yapabiliyor. Tuğba Hanım yapabiliyor. E tamam, hep beraber diyeceğiz ki bu arkadaşımız yapabiliyor ve el birliğiyle onu öne çıkartacağız. Ama, işte, ya bu duygudan nasıl kurtulacağız? Ben bunu da bilmiyorum.
2: Şimdi burada biraz şey gibi oluyor sanki. Yani biz düşmanla karşı karşıya geldiğimizde düşmanı yenecekken kendi nefsimize yeniliyor gibiyiz. Ben mesela, biz de sosyal medya kullanıyoruz. İşte ABC kişileri var. Ben hep şöyle bakıyorum kendim şahsi olarak. İşte bu arkadaş var, şöyle bir mücadele içerisine girmiş. Diyorum ki bu arkadaş yarın öbür gün işte İsrail'le biz karşı karşıya gelirsek, aynı safta olursak İsrail'e karşı bize güç kazandırır. İşte Yunanlılarla karşı karşıya gelirsek Yunanlı'ya karşı bize güç kazandırır. Teröristiyle karşı karşıya gelirsek FETÖ'süyle, osuyla, busuyla bize güç kazandırır gözüyle bakmaya çalışıyorum. Sonuçta ben de insanım, benim de nefsim var. Nefsim beni de dürtüklüyor ama ben olabildiğince ortak faydayla safları sıklaştıralım ve odağımız düşman olsun, rakip olsun, hasmımız olsun gözüyle bakıyorum. Ama şunu da görüyoruz bu süreçte, biz sizin kadar tecrübeli değiliz tabii. Ama insanlar maalesef düşman kadar bile değil, düşmandan daha çok dönüp sağındaki solundaki kimseye bakıyor. Yani düşmana doğru bir koşu yapıyorsun. Diyorsun ki düşmanı yeneceğiz. Ben daha hızlı koşuyorum. Diyor ki ya bu düşmanı, ya bu diyor düşmanı bu yenerse ne olacak diyor. Bu ön plana çıkacak. Arkadan sana çelme takmaya çalışıyor. Hayır, düşmanı yenemediğimiz bir şey, bir de o bana çelme taktığı için

0: Biz burada o koşularda bisiklet yarışlarına gibi birbirimize giriyoruz. Düşman da uzaktan bize güle güle diyor ki iyi bunları yine birbirine düşürdüm. Bir 100 sene 200 sene sonra daha bizim üzerimizde tahakkümünü evet. devam ettiriyor.
1: Bu mücadele pek çok alanda olduğu gibi dijital alanda da evet, böyle evet, evet. gibi. Şimdi biraz konuyu değiştirelim isterseniz. Cumhuriyet Halk Partili, şimdi yeni partili Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün davası devam ediyor. Bu arada ilginç gelişmeler de oluyor. İBB'de İmamoğlu'nun baş danışmanı ve medya AŞ'nin başındaki isim Murat Ongun biliyorsunuz tutuklu olarak yargılanıyor. Şöyle ilginç bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Ertan Yıldız olayın kilit isimlerinden bir tanesiydi. En önemli figürlerden birisiydi. İtirafçı oldu davanın başında ve onun ifade ettiği pek çok şey davanın çok daha genişlemesine de sebebiyet verdi. Pek çok kişinin ismini verdi. Pek çok rüşvet ve yolsuzluk olayını ifşa etti. Şimdi şöyle söylüyor Murat Ongun. Ertan Yıldız 25 milyar dolarlık adam dışarıda. Biz ise 20 milyon dolarlık adamız içeride. Yani bunu ifade ederken tabii onların hükmettiği para miktarlarını kastederek söylüyor. Ertan Yıldız çok daha büyük bir İBB içerisinde 5 milyar dolarlık bir bütçenin kontrolü kendisindeymiş. Doğal olarak o dışarıda. Halbuki biz çok daha yani kendisinin ifadesi 20 milyon dolarlık adamlar 20 milyon dolarlık bir şey hükmediyor ve içerideyiz. Kaç milyon dolarlık adamlar bunlar sizce?
0: Yani ben sadece şunu biliyorum. Ev kirası en son 450 bin TL'ydi. Şimdi Beykoz'da üniversitemizde yakın bir yerde bir sitede.
1: Yani İstanbul'un en lüks sitelerinden,
0: bir tanesi.
1: Senelik 450 bin peşin ödemiştim.
0: Evet, evet senelik peşin bir de
2: ödüyorlarmış. Aylık 450 bin de karışmasın.
1: Aylık
0: 450 bin de doğru. Yani insanlar
2: yani bence bu yıllık algılayabilirler yani.
0: Yıllık kiralarımız bu rakamları bulmadığı için doğru evet, diyorsun. Yani aylık 450 bin TL. Yıllık,
1: o tarihte.
0: O tarihte 2 sene oldu evet. neredeyse. Yıllık 5 milyon TL'ler kira ödeyebilen kimseler.
1: Triplex bir villa işte
0: çok yani işte
1: İstanbul'un beyan ettiği mahkeme beyan ettiği maaşı ise 350 bin lira.
0: 250-300 bin TL civarındaydı o zamanlar. Hatta ben de bir kere derste konu açılmıştı sormuştum yani hiç sorgulamıyor musunuz arkadaşlar resmi maaşı 250 bin TL olan bir kişi nasıl şurada aylık 450 bin TL'ye ev tutabiliyor diye sorgulamalarını istemiştim öğrencilerin.
1: Sorguladılar mı?
0: İnşallah. Yani çok bir şey demediler hocaları olarak bana ama inşallah sorgulamışlar.
1: Ama ifade ilginç yani 5 milyar dolarlık adamlar dışarıda 20 milyon dolarlık adamlar içeride diye.
0: Hala manipülasyona devam ediyor. Yani zaten mesele resmi paralar değil ki. Mesele resmiyetin dışında kalan o kara paralar. Bir şekilde ihaleye fesat karıştırılmış, insanlar tehdit ettirilmiş. Hem parti içerisinden hem de belediyeyle iş yapan iş adamlarından el altından milyonlarca dolar. Milyar dolarlara varan paralar götürülmüş ve bu para arkada resmi kayıtların dışarısında paylaşılmış. İyi paylaşamamışlar. Yani birileri daha fazla almış, birileri de ben o kara paradan yeterince alamadım diye isyan etmiş ve sizi birbirlerini ispiyonlamışlar. Bu ispiyonlama sürecinde sonucunda da işte biz bu davalarla mahkeme süreciyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani şu da tabii ki ilginç. Yani peste etmiyorlar. Hala bir şekilde birilerini ikna edebileceklerini, birilerini kandırabileceklerini, kendilerinin mağdur olduğuna inandırabileceklerini düşünmeleri de ilginç. Ama son şunu söyleyeyim, benim genel izlenimim artık her yeni söylemleriyle, her yeni çıkışlarıyla daha da batan, daha da çamura saplanan bir güruh var karşımızda. Ve bu saatten sonra bu süreçten kendilerini kurtarabileceklerini, İşte tarafsız, bağımsız yargıdan kendilerini kurtarabileceklerini zannetmiyorum. İnşallah işte insanlar da sorguluyordur. Bu insanlar bu kadar paralarla işte en son Antalya Belediye Başkanı hakkında da işte iddianameler, itiraflar.
1: Korkunç çıktı. Şeylerdi yani.
0: Gerçekten korkunç şeyler Murat
1: abi. İnanılmaz yani böyle pespayelik ya.
0: Her okuduğumda ben ürküyorum. Yani dışarıdan diyorum ki Allah korusun.
1: Sadece rüşvet, yolsuzluk
0: kız kardeşimiz
1: tam bir ahlaksızlık.
0: Ahlaksızlık diz boyu. Orada biz de bizden olan insanlar da bir şekilde mağdur olabilirdi. Allah ülkeyi bunların şerrinden korusun
1: diye. Tabii bunun ortaya çıkmasını sağlayan şey aslında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Muhittin Böceğin tutuklanması oldu. Tutuklandıktan sonra itiraflarına başladı. O itiraflarından bir tanesi de belediye başkanı adayı gösterilmesi karşılığında Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon euro anlaştıklarını 5 milyon eurosunu da götürüp kendisine teslim ettiğini Hatta bunun 1 milyon euro

0: konusunu da oğlu vasıtasıyla çantada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini söylemişti. Tuğba Hocam, şimdi mahkemedeki diyaloglarda ilginç şeyler oluyor. Artık bir kere Ekrem İmamoğlu mahkemesi Silivri'de artık çok daha az insan seyirciye düşmüş durumda. O şov dönemi kapanmış gibi gözüküyor. Artık net itiraflar, şimdiye kadar savcıya gidip itirafta bulunan kişiler mahkeme huzuruna gelerek açık açık konuşmalarını sürdürüyorlar. Onlardan bir tanesi biraz önce ifade ettiğimiz Ertan Yıldız'dı. Kimdi Ertan Yıldız, hatırlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklar Dairesi'nden sorumlu başkandı. Yani Serkan Fıçıcı, İBB iştirakları dediğimiz şeyler şirketler yani.
1: Metro AŞ.
2: 30-35 civarında kaç tane şirket olduğunu şu an şey yapamıyorum, hatırlayamıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketleri
0: İştirak şirketleri ve her biri devasa
2: belediye
0: şirketler.
2: Belediye iştirak şirketleri.
0: Bütün bu şirketlerin tamamının koordinasyondan sorumlu olan kişi...
2: Bu şirketlerin hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birini oluşturur.
0: Evet. Oluşturur. Onun başındaki kişi olan Aykut Ertan Yıldız itirafçı olmuştu. Mahkemede Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne karşı aynen şunları söylemiş. Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi Yeni Parti milletvekili sanırım. Bana 1 milyon 200 bin dolar getirdi Aykut Erdoğdu. Parayı Fatih Keleş aldı. Ekrem İmamoğlu'nun da bilgisi dahilindedir bu. Hatta Aykut Erdoğdu da bunu duysun. Ekrem Bey bana dedi ki, Aykut'a dikkat et, o 1,5 alır, 1 getirir. Yani bir de... birbirlerine de karşı.
1: Da güvenmiyorlar yani.
0: Birbirlerine de güvenmiyorlar.
1: İşte örgütsel çerçeve de sıkıntıya giriyor. Yani çok komik gerçekten ya. Yani şimdi sözünün başına gelelim. Ratingler düştüğüne göre İmamoğlu davasında duruşmayı izleyen kişilerin sayısı düştüğüne göre, o zaman iki hafta önce konuştuğumuz bu tuvaletlerin yetmemesi meselesi de geçerliliğini yitirmiş oluyor. Evet. Demek ki devletimiz öngörülü, yeterli tuvalet yapmış duruşma salonuna. Tabii böyle büyük davalar olmasın, tabii milletimiz izlemek zorunda kalmasın, ama devletin bir gerçekliği karşısında Silivri'de büyük bir duruşma salonu inşa etmek zorunda kalındı ve yargılamaların aleniliği ilkesi çerçevesinde gidip her vatandaşımız, işte gazeteciler de dahil, yani hukukçular, sivil vatandaş da bu davaları buralarda izleyebilir. Sayın İmamoğlu'nun tabii değişik çıkışlarını konuştuk. Ben yargılanmam, yargılarım gibi. Kamu görevlisini, görevi başında görevini yapan kamu görevlisini tehdit olabilecek, niteliği taşıyabilecek bir takım suça konu sözler, eylemler de maalesef sarf etti. Tabii burada yargılamaların itibarsızlaştırılması için elinden geleni yapıyorlar. Ama kendi içlerindeki kişilerin de buraya gelip işte itirafta bulundukları. Düşünsenize, 813 sanık var galiba bu şeyde, dosyada. 414 mü, 813 mü?
0: 400 küsür.
1: 400 küsür değil mi?
0: 53'ü tutuklu.
1: Evet, 53'ü tutuklu. Yani 414 tane sanığın olduğu, büyük bir örgütsel faaliyetin olduğu bir davadan bahsediyoruz. Ama kendi içlerinde de bir takım ayrılıkların yaşandığı söz konusu. Yani sen daha çok aldın, ben daha az aldım kavgasının maalesef yapıldığı bir süreç. Yani çok yazık ya. Çok yazık. Yani iştirakların başındaki kişinin orada hükmettiği, yani Türk İstanbul'daki bu iştiraklar, yani şirketin hizmetini icra eden şirketler. Ama belediyenin şirketleri. Belediyeye bağlı şirketler. İşte bunun içerisinde...
0: Yani İsfalt, İstaç, Medya, AŞ, bunların hepsi iştirak şirketi değil mi Serkan?
1: Evet, hepsi iştirak şirketi.
0: İştirak şirketleri.
1: Hepsi bütçesi sonuçta İBB'ye aktarılan ve
0: kendi
1: çok büyük
0: özel
1: bütçelere olan.
0: Aslında öyle mi? Yani kendi bir şirket gibi, profesyonel şirket gibi yönetiliyorlar.
1: Tabii ki. Evet, ama bütçeleri İBB'ye aktarılıyor. Bütçeleri kendileri içlerinde kar zarar yapan, yani şirket, ticari şirket olarak düşünebiliriz bunları. Dolayısıyla İstanbul'daki bütçe Avrupa'daki pek çok, belki de küçük ülkenin de bütçesinden çok daha fazla. Yani pasta çok büyük burada. Burada çok dönen paralar çok büyük. Bizim aklımızın ermediği 1,5 milyar dolar mı dediniz? Ne kadar dediniz? Bayağı büyük rakamlar.
3: 5 milyar dolar.
1: Demin yani o 1,5 alır, bir götürür falan. 5 milyar,
0: evet, o 5 milyar dolarlık adam diyor.
1: Onu
0: tanımlamak için o 5 milyar dolarlık adam, o içeride, dışarıda itirafçı olduğu için. Ben 20 milyon dolarlık adamım. Yani 20 milyon dolarlık bir bütçeye kaldık. Hükmetmeme rağmen içerideyim. O 5 milyar dolarlık bir bütçeye hükmederken itirafçı olduğu için.
1: İşte hani
0: bu itirafçılık şeyini siz

0: Daha önce de anlatmıştınız Tuba Hocam. Yani pek çok rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk vakasında doğrudan şahit olduğu için, bizzat şahit olduğu için ve bunların hepsini itiraf ettiği ve bunlarla alakalı yeni suçların ortaya çıkartılmasını sağladığı için mi şu anda tutuksuz olarak yargılanıyor?
1: Evet, yani şöyle düşünebiliriz. Ortada bir suç var. Bununla alakalı yeni verileri ortaya koyabilecek bir takım söylemleri varsa bu söyleyen kişilerin, bu samimi bir etkin pişmanlık olarak düşünülüyor mahkeme tarafından. Dolayısıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıyor
0: yani bu insanlar. Kendisinin hırsızlığı zaten tescil edilmiş,
1: evet,
0: belgelenmiş. Onu itiraf ettiği için bu pişmanlık da girmez artık.
1: Ya tabii ki şu, ama artık daha o suç işlenmiş.
0: Yani
1: pişmanlık hükümlerinin, etkin pişmanlık hükümlerinin değerlendirilmesi için başka suçlara, aynı örgütsel faaliyet çerçevesinde işlenen diğer suçlulara ve suçlara ilişkin bir takım şeylerin, donelerin, delillerin sunulması gerekiyor.
0: Yeni belgeler, yeni delilleri de kendisinde ispat edebilmesi için.
1: Evet, yoksa hani ben hata yaptım, aman tövbeler olsun, bir daha yapmayacağım demek bir etkin pişmanlık hükümü den faydalandırmaz sizi.
0: Yargılaması devam eder aynı zamanda.
1: Evet, devam eder. Ama burada ceza verilecek mi? Cezasından indirim mi olacak? Yoksa ceza verilmediğine ilişkin yer verilmediği bir yargılama mı olacak? Bunu anlayacağız. Yani ceza verilmesine yer olmadığı kararı da çıkabilir bu insanlara. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananlara. Dolayısıyla buradaki yargılamayı, İşte 5 milyarlık adam dışarıda, 20 milyonluk ben 20 milyonluğum, yani 20 milyonu hükmediyorum. Bütçem 20 milyonu yönetiyordum. Ben içerideyim. Bu siyasaldır. Efendim CHP'de kalanlara şöyle yapılacak, yeni partiye geçenlere böyle yapılacak gibi söylemler tamamıyla bu yargılamanın itibarsızlaştırılması için yapılıyor. Ama adaletten kaçış olmaz. Yani o kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncayı bile bulabilecek bir adalet mekanizmamızın olduğu kanaatindeyim. Mesela bugün meslektaşların 39 tane avukata da böyle bir operasyon yapıldı.
0: Evet, o da çok önemli bir vakaydı.
1: Çok önemli, çok önemli. Bu mesleği de, yani bu 39 avukatın suçlu olduğu anlamına gelmiyor.
0: 39 hukuk bürosuna bir operasyon düzenlendi.
1: Evet, 39 hukuk bürosuna. Yani vatandaşlarımız alıyordur mesela, bizim de müvekkillerimiz. Bize bile mesaj geliyor, inanabiliyor musunuz? Yani bazı hukuk büroları tarafından ya da hukuk bürosu olduğu iddia edilen bir takım telefon numaralarından, işte uzlaştırma dosyanızın bugun son günüdür. Yani işte acele bir şekilde arayınız.
0: Hakikaten.
1: Yani
0: bunu biraz açmak
1: olması
0: lazım. Çünkü Türkiye'de neredeyse herkes bundan
1: herkes
0: bağlı.
1: Bana da geliyor yani.
0: Telefon açıyor. Öyle. Efendim filanca şirkette, bir telefon şirketinde sizin işte, evet, 10 yıl önceki telefon faturanız ödenmemiş.
1: Evet.
0: İşte atıyorum 5 lira 10 lira ama o birikmiş, faiziyle işte 5 bin lira olmuş, 10 bin lira olmuş.
1: Evet.
0: Onu peki diyorsunuz, bilmiyorum ben onu kapatmıştım ama elimizde artık o dosya. Onu, peki diyorsunuz, o şirkete ödeyeyim. Hayır efendim, o şirketi ödeyemezsiniz. Filanca avukatımızın hesabını gönderiyorum, dosyonda olduğu için onu ödeyin.
1: Evet.
0: Tabii bu bir yolsuzluk, dolandırıcılık hikayesi olduğunu anlayabilmeniz için çok eğitimli ya da hukuktan
1: tabii
0: biraz haberdar olmanız lazım. Yoksa götürüp,
1: tabii,
0: yoksa icra başlatacağız diyor. Evet, şu an son gün, yarın icra başlatacağız. İnsanlar korkarak götürüp o hukuk bürolarındaki avukatların tırnak içinde hesaplarına paraları yatırıyorlar.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir yolsuzluk şeyi
1: dönüyor
0: var.
1: Yani özellikle yaşlı vatandaşları, ama eğitimli olmasa da, eğitimli de olsa, bu insanlar böyle bir hukuk bürosu gibi bir ciddi müesseseden bir SMS mesaj alınca bunu bir sorguluyorlar ister istemez. Yani işte uzlaştırmanızın son günü, arayın efendim. İşte böyle bir abonelik sözleşmesinden kaynaklanan bir borcunuz var. Eğer ödemezseniz icra dosyası açacaksınız. Aç kardeşim icra dosyasını, devletin icra dairesi var. Zaten ben ödemediğim bir borcumu tahsil etmem için icra daireleri kurulmuş. Aç, eğer elinde bir isnat edeceğim bir belge,
0: vatandaşı
1: fatura varsa.
0: Vatandaşı bunu mu söylemek lazım? Vatandaşı ne demek lazım?
1: Bunu söylemesi gerekiyor. Yani bir fatura kesilmiştir, ödeme yapılmamıştır. Siz o borcunuzun olduğunu biliyorsunuzdur. İcra dairesinden olmasa da belki gidip o şirkete ödeme yapabilirsiniz. Avukatın hesabına da ödeme yapabilirsiniz. Bu sorun değil. Ama işte bunu kötüye kullanan bir takım maalesef var, de var yani, biz de bunu görüyoruz. Ama buradaki bu 39 gözaltının sebebi zannediyorum kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi. Yani vatandaşımızın, izleyicilerimizin de başına gelmiştir. Bir borcunuzdan dolayı komşunuz aranmıştır belki. İşte sizinkine ulaşamıyordur. Adresinizi pek çok abonelik sözleşmesi tarafı olan büyük şirketler, işte ne, su gibi, telefon gibi, bu bir ihtiyaçların karşılandığı şirketler zaten avukatına o şeyin, borçlunun kişisel verilerini bir yere kadar sağlayabiliyor. Neden? Çünkü borcunun tahsil edilmesini istiyor. Bunda bir hukuki bir sorun yok.
0: Zaten beyan etmiş zaten.
1: Evet, zaten beyan etmiş ve paylaşmış o şirketle. Ama

0: Mesela bazı hukuk büroları bunu yasa dışı yollarla ele geçirmiş olabilir. Ya da şöyle olabilir. Sizin adresinizi biliyor. Atıyorum siz Açerya Apartmanı daire 3'te oturuyorsunuz. Bunu biliyor. Telefonunuzu açmıyorsunuz. Size ulaşamıyor. Bazı büroların daire 4'ü, Açerya Apartmanı daire 4'ü arayıp sizin komşunuzun borcu var. Söyleyin ödesin dediğini bile mesela. Yani bu da bir şey. Başımıza gelen şeylerden bir tanesi. O yüzden yani... Bu işlerin de temizlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii bu meslektaşlarımız şu anda masumiyet karinesi çerçevesinde. Daha henüz gözaltı var. Ne olacağı belli değil. Ama bu adalet herkese lazım.
1: Bu hukuk bürolarının operasyonu derseniz arkadaşlar KC'yi de değiştirelim. İmamoğlu davası.
0: Ama İmamoğlu davasında da bir hukuki yani burada bir adalet arayışı söz konusu. Mesela bu 39 avukatın içerisinde AK Parti'deki bazı isimlerin ev çocukları ya da AK Parti'de bir takım görev alan insanlar var. Gördüğünüz gibi yani adalet herkese adalet dağıtıyor. Yani bugün bir hata yapılsa siz de yargılanabilirsiniz. Bunun gösterilmesi bakımından da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve temiz siyasetin yapılması için, temiz avukatlığın yapılabilmesi için. Mesela Gürcistan 9 soruşturmasında valinin yani tutuklanması, eşinin tutuklanması. Evet. Yani kamu görevlisinin kamu görevinden sağladığı nüfuzla bir takım suç delillerini yok ettiği gibi pek çok iddiayla kamu görevlisinin tutuklandığını görüyoruz. Ya son dönemde adaletin herkese lazım olduğunu ve şeriatın kestiği parmağın acımadığını bir kere daha görmüş
1: olacağız. Adalet Bakanımız bir açıklama yaptı bu konuyla alakalı. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yolla ele geçirilmesi, ticari bir meta haline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez dedi ve 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verilmiş. 39 farklı avukatlık bürosuna arama ve el koyma işlemlerine başlamıştır diyor. Evet. Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kar kalmayacaktır diyor. Şimdi Akın Gürley'in paylaşımı böyleydi. Yani bu vatandaşımızın Serkan Fıçı gerçekten çok mağduriyetlerinden, temel mağduriyetlerinden bir tanesi. Yıllardır da yapılan bir şeylerden birisiydi. Karşımızdaki muhatap olduğumuz kişiler, avukat, hukuk bürosu vesaire böyle bir şey olduğunu görünce de insan çekiniyor yani. Bu sefer tehdit gibi söylüyor. Diyor ki işte yarına kadar 5.000 lira atıyorum. Yatırmazsanız 30.000 lira olarak tahsil edilecek diyor. Siz de diyorsunuz ki bari tamam 10 yıl önce böyle bir borcum varmış haberim yani, diyor. Bari bunu yatırayım.
2: Bu gözler bir savcımızın şehadetiyle sonuçlanan bir terörist saldırıya adliyenin içerisine silah sokan avukatları da gördü.
0: Avukatlar değil ama onlar. Avukat cübbesiyle gizlenenler. Şimdi...
2: Bir tanesi avukat değil miydi ya? Onlardan
1: avukat da.
0: Avukat cübbesini kendisine siper etmiş olarak girmişti.
2: Evet, hayır şimdi şöyle. Yani,
0: avukat içeri girenlerden yani şimdi bu kadar da şey
2: burada
0: yapmayalım.
2: Burada bir mesleki alınganlık oluştu. O zaman doğru.
0: Yok yani burada bir cumhuriyet savcısı da bir hata yapıyorsunuz.
2: Tabii tabii. Doğru ifade edeyim. Kendimi şöyle doğru ifade edeyim. Yani rütbeniz, kimliğiniz, etiketiniz her ne olursa olsun suç işlemeyeceksiniz. İşinizi doğru düzgün yapacaksınız. Yani öyle bir şey var ki efendim doktorluk çok kutsal bir meslek. Doktorların tamamı dokunulmazdır. Al o yeni doğan skandalı.
1: Çetesindekiler doktor değil miydi?
2: Yani efendim şu meslek İşte şöyle kutsaldır, bu meslek böyle kutsaldır. Ya kutsal olan insandır. Yani insanın varlığı, efendim Cenab-ı Allah yaratmış. Ah seni takvim üzerine, eşref-i mahlukat olarak, en güzel surette, yaradılanın en şereflisi olarak insanı yaratmış. İnsanın kendisi bu yüzden bizzat Cenab-ı Allah'ın ifadesiyle, ayetle sabittir. Kutsal bir varlıktır yani insan. İnsan teki, insan evladı, insan oğlu, insan kızı yani. Tamam. Elbette bütün meslekler önemlidir. Bütün mesleklerin bir haysiyeti vardır. Yani şimdi gidelim yarın sabah bütün fırınlar kapatsın. Ekmeksiz kalalım görürsünüz kutsalın ne olduğunu. Anlatabiliyor muyum?
1: En kutsal
2: yani,
1: fırıncı olur.
2: Yarın tabii bir anda öyle olur.
0: Vallahi
2: işte.
0: Bir şey söyleyeceğim. Tekirdağ'da bayramlarda fırınlar kapatılıyor. Çok büyük bir mahrumiyet söz konusu.
2: Değil mi? Ne kadar kutsalmış yani fırıncılık.
0: Ne kadar kutsal bir şey. Tabii. Başlıyorsun ekmek yapmaya.
2: Ya kutsal olmayan meslek yok ki. Sonuçta insanlığın, insanların bir eksiğini tamamlıyor. Bir ihtiyacını gideriyor. Kutsal olan varlığa, insana hizmet eden her iş, her oluş, her eylem elbette bir anlam ifade ediyor. Ama tek bir grubu alalım, ayıralım. Efendim bunlar gazeteciler efendim dokunulmazdır. Gazetecilik çok kutsal bir meslektir. Gazeteciler her suçu işleyebilir. Efendim Türkiye'de şu kadar gazeteci cezaevinde. Ne yapmışsın? Yani gazetecilik faaliyetinden dolayı mı içeridesin?
1: Hayır.
2: Yani yapmadığın iş kalmamış. Ondan sonra efendim bizim mesleğimiz kutsal. Böyle, yani bu genel tabirleri de artık geçmemiz lazım. Marangozluk çok kutsal bir meslektir. Terzilik çok kutsal bir meslektir. Yani düşünsene hiç kıyafet üretilmediğini düşün yani. Böyle çarşafa sarılıp çıkardık dışarıya. Ama ne kadar kutsal bir meslek değil mi? Yani işte şu sandalyeler, koltuklar bunları üreten. Yani her işin bir kutsiyeti var, faydası var. Şeye dönebilir miyim müsaade edersen İstanbul Büyükşehir
1: Elbette.
2: Belediyesi?
1: Elbette.
2: Yani biraz
1: Belediyesi'ne dönelim.
2: Şey olsun diye, oradaki manzara tam olarak anlaşılsın diye. Yani şimdi böyle 10 milyar dolar civarında bir parayı gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğimiz yapı devlet büyüklüğünde bir yapıdır. Yani öyle bir işte belediye, öyle bir belediye değil. Tamam. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 iştirak şirketinden bahsetmiştiniz.
1: Evet.
2: O 30 tane iştirak şirketinin içerisinde mesela İGDAŞ gibi çok büyük bir dev var. İGDAŞ da içerisinde olduğu için Türkiye'nin en büyük holdingler sıralamasına girer. O iştirakların hepsini topladığımızda. Evet, Ertan Yıldız da bunların tamamının koordinatörü olarak görev yapmış. Ama bu demek değildir ki o şirketlerin hepsinin bütçelerine, harcamalarına hakim ve tek başına bunlar hakkında karar veriyor. Böyle bir şey yok tabii.
1: Çünkü mümkün değil.
2: Hepsinin başında bir genel müdür var. Hepsinin tabii. Yönetim kurulları var. Yönetim kurulu başkanları var. Yönetim kurulu üyeleri var. Yönetim kurulu kararları var. Tabii bunlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de konu ediliyor bunların yapıp ettikleri işler. Ayrıca denetime tabi şirketler. Şimdi ama tabii güç çok büyük olunca, hacim de çok büyük olunca, işte Hırvatistan, Slovenya, Gürcistan, efendim Estonya filan böyle ülkelerden büyük bir bütçeden bahsediyoruz burada. Yani ülkeleri geçen bir bütçeden bahsediyoruz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık bütçeleri sunulurken bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bütçesi vardır. Bağlı kuruluşların bütçeleri vardır. Bağlı kuruluşlar nedir? Kendisine ait yasası olan bağlı kuruluşlar. İSKİ ve İETT'dir. İSKİ'nin de İETT'nin de kendisine ait yasaları vardır. İSKİ yasası, İETT yasası. Yani Türkiye'deki bütün toplu ulaşım sistemleri ve su kanalizasyon idareleri bu yasalar çerçevesinde yönetilir. Bunlar bağlı kuruluşlardır. Bu ikisinin bütçesini de İBB bütçesine eklersin. Yetmez. Bir de bu 30 iştirak şirketinin bir yıllık cirolarının toplamını alırsın. Efendim, onları da bu bütçeye eklersin. Hepsi bir araya geldiği zaman milyarlarca dolarlık, 10-15 milyar dolarlık.
1: 560 milyar liraydı geçtiğimiz yıl.
2: Yani o anladığım kadarıyla bu şirket şeyleri ona dahil mi bilmiyorum. Şirket cirolarının, tüm şirketlerin ciro toplamları ona dahil mi, ona bakmadım. Acayip bir rakam ortaya çıkar. Tabii burada esas olan şudur. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıdır bu iştirak şirketleri ama bunların varlık sebebi nedir? Ticaret yapmak mıdır? Para kazanmak mıdır?
0: Kamu hizmeti.
2: Rant dağıtmak mıdır? Nedir? Piyasayı bozmak mıdır? Aksine regülatör görevi ifa eder bu şirketler. Regülasyon, piyasayı düzenlemek. Mesela Halk Ekmek dediğimiz devasa ekmek fabrikaları olan bir şirketi vardır. Nedir? Diyelim piyasada ekmek arzında bir sıkıntı var. Ekmek fiyatları çok yükselmiş, ekmek kıtlığı yaşanıyor, insanlar sıkıntı yaşıyor. Orada kamu otoritesi ne yapar? Devreye girer. Halk Ekmek fabrikaları seri üretime geçer. Bir anda ekmek bollaşır. Ucuz fiyattan halk ekmeğe kavuşur ve piyasa dengelenir. Regülasyon sağlanır. İşte Kiptaş konut üretir, sosyal konut üretir. vesaire. Bunun gibi bütün mesela İspark. Yani bir otoparkçı şeyi vardı, anarşisi vardı. Değnekçi anarşisi vardı değil mi zamanında? Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldı bütün caddeler, sokaklar ve ürettiği otoparklarla

0: önemli mesafe kat etti. Burada bir hizmet üretti. İşte sosyal tesisler hakeza öyledir. Bunun gibi piyasayı düzenleme amacıyla. O yüzden de şeyde kalır. Mesela Halk Ekmek hatırladığım kadarıyla piyasanın %10'unu geçmemeye, en fazla %10'unu etkileyebilecek ölçekte kalır, tutar. Yani ticari hayatı bütünüyle kontrol etmek, yönlendirmek,
1: yönetmek. Yoksa tekel olur.
0: Değildir yani. Amaç o değil. Orada bir regülasyon, düzenleme, dengeleme vazifesi vardır. Ve burada kamu adına, kamu faydasına yaparsınız bunu. Yani burada bir kamu yararı gözeterek yaparsınız. Şimdi burada tabii orada bahsedilen o adı geçen diyaloglar, efendim o şu kadar milyara hükmediyor, ben bu kadar milyara hükmediyorum, böyle bir şey yoktur. Yani kamu idaresinde siz o milyarlara hükmetmezsiniz. Tamam mı? O oraya ihtiyaçlar, projeler, gereksinimlere o paralar harcanır. Onlar yönetim
1: kurulu. Ama böyle kurulu, bakınca olaya
0: onlar yönetim
1: çıkıyor.
0: Kurulu kararlarıyla yapılır. Meclisin denetimi vardır. Siyasi anlamda da bir hesap verme sorumluluğu vardır. Hukuki denetim söz konusudur. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de Sayıştay denetimi söz konusudur. Yine İşleri Bakanlığı'nın rutin müfettiş denetimleri söz konusudur. Bunlar satır satır denetlenmesi gereken kalemlerdir. Ya ben bu kadar 30 tane iştirak şirketinin tamamını yönetiyorum. Tepe yöneticisiyim. İşte yıllık 250 milyar liraya hükmediyorum. Yani böyle ifade kullanmaz. Yani seni hükmettiğin şey en fazla aldığın bir maaştır. Bir tane de yönetim kurulu üyeliği alabilirsin. O maaşın yanına o yönetim kurulu üyeliği. Sana bir makam aracı verirler. Cep telefonunun faturasını öderler. Bitti.
2: Bunların bakış açısı çok kısa bir ilave yapmak istiyorum.
0: Bu kadardır yani.
2: Bunların bakış açısı bu. İmamoğlu'nun dediğini hatırlayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir elinde ayı tutar, bir elinde güneşi tutar.
0: Yok. O çok, bunlar tabii yanlış yaklaşımlar. Yani insanların gözünde de...
2: Kendisi demedi mi?
1: Aynen öyle dedi.
0: İnsanların
1: dedi
0: yani. Gözünde de farklı şeye uçar.
2: Başkan böyleyse başkan yardımcısı da öyle der.
0: Ya şimdi bak bir şey söyleyeyim mesela. Görev yaptığım dönemden hatırlarlar. O 30 iştirak şirketinin bütün işte genel müdürleri, birlikte görev yaptığımız arkadaşlar bizim dönemimizde. Çok saygın isimler, çok başarılı isimler. Yani onların çoğu zaten Türkiye'nin çok kritik noktalarında çok kritik görevler aldılar. Zamanla büyük başarılara imza attılar. Aynı zamanda da bir okuldur İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani Cumhurbaşkanımızın, Sayın Erdoğan'ın 1994 itibariyle pek çok o şirket de Sayın Erdoğan kurmuştur. Cumhurbaşkanımızın kurduğu şirketlerdir yani. Orada çok insan yetişmiştir. Okul niteliğindedir aynı zamanda. Bu tabii görev yaptığımız dönem içerisinde yani gidip ben o genel müdürleri hiç ziyaret etmedim yani. Makamlarına gitmedim mesela. Başkan danışmanıyım, medya iş yönetim kurulu başkanıyım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basın danışmanıyım ama... Yani nezaketen gidilmez yani. O genel müdürlüklerin orada kendi yönetimleri vardır. İşte siz belediye tarafısınız. Yani gidip onlarla çok fazla içli dışlı olunmaz. Anlatabiliyor muyum? Herkesin bir görev tanımı vardır. Ama burada gördüğüm kadarıyla efendim sen şu kadar milyara hükmediyorsun, ben bu kadar milyara hükmediyorum, o şu kadar milyara hükmediyor gibi bir ön kabul oluşmuş zaten. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani burada
1: ya özetle aslında
0: temel sakatlık burada.
1: Devletin parasını, milletin parası, kamunun otoritesini babasının malı gibi görmeye
0: ya
1: başlamış.
0: Ya işte öyle bir hükmetme lüksü olabilir mi? Aldın maaş hakkını dersin en fazla.
1: Şimdi gelişme de var. Bu arada operasyonlar geçer. Da sürüyor. İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında yeni dalga operasyonla gerçekleşti biliyorsunuz. 13 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar operasyonun merkezinde İBB başkanlık konutunda yapılan materyal alımının da bulunduğu bazı ihaleler. Bu ihalelerde usulsüzlük yapılarak milyonlarca liralık kamu zararı oluştu belirlendi. İBB'deki bu operasyonlar sürerken Bolu'da da 34 milyonluk bir çöp düğümü var. Tanju Özcan dahil 7 isim için tutuklama talep edildi. Tanju Özcan zaten tutuklu olarak yargılandığı için bu başka bir suçlama tekrar ortaya çıkmış durumda. 7 zanlı tutuklama talebiyle, 8 zanlı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye biraz önce sevk edildiler. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. Burada ne yapılmış peki? Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında KDV dahil toplam 34 milyon küsür liralık bir yersiz ödeme gerçekleştirildiği belirtilmiş. Yani çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde de çalışıyor diye gösterilerek onlar üzerinden de bir fatura çıkartılmış. Bu toplam fatura ise 34.288.376 liralık bir kamu zararı oluştuğu tespit edilmiş.
0: Vallahi herkes ne der bilmiyorum ama bütün bu gelişmeler

0: herhalde yasa koyucuyu, yasa yapıcıyı yerel yönetimler reformuna icbar edecek.
1: Tam yani, ben de bunu düşünüyordum. Serkan yani, abi,
2: bu kadar kolay olmamalı yani artık bu kadarı da.
1: Yani bu kadar kolay olmamalı ya. Çok rahat yani, o kadar basit taktikler, o kadar basit yöntemlerle almışlar götürmüşler ki. Yani, evet, sistematik
3: yapmak
1: bir şekilde.
3: İstiyorsanız bunun yöntemi çok demek ki Türkiye'de, evet. Yani.
2: Ya yani buna bir engel, yani.
0: Yasa yapıcı
1: zorlaştırılamaz mı yani yasalarla,
0: yani yasa yapıcı
1: kanunlarla?
0: Burada yerel yönetimlerle ilgili büyükşehir kanunu olsun, belediye kanunu olsun ya da devlet işte teşkilatı kanunu olsun, neyse artık o idari yapılanma herhalde bir şeylere mecbur kalınacak. Serkan, yoksa Kutucu. Yani bu savcılık marifetiyle, kolluk marifetiyle.
3: Ama Sayıştay raporuyla ortaya çıkıyor. Şimdi ya belli ki belediye kardeşim, sürekli Sayıştay'la
0: birini yakalıyorsun, öbürü devlet kaçıyor, öbürünü tutuyorsun, öbürü oradan zıplıyor, birinin bir bilmem nesi çıkıyor, öbürünün başka bir şeyi çıkıyor. Yani bu bir herhalde çok fazla bir tamam yani şuna biz hep inandık, savunduk da yani. Yerindenlik, yerinden yönetim, yerel yönetimlerinin güç ve imkanlarının, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması, yetkilerinin artırılması.
3: Ama istismar edilmemiş.
0: Özellikle belediyeler bir yarı sivil toplum kuruluşu gibidir. Yani halkın, vatandaşın devletle en yakın temas kurabildiği alanlardır. Hizmet çeşitliliği açısından hayatın her alanına temas eden, dokunan hizmet birimleridir filan da. Yani bu da artık o iyi niyetlerin ötesine geçen, yani artık suistimale varan durumlar ortaya çıkmaya başladı. Burada herhalde bir geniş mutabakatla, yani çok da meseleye politik bakmadan, gündelik siyaset tartışmaların ötesinde şu işi bir derleyip toparlamak, yerel yönetimler reformu gibi derleyip toparlamak söz konusu olabilir.
3: Şimdi Ayhan Hocam, benim aslında algılayamadığım, vatandaşımızın da anlayamadığı şey şu. Şimdi bu kadar operasyonlar yapılıyor. İçeride yüzlerce kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Orada Tanju Özcan, Bolu'da, Antalya'da her gün yeni bir felaketle karşı karşıya kalıyoruz. İnanılmaz şeyler, burada telaffuz edemeyeceğimiz kadar kötü şeyler ortaya çıkıyor. Yani yolsuzluk, rüşvetin dışında kadınların işe alınma karşılığında cinsel istismara uğraması vesaire, çok çirkin şeyler. Ama devam ediyor. Mesela Edirne Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Engin Yağcılar ruhsat onayı karşılığında 200 bin euro rüşvet isterken yakalanıyor. Yani nasıl olurdu bu da hala
0: bunca operasyona rağmen, bunca gündeme rağmen ortada bir cahil cesaretim demek lazım mı? Ne demek lazım?
1: Bence daha çok açgözlülük. İnsan doğasıyla ilgili.
2: Ya da şey
1: ilgili.
2: Sonumuz geliyor, ne koparırsak mı diye ben, düşünüyorlar bilmiyorum.
1: O da olabilir ama ben de mesela İmamoğlu davası başladıktan sonra işte İstanbul'da X bir belediyede iş yapan arkadaşların bütün bu operasyonların en yoğun olduğu, sabahtan akşama kadar televizyonlarda konuşulduğu zaman da hala bazı CHP'li belediyelerin işte XYZ işleri karşılığında açık açık rüşvet teklif ettiğine şahit olduk. Yani şimdi bu şekilde baktığımızda biraz önce bahsettiğimiz sistemsel bir dönüşüm yapılmadığı müddetçe insanlara, insanların iradesine veya insanların inisiyatifine bu kadar açık bir sistem olmaya devam ederse sanki bunu engellemek çok da mümkün değil. Ya belki Tuba Hoca'nın dediği gibi, yani gitmeden önce biz de kesemizi dolduralım diyor. Belki ya o kadar yaptılar, bize sıra gelmez mantığıyla bakarak devam ediyor. Belki safi açgözlülük. Açgözlülüğünü kendi nefsine, nasıl bir insan uyuşturucu bağımlısıysa o uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı onu sürekli o işe iter. Yani yanlış yaptığını bilmesine rağmen iterse belki de rüşvet de böyle bir şey.
3: Acaba onun yanlış bir şey olduğunu düşünmüyor mu? Mesela Haluk Levent'te de gördük, adam derneğin parasına deprem için gelmiş. En sonunda Gazze için kendisine verilmiş olan parayı çekip onu götürüp kumarda oynarken şöyle düşündüğünü kendi ifadesini diyor ki, o parayı tekrar yerine koyacaktım, onun için aldım.
1: Ben ahlaki şey değil mi? Yani ahlaki olarak çoğunun dert ettiğini düşünmüyorum. Sadece yani rasyonel bir aktör olmasını beklediğimiz insan orada tamamen rasyonalitesini de kaybediyor bence. Yani o para demek ki
3: rüşvet bağımlılığı.
1: Rüşvet bağımlılığı, o para ona ne kadar tatlı geliyorsa, ne kadar sıcak geliyorsa artık kendisini durduramıyor ve belki de rasyonel anlamda ona zarar vereceğini bilmesine, düşünmesine rağmen yarın öbür gün ben de bir soruşturmaya maruz kalırım, beni de içeri atarlar diye aklının ucundan geçirmesine rağmen o içgüdüler, kötücül içgüdüler demek ki onu oraya teşvik ediyor. İşte bu dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Ben de diyorum ki bir siyaset bilimci olarak sistemin bu kadar insanın inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini öğrendik bence aynı zamanda.
3: Ama şimdi devlet de hani bu mekanizmaları koyarken aslında emniyet sübaplarını yerleştirmiş.
2: Evet,
3: Sayıştay
2: aslında.
3: Var, Danıştay var, idari mahkemeler var. Belediyenin yaptığı tüm işlemler tekrar Sayıştay raporlarıyla denetleniyor. Bir denetleme mekanizması var. Zaten ne olmasa bu yolsuzluklar da ortaya çıkmayacak.
1: Ama Murat abi.
3: Ama tabii şöyle bir şey var. Yüzlerce binlerce belediye var her birisi için. Yani biraz bu kadar ahlaki bir çöküntü ve bu çöküntüyü ısrarla savunmak da tuhaf değil mi Tuba'cığım?
2: Vallahi bir şey gibi, deve kuşu gibi hani kafasını gömüp de, değil mi? Deve kuşuydu o, değil mi?
3: Evet.
2: Yani değişik bir şekilde kendilerini görünmez olduklarını zannediyorlar sanırım. Ya da artık öyle bir gaflet içerisindeler ki yani İmamoğlu'nun ibretlik hikayesi bir şey ifade etmiyor galiba. Yani bunu bir mantık çerçevesinde bir şeyi zemine oturtmak, sağlıklı bir zemine oturtmak çok yanlış. Zaten suçlu psikolojisiyle açıklamak lazım herhalde. Yani sağlıklı bir insan psikolojisinin yapmayacağı şeyler. Sonuçta kamu gücü size emanet edilen insansınız. Yani vatandaş oyuyla size kamunun gücünü emanet ediyor. Seçiliyorsunuz. Seçilmiş olmanız demek bu size emanet edilen maddi manevi gücü bu kadar hor kullanmanız anlamına, kötüye kullanmanız anlamına ya da bunu çalmanız anlamına gelmiyor. Bu sizin paranız değil. İşte burada hani Hazreti Ömer'in hayatındaki o çok ibretlik bir örnek var ya, kendi işini yaparken kendi mumunu kullanıp devlet işi yaparken devletin mumunu kullanmak. Yani
3: nerede onları, çok onu hasret kaldık öyle
2: hasret
3: bir şey.
2: Kaldık
3: çok uzağındayız
2: buna,
3: yani.
2: Öyle.
3: Yani bir an evvel bir yere gelelim de orayı nasıl götürelim? Şimdi bu kadar çirkinin içerisinde öyle olmayan çok şahsiyetli insanlar da vardı gerçekten.
2: Elbette
3: var hayatımızda da. Onlardan bir tanesini bugün kaybettik.
2: Evet, Allah rahmet eylesin.
3: Sıdık Eraslan abimiz hukukçu ve Çekmeköy Belediyesi'nin kurucu başkanıydı. 3 dönem belediye başkanlığı yapmıştı Refah Partisi döneminde.
2: Evet.
3: Ve Star Gazetesi'nin Türk Medya bünyesindeki gazetemizin de yazarı, gazeteci Sibel Eraslan ablamızın da eşiydi. Sibel Eraslan ablamıza da başsağlığı diliyoruz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sıdık Eraslan'ı tabii yakinen aslında etrafımız, bizim camiamız, bizim insanlarımız, 28 Şubat'a yaşamış olan insanlar çok yakından tanıma şerefine nail oldular. Çünkü o hukukçu kimliğiyle çok yoğun olarak gayret etti. Bir yandan yerel yönetici, bir yandan da hukukçu kimliğiyle çok mağdurların yanında da yer almıştı. Allah inşallah karşısında da bu güzel amellerini getirir ve şefaatine nail olur bu yapmış olduğu ameller. Sen de tanımıştın Serkan Fıçıç'ı.
0: Evet, Allah rahmet eylesin Sıddık ağabey. Bugün uğurlandı. Biz Sibel abla diyoruz tabii yani. Sibel Eraslan olarak tanınıyor. Yani sadece köşe yazarı olarak değil, aynı zamanda kitaplarıyla, yani birbirinden güzel kitaplara imza atmış bir ablamız Sibel Eraslan. Yani edebiyat dünyasında da yeri ve ağırlığı olan, siyasi mücadelenin içerisinden gelen bir aile. Yani hem Sıddık abi hem Sibel abla. Yani başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Öyle işte geldik gidiyoruz Murat.
3: Evet.
0: Ne denebilir ki?
2: Allah rahmet eylesin. Yani önemli bir hukuk insanı, hem de bir siyaset adamı, eşiyle birlikte bir ailenin mücadelesini tabii biz de şahit olduk. Buradaki şahitlikler de çok önemli. Yani arkanızdan böyle bir işte kamu gücünden açılmıştık konu, hem de bir elinizde bir kamu gücü bulundurup bunu da halkın faydasına kullanabilmek geride bir hoş sada bırakmanıza vesile oluyor. Hoş sada bırakanlardan oldu. Allah rahmet eylesin diyelim.
3: Aynen hocam.
1: Ben Serkan Fıçıcı abimiz kadar kendisini tanımıyordum ama şöyle bir şey var. Bazı insanları işte arkasından söylenen sözlerden tanırsınız ya. Yani çok güzel şeyler okuduk, gördük. Allah rahmet eylesin. Kalanlarına Allah başsağlığı versin, sabır versin.
3: Amin. Efendim esas mesele burada nihayete eriyor. Sıddık Eraslan abimize, belediyeci ve hukukçu kimliğiyle tanıdığımız Sibel Eraslan ablamızın da kıymetli eşi Sıdık Eraslan abimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Gerçekten onu çok güzel bir insan olarak hatırlıyoruz. Yaptıkları, yaptığı işlerle mağdurların, mazlumların sürekli yanında olmasıyla. Hele ki 28 Şubat dönemindeki o güçlü, en zorlu hukuk mücadelesi esnasında da hukuk mücadelesinde bir parçası olarak hep mazlumların, mağdurların yanında o hukuksuzluk yapanlara karşı güçlü mücadele ederken gördük. O açıdan biz de buna şahitiz, şahitliğimizi ifade etmiş olalım. Allah kendisine rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Efendim esas mesele burada nihayet eriyor. Kapatırken önemli konuları konuştuk. Bir kez daha hatırlatmak çok uzun olur, 3 saatlik bir yayındı ama en önemli gündemlerden bir tanesi Trump'ın İsrail karşıtı hahamları Amerikan tarihinde 47 yıl sonra ilk defa Beyaz Saray'da ağırlamasıydı. Bu bir dönüm noktası. İnşallah İsrailli Siyonistler yavaş yavaş tüm sömürgeciler tarafından terk edilecekler. Tüm dostları kendilerini terk edecek ve yaptıkları zulümde yanlarına kar kalmayacak. Efendim hayırlı geceler.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam yüksek teknoloji yatırımlarını konuşacağız. Yüksek teknoloji yatırımları üzerinden uluslararası politikayı ve ekonomiyi konuşacağız. Çünkü yüksek teknoloji yatırımlarının sahipleri bugün çoğu devletten çok daha güçlü ekonomik varlıklara sahip ve çok önemli aktörler. Çok değerli bir konuğumuzla Emre Bilgi ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey, yanlış söylemedim değil mi?
1: Doğru, direkt doğru.
0: Ve biz uluslararası ilişkileri açık kaynaklardan, işte kurumlardan, uluslararası hukuktan, bunların üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Ama sizi dinleyince insan başka zaviyeden ve çok önemli bir zaviyeden başka şeyler de görebiliyor. Ya da bildiklerini, gerçi sizinkiler de açık kaynaklar.
1: Doğru.
0: Ama o bildiğimiz klasik ekonomi zaviyesi de değil. Benim de çok hakim olduğum bir şey değil. O yüzden sizi her dinlediğimde çok dikkatle takip etmek zorunda kalıyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Evet, bunlar şu anda hali hazırda pek çok ulus devletten de güçlü ve büyükler.
1: Aynen öyle.
0: Şöyle başlarsak. Nedir yüksek teknoloji yatırımını, yatırımcısını motive eden şey dünyada, dünyada bir işe kalkışırken?
1: Şimdi tabii birçok branş var ama...
0: Yani onlar da herhalde bizim izlediğimiz ajandayı, politik ajandayı izliyorlar. Ama onlar sanki aynı zamanda müdahiller.
1: Çok doğru. Şimdi bir kere işin şey tarafına geçmeden önce, özellikle nasıl karar veriyorlar tarafına geçmeden önce bugünkü durumu da biraz anlatalım. Şu anda neredeyiz? Benim gördüğüm şu anda iki çok büyük devrimin ortasındayız. Geçen programımızda da biraz bahsetmiştik. Yani bir tanesi Amerikalıların AI dediği suni zeka veya yapay zeka çağının tam ortasındayız. Bu çok daha hızlı da ilerleyecek. Bununla el ele yürüyen bir de insan tipi, humanoid robotlar çağındayız. Özellikle 2029'dan sonra robot teknolojisi inanılmaz ilerleyecek deniliyor. Şu anda dünyada birkaç yüz bin tane robot satılıyor. Çok düşük yani rakamlar. 29'dan itibaren bu rakam 5 milyonlu seviyelere 2029. çıkacak diyorlar. 2029. Yani bir şeyimiz de kalmadı. 3 senemiz kaldı. Neyi bekliyor bu? Robot teknolojisinin o noktaya gelmesini bekliyor ki artık eli kulağında geliyor o noktaya. Bir. İkincisi, burada da diğer konuların hepsinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. İki tane ülke bariz ileriye gidiyor.
0: Orada şunu sorabilir miyim müsaadenizle?
1: Tabii ki.
0: Dediğim gibi uluslararası ilişkiler en önemli aktör hala süper güç Amerika Birleşik Devletleri. Şimdilerde Çin'den söz etmeye başladık ama bir süper güç olarak değil. Fakat burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de üstünde bir şeyden söz ediyoruz değil mi?
1: Doğru. Tabiri caizse ben hem yapay zeka şirketlerini hem de robot şirketlerini uluslararası şirketler olarak görüyorum. İster Çin'de olsun, ister ABD'de olsun uluslararası yapılar. Şimdi bunun için bir gıdım geriye gidelim. Bu yapay zeka hadisesi nereden başladı? Biraz ona bakıyor gibi olalım. Şimdi ilk başlaması hatırlarsınız sene 94-95'ti. O dünyaca meşhur dünya satranç şampiyonu vardı. Garry Kasparov diye bir adam. Bu Azerbaycan vatandaşı, yarı Ermeni, yarı Musevi bir beydi. Bunu ilk defa IBM'in ilk yapay bilgisayarı, ismi de IBM'in rengi mavidir biliyorsunuz, Deep Blue diye bir sistemdi. İnanmıyorlardı, zinhar kimse yenemez bunu diyorlardı. Bilgisayar yendi 95 senesinde. Fakat bu tabii çok spesifik, özel bir yapay zekaydı. Yani sadece satranca alıştırılmış, satranç bilen. Yani başka bir şey sorsanız cevap veremiyordu. Ama satrancı mükemmel biliyordu. Bu bence birinci kırılma noktası oldu. İlk yapay zekanın gerçekten rüştünü ispat etmesi.
0: 95. Dünya sahnesine.
1: Dünya sahnesine çıkması. Hatta bütün gazetelere, televizyonlara çıkmıştı. Yahu dünya satranç şampiyonunu açık ara yendi bir bilgisayar diye. Bundan hemen sonra gene IBM Watson diye bir bilgisayar. Watson da IBM'in kurucusunun adıdır. Watson diye bir bilgisayar geliştirdi. Burada bakış açısını biraz genişletti IBM. Dedi ki ben artık genel bilgi bilgisayarı yaptım dedi. Amerika'da çok meşhur bir yarışma programı vardır Jeopardy diye. Her türlü soru sorulur. Yani coğrafyadan, tarihten, işte sosyolojiden bir sürü branşları olan bir yarışmadır. O yarışmayı da 2014-2015 senesinde birkaç tane arka arkaya yarışmayı Watson bilgisayarı kazandı. Aynı zaman içerisinde bir de İngiltere'de o da aslında yarı Kıbrıs Türkü, Kıbrıs Rumu,

0: İngiltere'de 2010 senesi. Yani bu Jeopardy yarışmasını kazanan Watson bilgisayardan 4 sene evvel. 2014 çünkü onun çıkışı, bu 2010. Ve bu DeepMind'la dedi ki ben her şeye cevap verebilen bir yapay zeka yapacağım dedi. Ve bu ürünü yaptı. 2010 Kasım'ıdır ilk çıkışı DeepMind'ın. 3,5 sene sonra Google firması bu firmayı bugün komik nitelendirilebilecek bir rakamla $0.5 billion. Hakikaten çerez diyorlar teknoloji dünyasında. Yani $1 billion bile değil. Onun yarısına satın aldı. Ve ismi şu anda hala Google DeepMind. Ve bu adamı da bünyesine kattı. Şu anda Google yapay zekasının da başkanı bu adam. İsmi de bu arada komik. Deniz Hassabis diye bir adam. Hassabis de Grekçe'de Türkçe ile neredeyse aynı anlama geliyor. Kasap anlamına geliyor. Kasabis yani adamın adı aslında. Muhtemelen dedesi kasap çünkü adamın. Bu çok zeki bir kişi. İngiltere'de okuyor ve İngiltere'de matematik ve AI üzerine okuyor. Ve bu şirketi kuruyor. Daha sonra Google'a satıyor. Niye böyle bir ben tarihçiyi diye başladım? Çünkü onun ekibindeki insanlar birkaç sene sonra ayrılıyorlar. Bu 2014'te oluyor birleşme, satın alma. Birkaç sene sonra ayrılıyorlar ve bugünkü bildiğimiz en popüler yapay zeka firması olarak OpenAI'yi kuruyorlar. Hmm. Yani bu adamın ekibi kuran. Oradan ayrılıyor OpenAI'yi. Daha sonra da OpenAI, Sam Altman diye bir adam ekibin başında ayrılıyor. Mesela Microsoft çok büyük yatırım yapıyor. Artık böyle yarım milyarlar değil. $35 milyar seviyesinde yatırımlar yapıyor o firmaya. Daha sonra ondan da bir grup ayrılıyor. Onlar da bugün en büyük yapay zeka firması olan Anthropic'i kuruyorlar. Yani aslında hepsinin kökeni DeepMind'a dayanıyor. DeepMind birincisi bunun, nüvesi yani. Çünkü IBM'in o ilk iki bilgisayarını saymıyorum. Onlar spesifik bilgisayar oldukları için. Bunlar bugünkü anlamda genel yapay zeka bilgisayarlarını oluşturuyorlar. Anthropic'in biliyorsunuz, belki ürününü biliyorsunuz, Claude diye bir ürün serisi var. Yaklaşık Anthropic 9 senelik bir firma, çok eski değil. OpenAI'de 13-14 senelik bir firma, o da çok eski değil. Yani bütün bu işin zaten geçmişi 16 sene, 2010'da başlıyor şey. Bugün bildiğimiz anlamdaki yapay zeka araştırmaları. Neyse, bunların aldıkları yatırımlar, yani şey deniyor, post money yatırımı, yani ilk halka açılmadan önceki yatırımcıların, işte venture capitalistlerin, private equity fonlarının, o bildiğimiz dünyanın en büyük 10 fonu yatırım yapıyor bunlara. Bir tanesinin aldığı para $852 milyar. Orada öbürüyle karıştırmayalım, öbürü milyondu, bu milyar. Diğerinin de aldığı para $965 milyar. Şimdi bunlar bu sene Ekim ve Kasım ayında halka açılıyorlar. Başvurularını yaptılar.
1: Bunlar şu halleriyle hali hazırda pek çok devletten büyükler zaten.
0: Aynen öyle. Beklenti, tabii biz yönlendirme yapamıyoruz burada şeye ama yatırımcıya, ama gene söyleyeyim. Beklenti, borsanın beklentisi Anthropic'in yani Claude'un sahibinin değerlemesi diyor yaklaşık $1.9 trilyon olacak diyor. Unutmayalım, Türkiye gayri safi milli hasası $1.6 trilyon. Diğer firmanın yani OpenAI, ChatGPT'yi yapan firmanın değerlemesi de $1.7 trilyon diyorlar. Neden bu arada ChatGPT biraz daha düşük? Çünkü Anthropic kurumsal ağırlıklı. ChatGPT ise kurumlara da satmasına rağmen esasla tüketici ağırlıklı, bireysel. Yani orada ayrılıyorlar. Modelleri birbirlerine çok yakın. Bu arada Claude ismi de enteresan. Claude ismi de belki de tarihte ilk AI'yı teorem olarak geliştiren bilim adamının adı. Yani ürünlerine de...
1: Hangi milletten?
0: Amerikalı. Amerikalı bir bilim adamı. Onun adını vermişler ürünlerine de. Yani böyle bir enteresan gelişme var. Bir tanesi 1.9, bir tanesi $1.7 trilyon değerlemeyle çıkıyorlar. Çünkü bu arada halka açılmadan önceki değerlerinin genelde beklenti 2 katı oluyor. O önceki değerlemeye göre, çünkü halka açıldığı zaman artık önümüzdeki yılları da düşündükleri için, bir yılı iki yılı değil 30 seneyi düşünüyorlar. 30 senede bunların gelirleri müthiş artacak diyor. Değerleme minimum 2 katı olacak diyor. Mesela bu senenin Mayıs ayında da SpaceX, Tesla'nın kardeşi olan Elon Musk'ın diğer şirketi halka açıldı. $1.8 trilyondan açıldı. Ya bu ne demek? Şimdi rakamı söyledik de bir de dünya sıralamasına bakalım. İlk 10 firmaya girmesi demek bu dünyada. Yani birdenbire

0: İlk 10 en değerli firma arasına giriyor iki tane firma bu sene. Bu müthiş bir şey tabii. En değerli firma da bu arada AI'ın çiplerini yapan Nvidia firması biliyorsunuz. Onun değerlemesi 5.3 trilyon. Bu da ana çipi. Yani bunlar bu işlemleri yaparken kullandıkları çipler Nvidia çipi. Nvidia da çok komiktir. Bunun kökeni de şeydir aslında. Bilgisayar, oyun oynayan bilgisayarlar için grafik kartı üretiyor. Peki ne alakası var grafik kartı üreticisiyle ChatGPT'nin veya genel olarak yapay zekanın derseniz, oyun yapan grafik kartlarının yaptığı işlemle AI'ın yaptığı işlem bilimsel olarak aynı işlem. Yani floating point denilen virgüllü matematik hesabı bu. Yani tam sayı hesabı değil, virgüllü hesaplar. Virgüllü hesabı çok iyi yapan işlemciler de AI işlemlerinde mükemmel çalışıyorlar. Yani aynı şeye cevap veriyor. Yoksa hani şey diye görülmesin, ya kel alaka bir oyun firması, oyun kartları yapan firması ne alaka şeylere, yapay zeka firmalarının ana yüklenicisi. Bu arada Elon Musk, yani Tesla ve SpaceX'in sahibi de çok önemli bir açıklama yaptı 2 ay önce. Dedi ki ben dünyanın en büyük AI çip firmasını kuracağım dedi. Fabrikasını kuracağım dedi. Fabrikanın adı TeraFab. Bugün dünyanın en büyük zannediyorum 3. büyük binası Amerikalı meşhur savunma bakanlığı Pentagon. Pentagon'un 50 katı büyüklüğünde fabrika açacağım dedi. TeraFab diye Texas'ta. Ve dedi 2029'dan biraz önce bahsettiğimiz aynı şey gibi, robotların patlama yılı gibi, ben artık dedi Nvidia'dan çip almayacağım, kendi çiplerimi üreteceğim dedi. Demek ki olay çok dramatik bir noktaya geliyor ki adam artık dışarıdan tedarik etmeyeceğim, kendim üreteceğim diyor. Fabrikayı da Amerika'nın en büyük çip üreticilerinden olan Intel'le birlikte kuruyorlar. Yani bu da çok enteresan. Çip üretim aletlerinin dünyadaki en büyük firması Hollandalı, aynı zamanda da değerlemede Avrupa'nın en değerli firması olan ASML ile birlikte kuruyorlar. ASML'nin şimdiye kadar hiç satış yapmadığı 20 tane litografi tezgahı satın alacağım diyor. Bir tezgahın değeri 450 milyon dolar. Bu tezgahlardan satın alacağım diyor. Bu tezgahlar bu arada 180 ton, 2 tır büyüklüğünde her bir tezgah. Yani devasa bir şeyden bahsediyoruz. Bu ne yapıyor? Bir silikon 30 santimetrelik wafer'da 1000'in üzerinde çip yakıyor aynı anda ve çip üretiyor. Yani dedi ki artık Elon Musk 26, 27, 28'de Nvidia'dan çip alacağım dedi. 29'dan itibaren kendim üreteceğim dedi. Bir büyük duyuru daha yaptı. Orada da dedi ki hem Tesla firmam hem SpaceX firmam da ortak olarak yurt dışında dedi uzay veri merkezleri kuracağım dedi. Bunun için de Amerikan Komünikasyon Bakanlığı'na FCC diye, daha doğrusu bakanlık değil de organizasyonu, onların Haberleşme Bakanlığı'na bağlı 1 milyon veri merkezi kuracağım uzayda dedi. Şimdi dikkatinizi çekin, 1 milyon veri merkezi. Tam anladım, her bir veri merkezi küçücük. Yani bir rack dediğimiz tek bir raflık merkez ama 1 milyonu birbirine bağlanacak dedi. Bu dedi iki büyük problemi çözüyor dedi veri merkezlerinin. Bir, enerji ihtiyacı dedi. Normalde bugünkü güncel devasa veri merkezleri nükleer santrale ihtiyaç duyuyor. Anca o besleyebiliyor enerjisini. Böyle bir ihtiyaç yok dedi. Güneş enerjisi uzayda dedi dünyaya göre 7 kat efektif dedi. Binaenaleyh ben bütün enerjimi güneşten karşılayacağım dev güneş panelleriyle dedi. Bir. İkinci sıkıntımız da soğutma. Klima ihtiyacı neredeyse güç ihtiyacı kadar bir o kadar da güç soğutmaya harcıyorsunuz. Ona da ihtiyaç yok dedi. Likit soğutmayla uzaya atacağım ısıyı dedi, harareti dedi. Yani iki şeyi de çözmüş görünüyor. Neredeyse sadece capital expenditure dediğimiz yani ilk yatırımla operasyon yatırımını sıfırlamış oluyor adam. Yani güneşten besleniyor diyor, likit soğutmayla oluyor diyor, uzayda veri merkezleri yapacağım. Ha, bu da çok enteresan bir gelişme. Yani olayın nereye gitti? Çünkü Elon Musk'ın da xAI diye kendi şey şirketi var. Yapay zeka şirketi
1: peki,
0: var.
1: Peki siz diyorsunuz ki bu mevzularda yani yüksek teknolojide şu anda yer küremizde bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bir de Çin'den. Çok doğru. Söz edeyim.

0: biliriz diyorsunuz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek teknoloji icadı ne varsa aynısından Çin'de de var. Çin versiyonu
1: görüyoruz.
0: Da var.
1: Mesela DeepSeek bir tanesi.
0: Nasıl? Hani bu ne sembolü demek? Biraz izah eder misiniz? Bir de bunlar aynı şirketler mi? Yani Çinliler aynısından herhalde aynı anda bir tane icat etmiyorlar diye düşünüyorum. Nasıl işliyor?
1: Yani aynı şirket değiller ama çalışma prensipleri burada large language model diye büyük öğrenme modelleri çalışıyor şeyde.
0: Yani aynı adamlar gidip hem Amerika'da hem Çin'de iş mi yapıyorlar?
1: Aslında aynı adamlar değil ama sanki yatırımcıları aynı. Hmm. Yani bunları parayla besleyip şirket haline gelmelerini sağlayan. Yani beyinler değil de finans gücü aynı gibi gözüküyor. Hmm. Aynısını şeyde görüyoruz mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte dünyanın en büyük ticaret şirketi Amazon var. Çin'de Amazon yasaklı. Ama karşılığında Alibaba var. Alibaba da neredeyse Amazon kadar büyük. Yani alternatifleri var.
0: Başka?
1: Amerika'da Google var. Çin'de Tencent şey var. Nedir söyleyeceğim Çin'deki şeyin Google'ın muadili, yani onların kendi search engine'i, arama motorları var. Aynı şekilde Amerika'da Facebook ve WhatsApp var hepimizin kullandığı. Çin'de de onun Tencent versiyonu var. Yani sosyal medya tarafına bakalım, e-ticaret tarafına bakalım, search tarafına bakalım. Baidu şirketinin adı Çin'deki arama motoru şirketinin. Aynı işleri yapıyorlar. Mesela Google'ın haritaları var. Türkiye'de de çok yaygın kullanılıyor. Aynısının Baidu haritaları var şeyde, Çin'de. Ben aynısı demeyeyim. Ne diyeyim? Çok yakın teknolojiler. Yatırımcıları
0: similer
1: benzer adamlar.
0: Gibi mi?
1: Yani adeta yatırımcı çift yatırım yapıyor. Bir tane Amerika'ya yapıyor, bir tane Çin'e yapıyor.
0: Kim o yatırımcılar?
1: Büyük yatırım firmaları var. Yani illa isim vermemiz gerekiyorsa Blackstone gibi firmalar, BlackRock gibi firmalar, Vanguard gibi firmalar, State Street gibi firmalar. Bunlar aslında teknoloji firmalarının gerçek sahipleri.
0: Yani bunlar aynı zamanda uluslararası politikayı da izliyorlar değil mi? Nerede savaş var, nerede yok, dünya nereye gidiyor, nereye gitmeli ve aynı zamanda müdahiller mi?
1: Benim gördüğüm tam da öyle. Bu kadar net açıklanmasa da şimdi gene Amerikalıların güzel bir lafı var. Diyor ki ördek gibi yürüyorsa diyor, ördek gibi ses çıkarıyorsa, ördek gibi yüzüyorsa diyor, çok daha fazla araştırmana gerek yok. Ördektir o diyor. Şimdi bu da ona benziyor, yani yatırımcıları benzer. Yaptıkları teknolojiler çok benziyor. Ürün çok benziyor. Yani adeta gördüğüm, artık bu bir sır değil, internet ikiye bölünmüş gibi. Yani bir batı interneti, bir doğu interneti var. Doğu internetinin patronu Çin, batı internetinin patronu Amerika Birleşik Devletleri. Dikkatinizi çekerim, burada Avrupa Birliği'nin esamesi okunmuyor.
0: Avrupa'nın, eski
1: kıtanın. Sıfır.
0: İhtiyarladı
1: yani
0: mı?
1: Hiçbir şey göremiyoruz. Yani yeni bir, ne bileyim, geçtiğimiz 35 senede bir yatırım veremiyoruz Avrupa'da. Yani ne robotik konusunda, ne yapay zeka konusunda, ne başka ileri teknoloji. Mesela üçüncü bir alan quantum computing. Geçen sefer de biraz konuşmuştuk. Orada da yatırımlar Çin'de ve ABD'de.
0: Rusya?
1: Sıfır. Hiçbir yatırım yok. Yani Rusya'yı ben ciddi ölçüde geri kalmış bir devlet olarak görüyorum. Türkiye'nin dostu gözüküyor Rusya. Benim ona bir itirazım yok ama teknolojik bir İlerleme yok. Yani teknolojik ilerleme...
0: Geçmişte mi kaldı?
1: Çok geçmişte hem de. Yani yeni hiçbir şey... Halbuki Rusya'nın internet şirketleri var. İşte şey gibi... işte bir grup VKontakte yapıyor. Şey yapıyor, Mail.ru yapıyor. Var internet şirketleri ama bir yapay zeka alanında, robot alanında, quantum computing alanında esamesi okunan hiçbir şey yok. Avrupa'da da yok, yani illa Rusya'da yok diye şey yapmayalım. Rusya'yı da ben bir nevi Avrupa Birliği'ne dahil olmayan Avrupa gibi görüyorum. Ya tam dahil değil ve özellikle İngilizlerin bir husumeti var Ruslara, tamam belli. Ama bir şey yok, yani ilerleme, gelişme, inkişaf yok.
0: Çin nasıl bu noktaya geldi Emre Bey? Siz
1: şimdi Çin biliyorsunuz 72 yılına kadar olarak en ufak bir yatırımı yoktu. 72'de Amerikan Başkanı Richard Nixon, Henry Kissinger'la beraber Henry Kissinger'ın hazırladığı ticaret anlaşmasını imzaladı. Ve 72 yılında sadece ve sadece oyuncak ve tekstil üreterek başladı. O zamana kadar Çin ne yapıyordu? Bir avuç veya bir küçük kap pirince çalışıyordu Çin. Şimdi böyle mi Çin? Hiç alakası yok. Şu anda Çin'in geldiği nokta 22 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. Hem de bu nominal değer. Amerika'nın nominal değeri de 35 trilyon. Fakat hani satın alma paritesi gücüne göre baktığınız zaman Çin'in 22 trilyonluk değeri yaklaşık 46-47 trilyon oluyor. Yani Amerika'nın bir 10 trilyon, %30 üstünde oluyor. Bu ne demek satın alma gücü? Örnek verelim mesela bir Volkswagen Passat. Avrupa'da da üretiliyor, Çin'de de üretiliyor. Tıpatıp aynı araba. Avrupa'da bu araba 30 bin avroya üretiliyor. Çin'de bu araba 14 bin avroya üretiliyor. O zaman diyor ki ben nominal değerden sayıldığım zaman bütün değerlerim düşük oluyor diyor. Ama Batı'nın ekonomi değerleriyle ve onların para birimiyle değerlendirildiğim zaman diyor 2.2 kat artıyor diyor ekonomi. Yani adam daha ucuza üretiyor diye daha küçük bir ekonomi değil ki.
0: Peki tekstil ve oyuncakla başladı.
1: Başladı. Ondan sonra yavaş yavaş bunlar bilgisayar alanına girdiler. Ona da nasıl girdiler? Şimdi çoğu ABD menşeli olan büyük bilgisayar firmaları var. İşte mesela HP, Hewlett Packard, Dell var, Lenovo var. Lenovo da eskiden IBM'in bir parçasıydı. Daha sonra Lenovo'ya sattı. Legend diye bir Çin firmasına sattı. O da ismini değiştirip Lenovo yaptı firmayı. Şimdi bunların ürünlerini gördüğünüz zaman sanki kendi ürünleri zannediyorsunuz ama ben onları da çok aşağılamadan şunu söylemek istiyorum. Aslında ürünlerinin büyük çoğunluğu 5 tane Tayvanlı original design manufacturer yani sıfırdan bilgisayar tasarlayan firmalar tarafından tasarlanıyor. Tayvan'da ve Çin'de üretiliyor. Hepsinin fabrikası Çin'de. Tasarım ama Çin'de çoğunlukla olmuyor. Tayvan'da oluyor. Milliyetçi Çin'de oluyor. Yani Formosa Adası'nda oluyor. Çünkü onu Tayvan'da ürettirmek çok maliyetli oluyor. Tasarımı, Ar-Ge'sini Tayvan'da yapıyorlar. Üretimini Çin'de yapıyorlar.
0: Tayvan'da nasıl oluştu bu?
1: Tayvan'da şöyle oluşuyor. Tayvan'da 70'li yıllarda çok büyük bir elektronik ve bilgisayar devrimi oluyor. Şu anda biliyorsunuz dünyanın en büyük çip üretim firması, fason firması da Tayvanlı. Taiwan Semiconductor Manufacturing diye TSMC diye bir firma. Bunun değeri de çok yüksek borsada. Mesela biz işte Apple bilgisayar şeyler diyoruz, cep telefonu veya bilgisayarlar. Apple bilgisayarların tamamı Honhai Precision diye bir Tayvan firması tarafından Çin'de üretiliyor. Çipleri de Tayvan Semiconductor'da üretiyor. Yani bir örnek olarak Apple firmasının sadece ve sadece tasarımı, blueprintleri Amerika'da yapılıyor. Üretimi tamamen Tayvan ve Çin'de yapılıyor.
0: Evet. Peki Çin'in o noktaya nasıl geldiğini anlatıyordunuz yani oyuncak ve tekstilden ne oldu da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ne varsa onda da var. Şimdi, ve bu arada tabii otomobil başka sektörlerle Avrupa'dan
1: hemen
0: bakınca.
1: Hemen onların ben örneklerini vermek istiyorum. Evet, bir buyurun. İki tane. Oradan da anlaşılıyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Hızlı tren. Şu anda dünyada üretilen hızlı trenlerin Çin'in pazar payı yaklaşık %50. 16 sene önce yani
0: dünyada bütün üretilen hızlı
1: 100 üretilen hızlı trenin diğerlerini Çin üretiyor.
0: Diğer ülkeler paylaşıyor arasında. Öyle
1: 195
0: mi?
1: Ülke var şeyde Birleşmiş Milletler'de. 194 tanesi 50 hızlı tren üretiyor. Çin'de diğer 50'yi üretiyor. Bu şimdi müthiş bir ilerleme. Şimdi bir de bir gıdım geriye bakalım. 2010 senesinde yani 16 sene önce Çin'de hızlı tren yok. Bunlar gidiyorlar. Alman Siemens'ten 60 tren sipariş veriyorlar. Japon Kawasaki'den 60 tren sipariş veriyorlar. Fransız Alstom'dan 60 tren sipariş veriyorlar. Sipariş verirken de özellikle diyorlar ki 3 siparişi siz üretin diyorlar. 5 tane siparişi parça olarak bize gönderin diyorlar. Kalan siparişlerin tamamını burada Çin'de üreteceksin diyorlar.
0: Onlar da kabul ediyor.
1: Kabul ediyorlar. Artık aptal mı diyelim ne diyelim onlara bilemiyorum. Bunlar da hem Alman hem Fransız hem

0: de Japon en ileri hızlı tren teknolojisini öğreniyorlar. Bir daha da çöp almıyorlar onlardan. Ondan sonra bütün trenlerini kendi üretiyorlar. Şimdi dünyada herhangi bir yerde hızlı tren ihalesi oluyorsa çoğunlukla Çin firması alıyor. Bunlar alamıyorlar artık ihaleleri. Aynısı diğer sektörlerde söz konusu.
1: Mesela
0: dünya çelik üretiminin %55'ini tek başına Çin üretiyor. Çelik. Dünya tersaneleri, yani tersanelerde şey diye ölçülür, kaç adet gemi ürettin değil, kaç ton ürettin diye. Çünkü küçük gemi üretebilirsiniz, onun 10 tanesi bir büyük gemiye denk gelebilir. Tonaj olarak baktığımızda bütün dünyada üretilen tersanelerdeki gemilerin %55'ini gene aynı çelikteki gibi Çin üretiyor. Mesela ben ismini vermeyeceğim Türkiye'deki çok büyük bir armatör bana anlattı. Dedi ki biz dedi 98 yılında kurulduk dedi. Şu anda Türkiye'nin en büyük armatör firmasıyız dedi. Ve dedi gemilerimizin tamamını Japonya'dan alırdık dedi. 2008 krizi oldu dedi. Kore'ye döndük dedi. Daha sonra dedi Çin çok ileri gemiler üretmeye başladı dedi. Son aldığımız gemilerin tamamı Çin dedi. Bizi dedi Japonya ve Koreli şirketler davet ettiler ve sordular neden bizden sipariş vermiyorsunuz diye. Biz de dedik ki dedi, bir dedi, gemi teknolojisi senden daha ileri dedi.
1: İleri mi?
0: Daha ileri. Çin yani sadece kopyalamamış, bir de ileri götürmüş. Yani gemisi daha iyi diyor, daha yüksek teknolojili diyor. Bir. İki, fiyatı senden daha ucuz diyor. Üç, bize 20 senelik devlet bankası kredi açıyor diyor. Export banka onların. 5 senesi geri ödemesiz diyor. Ve biz böylelikle gemimiz artık kar etmeye başladı mı geri ödemeleri yapmaya başlıyoruz. Siz bunları yaparsanız sizden de alırız demiş. Tabii her ikisi de yapamıyor bunu. Daha iyi gemi de yapamıyor, daha ucuz da yapamıyor. 20 yıl 5 sene geri ödemesiz kredi de veremiyor. Bu da bir başka alan. Bir başka alan biraz önce otomotiv dediniz.
1: Elektrikli otomobil.
0: Şimdi elektriğe gelmeden önce genel bir otomotive bakalım. Dünyada geçen sene 87 milyon otomobil üretilmiş. Bunların 4 milyonunu Almanya'da üretilmiş. 4 milyonu Kore'de üretilmiş, Güney Kore'de. 8,5 milyonu Japonya'da üretilmiş. 11 milyonu ABD'de üretilmiş. Çin'in ürettiği otomobil miktarı geçen sene 32 milyon.
1: Yani bu taraf 26,5 ediyor, öbürü 30. Aynen. Kaç? 30 mu dedin?
0: 32 milyon.
1: 32.
0: Ve bu 32 de enteresan tabii. Çin pazarı 72'den beri o kadar ilerlemiş ve o kadar refah artmış ki 32 milyon ürettiği otomobilin 27 milyonunu iç pazarda satıyor. Topu topu aslında 5 milyon ihraç ediyor. 5 milyon ihracatla dünyanın bir numaralı otomobil ihracatçısı oldu Çin. Sadece 5 milyon ihracatla, yani 32'nin 5 milyonuyla. Şimdi bir de şeyi sordunuz, elektrikli otomobil. Elektrikli otomobillerde de açık ara lider. Yani dünyanın en büyük 3 elektrikli otomobil firması Çin oldu. Şu anda sıralamada hala 2 numara Elon Musk'ın Tesla'sı ama Çinli otomobil firmaları inanılmaz hızlı üretiyor. Nereden anlıyoruz bunu? En büyük firma bu arada BYD. Hani Türkiye'de fabrika kurmayan. Kuracağım deyip ondan sonra Avrupa'da açıp burada açmayan. Bu otomobillerin en büyük masrafları iki tane konu. Bir tanesi bunların bilgisayar sistemleri, işte orada navigasyon var, eğlence var vesaire. İkincisi de pil. Dünyanın en büyük 3 pil firması Çinli. Üçü toplam de. Dünyadaki pil üretiminin %60'ını tek başına Çin üretiyor. Bir numarada Cattle diye bir firma, Contemporary Amperex diye bir firma. Yani şimdi bu arada Türk otomobili TOGG da önümüzdeki yıl piyasaya süreceği ve başkanının söylediği, Sayın Tosyalı'nın söylediği yarı fiyatına satılacak dediği 2027 modellerinin de pilleri tamamen Cattle'a döndü. Birinci nesillerde Farasis pil kullanıyordu TOGG. Şimdi Cattle'a döndü ve bence çok doğru.
1: Diğeri bir hangi ülkeydi?
0: O da Çin'di. Hmm. Ama Çin'in en büyük üreticisi değildi, 7. büyük pil üreticisiydi. Farasis bir takım kendisi finansal problemlere girdi. Kapanma ihtimali var Farasis'in. Onlar da çok daha doğru karar vererek en büyük üretici olan Cattle'la anlaşma yaptılar.
1: Peki otomobil deyince, böyle bakınca yani bundan doğrudan etkilenen Avrupa'da, Avrupa'nın da en önemli ekonomik gücü olan.
0: Yani orada Almanya'ydı.

0: esası. Evet. Almanların hepsi ciddi sıkıntıdalar. Çok ciddi sıkıntılar. Biliyorsunuz mesela Volkswagen 2 ay önce şey duyurdu. 100 bin kişi işten çıkaracağım dedi. Tamam, toplamın yaklaşık %15'i yapıyor. Çünkü 650 bin kişi çalışıyor Volkswagen'da ama ilk defa zarar yazıyorlar. İlk defa. En yapamadıkları olay da otonom sürüş ve iç eğlence sistemlerini yapamıyor Almanlar.
1: Neden?
0: Benim gördüğüm buradaki yazılım konusunda Almanya'da yeterince know-how yok. Halbuki BMW, Mercedes, Audi ve Volkswagen, zaten Audi Volkswagen'ın bir parçası, kendi yazılım birimlerini kurdular. Mesela Volkswagen'ın ki bir ara çok büyüdü, 16 bin kişi oldu. CARIAD diye bir alt birim kurdu. CARIAD'ın 16 bin kişi yazılım personeli, tamamen yazılımcı bunlar, normal otomotivci değil. 16 bininin 10 binini işten çıkardı. 6 bin kişi kaldı CARIAD'da. Evet. Söyleniyor ki 6000'de düşecek, 3000'e düşecek diyorlar. Nereye döndüler? Dediler ki biz Google'dan alalım yazılımları dediler. Şu anda bütün Volkswagen marka arabalarda Google yazılımları. Yani havluyu attılar tabiri caizse. Biz bu işi yapamıyoruz dediler. 7 sene uğraştılar. 1-2 sene değil, 7 sene. Halbuki bahsettiğimiz Çin otomotiv şirketlerine bakalım. Kendi yazılımını yazıyor. BYD kendi yazılımını yazıyor. Çok büyük gene Çin şey şirketi, elektrikli oto şirketi XPeng.
1: Kaç tane Çin otomobil markası var?
0: Toplam Çin otomobil markası 106. Şirket sayısı 20 ama alt markaları var. Yani üst segment, alt segment, fark, her birinin 5-6 tane markası var. Toplam marka sayısı bir piramide koyduğunuz zaman, yani ultra lüks, lüks gibi kategorilere 106 marka var.
1: Onda da herhalde dünyada ilk sırada mıdır? 105 markası olan ülke var mı?
0: Hiçbir ülke yok. Müthiş bir şey yani bu. Ve şunu bile yapıyor. Yani en ucuz arabadan en ultra lüks. Ultra lüks ne demek? Yani Rolls Royce Bentley seviyesinde araba üretiyorlar. Mesela onların bir numaralı araba markası, en lüks markası Honky.
1: Yani her marka. Sınıfa
0: her segmentte,
1: ayrı.
0: Mesela en üst segmentte bile 3 markası var. Diğer segmentlerde 20 markası var, 15 markası
1: Peki bunlar
0: var.
1: İç pazar mı, dış pazar mı?
0: Şu anda büyük çoğunluğu iç pazar. Ama tabii bir süre sonra dış pazara da çıkacak. Bu arada Honky gelmeye başladı Türkiye'ye.
1: Ama demek ki iç pazarda da üst segmenti, alt
0: tabii
1: segmenti.
0: Ki, tabii ki. Aa. Mesela Porsche, Almanya'nın lüks spor otomobil markası.
1: Hepsi var.
0: Çin'de satışları sıfıra doğru yaklaştı. Çok kötü durumu. İlk defa tarihinde zarar açıkladı Porsche. Ve diyor ki ben en büyük pazarımı açık ara kaybettim diyor. Bitti diyor, yani kimse almıyor diyor. Ne alıyor? Muadil Çin spor elektrikli arabaları da alıyor. Yani net başarısız oldular. Bir kere ben şöyle görüyorum. Almanlar ve genel olarak Avrupa'yı elektrikli araba devrimini küçüğe indirgediler. Yani düşündüler ki bu biz şimdiye kadar işte 140 senedir biliyorsunuz otomobilin başlangıcı 140 sene önce Mercedes buluyor. Gottlieb Daimler diye Mercedes'in kurucusu buluyor. Dediler ki şimdiye kadar yaptığımız ürünlerin ne fark edecek dediler. Elektrikli versiyonu. Ve işte cep telefonu gibi bağlanan versiyonu dediler. Halbuki öyle değil olay. Yani bunu yapmayı bilen adam öbürünü yapmayı bilmiyor. Hatta ben şey diyorum, yani bunlar otomobil bile değil. Dört tekerlekli bilgisayar bunlar. Sen de bilgisayar üretmeyi bilmiyorsun ki. Niye bu kadar hafife aldın olayı? Hatta uzun yıllar ben Alman eğitimliyim. Alman mecmualarını takip ediyorum. 15 sene boyunca Tesla ile alay ettiler. Dediler ki niye bunlar yazılımı yapıyor ki, aptal mı bunlar dediler. Supplier'lar yani tedarikçiler zaten yapıyor yazılımı dediler. Yani kimi kastediyorum, işte Almanya'daki Bosch gibi, Continental gibi, Siemens gibi firmalar yazılımı yapar dediler. Halbuki onlar da yapamadı. Onlar da kendi yazılım ekiplerinden 4/3'ünü işten çıkardılar. Demek bu kadar kolay değilmiş bu olay. Mesela Volkswagen şu anda diyor ki Amerika'nın ikinci büyük elektrikli üreticisi Rivian'ın yazılımını kullanacağım diyor. Rivian'ın yazılımları da hazır değil daha. Yani diyor ki hazır olursa bana verecek diyor. 5 milyar dolar yatırım yaptı Rivian'a Volkswagen. Belki diyor, yani çünkü şunun onlar da farkında. Ben bütün yumurtalarımı Google'a vererek bir yere gidemem. Onun farkında. Çünkü o zaman aynen eski PC'lerde yaşadığımız, hani Wintel derlerdi o zamanlar. Windows kullanılan Intel bazlı bilgisayarlar. Burada bütün kontrol Microsoft'a ve şeye gitti. Intel'e gitti. O

0: nişanlı kocaman bilgisayar firmaları ufacık oluverdiler. Aynısı otomotiv döneminde yaşanıyor. Veya bir başka örnek vereyim. Bir dönem hatırlarsınız bundan 20-25 sene önce bütün telefonlar ya Ericsson ya Nokia'ydı. Şimdi esamesi okunuyor mu bunların? Sıfır. Neye döndü? İki büyük ekosisteme döndü. Apple ekosistemine ve Google ekosistemine, Android ekosistemine döndü. Üçüncü bir ekosistem var. Türkiye'de çok takip etmiyoruz. O da Huawei. Huawei donanımından yazılımına hepsini kendisi yapıyor. Bu arada otomotiv şeysi birimi de var. Çin'de 7 ayrı otomotiv firmasına navigasyon ve iç eğlence yazılımı satıyor bir de Huawei. Yani üçüncü bir ekosistem var, onu demeye çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz Huawei ambargo altında Amerika'dan. Hiçbir
1: evet, telefonu içeri soktuğun anda stop oluyor. Biz de küçük bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, dönüşte uluslararası ilişkiler açısından da yüksek teknoloji yatırımcılarının nasıl bir rota izlediğini, arada tarihe de giderek konuşacağız. Birazdan görüşmek üzere.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Yamaha etkinliğinden görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyişim doğrusu, Castrol Tuka Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu usta yönetmen ve yapımcı Derviş Sahin. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Evet, yüksek teknoloji deyip ne desek Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Çin çıkıyor karşımıza. Çin ama bugün baktığımızda yani sizin anlattığınız verilerle eski kıtayı neredeyse yok etmiş gözüküyor ekonomik anlamda, öyle mi?
2: Yani ben illa otomotiv veya tren olması şart değil her alanda. Yani mesela uzay alanına bakalım. Şu anda Çin dünyada bir tek yapabilen SpaceX'ti. Bir roketi gönderip geri alabilmek. Roketi geri alamadığınız zaman atma masrafı çok pahalı oluyor. Çünkü roket yok oluyor. Yeni roket imal ediyorsunuz. O zaman da uzaya bir şey atmanızın maliyeti korkunç yüksek oluyor. Tesla ne yaptı? Bundan 10 sene önce ilk defa geri almaya başladı roketlerini. Yani geri getiriyor. Ondan sonra bakım yapıyor o rokete. Yeniden yakıt yüklüyor, bir daha atıyor. O zaman masrafı ne oluyor? İkinci atışın belki birinci atışın masrafının %5-10 üstü oluyor. Ama ilave bir masraf olmuyor. Yeni bir roket imal etmiyor adam. Çin aynısını yeni yaptı. 1-2 ay önce yaptı. Ben de dedi artık roketlerimi geri alabiliyorum dedi. Yani bir gıdım roket teknolojisinde geride geliyor. Yani füze teknolojisinde uzaya atılan. Ama yaptı onu.
1: Ama şimdi mesela treni söylediniz. Alstom'u söylediniz. Başka hangi firmayı söylemiştiniz?
2: Kawasaki, Japon.
1: Diğeri hangi firmayı?
2: İlk en hızlı trenler şeydi, Japon'du. Siemens.
1: Siemens, Almanlar.
2: Alman trenlerinin tamamı Siemens'tir.
1: Şimdi bunun know-how'ı Çin'e geçmiş oluyor.
2: Tamamen.
1: Bir de mesela Fransızlar...
2: Ve bu arada trenleri daha ileriymiş.
1: Nükleer santralın vermişlerdi. Uçağın
2: çok güzel. Onun da bir örneğini vereyim
1: başında.
2: O zaman.
1: Buyurun.
2: Şu anda...
1: Hayır, ellerinde bir şey... kalmamış gözüküyor. Yani
2: aynen öyle.
1: O zaman da konuşulmuştu çünkü bunu veriyor ne yapacak diye, ama demek ki daha iyisi var diye düşünülüyordu.
2: Aynen öyle.
1: Şu anda da bakınca daha iyisi yokmuş.
2: Şu anda bu arada ben nükleer enerjinin inanılmaz önemli olduğuna inanıyorum.

0: Çünkü müthiş bir enerji darboğazına giriyor dünya. Çünkü bu veri merkezleriyle şunlarla bunlarla enerji ihtiyacı inanılmaz artıyor dünyada. Bunun da tek çözümü, tamam ben çok hoşuma gidiyor Türkiye'nin rüzgar ve güneş santralleri yapması, nefis. Son 5 senede de Türkiye'de patlamış gitmiş. Onları da çok seviyorum. Yani onlara zinhar karşı değilim. Artı nükleeri de çok büyütmemiz lazım. Şu anda dünyada nükleerde lider ABD, 98 santrali var. 2 numara Çin, 58 santrali
1: Fransa'ydı,
0: var.
1: Yani dünyada Fransa 2'de. Elektriğini...
0: Fransa'yla çok yakınlar. Neredeyse Fransa'nın da 58 santrali
1: %75.
0: Var. %75. O şimdi... tabii üretiminin çoğu elektrikten geliyor Fransa'nın.
1: Evet, nükleerden geliyor.
0: Nükleerden. Halbuki mesela Almanya'nın neredeyse sıfır. Kapattı da çünkü santrallerini.
1: Evet. Almanya'yı çok perişan hale
0: Merkel
1: getirdiler.
0: İsimli hanım kapattı. İki tane büyük santrali vardı, kapadı onları. Fakat şu anda Almanya'da tekrar açılması ve yeni nükleer santral kurulması tartışılıyor. Çünkü özellikle Rus-Ukrayna savaşında gördüler
1: ki... Şimdi kömür kullanıyor.
0: Aynen öyle. Yani enerjiye ihtiyacım var. En ucuz ve aslında çevreye de zararlı olmayan bir şey nükleer. Çünkü atığını gömüyorsunuz. Gömdüğünüz zaman hiçbir zarar yok. Hatta daha ilerisi var. Çin şu anda şey deniyor, toryum. Türkiye'de de çok olan bir madde. Toryum biliyorsunuz eflatun, mor bir maddedir. Türkiye'de de çok yerde var toryum. Toryumlu santralin prototiplerini yaptı Çin. Toryum çevreye de zarar vermiyormuş atığı. Yani onu gömmeye de gerek kalmayacakmış toryum. Bu arada Çin'in nükleer santrali hakkında bilgi vereyim. 58 nükleer santrali var. Toplam gücü Fransa'nın gücünden %10 fazla. Fakat bir de geleceğe bakalım.
1: Önümüzdeki 2000'lerden önce yoktu değil mi?
0: Sıfır. Şu anda 58 santral.
1: Yani devlet ziyareti yapmıştı Çin. O zaman almıştı 2000'lerin
0: başında.
1: Aynen
0: öyle. Fransa üretiyor şeyi. Fakat şimdi Fransa gene boynuz kulağa geçmiş. O teknolojiyi çok çok ilerletmişler. Daha ileri santral kendisi üretiyor. Şu anda yapım halinde Çin'de santral sayısı 100. Yani 58'den 158'e çıkacak. Ve dünyanın en büyük açık ara nükleer üreticisi olacak şey. Çin. Yani bir yandan bu tarafta da durmuyor. Bu tarafta da çok çok hızlı gidiyor. Bir iki de şeyden bahsedelim. Çok fazla potpuri gibi oradan oraya daldan dala atladık ama mesela dünyada en fazla geçen programda da bir gıdım bahsetmiştik. Uçak gemisi sahibi olan ülke 11 büyük 10 tane de orta boy uçakla 21 tane uçak gemisi var ABD. Bunların 11 tanesi nükleer. Onu da bildiğimiz gaz türbin motorlarıyla çalışıyor. Bir nevi bizim şu anda yapmakta olduğumuz MUGEM dediğimiz yerli büyük uçak gemimize benziyor. O onların orta boy 260-270 metre şeyleri. Çin'in şu anda 3 uçak gemisi var. Aynı anda 5 uçak gemisi imal ediyor. Bu 5 uçak gemisinin 4'ü nükleer, bir tanesi de konvansiyel. Yani diyorlar ki 2035'e yaklaştığımız zaman Çin'in 8 uçak gemisi olacak diyorlar. Bu da Amerika'ya bayağı bir yakın rakam.
1: Evet.
0: Sadece bu değil. Uçak gemisinin çevre, çünkü bir uçak gemisi genelde 20 gemiyle, 2 tane denizaltı, 18 tane de gemiyle seyahat eder. Yani bir ne diyelim, bir kurmay grubudur uçak gemisi. Onun merkezi uçak gemisidir. Çin diğer gemilerde Amerika'yı geçmiş vaziyette. Yani asist eden, yanında giden gemilerde. Artı zaten şeyi söyledim biraz önce. Bütün dünyadaki şeylerin, gemi üretim tersanelerinin kapasite olarak, tonaj kapasitesi olarak %55'i Çin. Yani Amerika bir üretirken Çin 2 tane 3 tane üretiyor aynı anda. Yani hızı yaklaşık 3x daha hızlı diğerlerinden. Yani bu da çok hızlı bir şey. Sadece o değil. Uçak gemisinin üzerine konan uçaklar diye baktığımızda ki buradaki yeni teknolojide aynen bizim yaptığımız Kaan gibi. Gerçi Kaan uçak gemisi versiyonu değil, normal hava kuvvetleri versiyonu ama onlar da hem hava kuvvetleri versiyonu üretiyorlar hem de uçak gemisi versiyonunu üretiyorlar ve kendilerinin. Ve dışarıdan teknoloji almıyorlar. Halbuki şimdiye kadar Çin'in uçakları hep eski Sovyet, Rus uçaklarının ters mühendislik versiyonlarıydı. Reverse engineer, yani aynı hızlı trende yaptığı, aynı otomotivde yaptığı gibiydi. Şimdi öyle yapmıyor. Sıfırdan kendi geliştiriyor. Yani burada da müthiş bir...
1: Artık kendi know-how'u var.
0: Tamamen kendi know-how ile yapıyor. Hatta satmaya başladı dışarıya. Kendi stealth uçaklarını.
1: Peki Çin'den çıkarsak ama Çin'i de unutmadan.

0: dediniz ki işte Amerika Birleşik Devletleri'nde ne varsa Çin'de de var.
1: Evet.
0: Aynı fiziki insanlar değilse bile buluşçuları ya da bizim şirkette gördüğümüz, en tepesinde gördüğümüz isim sermayesi aynı gözüküyor dediniz.
1: Doğru.
0: Bu sermaye ve saydınız sermaye şirketlerini değil mi? 5-6 sermaye
1: aynen
0: şirketi
1: öyle
0: saydınız. Şöyle de bir tartışma var. Bu da bir komplo teorisi değil elbette. Açık kaynaklardan yola çıkarak söylüyorum. İşte 3 senedir dünya İsrail ve Gazze'yi konuşuyor. İsrail baktığımızda tarih boyunca yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir devlet ama Yahudilerin tarih boyunca sermaye ile ilişkisi malum. Yani Orta Çağ'da askerliğe alınmadıkları için Avrupa'da işte parayla ilişkisi ister istemez olmuş bir millet. Bu sermayenin içerisinde Yahudi sermayesinin şeyi nedir, oranı nedir? Çünkü bunu şundan soruyorum. Evet, esas tartışma Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılan bir tartışma galiba. Bu şirketlerin bir kısmı, yani Yahudi sermayesinin bir kısmı artık İsrail'i kale almıyor diye. Doğru mu bu yaklaşım?
1: Şimdi gene o biraz önceki şey örneğindeki gibi yani ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi yüzüyorsa, ördek gibi ses çıkarıyorsa ördektir örneğinde. Ben bunu da konuşma olarak, fikriyat olarak görmüyorum ama fiiliyat olarak
0: bunu,
1: görüyorum.
0: Pardon, şundan da soruyorum. Yani Çin'den çok söz ediyoruz, Çin'e bakıyoruz ve bu sermaye, Yahudi sermayesi aynı zamanda Çin'de de konuşlanıyor, yerleşiyor, ilerliyor, palazlanıyor diye bir şey var. Bu iddia mı, şey mi,
1: yani
0: gerçek
1: böyle bir
0: mi
1: şey,
0: bilemiyorum. Ama
1: bence gerçek.
0: Şimdi sizin
1: böyle
0: söylediklerinizden de öyle çıkıyor.
1: Şimdi bir kere şöyle görüyorum. Sermaye grupları ister Yahudi kökenli olsun, ister non-Yahudi. Çünkü bahsettiğimiz mesela hem private equity dediğimiz şirketler hem de büyük global fonlar her iki taraftan yani yarı Hristiyan, yarı Yahudi kökenli. Bunların yaptığı yatırımlar ama benzeri alanlara oluyor. Adeta şöyle görüyorum ben. Dünya interneti sanki ikiye bölündü. Veya
0: evet,
1: teknoloji şirketleri
0: söylediniz
1: ikiye bölündü
0: yani
1: gibi.
0: Bununla ilgili ekosistem
1: yani doğu interneti
0: bölündü
1: ve batı interneti
0: evet
1: var gibi. Ve bunlar da tabii ne diyelim küreselci, globalci oldukları için her iki tarafa yatırım yapmayı mantıklı ve akıllı bir şey
0: yani
1: olarak görüyorlar.
0: Yani bunlar zaten ulus devletten daha büyük
1: aynen
0: şirketler
1: öyle
0: ve ulus devletler umurlarında değil mi?
1: Aynen öyle gözüküyor.
0: Ve yani bir taraftan bakınca yeryüzünün biricik devleti gibi gözüken İsrail'de.
1: Yani mesela bu konuda ben Allah rahmet eylesin bir beyi şey yapmak istiyorum. Mahir Kaynak daha 2006 senesinde 20 sene önce şunu diyordu. Başladı bu savaş diyordu. Önümüzdeki 20 yıl içinde de göreceksiniz diyordu. Küreselcilerle ulus devletlerin savaşını göreceksiniz diyordu. Yani artık uluslar arası savaş değil, ulus devletlerle yani hepsini bir küme gibi yapsak karşılığında da globalistleri yani küreselcileri gör. Bu oluyor gibi. Çünkü küreselciler artık mesela İsrail örneğini verdiniz. İsrail'de netice itibariyle bir ulus devlet. Artık ulus devletleri görmek çok istemiyorlar. Belki de son 3 senede yaşadığımız reaksiyonlar bunun bir ne diyelim itelemesi veya devamı diye görebiliriz. İstiyorlar ki global piyasalar olsun.
0: Yani şunu mu diyorsunuz? İsrail, Gazze, bilhassa sosyal medyanın da etkisiyle işte kamuoylarını etkiledi ve Avrupa'da hiç ummadığımız devletlerden reaksiyon gördük. Ama bu reaksiyon aslında merhametle veya reaksiyon gerçekten hadiseye bakıp oluşmuş bir reaksiyon değil. Globalistlerle
1: yani eminim bir merhamet tarafı da vardır işin ama esas
0: ulus
1: ne diyelim
0: arasındaki
1: iten süren taraf sanki bir küresel akım gibi. Yani küresel akım yani ben Mahir Kaynak Bey'in Allah rahmet eylesin söylediği şeyi gerçekleştiğini görüyorum dünyada. Yani net bir şekilde

0: ulus devlet kavramıyla uluslar üstü küresel yapının bariz bir mücadelesi var dünyada. Ve uluslar arası küresel yapı Çin'i de geliştirmek istiyor, ABD'yi de geliştirmek istiyor. Ve ister istemez ikiye bölünmüş oluyor
1: ve
0: dünya ortada.
1: Ve İsrail'e de misyonu bitmiş gibi mi bakıyor?
0: Sanki öyle gibi gözüküyor.
1: Nereden anlıyorsunuz onu?
0: Mesela İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin bu konularda hiçbir reaksiyon vermezken aniden 3 senedir çok yüksek
1: Fransa
0: reaksiyon
1: başta o kadar değildi ama İspanya
0: doğru,
1: onların arasında.
0: Doğru ama sanki bütün Avrupa'ya yayıldı gibi olay. Almanya'yı biraz hariç bırakıyorum çünkü Almanya anayasası gereği bir şey yapamıyor bu konuda. Çünkü,
1: ne var anayasasında?
0: İkinci Cihan Harbi'nde Holokost hadisesinden dolayı herhangi bir olumsuz konuşmaları yasak. Bunu net olarak 2008 yılında Merkel söyledi. O zamanki şansölyeleri, başbakanları dedi. İsrail'in güvenliği Almanya'nın güvenliğidir. Birbirinden ayrılamaz.
1: Onun varoluşu bizim var.
0: Aynen öyle. Onu söylediği için onu ayırıyorum. Yani ben dünyadaki 3 ülkeyi bağımsız ülke olarak görmüyorum. Bir tanesi Almanya, bir tanesi Japonya, bir tanesi de Güney Kore. Yani bunlar hani sovereign country, bağımsız ülke diye bir tanım var. 1648 Westfalia Anlaşması'na göre. Bunlar tam uymuyorlar üçü o tanıma. Yani oradan ya onları dışında bırakıyorum şeyin denklemini. 195 ülkenin dışında bırakıyorum. Kalan ülkelerde büyük bir reaksiyonun çok fazla da kendiliğinden geliştiğini zannetmiyorum ben. Yani bu bir
1: bilhassa
0: büyük,
1: Avrupa'da.
0: Bilhassa Avrupa'da.
1: İngiltere'de.
0: Evet. Yani Fransa'da, büyük bir küreselci akımın galip olmakta olduğunu görüyorum.
1: Peki bu arada İsrail'den de yüksek teknoloji yatırımı çok var. Ve şimdi deniyor ki savaş...
0: İnanılmaz çok.
1: Savaş da değil, soykırım sırasında düzelteyim. Bunlar kaçıyorlar şeyden.
0: Doğru.
1: İsrail'den.
0: Yani ben mesela böyle bir şeyin olacağını öngörü olarak görmüyorum ama kaçış olup Çin'e de bir ABD kadar yerleşim olması çok şaşırtmaz beni.
1: Bununla ilgili haberler var zaten.
0: Evet. Evet, yani şaşırtmaz bu beni. Çünkü nereye doğru gidiyor? Çin dünyanın en büyük ekonomisi, işte şeye göre, satın alınan paritesine göre zaten 5 sene önce oldu da nominal değer olarak da olacak gibi gözüküyor. Gerçi bazı şeyler hala Amerika bir şeyini, farkını koruyacak diye gösteriyor. Bazıları da hayır geçecek diyorlar Çin. 2035'ten sonra 2040'lı yıllarda geçmiş olacak diyorlar. Nominal değer olarak da. Satın alma paritesine göre 2 katına çıkacak diyor Amerika'nın gayri safi milli hasılasını. O zaman bu kişilerin de oraya yerleşmesi çok anlamsız olmaz. Çünkü en büyük ticaret yapılan yer başka bir ülke olmuş olacak. O da Çin olmuş olacak. Çin bir de bizim tam bildiğimiz anlamda tam komünist bir ülke değil.
1: Evet.
0: Belli yönetimlerinde öyle.
1: Yani bu Amerikanlaşmış Yahudi sermayesi Çinleşmiş mi olacak?
0: Belki bütünüyle değil ama kısmen gidecek bence.
1: Veya gitti.
0: Veya yani hatta gitmekte şu anda.
1: Evet.
0: Gördüm. Tabii bunu somut değerler olarak daha göremiyoruz ama, böyle bir şey olursa şaşırtmaz bizi.
1: Peki Silikon Vadisi?
0: Şimdi zaten Silikon Vadisi'nin benzeri şeyde de var. Çin'de de var. Ve enteresan bir şey, yani çok az aralıklarla, çok az faz farkıyla Çin de aynı şeyleri
1: yani mesela
0: geçiriyor.
1: İsrail'den bir sürü şirket Silikon Vadisi'ne geçiyordu değil mi?
0: Doğru.
1: Evvelden.
0: Doğru.
1: Biraz palazlandı.
0: Yani büyüdükten sonra, belli bir noktaya geldikten sonra şeye yerleşiyorlar.
1: Silikon
0: Vadisi'ne. Ve bir sürü örneği var. Mesela bir iki örnek vereyim. Mesela Mellanox Networking, Palo Alto Networking gibi, Checkpoint Software gibi şirketler. Yani bunlar zaten çok ileri teknoloji şirketleri. Ama biliyorlar ki teknolojinin Mekke'si Silikon Vadisi. Yani oraya gitmeden zaten belli bir büyümenin ötesine gelemem diyor. Hani danışmanların söylediği güzel bir laf var. Diyorlar ki seni buraya getiren buradan sonra götürmez seni diyorlar. O da onu görüyor. Diyor ki tamam diyor, işte diyelim Hayfa'da belli bir noktaya getirdim diyor ama bundan sonra ben Silikon Vadisi'nde olmazsam dünya piyasasında gerçekten büyük oyuncu olamam diyor. Şimdi bunun alternatifi Çin olarak da çıkıyor. Amerika tabii ki bitmiyor.
1: Tabii,
0: ama çıkıyor.

0: öbürü de çıkıyor. Yani ilk defa bir alternatif çıkıyor. İlk defa. Ya bu biraz şeye benziyor. Mesela diyorlar ki kuantum bilgisayarlar dünyada çok hızlı yayılacak diyorlar. Ama hiç kimse şunu demiyor. Bütün bilgisayarlar, şu bilgisayarlar bitecek. Bunlar da bilgisayar çünkü mobil bilgisayar. Evet. Bunlar bitecek, yerine kuantum bilgisayarlar geçecek demiyor. Ne diyorlar? Coexist, yani yan yana olacak diyor. Bazı bilgisayarlar kuantum olacak, bazı bilgisayar. Aynı şeyi ben şurada görüyorum. Bazı teknolojiler belki Çin bir adım önde olacak. Bazı teknolojilerde ABD bir adım önde olacak.
1: Ama baktığımızda bu yüksek teknoloji şirketlerine herhalde bunların sayıları çok fazla değil sermayedarları da. Doğru. Hemen hemen aynı kişiler ve bu aynı kişiler
0: finansörler, aynı kişiler.
1: Devletleri ve Çin'le
0: tabii personeli hazırda, paylaşmıyorlar. Personeller ayrı.
1: Evet, hali hazırda yatırım yaparak ilerliyorlar.
0: Doğru. Çok doğru. İki taraftan da tabii yatırımının karşılığını alıyor. Return on investment dediğini alıyor. Çünkü bu da kendi pazarı. Yani otomotiv örneğini verdik, ona benziyor teknoloji şirketi de. 32 milyon araba üretiminin 27'sini zaten iç pazarda satıyor Çin. Benzeri bir şey. Teknolojisinin de büyük kısmını içeride satıyor zaten Çin. Bunun üstündeki ihracatı neredeyse sıfır maliyetli
1: peki,
0: oluyor.
1: Peki bu yüksek teknolojide joint venture yatırımlarda, yani bir şey icat edildiğinde seçimi neye göre yapıyorlar? Çünkü bir sürü şey icat ediliyor büyük ihtimalle.
0: Doğru.
1: Burada sadece bilim ve teknoloji mi etkili, yoksa uluslararası başka dinamikler de etkili mi?
0: İkinci söylediğinizin daha etkili olduğunu ben görüyorum. Yani
1: mesela uluslararası politika önemli mi adamın seçiminde?
0: Şöyle diyelim, yani ulus devletlerin politikası çok mühim değil de küreselcilerin öncelikleri mühim.
1: Yani küreselci, onların kendi bir politik ajandası var ve o ajanda dahilinde ilerleyen
0: ben bir biraz öyle görüyorum.
1: Yani kendi ajanda yatırımından aynen söz öyle edebiliriz.
0: Çünkü aynı anda geliştirmekte olan 10 tane teknoloji varsa neden bir veya ikisini seçiyorlar da 7-8 tanesini biraz daha geride bırakıyorlar.
1: Bunu izleyebiliyor muyuz baktığımızda?
0: İzleyebiliyor
1: muyuz? Hayır, görüyor muyuz yani? Şunlar şunlar vardı, adam şunu seçti.
0: Yani mesela benzer teknolojilerde bunu görebiliyoruz. Örnek vereyim mesela. Facebook bundan yaklaşık bir 17-18 yıl önce çıktığında aynı zamanda MySpace diye bir şirkette vardı. Abone sayısı da neredeyse Facebook'la aynıydı. Patronu da MySpace'in bu Fox Medya'nın sahibi Rupert Murdoch, Avustralyalı adamdı. Avustralya ve Amerikan vatandaşı. Zaten Amerikan vatandaşı olmasa Fox Amerika'da açılabilemezdi Amerikan kanunlarına göre. Neyse. Kimse desteklemedi şeyi. MySpace'i. Kaç milyon abonesi olmasına rağmen tamamen kapandı. Facebook öne sürüldü. Niye? Sadece rakibi bu da değildi. Başka firmalar da vardı. Yani bazı firmalar aynı alanda, yani iki temel konu var. Bir, alanları seçme. İki, tek bir alan içinde firmayı seçme. Böyle de bir durum var. Yani bazı firmalar çok hızlı yükseliyor. Bazı başka firmalar çok benzer, gene çok zeki insanlar çalışıp çok düzgün ürünleri olmasına rağmen geride kalıyorlar. Bu bir gerçek. Yani bu sadece bir teknoloji veya rasyonel tanımlama olabilemez. Burada biraz şey de var. Yani denilebilir hani. Ben komplo demeyi çok sevmiyorum çünkü komplo iki kişi yaparmış. Konspirisi teorisi deniliyor. Konspirisi üç kişiden fazlayla olurmuş. Konspirisi teorisine giriyor biraz ama bazı firmaların seçilip bazı firmaların çok tercih edilmemesi biraz buraya geliyor. Yani sadece rasyonel bir düşünceyle olmuyor gibi sanki.
1: Peki Yahudiler içinde de globalistler ve ulus devlet değil tabii, mesela Amerika Birleşik Devletleri neticede bir ulus devlet değil. Ama İsrail bir ulus devlet, hatta onun en süzmesi herhalde, değil mi?
0: Ama şu anda mesela Amerika'nın lideri de bence ulus devletçi.
1: Böyle baktığınızda bu ikisi arasında kavga mı var, rekabet mi var, ne var?
0: Benim gördüğüm çok açık olmasa da bir rekabet var aralarında. Yani mesela Donald Trump'ın Make America Great Again rastgele söylenilmiş bir laf değil. Yani diyor ki ulus devleti tekrar ileriye götüreceğiz diyor. Bir de biliyorsunuz bu dönemde biraz daha az kullanıyor ama birinci döneminde iki kez

0: kelimesinin bir tanesi Çin'di. Ve hep olumsuzdu. Hı hı. Yani demek ki çok fazla bir küresel etki istemiyor. Daha çok Amerikan ulusunun ilerlemesi, Amerikan devletinin yücelmesini istiyor. E bunu istemekte de haklı, ben suçlamıyorum, şey
1: evet,
0: yapmıyorum.
1: Ama bu trilyon dolarlık şirketler Amerika Birleşik Devletleri için aynı zamanda hem avantaj hem dezavantaj.
0: Doğru. Çünkü her iki tarafa birden yatırım yapıyor.
1: Bir de normal bakınca da yani bu kadar büyük bir güç.
0: Ve sanki dediğimiz gibi yani İsrail veya başka bir ulus devlet çok ilgilendirmiyor gibi onları. Yani en büyük teknolojiyi bulanlar ve en ileri geçenler ilgilendiriyor gibi. Yani diyor ki ben yatırımımı meğer ileri giden, yani bir at yarışı gibi görürsek iki tane at ileride diyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. İkisine de yatırım yaparım. Sermayenin de mümkün olduğu kadar birinden öbürüne transferinin basit olmasını
1: böyle
0: isterim.
1: Böyle çok meşhur aileler var mesela. O aileler nasıl bakıyor?
0: Gördüğüm bir kere ailelerin gene tabii Roşistler onlar da
1: mesela.
0: Yani küreselci oldukları söyleniyor. Ama benim gördüğüm dünyadaki çok büyük varlıklı ailelerin hepsi de küreselci değil. Yani orada da bir şey var gibi. Yani klasik kaldı. Bir örnek var. Evet, ayrım var gibi. Yani ulusalcılar var, küreselciler var. Ya yani aynı şey gibi. Hani bir tane bilim adamına sormuşlar, demişler ki kelebekler kaça ayrılır? O da demiş ki ikiye ayrılırlar. Beneksiz kelebekler, bir de benekli kelebekler. Benekli kelebekler de kendi içinde bine ayrılır demiş adam. Bu da ona benziyor. Yani bir fraksiyon ve bir düşünce yok tabii ki. Ha, temel iki ayrım bence dünyada sermaye sahiplerinde var. Ulus devletçiler karşısında da küreselcileri görüyoruz. Çünkü artık biraz net oldu hadise. Özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte net oldu. Ondan önce sanki demokratlar çok ağır küreselciydiler. Yani politikalardaki bu net değişimi gördük. Ama sermaye sahipleri tek bir gruba dahil değiller. Bu tarafta da, bu tarafta da olanlar var. Ve kendi içlerinde de bir itişme görüyorum ben.
1: Öyle mi? Mesela?
0: Yani şunu demeye çalışıyorum. Bazıları sadece ve sadece ABD'ye yatırım yapmak istiyor. Bazısı ise global, her tarafa yatırım yapmak istiyor. Ama her taraf deyince de zaten 100 tane ülke ortaya çıkmıyor. Gene Çin ve ABD çıkıyor. Çünkü yatırım yapacak çok fazla başka ülke yok.
1: Avrupa'ya gitmiyorlar mesela.
0: Nasıl?
1: Avrupa'ya gitmiyorlar.
0: Yani Avrupa'ya giden hiçbir şey ben görmüyorum. Avrupa'dan çıkan büyük bir teknoloji oluşumu da görmüyorum ben. Yani mesela şöyle bir yeni bir elektronik bankacılık sistemi veya yeni bir yapay zeka oluşumu veya yeni bir robotik oluşumu göremiyoruz ki bunu. Halbuki mesela Amerika'da da 20'den
1: neye
0: fazla...
1: Neye bağlıyorsunuz bunu?
0: Amerika resmen
1: çünkü
0: bir kere...
1: Çünkü bir zamanlar öyle değildi.
0: Öyle değildi. Hatta mesela kimya tarafına bakalım. Çoğu ilaç Alman menşelidir. İşte penisilinler, şeyler, aspirinler, şunlar bunlar. Başka ürünler. Otomotiv 140 sene önce Almanlar keşfetti. Şey bile mesela bugün kullanılan Blu-ray, ondan eski DVD, ondan eski CD bile bir Alman buluşu.
1: Televizyon.
0: Yani buna benzer sayısız buluşu var. Ama bir Osmanlı deyimiyle söyleyeyim ben, kahtı rical yaşanıyor Avrupa'da. Kahtı rical şu demek biliyorsunuz, yönetici yoksunluğu. Yani bence şu anda Avrupa'nın yöneticilerinde düzgün bir yönetici yok. Ve bence Avrupa Birliği'nin yönetimi de çok kötü. Çünkü Avrupa Birliği'nin yönetiminin çoğunluğu bürokrat. Seçilmiş kişiler değil. Ondan dolayı o tarafta da bir sıkıntı. Yani birlik olarak da bir sıkıntıları var. Tek tek ülkeler olarak da sıkıntıları var. O nedenle Avrupa'nın bir inkişaf, bir ilerleme yaşayamadığını
1: görüyoruz.
0: Peki
1: Birleşik Krallık ayrıldı.
0: Birleşik Krallık'ın belki ayrılması çok doğru bir hareket.
1: Onun da pek esamesi
0: doğru
1: okunmuyor. Bu bahsettiğiniz teknolojilerde var mı?
0: Doğru. Şeyde biraz var işte, mesela DeepMind İngiltere'de çıktı. Yani AI'ın başı. Ama tabii onu da daha çok küçükken Google hemen satın alıverdi. Ve bir Amerikan teknoloji şirketi haline getirdi. Yani öyle bir şey hasbelkader çıkarsa da hemen yutuluveriyor. Çok küçükken yutuluyor ki düşük fiyata kendi bünyelerine katılsın. Ondan sonra tabii değeri 100 kat artıyor şirketin. Bazılarının da 1000 kat artıyor. Yani yarım milyardan trilyona geliyor şirket. Ben şey göremiyorum yani şu tarafta büyük bir yatırım yapılıyor. Bir de

şu var. 21. yüzyıl net bir şekilde 20. yüzyıldan çok farklı. Çünkü çok kullanılan bir deyim ama 4. sanayi devrimi yaşanıyor. Bu arada gene Avrupa'yı biraz istemeden aşağılıyor gibi olduk ama 4.

0: Ulan adam yaşamıyor. Çin ve ABD yaşıyor dördüncü sanayi devrimi. Ne demek dördüncü sanayi devrimi? Dördüncü sanayi devrimi temelde her şeyin sanallaştırma, her şeyin mesela fabrikalarında sanallaştırılması ve en alt zerresine kadar otomasyon haline getirilmiş hali demek. Yani bir nevi yapay zeka çıkmadan yapay zekanın uygulandığı hal demek. Dördüncü nesil. Birinci nesil biliyorsunuz buharla başlıyor. Ondan sonra sanayileşmeyle devam ediyor. Üçüncüsü bilgisayarlaşma. Dördüncü nesilde her şeyin bir bilgisayar paralel modelinin olması. Yani avatarının olması demek. Bu konsepti de ortaya atan Almanlar ama kullanamıyorlar kendileri. Çin ve ABD kullanıyor. Yani mesela bir örnek verelim bunu kullanan, dördüncü nesil çok güzel kullanan. Amazon'un başkanı Jeff Bezos Mayıs ayında 3 ay önce bir açıklama yaptı. Bu arada yapay zeka artık bir sonraki adıma geliyor. Ne demek bir sonraki adım? Genel yapay zekalar tabii devam edecek ama artık dikey entegre özel AI'lar çıkacak. 8 hafta önceki konuşmamızda 4 Temmuz'da da biraz bahsetmiştim buna. Demiştim ki Türkiye'nin de savunma teknolojisinde savunma yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Hastaneler yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Benzeri bir şey Jeff Bezos Mayıs ayında Prometheus adı altında bir mühendislik yapay zekası duyurdu. Şu anki Claude modelleri, ChatGPT modelleri bunu yapamıyorlar. Şunu iddia ediyor, basit bir örnek verdiğim zaman net anlaşılacak bu. Diyor ki, mesela şu anda biz de Kaan'ın motorunu üretmeye çalışıyoruz. İnşallah da yapacağız Türkiye olarak. Bir yeni nesil uçağın motorunun üretimi 20 sene sürüyor. Yaklaşık da 10 bin mühendis alıyor. 10 bin mühendis 20 sene ulaşarak yeni nesil hayalet uçağının motorunu üretebiliyorlar. İddiası şu, ben öyle bir yapay zeka mühendislik firması kuruyorum ki diyor, motor 20 sene sürmeyecek, 2 sene sürecek diyor, onda biri. Mühendis sayısı da 10 bin olmayacak, 1000 mühendisle yapacağım diyor. Şimdi bu da müthiş bir başka devrim. Yani artık mühendisler mühendislik işini yapay zekaya öğretecekler. Yapay zeka az sayıda mühendisle, 10 bin değil 1000 mühendisle, aşılamaz görülen veya 20 sene 30 sene süren projeleri onda bir zamanında yapacak. Diyor ki onda bir insan, onda bir zamanla yapacağım bunu diyor. Şimdiden bu Prometheus, Jeff Bezos'un firması 44 milyar dolar yatırım aldı. Daha 3 ay oldu duyurulalı. Yani bunu da ben mesela geleceğin eğer kurulabilirse, yapabilirse şeyini, iddialarını, trilyon firması olacak bariz bir şekilde.
1: Gözüküyor şimdiden.
0: Şimdiden.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda da yüksek teknoloji ürünlerini gördük.
0: Çok doğru.
1: Ve yine yüksek teknoloji şirketlerini de biz bir tanesi zannediyorduk ama başka şirketlerle de işbirliği içerisindeymiş.
0: Üç büyük yapay zeka, yani genel iki yapay zeka firması olan OpenAI, ChatGPT ve Anthropic şeyde kullanıldı. Claude'da kullanılmış. Kendileri açıkladılar çünkü. Gene açık kaynaklardan söylüyoruz biz. Spesifik defans, yani
1: sadece savunma
0: sanayi savunma
1: için
0: şeysi Palantir'i de full kullanmış. Üçünü de kullandık diyor.
1: Ha, halbuki sadece savunma sanayi için
0: demek tam yeterli olmuyor. Çünkü
1: oluşturduğu yapay zekayı kullandı.
0: O yapay zeka benim anladığım tamamen bir kurmay aklı. O bir kurmay aklı ama tek kullandığı alan kurmay aklı değil.
1: Peki nasıl yapıyor onu? Yani şimdi bunlar özel şirket, diğeri devlet.
0: Savunma Bakanlığı ile Pentagon'la çok yakın bir anlaşması var. Hı hı. Bu anlaşması içerisinde savaşa girdiği devletle, tam savaş olarak da söylemiyorlar, konflikt diyorlar, yani bir çatışma diyorlar. Çünkü o isim Cenevre Konvansiyonu'na vesaireye takıldığı için öyle nitelendirmiyorlar ama... diyelim karşısında olduğu devletin bütün envanterini de sistem içinde var. Kendi envanterleri de var. İttifak yaptığı ülkelerin de envanterleri var. Yani silahı, yetenekleri, kapasiteleri,
1: yani
0: hepsi
1: İran'ın.
0: Var. İran'ın da ABD'nin de. Hı. Böylelikle mesela Palantir sistemi 10 tane senaryo ortaya çıkartıyor. aynen ordudaki bir

0: Albaylar Komitesi gibi çıkartıyor. Diyor ki senaryo 1 şunu yapalım, senaryo 2 şunu yapalım, senaryo 3. Ondan sonra generaller geliyorlar Pentagon'da. Savunma,
1: gerçek generaller.
0: Gerçek generaller.
1: Yapay diyor zeka ki, değil yani.
0: Yapay zeka değil ama senaryodan seçiyor. Artık yani süzülmüş, Huni'den süzülmüş alternatiflerden seçiyor. Yani kendisi sıfırdan onu oluşturmuyor.
1: Hangisini
0: sistem oluşturuyor.
1: Uygulayacağını o
0: aynen
1: karar veriyor.
0: Aynen öyle. Yani son kararı gene o veriyor. Ama karar opsiyonlarını yapay zeka veriyor. Çünkü bunu artık
1: ve
0: zaten...
1: Ve üçünü de kullandı diyorsun.
0: Ve üçünü de kullanıyor.
1: Bu
0: ama
1: ikisi
0: mesela
1: de
0: farklı
1: şimdi
0: alanlarda
1: halka açılacak olan değil mi?
0: Tabii farklı alanlarda kullanmış. Mesela genel yapay zekaları uluslararası hukuk alanında kullanmış. Çünkü mesela, savaşın bir de hukuk tarafı var. Yani belli ki hangi konvansiyonlara uygun, hangi konvansiyonlara aykırı o alanda kullanmış. Öbürünü de iletişim medya alanında kullanmış.
1: Öyle mi? O nasıl?
0: Yani bunun komünikasyonu bir de. Çünkü harbin bir kısmı da komünikasyon. Yani direkt core, direkt merkez, çekirdek harp şeylerinde kullanmamış. Yan işlevlerinde kullanmış. Çünkü ana işinde Palantir'i kullanmış.
1: Tali işlerinde.
0: Tali işlerde. Çünkü söyledi yani ana işimde ben Palantir'i kullandım dedi.
1: İsrail.
0: Yani bizim duyduğumuz bir şeysi yok ama eminim vardır. Çünkü yapay zeka konusunda
1: yani
0: çok yatırımları
1: var. Birleşik Devletleri gibi senaryo dizen bir
0: sıfırdan kendini ben yarattığını zannetmiyorum. Muhtemelen Savunma Bakanlığı yani Pentagon'la paylaşılan senaryolar vardır. Yani onun ayrı öbürünün ayrı senaryolar ürettiğini zannetmiyorum. Ben.
1: Yani sadece beyin olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden
0: aynen öyle. Aynen öyle. Belki bir kısmı da ondan geliyor olabilir. Ama böyle açıklanan tabii bir şey olmadığı için açık kaynaktan söyleyemiyoruz biz. Halbuki Palantir açık açık söylenildi. Alex Karp diye bir adam başı.
1: Şu anda dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin mi böyle bir sistemi var?
0: Söyledikleri Çin'in de benzeri bir sadece savunma sanayine yönelik bir yapay zekası bulundu. Ama Çin tabii belli konularda çok daha kapalı bir ülke olduğu için paylaşmıyor tabii bilgilerini. Yani bilemiyoruz ama tahminimiz biraz önce konuştuğumuz diğer alanlarda olduğu gibi Çin'de yoksa böyle bir ürün çok şaşırırız. Yani kesin vardır diyorum ben. Yani dikey entegre yapay zekaları mutlaka ve mutlaka vardır Çin'in. Çünkü Çin'in de bir tane yapay zeka firması yok. 20'den fazla yapay zeka firması var. Eminim askeri alanda da %100 kullanıyordur.
1: Biri.
0: Mutlaka kullanıyordur da biz ismini bilemiyoruz. Bu biraz şeye benziyor. Yani soruyorlar mesela Amerika'nın diyorlar istihbarat teşkilatının adına herkes söylüyor CIA diyor. Rusya'nın ne diyorlar FSB. Şeyin ne işte Almanya'nın nedir diyorlar. Söylüyor ismini. İngiltere'nin nedir diyor MI6 diyor. Çin'in ne diyor kimse bilemiyor ismini. Onun gibi. Yani bu alanlar biraz daha örtülü. Ama tabii bu yok anlamına gelmiyor. Biliyoruz ki Çin'in de şeysi var. Savunma sanayine yönelik yani orduyla entegre şeysi var. Yapay zekası var.
1: Yüksek teknoloji yatırımcıları açısından Çin-Tayvan gerginliğinin anlamı nedir? Ne olur ne olmaz?
0: Ben aslında eskisi kadar...
1: Çünkü bunlar aynı zamanda bugün şimdi konuşmadık ama müdahil de demiştiniz siz uluslararası siyasette.
0: Çok doğru. Bir de ben şöyle görüyorum. Belki de dünyanın tahmin ettiği gibi bir Tayvan gerginliği olmayacak. Belki bu iş hani 1997 yılında Hong Kong'un 100 yıllık İngiltere kiralamasından biliyorsunuz bu şeyden dolayı iki tane İngiltere büyük Afyon Savaşı yapıyor şeyle Çin'le 43-46 arası ve 56'da iki tane büyük savaş yapıyor. Ondan sonra iki savaşta kaybediyor Çin.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri müşteki Çin'den.
0: Doğru. Bunun karşılığında da 100 senelik kiralıyor Hong Kong'u İngiltere'ye Çin. Daha sonra devralıyor 1997 yılında devralıyor Hong Kong'u. Ama Hong Kong'u biliyorsunuz özerk bir yapı olarak kullanıyor. Yani iç işlerinde tamamen özerk. Dış işlerinde Çin'e bağlı. Belki böyle bir şey gerçekleşebilir Tayvan'da da diyorum. Yani illa Tayvan'ın çok kanlı bir askeri müdahaleyle
1: yani
0: şey olması şart değil.
1: Devletlerden büyük küresel aktörler bu meseleye müdahil olurlar mı ve nasıl bakıyorlar?
0: Şimdi tabii

0: bütün yumurtalarını aynı sepete koymama anlamında şu anda dünyanın en büyük çip şirketi, çip fason üretim şirketi, kendi tasarımı yok ama üretimi yapan Taiwan Semiconductor 2 tane devasa fabrika açtı Amerika'da. Yani belli ki tahmin etmedikleri bir senaryo olursa diye
1: evet,
0: bir alternatif de Amerika'da açıyor. Yani ama tabii Tayvan'da bir fabrikası yok. Taiwan Semiconductor, ona da bakalım, 22 fabrikası var. Şimdi Amerika'da 2 fabrikası var ama fabrikalar güncel, yeni teknoloji kullanıyorlar. Hatta Amerika'daki fabrikaları 2 nesil önceden geliyordu. Yani biraz eski teknoloji kullanıyordu çip üretiminde. Şimdi onları da en güncel seviyeye getiriyor. Yani o zaman en ileri, en leading fabrikaları Amerika'da da olacak. Yani o zaman bir alternatif olmuş olacak Tayvan'ın kendi adasında, Formosa adasında değil, Amerika'da da fabrikaları olmuş olacak. Belki de buna hazırlık yapıyorlar, bir devrolunma olursa Çin'e. Ama ben Çin'i aptal bir ülke zinhar bulmuyorum. Ondan dolayı yani Tayvan'ı istila edip yok edeceğini düşünmüyorum. En kötü ihtimalle Hong Kong benzeri bir modeli yapacağını düşünüyorum.
1: Kendisi de etkilenmez mi zaten öyle?
0: Bence kendisi de etkilenir. Bu arada tabii Çin'de birçok olumlu şey saydık ama olumsuz bir şey sayalım Çin'le ilgili teknolojik açıdan. Çin en yeni teknoloji çipleri üretemiyor. Orada bir sıkıntısı var.
1: Amerika üretebiliyor mu?
0: Üretebiliyor. Çünkü en yüksek teknoloji aletlerini üretmeniz için biraz önce bahsettiğim Hollandalı ASML firmasına ihtiyacınız var.
1: Bir tane Avrupa'dan firma sayabildiniz şu anda.
0: Bir tane firma var zaten.
1: Öyle mi?
0: ASML şöyle çok
1: Koca
0: unik bir firma.
1: Koca eski kıtada bir firma mı var?
0: Bir firma. Hollanda firması. İçindeki ürünlerin de yarıya yakını Alman ürünü. Hatta firmanın adını da vereyim. Zeiss, Carl Zeiss aynalarını kullanıyor. 6 tane dev ayna kullanıyor. O aynayla özel bir lazer üretiyor içinde. O ürettiği lazerle litografi yakma teknolojisiyle çip üretiyor. Şimdi bunu yapabilen başka yakınına gelen firma var da aynısını yapabilen yok. Yani en ileri bir Tesla veya bir Samsung veya Apple veya bir Qualcomm veya bir başka şey firmaları Intel, AMD bir şey üretmek istiyorlarsa mecburlar bu firmanın makinesini kullanmaya, ASML'i. Bu firmanın da içinde 3000 tane Amerikan patenti var. O 3000 Amerikan patentinden dolayı Amerika ambargoladığı zaman ürününü satamıyor. Amerika'da 10 senedir ambargolu Çin'e. O nedenle ASML litografi yani çip üretim tezgahlarını satamıyor Çin'e. Peki ne yapıyor? Çin 10 senedir kendi Bekliyor. Litografi makinesini üretmeye çabalıyor. Ama başaramadı. Çünkü litografi makinesi üretmek dünyanın en zor 5 teknolojisinden bir tanesi.
1: Peki Çin Tayvan'ı...
0: Ama yapacak, ben ileriyorum
1: yaptım. Tayvan'ı alsa zaten çipleri de almış olmuyor mu otomatik?
0: Tamam ama bir nesil sadece. Yani şu anda 3 ve 2 nanometre çipleri üretmek üzere uygun. Hatta 2'ye de daha geçmediler. Bu sene sonra önümüzdeki sene başlıyorlar 2 nanometre üretmeye. Apple ve şeyin iki ayrı firmanın 2 nanometre çipleri yeni duyuruldu ama daha sevk etmiyor. Birkaç ay içinde sevk etmeye başlayacaklar sene sonunda. Bu nanometre dediğimizde çipler her zamanında boyları küçülüyor. Boy küçüldüğü zaman da transistör sayısı yani işlem gücü artıyor. Şimdi en yeni makineler 3'ten 2 nanometre. Onlar da boyları yani her bir transistörün boyu, iç boyu. Bu transistörlerden yaklaşık bir çip üzerinde 30-40 milyar adet var 2 nanometre. Bu bir saçın yaklaşık 100 binde biri inceliği. Yani o kadar ince yollar. Neyse şimdi Çin ne üretebiliyor? Çin maksimum 6 nanometre üretebiliyor. 6 nanometrede ASML litografi makinelerinin 3 önceki nesli. Yani 2'den önce 3 vardı, 3'ten önce 4 vardı, 4'ten önce 5, 6 vardı. Onu. O nedenle Çin de tabii ambargo altında olduğu için kendi litografi makinesini yapmaya çabalıyor. Bundan dolayı da ASML Hollanda'da çalışan neredeyse tamamı yani Çin menşeli olan mühendislerin hepsini transfer etti Çin'e. Yani siz bu firmada çalıştınız, ürünü biliyorsunuz, bana tasarlayın.

0: şirketi. Büyük paralara transfer etti onları Hollanda'dan. Ama hala yapamadım. Ama ben yani bu çok zor bir şey bunu yapmak. Dünyada en zor işlerden bir tanesi. Çip üretim fabrikası. Çip yapmak o kadar zor değil. Zor ama o kadar zor değil. Ama çipin tezgahını yapmak korkunç zor. Bunlar da onu yapmaya çalışıyorlar. Şu anda çip tezgahı.
1: Biz şöyle bir dünyaya mı gidiyoruz Emre Bey? Bir, bu işi yapan ülkeler, işte sayınca da iki ülke saydınız. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Bir de bunları yapamayan ülkeler.
0: Doğru.
1: Böyle bir yol ayrımında mıyız?
0: Yani hem böyle bir yol ayrımındayız.
1: Hayır, birileri daha ileride bir zamanı yaşayacak, birileri daha geride bir zamanı mı yaşayacak?
0: Şimdi bu net
1: ve bu
0: gözüküyor.
1: Bu mümkün mü? Yani bir taraftan da bakınca yani ileri zamanda yaşayan da ileri zamanda yaşamayı sürdürebilir, kılabilir mi geridekiler öyle değilse?
0: Yani tabii biraz şeye benziyor bu. Yani mesela cep telefonunda dünyada bir Apple ekosistemi var, bir Android ekosistemi var, Google ekosistemi var. Üçüncü bir ekosistemi de bir tek işte Çin Huawei'si oluşturdu. Bunun gibi biz ne yapabiliyoruz? Kullanıcı olabiliyoruz anca. Ama bunun kendisi yani core teknolojisini yapamıyoruz, çekirdek teknolojisini. Benzeri bir noktaya gidiyoruz tabii ki yani robot teknolojisiyle ve yapay zeka teknolojisi. Bu arada üçüncü bir şey, o biraz fazla bahsettim ASML'den ama ASML nadir olarak dünyada bir tekel. Tekellik çok yok dünyada ama ASML tekel. Yani siz çok güncel bir şey üretmek istediğiniz zaman alternatifi yok. Bildiğiniz yok alternatifi. Çin tabii onun alternatifini yaratmaya çalışıyor. Aslında hiçbir yerde yok. Yani Amerika'da da yok alternatifi. Yani eliniz mahkum ondan alıyorsunuz. Bu teknolojide çok görülmeyen bir şey. Hep bir alternatifi oluyor bir şey.
1: Casusluk falan işlemiyor mu onda?
0: Yani işliyor da sistem çok komplike. Aşırı komplike bir sistem. Bir sistem 180 ton ağırlığında ve içinde binlerce parça var. Ve bu parçalar en zor mühendislik parça. Şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Yani mesela oradan bir adamı transfer edemiyor musun?
0: Zaten transfer etmiş. Yani kendi Çinli çalışanlarının, ASML'nin Çinli profesörlerini transfer etmiş. 10 senede de uğraşıyorlar ama daha
1: Çin'de
0: uğraşıyorlar. Yani ASML'den direkt transfer etmiş. Büyük paralarla. Hani futbolcu transfer eder gibi transfer etmiş. Ama daha yapamadılar makineyi. Diyorlar ki bir ihtimal 5-6 seneye belki yapar diyorlar. Yani toplam zaman 15-16 sene olmuş olacak.
1: Yani o aldığı profesörlerden daha başka beyinler mi var onu yapan?
0: Ya içinde
1: yani tamamına hakim insan
0: olmak bayağı zor benim anladığım.
1: Öyle gözüküyor.
0: İki önceki, üç önceki nesli üretebiliyor Çin. Ama bugünkü nesli daha üretemiyor. Ben tabii üretebileceğini düşünüyorum 5-6 sene. Zamana ihtiyacı var. Bu aynı şey şeyde oldu. Uzayda biliyorsunuz bir uzay üssü var. Mesela roket yapmak zor bir teknoloji ama çok zor değil. Ama uzay üssü yapmak çok zor. Yani Space Station dedikleri. Bundan 15 sene önce ABD, Avrupa Birliği ve Rusya o zaman üçü ortaktı uzay üssünde. Çin'i almadılar. Çin 15 sene uğraştı, kendi uzay üssünü yaptı. Buna benzetiyorum yani bunun gibi. O da çok zor bir teknoloji çünkü üssü
1: ama başardı.
0: Yaptı bunu. O nedenle ben sadece bir zaman
1: problemi
0: olduğunu görüyorum. Yapacak bunu. Ama çok güç. Bu içerisinde özel bir gaz kullanılıyor şeylerin, makinelerin. O gazı güneşin ısısının 7 katına çıkartıyorlar. O gaz özel bir lazer state'ine dönüyor ve onunla yakıyorlar. Bu bayağı grif, komplike bir
1: hazırda,
0: bu aletin içinde.
1: Var.
0: Evet. Yani o nedenle basit bir alet değil, onu demeye çalışıyorum. Çok komplike bir alet. Yani onu yapmak da 15-20 sene alması normal.
1: Bunu ne zaman yapmışlardı?
0: Valla ASML 70'lerden beri yapıyor ama tabii her 5 senede bir büyük adım atıyor. Bir sonraki nesil çıkıyor aletin. Fiyat da bu arada neredeyse logaritmik demeyelim ama 1,5-2 kat artıyor her neslin. Yani bir önceki nesiller 300 milyon dolardı alet. Ondan bir önceki nesil 200 milyon dolardı. Şimdikiler 450. 2 sene sonra satacağı aletler şimdiden söylüyor 550-600 milyon dolar
1: şimdi
0: olacak.
1: Şimdi mesela diyor. Kullanıyorsunuz algoritma, değil mi? Logaritma.

0: da Arap.
1: Aynen öyle.
0: Köprünün altından çok sular geçti.
1: Biz bunu da sizinle bir sefer konuşmuştuk. Ben şeye de çok enteresan buluyorum. Yani tarihte ben okumayı çok seviyorum. Yerimi bilmeye çalışıyorum. Ben teknoloji insanıyım. Çok tarih tamam çok okuyorum da tarih profesörü değilim. Ama şöyle de bir durum var. 622 senesinden yani İslamiyet'in çıktığından 1250 senesine kadar bilim, teknoloji ve matematik ve astronomi tamamen Arapların elinde. 1250'den hemen sonra ne oluyor? Bugün onu da tartışacak. 1251'de Moğol istilası oluyor Bağdat ve Abbasi hanedanına. 1251'den itibaren hiçbir buluş çıkmıyor Araplardan.
0: Neden diyorsun?
1: Bu çok enteresan bir şey. Halbuki mesela sıfırı bulan, algoritmayı bulan, denklemi bulan ve algebrayı bulan tamamen Araplar.
0: Daha da saysak sayarız.
1: Bir sürü başka şey de sayabiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre
1: Bilgi. Ben teşekkür ediyorum.
0: Bitişin sorusu da anlamlı oldu algoritma üzerinden.
1: Aynen öyle. Zaten evet. Alkarizmanın adı o.
0: Evet. Bu ülkede bu akşam yüksek teknoloji üzerinden yer küremiz, sermaye ve uluslararası ilişkileri takip etmeye çalıştık başka bir zaviyeden. Haftaya görüşmek üzere.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Reha Kuldaşlı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Plastik artık sadece çevremizde değil. İçtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastiklerin mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi risklerden şüpheleniyor? Gözde göremediğimiz mikro ve nanoplastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı Sekin Etap'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu hafta da biraz motosiklet konuşacağız. Kanatsız uçuş bölümümüzle başlıyoruz ve Tamer Atsan bizlerle beraber. Tamer, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Muratçığım.
0: Sana da güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi biz seninle evet seyahatler, motosikletler, testler, gelen soruları cevaplamalar derken bir sürü bölüm yaptık. Ama en önemli şey... Yıllar geçiyor ve şunu fark ediyorum. Tabii ki bizler de yaş almaya devam ediyoruz. Ama motosiklet bizi hep böyle bir diri, genç tutuyor. Neler söyleyeceksin bu konuda? Motosiklet kullananların yaşlanmadığı söyleniyor. Doğru mudur?
1: Yok, herkes yaşlanıyor. Tabii motosiklet kullanmak esasında başka bir boyuta geçmek. Ben hep onu anlatırım. Yani... Kullanmayan anlamıyor esasında ama motosiklet sahibi olmak ve motosiklet kullanmaya başlamakla birlikte başka bir boyuta geçiyorsun. Ruhsal ve zihinsel iyi oluşu destekliyor. Yani insanın nasıl söyleyeyim modunu yükseltiyor, motivasyonunu arttırıyor. İşte hep konuşuyoruz ya böyle motor kullanırken özgürlük hissi, işte rüzgar... yüzüne çarpıyor. Bir farklı hissediyorsun kendini. Şimdi bu farklı hissetmenin yani insanın modunun yüksek olmasının çok güzel faydaları var. Çok önemli bir şey. Çünkü hep esasında niyetimiz böyle coşkulu, keyifli yaşamak. Motosiklete sahip olduğun zaman bırak kullanmayı. Yani kullanmasan bile kapının önünde bir motosiklet olduğunu bilmek bile İnsana iyi geliyor. Ben öyle söyleyeyim sana. Ama bunun yanında motosiklet kullanırken tabii ki beyin fonksiyonların gelişiyor. Çünkü konsantrasyon, karar verme, koordinasyon, farkındalık. İşte hep anlatıyoruz ya kaza olmasın diye sürekli etrafı tarıyoruz. Yani biz o kadar motora bindiğimizde konsantre oluyoruz ki bütün kafamızdaki problemler, dertler, sıkıntılar hepsi mecburen kafamızdan çıkıyor. Ne oluyor? Böylelikle insanın üzerindeki stres, anksiyete bunlar azalıyor. Çünkü neden? Doktorların da esasında tavsiyesi dış ortamda yapılan aktiviteler insanı rahatlatıyor. Mesela git bir doktora de ki ya çok canım sıkılıyor işte kendimi iyi hissetmiyorum falan. Birinci sana tavsiyesi...
0: Motora bin.
1: Yok. Diyorlar ki çık yürüyüş yap. Dışarıda yürü. Bir saat yürü. Terle. Tamam mı? Şimdi bu bir dış ortam aktivitesi esasında. Bunu yürümeyip de motosiklet üzerinde hele hele böyle gidip geldiğin sürekli aynı parkurda değil de farklı farklı orman parkurları yok gemiyle bir yere geçmek, Yunanistan'a gitmek, Bodrum'a gitmek falan filan gibi daha uzun mesafeli ve dış ortamda yaptığın bir aktiviteye çevirdiğin zaman o zaman inan ki üzerinde ne bir stres kalıyor ne bir problem kalıyor. Her şeyin böyle pamuk gibi oluyor, öyle söyleyeyim. Ha bunun dışında bir kere denge ve koordinasyon becerilerin artmaya başlıyor. Çünkü işte senin de motorun var, benim de var. Belli ağırlıklarda 250, 300, 350 kilo ağırlıkta makineler. Bunlar üzerinde dengede durmaya çalışıyorsun. Şimdi beyin çok enteresan bir şey.

0: organ diyeyim sana. Senin bu gayretin sende bir takım gelişmelere sebep oluyor. Yani hem dengede durmaya çalışırken ağır bir şeyin üzerinde, hem de etrafta sürekli olarak bir şeyleri koordine etmek, bir takım tehlikelerden kaçmak. Dolayısıyla nöron üretiyorsun kendine. Beyinde nöronlar üretiyorsun ve dengede durmaya çalışarak yapıyorsun bunu. Bu bir kere yaşlanmayı %100 geciktiren bir şey. Bunu mutlaka herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bunun dışında yaşlanmakla ilgili hep işte psikologların vesairelerin söylediği insanların arkadaş edinmesi, bir yerlere gitmesi. Motosiklet buna vesile oluyor. Seninle biniyoruz mesela, işte Yunanistan'a gidiyoruz veya başka bir grupla başka bir yere gidiyoruz. Burada sosyal çevremiz genişliyor, sohbetler ediliyor, yemekler yeniliyor. Bu da insanı ne yapıyor? Canlı tutuyor, motive ediyor. Bu da çok önemli. Özellikle sosyal çevrenin gelişiyor olması ve ben ileride 2 hafta sonra, 3 hafta sonra arkadaşlarımla bir motosiklet seyahati yapacağım fikri bile, inan ki seni bugün motive eden en önemli unsurlardan bir tanesi.
1: Çanakkale çok güzel bir rota bu arada.
0: Öyle mi?
1: Edeyim. Evet, o meşhur, biliyorsun, bizim için önemli bir yer, tarihimizde önemli bir nokta. Anafartalar, Donk Bayırı, anıtlar, çok güzel bir müze. Yine bir firmanın, biliyorsun, oraya yapmış olduğu katkılar, evet, sonrası pırıl pırıl hale geldi. Çok güzel, görülmesi gereken bir yer oldu. Devletle olan bir işbirliğiyle o bölge son yıllarda, çok yeni bir şey değil aslında bu, ama ben özellikle gidip görmemiş insanlar için söylüyorum. Motorla gitmesi de çok keyifli çünkü yollar çok güzel. Çok, evet, keyifli otobanlarımız var artık, yollarımız, evet, var. Oraya gidip o bölgede de böyle bir gece falan konaklamak çok keyifli olacaktır. Evet. Hani yurt dışına gidemiyorum derlerse Çanakkale rotası güzel bir rota, keyifli bir rota. Onu da buradan tavsiye etmiş
0: olalım. Çok güzel. Hatta ben tavsiyene devam niteliğinde birçok grubun yurt dışına gittiğini vesaire görüyorum motosikletle. Ama ülkemizde görülmesi gereken o kadar çok yer var ki. Yani saymakla bitmez. Yani zaten hani arama motorlarına Türkiye'de motosikletle gidilecek rotalar diye yazdığınızda onlarcası çıkıyor. Hı hı. Hepsi birbirinden kıymetli. 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük, 15 günlük rotalar. Hakikaten ülkemizde çok görülecek yer var. Tabii bütün bu bahsettiğim şeyler esasında bizi daha canlı tutan, daha motive eden, daha yaşama bağlayan. Dediğim gibi, yani motosikletin varlığı bile bizi motive eden bir şey. Ve bu varlığı, bu motivasyonu sürdürebilmek için, ileri yaşlarda sürdürebilmek, hı hı, için ne yapıyoruz? Kendimize daha iyi bakıyoruz Muratçığım. Yani yediğimize, içtiğimize, bu makinaları 70'lerde, 80'lerde de kullanabilmek adına vücudumuza çok iyi bakıyoruz. Spor yapmak zorundayız. Yani kas kaybı, hı hı, bırak motosiklete binmeyi, 80'li yaşlardan sonra yürümeyi bile insanlar zor yapmaya başlıyor. Bu sebeple mutlaka motosikletçi arkadaşlarım, zaten hepsi yapıyorlar, spor yapıyorlar, yürüyüşlerini yapıyorlar, kas çalışıyorlar, düzgün besleniyorlar ve bu motivasyonu uzun yıllar kazasız belasız ilerilere taşıyorlar.
1: Zaten aslında o motoru kontrol etmek, hani park ederken, kaldırırken de bir kaslarını kullandığın için, bakalım, orada da ekstra bir spor yapıyorsun. Hani bu çok farkında olmadan yaptığım bir şey, ama onu da düzgün yapmak için önceden vücudun hazır olması gerekiyor. Yoksa motoru şöyle kaldırayım derken belin veya omzun, kolun, bacakların sakatlanabilirsin orada. Hani lif atabilir, bir şey olabilir. Dolayısıyla vücut hazır olması lazım. Onu kullanırken de üzerine bir spor yapıyorsun. Beyni çalıştırıyorsun. Huzur buluyorsun. Psikolojik olarak rahatlıyorsun. Yani tamamen böyle 360 derece derler ya. Öyle insana pozitif etki eden bir araç motosiklet.
0: Evet, %100. %100. Onun için zaten bir kere konuşmuştuk seninle. Bu bize atalarımızdan devrolan, yani eski

0: Eskiden motosiklet yoktu. Bir beygirlik atlara biniyorduk. O atlarla özgürlüğü yaşıyorduk, keyfi yaşıyorduk. Herkesin kapısında bağlı bir at vardı. Şimdi hepimizin, inşallah herkesin olur, kapısında bir motosiklet oluyor ve aynı huzuru, mutluluğu, keyfi motosikletlerle yaşıyoruz
1: Tabii çok
0: doğada.
1: çok güzel bir benzetme. O zaman da at gerektiğinde hobi amaçlı, gerektiğinde ulaşım aracı olarak kullanılıyordu. İşte savaşlarda kullanılıyordu. Bir sürü kullanım yeri vardı.
0: Haberleşme.
1: Motosiklet de bugün yine öyle. Yine ulaşım aracı, hobi aracı, ticari olarak kullanılıyor. Bir sürü yerde kullanılıyor. Ne istediğiniz, ne beklediğiniz, nerede kullandığınızla alakalı. O yüzden doğru motosikleti seçmekte büyük fayda var.
0: Evet.
1: Doğru motosiklet, doğru ekipman insana gerçekten huzur ve mutluluk veriyor. Bunun ötesinde hep söylediğimiz konu tabii ki motosiklet bir kere kapladığı alan nedeniyle, emisyonları nedeniyle, ondan sonra ulaşım maliyetleri nedeniyle, bakım
0: Ekonomik.
1: maliyetleri nedeniyle daha ekonomik, daha keyifli bir araç
0: Tartışmasız.
1: ama daha riskli bir araç. Yani dünyada bir sıralama yapmışlar riskli aktiviteler diye. Riskli aktivitelerin arasında üst sıralarda motosiklet kullanmak da yer alıyor. Bu neden? Çünkü bunu buraya getiren kullanıcıları maalesef, yani büyük oranda kullanıcıları, kazaların da çoğu motosiklet kullanıcıları yüzünden oluyor. Yani otomobiller falan deniyor ama her şey kullanıcısında bitiyor. Tüm ne yaparsak, bu dalış da olabilir, işte paraşütle atlama da olabilir, tır kullanmak da olabilir, ne bileyim okçuluk da olabilir, poligonda atış da olabilir. Her yaptığımız şey onu yapan kişi kadar tehlikeli.
0: Bravo.
1: Siz gerekli önlemleri, gerekli malzemeleri almazsanız, kullanmazsanız her şey tehlikeli hale gelmeye başlıyor. Motor da bu yüzden daha fazla tehlikeli olduğundan daha fazla diyeyim, daha fazla tehlikeli addediliyor. Ama tabii ki tehlikeli ama aslında bugünkü kadar değil. Hani bizim algıladığımız kadar değil. Çok da güzel bir keyif aracı. Şimdi bir iki seyahat seninle yapacağız. Onları da
0: Şahane.
1: inşallah burada programımızda yine yayınlarız.
0: Keyifle.
1: Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Bir Çanakkale rotası da araya sıkıştıralım.
0: Yapalım.
1: O bölgede gerçekten çok hoşuma gidiyor. Oradan bir Gökçeada'ya geçiş falan böyle.
0: Yapalım.
1: Müthiş bir rota. Güzel yollarımız var Türkiye'de dediğin gibi. Güzel yerlerimiz var. Gidip oraların da keyfini çıkarmak lazım. Bir de hani İstanbul'a en yakın yerlerden biri. Onu da bizim basın grubu arkadaşlarla yapmıştık. Uçmakdere rotası.
0: Evet.
1: Çok güzel virajlı sahil şeridi. Enfes bir yer. Gidip orada güzel bir böyle atıştırmalık. Ondan sonra yola devam edebiliyorsunuz. Güzel konaklama imkanları da var.
0: Harika.
1: Turizme biraz da buradan katkı yapmış olalım. O bölgeyi de canlandıralım. Evet, Tamer, ağzına sağlık diyorum.
0: Ben
1: Yine
0: teşekkür
1: keyifli
0: ederim.
1: bir söyleşi oldu. Bir başka kanatsız uçuşta senle tekrar devam edeceğiz.
0: Keyifle.
1: Şimdi sırayı Kastrol Magnetek ile işin doğrusu alıyor. Kastrol Magnetek ile işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber sizlerden gelen soruları okuyoruz ve cevaplıyoruz. Murat Kaya Bursa'dan sormuş. Hafif bir, dik bir yokuşta park ederken vitesi direkt P konumuna alıp el frenini çekiyorum. Ama arkadaşım önce boşa alıp yükü el frenine bindirmem gerektiğini söylüyor. Şanzımanı burada bir tabir kullanmış, onu söylemeyeyim. Şanzımanı bozmamak için doğrusu tam olarak nedir diyeyim. Evet, yani özellikle yokuşlarda, yokuş yukarı veya yokuş aşağı, artık çoğu araç otomatik. Park ederken doğrusu nedir? Nasıl park etmeliyiz?
2: Şimdi Muratçığım, dediğin gibi buradan otomatik şanzıman diye anlıyorum. Zaten parktan falan
1: Evet.
2: bahsedildiği için. Tavsiye veren arkadaşın haklı tarafı da var. Ama senin de çok iyi bildiğin gibi otomatik şanzıman tek başına otomatik şanzıman değil. Bugün onlarca farklı teknolojiyle çalışan, yani çift kavramından tamamen hidrolik çalışana kadar onlarca farklı otomatik şanzımanlar var. Bunların bir kısmı zaten istop ettiğiniz anda motor zaten devreden çıkıyor. Yani boşa atmışsınız gibi oluyor. Bir kısmı hala gücünü devam ettiriyor. Bir kısmı motor frenini hala tekerleklere aktarabiliyor. Yani bunları üreticiler düşünüyorlar. Hele bugünün teknolojisinde bu söyleneni yapmaya çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Eski otomobillerde, eski Amerikan otomobillerinde falan buna birazcık daha ihtiyaç vardı. Şu anda zaten kontağı kapattığınız, motoru durdurduğunuz zaman motorla şanzımanın ilişkisi birbirinden kesiliyor. Tekerleklere güç vermekten vazgeçiliyor.

0: Yani bir nevi boşaltmışın gibi oluyor. Onun için bence önce boşaltıp devreden çıkarıp daha sonra el freni çekmek çok gereksiz.
1: Bu benim tahminim şu. Bu yani tabii ki aracın tipi, modeli, yaşına göre de çok alakalı. Çünkü bu yapılmadığı zaman da eğer güç bindiğinde ve dişliler kilitlendiğinde daha sonra D pozisyonunu almak veya R'yi almak çok zor olabiliyor. Orada bir çak diye bir ses geliyor.
0: O çalıştırdıktan, işte, çalıştırdıktan evet, sonra, çalıştırdıktan sonra olan bir şey ama
1: bunu yani, yapmamak için boşu alıp el frenini çekip gücü tekerleklere bindirdikten sonra parka alınca da bu sorundan kurtuluyorsun ama.
0: Şanzımanına bağlı söylediğim gibi.
1: Yani
0: bundan kurtulan
1: söylüyorum.
0: Tip şanzımanlar da var. Yani eğer arkadaşın böyle bir problemi oluyorsa o zaman yapsın diyebiliriz. Yani Murat, her ikisinin de kendine göre lehte ve alehte tarafları var. Yani bir otomobili sadece el freniyle park etmek, sadece el freni gücüyle güvenliği sağlamak da yeterli olmayabilir bazı durumlarda. Bir de
1: ama burada, sonuçta yine şeyi alıyorsun, yani park for moduna geçiriyorsun.
0: İşte burada orada, yani atlanan şey şu, aslında park modu, otomatik şanzımandan ve hidrolik sistemden veya dişli sistemden tamamen bağımsız olarak motorla şanzımanı birbirine kilitleyen bir dişli kiti. Ben yani bir sürü şanzıman tipinde boşa atarak frene bassan dahi daha sonra eğer yokuş yukarı veya yokuş aşağı dik bir yere duruyorsan ilk frene taktığında o trak hissiyatının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun bir başka bir çözümü var ama birazcık motor sporlarından gelen bir şey. Yani ben öyle yapıyorum aslında. O otomobili çalıştırdığınız zaman vitese takarak el frenini indirdikten sonra sol ayak frenle eğer bunu yaparsanız bu problem tamamen çözülen bir şey. Ama ilk kalkışta tabii, yani daha sonra sol ayakla fren yapmak iyi tavsiye etmiyorum kimseye. Çünkü o sonuçta fren sistemiyle traksiyon sistemini birbirinden ayıran şey. Ama yani artık çok az otomatik şanzımanlı otomobilde bu söylenen problem kaldı. Yeni teknolojide çok büyük kısmında yok.
1: Teşekkürler Serdar abi. Yine güzel bilgilerle bizlerle beraber oldun. Önümüzdeki hafta yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Gasol Magnetek'le işin doğrusunda. Sırada Opet Test köşemiz var ama bu köşemizde iki konuyu ardı ardına yayınlayacağız. İlki Hyundai Ioniq lansmanı. Bunun için önce Samsun'a gideceğiz ve Hyundai'deki gelişmeler bununla bitmediği için daha sonra sizleri Hyundai'nin İzmit fabrikasına götüreceğiz. Türkiye'de üretilen Ioniq 3 modelinin seri üretim başlangıç törenine gideceğiz. Bakalım orada neler yaşandı. Hyundai Motor Türkiye tamamen elektrikli yeni Ioniq 6 modelini Türkiye'de satışa sundu. Baştan sona yenilenen tasarımı, 680 km'ye varan menzili, 800 volt ultra hızlı şarj teknolojisi, Türkiye'de ilk kez sunulan BlueLink bağlantı sistemi ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle dikkat çeken model, elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Advance ve Progressive olmak üzere iki farklı versiyonda satışa çıkan yeni Ioniq 6, uzun menzil, düşük enerji tüketimi ve yeni nesil dijital teknolojileri bir arada sunuyor. Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel mikrofonumuza şunları söyledi.
2: Yeni Ioniq 6 için bir araya geldik. Murat Bey, öncelikle bu yeni model hayırlı olsun.
3: Çok
2: öncelikle sizden bir genel sektör değerlendirmesi alabilir miyiz?
3: Evet, ilk 6 aylık pazar rakamları bu hafta açıklandı. Tabii 938 binin üzerinde binek ve hafif ticari otomobil satıldı Türkiye otomobil pazarında. Aslında yıla başlarken tabii pazarın daha olumlu seyredeceğini öngörüyorduk. Ancak hem bölgemizde yaşanan jeopolitik bir takım riskler ve savaşlar diyebiliriz. Bunlar finansal piyasaları hem de sektörü maalesef olumsuz etkiledi. Ve bir önceki ayla kıyasladığımız zaman da Temmuz ayında %25'lik gibi bir düşüş yaşandı. geçmiş yılla karşılaştırdığımızda da %10'un üzerinde bir düşüş var. Tabii dediğim gibi bu beklediğimiz bir sonuç değildi. Ancak tabii yılın kalan kısmında da pazarın hemen hemen benzer seyredeceğini düşünüyoruz. Ve toplam pazarın yıl sonunda 1 milyon 200 bin civarında olmasını öngörüyoruz. Tabii eğer bu jeopolitik riskler ve bölgemizdeki bu çatışmalar daha da artarsa tabii bu rakamlarda aşağı yönlü bir düşüş de olabilir diye düşünüyoruz. Tabii burada diğer en büyük etken bu yaşanan tabii krizlerin dışındaki en büyük etken taşıt kredi faiz oranları. Bizim bugün baktığımızda taşıt kredi faiz oranları %3'ün üzerinde seyrediyor ki halen çok yüksek ve krediye ulaşmada tüketiciler halen zorluk yaşıyor. Bu da pazarı olumsuz etkiliyor diyebiliriz.
2: Peki ayanık altıda tasarımda ve verimlilikte ve menzillerinde ciddi değişmeler görüyoruz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
3: Evet, bugün tabii Samsun'dayız. Çok güzel güneşli bir hava ve güzel de bir test sürüş rotası vardı. Buradaki basın mensubu arkadaşlarımız test etti araçlarımızı. Verimli konusunda aslında çok güzel geri bildirimler var. Bunu mutlaka tabii izleyiciler sosyal medyada da ve diğer dijital kanallarda da izleyeceklerdir. Tabii biz iki farklı motor seçeneğiyle aylık altın modelimizi satışa sunuyoruz. Aslında satıştaydı ama bu yenilendi tamamen aylık altın modelimiz. Ancak menzili daha uzadı. Advanced ve progresif olmak üzere iki farklı motor var, iki farklı model var. Ve bu iki farklı modelde de iki farklı motor seçeneği var. 63 kWh saat olan 520 km menzile sahip. 84 kWh saat olan da 680 km menzile sahip. Gördüğünüz gibi araçta bir önceki modele göre ciddi değişiklikler var. Hem ön kısmında, hem arka kısmında, hem iç kısmında. Bir de tabii ilave olarak özellikle tüketicilerin en çok sorduğu Bluelink, yani uzaktan bağlanma seçeneği bu aracımızda mevcut. Ve bundan sonraki gelecek Ioniq 3, Starry elektrikli van ve diğer Ioniq 5 modellerimizde de olacak. Ancak bundan önce satılan araçlarda maalesef Bluelink'i entegre edemiyoruz. Çünkü araç üzerinde, yani Türkiye'deki regülasyona göre ve siber güvenlik bir takım kriterlerine göre araç üzerinde birçok değişiklik yapıldı. Telematik sistemlerinde ve yazılım sistemlerinde değişiklikler oldu. Dolayısıyla bunları maalesef bundan önceki modellere uygulayamıyoruz ve aynı zamanda bu araçlarda da yerel SIM kullanılıyor. Tabii bu değişikliklerden dolayı da dediğim gibi tabii üzeri yakını paylaşacağız ama diğer modellerde...
2: Bundan sonraki yeni modellerin hepsinde bağlantılı Bluelink sistemini göreceğiz zaten. Onda bir şeyimiz yok. Peki bu arada özellikle yeni gelecek modellerle ilgili bu tüketicinin özellikle Ioniq 3 ile ilgili bir merakı var. Bu konuyla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Evet, Ioniq 3 dünya premierini İtalya'nın Milano şehrinde Design Week'te gerçekleştirdik. Hem ülkemizde hem dünyada da çok büyük ilgi gördü. Ağustos ayında da Ioniq 3 modelimizin seri üretimine başladık. Ve Eylül ayında da satışa sunacağız. Hem Türk tüketicisi hem Avrupa Eylül ayında inşallah Ioniq 3 modelimize tanışmış olacak.
2: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

IONIQ 6 lansmanının ardından gözler bu kez IONIQ 3 için Hyundai Motor Türkiye fabrikasına çevrildi. Hyundai Motor Türkiye, İzmit'teki fabrikasında tamamen elektrikli IONIQ 3 modelinin seri üretimine başladı. Bu yatırımla Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üreten ikinci otomotiv

0: üreticisi oldu. IONIQ 3 üretimi için İzmit fabrikasında son 2 yılda kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildi. Fabrikanın yaklaşık %50'si tamamen modernize edilirken yeni nesil elektrikli araç üretimi için gerekli altyapı oluşturuldu. Sevgili seyirciler, Hyundai Türkiye'nin İzmit'teki fabrikasındayız ve bugün çok önemli bir güne tanıklık ediyoruz. IONIQ 3'ün seri üretimine bugün burada başlandı. Sayın Bakanımız da buradaydı. Şimdi Murat Berkel'den detayları öğreneceğiz. Şimdi dediğim gibi hem Avrupa hem Türkiye için oldukça önemli bir model. IONIQ 3 için neler söyleyeceksiniz ve bu üretim, elektrikliye geçiş Türkiye'yi Hyundai dünyasında nereye taşıyacak?
1: Evet, aslında bugün seri üretimine başladık IONIQ 3 modelimizin, tam elektrikli modelimizin. Hem Avrupa için hem Türkiye için gerçekten özellikle elektrikli araç satışlarımızı ivmelendirme konusunda çok önemli bir model. Çünkü IONIQ 3'ü geliştirirken hem Avrupa tüketicilerin hem tüketicilerin beklentileri dikkate alınarak geliştirildi. Aslında bugün yaklaşık 2 yıldır IONIQ 3'ünle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ya, 1000'den fazla mühendisimiz bu çalışmalarda görev aldı. Fabrikamızın %50'sinden fazlasını modernize ettik ve bugün de burada seri üretimine başlamış bulunmaktayız. Tabii sizin söylediğiniz gibi özellikle Hyundai'nin globalde elektrikli araç stratejisi kapsamında Avrupa çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla Türkiye de aynı şekilde üretim anlamında çok önemli bir yere sahip. Ve ilk deniz aşırı fabrikası, yaklaşık 30 yıldan beri burada üretim yapıyoruz. Hali hazırda I20, B10 modellerimizi üretiyorduk. Buna ilave olarak IONIQ 3 tam elektrikli modelimizin üretimine başladık. Dolayısıyla burada özellikle Hyundai'nin hem globalde hem Avrupa'da hem Türkiye'de elektrikli araç satışlarına yeni modelimiz, tam elektrikli IONIQ 3 modelimizin ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum.
0: Evet, tesiste yenilemeye gittiğiniz IONIQ 3 için ne kadarlık bir yatırım söz konusu?
1: IONIQ 3 modelimizin özelinde yaklaşık 250 milyon euroluk bir yatırım yapıldı. Biliyorsunuz Aralık ayında B10 modelimiz tamamen yenilenecek. Mayıs ayında da I20 modelimiz tamamen yenileniyor. Bu modellerimize hibrit motor seçeneği de eklenecek. Dolayısıyla fabrikamızda bugün hem tam elektrikli hem hibrit hem de içten yanmalı motorlu araçlar üreteceğiz. Tüm bunlar için toplamda yaklaşık 715 milyon euroluk gibi bir yatırım bütçesi ayrıldı. Şunu da söylemekte fayda var. Elektrikli araç üretiyoruz. Buradaki en büyük bileşen batarya. Dolayısıyla bugün fabrikamızın hemen yan kısmında, belki az önce gördüğünüz, 30 bin metrekarelik bir alana batarya fabrikası inşa ettik. Ve bu fabrikada yaklaşık 27 tane robot ve 300 çalışan var. Bu 300 çalışan ek iş sistem oldu. Bugün IONIQ 3 modelimizin uzun menzilli bataryasını buradaki fabrikamızda üretiyoruz. Bunun tabii hücreleri Macaristan Samsun'dan geliyor. Ve burada bataryanın 7 tane bileşeni var, 7 tane komponenti var ve bunlar burada bu robotlar ve çalışanlar sayesinde birleştirilerek üretiliyor. Dediğim gibi bizim buradaki üretim gücümüz için en önemli itici güçlerden bir tanesi de batarya fabrikamız olacak.
0: Evet, Hyundai'nin elektrikli dönüşümünde önemli modellerden bir tanesi IONIQ 3. Bundan sonra neler bekleyeceğiz Hyundai dünyasında? Siz bir iki model söylediniz ama elektrikli model atağı devam edecek mi özellikle Türkiye'de?
1: Evet, hali hazırda 5 tane elektrikli modelimiz var. A'dan SUV'ye kadar hemen hemen neredeyse her segmentte elektrikli modelimiz var. Şu anda satışa sunuyoruz. IONIQ 3 ile birlikte model sayımız 6'ya çıkıyor. Ve 2030'a kadar hedefimiz toplam satışlarımızın yaklaşık %35'inin elektrikli araçlar oluşturması. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde markamız globalde yeni elektrikli modelleri de satışa sunacak. O modelleri de Türkiye'ye getirerek satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Ama burada en önemlisi tabii IONIQ 3 modelimiz. Çünkü biz şu anda I20 ve B10 modelimizi bugüne kadar satıyorduk ve toplam satışlarımızın %65'ini oluşturuyordu neredeyse. Şimdi IONIQ 3 tam elektrikli modelimiz, 3. yerli model olacak. O yüzden özellikle elektrikli araç satışında IONIQ 3'ün devreye girmesiyle birlikte çok ciddi bir ivmelenme kazanacağımızı düşünüyorum. Bu arada önümüzdeki yıl yaklaşık 30 bin adet IONIQ 3 üretilmesi planlanıyor. Dediğim gibi bunun büyük bir kısmı da Avrupa'ya ihraç olacak ve Avrupa'da tüketiciler de Türkiye'de üretilmiş en üstün teknoloji ve en üstün kalitede üretilmiş aynı güçle tanışmış olacak.
0: Tabii akla hemen şu soru geliyor, fiyat ne olacak diye. Tahmin ediyorum bugünden fiyat açıklamazsınız ama elektrikli araç dünyasında vergiler, regülasyonlar, materyaller derken orada bir sıkışıklık olduğu gözleniyor. IONIQ 3 bu savaşta nasıl kendine yer bulacak? Ne kadar rekabetçi olabilecek?
1: Evet, bugün biliyorsunuz pazarda satılan araçların neredeyse %85'i %25 ÖTV diliminde satılıyor. Tabii markalar da biraz burada zorlanıyor. Çünkü bu ÖTV matrahların dilimlerinde bir güncelleme yapılmadı. Biz de tabii burada ilk etapta özellikle rekabetçi bir fiyatla IONIQ 3 modelimizi satışa sunmayı hedefliyoruz. Çünkü daha showroomlarınıza inmedi bu araçlar ve halihazırda çok fazla talep var. Dolayısıyla Türk tüketicisinin rakip modellerle kıyaslandığında ulaşılabilir bir fiyatla aynı güce sahip olmasını istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Eylül ayında satışa başlayacağız. Eylül ayının sonuna doğru. Burada da muhtemelen iyi bir fiyatla satışa sunacağımızı düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. IONIQ 3 hem Türkiye'ye hem sizlere hayırlı olsun. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'de işte üretilen otomobilleri görüyorsunuz. Türk mühendislerinin yüksek teknoloji kullanarak ürettiği modellerden bir tanesi daha bugün artık banttan inmeye başlıyor. Ve Murat Berker'in dediği gibi Eylül ayından itibaren de satışa sunulacak. Tabii ki ondan sonra sizlerden gelen talepleri ve satış adetlerini de göreceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bunlar ama Hyundai dünyasındaki gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam edeceğiz.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 20.

0: Peki siz Ayrafta mısınız?
1: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Ayrafını anlatıyor. Ayrafta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Merhaba değerli 24 izleyenleri ve dinleyenleri. Selamlar, sevgiler. Efendim 24 Portre programıyla karşınızdayız. Misafirimle karşı karşıya geçtim. Onunla söyleşeceğim. Sizin de seyir zevkinize, dinleme zevkinize uygun, çok hoş ve keyifli bir sohbet çıkacağından emin olarak başlıyorum ama öncelikle birkaç saniye öncesinde konuğumla yaptığım bir konuşmayı size naklederek başlamak istiyorum. Oo Zeynep Hanım yığmışsınız diye söyledi hocamız. Öyle çünkü önümüzde Kemal Tahir kitapları var. Esir Şehrin insanlarıyla, Devlet Ana'yla, Kurt Kanunu'yla fakat sadece edebiyat konuşacağımız, daha doğrusu edebiyatı tek parantez içinde konuşacağımız bir şeyle karşı karşıya değiliz. Çünkü bugün karşımda konuğum bir edebiyatçı değil, aslında bir sosyolog. İstanbul Üniversitesi'nin efsane hocalarından biri. İsmail Coşkun, Profesör İsmail Coşkun'u misafir edeceğiz sizlerin de desteğiyle ve yardımıyla. Ama sosyoloji, toplum, zaman, dönem, modernleşme ve edebiyat bir araya gelecek bu sohbette. Onun için de sizin yardımınıza ihtiyacımız var hocam. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim davet için. Rica ederim. İkincisi de güzel bir yayın olsun. Mutfak ekibine şimdiden çok teşekkür ederim.
0: Benim için çok iyi olacağından kendi adıma eminim. Çünkü şükürler olsun. İnsan hayatta her istediğine erişemiyor ama bir şeyi severek yapmanın mutluluğunu, bir işi severek yapmanın mutluluğunu yaşayanlardanım. Bu bakımdan samimi ve gerçek merakımın peşinden gittiğim yayınlardan birinde olduğumu biliyorum. Çünkü
1: çok
0: daha önce de
1: sizle
0: bir araya gelmiştik. Bu programda değil ama başka vesilelerle bir araya gelmiştik. Çünkü en başta izleyicilerimizle de paylaştığım o kısım. Biz bazı şeyleri birbirinden çok ayrı kompartmanlarda değerlendiriyoruz. Evet. Mesela sosyal bilimlerin kendi içindeki geçişkenliğini her zaman göremeyebiliyoruz. Sizin alanınız sosyoloji evet. diye söyledim, çalıştığınız modernleşme diye söyledim. Ama bunun edebiyatla çok kuvvetli bağlar kurduğu, okumalarınızı onun üstünden yaptığınız yerler var. Oralara hep gireceğiz. Sizin dediğiniz gibi bugün bu sehpa ağırlıktan biraz zorlanıyor ama.
1: Eyvallah. Masayı doldurmuşuz.
0: Sadece bu arada izleyenlerimizle paylaşalım. Yani masamızın üzerinde duran sadece Kemal Tahir'in bizatihi kaleme almış olduğu o meşhur az önce sözünü ettiğim romanlar değil. İsmail Coşkun Hoca'nın Kemal Tahir ve Türk Romanı diye ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Onun dışında Kurt Kanunu'nun eleştirel baskısı yine hocamızın çalışmalarıyla ortaya konulmuş bir eser olarak karşımızda duruyor. Bütün bunları çapraz okuma olarak önümüze alacağız ama hocam, çok hızlı geçebiliyoruz bazen. Sosyoloji niye var? Bize niye lazım? Olmazsa ne olurdu hocam?
1: Bize çok lazım. Edebiyatla birlikte. Şimdi öncelikle tekrar teşekkür ederim. Sosyoloji niye var derken bir dönüşümün, bir tarihsel dönemin ürünü. Bütün beşeri bilimler, bugün çağdaş beşeri bilimlerin tamamı modern toplumun, devletin, siyasetin, yeni ekonomi biçiminin, yeni üretim biçiminin tabii bir çıktısı. Yani 1789 Fransız İhtilali ve buna eklenen Endüstri Devrimi, Sanayi Devrimi sonrasında yeni toplum, modern toplum bir kuruluş aşamasına geçiyor. Bugüne kadar gelen bir tür hazırlık sınıfı, bir tarihsel süreç işliyor. Ama 1789 Fransız İhtilali sonrasında artık eski toplum, geleneksel toplum, aristokrasi, Hristiyanlık, kilisenin tasfiye edildiği daha farklı esaslar üzerinde, yeni üretim biçimi üzerinde toparlanan bir yeni bir toplum. Tam da bu toplum o kuruluş sürecinde çeşitli toplumsal, siyasi, iktisadi, ekonomi, politik sorunlarla karşı karşıya. Sosyoloji biraz da o toplumun, Batı toplumunun, Batı Avrupa toplumunun karşılaştığı bu sorunları anlamaya, açıklamaya, işin bilgisini oluşturmaya, karar vericiler nezdinde bir siyaset önerme anlamında bir ortaya çıkış söz konusu. Bu beşeri bilimler arasında ciddi bir iş bölümü de vardır. Oraya hiç girmek istemem. İktisat vesaire ama antropolojiye değinmek isterim. Her

0: İkisinin konusu da sosyoloji ile antropoloji konusu toplumdur. Ama birisi doğrudan Avrupa toplumları, Batı Avrupa toplumları üzerine odaklı, diğeri Batı'nın sömürgeci süreçte karşılaştığı yeni coğrafyalardaki işgalci olarak girdiği sömürgeci coğrafyalarda karşılaştığı toplulukları incelemek üzere gider. Yani çok ciddi bir sömürgeci geçmişle, bagajla yüklüdür antropoloji. O da bunu hala bugünle ilişki kurmada falan kısıtlı hale getiriyor. O eski hikayeden, günahlardan arınması biraz zor. 45 sonrası dahi, 1945 sonrası dahi bu günahları işlemeye antropoloji her düzeyde devam etmiştir. Dolayısıyla sosyoloji toplumsal sorunu anlamaya ilişkin, açıklamaya ilişkin, o sorunlar nasıl aşılabilir, bir şeyler söylemek üzere çıkmıştır. Bizde de benzer sorunlara bir Türk modernleşmesinin belli bir aşamasından itibaren devleti, toplumu geleceğe taşıma anlamında, hangi siyasi tercihlerde bulunma anlamında yine yüksek bir siyasi motivasyonla çıkması, gelmesi söz konusu. Türkiye'de sosyoloji yapacaksak olmazsa olmaz, benim farklı yerlerde altını kalın kalın çizdiğim bir şey, coğrafyayla, tarihle, edebiyatla ilişki kurmadan bu coğrafyada sosyoloji yapma imkan ve ihtimalimiz yok. Bu Batı sosyoloji geleneğinde ters ve aykırı, onun dışında bir şey değil. Weber'e de baktığınızda bunu görürsünüz. Klasik dönemle, kültürle nasıl bir beslenme içerisinde olduğunu, Marx'ta da bunu görürsünüz. Hem tarihle ilişki, hem dini olanla ilişki, ister hesaplaşma içersin içermesin, hem de edebiyatta yoğun bir ilişki içerisinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla çağdaş sosyal bilimler, şimdi çok Amerikan şeyle interdisipliner falan, herkes kendi omurgasını, pozisyonunu korur. Hı hı. Ama o disiplinler arası biraz şey, ben kesinlikle bunun dışında onu içeren ve ondan farklı bir düzeyde Türkiye'de sosyoloji yapacaksak, biraz üzerinde yaşadığımız coğrafya, onun üzerinde gerçekleşen tarih, ortaya konan kültür, özellikle edebiyat üzerinden sıkı bir ilişkiyle biz Türkiye'de sosyolojiyi başka bir düzeye taşıyabiliriz. Yani öteki türlü Batı sosyolojisinin, Amerikan sosyolojisinin iyi öğrencileri olmaktan öteye gidemeyiz. O da hiç kimse sizi bu anlamda muhatap almaz.
1: Çok ilginç. Bu bir disiplin olarak, bir bilim araştırma kolu olarak Batı menşeli diyorsunuz. Evet. Sorunları
0: ama
1: görme,
0: bütün,
1: tanımlamak.
0: Yani bütün şu anda her şey.
1: Evet. Çıkışı böyle. Evet. Bizim kendimizi toplum olarak tanıma veya yaşanan şeyi anlamlandırma, görme, belki yeni teklifte bulunabilme, toplumun akışıyla ilgili bir misyon da edinebilir burada. Peki o bahsetmiş olduğunuz ayrışma nasıl ortaya konulur? Yani bir sosyolojik bilgi veya ilim disiplininin sadece oradan modellenmiş şeklinden ayırarak, mesela Türkiye'de bugün sosyoloji yapabilmenin bu ayrışma yönünden şartı ne, koşulu ne? Bu bir bakış meselesi mi, yoksa doğrudan bir yöntem meselesi
0: var
1: mi?
0: Var, kavramsal bir vokabüler var, bir çerçevesi var vesaire. Siz o usul ve yöntemlerle Türkiye gerçekliği ilişki kuracaksanız, o parametrelere vesaire, Türkiye insanını, toplumunu, tarihi tecrübesini, ondan sağlam bir ilişki kurmanız gerekiyor. O da işte coğrafya, tarih, edebiyat üzerinden, yoksa Batı menşeli deyip vesaire değil. Yani oradaki gelişen bir insani tecrübenin ürünü, o insani tecrübesinin gelişen usul ve araçlar, terimleştirmeler üzerinden. Sınıf orada farklı bir kavramsallaştırma, evet, temel bir kavramsallaştırma. Orada farklı dinamikler üzerinden işler, burada farklı bir dinamikler üzerinden işler. Dolayısıyla onu yakalamanın yolu, bir Türk sosyolojisi yapmanın yolu, söylediğim üç şeye, esasa coğrafya, tarih ve edebiyata oturması.
1: Hocam, alanınız mı sizi seçti, siz mi alanınızı seçtiniz?
0: Ya şöyle, yani öncelikle benim sosyoloji kurduğum ilişki, o günkü ben 1958 doğumlu vesaire, işte 70'lerin ilk yarısında liseye girip 76'da üniversite iklimine giren bir arkadaş olarak baktığımızda, aşırı politizasyondan ölen bir toplum düşünün yani. Şimdi kutuplaşma falan diyoruz. O gün fizik şiddete dönüşmüş, yani farklı gruplar arasında sağ sol çatışması denen soğuk savaş terminolojisiyle çatışmanın ötesinde grup içi dinamiklerde de, yani grup içi aktörlerinde çatışmalar, yani sol içi şiddet, sol grupların birbirine karşı kullandığı şiddet, sağ içinde şiddet, infazlar vesaire, sağ muhafazakar kesimde iç böyle çekişmeler vesaire. Dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla televizyon adabına uygundur, uymazdır, rütük şeyine pis bir dönem mi? Pis bir hikaye yani. Ölüm yani. O kadar kötü bir politizasyon döneminde. Biz de o iklimde yani üniversite öğrencileri vesaire o toplumu, insanı anlama daha lise düzeyinden, orta öğretim düzeyinden bir politizasyona doğmuşsunuz zaten. Bu tür bir şeyle toplumu anlamaya ilişkin kaygılarımız. Bir de siyasiyiz. O siyasi arayışlarla sosyoloji kurduğumuz bir ilişki var yani. Üniversiteye geldiğimiz andan da bizdeki bu sosyolojiyi siyasi motivasyonla kurduk ama edebiyatla kurduğumuz ilişki de o. Yani insan gerçeği, toplum gerçeğini anlama anlamında. Ha,
1: kendi ideolojik çizginizle bağdaştıracak
0: biçimde. Onu haklılaştırma, doğrulamadan ziyade yani bu topluma nasıl ulaşacağız, evet, nasıl erişeceğiz, nasıl aynı dili konuşacağız anlamında bir anlama çabasıyla bir edebiyata gitme. Yoksa kendi kabilenin ezberlerini çoğaltma, üretme, yeniden üretme anlamında gidiş söz konusu değil. Öyle bir dönem. Dolayısıyla o seçimler sizin ilgilerinizi de belirliyor. Yani yüksek lisansta daha sonra ben hiç üniversite aklımda yoktu. 86-87 Türk Modernleşme 80'de çalıştım. Niyazi Berkes üzerine çalıştım. Sonrasında yine bir modernlik problemi olarak modern devlet, yani bu yaşadığımız, içinde yaşadığımız modern devlet örüntüsü anlamaya ilişkin bir şeydi. Bütün bunlar beni hem modernin kendi kaynaklarına götürdü, hem Türk modernleşmesine götürdü. Bu gidiş beraberimde onunla bir elleşmeye, içine girmeye, onunla zaman zaman dövüş etmeye, kitabı okurken kavga edersiniz yani ben gibi o tür bir bu tür bir süreç bizi besledi yani bugüne kadar getirdi yani hem akademide sosyoloji tarihi dersi vermeler, sosyolojiye giriş, daha sonra uygarlık tarihi ama esas çalışman alım Türk modernleşmesi oldu. Türk modernleşmesi bağlamında Türk edebiyatı oldu. Çok konuştum, az eser verdim. Vereceğiz diye düşünüyoruz, çabalıyoruz yani. Kitapsız profesör kalmaktan yana değilim yani. O anlamda gibi gibi yani. Dolayısıyla o dönem, süreç, tarihsellik sizin ilgilerinizi biçimlendiriyor.
1: Biçimlendiriyor.
0: Şimdi, kısası sorunuzun cevabı bu.
1: Sizin bu söylemiş olduğunuz şey hiç yabancılık çektiğim bir şey değil. 60'lı 70'li yıllarda öğrencilik hayatı yaşamış olan insanlarla karşılaştığımda ister sağda ister solda olsun bir misyon yüklenme, aidiyet edinme gibi örüntüler içinde yer aldıklarını fark ediyorum çoğunlukla. Tam da dediğiniz gibi bugün aslında siyaseten kutuplaşmadan falan bahsediyoruz ama bugün insanlar kendi ilgi ve hedeflerinin peşinde daha bağımsız gidiyorlar diye düşünüyorum.
0: Yani o gün politizasyonun dozu yüksekti. Evet. Yani fizik tasfiyeye giden bir infazların yaşandığı, sokakta her gün şu kadar insanın öldüğü, düşük yoğunluklu bir iç savaşın yaşandığı, pis bir dönemdir. Türk siyasetinin en kirli, sıkıntılı dönemidir yani 60-80 arası. Evet. 70'ler bunun doruğa çıktığı bir dönemdir. Her bakımdan kötüdür.
1: O bakımdan bu tercihler yapılırken ne olursa olsun yani topluma faydalılık esasıyla da birazcık daha iyi görebilme esasıyla da bir motivasyon bir şekilde kazanmış olduğunu insanların fark ediyorum. Devam ettikçe, ilerledikçe bu daha iyi anlama, daha iyi analiz edebilme ve kendi dilini kurabilme çabası içinde öğrencilik yaptığınız dönemle hocalığa geçtiğiniz dönem arasında İsmail Coşkun'un takip ettiği çizgide meselelere bakışında, ele alışında kendisini değiştiren, dönüştüren şeyler yaşandı mı orada?
0: Ya bir sefer önce şunu söyleyeyim. Sağ, muhafazakar, dinler bir ailenin çocuğuyum yani vesaire. Sonraki süreçlerde de hep yani sağa mesafeliyim, daha çok ben gençliğime delikanlım, daha çok İslamcı tecrübeyle ilişki içerisinde geçti. Orada bütün siyasi formasyonumu, dilimi vesaire kazandım. Dolayısıyla önce onu söyleyeyim. Ama bu anlamda bir nasıl böyle edebiyat fakültesinde sosyolojide başlayıp edebiyat fakültesinde sosyolojide mesleği tamamlamak bir istikrar ya yani CV'de yakışıklı durmayabilir ama aynı şekilde hep o belli bir dünya görüşüyle kavrama vesaire de orada bir istikrar var. Ama sürekli her tecrübe, her değişim, her kırılma vesaire siz de onu yaşıyorsunuz. Ona bağlı olarak yani beslenmeleriniz değişiyor, farklılaşıyor vesaire ama çizgi, kavrayış vesaire bir şey yok vesaire. Ama sosyal bilimler anlamında şunu rahatlıkla söylüyorum. Daha çok bir sosyolojinin kendisinden beslenmenin getirdiği bir şey var ama orada Batı sosyolojisi özellikle 1945 sonrasında ana akım sosyoloji, Amerikan sosyolojisinin domine etmesi, biçimlendirmesi, rengini, şeklini vermesi dışında dolayısıyla biz biraz oraya mesafeli bakma anlamında daha klasik gelenekte tamam Durkheim temel bir beslenme alanını oluşturuyor vesaire ama teoride, sosyal bilimler terminolojisinde falan daha çok Marksist teoriye vesaire yakın olduğum, ondan daha fazla beslendiğim söyleyebilirim. Bu böyle bir sentez, böyle İslam'a Marksist falan öyle bir şey demek istemiyorum. Sevmem de o tür şeyleri yani. Tuhaf bir melezliktir yani ama teorik düzeyde o tür bir zenginleşmeler falan oldu. Daha çok kıta geleneğine yakınım, Avrupa geleneğine yakınım. Yani o Amerikanlaşma şeyine itiraz anlamda. Onlardan bir beslenme, onu merkeze alma şey. Talebeyle ilişki, derse girdiğiniz andan itibaren talebe size eğitir.
1: Bir tam öğretim... bunu açacaktım çünkü yani hocalıktan, daha doğrusu öğrencilikten hocalığa geçiyorsunuz. Kendi bir öğrencilik tecrübeniz var ve yaşadığınız bir dönem var. Şimdi 10 yıllardır devam eden öğrenciyle karşı karşıya gelme süreci var. Hem hocalığınız inşa olunuyor o esnada, hem insan profili görüyorsunuz. Belki değişimi de.
0: Bir de şu yani bir sefer öğrenci, ana sınıfındaki öğrenciyle akademideki öğrenci dikkat, kavrayış ver olarak çok farklı değildir. Sizin sahne aldığınız andan itibaren sizin öğrenciye nasıl baktığınızı, kendinize nasıl baktığınızda, kendinize öz saygısı olup olmadığı, muhatabınıza saygısınız olup olmadığı, ne kadar bildiğinizi, ne kadar bilmediğinizi öğrenci okur. Siz orada o öğrenciye karşı açık, saygılı, dürüst olmak durumunda. Eğer miş gibi yaparsanız, bu askerde Asteğmen'in karakoldaki erle ilişkisinde de yaşanır. Afide sınıfta da yaşanır. Öğrenciye sizin muhatap yapıp ettiğiniz işe saygınız doğrudan yansır. Eğer siz miş gibi yaparsanız, oynarsanız o öğrenci de size miş gibi yapar. Hatta sizi ne oynar.
1: Of.
0: Dolayısıyla öğrenciyi ne kadar ciddi alırsanız o bakışın kendisinden de, sorunun kendisinden de, yazdığı cevabın kendisinden de beslenirsiniz. Ben beslenen hocayım yani. Ve onu söyleyeyim yani çok ilk 91'de girip 95 mezunlarını Selma'nın ismini hatırlarım, Belma'nın ismini hatırlarım yani belli sonunda itiraz etmiştir bana yani o itirazlar yani çok dar bir yerden bakıyorsun ve diğerleri dışarıda kalıyordan başlayıp eğitmiştir yani size o sorunun kendisi yani o daha esnek geniş bakmaya zorlar yani o anlamda hep o öğrenciyle ilişkiden, meslektaşlar ya da akademi dışındaki aktörlerle, arkadaşlarla, dostluklarla hep beslenmiş birisiyim. Yani sorunuza ne kadar cevap oldu bilmiyorum.
1: Şunun peşindeyim çünkü az önce bir şey söylediniz. Belki kendi kendinize neredeyse bir sitem vardı burada. Sınıfta öğrenciyle birlikte geçmiş 10 yıllar var. Ben çok kıymetli hocalar görünce böyle... dimağı ufku açık insanlar görünce kendim bir ikilemde kalıyorum hocam. Bu insan insanla temas edip kendi disiplinini aktarma yoluna mı gitmelidir? Yoksa bir noktada çekilip kendi dünyasında kendi eserini mi inşa etmelidir diye.
0: Yani şimdi iki şey ayrı. Akademik üretim, laboratuvar üretimi, akademik üretim, eser üretimi çok iyi olabilirsiniz ama hocalık, sınıfta ders verme, tarz, ilişki kurma başka bir şey. İkisi birbiriyle çelişir. İkisini birden yakalayan insan. Mesela Teoman Duralı büyük hocadır benim için yani. Hmm. Hakikaten Allah büyük hocadır yani. Kesinlikle. Hem eser sahibidir ama sınıfta efsane bir ders anlatımı vardır. Pedagojik olarak falan. Ben onun gibi değilim. Mesela o göz teması kurmaz. Ben mutlaka o göz temasını yakalamak zorundayım. Onun için sınıfta isteyen istediği çıkar gelir falan yoklama almasın vesaire ama yani o göz temasını engelleyecek bir davranışa çok feciz bir biçimde müdahale ederim. Hoca göz teması kurmaz ama çok daha böyle bir yukarıdan bir dille, üslupla hakim bir biçimde gezerek ayakta bütün konuları çok tane tane sakin sakin anlatır. Takrir usulü değildir, bir yerden okuyup aktarma değil. Bir taraftan da çok kritik terimleri vesaire kullandığını tahtanın sol üst köşesinden başlayarak oraya yazar. Ders bittiğinde sağ

0: alt köşede son terim kavram yer alır. Bütün dersi oradadır yani. Dolayısıyla ikisinin birlikte böyle cem olduğu hocalarımız vardır. Ama birisi çok iyi proje üretir, birisi sıfır projedir, ben yani vesaire. Ama dediğim gibi yani ders anlatma biraz başka bir tecrübedir. Yani ikisini birlikte yakaladığımızda bu tadından yenmez bir şey oluyor.
1: Vermiş olduğunuz Zuralı örneği öyleydi. Şunu hala merak ediyorum bir yönüyle. İnsana aktarmayı mı sevdiniz, seçtiniz? Sizin insanda bulduğunuz şey ne? Bildiğiniz...
0: Yani insana aktarmayı sevmekten ziyade insani tecrübenin kendisinden beslenme. Dostluklarımda da böyle. Sadece hoca-talebe ilişkisinde değil. Dostluklarımda, arkadaşlıklarımda vesaire de hem olağanüstü dinlenirim hem de beslenirim. Yakın çevremde onu iyi bilir. Yani sofra adamıyımdır. Yani dolayısıyla o ilişkiden daha çok beslenmeyi merkez alan bir şey. Yani aktaran, yukarıdan tanıma. Dil tarz olarak fazla mütehakkim vesaire, fazla otoriter bir dil üstüme sahip ama beslenme odaklı biriyim diyebilirim.
1: Sizin öğrenciniz olmak nasıl bir hissiyat olurdu acaba? Bunu
0: talebelere
1: hiç düşündünüz
0: mü? Lazım.
1: Bu çünkü zor sorulardan biridir, onun farkındayım, evet, ama yani insan kendini ne kadar görebilir ya da geri dönüşüm olarak onlarca yıl içinde neyle karşılaştınız? Sizin tesirinizin öğrenci üzerinde ne olduğunu düşünürsünüz ya da gözlemlersiniz? Ya
0: geçerken söylediğiniz bir şey oluyor. Şimdi hocalık konumu olarak üniversite hocalık, lisede hocalık son derece kritik. Niçin kritik? Çünkü insanı doğal olarak bir otorite uzmanlık alanından konuşuyorsunuz. Sınıf düzenin kendisi bile o otoriteyi tahkim eden bir düzendir yani. Dolayısıyla o çocuk gelmiş, birinci sınıfa gelmiş, hazırlığa gelmiş, üçüncü sınıfa gelmiş falan. Çocuk sizin önünüzde. Yani bir şey söyleyecek diye bir şey. Siz aslında ettiğiniz her kelime büyük sorumluluk yani. Çünkü ettiğiniz o kelime o insanda bir karşılık yaratıyor ve ondan amel etmeye başlıyor. Ondan hayatını düzenlemeye başlıyor. Sonra siz geçerken ettiğiniz en sıradan bir şeyin sonrasında ya siz birinci sınıfta şunu demiştiniz diyorsunuz. Siz unutmuş gitmiş olabilirsiniz. Ama onu görüyorsunuz yani onun tesirini, ulaştığını ve onun hayatında vesaire işte hiç unutmadım diyor, işte hayat haline getirdim, ilkesi haline getirdim şeklinde. Dolayısıyla büyük sorumluluk yani. Söz büyük, yazma anlamında da konuşma anlamında da. Yani ettiğiniz söz orada kalmıyor. Burada şimdi biz birlikte konuştuk. Bütün bu sözler şu kadar insana ulaşıyor, ulaşmaya devam ediyor yani. Dolayısıyla yazılı olan da, sözlü olan da bu anlamda gerisinde büyük bir sorumluluk var yani. Konuşursunuz vesaire ama yani o sorumluluk ciddi, ağır bir yük de yani.
1: Bu sorumluluktan bahsetmişken şimdi özellikle çalışma alanınız şüphesiz araştırma alanlarının her biri kendi içinde önemi haizdir. Fakat modernleşme meselesi geçmişte olmuş bir şey değildir. Bir süreç olarak devam etmekte.
0: Halen.
1: Bütün, halen devam etmekte olan bir süreç. Üstelik geçmişin etkileriyle birlikte bugünü şekillendirmeye, yarını şekillendirecek olmaya devam eden de bir süreç aynı zamanda. Bu zor bir alan değil mi aynı zamanda? Yani içine birçok şeyi katmış oluyor. Günceli okumak için geçmişe bakmak ama onunla ilgili mesela kendi öğrenciliğinizden başlayarak bir siyasi bakışında bir perspektif oluşturduğunu veya bir hayat görüşünü söylediniz. Bütün bunları dengeli biçimde yerli yerine oturtmaya çalışırken zorlandığınız alanlar oldu mu? Bunu nasıl dengeye oturtabildiğinizi
0: yani
1: düşünüyorsunuz?
0: Zorlanma alanı vesaire değil. Yani bu problemin içine doğuyorsunuz. Hı hı. Türk toplumunun bir tane sorunu var. Yani modern uygarlıkla karşılaşmışız. Eski uygarlık kodlarını, kültürünü vesaire yapıp etme biçimlerini, devlet toplum ilişkilerini, o ekonomi politik, o üretim biçiminin dışında yeni bir şeyle karşılaşmışsınız. Hı hı. Ve siz uygarlık çevresi olarak, kültür çevresi olarak, örgütlenme alışkanlıkları olarak bir yenilgi yaşıyorsunuz. Bu yenilgi sürekli onu, o gelen meydan okumaya bir karşılık vererek ayakta kalma çabası. Türk modernleşmesi dediğimiz şey tamamıyla bu modern uygarlığın size yarattığı, baskıladığı, açıkça bir meydan okumayla üzerinize geldi. O meydan okumaya karşılık verme girişimi, uygulamaları, açıklama girişimleri olarak görebiliriz. Dolayısıyla bugünkü Türk toplumu böyle iki asırlık, artık iki buçuk asırlık muazzam bir öykünün ürünü. Dolayısıyla bu öyküyle ilişki kurmadan siz bugünle konumlanan, bir de yanlış konumlanan bir şey var. Yani yanlış tanımlanan bir şey var.

0: fiyatının bir yükseliş eğrisiyle siz tam tersi bir süreci yaşıyorsunuz. Bir şeyi yitirip ve o yitirişe karşı koyma ve tekrardan bir şeyi inşa etme süreci iç içe geçiyor. Dolayısıyla yükseliş eğrisiyle çöküş eğrisinde karşılaşınca onlar yaptı biz yapamadık değil yani. Ben dibi görmüşüm, dipten itibaren yukarı doğru bir eğriyi yakalama çabasındayım. Bu da muazzam bir girişim yani. Batı düşüncesi modernin kendisine baktığınızda birkaç asır içerisinde modernlik kendisini kurma performansını gösterdi. Yani 1800'lerin başında bir kuruluş oturma sürecine girdi. Ondan önceki süreç hep bir kafa yorma, hep kapsamlı kafa yormalar. Bütün dünyayı, insan bilgisini kuşatıcı bir kavrama girişimleriyle dolu. Dolayısıyla biz de bu kapsamlı okuma, anlama girişimlerini sürdürmek durumundayız. Hazır kalıplarla kimden, hangi batılıdan, muhafazakarından, solundan, sağından, Weber'inden, Marx'ından, Postman'ın aklına ne giriyorsa bu aktararak bir adım yol gidemezsiniz. Türk düşüncesi 1980'den beri özellikle 80 ihtilalinin getirdiği yeni uluslararası düzlemlerde açılma, entegrasyon sürecinde solun bizzat yaşadığı fizik tasfiyenin arkasından sosyal bilimlerden başlayarak çok ciddi biçimde batıdaki o Marksist-Leninist okumaların dışındaki sol, sol liberal okumalara, onun dışındaki okumalara açıldı. Ama Türkiye bütün bunları çok hızlı tüketiyor yani. O günkü tartışmalardan bugün neredeyse eser yok yani. Kimse o tartışmaları anmaz hale geldi. Tekrardan 1920'lere dönme tartışmalarını konuşuyor sevgili entelektüelimiz yani. Böyle bir şey. Dolayısıyla o kalıpları buraya tekrarlayarak, tekrar tekrar aktararak onun üzerinden Türkiye gerçeğini okuma bize bir şey kazandı. Evet Durkheim, evet Bourdieu, evet Marx, evet Weber. Ama bu usul ve yöntemlerle siz kendi gerçeğinizle sağlam bir ilişki kurmak durumundasınız. O da Türk modernleşmesinin o devasa genişlikteki tartışmalar, okumalar, uygulamalar şeyine sağlam bir ilişki kurmak ve açıklama geliştirmek zorundayız yani. Bunun üzerine biz bir şey bina edebileceğiz.
1: Hocam bu bir disipline olma meselesi mi yoksa Aydın'ın kendisiyle ilgili bir yüzleşmesini önce...
0: Ya basit bir biçimde Aydın meselesi şartlı değil şartlı. Yani bu kamu meselesi. Türkiye'de entelektüel öyle 19. yüzyıl entelektüeli falan değil. Batı'da da öyle bir entelektüel yok artık yani. Tamamıyla kamu kurumlarının mevcut insan kaynağını yani akademide, akademi dışı, bilim düzeyde vesairede bu anlamda bu odaklanmayı tesis etme, kolaylaştırma yani kütüphaneden eğitim, servis, imkan, araç, gereç kullanımı vesaire o entelektüeli beslemek ve bakmak durumundadır yani. Benim kuşağımın tamamı özel kitaplık sahibidir. Çünkü kütüphaneler çalışmıyor.
1: Yani, kendi birikiminizi yani kendiniz oluşturmak durumundasınız.
0: Öyle bir kamu yoktu yani. Öyle bir devlet yoktu. Şimdi ne kadar var ayrı bir şey yani. Şimdi bilişim vesaire geldi de biz biraz özgürce başka türlü kaynaklara da daha iktisadi, daha küçük bir ücret karşı bir sürü bir şeye kaynaklara erişme imkanı PDF teknolojisi evet, sağ olsun evet. Yani. Dolayısıyla entelektüelin tek başına üzerinden üstesinden gelebileceği şeyler değil. Ama kamunun bu ekosistemi yaratmak durumunda yani.
1: Hocam hız çağı denildiği için de aynı zamanda galiba bilginin kaynaklarıyla insanın kurduğu ilişkinin biçimleri değiştikçe de işin zorlukları ve kolaylıkları var ama o bambaşka ve upuzun evet, bir mevzu onun evet. Farkındayım. Asla girmeyeceğim oraya hiç korkmayın evet. Merak etmeyin.
0: Yok,
1: dağıtmıyorum. Yok büyük zevkle girerim ama yani evet. Ondan sonra bize 3 saat
0: anlamında.
1: Falan gerekir.
0: Evet, evet.
1: O günümüz meselesi bambaşka
0: dağılma
1: bir şey.
0: Anlamında.
1: Evet, başta söylediğiniz kısma tekrar iltica edeceğim ben müsaadenizle.
0: Buyurun, rica ederim.
1: Şimdi sosyolojinin tarihle, kültürle, coğrafyayla ve edebiyatla bağından söz ettiniz. Bu kendi alanınızdaki çalışmalarınızı, Türk modernleşmesini okurken, okuturken kurduğunuz bağlardan, kuvvetli ilmeklerden bir tanesi Kemal Tahir. Bir kere bu da bir seçim mi, tercih mi karşınıza çıkan devasa bir yapımı neden üstünden atlayamadınız da o oldu sizin alanınızda?
0: Yani önce yine... Bir Buse arkadaş T24'ten onunla söyleştiğini söylemiştim. Biz yine nasıl sosyolojiyi seçerken siyasi matematik edebiyatla ilişkimiz de benzer kaygılar oldu. Kemal Tahir'e gidişimiz de oldu. Kemal Tahir meselesi olan bir yazar, problemi olan bir yazar. Romanın, edebiyatın bir eğlendirici, modern insanı, bireyi eğlenmeye davet eden o

0: taktiğini onunla geçen tarafı var. Hı hı. Ama Türk Edebiyatı'nda klasikleşen bütün metinler, kanonik hale gelen, yerleşik hale gelen metinler biraz Türk modernleşmesiyle ilişki kuran, o öykünün içine giren, onu mesele eden olan Kemal Tahir bunların başında gelir. Dolayısıyla biz oradan öyle bir şeye gittik. Yani bir sosyoloğa düşer miydi Kemal Tahir çalışmak? Yani düştü. Ben daha çok politik eğitimlerde Osmanlı tecrübesi, işte Çağdaş Türkiye'yi anlama, Türk siyasi tarihinin roman üzerinden, nehir roman dizileri üzerinden okunması anlamında hem Kemal Tahir'i hem Tarık Buray'ı merkeze alan bir insanım. Bu merkeze alış beraberinde onlara hemhal olmayı getirdi. O da duyulmuş, bilinmiş yani. Onun bir gün bir arkadaşımın evinde buluştuk. Onu da söyleyeyim yani, Hakan Arslan benzerliğinde. Bugün Ketebe Yayın yönetmeni Furkan Çalışman, buradan selam almak isterim el ikisinde. Buluştuk. Böyle bir teklifle gelindi. Doğrusu dolayısıyla sizin ilgileriniz size ilişkin bir şeyleri gelip buluyor yani. Bu projeyi yönetir misiniz dedi. 3 ay çalışacağım sonrasında dedim. 3 ay çalıştık. Sonra şöyle şöyle yapabiliriz dedim. Bir tek bir şey oldu yani. Bir işime karışmayın dedim Furkan Bey'e.
1: Şartınız buydu.
0: Evet yani, o da hiçbir şekilde karışmadı. Son derece o projenin yürümesinde vesaire biz kendisine danıştık. Sadece Furkan Bey değil, başka yani yayın camiasından arkadaşlarla sürekli istişare ettik. Burada tek tek isimlerini saymak istemem ama yani Küpüşoğlu'nu da, İshak Reyne'den, Murat Yalçın'ı da onlarla sohbetlerimden çok beslendiğimi, Batı tecrübesi, yazar neşirleri, külliyat neşirleri, bunun altını çizmek isterim. Sonrasında bu projeye başladık. Bir sefer olumsuz bir şey olarak söylüyormuş gibi bir yere düşmeyelim ama bunu söylemek isterim. İlk defa Kemal Tahir, yani 1973'te ölümünden bu tarafa kesinlikle büyük bir çabadır yani Kemal Tahir'in eserlerinin okuyucuya ulaştırılması falan. Bu anlamda hepsi tebrike şayan işler yapmıştır. Ama ilk defa temiz bir neşir, derli toplu, çapaktan arındırılmış bir metinler ortaya konuyor. İlk defa bir yayın evi yazara bu denli yatırım yapıyor. İlk defa eleştirel basımları yapılmaya başlandı. İlk defa hocam Kemal Tahir sadece işsiz şehir insanların da 5 baskı var elimizde. Tefrika, hı hı. 56 ilk baskı, 69, 72, 73 gidiyor böyle. Ölümünden sonra 74 baskısı da var. Değişiklikler var çünkü. O değişiklikler Kemal Tahir'e mi ait? Töre mi ait? Hı hı. O gün yayınlayan karısına mı ait? Bütün bunları karşılar 3000 değişiklik var. Önceki yayın tecrübelerinde şöyle sıkıntılar var. Satır atlamalar var. Paragraf düşmeleri var. O günkü dizgi teknolojisiyle ilgili vesaire. Böyle en iyi baskılar hangileridir derseniz geçmişte. Ben Sander'ciyim yani. Sander'den birkaç kitabı çıkmıştır vesaire. Dolayısıyla böyle bir projeyi yönetmek üzere Furkan Bey geldiğinde birlikte çalışmaya başladık. Dolayısıyla Kemal Tahir'e fazla gömüldük, beni de kitledi. Yani bundan mutsuz değilim ama bunu da kırmak istiyorum. Yani başka çalışma alanlarımızla da ilişkiyi canlı tutmak istiyoruz.
1: Biz bir sonraki programlarının sözünü almak için bunu vesile edelim. Daha başka alanlardaki çalışmalarımızı da alırız ama
0: ne zaman isterseniz.
1: Hali hazırda devam ederken onun edebiyatında, kaleme aldıklarında, Kurt Kanunu'nda veya genel olarak romanında edindiği yer bakımından yaklaşımı, tarifleri, tahlilleri, sosyolojik bir çalışmada nasıl bir veri sunuyor araştırmacıya? Yani, neden ilginç?
0: Edebiyatçının en fazla sevmediği konu şudur. Edebiyatın sosyolojinin malzemesi kılınması. Hı. Bu anlamda bu tür bir tartışma değil ama edebiyat, Türkiye sorunlarıyla ilişki kurma ve anlamada, sezmede, daha bütünlüklü kavram anlamında biraz daha önde gider.
1: Çok ilginç.
0: Sosyoloji daha somut konuşur. Yani
1: çok problemleri. Özür dilerim. Edebiyatçı bunu sezgileriyle mi yapar hocam? Yoksa gözlemi ve araştırmasıyla mı?
0: Daha yani evet, yöntemi de sanatın sezgidir. Yani muhayyilede kendi kavrayışı üzerinde imbikten süzer ve size o uçları görür. Siz o uçları yani vermede edebiyat bizim için çok kritik yani. Yani 20'lerde çok o ya 20'lerin ister Ankara'sı, ister İstanbul'u, sokağı, ister Beyoğlu'su, ister Fatih'i, ister Çankırı'da bir köy, ister bir cezaevi vesaire. Bütün oradaki toplumsal ilişkilere ilişkin daha bütünlüklü bir kavrayış verme imkanı var. Ve uçları, çelişkileri hepsini bir resim olarak verme imkanı var. Dolayısıyla o ciddi bir şey. Bu bütünlüklü hikaye biraz Kemal Tahir'de daha fazla merkezdedir. Onun da arkasında tersinden bu kez Kemal Tahir'in sosyolojiyle, Marksizmle, Marksizm üzerinden sosyoloji kurduğu ilişki. Marksizm çok bütünlüklü kavrar dünyayı. Sistemli kavrar. Sosyoloji de öyle. Yani bir tür o Marksizmle teorik beslenmesi onun bütünlüklü bakmasını da kolayla o sanatçı sezgisiyle, muhayyelesiyle de yakalayıp bize bir resim verme anlamında şey, çelişkileri, gerilimlikleri, bireysel dramı vermesi bizi olağanüstü besler sosyoloğu.
1: Peki beslenmiş olduğu o disiplinler veya politik görüş, ideolojik yakınlık çerçevesinden bakacak olursak, az önce siz aslında daha doğrusu başlarda kendi çalışma alanınızla ilgili söylemiştiniz. Yani Türk sosyolojisi yapılacaksa eğer, disiplin olarak oradan aldığı kavramları kendisi algılamak mecburiyetindedir, görmek, tanımak mecburiyetindedir.
0: Sindirecek ama kendi insanın evet, gerçeğine yönelecek.
1: Evet, görecek bunu. Hem belli ki Kemal Tahir aslında dertli bir adam. Ve bu derdini bir sanat dalı da kabul edilen edebiyatla ortaya koymaya çalışan biri. Sözünü evet, onun üzerinden söyleyen biri Kemal Tahir. Şimdi bu kendini mesul hissetmesi, aynı zamanda edebi kişiliği, bütün bunlar ortaya bir eser neşretmesine vesile oluyor. Beslenmiş olduğu kaynaklarla beraber Türkiye'de edebiyatın farklı kategori, daha doğrusu edebiyatçıların farklı aidiyetleri bağlamında farklı yolları var birbirinden. Burada Kemal Tahir'in özellikle bir yeri var, hep konuşulan, tartışılan ve dikkate verilen. Beslenmiş olduğu Batı kaynaklarından, Marksizm çerçevesinden almış olduğu çok şey var. Fakat sözünü söylerken ki işte toplumcu gerçekçilik belki.
0: Sosyalist.
1: Evet, sosyalist.
0: Türkçe'ye çevirince o oluyor. Yani. Sosyalist diyemediği için toplumcu der genellikle. O günkü 60'ın soğuk savaşı. Evet, buyurun kestim.
1: Fakat estağfurullah, fakat bununla birlikte her zaman böyle çok öğrenilmiş değil. Hem dediğiniz gibi sezilmiş, hem gözlemlenmiş tahliller, tespitler görürüz. Onu ayağını toprağa bastıran şey size göre ne? Farkı, özelliği ne?
0: Şimdi öncelikle şu, Kemal Tahir şüphesiz insanın kişisel sorunları vardır, dertleri vardır. Ya bu kadar yani sıfır şikayet yani kendi hayatıyla ilgili. Yani böyle birisi yani sonuçta çok genç yaşta anneyi kaybediş, sokakta kalış, cezaevi deneyimi vesaire çıktıktan sonra ciddi biçimde kısıtlı iktisadi koşul üretmek zorunda kalır. Sıfır şikayettir. Devletle olan çekişmesinde de yani o günkü siyaset Sabahattin Ali'nin kitabını kardeşine verdi diye vay sen orduyu donanmayı isyana teşvikleme, sen Nazım Hikmet çevresinde olmaktan dolayı 15 yıla mahkum ediyorsun yani. Mesela arada da gene davalar vesaire de var yani. Bu anlamda sıfır şikayet birisi. Daha çok onun derdi gerçekten biraz da okuşağın da sorunu. Kemal Tahir ayrı bir mesele olan yazardır ama ya biz bir imparatorluk, yani 1910 doğumlu Kemal Tahir. İmparatorluğun kaybını yaşıyorsun. Hı hı. Bütün çocukluğun onu aile boyu yaşıyorsun yani. Dönem değişik ya, ailede imparatorluk çökerken ailesi de bir dağılıyor, kaybı çünkü yaşıyor. Yani izleyiciler yani kesinlikle Kemal Tahir'le nereden başlayalım derseniz ben kesinlikle Bir Mülkiyet Karesi. Emre Safa Hoca ile yaptığımız ilk program yani o seri Kemal Tahir romanlarını konuştuğumuz dizide ilk metin ne şey olarak adlandırdı Emre Hoca. Doğru bir hatta Kemal Tahir dünyasına giriş. Hmm. Gerçekten Bir Mülkiyet Karesi Kemal Tahir dünyasına bir giriştir yani. O kaybı, hem imparatorluğun kaybını görürsünüz, hem ailenin kaybını görürsünüz. Ev dahil kaybı görürsünüz, ailenin yitimini görürsünüz yani. Dolayısıyla bu problemi yoğun bir biçimde yaşayan meseleye doğuyorsunuz yani. Artık o meseleyle ister istemez uğraşmak durumundasınız. Yani kuşak olarak da böyle bir şey var. Dolayısıyla kişisellerde toplumsal bir mesele. Sonrasında bu meselelerle kurduğu ilişkide hep şey olmuştur yani.

0: beslenme kaynaklarını buraya Türkçe'ye tercüme etmekten ziyade usul ve yöntem olarak beslenip elinizde tuttuğunuz kitap, işte bu geçmişte 1968 baharında Mehmet Seyda'nın Bayramoğlu basın şeyinde bir yazlık bölgedir, orada entelektüelin kalıp ettiği bir yerdir. Orada düzenlediği bir açık oturumdur. Kemal Tahir'in de katıldığı. O tartışmada da çok güzel verir Türk romanı meselesini. Nedir çünkü Türk romanı tartışması şöyle çıkmıştır. Onu da izleyici dağılmanın parçası kılalım. Devlet Alan'ın ilk baskısı 67 Ekim'indedir. Hı hı. Arka kapakta ilk baskıda ilk Türk romanı ibaresi yer alır. Bu kıyameti koparım ne demek vesaire şeklinde. Bir yıl sonra o bütün o herkes eteğindeki taşı döktükten sonra bu Türk romanı açık oturumu yapılır. Elinizdeki metin benim yayına hazırladığım tekrar o metni önemini vesaire işaret eden bir sunuşla yeniden yayına hazırlamaktır. Orada bir tartışma var, Türk romanı tartışması. Kemal Tahir şöyle cevap verir. Dostoyevski diyor ki Batılılara, biz sizden Batı romanının bütün esaslarını, usullerini, yöntemlerini, dilini aldık diyor. Ama biz buna Rus dehasını kattık diyor. Hı. Rus romanı budur. Kemal Tahir diyor ki Türk romanı budur. Kemal Tahir bütün hayatı boyunca bu tarz bir, yani sonuna kadar modernlikten beslenme ama ayağı sürekli bu coğrafyada, sokakta, toplumda, ailede vesaire sürekli bu tarihi anlama, bu kültürü anlama, kendisinden önceki edebi teşebbüslerle sağlam bir beslenme üzerinden burada bir dil inşa etme, bir nesir dili inşa etme ve bu bize özgü bir hikaye değildir. Herkes baksın, yani Virginia Woolf'un o edebi hatıraları vardır ölümünden sonra eşinin kendisine kalan defterlerden. Kadın her esere yöneldiğinde yeni bir eseri ortaya koyma sancısı çekmeye başladığında bütün İngiliz edebiyatını haldaş pamuğu gibi atıyor.
1: O vesayeti atmaya çalışır.
0: Baştan tekrardan İngiliz edebiyatını altına yerinden girip üstünden çıkıyor. Hı hı. Hatmediyor yani. Kemal Tahir artı bir de o tarihler. Ya bu mesele böyle midir? Kasap Osman öyle bir biri var mıdır? Yok mudur? Yüzbaşı Selahattin kimdir? Bekir Sami'nin anıları nelerdir? Yorgun Savaş'ta. Olağanüstü geride muazzam bir kaynak vardır. Şimdi eleştirel basım çalışmaları tamamlanıyor Yorgun Savaşçı'nın. Orada göreceğiz İsmail Küçük.
1: Kurt Kanunu'nun ardından Yorgun Savaşçı tabii, geliyor.
0: Tabii Esir Şehir'in insanları geliyor. Hemen arkasından Yorgun Savaşçı geliyor. Mutfak çalışması tamamlandı. Sonbaharda en azından Esir Şehir insanları mahpusunu birlikte elimize almak istiyoruz yani.
1: Şimdi bugünlerden geçerken bu da bizim Kemal Tahir 101'imiz olmuş olsun hocam.
0: Eyvallah.
1: ve devamındaki serinin arkasından gelenleri de üstünden geçerek. Çünkü siz bir şeyin peşinden gittiniz. Kemal Tahir bir şeyin peşinden geçti. Her bir insan teki kendini anlamlandırma konusunda bir şeyin kesinlikle peşinden gidiyor. Ve bütün bunlar bizim için birer kırıntı oluyor yolu bulmak için aslında.
0: Evet, işaret taşları
1: oluyor. İşaret taşları gibi ve zihnimizi de gönlümüzü de zenginleştiriyor. Evet, o doğrudan böyle görmedi ama edebi zevk vermesi ayrı bir tat hakikaten.
0: Kesinlikle.
1: Onun için size son sorum şu olsun, müsaadenizle çok kısacık cevap rica edeceğim. Şimdi siz bir şeyin üzerine giderek bir şeyin derdiyle peşinden gidiyorsunuz ama bu çalışmaları yaparken edebiyat zevkiniz zarar görüyor mu bir taraftan? Yani aşırı dikkat kesilmekten.
0: Tam tersine fazla genişliyor. Yani besleniyorsunuz, aralıksız besleniyor. Ya bir dakika deyip onun başına gidiyorsunuz. Oradaki tartışmaları, oradaki estetik kavrayış falan anlamak için de siz edebi tecrübesini genişletmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani projeye başladığımda şimdiki İsmail'de dağlar kadar fark var. Çünkü edebiyatta kurduğunuz ilişki daha sağlam bir temele oturdu ve bunu karşılaştırmalı yapmak durumunda kalıyorsunuz. O karşılaştırma beraber sizin edebi tat. Şimdi son Göl İnsanlarını çektik Emrah Hoca ile bugün tekrar ikinci kez anmış olayım. Göl İnsanlarını çektik. Orada da söyledim yani Göl İnsanlarında gelin kadın oyunu benim daha önce okuduğum küçümsediğim bir öyküydü. Bu okumada hem büyük bir keyif aldım, azaldım. Hem de çok yakıcı geldi yani öykünün kendisi. Orada kadın karakteri, sultanın macerası, 5 ayrı sahnede bana göre küçük bir roman, bir novella gibi

0: görmek isterim. Dolayısıyla Kemal Tahir sizi de besliyor, sizi başka ufuklara da kanatlandırıyor yani. Kemal Tahir'e ciddi bir haksızlık vardır. Bu haksızlık şudur yani, Kemal Tahir'i salt, ideolojik düzeyde bir basit bir Kemalizm eleştirisine, Kemalizm'de hiçbir şey kutsal değildir arkadaşlar. Kemalizm'de eleştiride münezzeh değildir. Kemal Tahir o dönemi okuması vesaire, romanlarla dile getirmesi, düşünsel tartışması kıymetlidir. Katıl katılma, ama Kemal Tahir salt Kemalizm eleştirisiyle sınırlı birisi değildir. Salt asetipi üretim tarzını, ya arkadaşlar şuna bir bakın, bu önemli, bizim kendi tarihi tecrübemizi anlama bakımından bize bir şey söyler mi demenin ötesinde, Atatürkçülüğü gibi böyle bir kutsal bir Freud gibi bir psikanaliz mezhebi inşa etme gibi falan girişimi yok. Ama bütün tartışmalar sanki Atatürk üzerine bir mezhep kurucusu gibi gözükür yani. İkinci hapsedildiği alan budur. Üçüncü de Doğu-Batı çatışması. Bu bütün edebi alandaki dilde yarattığı, Türk edebiyatında yarattığı meselemizi kurcalama biçimi dahil buharlaşıyor. Onun için o edebi, estetik kavrayışını merkeze alan bir Kemal Tahir okuması yapmak durumundayız ve bütüncü bir okuma yapmak durumundayız.
1: Ve bizim 45 dakikamız ancak bu kadarına el verdi. Bu zevk...
0: Devamını yaparız.
1: Devamını yapalım hocam. Büyük bir zevkti sizi misafir etmek. Heyecanla dinledik hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Mutfağa da ayrıca teşekkür ederim.
1: Sağolunuz.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Portre'nin sonuna geldik. Misafirimiz Profesör İsmail Coşkun'du. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastiklerin mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi risklerden şüpheleniyor? Gözde göremediğimiz mikro ve nanoplastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Aslında insanoğlunun ölümsüzlük arayışı bilimden çok daha eski. Öyle ki öleceğini bilen insanoğlu antik çağ destanlarında bile ölümsüzlüğün sırrını aradı. Hatta krallar sonsuz yaşamanın sırrını bulmaya çalışırken simyacılar yaşam iksirlerinin peşine düştü. Kısaca Çin imparatorlarının saraylarından eski uygarlıkların mezarlarına kadar aynı ölümsüzlük arzusu farklı biçimlerde karşımıza çıktı. Sonra insanlığın yöntemi değişti ama ölümsüzlük arayışı değişmedi. Efsanelerin yerini laboratuvarlar, iksirlerin yerini moleküller, simyanın yerini genetik aldı. İnsanoğlu artık hücrelerin neden yaşlandığını araştırıyor, genleri okuyabiliyor, dokuları laboratuvarda büyütebiliyor, biyolojik yaşın izlerini ölçmeye çalışıyor. Belki de insanlığın binlerce yıllık hikayesinde değişmeyen tek şey, ölmek zorunda mıyız sorusudur. Ve belki de tarihte ilk kez cevabını gerçekten duyabilecek kadar yakınız.
1: Size ait bir fotoğraf albümünü açın. İlk sayfalarda bambaşka bir yüz göreceksiniz. Pürüzsüz bir cilt, güçlü kaslar, hızlı refleksler. Sonra sayfalar ilerledikçe fotoğraflardaki yüz de değişecektir. Daha beyaz saçlar, daha belirgin çizgiler ve daha yaşlanmış bir beden görseli. Biz bu sonuca zaman diyoruz. Ama aslında hücrelerimizi yaşlandıran zamanın kendisi değil. Asıl hikaye göremediğimiz kadar küçük bir dünyada yaşanıyor. DNA'da biriken hasarlar, genlerin çalışma biçimindeki değişimler, görevini tamamladığı halde dokularda kalabilen yaşlanmış hücreler, hatta hücresel sistemlerin zaman içinde değişmesi vesaire vesaire. Yani aynada gördüğümüz yaşlanma, yıllardır içeride devam eden çok daha karmaşık bir biyolojik sürecin dışarıdaki izi. İşte bilim bugün o izin peşinden kaynağına doğru gidiyor. Çünkü bir mekanizmayı anlayabilirsek ona müdahale etmenin yollarını da bulabiliriz. İşte bu nokta insanlık için çok radikal bir ihtimali de gündeme getiriyor. Ya yaşlanmak yalnızca geçen yılların sonucu değil de müdahale edilebilecek biyolojik süreçlerin toplamıysa? İşte o zaman insanlığın binlerce yıldır kabullendiği bir gerçek yeniden sorgulanacak. Yaşlılık gerçekten kaderimiz mi, yoksa henüz çözmeye de başladığımız bir biyoloji problemi mi?

0: Şimdi tabii yaşlanma, bir organizmanın yaşlanması var, bir de biyolojik olarak hücresel yaşlanma var. Bunlar hepsi aslında biyolojinin yazılı olmayan kuralları veya kanunları diyebiliriz. Ama tabii burada bilim ilerledikçe, bilimsel verilerin daha yapay zeka ve bilgisayar teknolojileriyle daha detaylı değerlendirildiğimizde şunu görmeye başladık son dönemde ki özellikle de bu kavramların bu kadar genişlemesi, daha derinlik ve daha anlam kazanmasının altında da gerçekten bu büyük verinin daha doğru yorumlanması kaldı ve biz artık şunu görebildik. Evet, yaşlılık bir süreç, olması gereken bir süreç ama bunu biraz daha yavaşlatabiliyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim, şu anda klinik olarak FDA onayından geçmiş ve bazı denemeler var. Bu denemelerde şunu iddia ediyor, biz yaşlanmayı yavaşlatmıyoruz, geri döndürebiliyoruz. Tabii bunlar model organizmalarda sonuç almışlar ama tabii insan hiçbir zaman onlara tabii ki de farklı organizmalar benzemediği için. Şimdi bu sonuçları göreceğiz ama sizin sorunuzun özelinde gelirsek evet, bu bir süreç, olması gereken bir süreç. Sadece biyolojik değil, kimyasal, fiziksel birçok faktörün bir arada olduğu bir süreç. Ama bunu yavaşlatabilir miyiz? Şimdiki bilim bununla ilgili bize güzel çıktılar veriyor ama tabii bunu biraz zaman gösterecek.
1: Size bugün bir hap verseler ve bunu içerseniz 500 yıl yaşayacaksınız deseler içer misiniz? Neden?
2: İçmezdim, o kadar yaşamak istemezdim muhtemelen.
3: Büyük ihtimalle yere atıp kırardım. 500 yıl çok uzun bir süre. Bence normal bir insan ömrü bunun için yeterli bir ömür.
2: İçerdim bu arada ama şeyi sorardım. Sadece ben mi içiyorum? Sevdiklerimle beraber 500 yıl yaşamak isterdim.
4: İçmezdim. Yani sonsuz bir hayat istemiyorum.
5: İçerim, hayat güzel.
6: İçerdim. Çünkü bilimin bu yanlarını tatmayı seven biriyim. O yüzden denemek isterdim.
1: Ne dersiniz? Takvim yaşımızla beden yaşımız aynı şey mi? Ya da şöyle sorayım. Sizce insan bedeninin bir son kullanma tarihi var mıdır? Şunu demek istiyorum. Evet, doğum tarihinizi biliyorsunuz. Peki beden yaşınızı biliyor musunuz? Düşünün, aynı günde doğmuş iki insansınız ama biriniz diğerinizden çok daha genç görünüyor. Neden? Neden birinin damarları, kasları, metabolizması ve hücresel özellikleri bir başkasından daha farklı yaşlanma tablosu gösteriyor? Cevabı aslında basit. Çünkü takvim yalnızca dünyanın güneş etrafında kaç tur attığını sayıyor. Biyoloji ise başka bir zamanı ölçüyor. İşte bilim insanları da bu epigenetik değişimler ve farklı biyobelirteçlerden hareketle bugün görünmeyen saati okumaya çalışıyor. Çünkü eğer biyolojik yaşı ölçebilirsek çok daha iddialı bir sorunun onu değiştirebilir miyiz sorusunun cevabını bulabiliriz.
0: Kesinlikle şu an aslında bilim dünyasının üzerinde odaklandığı, daha doğrusu üzerinde hipotezler geliştirdiği faktörlerden bir tanesi de gerçekten kronolojik yaş ve biyolojik yaşın neden bu kadar farklı olabildiğidir. Hatta bırakın biyolojik yaşı, bir bireyin farklı organlarının da yaşlanması birbirinden farklı. Bu sizin yaptığınız meslekten tutun, yediğiniz, içtiğiniz besinlerle, içinde bulunduğunuz sosyal ortamla veya içinde bulunduğunuz coğrafi ortam bile çok çok etkiliyor. Şöyle ki burada birçok çalışma var. Örnek veriyorum, aynı tarihte, aynı saatte doğmuş, biri biraz daha denize yakın yerlerde, biri biraz daha rakımı yüksek bölgelerde yaş alan bireyleri karşılaştırdıklarında görüyorlar ki biyolojik yaşları bile değişiyor. Hatta o biyolojik yaştan ziyade organların bir organizma içindeki yaşlanmaları bile birbirinden farklı. İşte epigenetik bilimi bize şunu gösterdi. Kronolojik yaşla, yani sizin içinde bulunduğumuz zamandan, doğduğumuz zamanı çıkarttığımızda elde ettiğimiz rakamla organların biyolojik olarak, epigenetik olarak yaş hesaplanan yaşları arasında da farklılıklar var. Bu da özellikle vücudumuzun ne kadar kullandığımızı, yani burada ne kadar kullanmaktan kastım, hani acaba doğal ortamının üzerinde bir eforla mı geldik yoksa olması gerektiği veya biraz daha mı vücudumuza destek olduk? Bu da neyle ölçülebilir? Dediğim gibi uyku olabilir, stres olabilir. Yani bütün birçok faktör var ki şu anda biz bunların tam anlamlandırmaya çalışıyoruz. Net bir cevap vermek bu soruya zor. Bazı bireylerde bu 8-10 yaş biyolojik yaşın daha erken olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle ki epigenetik testler bize şunları söylüyor. Yaşlanmamızın ilerisi içinde yani nasıl yaşlanacağımız hakkında da bize bilgi veriyor. Evet şu an diyoruz ki biz sizin biyolojik yaşınız kronolojik yaşınızdan ileri. Demek ki burada bazı faktörleri iyi organize edemedik. Beslenmeyi, uykuyu, belki stresi ki günümüz koşullarında da hani stressiz olmak nasıl sağlanır?

0: muhtemelen hiçbir şeye kafayı takmamayı ve mutlu olmayı sadece tercih etmesini isterdim.
1: İnanmazdım ama söyleyeceğim şey dertlerimi daha az takmasını, daha özgür yaşamasını söylerdim.
2: Başta tabii ki inanamazdım. Sonra 30 olur mu diye, 30'da netleyelim diye pazarlık yapmak isterdim.
3: Ya inanabilirim, teknoloji çok gelişiyor. Bir yerde bir şeyleri durdurabilirler. Ama 35 çok olgun. Böyle 25'te durdurabilirsek çok iyi olurdu.
4: Harika. Çok sevinirdim.
5: Beynim de 35 olacak mı sorusunu sorardım. Çünkü bir yerde hayatı idame ettirmek için kendisine ihtiyacım olacak. O yüzden 35'lik bir beyin var mı diye sorardım kendime.
6: Yara kapanabiliyor. Kırılan kemik yeniden birleşebiliyor. Karaciğer belirli ölçüde kendini yenileyebiliyor. Yani insan bedeni zaten onarım yapmayı biliyor. Peki bu yeteneğin sınırlarını değiştirebilir miyiz ya da geliştirebilir miyiz? İşte bugün bilim dünyası da bu cevabın peşinde. Mesela hücresel yeniden programlama, senesan hücrelerin hedeflenmesi, kök hücre teknolojileri, genetik müdahaleler vesaire vesaire. Aslında tüm bu araştırmaların laboratuvar sonuçları da oldukça heyecan verici. Ama gündelik hayata geçirebilmek için zaman gerekli. Çünkü insan söz konusu olduğunda güvenlik, kanser riski ve uzun vadeli etkiler gibi büyük bilinmezler de denkleme giriyor. Bu noktada şu çok önemli. Genç görünen bir hücre yaratmak başka. Bütün bir insanı güvenli bir biçimde gençleştirmek bambaşka. Ama gelin yine de hayal edelim. Mesela bir gün 80 yaşındaki birinin en azından bazı dokularına 40 yaşındaki biyolojik özelliklerini geri yükleyebilirsek nasıl olurdu? Kulağa çok hoş geliyor değil mi? Toparlarsak, geleceğin tıbbında soru artık yalnızca yaşlanmayı nasıl yavaşlatırız olmayacak. Çok daha iddialı bir soru olacak. Biyolojik saati geri çevirebilir miyiz?
7: Şimdi tabii her geçen gün bilgiler değişiyor, artıyor, daha anlamlı hale geliyor. Bizim 10 yıl önce kabul ettiğimiz gerçekler maalesef şu anda modifiye edilebiliyor. Hani tamamen dışlanmıyor ama modifiye edilebiliyor ve bunun altında da ilerleyen, gelişen teknolojilerin destekleriyle biz hücresel verileri şimdi çok daha efektif analiz edebiliyoruz. Analiz etmekle kalmıyoruz, bunları bir de yorumlayabiliyoruz. Şimdi tabii yaşlanma, yaşlılık, hücresinin içinde gerçekleşen olayları bizler anladıkça hücreden dokuya, dokudan organa, organdan sisteme, sistemden organizmaya geçen iletişimi giden yol hattını çok daha iyi yorumlayabiliyoruz. Şimdi şu bir gerçek. Dokularımız birbirinden farklı oranlarda çalışıyor ki aynı kronolojik yaşta olmalarına rağmen bir doku bazı durumlarda, örnek veriyorum, meslek icabı bir toksinlerle çok fazla siz muhatapsanız karaciğeriniz daha erken yaşlanmaya başlıyor. Biyolojik olarak daha erken yaşlanmaya başlıyor ve oradaki aslında erken yaşlılık zaman içinde tüm vücuda sirayet ediyor. Çünkü şimdi bizler şu anda gençleşme veya yaşlanma karşıtı çalışmalarındaki en büyük sorun sistem bütünlüğünü sağlayamamaktan. Evet siz şimdi çok değerli cerrahlarımız var, çok değerli estetik uzmanlarımız var. Evet bir gidiyoruz belli uygulamalarla yüzümüz çok güzel oluyor, harika oluyor veya istediğimiz gibi oluyor ama bunu biz içeriden besleyemedikten sonra kardiyovasküler sistemle veya karaciğer desteğiyle bütünü elde edemedikten sonra 3 ay sonra tekrar eskiye dönüyor veya evet cildimiz çok güzel ışıldıyor, parlıyor saçlarımız ama o enerjik durumumuz olmuyor. İşte buradaki sıkıntı şu, bütünü elden geldiğince ortalama haline getirmemiz lazım. Yani örnek veriyorum, bütün dokular aynı notaya aynı zamanda basarsa işte beklediğimiz, istediğimiz nokta bu. Ama bu hız giderse, bize bir 10 yıl önce sorsaydınız, işte efendim dokular şöyle şöyle deseydiniz, ya olur mu öyle şey diyorduk ama şimdi kanıtlar var elimizde. O yüzden şu an daha garanti veya kesin konuşmak yerine artık olabilir mi? Evet, oraya doğru gidiyoruz ama en önemli noktamız şu, bölgeselden ziyade bütünü düşünmemiz lazım.
6: Evet. Bir makinenin parçası eskidiğinde değiştiriyoruz. Bir otomobilin motorunu yeniliyor, bir bilgisayarın bozulan parçasını çıkarıyoruz. Ama ne yazık ki insanın

0: insan bedeni makine değil, en azından şimdilik. Bugün evet laboratuvarda küçük doku yapıları geliştiriliyor. Hatta organoidler üzerinde çalışılıyor. 3D biyobaskıyla canlı dokular üretmenin yolları araştırılıyor. Hasarlı dokuların onarılması için yeni yollar aranıyor. Ama bunların önemli bir bölümü henüz araştırma aşamasında. Elbette şimdiden yöneldiğimiz hedef, yani bozulan bedeni değiştirmek yerine onarmak fikri son derece heyecan verici. Düşünsenize, bir gün kalbin hasarlı bölümünü yenileyebilirsek ya da karaciğer dokusunu üretebilirsek, hatta ihtiyaç duyulan dokuları hastanın kendi hücrelerinden geliştirebilirsek yaşlanmanın anlamını da değiştirebiliriz. O zaman soralım, beden bir gün sürekli tamir edilen bir biyolojik sisteme dönüşebilir mi? Ne dersiniz?
1: Öncesine gittiğimiz zaman bu doku mühendisliği çok ön plandaydı. Yani bizler şunu düşünüyorduk. Laboratuvarda, örnek veriyorum, bireylerde karaciğer yetmezliği oluyor. Misal veriyorum. Veya böbrek yetmezliği olan bireylerde, bir böbrek nakli olması gereken bireylerde bizler en yakın hani bir donör bulunuyor. Onun yapısını en yakın nakil ediliyordu. Belli uygulamalarla tabii. Daha sonra şu ön plana geldi. Laboratuvar ortamlarının gelişmesi. Acaba biz bireyin kendi özelliklerinden, yani kendi hücrelerinden bir organ yapabilir miyiz? Bunların denemeleri çok yapıldı. Hatta ilk üretilen organ, hiç unutmuyorum, kas dokusuydu. Bir kas hastalığının tedavisi için. Ama şu an gördük ki bu kadar meşakkatli bir işe gerek yok. Çünkü artık kök hücre teknolojilerinin desteğiyle, özellikle biz artık hücrenin metabolizmasına daha hakim olduğumuz için şu anda biz bazı genetik oynamalarla laboratuvar ortamlarında artık belli dokuları onarmanın yolunu arıyoruz. Ama şu anda 3 boyutlu yazıcılar geldi. Onlarla acaba bir şeyler yapılabilir mi? Ama şunu biliyoruz ki biz, evet, onlara harcanacak zaman veya onlara harcanacak bir finansal destek yerine biz hücreyi onarabilirsek, daha doğrusu şöyle, bizi yaşlatan faktörlerin önüne geçebilirsek bunlara da gerek kalmayacak. Ama tıbbi olaylardan bağımsız konuşalım. Yani klinik olarak böbrek yetmezliği var. Böbreklerden biri, ikincisi fonksiyon kaybediyor. Onlar için ayrı bir uygulama tabii ki de yapılacak. Hatta en yakın organizmalardan, domuzlardan vesaire nakiller şu anda çok konuşuluyor. En yakın şeyi bulabilmek için. Ama önümüzdeki dönem şunu gösteriyor. Artık belli genetik teknolojilerle bizler hücreleri manipüle edebileceğiz. Hatta FDA belli tedavilerinde onayını verdi genetik olarak. Bunlar da zaman içinde bizlere tıpatıp genetik olarak aynı yeni dokular, yeni hücresel bölgelerin yapılmasının önünü açacak. Ama tabii bu nereye kadar gidecek, bizi nereye kadar destekleyecek? Gene aynı şeye geleceğim. Sistemi bir bütün hareket ettirmekten bunların sonucunu bulamayız. Evet, kalpte bir problem var, Allah göstermesin. Evet, bir yeni bir kalp veya kalp kası veya kalp dokusuyla belki onu onaracağız. Ama bu sefer zaman içinde böbrekte bazı sorunlar çıkacak. Böbreği yaptığımız zaman damarlar, bakalım damarların total damarları, bütün vücutta kılcalı atarı topları aynı oranda gençleştirebilecek miyiz? İşte bütün bunlar şimdi... Gene bana bir 10 yıl önce sorsaydınız gençleştirebilecek miydiniz? Ya olur mu öyle şey derdim, ama şimdi olabilir mi? Bilimde sınırlar artık kalkmaya başladı. Yani artık ütopik dediğimiz şeyler önümüze gelmeye başladı. Ben şunu söylüyorum. İnşallah bilim bize bu hızda yapay zekanın desteğiyle yardım ederse, evet, daha yaşım, zaten insan ortalama ömür uzuyor. Tabii bunun da getireceği bazı sorunlar var, ama şunu biliyoruz ki artık bize ne zararlı geliyor onu biliyoruz. Yani o faktörleri elimine edeceğiz daha kaliteli yaşam için.
0: Sonsuza kadar yaşayabileceksiniz ama yanınıza sadece bir kişiyi alabileceksiniz. Kimi alırdınız?
2: Eşimi alırdım.
0: O da sizi ister miydi?
2: Muhtemelen isterdi eşim de.
3: Annemi seçerdim. Annemle olurdum herhalde. Her şeyi hallederdi o. Hayat boyu.
4: Oluyorsa eğer kedimi seçerdim. O da beni seçerdi diye düşünüyorum bu arada.
0: Ölümsüzlüğün sırrını geleceğin laboratuvarlarında arayarak belki de yanlış yere bakıyoruz. Çünkü doğa milyonlarca yıldır bu konuda gözümüzün önünde sıra dışı deneyler yapıyor. Mesela kuzeyin buzlu sularında yaşayan Grönland köpek balıkları. Ömürleri

0: yüzyılları aşabiliyor. Çıplak köstebek fareleri. Yaşlanma biyolojisi ve hastalıklara direnç araştırmalarında onların yeri büyük. Planaryalar olağanüstü yenilenme yetenekleri sergiliyorlar. Asıl önemlisi Akdeniz'de yaşayan o küçücük canlılar, Turritopsisler. Bu canlılar ölümsüz deniz anası olarak da biliniyor. Çünkü belirli koşullarda yaşam döngüsünün daha erken evresine geri dönebiliyorlar. Ama maalesef tüm haşmetine rağmen insan bunları yapamıyor. Peki bu yapamayacak anlamına mı geliyor? Çünkü doğa bizim yeni sormaya başladığımız sorular üzerinde milyonlarca yıldır başarıyla çalışıyor.
1: Doğa her şeyi bizden önce zaten keşfetti. Zaten biz birçok şeyin çözümünü doğayı izlemeyerek, doğayı gözlemleyerek veya doğadan dersler çıkararak zaten sonuçlarını bulduk ki düşünün yakın tarihimize bakın işte zamanında işte padişahların o dönem bitki bilimcileriyle ortak neler yaptıklarına o zamanki evet belki şu andaki gibi endüstriyel bir ilaç sektörü yok ama bitkilerden elde ettikleri özütlerle neler neler yaptıklarına baktığımız vakit doğayı gözlemleyebilmek zaten size şu örneği vereyim bu ölümsüzlük veya uzun yaşamın da zaten şeyi fikri doğadaki bazı canlıların örnek veriyorum kutup bölgesinde yaşayan bazı balinalar, Grönland balinaları gibi, köpek balıkları gibi belli canlıların metabolizmalarını iyi gözlemlediğimizde çıktı ki onu bırakın organ nakillerinde organın taşınmasında neden biz işte belli standart koşulları yaptık? İşte Kaliforniya kurbağasından bunlar feyiz alındı. Yani doğa bize çözümleri, sorunu da veriyor, çözümleri de veriyor ama biz maalesef doğayı yüksek hızda bozduğumuz için şimdi doğayı gözlemleyebilecek gerekli zamanımız olmamaya başladı. Yani aslında doğa da biraz değişime uğramaya başladı. Ama bizler bu uzun yaşayan canlıları, belli hastalıklara yakalanmayan canlıları daha iyi izledikçe, daha iyi gözlemledikçe tabii ki de oradaki metabolizmayı kendi metabolizmamıza dönüştüreceğiz. Bu olmazsa olmaz. Ama şunu söylemek istiyorum. O sürekli kendini yenileyen sistemler biraz daha farklı. Onların üreme şekilleri bizden bağımsız olduğu için hani o da çok yapıldı. İşte kertenkele kuyruğunu tekrar yapıyor. İşte veya belli canlılar kopan uzuvlarını tekrar. Onların metabolizması biraz daha farklı. Bize onlar şu an için uygun değil ama oradan çıkacak metabolik süreçler bizlere uygulandığında çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. En azından bazı hastalıkların önüne geçeceğiz.
0: Şimdi bir gelecek hayal edelim. Kalbiniz güçlü, organlarınız yenilenebiliyor, kaslarınız hala sizi taşıyor ama takvimde 170 yaşındasınız. Yani aynada bedeniniz çok genç görünüyor. İyi ama ya beyniniz? İşte ölümsüzlük arayışının belki de en zor duvarı burada yükseliyor. Çünkü beynimiz yalnızca bir organ değil. Orada sevdiklerimizin yüzleri, çocukluğumuz, karakterimiz, öğrendiklerimiz ve ben dediğimiz süreklilik duygusu var. Peki sizce 200 yıllık bir insan zihni uzun bir hayatın anılarını sağlıklı olarak taşıyabilir mi? Bunu nasıl başarabiliriz? Bir yolu, yöntemi mümkün mü? Dahası mesela yaşlanan beyni gençleştirmeye çalışırken hafızayı ve kişiliği nasıl koruyacağız? Belki de ölümsüzlüğün önündeki en büyük engel kalbin ne kadar atabileceği değildir. Ben dediğimiz şeyi ne kadar süre koruyabileceğimizdir. Ne dersiniz? Uzun ömür mü, sağlıklı bir ömür mü?
1: Şimdi vücut bir bütündür. Hiçbir zaman için biz merkezi sinir sistemi yani en şey olabilir beynimizi kalpten, böbrekten, karaciğerden tabii ki de fonksiyonları önemi tartışılır. Yani vücut bir bütün çalışır. Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Vücut bir bütündür. Oradaki bütün organların, sistemlerin bir görevi var. Şimdi bir yerdeki aksama örnek veriyorum şimdi yaz aylarındayız. Hani hep ne diyoruz? Belli bir süreden sonra özellikle belli saatlerde güneş altında kalmayın. Evet biraz belli vitaminlerin, D vitamini özellikle sentezi için belli miktar güneş iyidir. Ama bunun da bir limiti vardır. O limitin üstü bizde ne yapabilir? Deride sorunlar yol açabilir. En kötü Allah korusun deri kanserine sebep olabilir. Şimdi bütün vücudumuz çok iyi çalışıyor ama derideki bir düzensizlik bütün vücuda sirayet.

0: ediyor. İşte biz vücudumuzu bütün düşündükten sonra istediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Beyin hala gizemini koruyor. Çünkü tabii ki de her organ önemli, hep onu söylüyorum ama beynin manipülasyonu biraz daha zor. Girdisi çıktısı çok iyi korunuyor. Oradaki ufak bir oynam bütün vücuda farklı şekilde sirayet edebilir. O yüzden evet, biz karaciğer nakli yaptık, böbrek nakli yaptık vesaire, her nakli yaptık ama şu anda daha hala beyin nakillerinde hem etik sorunlar var, hem dediğimiz gibi önde çok büyük aşılması gereken tıbbi sıkıntılar var. Evet, biz bir hücreyi, şimdi hücrenin içine girdiğimiz zaman hücre içinde dokuları veya hücreyi yaşlılığa sevk eden veya hücresel fonksiyonların azalmasına neden olan bir dolu faktör var. Reaktif oksijen türleri var, metabolizma sonucu çıkar, yağ damlaları birikiyor, DNA'da hasarlar oluyor, telomerler kısalıyor. Şimdi biz bir tarafı düzeltirken hepsini aynı ölçüde düzeltmemiz lazım. Evet, böbrek veya sistemik, beyin dışındaki organizm, yani diğer bölgelerimizi çok iyi gençleştirdik, belli uygulamalar yaptık ama merkezi sinir sistemi buna eşlik etmediği sürece gene biz istediğimiz sonuçları alamayacağız. O yüzden şimdi herkes söylüyor, işte 200 yıl yaşayacağız, 250 yıl yaşayacağız. Çok zor şu anda. Ki hatta belki siz daha önce de haberlerde görmüşsünüzdür, en şu anda yaşayan, kayıtlara geçmiş bildiğimiz en yaşlı bir hanımefendi 122 yıl 156 gün müydü yanılmıyorsam, öyle bir rekora sahip. Ki söylenen şu, ne yaptı da ne oldu da yaşam tarzı çıktı, her şey çıktı. Sadece doktorlarının ortak vardığı nokta, stresini çok iyi yönetti. Genetik olarak incelendi, biyokimyasal olarak incelendi. Çok farklı yeme içme özellikleri var. Daha iyisini yapıyor şu andaki insanlar, niye o yaşa gelmiyor? Stresini iyi yönetti deniyor. Bulunduğu ortam, iklim, şu bu. Şimdi hep söylüyoruz, doğa kirlenmeye başladı. Pestisitler daha fazla bize gelmeye başladı. Mikroplastikler daha fazla. Bizim sistemimiz bunları bu kadar iyi tanımıyor ki. Yeni yeni gördü. Şimdi her şeyi ayarladı. Mikroplastikler çıktı. Böbrekler fonksiyonları azaldı. Şimdi bunların hepsi bir adaptasyon süreci ve uzun sürecek adaptasyon süreci. O yüzden o hedeflenen yıllar, biraz daha zamanı var.
1: Bir insanın en değerli kaynağı nedir? Bilgi mi? Hayır, zaman. Hayatımızdaki pek çok kararın arkasında görünmeyen bir gerçek var. Zamanımızın sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden büyümek için acele ediyoruz. Bir meslek seçiyoruz. Aşık oluyoruz. Evlenip çocuk sahibi oluyoruz. Ve bu hayallerimizi gerçekleştirmek için kendimize tarihler koyuyoruz. Peki bütün bunların arkasındaki süre sınırını kaldırabilseydik ne olurdu? Mesela önünüzde 40 yıl değil 400 yıl olduğunu bilseydiniz, bugün yapmak istediğiniz şeyi yine bugün yapar mıydınız? Bir hayalin peşinden koşmak için aynı cesareti gösterir miydiniz? Yoksa her şeyi nasıl olsa zamanım var diyerek erteler miydiniz? Belki de ölümsüzlük tartışmasının en tuhaf paradoksu burada saklı. Siz ne dersiniz? İnsan daha fazla zaman kazanırsa hayatı daha değerli hale mi gelir? Yoksa zaman sonsuz olduğunda bir günün değeri mi azalır? Şöyle de sorabiliriz. Sonsuz zamanınız olsaydı hayatı yine aynı mı yaşardınız?
2: Kriyonik koruma ya da dijital ölümsüzlük ilginç değil mi? Bedeni dondurarak geleceğe taşıma ya da beden olmadan insanı sürdürme, yani dijital ölümsüzlük fikri. Ama maalesef bugün ikisini de olumlayan bir bilimsel yöntem yok.
0: Şimdi tabii ölümsüzlükle ilgili birçok hipotez, birçok senaryo çizildi. Ve gene söylüyorum, bizler o big data dediğimiz büyük veriyi daha iyi değerlendirdikçe belki önümüze, gözümüzün önünde olan ama gözden kaçırdığımız birçok ufak ayrıntılar gelecek. Şimdi ufak ayrıntıları bir araya getirdiğinizde ummadık sonuçlar olabiliyor. Evet, bazı insanlar, şimdi ben gidip açıkçası görmedim. Dondurulan insanlar var, yok efendim kanı işte alınıyormuş, işte sıvı azotta eksi birkaç yüz derecelerde bekletiliyormuş. Sonra hastalığın bir hastalıktan müzdarip de bunlar. Hastalığın çözümü olduğunda tekrar getirilecekmiş. Şimdi bunlar bakın çok ütopik demeyeyim ama şu anda güvenip de arkasından gidebileceğimiz çıktılar değiller. Yani burada tabii ki de mesafeli olmamız lazım. Bakın daha hala yıllardır biz

0: Bağı bankacılığı yapıyoruz. Daha bir örnek yok. Oradan şunu aldık da şunu ekledik de şunu elde ettik diye de. Ama bir gün gelecek belki bunları kullanır hale geleceğiz. Ama o gün geldiğinde zaten canlının kendi vücudundan başka organlardan da o noktaya gelebilecek. Ama buradaki sıkıntı şu. Evet, belli model organizmalarda bunlar oluyor. Örnek veriyorum. İşte X köpek balığı şu kadar yıl yaşıyor. Adam soğukta yaşıyor. Ama onun metabolizması, onun üstüne binen yer çekimi kuvveti, onun vücudunun denge merkezi, onun içinde bulunduğu ortam, bu ortam değil. Bizler farklıyız. Bizim bütün dokularımız, yapılarımız, hücrelerimiz farklı. Onunla bunu biz bir araya getiremeyiz. İşte ama tabii ki de bir çözüm olması için öneri olacak. Oradan bir model alacağız ama buraya uygulamak, evet şimdi filmlerde karşılaşıyoruz. Bunlar olmaz gibi değil. Tabii bizim de aklımıza tabii uçuk şeyler geliyor ama onların zaman içinde ne diyelim ortama çıkması veya hayatımıza girmesi biraz daha zaman alacaktır. Biraz daha tıbbi ve biyolojik bilgiye ihtiyacımız var.
1: Şimdi bir kelimeyi dikkatle kullanalım. Ölümsüzlük. Ne demek istiyorum? Yaşlanmayı durdurmak ya da ertelemek ile ölümsüzlük aynı şey değil. Düşünsenize, bir insan biyolojik olarak yaşlanmasa bile bir enfeksiyon, kanser, bir kaza hayatını sonlandırabilir. O halde ölümsüzlük kavramını pek de ciddiye almamak gerekir. Dolayısıyla bilimin en azından yaşlanmayı kontrol etmesini umalım yeter. Peki o halde insan ömrünün aşamayacağı biyolojik bir tavan var mı? Mesela 100 yıl mı, 150 yıl mı? Yoksa bugün doğal sınır dediğimiz şey geleceğin teknolojileriyle sürekli ileriye taşınabilir mi?
0: Bilimin şu andaki verileri, şu andaki çıktılarına göre konuşursam ölümsüzlük diye bir şey. Evet, yavaşlatabiliriz. Ömrümüz gitgide uzuyor. Bunu daha da uzatabiliriz. Ama ölümsüzlük dediğimiz çok daha ciddi ve çok daha iddialı bir kavram. Yani onu bizim iddia edildiği gibi biyolojik olarak ölümsüzlüğü ne kadar sürdürebiliriz veya ölümsüzlükten anlatım olarak, anlam olarak beklentimizde bunların cevapları net olarak konmadan ölümsüzlük şöyle gelecek, böyle olacak demek biraz ütopik oluyor. Dijital yaşam ne ölçüde bir hayatımıza girecek? Acaba biz hayatımızı dijitalde devam ettirebilecek miyiz? İşte bu metaverse'ler çıktı. Dünya farklı bir noktaya geldi. İşte bütün bunlar biraz daha yer ettikten sonra, evet şimdi biz hayat nedir desek, yaşam nedir desek, hücresel olarak farklı bir cevap veririz, organ olarak farklı bir cevap veririz. Biz yaşıyoruz, beynimiz yaşıyor, evet canlı ama düşünce gerçekten beyinde mi? Biz öyle olduğunu biliyoruz ama sistem bir bütün. Hepsinin bir katkısı var. İşte bu katkıları daha şu anda net çıkaramadık. O yüzden ölümsüzlüğün tam bir kelime tanımı, biz daha tam yaşamı tam bir kelime tanımını elde ettikten sonra, yapabildikten sonra ölümsüzlüğü belki kovalayabiliriz. Ama şu andaki bilimin üzerinde uğraştığı, enerjiyi verdiği, odaklandığı nokta hastalıklardan. Nasıl kurtulabiliriz? Bireyin yaşı kaç olursa olsun daha zinde, daha enerjik. İşte longevity kavramı bunun üzerine şu an çok popüler. Artık biz bir longevity organ bazında, doku bazında değil, hücre bazında yapmamız lazım. Şimdi biliyoruz ki bir sıkıntı hücrenin dışına çıktığı an biz onu biyokimyasal veya fizyolojik olarak analiz edip evet sende şu hastalık var diyebiliyoruz. Ama bizim isteğimiz daha bu hücrenin dışına çıkmadan oradayken yakalamak. İşte genetik testler artık bunları veriyor. Genetik testler kısıtlı kaldı. Epigenetik yaklaşım geldi. Epigenetik yaklaşım kısıtlı kalacak ama öğreneceğiz ki örnek veriyorum paragenetik diye bir şey var. O bizim ön planımıza çıkacak. Yani o bilgi hep benim bir iddiam vardı. Evet, insan genom projesi çıktığında şöyle bir iddialar vardı. İnsan ömrü 150-160 yıl olacak. Ama ben şunu söylüyorum hep, şu mikrometre çapındaki hücreyi biz anlayamayacağız. O yüzden yaşamı tam anlayamayacağız. O yüzden de ölümsüzlüğün önüne geçebileceğimize normal biyolojik hayatta ben inanmıyorum. Ama şimdiki kafamla korkuyorum da olabilir mi? Çünkü bu da beraberinde farklı sorunlar getirecek. Ama bunu ya, bekleyip göreceğiz. Bizim amacımız kaliteli yaşamı getirelim.
1: Size iki seçenek veriyorum. 80 yıllık çok güzel bir hayat mı, yoksa hiç ölmeyeceğiniz sonsuz bir hayat mı? Hangisini seçersiniz, neden?
2: 80 yıllık çok güzel bir hayat. Uzun yaşamanın çok güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum.
3: Hiç ölmeyeceğim sonsuz bir hayat benim

0: için rüya bir şey değil. O yüzden az öz 80 yıl güzel de geçmiş bir ömürse benim için çok çok iyi, yeterli.
1: Hiç ölmeyeceğim sonsuz bir hayat. Belki o da çok güzel olur, onu nereden biliyoruz? Ben güzelleştirirdim onu.
2: Eğer sağlıksızsam, mutlu değilsem, huzursuzsam zor da olabiliyor. Dolayısıyla 80 yıllık güzel bir hayatı seçer çıkarım.
3: Şimdi laboratuvarın kapısından çıkalım. Diyelim ömürleri 200 yıl kadar uzattık. Peki böyle bir dünyada genç kime diyeceğiz? Ya da mesela kaç yaşında emekli olacağız? Bir insan kaç kez meslek değiştirecek? Miras nasıl devredilecek? Ne zaman devredilecek? 5-6 kuşağın aynı zaman diliminde yaşadığı dünyada kuşak çatışması olacak mı? Dünya nüfusu nasıl dengelenecek? Kaynaklar kime yetecek? Sonra belki de hepsinden daha rahatsız edici ihtimal. Yaşamı uzatan teknolojiler bulunursa ona kim ulaşabilecek? Düşünsenize, bir tarafta 150 yıl yaşayabilenler, diğer tarafta bugünkü insan ömrüne mahkum olanlar. Yani insanlık tarihinde ilk kez zenginliğin ölçüsü ev, araba ya da yazlığınız değil, satın alabildiğiniz zaman olacak. Belki de ölümsüzlük arayışı insanlığın kendisi üzerinde yapacağı en büyük deney olacaktır. Ne dersiniz?
4: Şimdi insan ömrü zaten gitgide artıyor. Ama Allah göstermesin, savaşlar, büyük salgınlar, trafik kazası, terör, şu bu. Yani şurada bile gidiyorsunuz kafanıza taş düşebiliyor. Örnek veriyorum. Bu tarz şeyleri hadi dışladığımızı farz edelim. Evet, insan ömrü uzadı. Şimdi mental sağlık ne kadar buna destek edecek? Ne kadar siz iş hayatının içinde kalabileceksiniz? Şimdi burada tabii toplum sosyologları, işte felsefe uzmanları, finans uzmanlarının beraber burada bir yeni bir model, dünya yeni bir evreye giriyor ki bunu zaten yaşıyoruz şu anda. O evreye yeteri kadar hazır mıyız? Şimdi bu üreme hızı devam ettiği sürece ve bu ölüm yavaşladığı sürece ölüm hızı, şimdi fiziki sıkıntılar olacak. Şimdi biz zaten Covid zamanı neyi gördük? Yabanıl hayata ne kadar yaklaşırsak bilmediğimiz hastalıklar bize o kadar gelmeye başlayacak. O kadar salgınlar gelmeye başlayacak. Bakalım dünyaya sığabilecek miyiz ki biz şu anda bunu bilimsel veriler söylüyor. Şu anda biz olması gereken nüfusun 2,5-3 katı kadarıyla dünyadayız. Bu da doğal kaynakları hızla tüketecek. Peki doğal kaynağın yerine biz onu alternatif bir şeye koyabilecek miyiz? Şimdi bütün bunlar uzun erimde düşünülmesi gereken bir olay. Şimdi iş olayı ne olacak? Burada sigortacılıktan tutun, sağlık sistemlerine çok büyük yük binecek. Ama böyle biz de diyoruz ki kaliteli yaşasınlar. Yani bir dolu faktör var. Yani bu bir yeni bir dünya düzeninin üst akılla hep beraber yıllarca belki de yapılmaya başlandı yaşlanan toplumlarda hepsinin ortak bir kararıyla altından kalkabileceği bir durum.

Efendim ez cümle. İnsanlık var olduğundan beri uzun ömrün sırlarını arıyor. Ama belki de yanlış soruyu soruyoruz. Mesele yalnızca ne kadar uzun yaşayabildiğimiz değil, o uzun hayata ne sığdırdığımız. Bilim bir gün yaşlanmanın sınırlarını değiştirebilir. Öyle ki ömrümüze onlarca yıl ekleyebilir. Ama hiçbir laboratuvarın cevaplayamayacağı bir soru var. İnsanın asıl zaferi ölümü yenmek mi, yaşadığı zamanı yenilmez kılmak mı? Siz ne dersiniz?

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza

0: ailemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda bir milletin kaderini değiştiren büyük zaferin izini sürüyoruz. 30 Ağustos konuşuyoruz. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin bir zafere dönüşen bir meydan muharebesi ve ardından gelen bağımsızlığa uzanan büyük yürüyüş. Peki 30 Ağustos'a nasıl gelindi? Türk ordusu hangi şartlarda bu büyük harekatı gerçekleştirdi? Cephede kazanılan zaferin arkasında nasıl bir millet seferberliği vardı? Bu akşam an ve zamanda önemli sorular soracağız. 30 Ağustos'un yıl dönümünde bir askeri zaferden çok daha fazlasını, bir milletin bütün gücüyle ayağa kalkışını, bağımsızlık iradesini ve milli mücadeleyi zafere götüren büyük millet bilincini konuşacağız. Hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde milli mücadelenin en kritik dönüm noktalarından biri olarak da konuşacağız. Aynı zamanda Kocatepe'den başlayan büyük taarruzun meydan muharebesini, milletin seferberliğini, cephedeki mücadeleyi ve bu zaferin arkasındaki toplumsal ve diplomatik gücü konuşacağız. Sadece kazanılmış bir savaş olarak değil, bağımsızlık iradesinin ve ortak mücadelenin en güçlü sembollerinden biri olarak ele alacağız. Kıymetli hocamla beraber hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasip Saygılı hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Var olunuz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız, şeref verdiniz bu güzel

0: Her günde, anlamlı günde bizleri bilgilerinizle aydınlatacaksınız. Deneyimlerinizden faydalanacağız. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Müsaadenizle hashtagimizi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden Büyük Taarruz. Büyük Taarruz etiketine yazarsanız hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım. Kıymetli hocam başlayalım. Elbette bugün 30 Ağustos'u yıl dönümünde anlamaya çalışacağız ve 30 Ağustos'a aslında o taarruza giden yolu öncesini sonrasını sizlerden dinleyeceğiz. Çok önemli sizleri ağırlamak dedim en başta çünkü sizin hem eleştirel farklı bir bakış açınız var hocam. Hani akademi geleneğinden ve sahadaki sizlerin de önemli görevlerde bulunmasından ötürü zannediyorum. Çok farklı ve dinamik bir bakış açısı. Olayları kendi halinden başka farklı atmosferlerde de çok farklı yorumlayabiliyorsunuz. Bu akşam o yüzden 30 Ağustos'u sizinle konuşmak çok değerli, ayrıca değerli ve kıymetli olacak. Anlayabilmek açısından kıymetli hocam. 30 Ağustos zaferini, yani büyük taarruza giden yolu hangi şartlarda gerçekleştirdiğini o dönemi biraz özetleyerek dilerseniz başlayalım.
1: Hay hay efendim. Büyük Taarruz, milli mücadelenin askeri safhasının son dönemi, son evresi. Milli mücadele malum hem siyasi, hem askeri, hem diplomatik, hem sosyal yönleri olan bir uzun vadeli, efendim geniş projeli bir mücadele süreciydi. Askeri safhayla bu iş siyasi bakımdan milli mücadelenin hedefinin ele geçirilmesi, elde edilmesi yönüne evrilmiş oldu. Şöyle bakalım, diplomatik siyasi konuları konuşuruz arada gerektiğinde. Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı Devleti mağlup olarak çıktı. Kısa bir süre sonra bu mağlubiyetten 1918'in 30 Ekim Mondros'undan sonra payitaht işgal edildi. Ordularımız dağıtıldı. Askerlerimiz terhis edildi. Askeri mekteplerimiz kapatıldı. Subaylar her yerde tahkir edilmeye, küçük düşürülmeye çalışıldı. Askeri mekteplerden Kuleli Askeri Lisesi Ermenilere verildi. Sokakta, caddede, efendim tramvayda, vapurda asker üniformalı olanlar, yani subaylar ve neferlerimiz, içimizdeki ekaliyetlerin tahkirine uğradılar. Onlar vasıtasıyla işgal kuvvetlerine hedef gösterildiler. Maddi ve manevi bakımdan bu Türk milletinin, Osmanlı Devleti'nin uğradığı ağır bir yıkımdı. 30 Ekim 1918. Fakat bu tarihten kısa bir süre sonra bütün Anadolu'da, bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın tamamında düşmana karşı askeri, siyasi bir harekete geçilmesi için girişimler başladı. 30 Ekim'den 5 gün sonra, 6 gün sonra 5 Kasım 1918'de Kars İslam Şurası toplandı. İşgalci düşmana karşı silahlı mukavemet edilmesi, asker toplanması, bütün memleketin düşman işgalinden kurtarılması konusunda kararlar alındı. Yani bu şu demek, o günkü zaman ölçülerine göre, yani daha mütarekenin metni mülki ve askeri makamlara tam anlamıyla kamilen duyurulmadığı bir zamanda milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın, İstiklal Harbi'nin, ben bunların hepsini aynı anlamda kullanıyorum. Hepsinin de kullanılacağı yerler var. Bir yerde ilk siyasi önemli bir girişimi başlamış oldu. Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Komutanlığı'nla 13 Kasım 1918'e kadar mağlup olan orduların komutanlığı Mustafa Kemal Paşa'ya verilmişti, 7. Ordu Komutanı'na. Bu ordu grubu da, Yıldırım Orduları grubu lağvedildi. Mustafa Kemal Paşa, Kasım ayının ortalarında İstanbul'a döndü. Siyasi gelişmelerde beraber zikrediyorum. Şimdi Mustafa Kemal Paşa

İstanbul'a dönünce siyasi bakımdan, diplomatik bakımdan bazı efendim girişimlerle bu işgalin ortadan kaldırılması, memleketimizin bekasının sağlanması, istiklalinin sağlanması için bir şeyler yapılabilir mi diye İstanbul'da 6 ay kadar kaldı. Sultan Vahdettin'le görüştü. Efendim Minber diye bir gazete çıkardı şeyle beraber. Efendim Ali Fethi Bey'le beraber. Efendim çeşitli siyasi görüşmeler yaptı. Ama 6 ay sonra yani 1919'un Nisan'ına geldiğinde artık müzakereyle, görüşmeyle, siyasi girişimlerle sonuç alamayacağını gördü. Bu dönem zarfında Mustafa Kemal bu girişimlerle uğraşırken Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Kars'ta olduğu gibi bir sürü yerde kongreler tertip edildi. İşgale karşı efendim direniş komiteleri örgütlendi. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruldu. Bunlar ileride Mustafa Kemal Paşa tarafından koordine edilecek, belli bir hedefe yönlendirilecek geniş ölçekli bir programın parçaları olacak ileride. Şimdi Mustafa Kemal Paşa artık İstanbul merkezinde, payitahtta bir şey yapılamayacağını anlayınca Anadolu'ya geçerek mücadelenin sahada yürütülmesi lüzumuna inandı. Bir takım gelişmeler de Mustafa Kemal'in bu arzusunun gerçekleştirilmesi yönünde efendim bazı gelişmeler yarattı. Neydi bu gelişmeler? Şimdi Mustafa Kemal'in görev talimatında şunlar yazıyor. Müfettiş olarak Doğu Anadolu'ya gidip çok üst seviye görevlerle efendim yetkilerle gönderildi. Askeri komutanlara doğrudan emir verebilecek. Mülki makamlar Mustafa Kemal Paşa'nın taleplerini dikkate alacaklar. Bu sadece Doğu Anadolu'da değil, memleketin diğer satındaki mülki makamlar ve askeri makamlar için de bu geçerli olacak tarzında çok geniş yetkilerle şeye gönderilirken, ordu müfettişliğine gönderilirken bunun gerekçesi şöyle yazıldı. Bu önemli. Bunu bilmediğimiz takdirde bazı şeyler boşlukta kalıyor. Yani Mustafa Kemal Paşa, efendim padişah ona git memleketi kurtar, ben burada bir şey yapamıyorum. Bu anlatı çok romantik şeye uymuyor çok fazla. Çünkü resmi evraktaki görev tanımında Mustafa Kemal'e şöyle bir tablo çiziliyor. Anadolu'da Harbiye Nezareti tarafından hazırlanmış bu görev tanımı. Şu görevleri yapacaksın, şu işleri tamamlayacaksın derken. Çizilen tablo şu. Anadolu'da şurada burada askeriye tarafından da desteklenen bazı şuralar toplanmakta olduğu söylenilmektedir. Bu şuraların dağıtılması, şuralar dediği kongreler, yani Kars İslam Şurası Kongresi başta olmak üzere bunların dağıtılması, bunların bir yerlerde silah depolamakta oldukları, bu silahlara el konulması, bunların bir tehdit olarak ortadan kaldırılması. Yani Mustafa Kemal'e, Mustafa Kemal Paşa'ya verilen görev, milli mücadelenin çoban ateşlerini söndürme görevi verilmiştir. Yani git vatanı kurtar değil, milli hareketi yapacak, milli mücadeleyi, İstiklal Harbi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı başarıya götürecek girişimleri ana rahminde boğma görevi verilmiştir Mustafa Kemal Paşa'ya. Bu yani görev emrinde bunlar yazıyor. Mustafa Kemal bunları aldı ama kendisine verilen görevleri orada ifade edildiği gibi yapmadı. Dağınık çoban ateşleri çerçevesindeki milli mücadeleye hizmet edecek bütün akımları, bütün girişimleri birleştirdi. Ne yaptı? Daha Samsun'a çıkar çıkmaz 19 Mayıs 1919'da bu milli mücadelenin üzerinde yürüyeceği halkın siyasi olarak bilinçlendirilmesi, işgale karşı

protesto mitingleri yapılması, efendim işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki temsilcilikleri ve İstanbul'daki hükümete karşı efendim protesto telgraflarının çekilmesinin hızlandırılmasına yönelik talimatlar vermeye başladı. Halbuki ondan beklenen bunları söndürmekti. O vardığı Samsun'a çıktığı günden itibaren milli hareketin zeminini sağlamlaştırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu durum kısa bir süre içerisinde, ya Mustafa Kemal Paşa buradaki efendim işte kongre tertipleyenler, efendim siyasi karar alanlar, askeri hazırlık yapanları ortadan kaldırmak için buraya gönderilmişti. Ama şimdi Kemal Paşa bunları yapmıyor. O zaman Kemal Paşa'nın geriye çağrılması, görevinin sona erdirilmesi için İstanbul hükümetine İngiliz işgal kuvvetleri baskı yaptı. Bu baskının üzerine de Mustafa Kemal Paşa efendim daha ilk ayında, yani 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmış idi. Samsun'a çıktığından bir ay sonra Haziran ayının içerisinde efendim göreviniz bitmiştir. Siz artık İstanbul'a dönün. Bu hizmet tamamlanmıştır yönünde emirler almaya başladı. Şimdi Mustafa Kemal bu aldığı emirlere rağmen Temmuz ayının efendim 7-8 Temmuz'a kadar, 1919'a kadar çeşitli gerekçeler üreterek şeye yanaşmadı, emre uymaya yanaşmadı. Efendim neler mesela, yani telgraf metinleri var, efendim arabanın benzini yok, efendim vapurda kömür yok vesaire bilmem neler. Bir de padişaha, efendim ben burada milletin bana verdiğiniz görevler çerçevesinde efendim hizmete devam ediyorum mealinde sürekli telgraflar gönderdi. Sonunda anlaşıldı ki 8-9 Temmuz'da Mustafa Kemal dönmeyecek. 8-9 Temmuz gecesi Mustafa Kemal Paşa askeri görevinden resmen alındı. Bu görevden alınırken Mustafa Kemal Paşa da artık nerede? Erzurum'da, Erzurum Kongresi'nde. O da istifa ettiğini, sine-i millete bir fert olarak, ferdi mücahid olarak, mücahid bir fert olarak döndüğünü ifade etti telgrafla. Artık Mustafa Kemal Paşa'nın hiçbir efendim resmi sıfatı kalmamıştı. Bu Mustafa Kemal Paşa için kritik bir görev. O güne kadar yaptığı bütün işlemleri padişahın yüksek seviyeli bir memur olarak yapıyordu. Ve padişahın gönderdiği bir memur, aynı zamanda padişahın fahri yaveri olması sebebiyle de hem mülki makamlar, zaten hem askeri makamlar, hem de sıradan insanlar ona doğrudan karşı duramıyorlardı. Onun verdiklerini Mustafa Kemal Paşa da, benim size verdiklerim, yani müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması, efendim işte işgal kuvvetlerinin protesto edilmesi padişahın emridir. Ben kendimden bir şey yapmıyorum. Padişahımızın emri bu yönde. Dolayısıyla benim söylediklerimi yapacaksınız diye bazen açık, bazen kapalı bir şekilde bütün muhataplarına bunu söylüyordu. Şimdi görevden alınınca Erzurum'da bir dönüm noktasına gelinmiş oldu. Dönüm noktası ne? Mesela Kurmay Başkanı karşısına çıktı. Mustafa Kemal tek başına gitmiş değildi. Bir heyetle gitmişti. Karargah subayları vardı. Efendim ondan sonra Kurmay Başkanı vardı. Kurmay Başkanı dedi ki, efendim dedi, madem göreviniz bitti, işte şifrenin anahtarı bu, kasanın anahtarı bu, müsaade ederseniz ben ayrılıyorum dedi. Ya niye? Biz buraya resmi bir görevle gelmiştik ama resmi göreviniz bittiğine göre benim artık burada kalmam, askeri safahatım açısından da, memuriyetim açısından da uygun değil dedi. Bu yani formel olarak bunda eleştirilecek bir şey yok. Evet. Yani bu işler böyle olur. Efendim bu görevden istifasının ertesi günü, şimdi 15. Kolordu efendim karargahı var, eski karargahı Erzurum'da.
orada bulunurken şeyi görüyor efendim, Kazım Karabekir Paşa bir süvari bölüğüyle bulunduğu yere, o binaya yakın, Kolordu Karargahı'na yakın, şimdi o kongre binası olarak yer, oraya Karabekir Paşa'nın bir süvari bölüğüyle gelmekte olduğunu pencereden görüyor. O zaman zannediyor ki Karabekir Paşa beni tevkif etmek, tutuklamak için geliyor bir bölük süvariyle. Karabekir Paşa askeri vaziyette, esas duruşta selamını verip, ben ve kolordum emrinizdeyim paşam diye milli mücadele tarihinin önemli bir dönüm noktasının Mustafa Kemal Paşa lehine gelişmesine sağlayan efendim hadiseye imza atmış oluyor. Bu ne demek? Karabekir Paşa'ya denilmişti ki Mustafa Kemal Paşa'nın yerine sen müfettiş ol. Hayır, kabul etmemişti. Hmm. Mustafa Kemal Paşa'ya görevden ayrılmış olan bir generale aynı şekilde sadakatini devam ettirdi. Mustafa Kemal Paşa bir fert olarak, bir mücahit bir fert olarak, milletin bir ferdi olarak mücadeleye artık ünvanım yok, efendim yaverlik kordonum yok, resmi bir görevim yok, devam edeceğim dedi. Ve bunu hem sivil makamlara, mülki makamlara, hem efendim işte askeri makamlara bildirdi. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın bu karizması o dönemde, ta Çanakkale'den itibaren onun yetenekli bir subay olması, itibarlı bir subay olması ve etrafında subaylar arasında onun liderliğinin hiç tartışılmaması, görevlerinden istifa etmiş olmasına, görevden alınmış olmasına rağmen bir bakış açısına göre onun etkisini sıfırlamadı. Şunu söyleyelim, yani milli mücadele uzun vadeli, geniş programlı, geniş çaplı bir hareket. Erzurum Kongresi Mustafa Kemal Paşa'yı bu istifadan sonra şey seçti biliyorsunuz, kongre başkanlığına seçti. Kongre başkanlığına seçti. Mustafa Kemal milli mücadelenin örgütlü olarak bir teşkilatına seçilmiş oldu. Bu milli mücadele tarihin açısından çok önemli. Bir diğer husus da demin programa başlarken söylediğimiz, hani Mondros mütarekesinden hemen sonra şuralar, kongreler başlamıştı. Erzurum Kongresi'ne kadar 10 tane önemli kongre var. Yani biz tabii milli mücadele tarihini anlatırken şematik olsun diye, kolay akıcı olsun diye, efendim milli mücadele, İstiklal Harbi nasıl başladı? Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladı ve bu çok yanlış değil. Ama ayrıntılar da önemli. Efendim şeye çıktı, Samsun'a çıktı. Amasya tamimini yayınladı. Oradan Sivas üzerinden Erzurum'a geldi. Erzurum'da Erzurum Kongresi'ni yaptırdı. Ondan sonra Sivas Kongresi, ondan sonra meclisin açılması, bu böyle gidiyor. Burada bazı ayrıntılar görünmüyor. Sebep ne? Mustafa Kemal açısından bu söylenenler doğru. Yanlışlık yok. Ama Erzurum Kongresi'ne kadar 10 tane kongre toplandı. Ülkenin çeşitli yerlerinde bu Erzurum Kongresi de onlardan birisiydi. Bu kongrede alınan kararlar, müzakereler, kongre tutanakları efendim Ermeni iddialarına karşı bu topraklarda yaşayan bütün herkesin, bütün umum Müslümanların bekasının aynı yönde olduğunu hem memurlara, hem askeriyeye, hem de eşrafa ve sivil halka ikna edici bir tarzda dile getirmiş idi. Erzurum Kongresi'nden sonra Erzurum Kongresi bölgesel sayılabilecek Şarkı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yaptığı bir kongreydi. Önemli kararlar alındı. Bunlar belli. Bir de bir şey söyleyelim. Bu milli mücadelede motor güç Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri. Evet. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine üye olabilmek için bir şart var. Memleketin bütün Müslümanları Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin tabii azasıdır kararı alındı. Yani bütün Müslümanlar doğal olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyesi. Ayrıca resmen, şeklen, bürokratik olarak
müracaat etmesi şart değil gibi hiç kimseyi dışarıda bırakmayan Müslüman unsuru

0: bölgesel olarak efendim dil bakımından farklı olan vesaire şeyler için hiç kimseyi çemberin dışında bırakmadan bütün umum Müslümanların müşterek organizasyonu karargahı olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bu kararı aldı. Bu cemiyet Erzurum'da mahalliydi, bölgeseldi öyle diyebiliriz. Efendim Sivas'ta bütün Türkiye'yi teşmil edecek tarzda o iddiayla efendim 4 ve 9 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi diye bildiğimiz bir kongreyi de Mustafa Kemal Sivas'a gelerek açtı. Bu daha önemliydi. Niye önemli? Yani sadece bölgesel değildi. Bu müdafaa hukuk cemiyetlerinin adı ve bütün bu teşkilatlar Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri olarak, cemiyeti olarak yeniden tasih edildi. Mustafa Kemal Sivas'ta 107 gün kaldı. Uzunca bir süre. Ankara'ya gelinceye kadar. Burada müdafaa hukuk cemiyetlerinin efendim teşkilatlanmalarının kuvvetlendirilmesi, müdafaa hukuk cemiyeti olmayan yerlerde bu cemiyetlerin kurulması için askerlik daire başkanlarına, fırka komutanlarına, efendim eşrafa, mutasarrıfa, mülki makamlara yazılar yazıldı. Bu teşkilatın olmadığı yerlerde müdafaa hukuk teşkilatları bu Sivas'taki kaldığı dönem boyunca geniş ölçüde tamamlandı. İngilizlerin o dönemle ilgili efendim arşiv vesikaları var. Bunu kendileri de yayınladı. Bilal Bey, rahmetli büyükelçi, hı hı, efendim Bilal Şimşir Bey, rahmetli anıyoruz hizmetlerinden ötürü. Bunları efendim 8 cilt halinde bu İngilizlerin yazışmalarını, bu İngiliz belgelerinin kısaca özetlerini de vererek Türk Tarih Kurumu'nda 40 seneye yakın bir zaman içerisinde yayınladı. Orada bu belgelerin tamamı var. Merak edin. Genç arkadaşlarım için özellikle bunu söylüyorum.
1: Kıymetli şimdi, hocam, bir anekdot merakımı gıdıkladı. Şöyle ki dediniz ki müdafaa-i hukuk cemiyetlerine üye olmak için hani Müslümanlar doğal üye olarak ilan edildi.
0: Evet.
1: Yani hem tüm etnik veya dini açıdan soruyorum. Bu mücadele boyunca sen gelme, sen bu işte mücadelenin dışında kal denilen bir yapıdan ziyade bütün imkanları bir araya getiren, yani milletin bütün imkanlarını bir araya getiren bir seferberlikten söz ediyoruz anladığım kadarıyla, değil
0: öyle,
1: mi?
0: Öyle.
1: Hem etnik hem dini, evet, ayrımcılık hiçbir tarafıyla olmadan.
0: Evet, şöyle, hatta şunu da söyleyelim. Müslümanlar için bu kesinlikle böyle. Ama Müslüman olmayan ama işgale karşı bunu reddedecek bir psikoloji içerisinde olan, mesela Karaman Türkleri vardı. Bunlar Ortodokstu, Hristiyandı. Bunların başında Papa Eftim vardı. Papa Eftim milli mücadeleye o kadar hizmet etti ki Ortodoks olmasına rağmen, efendim mezar taşında Atatürk'ün kendisi hakkında söyledi. Papa Eftim bu memlekete bir ordu kadar hizmet etmiştir övgüsüne mazhar oldu. Yani Ortodoksların bir kısmının, hani Karaman Rumları dediğimiz, ama Karaman kökenli Türkler, Selçuk döneminden kalma, bunlar da bizimle beraber, Rumlarla beraber, Yunanlarla beraber din kardeşliği olmasına rağmen milli mücadeleye destek verdiler. Ermenilerden, Ermeni vatandaşlarımızdan bir kısmı efendim sadakatle milli mücadeleye hizmet etti. Onların gayretleri de her zaman takdir edildi. Yani sadece hani Müslüman dayanışması önemli. Çok geniş bir ağırlığı var. Bunu söylememiz lazım. Bir Müslüman hareketi, siyasi hareketi gibi dahi algılanabilir. Ama onun dışında, Müslümanlığın dışında kabul edilen mezhepler, dinler olabilir. Bunların saliklerinin de milli davaya hizmet etmesi için ortam sağlandı. Yani kimse çemberin dışında değil. Böyle bir şey. Bu çok önemli. Milli, bu sadece içeride değil, dışarıda da o Müslüman dayanışması milli hareketin başarıya ulaşması için sağlanıyor.

0: mı vardı? Yoksa sadece Mustafa Kemal Paşa'nın aldığı kararlar mı?
1: Mustafa Kemal Paşa önemli, karizmatik, otoritesi, itibarı olan bir şahıs. Bunda hiçbir tartışma yok. Böyle olduğu için de milli mücadele başlamış olan İstiklal Harbi, daha Mondros'tan sonra başlamış olan çoban ateşleri gibi memleket sathındaki bu hareketler, Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtikten sonra onu liderleri olarak tanımakta asla tereddüt etmediler. Bunu söylememiz lazım. Peki bu çoban ateşlerini kim başlattı? Çoban ateşlerini İttihat Terakki başlattı. Çanakkale Harbi'nden itibaren işte İstanbul düşerse dayalı hesaplar. Peki İttihatçılar bunun Mustafa Kemal Samsun'dan itibaren Anadolu'ya geçince Mustafa Kemal için ne düşündüler? Kabaca şöyle söyleyebiliriz. İttihatçılar memlekette siyasi organizasyon bizim elimizde. Her yerde teşkilatlarımız var. Yani mesela Erzurum'da vergi toplanıp Enver Paşa'ya gönderiliyor. Bu dediğimiz dönemde. Her tarafta bizim eşraftan, ahaliden insanlarımız var. Mustafa Kemal bu işi başlasın, bir yere götürsün. Siyaset erbabı biziz. Siyasetten biz anlarız. O sadece asker. Mustafa Kemal belli bir yere getirdikten sonra onun elinden bu işi alıp kendi adamlarımızdan birini, o da Enver Paşa, Batum'da bekliyor mesela Sakarya Harbi sırasında. Mustafa Kemal Paşa'nın ayağı tökezlerse gelip idareyi ele alabilmek için Mustafa Kemal Paşa böyle götürsün. Peki Mustafa Kemal Paşa İttihatçı mı? Mustafa Kemal Paşa genç subaylık yıllarında elbette İttihatçı. İttihat Terakki'nin 1909 kongresinde Trablusgarp delegesi. Ama İttihat Terakki'nin önemli kararların verildiği A takımında değil. Yani İttihatçılar önemli bir karar alacakları zaman orada Mustafa Kemal Paşa yok. Başkaları var. Bu da bir tercih meselesi. Dolayısıyla bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadelenin lideri olmasının yolunu da açmıştır. Nasıl? Onu da söyleyelim. Memleket işgal edilince İttihat Terakki döneminde üst seviye görev yapanları İngilizler tutuklayıp Malta'ya sürgüne gönderdiler. Ordu komutanları. Mesela kim? Halil Paşa. Göndermek istediler. Halil Paşa yoldan kaçtı. Ali İhsan Paşa diyelim. Hicaz müdafiye kahraman Fahrettin Paşa Hazretleri. İngilizlerin Malta'ya gönderdiği, sürgün ettiği komutanlar. İşte valiler, nazırlar, Şeyhülislam. Bunlar nerede? Malta'da. Neden yargılandılar? Ermeni kıtali, Ermeni katliamı iddiasıyla, ama İstanbul'da işgal idaresi hiçbir belge bulamadı. Ermenilerin iddiatçılar tarafından yok edildiğine dair ortada bir belge yoktu. Mustafa Kemal işte İngilizler memleketi işgal ettiğinde iddiatçı olarak adı öne çıkmadığı için Malta'ya sürgüne gönderilmedi. Bunu söyleyelim. Yoksa biraz acıdır söyleyeceğim ama Mustafa Kemal zaten daha sonra yapacaklar için de İngiliz emellerine hizmet eden bir İngiliz ajanı haşa olduğu için İngilizler onun hep önüne açtılar. Ona da diğer paşalara uyguladıkları yaptırımı yapmadılar iddiası bühtandır, iftiradır. Tamamen İngilizler eldeki verilere göre Mustafa Kemal Paşa üst seviye bir iddiatçı değil. Partici değil. O zaman Anadolu'ya görevlendirilmesini de bir kısım hatıratlarda yazılanlar doğruysa İngilizler önermiş İstanbul hükümetine. Niye? İttihatçı değil. Böyle olduğu için Mustafa Kemal bir karizma sahibiydi. Milli mücadelenin başlamış olan örgütlenmesine kendisini eklemledi. Tabanda da buna itiraz eden olmadı. Kendi arkadaşları daha sonra siyasi olarak Cumhuriyet devrinde muhalif olarak adlandırılacak

0: paşalar hiçbiri de itiraz etmedi. Paşam sen niye lider oluyorsun? Tartışalım, oylayalım, müzakere edelim, şeye soralım demedi. Rauf Orbay Paşa da, efendim Ali Fuat Cebesoy Paşa da, Kazım Karabekir Paşa da Mustafa Kemal'in liderliğini tartışmadı. Bunu söylememiz lazım. Yani onun siyasi hayattaki muhalifleri onun karizmasını, liderlik yeteneğini asla tartışma konusu yapmadı. İşte Mustafa Kemal bu kadar bir karizma sahibiyken milli mücadeleyi istişareyle yönetti. Yani fikir danışarak memleketin sahibi dedi aşiret reislerine, efendim bir kısım şeyhlere, mülki makamlara, askeri makamlara tabiatıyla yazılar yazdı. Görüş istedi. Bu görüşler istikametinde bunların muhakeme etti. Uygulanabilecek olanları da uyguladı. Herkesi ülke içerisinde fikri sorulması gereken hemen hemen herkesin görüşünü aldı. Bu önemli bir faktördü. Yani milli hareketin tepeden inme, bir bilmem dikte hareketi, bir darbeci, bir subay hareketi olmadığının kanıtı. Bu görüşlerden önemli olanlar, bazı şeyler çok önemli. Ya mesela 1922'de efendim Mustafa Kemal Paşa'ya mecliste muhalifler adım attırmıyor. Hı. Ha muhalifler vatan haini mi? Haşa, onlar vatan haini değil. Ama her hareketin hesabı soruluyor. Niye yapılıyor? Niye bu karar alındı? Böyle bir şey. Mustafa Kemal Paşa bıkıyor. Diyor ki artık diyor bu meclisi ben kapatacağım. Bir yürütme kurulu gibi bir komisyon kuracağım. 15 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Bununla önemli kararlar alacağım. Bu konuda ne dersiniz diyor. Kime? Komutanlara. İsmet Paşa'ya. Hı hı. Karabekir Paşa'ya. Bunun ikisi de iki komutan da. Hayır efendim, bu olduğu takdirde bizim meşruiyetimiz kalmaz. Biz meclis üzerine, halk iradesi üzerine bu mücadeleyi yapıyoruz. Kanaatini ifade ediyorlar. Bunu yaptığınız takdirde biz bindiğimiz dalı keseriz dediklerinde Karabekir de bunu diyor paşa. İsmet Paşa da diyor. Bunu diyor. Bunun üzerine o zaman mecliste yapılan eleştirileri hazmedeceğiz, tahammül edeceğiz. Efendim bunu böyle götüreceğiz diyor. Yani sadece fikir alması, gönül almak için değil, kendi hatta hareketini, hareket tarzını tespit içinde bunlardan istifade ediyor. Bir tanesi daha önemli, bu dediğim kadar önemli. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa olağanüstü yetkilerle efendim Milli Sakarya Harbi başlangıcından itibaren tam yetkili olarak meclis yetkileri şahsında toplanmıştı. Bu tabii bize mahsus bir şey değil. 2000 sene evvel Roma'da da vardı. Roma İmparatorluğu'nda. Memleket bir iç harp veya düşman istilasıyla karşılaştığında Senato bir generali diktatör ilan ederdi. Diktatör sözünü yerine getiren anlamında, bugünkü anlamda değil. Bu ne kadar süreli olurdu? 6 ay, 1 sene veya o kriz atlatılıncaya kadar. İç harp çıktı, ayaklanma çıktı, Roma işgal tehdidi altında bir general Senato'nun yetkisini kullanırdı. Her türlü kararı verebilirdi. İş bittikten sonra Senato'ya gelip ben bu hizmeti tamamladım deyip askeri safahatı varsa oraya devam eder, yoksa emekli olurdu. Bu kriz zamanlarına mahsus bir çözüm. Sakarya Harbi öncesinde Mustafa Kemal bu yetkiyi istedi. Hani bu mecliste bitip tükenmeyen tartışmaları bir anda şey yapabilmek için. Bu yetki verildi ama Roma'daki gibi değil. 3 aylık. Her 3 ayda bir bu yetki uzatılmak üzere. Yani sonsuz. Artık sen başkomutansın. Yetkin var ila nihaye. Hayır. Meclis yetkilerinde kıskanç. Onu söylememiz lazım. 3 aylık sürelerle bu yetkiler verildi. Şimdi Sakarya Harbi kazanıldı. Efendim ondan sonra büyük taarruza kadar bir senelik yaklaşık bir zaman var. Muhalefet sıkıştırıyor. Ne oldu? Ordumuz hazır değil mi? Hani hazır diyorsunuz, taarruz niye yapılmıyor? Niye geciktiriliyor? Bunlar eleştiri ama bunlar yani düşmanca eleştiriler değil bir kısım insanların göstermek istediği gibi. Vatansever ama kendi açılarından gördükleri gerekçelerle Mustafa Kemal Paşa'ya itiraz ediyorlar. Dolayısıyla Mayıs ayındaki uzatma 1922'nin Mayıs ayındaki uzatma esnasında meclisin kararıyla bu başkomutanlık yetkisi uzatılıyor. Efendim kritik bir sayı neredeyse reddedilecek. Şimdi Mayıs ayı, Haziran, Temmuz bu aylar geçtiğinde muhalefet niye taarruz yapılmıyor? Neyi bekliyoruz?
1: Hocam neyi bekliyoruz derken bir virgül koyalım mı? Kısa bir aramız olacak. Hayır. Hem izleyicilerimiz de merak etsin neyi bekliyoruz. Büyük Zafer'in ayrıntılarını konuşuyoruz. Müsaadenizle hocam kısa bir aramız olacak. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın.

Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastikleri mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi risklerden şüpheleniyor? Gözde göremediğimiz mikro ve nano plastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Büyük taarruzun önemli ayrıntılarını konuşuyoruz. Milli mücadelenin bilinmeyen yönlerini konuşuyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Hasip Saygılı ile birlikte büyük taarruz etiketimize yazıyorsunuz. Ben de merak ettiklerinizi soruyorum. Evet de izleyenlerimiz var. İstanbul'dan sevgili Ayşe İlhan ve ailesi bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili ailesi Bahadır ve Elif İlhan'a da selamlarımızı yolluyoruz. Tarih gönüllüleri bizi izliyor. Selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam devam edelim. Evet ordu beklemedeydi. En son orada kaldık. Evet. Mustafa Kemal Paşa'ya baskı yapıyorlar. Ordu niye bekletiyorsun? Evet. Niye biz taarruza geçmiyoruz evet. diye. Buyurunuz merak edilen yerden
1: Şimdi,
0: devam edelim.
1: Şimdi Mustafa Kemal Paşa tabii ki politik olarak ordumuz düşmanı kovmaya hazır. Hiçbir noksanımız yok bunu diyor. Ama taktik durum, sahadaki durum tam öyle değil. Büyük taarruzun başladığı güne kadar hazırlıklar devam ediyor. Yani cephane vesaire ihtiyaçlarımız var. Bunu biliyor ama bunu açık bir şekilde söyleyemiyor. Yani şu anda taarruz edecek durumda değiliz diyemiyor. Bir, ikincisi de bu büyük taarruz hazırlıkları yapılırken Batı kampını efendim biz barış istiyoruz, barışla bu işi hallederiz yönünde müzakereler için birilerini Fransa'ya göndermiş, Avrupa'ya göndermiş. Onlar orada Yunanlılar çeksin gitsin biz şeye savaş istemiyoruz gibi öbür tarafta bu algıyı güçlendirmiş. Bu büyük taarruzda işimize yarayacak. Ama bunların hepsini mecliste açık bir şekilde konuşamadığı için mecliste artık Temmuz ayının 22'siydi galiba 1922'de. Bir oturum var. Burada başkomutanlığı oylanacak. Yetki verilecek veya verilmeyecek. Ama meclisteki genel hava Mustafa Kemal Paşa'ya artık meclis yetki vermeyecek. Böyle bir şey. İşte bu zaman komutanlar Mustafa Kemal Paşa'yı bir araya geliyorlar. Bu meclisteki oturumdan önce. Paşam diyorlar meclis sizin bu Yunanları tard edip düşmanı kovduktan sonra diktatör olmanızdan korkuyor. Hmm. Yani bütün yetkiyi elinde toplayacak, kimseye nefes aldırmayacak. Biz o zaman bu yetkileri şimdiden onu şey edelim, kısıtlayalım, bu yetkileri vermeyelim yönünde bir eğilim var. Yani yarınki oylamada Allah korusun sizin başkomutanlık yetkiniz oylanmazsa bu büyük bir kriz. Başkomutan olmayan bir ordu. Bu problem olur. Bunun için diyorlar lütfen siz çıkın diktatör olmayacağınızı, efendim şahsi bir beklenti içerisinde bulunmayacağınızı beyan buyurursanız mecliste bu kriz açılır. Tamam diyor. Meclise çıkıyor, tıraşını oluyor. Efendim mareşal üniformasıyla şeyden itibaren, Sakarya'dan itibaren zaten. Diyor ki orada büyük bir şey gösteriyor. Diyor ki ordumuzun artık bütün hazırlıkları tamam. Hı hı. İlave hiçbir yetki istemiyorum. Hani bu olağanüstü yetkiler vardı. Meclis yetkileri. Ben bunu artık istemiyorum. Ordumuz düşmanı kahredecek durumdadır. Ne görev bana teveccüh ediliyorsa, edilirse bunu yapmaya hazırım diyor. Muhalifler dahil hepsi ayakta alkışlıyorlar. O ayakta alkışlayanların arasına sobanın odununu Mustafa Kemal Paşa'ya fırlatan mebus dahi var. Erzurum mebusu. Hüseyin Avni Bey.
0: Gönülleri su serpiyor yani.
1: Evet, onlara diyor ki ben diktatörlük bilmem yetki etki hiçbir şey istemiyorum. Ordumuzun mevcut gücü onu zafere götürmeye yeter. Bana ne görev veriyorsanız onu yaparım. İlave olağanüstü yetki istemiyorum diyor. Bu bir risk mi? Bir yerde risk, öbür tarafta da yani ayakta alkışlanıyor. Kendisine yani tabanca çeken, sobanın odununu atan mebuslar dahil oy birliği denebilecek bir çoğunlukla büyük taarruzdan bir ay evvel bu başkomutanlık şeyi geçiyor ve bunda da 3 ay sınırı yok. Büyük
0: Hocam,
1: zafere kadar.
0: Merak ettim. Gerçekten ordu hazır mıydı yoksa Mustafa Kemal Paşa baskı altında olduğu için
1: yok,
0: biz hazırız dedi?
1: Ordu yani ileride konuşacağız. Yani Ağustos ayının 26'sına kadar cephane tam değil. Hı hı. Yani ihtiyaçlar devam ediyor. Yani Fransa'yla güneyde anlaştığımız için bazı tavizler karşılığında Fransa'dan cephane geliyor, top mermisi geliyor, efendim kamyonlar alınıyor vesaire şeyler alınıyor. İtalyanlarla işbirliği var Antalya'da öbür tarafın nizasından istifade ediyor. Bir diplomatik bir şey olarak, başarı faktörü olarak bunları kullanıyor. Burada işaret etmek istediğim, Mustafa Kemal'in karizması var mı? Var. Kendine itimadı var mı? Var. Bunlar hiçbir kuşku yok. Ama etrafında komutanlar, paşam meclisi bir teskin etmeniz gerekiyor. Teskin ederseniz problem yok dediğinde o teskin etmenin daha ötesinde şeyler söylüyor. Hiçbir yetki istemiyorum diyor. Bunu deyince artık şey, Mustafa Kemal diktatör olacak, başımızda bir despot olacak şeyi, algısı
0: gidiyor.
1: Kalkmış oluyor. Bu da Mustafa Kemal'in istişareye, yani gerek komutan arkadaşlarıyla, gerek efendim mülki makamlarla, gerek diğerleriyle yaptığı şeye, şeyin ne kadar sonucun alınmasına etkin olduğunu gösteren örnekler olarak zikredilmesi gerekir.
0: Kıymetli hocam, tabii bir taraftan Anadolu'da halk yıllarca savaşmış, yoksul, yorgun, zor bir dönem aynı zamanda. Para yok, silah yok, dediğiniz gibi her şey sınırlı. Sürekli alıyoruz, ulaşım zor. Tekalifi milliye ile halktan işte seferberlik ilanı gerekiyor. Kadınlar, köylü, esnaf, tüccar, herkesin görüşü alınarak bir birlik yaratılıyor. Ama bir taraftan da milli mücadele anlatılırken dinin rolünü de zaman zaman geri planda bırakıyoruz gibi hissediyorum. Yani İslam ve dini dayanışma bu direnişte ne kadar etkiliydi? Evet, her etnik kökenden, her dinden herkes bu mücadelenin içindeydi. Ama bir taraftan daha açık sormak isterim. Milli mücadele aynı zamanda dini bir direnme hareketi miydi?
1: Efendim, dini bir retorikle yapıldığını açıklıkla söyleyebiliriz. Yani ben biraz kaba söylüyorum. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, padişahım çok yaşa nakaratıyla yapıldı. Yani çünkü aşağıda halka indiğinizde, efendim biz bu Yunan'ı tard ettikten sonra seküler bir devlet kuracağız, padişahlık kalkacak, hilafet kalkacak, eski yazı kalkacak vesaire vesaire vesaire dediğinizde sizin yanınıza pek kimse gelmez. Bunu bildikleri için bu tartışmaya hiç girilmemiş. Efendim, padişahın efendim tahtını korumak, hilafeti muhafaza etmek, bu konuda tabanda bunu dediğinizde zaten bu Müslümanlar arasında herhangi bir tartışma konusu olan bir şey değil. Yani bu dinin bizatihi kendisini savunma gibi anlaşılır. Bu da bunu yaptı. Çok yoğun bir dini retorik kullanıldı. Mesela meclisin açılmasından önce Ankara'da 23 Nisan 1920'den önce açılması için yapılan tedbirler tamamen dini bir kisve ve renkle yapıldı. Hacı Bayram Veli Camii'nde efendim işte mevlid okundu, dualar ödildi, kurban kesildi ve cuma gününe denk getirildi. Bütün bunlar sadece Ankara'da yapılmadı. Milli hareketin hakim olduğu vilayet merkezleri, kazalar, sancaklar, benzeri törenler oralarda da yapıldı. Şimdi mesela ilginç bir şey, meclisin açılmasının dini bir retorikle yapılmasına itiraz eden Kazım Karabekir Paşa. Kazım Karabekir Paşa muhafazakar. Yeri o, öyle diyoruz, çok da yanlış değil. Diyor ki ya hiçbir devirde böyle bir şey olmadı. Bu kadar dini bir retorikle meclisin açılması, siyasi kararlar alınması, bunu böyle yaptığımızda biz bunun sonunu getiremeyiz. Her işi böyle dini retorikle yaparsak hiçbir şey yapamayız diyor. Bunu diyen Kazım Karabekir Paşa. Ama Mustafa Kemal'in efendim şeyi, siyasi görüşü, efendim ne zaman neye müracaat edeceğini bilebilecek bir zihin yapısında olması o zaman buna el verdi. Her yerde açık konuşmalarında biz sadece hilafeti savunuyoruz. Halifeliğin efendim işte devamı için bütün bunları yapıyoruz. Padişah işgal altında İstanbul'da, onu kurtarmak için yapıyoruz denildi. Bu da dini bir renkle, dini bir retorikle söylendi. Bu sadece Anadolu içerisinde, bugünkü üzerinde yaşadığımız topraklar içerisinde değil, bu toprakların dışındaki İslam camialarıyla ilişkilerde de bu böyleydi. Mesela Reunion Adası var. Hı hı. Afrika'nın doğusunda, Fransız sömürgesi, Fransızca konuşulur. Oradaki Müslümanlara yayınladığı bir mesaj var Atatürk'ün Söyle ve Demeçler kitabında, arkadaşlarımız görebilir orada. İnnemel müminine uhvetin diye başlıyor. Müslümanlar ancak kardeştir. Bu bir ayet-i kerime.
0: Yani mesajlarında ayetlere ve dini ifadelere yer veriyor.
1: Evet. Yani bu böyle. Şeyde Hindistan Müslümanlarına gönderdi. Orada Müslüman kitle Türkiye'nin İstiklal Hareketi'ne yürekten destek veriyor. O fukara insanlar, Hint Müslümanları. Bugünkü Pakistan ve Bangladeş'in kurucuları olan insanların kökenleri. Oralara gönderdiğinde de mesela şunu diyor: ya ben bugün bunu okuduğumda sarsılıyorum. İslam'ın düçarı hezimet olan sancakları ayağa kalkmak için Anadolu'da toplanmış bulunuyor. Türk milletine yardım ediniz, müzaharet ediniz. Ya bu nasıl bir uslup? Yani İslam'ın bozguna uğramış sancakları, orduları yeniden ayağa kalkacak. Bunlar şimdi Anadolu'da toplandı. Türk milletine müzaharet ediniz. Ya bunlar sarsıcı. Muhammed İkbal var, Hindistan Müslümanlarının Mehmet Akif'i, bugünkü Pakistan'ın fikren kurucusu diyebileceğimiz bir kişi. Mesela Lahor'da Padişah Mescidi var. Büyük cami, Babürler devrinden kalma. Bir bayram sabahı İkbal bu gazinin bu mesajını Hint Müslümanlarına okuyor. Tabii mahalli dilde kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor. Hintliler, Hint Müslümanları 90 yıl sürecek olan İngiliz dominyonu devrinde bir zamanlar o ülkenin yönetici sınıfı sahibi olurken 900 senelik Türk idaresi, Müslüman idaresi var 1858'e kadar. Ama 1858'de İngilizler tarafından bastırıldı. Ora İngiliz tacına bağlandı. Hindistan alt kıtası. İngiliz İmparatoriçesi Victoria, Hindistan İmparatoriçesi adını da aldı. Bu dönemde Müslümanlar bürokraside, iş hayatında, sair yerlerde çemberin dışına atıldılar. Yani yoksullar, idare İngiliz, dominyon idaresi Müslümanların gözünü açtırmıyor. Yani bugünkü Hindistan'daki parya gibi Müslüman. Yani eğitim seviyesi, temsil niteliği dipte. Müslüman kitle böyle olmasına rağmen köle pazarlarında çocuklarını satıp Türkiye'ye yardım gönderdiler. Bu kadar vahim şeyler söylüyorum.
0: Hint Müslümanı.
1: Evet. Yani onların bu kadar desteği var. Maddi destek verecek hiçbir şey yok. Kölelik cari, çocuğunu köle pazarında satıyor. Türkiye'ye yardım için gönderiyor. Ya bu bugün bizim, yani bugünkü 2026 kafasıyla bu nasıl bir şey diyorsun? Kesin. Anlayamıyorsun. Ama bunlar oldu.
0: İslam hareketi gibi algılanmış.
1: Yani o İslam'ı temsil ediyor. Türklerin yenilmesi, İslam'ın mağlup olması diye şey ediliyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. Kayıtlara geçsin. Gençlerin belki ilgisini çekebilir. Hindistan Müslümanlarında pek az üst seviye bürokraside insanlar var. Yani hakim, işte bürokratik başka bir kadroda subaylar var. Ama bunlar az. Kendi nüfus olarak Hindistan'ın üçte biri Müslüman. Ama şeye bakarsan, üst seviye görevlere bakarsan %10'u bile değil. Yani nüfusa göre temsil yok. Bunlar üst seviye memurlar, orta seviye memurlar İngilizleri protesto etmek için işlerini bıraktı. Bu bugünkü kafa yapımızla anlayacağımız bir şey değil.
0: Kesinlikle hocam.
1: Daha başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Hindistan'da bir hicret hareketi var. Bizim milli mücadele dönemine denk gelen. Hicret hareketine yüz binlerce Hint Müslümanının Hindistan'ı terk ederek Afganistan'a göçmesi, muhaceret etmesi. Bu ne? Ve bu 100 bin civarında, 100 bini geçkin bir nüfusun büyük bir kısmı yollarda telef oldu. Bunların gerekçesine biliyor musunuz? Bugün bizim dünyamız bunu, zihin dünyamız almaya, anlamaya müsait değil. Diyorlar ki, ulema-i kiram, Hindistan 1000 senedir İslam yurduydu. Hakikaten 1858'e kadar ta Gazneli Mahmutlardan, Babür Şahlardan, Cihangirlerden o dönemler itibariyle Hindistan'ı Türk soylu, Timur'un soyundan gelenler de dahil olmak üzere Türk hanedanlar yönetti. Yönetici sınıf Türkler, efendim ordu Türk, elitler Türk. Bu azınlık bile denemeyecek bir sayı. Azınlığın azınlığı, o sayede Hindistan'ın 1/3'ü Müslüman oldu. Yani Pakistan Müslümanları, Bengal Müslümanları, Hindistan'ın içinde kalan 250 milyon Müslüman dahil, bu 900 senelik Türk idarelerinin sonucu. Şimdi ulema-i kiram bu milli mücadele döneminde İngilizlerin Türk karşıtı politikalarından tepkiyle karşılıyorlar. Diyorlar ki bu topraklar 900 senedir Müslüman toprağıydı. Darül İslam'dı.

0: Şimdi İngilizler İslam'ın temsilcisi olan Türkiye'yi efendim boğmaya çalışıyorlar. O Türkiye'yi İslam'ı boğmaya çalışan İngilizler artık Hindistan'ı da idare ettiği için bu 900 senelik Müslüman hakimiyetindeki topraklar artık Müslüman diyarı değil, Darül Harp, düşman ülkesi. Düşman ülkesinde de Müslüman'ın barınması, yaşaması olmaz. Şer'an bu mümkün değildir. E ne yapalım? Afganistan'a göçelim. 100 bin gibi bir sayı o günkü ölçeklere göre söyleyelim. Bunun büyük bir kısmı yollarda telef oldu. Bunlar Türkiye'nin davasını desteklemek için gösterilen feragatın, fedakarlığın şeyleri, numuneleri. Bunları Pakistanlılar, ben orada Harp Akademisi okudum, Kurmay Yarbay rütbesiyle. Orada kara ve hava ateşesi yaptım. Bunların biraz ayrıntılarını bilirim. Pakistanlı elitler bunları biliyor.
1: Siz görev yaptığınız zamanlarda bunları hatırlayıp size hatırlatan olmuştur hem diplomat.
0: Ya ben
1: hem
0: okumalarımla bunlara vardım ama Pakistanlılar, yani mesela isimlerini vermeyelim. Bizden devrin genelkurmay başkanı geldiğinde üst seviye toplantılarda bunları söylediler. Bu yani kendi yaptıkları fedakarlık, bunlar şey değil, romantizm, kurgu evet. Şeyler değil. Bunlar oldu ama beri tarafta bunların şeyi yok, karşılığı yok. Burada sırası gelmişken bir şey arz edeyim. Şimdi Pakistan Müslümanları bu kadar fedakarlık yaptı. Onlar Türkiye'ye para yardımı da gönderdiler. Şey söyleyelim, İngiliz politikası olduğundan, olması gerektiğinden kendi açısından daha ılımlı davrandı Hindistan'daki bu tepkiler üzerine. Hindistan Genel Valisi Londra'ya efendim Türkiye'ye yönelik politikalar biraz daha yumuşatılması tarzında tavsiyeler bulundu. Yumuşatılmış hali gördüğümüz muameleydi. Hı. Ama yani bunun siyasi rolü oldu. Yani nümayişler, mitingler, bilmem neler, bunların hepsi yapıldı. İşte üst seviye memurların görevlerinden ayrılması, hicret hareketi, muhaceret, 100 bin kişinin ülkeyi terk etmesi bilmem nesi etkili oldu. Bir de maddi yardım gönderdiler. Bu maddi yardım daha sonra İş Bankası'nın kuruluşunda sermaye oldu. Ben bundan birkaç yıl evvel efendim ilgili makamlara bir teklifte bulundum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Dedim ki efendim Türk Milli Mücadelesi İstiklal Harbi döneminde efendim Hindistan Müslümanları, yani bugünkü Bangladeş'in ve Pakistan'ın ve Hindistan'daki Müslümanların dedeleri büyük fedakarlıklar yaparak, programda anlattığım şeyleri de kısmen yazdım, Türkiye'ye maddi destek sağladılar. Yani çocuklarını köle pazarında sattı, para gönderdi. Şimdi aradan 100 sene geçti. Bunların bu fedakarlığına efendim bir vefa göstermemiz zamanı geldi. Ne yapılabilir? Hindistan Müslümanlarından gelen parayla kurulan İş Bankası, Türk Tarih Kurumu'nun tespit edeceği dallarda doktora yapacak Pakistan'dan, Hindistan'dan, Bangladeş'ten Müslümanlara 50'şer, 20'şer, 30'ar doktora bursu versin. Bunların hangi alanda doktora yapacağını da Türk Tarih Kurumu tayin etsin. Teklifim buydu. Cevap geldi. Dediler ki bankacılık mevzuatı buna uymaz. Onu ben de biliyorum. Bankacılık mevzuatı tabii ki buna uymaz. Bir karar alınacak. Efendim inşallah bu yetkili karar vericilerin dikkatine sunulur. Yani o topraklarda Türkiye'ye muhabbetle bakan, şunu söyleyebilirim, bir sürü yer gezdim. Memuriyetim sebebiyle, askerliğim sebebiyle. Hindistan'daki kadar, hani Azerbaycan'ı falan parantez içerisinde aldığımızda, Türkiye'ye, Türklere, bizim tarihimize, mefahirimize sıcak bakan başka bir kitleye Pakistan'da rastladığım kadar hiçbir yerde rastlamadım. Bu muhabbet sadece elitler değil, mevki, makam, statü sahipleri değil, sokakta yalın ayak giden insanlardan en tepedeki elitlere kadar hepsinin müşterek duygusu. Karşı tarafta, yani bizim unuttuğumuz, hani Büyük Akif'in milyonlarca mevasız kalan dindaş dediği kitleden. Onlar bize bu kadar büyük bir fedakarlık yaptılar. Aradan 100 sene geçmiş olsa dahi bunların yad edilmesi, hatırlanması, Hindistan Müslümanları deyince Bangladeş'teki, efendim Pakistan'daki ve Hindistan'da kalan 700 milyona yakın nüfustan bahsediyorum. Buralarda yine söylüyorum, tarih kurumu, Türk Tarih Kurumu'nun tespit edeceği alanlarda bir doktora bursu ihdas edilmesi, bunu da İş Bankası tarafından bunun finanse edilmesi teklifimi burada huzurunuzda yeniliyorum. Umarım ki efendim karar vericiler bunun isabetini tabii tetkik ederler vesaire şey ederler, karar verirler.
1: Hocam,
0: böyle bir şey de burada bugün gelmiş olmamın bunu söyleme fırsatı sağladığınız için de ben tekrar sizlere teşekkür
1: Umarım
0: ederim.
1: Umarım hayata geçer hocam. Hatırlanması gerekenlerden bahsettiniz. Yine milli mücadelede ve büyük taarruzda hatırımızda kalmayan ama hatırlanması gereken isimler kimler hocam?
0: Ya şey söyleyelim, en tepedeki üst seviye, yani mesela ordu komutanları. Ordu komutan, iki ordumuz vardı. Efendim birisi Yakup Şevki Paşa, öbürü Sakallı Nurettin Paşa. Yakup Şevki Paşa az çok anılır. Esas taarruzun yapıldığı, yani kıyametin koptuğu bölge Afyon güneyinde ve uzanımı hattında olan ordu, birinci ordu, esas taarruz bölgesi askeriyedeki tabirle. Buradaki ordu komutanı Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün siyasi muhalifi olarak bilindiği için onun rolü şey yapıldı. Efendim yani harpteki başarısı, komutanlığı efendim pek söylenmez oldu. Bu bir tercihti ama 104 sene sonra bu tercihin gözden geçirilmesi lüzumuna ben işaret etmek istiyorum. Bir de başka şey söyleyelim. Büyük taarruzu da milli mücadeleyi de yapan komutanlar akademi mezunu. Yani bildiğimiz adı aklımıza gelenlerin hepsi kurmay. Akademi mezunu, Büyük Atatürk dahil olmak üzere. Nurettin Paşa akademi mezunu değil. Kurmay eğitimi görmemiş ama o göreve layık görülmüş. O görevi de hakkıyla yapılmış. Ama Büyük Taarruz'un komutanları, İstiklal Harbi'nin komutanları dediğimizde onların adı anılmıyor. Bir şey daha söylememe müsaade edin, fırsat gelmişken söyleyelim.
1: Tamam, buyurun hocam.
0: Şimdi Atatürk'ün nutku 1927'de İstiklal Harbi'nin, Kurtuluş Savaşımızın, Milli Mücadele'nin serencamını da anlatan bir şey. Yani ağırlıklı olarak 1919-22'yi anlatır o büyük eser. Orada Gazi, daha sonra kendisinin siyasi muhalif olarak adlandıracağı Nurettin Paşa hakkında çok ağır ifadeleri var. Babasından başlıyor. Efendim babası İbrahim Paşa da şöyleydi, böyleydi ve de burada zikretmemiz uygun olmayan ifadeler. Bunlar ne zaman? 1927'de. Bu 1927 ne? Nurettin Paşa'nın efendim işte kendisine karşı siyasi muhalif olarak kendisini seçtirdi. Bursa milletvekili oldu. Bu mecliste kabul edilmedi. Efendim vesaire vesaire, o sıcak ortamda söyledikleri. Yani siyasi polemik yönü önde. Fakat bir şimdi dipnot vereceğim. Şeyi görürüz dostlardan. Bu nutuk verildikten sonra nutuk aynı seneden başlayarak yabancı dillere çevrilildi. Almanca'ya, Fransızca'ya vesaire Batı dillerine, yani nutuk oralara çevrildi. Nutkun yabancı dillere çevrilen tercümelerinde Nurettin Paşa hakkındaki ağır tahkirler, ifadeler yok.
1: Hmm.
0: Bu niye?
1: Neden hocam? Evet.
0: Zannediyorum. Gazi, ya biz bunu iç polemik olarak, efendim iç siyasetin gerekleri olarak bunu burada dedik. Ama bir Alman'ın, bir Fransız'ın Nurettin Paşa hakkındaki bizim burada yönettiğimiz çok ağır laflar. Hakikaten ağır laflar. Bunları yabancıların, ecnebilerin bunları okumasında hiçbir şeyimiz yok demiştir. Yayıncı bunu kendi başına karar veremez. Yani ben bu metni aldım. Bugün dahi bir yazar olarak kitabınızı verdiğinizde editör, yayıncı size haber vermeden hiçbir tarafını çıkaramaz.
1: Müdahale etmez tabii.
0: Yani cümle düşüklüğü varsa belki onu düzeltir. Yoksa bu bölümü ben uygun görmedim demez. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın da yani siyasi gereklerle yaptığı polemiklerin ötesinde efendim bu yaptığı ithamların dışarıya yansımaması için bu tedbiri aldığını burada söylemiş olalım. Başka kahramanlar var. Düşük rütbeli efendim bunların kahramanları bilmem Yüzbaşı Şerafettin'den tutun da efendim Yıldırım Kemal'e kadar. Bunların hepsi kaynaklarda var. Hepsini şeyle anmamız lazım. Bir de tabii büyük taarruzdan evvel Sakarya Harbi'nde şehit olan bir kahramanımız var. Alay komutanı efendim Hüseyin Avni Alparslan Bey. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu liderin Harbiye'den sınıf arkadaşı.
1: Tirebolulu.
0: Evet. Tirebolulu Hüseyin Avni Bey. Hüseyin Avni Alparslan. Alparslan mahlası o zaman da verilen onların daha kolay tanınması için kullandığı bir isim. Bu eli kalem tutan Türk Ocakları üyesi. Efendim Karadeniz bölgesi, efendim Türk mü bilmem Rum mu diye kitapçık yazmış. Efendim bunun milli savunma, milli müdafaa vekaleti on binlerce basıp bölgede dağıtmış. Yani eli kalem de tutan bir büyüğümüz. Sakarya Harbi'nde alayının başında, 47. alaydı galiba, şehit oldu. Hüseyin Avni Alparslan'ın adını bilmiyor Türk çocukları. Bu da bizim efendim hayır hanemize yazılacak bir şey değil. Bunları söylememiz lazım. Yaralarımı açtınız, biraz daha konuşayım.
1: Buyurun hocam.
0: Milli mücadelede 4 tane Kara Fatma var, kahramanımız. Hepsini minnetle anıyorum, şükranla anıyorum. Bunlardan birisi Erzurumlu veya Vanlı'da diyorlar, kaynaklar bir sürü şey söylüyor. Kocaeli müfrezesinde müfreze komutanlığı yapmış. Üsteğmen rütbesiyle hizmet etmiş Kara Fatma'dan bahsediyorum. Sivas Kongresi sırasında gidip Gazi ile görüşüp ondan emir alındığı da kendi beyanına göre var. Böyle bir kahraman, bir hanım kahraman. Efendim, milli mücadele bitti, zafer kazanıldı. Kimse ilgilenmedi Kara Fatma'yla. Kara Fatma 50'li yıllarda dilenciliğe düçar oldu. Bu bütün Türkler için züldür. Bunu da söyleyelim. Yani Türk milletinin meziyetleri var mı? Var. Arızaları var mı? Her biri bir mülkü harap edecek arızalarımız var. Bunları da o cümleden günü gelmişken burada sadece hamaset, kahramanlık, yiğitlik övgüsünü yapalım. Bu bizim hakkımız. Ama arızalarımız, kahramanlarımıza sahip çıkmakta, onların aziz hatıralarını efendim devam ettirmekte problemli olduğumuzu söyleyelim. Bir de şey söyleyelim. Çanakkale'de ismi geçen kahramanlardan Seyit Onbaşı var. Hani yüzlerce kiloluk mermiyi kaldırmış. Rasyonelitenin bilmem ötesinde bir şey ama yapmış. Kaldıramayacağını kaldırmış adam. Bu kadar böyle bir şey. Şimdi Seyit Onbaşı ne oldu biliyor musunuz? Hayatı sefaletle geçti. Hastalıklı haliyle, hasta haliyle, ihtiyar haliyle efendim can verdi. Ha internete bakarsanız bir sürü mitoloji okursunuz. O mitolojilerin hiçbirinin aslı astarı yok. Yani kahramanlarımıza efendim o hizmetleri verdikten sonra da saygı göstermemiz lazım. Mesela Erzurum bir adamcağız vardı, adını unuttum. Yani uçak aldırmış zengin bir adam orduya. Ne zaman? O dönemlerde. Adını bilen var mı? Aha, ben dahi hatırlayamadım adını. Böyle söyleyelim. Yani kahramanlarımızın büyüklü küçüklü kim olursa olsun dünya görüşlerine, ahiret görüşlerine, şahsi mizaçlarına takılmadan ettikleri hizmet çerçevesinde anılması, efendim bunların fedakarlıklarının zikredilmesi şarttır. Bunu böyle görmemiz lazım. Bunu böyle yapmadığımız takdirde yani seçicilik yapıyoruz. Şunlar şunlar var. Tamam. Bir de şunu söyleyelim. Belki baştan söylememiz gerekirdi. Şimdi de söylesek uyar. Şimdi gayri resmi tarihçilik adı altında milli mücadelenin esasında olmadığını, bunun bir setup olduğu, kurgu olduğu, zaten düşman çekilmek üzere olduğu için bir mizansenle efendim Büyük Atatürk'e, onlar öyle demiyor, efendim kahraman imajı kazandırıldı. Zaten hatta bunun ileri götürülenler şey diyor, ne onun adı, İnönü Savaşları da olmadı. Bunu söylüyor, var, adını zikretmek istemiyorum şimdi. Efendim milli mücadelede ya bir şey değil, biz bunu zaten yedi düvele karşı yapmadık, sadece Yunan'a karşı yaptık. Ama Yunan kimin taşeronuydu? Yani milli mücadele efendim İzmir'in kurtarılması dahil işgal sonlandırıldığında ateşkes, Mudanya ateşkes efendim görüşmelerinde karşımızda Yunan yoktu. Kimdi? Yunan'ın arkasındaki devletler vardı. Yani karşımızda Yunan yok. İngiliz, Fransız, İtalyan vardı. Bu da şeyi gösterir. Yani milli mücadelenin kime karşı yapıldığını, yani Yunanlar vardı, evet, Yunanlar müttefikleri efendim tuzağa düşürmek istedi, ondan istifade etmek istedi. Müttefikler de kendi nam ve hesaplarına efendim Yunanlar kullanmak istedi. İki taraf birbirini kullanmak istedi. Yani şey değil, tek taraflı birbirlerini aldattı değil. Yunan tarihçilerinin doktora tezlerine vesaire şeylerine bakıyorum. Yunanların efendim Batı'nın siyasetlerine zebun oldukları, o siyasetlere alet olduklarını artık Yunan tarihçiliği de kabul ediyor.
1: Kabul ediyor.
0: Yani Küçük Asya'da Rumları kurtarmak falan filan, bunlar kendiler evet onu öyle söylüyor. Ama esasda büyük oyunun farkında olmadan hizmetkarı olduklarını da kabul ediyor. Yunan tarihçiliği bugün artık kabul ediyor. Bunları bu çerçevede evet, söylememiz lazım. Yani milli mücadele vardır efendim, yapılmıştır bu, yani bunlar çok totoloji olacak, söylenecek laflar değil. Ama bir kısmı ya milli mücadele de yok. Bunların hepsi
1: olur
0: böyle.
1: Olur mu hocam?
0: Bizansen bu bakış açısı hastalıklı bir bakış açısıdır. Bir de kahramanlarımıza, şehitlerimize saygısızlık. Anadolu'da yakılıp yıkılan şehirler, kendi şehrim Gaziantep'in bu savaşın güney cephesinde bir bölüm, 6200 küsur şehidi var. Ya bir şehirde bu kadar şehit verildi. Ha, resmi şeyde şehit sayısı az görünüyor ama bu vilayetlerde yapılan, verilen zayiatları da saydığımızda kahramanlarımızın efendim ne kadar telef oldukları bir misal anlatayım. Şimdi bizde her zaman subay zayiatı nefer zayiatından yüzde olarak daha fazladır. Yani diyelim ki 100 tane neferden 15 tanesi efendim şehit olursa 100 tane subaydan efendim şehit olan sayısı 30 olur, 25 olur. Hmm. Yani Birinci Dünya Harbi örnekleri de, İstiklal Harbi örnekleri de bu. Sakarya Harbi'nin bir adı da subay harbi. Subay zayiatı çok fazla. Nispet olarak, yani sayı olarak tabii ki nefer daha fazla. Ama oran olarak baktığımızda subay sayımız, subayların verdiği zayiat, neferlerin verdiği zayiattan şehadet dahil her zaman yüksektir. Bunu da işaret edelim. Verilen bu yapılan fedakarlıklar milletin tamamının eseridir. Sadece bir bölgenin, sadece bir kesimin, sadece bilmem rütbelilerin, sadece rütbesizlerin, sadece din adamlarının bu değil. Hepsinin karınca kararınca şeyleri var, katkısı var. Tabii milli mücadeleye aykırı, bunu sekteye uğratmak üzere de bir sürü girişimler var. Anadolu'da çıkarılan

0: iç isyanlar var. Daha meclis açılır açılmaz iç isyanlar başladı. Planlı programlı şekilde. Hilafet orduları kuruldu. Anzavur çetesi bilmem neler yaptı. Şunlar yaptı, bunlar yaptı. Bunların ihvasına, aldatmasına kapılan bir kısım insanlarımız da oldu. Ha, onları da söyleyelim. Ama kahramanların hiçbirini ayırt etmeden hizmette rütbeler, başkomutan, subaylar, efendim ondan sonra neferler ve bunların destekçisi olan milletimizin kendisi burada zikredilmesi gerekir. Belki günümüzle ilgili sıcak tartışma konusu değil ama şunu da söyleyelim. Büyük Zafer'den, 30 Ağustos zaferinden sonra Gazi'nin yazdığı bir kısa bir emir var. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Akdeniz malum, biz o zaman Ege demiyoruz. Ege, evet, mitolojideki bir Yunan kralının adı. Onu düşmanım, savaştığımız düşmanın diliyle konuşmamız uygun değil. O denize Adalar Denizi diyoruz. Şimdi Ege dediğimiz denize. Şimdi bu ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri yani şeye çıkacaksınız. İzmir dahil bütün sahili kurtaracaksınız
1: bu anlamında. Bu slogandan sonra o ilerleyiş nasıl değişti hocam?
0: Ordu zaten belli bir tertip düzen içerisinde gidiyordu. Ana hedef bizim yüreğimizdeki o dönem için sızılardan en önemlileri birisi İzmir'in işgali, ikincisi Bursa'nın işgali. Bursa payitaht şehrimiz. Yani imparatorluğun başkentlerini de yapmış bir şey. İzmir'de bizim nefes alacağımız, işte ticaretimizin ekonomimiz için önemli olduğu bir yer. Ana grup şeye doğru gitti, İzmir'e doğru, Uşak üzerinden gitti. Bir grup da şeye doğru, Gemle'ye doğru, Bursa'ya doğru çekilmekte olan düşmanı takip etti. O emirde bugün için ders alacağımız bazı ifadeler var. Gazi Mustafa Kemal Paşa, başkomutan, diyor ki sahibimiz olan büyük Türk milleti istikbalinden emin olmalıdır. Bu sahibimiz olan Türk milleti, bunu kime diyor? Orduya diyor. Türk ordusuna diyor. Yani ordu bir grubun, bir locanın, bir bilmem cemaatin, bir şeyhin, bir gavsın ordusu değil. Bir kesimin, bir mezhebin, bir inanç grubunun ordusu değil. Sahibimiz olan büyük Türk milletinin ordusu. Bu Gazi'nin, başkomutanımızın, İstiklal Harbimizin başkomutanının 1920'deki bu ifadesinin ben günümüzde de geçerli olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Milletimizin tamamı olarak, tamamının ordusu. Bunu başka türlü, her türlü polemik konusu çıkar. Bunlardan ırak olmak lazım gelir diye düşünüyorum.
1: Hocam Ege, Akdeniz o taraf diyoruz. İşte Yunan İzmir'e, Bursa'ya gitti. İşte Ankara hedefte, İstanbul işgal altında vesaire. Ama hani bu işe dediniz ya, sözde tarihçiler bunu tiyatro diyor. Gerçi onlara dikkate almamak lazım. Birçok şey tiyatro diyorlar da. O kadar ciddi bir mücadele ki, yani şaka değil. İşin askeri tarafına baktığınızda Yunan ordusu aslında İzmir'den başlayıp Ankara'ya, Haymana'ya, hoca Haymana'ya kadar ilerleyebildi. Mesela neden Haymana? Haymana Anadolu'nun bütün şehirleri neredeyse, ama Haymana mesela bu ilerleyişin çok enteresan şehirlerinden bir tanesi.
0: Şimdi şöyle görmek lazım. Tamam. Yani zaferimizle gurur duyalım. Kahramanlarımızı hürmetle yad edelim. Onlara minnet duyalım. Yani bu övgülerin yanında biraz da şuna kafa yoralım. Bir zamanlar vilayetimiz olan bölgelerde kurulmuş olan devletler, mesela Yunanistan, memleketin haremi ismetine nasıl geldi? Polatlı'ya, Haymana'ya nasıl geldi? Bilecik'te Ertuğrul Gazi'nin türbesinde kadınlarımıza tecavüz etmek şenaatini işlediler. Biz bunlar hafızada yok. Yani iş sadece Bursa'da Osman Gazi'nin türbesine tekme atma değil. Ertuğrul Gazi'nin, Şeyh Edebali'nin türbesinde kadınlarımızın namusunu kirletti işgalciler. Daha ötesi şeye kadar hedef Ankara'ydı biliyorsunuz. Ankara'nın eşiğine kadar da geldi. Efendim Ermeni çeteleri Doğu Anadolu'da yıkmadı, köy bırakmadı. Bunlar nasıl oldu? Bütün bunların sağlıklı bir muhasebesinin de bu tarz yıl dönümlerinde yapılması gerekir. Yani bunu şöyle basit komplo teorileriyle anlatırsak iş olmaz. Ya bunların arkasında emperyalizm vardı. Bunların arkasında masonlar vardı. Bunların arkasında İngiliz gizli bilmem nesi vardı. Ya bunların hepsi belli ölçüde olabilir. Ama ana dinamikler komplo teorileriyle izah edilemez. Niye ben Anadolu'nun ortası artık bilmem Anadolu'nun Bozkır'ın ortasında Yunan'ı karşılamak zorunda kaldım? Niye hududumda savunamadım? Veya Yunan birkaç yüz bin nüfusla kuruldu Yunanistan. Yani 1 milyon nüfusu yoktu. Birkaç yüz bin. Onlar da yani isyan edip başarılı oldukları için kurulmadı, onu da söyleyelim. Yunan isyanı bastırılmıştı. Ama Rusya karşısında devlet mağlubiyete uğrayınca Rus ve İngiliz tazikleriyle 300 bin, 500 bin kişilik bir nüfusun Mora Yarımadası'nda oradaki umum Türkleri toptan katlederek müstakil olmasını kabul etmek zorunda kaldık. O devlet nasıl 300 bin, 500 bin nüfusla büyük bir devletin mirasçısı veya son safhası olan ülkeye, Türklere savaş açtı? Niye geldiler? Bu hallere niçin düştük? Sosyal efendim büyük dönüşümler, malumunuz doktora yaptınız, bilirsiniz bu söyleyeceklerimi. Büyük felaketler yer sarsıntısı gibi, zelzele gibi, gökten meteor düşmesi gibi, büyük bir trafik kazası gibi, uçağın düşmesi gibi anlık felaketler değildir. Bunlar peyderpey, santim santim, milim milim gelişir, gelişir, gelişir, gelişir. Bir de bakarsınız ki efendim Apostol Polatlı'da, Haymana'da Ermeni çeteleri Erzurum köylerinde yıkılacak köy arıyor. Bunlar yani bir anlık ya bir felakete uğradık, birisinin bedduasına uğradı. Hayır öyle değil. Öyle değil. Ekonomide, ticarette, iş hayatında, eğitimde, kültürde, marifte, diplomaside, askerlikte yani hayatın bütün alanlarında siz emsallerinizle, rakiplerinizle, hadi düşmanlarımız demeyelim, mücadele edecek güç kazanmadığınız sürece zelil olursunuz. Ayaklar altında çiğnenirsiniz. Yani imparatorluğun sonu bize bunu acı bir şekilde, biraz pahalıya gelecek şekilde öğretti. Yani evet, kahramanlarımız ruhları şad olsun. Onlara minnet duyuyoruz. Yaradan rahmet etsin. Hay hay. Hepsine. Hiçbirini ayırmadan. Hepsine. Ama büyük soru, ya Yunan'ın Haymana'ya, Polatlı'ya onu getiren, bizi de bu kadar acize düşüren faktörler ne? Bunlara da şey yapmamız kulak lazım. Yani gerekir. Bu tarz önemli yıl dönümlerde bunları da dikkate getirmek lazımdır diye düşünmekteyim.
1: Kıymetli hocam, Sakarya'dan büyük zafere, büyük taarruza uzanan son safhaya baktığımızda bizi zafere götüren yolu nasıl değer? En yüksek, yani bu dinamiği en büyük kırılma noktası olarak düşünürsek askeri planlama olarak mı siz düşünürsünüz şimdi, bir asker olarak, yoksa toplumsal seferberlikle birlikte mi, diplomasi mi, bunların hepsi beraber mi? En büyük kırılma noktası neydi bu zaferin sizce?
0: Şimdi kırılma noktasını zaman olarak, mekan olarak işaret edeyim, ondan sonra sorunuza cevap vermeye çalışayım. Lütfen hocam, buyurun. Sakarya Savaşı'nın 22 gün 22 gece 1921'in Ağustos'unun sonundan 12 Eylül'üne kadar süren dönemde zaferle neticelenmesi dönüm noktası. Yani artık güçlükler Sakarya zaferinden sonra bize kolaylık olmaya başladı. Bu tarihten itibaren de ordumuzun mevcudu, silah gücü, halk desteği, dış destek arttı. Yani Sakarya Harbi ne kadar, ya bunlar başarılı olabilir mi? Bu Kemal Paşa bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Sakarya Harbi olurken söylemiştim programın başında. Enver Paşa Batum'da bekliyor. Kemal Paşa'nın ayağı sürçerse emir komuta bende, teşkilat zaten var, geleyim diye bekliyor. Yani içeride de dışarıda da manzara bu. Ama Sakarya Harbi artık işin yönünün

0: silahla koordine edilmediği zaman hiçbir sonuca varamaz. Yani askeri bir zafer, düşmanı yenmek, siyasi bir hedefi elde etmek için işe yarar. Yoksa şan olsun, kahramanlık olsun, ezdik, geçtik, mahvettik, böyle bir siyasi hedef olmaz. Siyasi hedef bizim irademizin askeri güçle savaştıklarımıza kabul ettirilmesidir. Milli mücadele dolayısıyla hem askeri hazırlıklar açısından hem de siyasi diplomatik efendim süreçler açısından koordineli bir başarı hikayesidir, başarı anlatısıdır. Siyasi hedefler tabii diplomasiyle yürür içeride ve özellikle dışarıda. Burada şuna da dikkat etmemiz lazım. Genç arkadaşlar için belki ilgi çekici olabilir. Mustafa Kemal Paşa mecliste bu Yunan'ın da arkasında, başımıza gelen felaketlerin de arkasında efendim İngilizlerin olduğunu açık bir şekilde söylüyordu. Ama Mustafa Kemal Paşa gazetecilerle konuşurken, İngiltere'den gelen milletvekilleriyle konuşurken, dış basına konuşurken böyle demiyordu. İngiltere bizim dostumuzdur. Yüzlerce senelik efendim dostluğumuz var. Sadece bizim tezimizi desteklerse biz onlarla devam ediyoruz diyordu. Yani kime, ne zaman, ne söyleyeceğini biliyor idi. Başka türlü yani mecliste konuştuğu gibi dışarıda konuşursa, dışarıda konuştuğu gibi mecliste konuşursa bundan sonuç alamazdı. İslam dünyası için demin örneklerini verdiğimiz şeyler de bu çerçeve içerisinde laik, seküler, modernleşmeci, batıya yönelimli bir izah tarzı Hindistan Müslümanlarına zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize bir şey ifade etmezdi. Bunu yaptı. Başka efendim Batı kampına karşı Rusya'da yeni bir rejim kurulmuştu. Sosyalist rejim. Bu rejimi Batı tanımıyordu. 1922'ye kadar da zaten bizim milli mücadeleyi yaptığımız, sonlandırdığımız tarihe kadar da iç savaş devam ediyordu. Batı'nın desteklediği beyaz ordularla kızıl komünistler arasında bu devam ediyordu. Şimdi Batı'ya karşı düşmanımız bir olduğu için işbirliği alanı arandı ve bulundu. O dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın yani 1922'ye kadar kullandığı retorik Sovyetlerin, Rusların hoşuna giden efendim bir retorik. Bu da bir diplomasinin başka bir şeyi. 1922'den sonra o retorik değişti. Yani demek istediğim siyasi olarak, diplomatik olarak, sosyal hareket olarak, askeri efendim veçheyle bütün bunlar birleştirildi. Başarılı bir şekilde bu da sonuca başarıyla gidilmesini sağladı diyebilirim.
1: Kıymetli hocam çok güzel özetlediniz. Milletin tüm kesimiyle yani topyekün verilen bu mücadelede hem milletin kararı, desteği ve iradesiyle hem de yönetimin diplomatik, stratejik, askeri başarısıyla böyle bir zafer gelmiş oldu. Biz de hem sizin akademik bakış açınızda bugün hem de sahada bulunduğunuz görevlerle birleştirerek o dimağınızdan çıkan o yorumlarla 30 Ağustos'u, bu zaferi, milli mücadeleyi çok daha iyi anladık. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette çok fazla konuşacağımız konu var sizinle. Doyum olmuyor. Öğrencileriniz çok şanslı bu arada hocam.
0: Umarım.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Kıymetli katılımlarınız için, varlığınız için şeref verdiniz hocam.
0: Sağ olun.
1: Değerli tarihseverler, tabii ki büyük taarruzdan milli mücadeleye uzanan büyük hikayeyi konuştuk Profesör Doktor Hasip Saygılı hocamla beraber. Çok da güzel bir program oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim. Elbette başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlere eşlik ettiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda 24 ekranlarında beraber oluyor olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçti.

0: büyüdükten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler, burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreyini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırdak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, virüs solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
2: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Yamaha etkinliğinden görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyişim doğrusu, Kasrol Tuka Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Ne okudun, ne yazdın. Ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Reha Kuldaşlı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak Köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur, çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese,

cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde yol ayrımında üçgen bir alanda altı sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu usta yönetmen ve yapımcı Derviş Sahin. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
5: Tüm gözler onun üzerinde.
4: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Sevineceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Ben Büşra Mutlu. Saatler onu gösteriyor. Moderatör hafta sonu 24'te gelişmelerle başlıyor. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programına katıldı. Konuşmasında darbe dönemlerinin kültür hayatına verdiği zarara değindi. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını koparmak isteyenler kitap ve kütüphanelerimize saldırdı. En büyük hasar darbe dönemlerinde verildi diye konuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca AK Parti milletvekili Abdülkadir Eminönen'in kızının cenaze törenine katıldı. Önen ailesinin acısını paylaştı.
1: Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bilgâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.
2: Bir milletin can damarının geçmişten geleceğe kurulan köprüler olduğunu hatırlattı. Kültürel miras aktarımının kilit önem taşıdığının altını çizdi.
1: Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün arkasında bir kısmı burada sergilenen eserlerden neşet eden eşsiz

0: bir bilgi birikimi yatıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada darbe dönemlerinin tarihi mirasa verdiği zarara dikkat çekti.
0: Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması, en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır. Kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar serginin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan'a Ebu Eyyub el-Ensari'nin hadislerinden cihana yayılan Güzel Kokulu Esintiler adlı eser takdim edildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadeniz olursa efendim şimdi sergimiz...
1: Cumhurbaşkanı bu programın ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı. AK Partili vekilin acısını paylaşan Erdoğan merhum ailesine başsağlığı diledi.
3: Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah. Tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatıma Zehra ismiyle müsemma, inşallah bu ismiyle müsemma olan kızımızı da mekanı âlisine kabul buyursun. İnşallah sevgili peygamberimizin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı ayrıca İtalyan siyasetinde görevde kalma rekoru kıran Başbakan George Meloni için de bir tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile savunma sanayi başta olmak üzere işbirliklerinin artarak süreceğini ifade etti. Görüşmede İran-ABD gerilimi de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini aktardı. Barış odaklı diplomatik girişimlerinin devam edeceğini ifade etti. Kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İtalya Başbakanı Meloni için de bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, ülkesinin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Meloni'yi kutladı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke ilişkilerinin daha da güçleneceğine inandığını belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la gerilimi savaş olarak değil, askeri bir çatışma olarak tanımladı. Bizim için önemsiz bir mesele diye konuştu Trump. Yakında Kazma Dağı'nı vurabileceklerini de söyledi. Donald Trump Beyaz Saray'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İran'da da askeri olarak çok başarılı olduklarını savundu. Aktif olarak bir saldırı halinde olmadıklarını dile getirdi. İran'la bir savaşın söz konusu olmadığını, askeri çatışma yaşandığını söyledi. İran bizim için büyük bir...

0: bir mesele değil dedi. İran'la çatışmalarda sadece 18 ABD askerinin öldüğünü hatırlattı. Bunun Vietnam veya Afganistan'la kıyaslandığında çok büyük bir sayı olmadığını söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı ve etrafındaki gelişmelere de değindi. Kazma Dağı civarındaki hareketliliği izlediklerini söyledi. Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz ifadelerini kullandı. Silivri açıklarında ki gemi kazasında kayıp 10 denizci arama çalışmaları sürüyor. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına dün ulaşılmıştı. Soruşturma devam ediyor efendim. Şimdi hemen bölgeye gidelim son durumu öğrenmek için. 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı bizi bekliyor. Gülistan merhaba, nedir notların?
1: Evet, Silivri'de 2 Eylül günü meydana gelen gemi kazasında soruşturma devam ediyor. Aynı zamanda arama kurtarma faaliyetleri de sürüyor. Öncelikle şunu aktaralım. İstanbul Valisi Davut Gül bu sabah saatlerinde bu noktaya gelerek arama kurtarma faaliyetlerine bizzat katıldı. Kendisi şu anda tekneyle açılmış durumda ve faaliyetlerde bulunuyor. Bunu belirtelim. Gemi kazasına dönecek olursak da öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türk bayraklı Alsu ile çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi dün TCG Akın tarafından tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı ve ilk günden beri faaliyetlerini aralıksız sürdüren Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme gemisinin batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini tespit ettiğini belirtti, açıkladı. Deniz Kuvvetleri unsurlarının da bölgedeki çalışmaları ayrıca devam ediyor. Tabii olayın adli kısmına bakacak olursak da şunu söyleyebiliriz. Bilirkişi raporu açıklandıktan sonra Alsu gemisi gemisindeki vardiya organizasyonunda eksiklikler olduğu tespit edildi. Alsu gemisi derken de hemen size Alsu gemisini göstermek istiyoruz. Arkamızda bulunuyor. Savcılık taksirle öldürme suçundan 1. kaptan Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evciman'ın tutuklanmasını talep etti. İki kaptan hakkında tutuklama kararı verilirken dört şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakma kararı verildi. Soruşturmanın yanı sıra denizin altındaki arama çalışmaları da sürüyor. Evet, batan geminin yeri bulundu. Ancak 10 mürettebatın akıbetine ilişkin henüz bekleyiş sona ermedi. Aileleri de burada bir haber bekliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında da Alsu gemisinin köprü üstündeki vardiya organizasyonuna ilişkin dikkat çekici tespitleri var. Bunları da aktarır. Öncelikle köprü üstünde gözcü veya dümenci görevlendirilmediği belirtildi. Şu anda gördüğünüz kadrajda bulunan Alsu gemisinde çarpışma sırasında köprü üstünde gözcü veya dümenci yoktu bilirkişi raporuna göre. Üstelik Evciman'ın gemiye kazadan sadece 2 gün önce katıldığı ve 7 aylık mesleki tecrübesi bulunduğu ifadesi de dosyaya yansıdı. Kendileri ifadelerinde bunları iddia etti. Bilirkişi raporunda ise köprü üstü vardiya organizasyonunun usulüne uygun oluşturulmadığı ortaya çıktı ve kaptanın seyir emniyetine ilişkin denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği yönünde tespitler bulundu. Birinci kaptan Ahmet Erarslan'ın kaza sırasında köprü üstünde olmadığı, kamerasında istirahat ettiği belirtildi. Erarslan'ın da savunması tabii ki ortaya çıktı ve savunmasında kaza anında gemide gözcü bulunmadığını ve gözcü görevlendirilmesi konusunda da kaptanın inisiyatif sahibi olduğunu söylediği kaydedildi. Üçüncü kaptan Murat Evciman ise ifadesinde kaza anında geminin kumandasının kendisinde olduğunu söyledi ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin rota değiştirerek kendilerinin üzerine geldiğini ve çarpışmanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti. Kaptanların ifadeleri bu şekildeydi. Aslında suçlamaları kabul etmediklerini bu noktada söylemek gerekiyor. Çünkü birinci kaptan Ahmet Erarslan da benzer şekilde kazada kusurlu bulunduğunu kabul etmedi ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerini çarptığını ileri sürdü. Ancak savcılık bilirkişi tespitlerini de dikkate alarak iki kaptanın da sorumluluğu bulunduğu kanaatine vardı ve sevk yazısında da Evciman'ın karşı geminin tehlikeli manevrasını yaklaşık yarım deniz mili mesafesinden aslında görüp manevra yapabileceği ancak bunu yapmakta geç kaldığı da belirtildi. Tabii tüm bunlar da tespit edildikten sonra savcılık Ahmet Erarslan ve Murat Evciman hakkında taksirle öldürme suçundan tutuklandı. tutuklama talep etti ve hakimlikte tutuklamaları onayladı. İki şüphelinin bu noktada tutuklu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri dün tespit edildi. Ancak dediğimiz gibi arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. O mürettebata dair henüz bir iz bulunamadı. Ailelerin bu noktada bekleyişi sürüyor. Denizden gelecek olumlu bir haber bekliyorlar.

0: En azından bir haber bekliyorlar sadece, bekleyişlerine çare olacak. Dediğimiz gibi İstanbul Valisi Davut Gül de bugün arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. İki şüpheli tutuklu 10 mürettebat aranıyor diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
1: Gülistan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, devam edelim efendim kaldığımız yerden. Şimdi Girne'deki gemi faciasındaki iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hala kayıp olan 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. TCG Işın 1 Eylül'de bölgede robotik taramalara başlamıştı. Önce geminin battığı bölgeyi taradı ve enkaza giriş yapılabilecek bölgeleri belirledi. Çalışmalara 15 özel eğitimli 1. sınıf dalgıç katıldı. Ayrıca batık nesneleri güvenli şekilde kavrayıp yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı sualtı aracıyla dalışlar yapıldı. Söz konusu araç 1000 metre derinliğe inebiliyor. Ayrıca termal kameralarla donatılmış durumda, yani görüntüleme amacıyla da kullanıldı. Filojet isimli yolcu gemisinin battığı 550 metre derinlikte yeri 2 Eylül'de net olarak tespit edildi. Ardından TCG Alemdar gemisi devreye girdi. Gemiden komuta edilen robotlarla kayıp naaşları çıkarma operasyonu başladı. Şu ana kadar gemiden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı ve resmi can kaybı 12'ye yükseldi. Geriye kalan 16 kişiyi arama çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Gemi Girne'den Mersin Taşucu'na gelirken 30 Ağustos'ta batmıştı. Taşıdığı 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. 131'inin tedavileri tamamlandı. Bir yandan da hukuki süreç devam ediyor. Kaptan dahil 9 kişinin tutukluluk süreci 8 gün daha uzatıldı. Ve Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Firari olduğu belirlenen Yılmaz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında şüphelilerin MASAK incelemesi devam ediyor. Son olarak soruşturmada şüpheli bulunan İrfan Yılmaz'ın mal varlığı, banka hesap hareketleri ve şirketleri mercek altına alındı. Yılmaz'ın 5 şirketinde şüpheli işlemlerin MASAK tarafından tespit edilmesiyle savcılık söz konusu şirketlere el koyma kararı verdi. Firari olduğu belirlenen İrfan Yılmaz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İrfan Yılmaz'a suç örgütüne üye olmak, kamu zararına dolandırıcılık ve suçtan gelirlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yeni bir tutuklama kararı verildi. Özcan, Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si daha İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Daha önce savcılığa sevk edilen 8 zanlıyla birlikte 7 şüphelinin de işlemleri tamamlandı. Savcılık başka bir suçtan tutuklu bulunan eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7 zanlının tutuklanmasını talep etti. 8 zanlı içinse adli kontrol talep edildi. Mahkemeye çıkarılan Tanju Özcan ve belediye başkan yardımcısı Gülden Özaydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Şüphelilerden 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Berhan Şimşek'le 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşanan tartışma ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında gerginlik yaşandığı, Özlem Şanver'in bir tabak fırlattığı anlarında kameraya yansıdığı görülüyor. Özlem Şanver, Nisan 2026'da mahkemeye başvurarak Berhan Şimşek'in kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu karar daha sonra 2 ay daha uzatıldı. Şanver'in beyanlarında hakaret ve tehdit iddialarının da yer aldığı belirtildi. Taraflar arasında yaşanan gerginliğe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sürüyor. Berhan Şimşek'in

0: Yaşananların ardından CHP MYK üyeliğinden de istifa ettiği öğrenildi. Evet, İstanbul'da DAEŞ'ın kanlı saldırı planı güvenlik güçlerinin operasyonuyla engellendi. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda polise ateş açan 21 yaşındaki DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir vatandaş ağır yaralanarak hayatını kaybetti. O sıcak anların görüntüsüne ise 24 ekibi ulaştı efendim.
1: Eğer etkisiz hale getirilmese İstanbul'u kana bulayacaktı. DAEŞ'lı teröristin öldürüldüğü anlar kameraya böyle yansıdı. DAEŞ'ın saldırı planı MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla engellendi. Polise ateş açan saldırgan etkisiz hale getirilirken bir vatandaş kurşunların hedefi oldu. Güvenlik güçleri 21 yaşındaki teröristin saldırı planı yaptığını tespit etti. Şüpheli Sultanbeyli'de takibe alındı. Operasyon sırasında polise ateş açınca bölgede çatışma çıktı. Çatışmada DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirilirken bir vatandaş ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Çatışma anları kameraya böyle yansıdı. 24 ekibi o anlara dair görüntülere ulaştı. Görüntülerde emniyet güçleri sivil bir araçla Sultanbeyli Otogarı'na geliyor. Araçtan indikleri anda da yakalanacağını anlayan terörist polise ateş açıyor. Çatışma anlarını kamera an be an kaydetti. O sırada otogarda olanlar büyük panik yaşadı. Polis onlara zarar gelmemesi için çok uğraştı. Ancak terörist durmadı. Peş peşe tetiğe bastı. Otomobilin arkasında siper alan emniyet güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi. İstanbul'da terör saldırısı planlayan teröristin evinde yapılan aramalarda da olası operasyonlarda kaçış yapabilmek için sakladığı halat bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül, MİT ve emniyet ekiplerini tebrik ederken büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik personeline teşekkür etti. Bu arada DAEŞ'lı teröriste bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
0: Türkiye dijital kuşatmaya boyun eğmiyor. Son iki ayda terör propagandası ve psikolojik harekat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli güvenliği hedef alan hiçbir dijital operasyona izin verilmeyeceğinin de altını çizdi.
2: Yeni medya terör propagandası, dezenformasyon, sosyal medya üzerinden psikolojik harekat girişimleri, Türkiye dijital mecralar üzerinden planlanan kaos senaryolarına karşı teyakkuzda. Devletin tüm imkan ve kabiliyetleri seferber edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital kuşatmaya karşı atılan adımlar hakkında yeni bilgiler paylaştı. Son iki ayda terör ve suç örgütleriyle bağlantılı 699 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini belirtti. Bu hesapların pek çoğunun FETÖ iltisaklı olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca psikolojik harekat faaliyeti yürüten 1335 sosyal medya hesabı hakkında da erişim engeli kararı uygulandı. Burhanettin Duran, dijital güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Terör örgütlerinin dijital platformları kullanmalarına asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.
3: Terör örgütleri artık yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Sosyal medya ve dijital mecralar, propaganda, manipülasyon, algı operasyonları ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliğimizi ve kamu düzenini hedef alan bir araç olarak kullanılmaktadır.
2: İletişim Başkanı dijital alanın sahipsiz olmadığını hatırlattı. Milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin verilmeyeceğini belirtti.
3: Vatandaşlarımızı dezenformasyonun oluşturduğu bilgi kirliliğinden korumak, doğru ve güvenilir bilgiyi buluşturmak ve dijital mecraların terör örgütleri tarafından bir propaganda alanına dönüştürülmesine engel olmak konusunda mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Evet, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı efendim. Demirkol'a yalancı tanıklık suçlaması yöneltildi. Tabii savcılığa verdiği ifadeler de ortaya çıktı. Peki nedir detayları? Şimdi 24 muhabiri Ada Kahraman telefon hattımızda bize detayları aktaracak. Ada merhaba, nedir notların?
4: Büşra Mutlu, Nurettin Demirkol, Doktor Nurettin Demirkol burada dün kendisi yalan tanıklık suçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti hatırlayacağınız üzere. Tabii kendisi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kendisinin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şöyle belirtiyor, 10 yıl önceki olayları net hatırlamadığını savunuyor. Tabii burada aynı zamanda mahkemede de verdiği bir ifade var. HTS kayıtları, diğer tanıkların beyanları ve kolluk tutanaklarının dikkate alınarak burada Demirkol'un tutuklanmasına karar verilmişti. Hatırlayacağınız üzere dosyadaki en önemli çelişki Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yapılan 155 ihbarı üzerinden ortaya çıkmıştı. Demirkol 26 Ağustos 2026 tarihinde tanık sıfatıyla verdiği ilk ifadesinde sağlık ve kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini, Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylemişti. Ancak burada kendisi Riva Polis Merkezi Amirliği'nin hazırladığı 155 çağrı çözüm tutanağında ihbarın Demirkol'un kullandığı telefon üzerinden yapıldığı, arayan kişinin kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği belirlenmişti. Bu çelişki soruldu kendisine savcılıkta. Demirkol ise olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir savunmasını yaptı kendisi. Aynı zamanda savcılık Demirkol'a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını, neden hatırlamadığını da sordu. Demirkol yakın zamanda baktığı hastaları dahi hatırlamakta zorlandığını ileri sürdü. Olayın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtiğinin de altını çizdi. Şüpheli ayrıca burada olay yerinde telefonun ortada bıraktığını, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin de telefonundan ihbar yapılmış olabileceğini de savundu. Tabii soruşturmada dikkat çeken bir başka başlık da Demirkol'un Deniz Olgun'la doktor-hasta ilişkisinin ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol daha önce özel doktoru değilim demişti. Ancak olay yerine giden polis ve olay yeri inceleme görevlilerinin anlatımlarında olay yerinde kendisini aile doktoru olarak tanıtan bir kişinin bulunduğuna ilişkin kayıtların yer aldığı belirtildi. Bu durum sorulduğunda Demirkol maktulü 2-3 kere muayene ettiğini, ancak aile doktoru nasıl olunur bunu bilmediğini, bu tabirden neyin kastedildiğini anlamadığı şeklinde savunma yaptı. HTS kayıtları da soruldu kendisine. Çünkü başsavcılık Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Demirkol 26 Ağustos'taki ifadesinde olay günü Kısıklı'daki ikametinde bulunduğunu söylemişti. Ancak savcılık sorgusunda kendisine 6 Eylül 2016 saat 18.12'den 8 Eylül 2016 saat 17.46'ya kadar Kısıklı bölgesinde bas kaydının bulunmadığını bildirdi. Demirkol bu duruma benim 2 gün bas kaydımın olmaması mümkün değildir. O gün ikametimdeydim. Bazı kayıtların neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum cevabını verdi. Burada aynı zamanda savcılık ayrıca Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında 7 Eylül 2016 günü 21.16-21.42 saatleri arasında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla art arta görüşmeler yaptığını, görüldüğünü de bildirdi. Bu görüşmelerin nedeni sorulduğunda Demirkol o gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum cevabını verdi. Kendisinin verdiği ifade bu şekildeydi savcılıkta. Tabii kendisi gözaltına alınmıştı bildiğiniz üzere Nurettin Demirkol. Dün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadesinin ardından yalan tanıklık suçlamasıyla suç ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilmişti. Dün de akşam saatlerinde kendisinin tutuklandığı açıklandı Büşra Mutlu.
0: Peki Ada, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, Ada aktardı. Şimdi kaldığımız yerden haberlerimizle devam edelim. Nükleer enerjide Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hedefine genç mühendislerden destek geliyor. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması

0: aşamasında finale kalan takımlar geliştirdikleri reaktör tasarımlarını Tenmak'ta jüriye sundu. Gençlerin hedefi ise Türkiye'nin nükleer teknolojide kendi kaynaklarını geliştirmesi.
1: Nötronik analizler, ısı dürülük analizler, yakıt performans.
2: Nükleer enerjide geleceğin teknolojileri genç mühendislerin tasarımlarıyla şekilleniyor. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışmasında detay tasarım kategorisinde finale kalan 4 takım projelerini Tenmak Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü'nde sundu.
3: Projemiz entegre bir basınçlı su reaktörü. Amacımız ise bu alanda ülkemizin gelişen, yani ihtiyaç duyulan enerji talebine karşılayacak sistemleri üretmek ve tasarlamak için ihtiyaç olan bilgi birikimi ve aynı zamanda çalışmaları sürdürüp elimizden geleni yapmak.
4: Tabii ki somut amacımız olarak Türkiye'nin milli ve yerli bir enerji kaynağı sağlamak ve bu alanda bağımsızlaşmasını sağlamak. Bu nedenle çalışıyoruz.
2: Gençlerin nükleer teknolojideki heyecanına Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ortak oldu. Bayraktar, Teknofest'in bir sonraki durağı içinde çağrıda bulundu.
5: Tüm milletimizi, tüm gönül coğrafyamızı teknolojinin kalbinin atacağı yere, medeniyetin doğduğu yere, Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde bekliyoruz.
2: Genç mühendislerin ortak hedefi ise Türkiye'nin nükleer enerjide dışa bağımlılığını azaltacak teknolojiler geliştirmek.
6: Kurulma amacımız aslında Türkiye'nin tamamen milli kaynaklarla kendi başına reaktör üretebilmesi. Yani biz bütünüyle bir reaktör üretmeyi planlıyoruz. Teknofest'e de aslında bu sebeple katıldık. Teknofest bize hem maddi hem manevi motivasyon sağlıyor.
7: Katıldığımız projelerle birlikte derslerde gördüğümüz teorik bilgileri aslında burada mühendislik becerilerimizi kullanaraktan bir proje haline getiriyoruz ve kendimiz de geliştiriyoruz.
2: Gençlerin hedefi yalnızca bugünün ihtiyacına çözüm üretmek değil, gelecek yıllarda da projelerini geliştirerek Türkiye'nin kendi nükleer teknolojisini ve kendi reaktörünü geliştirebileceği bir altyapı oluşturmak.
8: Biz aslında bir mikromodüler reaktör ürettik. Mikromodüler reaktör biraz taşınabilir. Yani acil durumlarda, afet durumlarında, ne bileyim, Türkiye bir deprem ülkesi mesela. Bu durumlarda anlık böyle direkt enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir sistem kurmayı hedefledik.
9: En büyük amaçlardan biri Türkiye'mizin kendi bağımsızlığını, özellikle nükleer alanda bağımsızlığını kazanması içindi. Aynı zamanda deprem bölgelerine acil askeri alanlarda, askeri bölgelerde elektrik ihtiyacını hemen karşılayabilmek için mikromodüler reaktör tasarım sisteminde tasarlamak için yaptık.
10: Türkiye'mizi geliştirmek, yerli imkanlarımızı, yerli reaktörümüzü üretmek de bir amacımız aslında. Bu konuda çok heyecanlıyız. Bu işin peşinden gideceğiz. Kendi milli reaktörümüzü yapacağız. Bunun için çabalıyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımız çabalıyor.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen iklim finansmanı zirvesinde dünyaya çok çarpıcı bir çağrı yaptı. İklim krizinin artık bir güvenlik finans meselesi olduğunu vurguladı. Savunma harcamalarıyla iklim yatırımlarını kıyasladı. Bakalım.
11: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim krizine karşı artık sözlerin değil somut adımların konuşulması gerektiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen iklim finansmanı zirvesinde konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının altını çizdi.
12: İnsanlığa bir söz verdik ve dedik ki COP31 artık bugüne kadar alınan kararların, sözlerin yatırıma dönüştüğü, somut çözümlerin üretildiği tarihi bir zirve olacaktır. Ve bugün de İstanbul'dan Türkiye'nin aksiyoner vizyonundan hareketle diyorum ki biz bu sözü asla ve asla yerde bırakmayacağız.
11: İklim değişikliğiyle mücadelenin ancak doğru bir finansmanla başarıya ulaşabileceğini ifade eden Bakan Kurum, mevcut yatırımla ihtiyaç duyulan rakam arasındaki büyük uçuruma dikkat çekti.
12: İklim finansmanına ihtiyacımız 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde. 7,5 ila 9 trilyon dolar. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1.9 trilyon dolar. Bu farkı ben bir uçurum olarak nitelendiriyorum. Bu uçurumu hep birlikte gidermemiz gerekiyor.
11: Kurum küresel silahlanma bütçelerine vurgu yaparak

0: Dünya genelindeki devasa savunma harcamalarını hatırlattı. Yaşanabilir bir dünya kalmadıktan sonra bu yatırımların hiçbir anlamı olmayacağını söyledi.
1: NATO ülkeleri savunma ile bağlantılı yatırımlarını milli gelirlerinin %5'ine kadar çıkaracak büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Biz benzer ölçekte bir hamleyi iklim güvenliği içinde bekliyoruz. Çünkü savunmaya ayrılan kaynak nasıl gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bugünden yatırım yapmak olarak görülüyorsa iklim yatırımlarına da aynı stratejik gözle bakmak zorundayız.
0: Asıl mesele savunmaya değer yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmaktır diyen bakan kurum, yarının yaşamını da güvence altına alacak yatırımlar için küresel finans dünyasını harekete geçmeye davet etti.
2: Evet sevgili izleyenler, sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz ki ekranlarınızda da son dakika bilgisi olarak yansıyor şu an. Üsküdar Belediyesi'nde bugün başkan vekili seçimi yapılacaktı ancak saat çoğunluğu sağlanamadığı için bu seçim 8 Eylül'e ertelendi. Seçim 8 Eylül'de yapılacak. Tabii AK Parti'nin itirazı üzerine seçimde yenileme kararı alınmıştı. Üsküdar'da başkan vekilliği seçimi bugün gerçekleştirilecekti ancak saat çoğunluk sağlanamadı ve böylelikle Üsküdar'daki başkan vekilliği seçimi 8 Eylül'e ertelendi. Başkan vekilliği seçimi Üsküdar Belediyesi'nde 8 Eylül'de yapılacak.

Bu arada seçimlerden önce de 4 CHP'li üye AK Parti'ye geçmişti. Bunu da hatırlatmakta fayda var ve bugün Üsküdar'da başkan vekili seçimi vardı. Ancak SALT çoğunluğu sağlanamadığı için seçim 8 Eylül'e ertelendi. 8 Eylül Salı günü yapılacak.

efendim, haberleri aktardık. Biraz da gazete manşetlerine bakalım. Hangi haber hangi manşette, hangi başlıkla yer buldu? Akşam gazetesiyle başlıyoruz. 28 Şubat'ta kitapları çöpe attılar başlığını manşetine taşıdı Akşam gazetesi. Bültenimizin başında haberini de aktarmıştık efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan en utanç verici kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığını söyledi. Bizi köklerimize bağlayan en güçlü damar kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphaneleri hedef alması boşuna değildir. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır dedi Cumhurbaşkanı. Tophane-i Amire'deki kitaba vefa, cilt sanatı ve restorasyon sergisini gezerek de bilgi aldı. O anlara ait fotoğraf kareleri de yine gazetede yer alıyor ve tüm suçu ölü oğluna yıktı başlığıyla devam edelim. Yine manşette genişe yer buldu. Hatırlayacaksınız, Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyi bir öğretmeni katletmişti İsa Aras Mersinli ve Mersinli'nin babası suçlamaları reddediyor. Oğlundansa şikayetçi oluyor. Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen olayda ilgili ilk kez savunma yapan eski polis baş müfettişi Uğur Mersinli, çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez, silahlar çalınmıştı dedi. Mersinli İsa Aras manifestosunu önceden hazırlamıştır. Sevdiğim için onu poligona götürdüm. Kandırıldığımı hissediyorum. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim ifadelerini kullandı. Tabii bir yandan anne Pınar Peyman Mersinli'nin avukatı da kamuoyunda gereksiz bir baskı var. Anne cezaevinde 12-13 kilo vermiş. Doktor kontrolünde ve hap kullanıyor. Ceza yatamıyor diyerek müvekkilinin tahliye edilmesini istedi. 15 Nisan'daki saldırı sırasında bazı öğrenciler de pencereden atlayarak kurtulmuştu. Hatırlayalım. Hemen altında Mersin'e kadar duramayız başlığı yer aldı. Feribot faciasından kurtulanlar gemi su almaya başladığı zaman uyardıkları mürettebattan bu yanıtı aldıklarını söylüyor. Adanalı Sudenaz Sönmez, gemi su alırken uyardığımızda Mersin limanına kadar duramayacaklarını söylediler.

Gemi batarken bile sakin olun, bir şey yok diyorlardı. İlk terk edenler kaptan ve yedek kaptandı dedi. Burak Can Keskin ve Burak Arif Kaya da kaptanın uyarılara aldırış etmeyerek ben yılların kaptanıyım dediğini anlattı. Gençler pencereleri kırarak

Profesör Betül Gözel sosyal medya hesabından CHP ile ilgili paylaşım yapınca yeni partili Ayşe Pınar Yahşi çarşafın içinden ayet paylaşan abla yorumunu yaptı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, bir kadının başka bir kadını inancı üzerinden hedef alması kabul edilemez dedi diyoruz ve Akşam Gazetesi'ni böylelikle noktalıyoruz. Sıradaki gazetemiz Sabah Gazetesi efendim. Parayı bastıran kaptan oluyor başlığını manşetine genişçe taşıdı Sabah Gazetesi. İşte Akdeniz'deki gemi faciasının baş sorumlusu kaptanın da sahip olduğu şaibeli Honduras ehliyetiyle ilgili şok eden gerçekler diyor gazete. Türkiye'nin de geçerli saymadığı Honduras ehliyeti skandalını Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut anlattı. Türkiye'de uzak yol gemi kaptanı olabilmek için 4 yıllık üniversiteyi bitirmek, staj yapmak şart. En az 10 yıl çabalamadan kaptan olunmuyor. Honduras'ta ise denizcilik eğitimi olmayan bir kişi 5 kurs karşılığı 3000 doları ödeyip ülkeye bile gitmeden ehliyet alabiliyor. 3 kat düşük maaşa çalıştıkları için bazı firmalar Honduras ehliyetli kaptanları tercih ediyor. Niteliksiz bu kaptanlar facialara davetiye çıkarıyor dedi. Bu arada TCG Işın ve TCG Alemdar'ın arama yaptığı bölgede iki kadının daha cansız bedenine ulaşıldı. Biraz evvel haberimizde de detaylandırdık. Ölü sayısı böylelikle 12'ye yükseldi ve 16 kişiden hala haber yok. Hemen yanı başında geçmişini inkar eden geleceği inşa edemez başlığı yer buldu. Başkan Erdoğan kitaba vefa, cilt sanatı ve restorasyon sergisinin açılışında bu cümleleri dile getirdi. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değil. En utanç verici kitap katliamları darbe dönemlerinde yaşandı. Geçmiş ile bağ kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, tele dolandırıcı hukuk çetesi başlığıyla devam edelim. Kişisel verileri ele geçirip vatandaşları sahte icra mesajlarıyla dolandıran 24'ü avukat 31 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı paneller üzerinden kişisel verileri toplayan çetenin vatandaşlara borcunuz yasal takibe düştü, hakkınıza haciz var mesajları aldığı tespit edildi. Sahte mesajlara kananları dolandıran 31 avukatlık bürosuna baskın yapıldı. 24'ü avukat, 31 kişi de gözaltına alındı, 16 kişi ise aranıyor. Hemen yanı başında ata tohumundan bereketli hasat haberi de yer buldu efendim. Emine Erdoğan Ankara'da ata tohumlarından 24 farklı sebze ve meyvenin yetiştirildiği Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Domates, biber, şamama kavunu toplayan Erdoğan, bugünkü hasadımızı yaptık dedi. Tabii o anlara ait fotoğraf kareleri de yine gazetede yer buluyor. Bir yandan Emine Erdoğan Botanik Bahçesi'nin kütüphanesindeki çocuklarla da bir süreliğine sohbet etti. Yine aynı fotoğraf karesi Sabah Gazetesi'nde yer aldı dedik ve Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin şöyle kısaca bir sürmanşetinden başlayalım efendim. 3 puan gitti, geldi başlığı yer alıyor. Spor haberlerine yer verildi sürmanşette. Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. Osimhen'le 1-0 öne geçen Cimbom 66'da Şomrod'un golüne engel olamadı. 71'de Torreira takımını öne geçirse de 76'da Davinson kendi kalesine gol attı. Gabriel Sara 90'da skoru belirledi. Hemen yanı başında iki dev Kadıköy'de karşı karşıya başlığı yer aldı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk derbisinde Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam Kadıköy'de Kobani Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Hakem Halil Umut Meler, maç saat 20'de başlayacak efendim. Devam edelim şöyle biraz manşete de bakalım. Erdoğan'dan kitaplara vefa başlığı yine diğer gazetelerde olduğu gibi Hürriyet Gazetesi'nde de yer buldu. Cumhurbaşkanı Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde kitaba vefa, cilt sanatı ve restorasyon sergisinde konuştu. Kültürel mirasın sahipleriyiz sözlerini dile getirdi. Hiç uğraşmaz sen de suçlusun başlığı manşette genişçe yer buldu.
Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersin'in öğrencisi olduğu okulda 9'u çocuk 10 kişiyi öldürdüğü katliam davası başladı. Habere bu başlıkla geniş manşetin

haberinde yer verdi Hürriyet gazetesi. Türk Hava Yolları'nda rota en büyük yüz başlığı yer aldı hemen altında. Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi şirketi dünyanın en değerli 100 markası arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin bir numaralı markası dedi. Dedik ve Hürriyet gazetesini de böylelikle noktalıyoruz efendim. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Medeniyet kökleriyle ayakta kalır başlığına bakalım önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kıldıktan sonra Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de, insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır dedi. Ve manşette genişçe yer alan bir diğer başlıksa 7 ceddimizi aramışlar. Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde vatandaşların mahremiyetini didik didik eden 39 hukuk bürosuna baskın yapıldı. 31 avukat gözaltına alındı efendim. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı, bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşarak borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma süreci kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi gerçek dışı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır dedi. Dedik ve Milliyet gazetesini de noktalayalım efendim. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz bakalım. Şantajcı avukatlar başlığına genişçe yer verdi manşetinde Türkiye gazetesi. Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın diyor. Bir diğer yandan tahliye borsacısı avukatların ardından panelci hukuk bürosuna da operasyon yapıldı. Tabii bu kapsamda 16 avukat aranıyor. Cübbenin altında düzenbazlık yapan 24 avukat ve 7 ofis çalışanı sorguda, hakkında yakalama kararı bulunan 16 avukat da tabii aranıyor. Bir diğer başlığa bakalım. Sınırı aşan üniversiteye inceleme dedi gazete. Üniversitelerin eğitim ücretlerini en fazla %25 artırabileceklerine yönelik karar alınmıştı. YÖK'e şikayet yağdı. Zamda sınırı aştığı belirtilen 23 üniversite hakkındaysa inceleme başlatıldı dedik ve Türkiye gazetesini de noktaladık. Sıradaki gazetemiz Yeni Şafak gazetesi. Karadeniz'de ağır fatura dedi manşetinde Yeni Şafak gazetesi. 100 gemi liman ve tersanelerde bekliyor. Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'ın verdiği bilgilere göre son 2 ayda 22 Türk gemisi saldırıya uğradı. 21 Ağustos'tan bu yana 100 gemi Karadeniz'deki liman ve tersanelere sığındı. Gemilerin 35'i Samsun demir sahasında, 22'si ise Sinop açıklarında demirli. Türk amatörler 18 yıl aradan sonra ilk kez bazı gemilerini uzun süreli olarak hizmet dışına çıkarmayı değerlendiriyor. Türkiye'de 29, Rusya'da 1500 uçak seferi iptal dedi yine aynı manşette. Bir diğer başlık, Karadeniz hattı ve sınıra yakın bölgelerden düzenlenen yoğun İHA saldırıları nedeniyle son 2 ayda Moskova ve çevresindeki havalimanlarında 1500'ün üzerinde uçuş ertelendi veya iptal edildi. Türk Hava Yolu şirketleri de gelişmelerden olumsuz etkilendi. Sadece birkaç gün içinde Türk Hava Yolları'nın 6 gidiş 6 geliş uçuşu etkilendi. Dedik ve TCG Işın Bulundu Alemdar Çıkardı başlığına da kısaca bakalım. Girne açıklarında batan Filojet isimli yolcu gemisi battığının yeri TCG Işın tarafından 554 metre derinlikte tespit edildi. Bir diğer yandan aynı manşette kaptanın 7 aylık tecrübesi varmış bilgileri yer alıyor. Tuğberk İmamoğlu'nun yeri tespit edildi diye de belirtildi efendim dedik. Ve böylelikle Yeni Şafak gazetesini noktalamış olduk. Şimdi biraz daha spor sayfalarına bakalım efendim. Akşam gazetesinin spor sayfasına göz atacağız. Galatasaray zirveyi sevdi başlığına bakalım hemen. 17'de sahne alan Osimhen 33'e sakatlandı. 33'te sakatlandı. 66'da Somurdov'un penaltı golüne, 71'de Torreira cevap verdi. 5 dakika sonra Davinson kendi kalesine attı. 90+1'de serbest vuruştan ağları sarsan Gabriel Sara 3 puanı getirdi şeklinde habere yer veriliyor. Dedik ve bir diğer sayfaya da bakalım efendim. Kadıköy'de golcülerin gecesi dedi gazete. Süper Lig'in 4. haftasında 6'şar puanla Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam 20'de Kobani

0: stadında karşı karşıya gelecek. Sezona etkili giren Muriqi ile geçen hafta hat-trick yapan Vlahovic takımlarının gol silahları olacak diyor gazete dedik ve böylelikle gazete manşetlerini spor sayfalarına da bakarak noktalamış olduk. Şimdi COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu dakikalarda Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılış töreninde konuşuyor. Hemen onunla alakalı konuşmaya gidelim, kulak verelim.
1: Esnafımızla görüştük. Kimseyi kırmadan, incitmeden nerede iyileştirme gerekiyorsa yaptık, nerede üst yapı gerekiyorsa tamamladık, nerede düzenleme gerekiyorsa da hemen yapıp, bitirip teslim ettik. Şimdi buradan soruyorum. Bu yollar sadece COP31 için mi yapıldı? Elbette hayır. Misafirlerimiz gelecek. Burada inşallah Sayın Bakanlarımızın da ifade ettiği gibi dünyanın en güzel, en önemli organizasyonlarından birini yapacağız ve zirve bitecek. Herkes ülkesine dönecek ama bu yollar, bu hizmetler burada kalacak. Kimin için kalacak? Antalyalı kardeşim için kalacak. Esnafımız için kalacak. Turizmcimiz için kalacak. Gencimiz için kalacak ve en önemlisi de Antalya'nın geleceği için kalacak. Şimdi buraya bir fuar alanı yaptık. Bu fuar alanı ile ilgili de birazdan bilgi vereceğim ama kalacak yine en önemli eserlerden bir tanesi de bu fuarın işlevsel bir şekilde turizmcimize, esnafımıza, Antalya'ya hizmet verecek olması. Yaklaşık burada 160 bin metrekare kapalı alan var ve bu kapalı alanda burada istihdamın artırılması, üretimin artırılması adına her türlü organizasyona, uluslararası her türlü işbirliğine burada altyapı oluşturulmuş bir alandan bahsediyoruz. Burayı da inşallah konferans bittikten sonra Sayın Bakanlığımızla, milletvekillerimizle de yaptığımız istişarede Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve burayı yine Antalya'nın o istihdamına, üretimine katkı sunacak şekliyle Antalyalılara veriyor olacağız. Bu süreci de inşallah Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüteceğiz ve burası 7 gün 24 saat işleyen ve Antalya'ya bir değer olacak tesis olacak. Ben şimdiden bu tesisin de Antalya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, biz eser siyasetini işte böyle anlıyoruz. Eser siyaseti deyince üreteceksiniz, insanına, insanınıza hizmet edeceksiniz. Biz sizin geleceğiniz için, ülkemiz için, geçici işler için değil, işte böyle kalıcı yatırımlar yapıyoruz. COP31 hazırlıklarımız yollarla sınırlı değil. Expo işte 2016 yılında baştan sona ele aldığımız bir proje oldu. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik devasa bir alandan bahsediyoruz. Burayı birkaç günlük organizasyon için hazırlayıp sonra kapıları kapanacak geçici bir alan olarak görmüyoruz. Burayı Antalya'ya uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir fuar, kongre ve etkinlik altyapısına dönüştürüyoruz. Burayı da çok kısa sürede tamamladık. Alanımızı ikiye ayırıyoruz. Mavi ve yeşil bölge olmak üzere iki temel bölümde planlıyoruz. Mavi bölge, kıymetli Antalyalılar, müzakerelerin yürütüleceği, uluslararası kuruluşları bir araya getiren bir merkez olacak. Yeşil bölge ise burada iklim zirvesi boyunca toplumla buluşacak. İş dünyası burada olacak. Akademi yine burada olacak. Gençler burada olacak. Girişimciler burada olacak. Yine bilim, sanayi, teknoloji, sanat ve kültür burada buluşacak. 100 bine yakın ziyaretçi. Dile kolay. Antalya'mız 10 binlerce kişiyi bu tesislerde ağırlayacak. Çok şükür çalışmalarımız planlanan takvimin önünde ilerliyor. Burada 1500

500 arkadaşımız, TOKİ başkanlığımız bu süreci yürütüyor. Yine EPP Genel Müdürlüğümüzle burada 300'ü aşkın iş makinesiyle, ekipmanımızla gece gündüz bir çalışma yürütüyoruz. Çelik konstrüksiyondan işte çatıya, cepheden altyapıya, yollarından parklarına kadar çok geniş bir alanda eş zamanlı çalışıyoruz. Ana imalatlarımızı önemli bir bölümünü tamamladık. Bugün de bu incelemeleri yapacağız. Kalan işlerimizi de zamanında bitirip inşallah bu organizasyona yetiştirmiş olacağız. Değerli kardeşlerim, COP zirvesinde dünyaya Antalya'yı anlatacağız. Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu o barış, huzur ve çözümden yana tavrını bir kez daha duyuracağız. Ve işte sıfır atıktan dirençli şehirlere, orada gıda güvenliğinden temiz enerjiye kadar birçok konuyu, Türkiye'nin güçlü olan alanlarını öne çıkaracağız.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Yamaha etkinliğinden görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyişim doğrusu, Castrol Tuka Pazarlama Direktörü Cansu Taçlar, yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, bugün 12.15'te 24'te.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıf Bank daima senin de.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu usta yönetmen ve yapımcı Derviş Zahir. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 11'e uzandı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz evvel aktarmıştık sıcak gelişmeyi. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından bugün seçim yapılacaktı ancak saf çoğunluk sağlanamadığı için seçim ertelendi. 8 Eylül Salı günü yapılacak. Şimdi detaylar için 24 muhabirine döneceğiz. Eda Nur telefon hattında. Eda Nur Karaloğlu detayları aktaracak. Eda.
1: Evet, İstanbul'da senin de söylediğin gibi aslında bugün burada bir seçim yapılması bekleniyordu. Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için saatler 11'i gösterdiğinde toplanacaktı. Ancak CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Böyle olunca da gerekli sorumluluk sağlanamadı ve maalesef seçim yapılamadı. Ve yeni tarihte 8 Eylül Salı günü saat 9 olarak açıklandı. Tabii şimdi sürecin başına dönersek İktidar Belediyesi'ne yönelik yürütülen doğrusuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinan Bedefaş tutuklanmıştı ve ardından da yerine kimin vekalet edeceğini belirlemek için 5 Ağustos'ta ilk seçim yapılmıştı. O gün CHP'nin 28, Cumhur İttifakı'nın da 17 meclis üyesi sandık başına gitmişti. CHP'nin adayı Sibercan Çetinkaya da 22 oy alarak başkan vekili seçilmişti. Fakat seçimden sonra bazı oy kutluları tartışma sonucu oldu. Karşılıklı itirazlar yapıldı. AK Parti önce meclis divanına itiraz etti ve ardından da 2 ayda suç duyurusunda bulundu. Ve bu konu daha sonra da mahkemeye taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi de yapılan bu itirazı değerlendirdi ve başkan vekili seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yani 5 Ağustos'ta yapılan seçimin ardından süreç yeniden başladı diyebiliriz. Tabii belediye meclisinin tekrar toplanıp bir kez daha seçim yapması gerekti. Bu arada meclisteki dengeleri değiştiren bir görüşme de yaşandı. CHP'li

0: 4 meclis üyesi Ahmet Başbaydar, Ayhan
1: evet.
0: Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı ve dolayısıyla
1: evet.
0: da bugün yapılacak seçimde ortaya farklı bir tablo çıkacağı da merak ediliyordu. Tabii artık seçim ertelendi demiştik. Yine yeni seçim 8 Eylül Salı günü 9'da bir kez daha toplanacak. O şekilde aktaralım size.
1: Peki Eda Nur, teşekkürler, kolaylıklar. Evet sevgili izleyenler, Eda gelişmeleri aktardı kaldığımız yerden. Devam edelim şimdi. Silivri açıklarındaki gemi kazasında 10 kayıp denizci arama çalışmaları devam ediyor. Batan Tulberk İmamoğlu gemisinin enkazına dün ulaşılmıştı. Soruşturma sürüyor. Hemen bölgeye gidelim. Son durumu öğrenelim. 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı bizi bekliyor. Gülistan.
2: Evet, Silivri açıklarında 2 Eylül günü bir gemi kazası yaşandı, bir facia yaşandı ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çok kısa bir sürede battı. Gemide bulunan 10 mürettebattansa hala daha haber alınamadı, ancak arama kurtarma çalışmaları sürüyor. TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi ise Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Tuğberk İmamoğlu adlı geminin yerini tespit etti. Yeri tespit edildi, bu önemli bir gelişme, ancak dediğimiz gibi 10 mürettebattan hala daha haber alınamadı ve bu sabah da İstanbul Valisi Davut Gül de bu noktaya gelerek buradan tekneyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere ayrıldı diyelim. Soruşturmanın adli kısmına bakacak olursak da bu noktada Alsu gemisinin çarpışan iki gemiden diğerinin, yani aslında şöyle arkamda görmüş olduğunuz Alsu gemisinin mürettebatından sizlere aktaracağımız bilgiler olduğunu söyleyebiliriz. Bilirkişi raporu ortaya çıktı ve Alsu gemisindeki vardiya organizasyonunda eksiklikler bulunduğu belirlendi. Aynı zamanda seyir emniyetine ilişkin sorumlulukların yerine getirilmediği tespit edildi. Savcılık taksirli öldürme suçundan 1. Kaptan Ahmet Erarslan ve 3. Kaptan Murat Evciman'ın tutuklanmasını talep etti. Tabii ki kaptanların ifadeleri alındı ve ifadelerinde de kendilerinin kusurları bulunmadığını iddia ettiler. Hatta Tuğberk İmamoğlu gemisinin onlara çarptığını iddia ettiler. Soruşturmanın yanı sıra denizin altındaki arama çalışmaları da sürüyor. Ancak dediğimiz gibi Alsu gemisinin köprü üstündeki vardiya organizasyonuna ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı raporlarda ve kaza anında Alsu gemisinin köprü üstünde yalnızca 3. kaptan ve vardiya zabiti Murat Evciman bulunuyordu. Köprü üstünde gözcü veya dümenci görevlendirilmediği belirlendi ve bilirkişi raporunda da bu vardiya organizasyonunun usulüne uygun oluşturulmadığı ve kaptanın seyir emniyetine ilişkin denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği yönünde tespitler bulundu. 1. Kaptan Ahmet Erarslan'ın kaza sırasında köprü üstünde olmadığı, kamerasında bulunduğu, istirahat ettiği belirtildi. Ve Erarslan da savunmasında gemide gözcü bulunmadığını, kaptanın inisiyatif sahibi olduğunu, yani bu konuda aslında kaptanın inisiyatif sahibi olduğunu söyledi. Kendini bu şekilde savundu. 3. Kaptan Murat Evcimansa ifadesinde kaza anında geminin kumandasının kendisinde olduğunu kabul etti. Ancak Tuğberk İmamoğlu gemisinin rota değiştirerek kendilerinin üzerine geldiğini ve çarpışmanın bu nedenle meydana geldiğini ifade etti. 1. Kaptan Ahmet Erarslan da buna benzer şekilde kazada kusuru bulunmadığını ifade etti ve kendisinin suçu olmadığını iddia etti. Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını ileri sürdü. Ancak savcılık bilirkişi tespitlerini de dikkate aldı ve iki kaptanın da sorumluluğu bulunduğu kanaatine vardı. Sevk yazısında da Evciman'ın karşı geminin tehlikeli manevrasını yaklaşık yarım deniz mili mesafeden fark etmesine rağmen çarpışmayı önlemek ya da sonuçlarını azaltmak için zamanında manevra yapmadığı ifade edildi ve bu sebeplerden de aslında iki kaptan hakkında da taksirli öldürme suçundan tutuklanması talep edildi ve hakimlikte iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Kazayla ilgili soruşturma bu noktada devam ediyor. Gemide olan, Alsu gemisinde bulunan kalan mürettebat hakkında da yurt dışına çıkamama şartıyla adli kontrol talebi olduğunu söyleyelim. Şimdi gözler tamamen Tuğberk İmamoğlu gemisine çevrildi. Geminin yeri tespit edildi, ancak 10 mürettebattan hala haber alınamadı. Ailelerin bekleyişi sürüyor. Aileler denizden gelecek bir haberi bekliyorlar. Bu noktada dediğimiz gibi işte bu arama kurtarma faaliyetlerine katılmak, haberi belki de yerinden almak için İstanbul Valisi Davut Gül de arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Bir yandan da kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin adli süreç de devam ediyor. Tabii dediğimiz gibi geminin yeri tespit edildi, ancak devamında ne olacak?

0: Gazına ilişkin nasıl bir çalışma yapılacak, hepsini bu noktadan sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 10 mürettebattan hala da haber alınamadı diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
1: Gülistan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim. Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada çok önemli gelişmeler var efendim. O gece Çiftlik'te bulunan Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı. Savcılık 2016 yılındaki ölüm gecesine ilişkin telefon ve bazı kayıtlarıyla tanık anlatımlarını Demirkol'un önüne koydu. İhbarı kimin yaptığı, kendisini neden özel doktor olarak tanıttığı, Çiftlik'te kimlerin bulunduğu ve olay gecesi yaptığı telefon görüşmeleri bir bir soruldu. Demirkol'un birçok hayati soruya verdiği yanıtsa hatırlamıyorum cevabı oldu. Tabii Deniz Olgun'un şüpheli ölümünde bu kez doktor da tutuklandı. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ihbar alan polis memuru da arayan kişinin kendisini ailenin özel doktoru olarak tanıttığını ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Savcı sordu, Demirkol cevapladı. Evet, savcılık ölüm gecesindeki telefon trafiğinin de önüne koydu. Demirkol'un olaydan önce Hisar Hastanesi'ne ait telefon numarasıyla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Cevap yine aynıydı. O gün yaptığım görüşmeyi hatırlamıyorum dedi doktor. Bu kez bas kayıtları sorgulandı. Demirkol olay günü Kısıklı'daki evinde olduğunu söylemişti. Ancak savcılık yaklaşık 2 günlük zaman diliminde Kısıklı'dan bas kaydının bulunmadığını belirtti. Demirkol ise o gün evdeydim. Bas kalıtlarının neden böyle çıktığını bilmiyorum dedi. Bir yandan sorgudaki en dikkat çeken ayrıntıysa Hilmi Tuna Kurişoğlu. Demirkol daha önce Çiftlik'te yalnızca Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylemişti. Ancak olay yeri kayıtlarında Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu, ayrıca Demirkol'la Kuriş arasında o gece ard arda telefon görüşmeleri olduğu belirlendi. Savcılık Demirkol'a neden Hilmi Tuna Kuriş'ten söz etmediğini sordu. Demirkol ise konuşup konuşmadığımı ve orada olup olmadığını hatırlamıyorum dedi. Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in olay yerindeki varlığı da soruldu. Demirkol bu isimler için de hatırlamıyorum yanıtını verdi. Savcılık ayrıca 2016'daki ölüm muayene tutanağında yer alan ağzından kan sızdığı yönündeki beyanla Demirkol'un son ifadesindeki anlatım arasındaki farkı da sordu. Demirkol bunun kan mı yoksa bir başka sıvı mı olduğunu bilmediğini söyledi. Yani savcılık ölüm gecesindeki her can alıcı detayı tüm ayrıntılarıyla önüne koydu. İhbar, telefon görüşmeleri, bas kayıtları, Çiftlik'te bulunan isimler ve ölüm anına ilişkin tıbbi gözlemler dahil hepsi. Demirkol ise birçok başlıkta aynı savunmayı yaptı. 10 yıl önce yaşananları hatırlamıyorum dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi. Ayrıca soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Savcılığın daveti üzerine Ankara Adalet Sarayı'na gelen Melih Gökçek, ifadesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Adaletten endişem yok diye konuştu.
2: İfademi yaklaşık 2 saat verdim ve çıktım. Benim ifade vermediğim konu yoktur arkadaşlar. Ben hepsine verdim. Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Niye endişem yok? Ben doğruları söyleyen insanım. Allah nasip eder karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım. Hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım. Şimdi konu hakkında herhangi bir bilgi vermem ve bir başka konuyu buraya dahil etmek suretiyle konuyu başka tarafa çekmek, tartışmak istemem.
1: Metin'in 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'cü Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen

0: köpeklerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 şüpheli olmak üzere toplam 10 zanlı belirlendi. Ekiplerin 2 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Muğla'ya getirileceği öğrenildi. İstanbul Esenyurt'ta taksi denetimi kanlı bitti. Hakkında işlem yapılan sürücü aracının bağlanacağını öğrenince trafik polisine arkadan ateş açtı. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırganın ise 2026 yılında polislikten emekli olduğu ortaya çıktı.
1: Korsan taksici dehşet saçtı. Denetim yapan polise arkasından ateş etti. Esenyurt'ta korsan taşımacılığa yönelik uygulama vardı. Trafik polisi bir aracı durdurdu. Sürücünün uygulama üzerinden yolcu taşıdığı tespit edildi. Hakkında işlem başlatıldı. Aracının bağlanacağını öğrenince ise ortalık bir anda savaş alanına döndü. Sürücü yanında bulunan silahı çıkardı ve polis memuru Mehmet Ali Topatan'a arkadan ateş açtı. Sırtından vurulan polis memuru ağır yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Topatan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Saldırgan da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen saldırganın polislikten emekli olduğu öğrenildi.
0: Evet, Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi bu akşam oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş 2026-27 sezonunun ilk derbisinde kozlarını paylaşacak. Tabii nefesler tutuldu. Futbol severler bu dev derbiye kilitlendi. Efendim şimdi konuşacağız. Konuğumuz Lig Radyo programcısı ve spor yorumcusu Haluk Kesim bizlerle. Haluk Kesim, merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Şimdi bu sene Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta çok iyi transferler yaptı. Sezonun ilk büyük derbisinde nasıl bir maç beklersiniz? Ne dersiniz? Golcülerin maçı mı olur yoksa orta sahacıların mı?
2: Hayır, birazcık daha geriye gidelim. Stoperlerin maçı olur diye düşünüyorum ben. Öncelikle stoperlerden bu iş çözülecek diye düşünüyorum. Evet, tabii ki orta sahalar çok önemli. Ama o kadar böyle birbirine girmiş bir vaziyette ki iki takımın da kadrosu gerçekten iyi, çok iyi hem de. Tek tek de saydığımız zaman çok iyi oyuncular var. Ama bence derbiyi belirleyecek, yani skorunu ve sonucunu belirleyecek olan stoperler. Niye böyle söylüyorum? Çünkü iki takımın da birbirine benzer santraforları var. Bu santraforlar ve iki takımın oyununa baktığımız zaman kanatlardan içeriye giren iki oyuncusu, iki taraflı da iki oyuncusu kanatlardan giren oyuncuları stoperlerin ve beklerin yanlışları veya doğruları belirleyecek. Şimdi birazcık açmamız gerekirse hemen şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de çok muhteşem uyum içerisinde olduğu düşünülen Skriniar ve Ake var ve Skriniar Fenerbahçe'nin neredeyse hep söylüyorum ben. Ferdi Kadıoğlu gittiğinde %25'i gitmişti demiştim. Skriniar da aynı şekilde iyi oynadığı zaman %30-%40'larda Fenerbahçe'ye artı katkı veren çok değerli bir oyuncu. Fakat bu sezonun başlangıcından itibaren Skriniar'da birazcık daha ağır kaldığını, Skriniar'ın birazcık daha ağır kaldığını, birazcık daha yavaş kaldığını gözlemliyoruz. Keza yanında Ake ile birlikte tam uyumu yakalayamadı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin birazcık zayıf tarafı orası gibi gözüküyor. Karşı tarafında ise Vlahovic gibi bir oyuncu var ki Vlahovic fizik gücünü çok iyi kullanıyor. Tam bir pivot santrafor ve etrafındaki sağındaki ve solundaki oyunculara, yani Černý veya Trossard gibi oyunculara alan açmaya çalışıyor. Ki Beşiktaş'ın ikinci çok daha önemli bir tehlikesi de Olaytan çok formda. O da Vlahovic'in eğer Skriniar karşısında çok iyi durumda olursa ve ona üstünlük sağlayabilirse onun açtığı alanlara Olaytan'ın girmesi. Ake'nin, şimdi ben Fenerbahçe açısından önce bakıyorum, sonra Beşiktaş'a da bakacağız. Ake'nin şu hava toplarında birazcık timing hatası var. Bunu Gençlerbirliği maçında da gördük zaten. Bu olur mu olmaz mı şu an için bilemem ama Vlahovic boy avantajını kullanabilir. Bu nedenle Beşiktaş'ın bu konuda avantajları var. Peki Fenerbahçe'nin ne gibi avantajları var? Fenerbahçe'nin avantajları aslında baktığınız zaman oyuncu ve orta saha olarak saymakla bitmeyecek gibi birçok avantajı var.
0: Evet.
2: Fakat eksikleri de var Fenerbahçe'nin. Şimdi Gendüzi Kante ikilisi çok doğru bir ikili. Orada İsmail Hoca kimi kullanacak? Eğer İsmail'i kullanırsa o zaman biz Gendüzi'yi birazcık daha ön tarafta göreceğiz. Daha hücumcu olarak göreceğiz. Bu da Fenerbahçe'nin aslında işine yarayacaktır. Ve yine stoperler belli edecek demiştim ya. Agbadu Jalo ikilisini büyük ihtimalle göreceğiz Beşiktaş'ta stoperler olarak. Agbadu Vedat da birebir oynayacak diye tahmin ediyorum. Vedat da aynı şekilde Vlahovic için yine fizik olarak aynısı. Ancak bir artısı var. Vedat'ın tecrübesi, Süper Lig tecrübesinin yanı sıra yaş olarak da tecrübesi Vlahovic'e göre çok daha fazla ve tamamen sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu. O sırtı dönük oynadığı zaman sağ tarafta Greenwood gibi çok önemli bir silah var. O silahı tamamen Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe kullanabilecek. Sol tarafta ise büyük ihtimalle Oğuz oynayacaktır. Yani Kerem'i oynatacağını düşünmüyorum ki Oğuz çok formda bir oyuncu. Şu sıralar çok iyi de bir oyun sergiliyor. Yine Beşiktaş'ın Çenli ile yapmak istediğini Oğuz'la veya Greenwood'da yapmak isteyecektir Fenerbahçe. Burada da Vedat'a çok önemli bir rol düşüyor. Eğer her iki takımın da stoperleri iyi ve eksiksiz ve hatasız oynarsa o zaman çok orta sahada olan bir maç
0: Evet.
2: göreceğiz. Şimdi burada da şu çıkıyor ortaya. Böyle aldım sazı elime hızlı hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. Ama burada da şu ortaya çıkıyor. İsmail Kartal'ın seçimi ne olacak? İsmail Kartal eğer İsmail Guendouzi Kante üçlüsünü seçerse orta sahadaki o gücü elde etmeye çalışacaktır. Ama benim bildiğim İsmail Kartal, İsmail Hoca %80 ihtimal Guendouzi, Kante ve İrfan Can Kahveci orta sahasını seçebilir. Böyle bir şey olursa da Beşiktaş, Salih, Orkun ve Olaytan üçlüsüyle Fenerbahçe deplasmanda olsa dahi daha üstün olacaktır. Şimdi maçın senaryosunu yazarsak, ben senaryo yazmayı seviyorum. Maçın senaryosunu yazmaya başlarsak, maçın ilk 10-15 dakikası belki birazcık daha fazla olabilir. Yoğun bir Fenerbahçe baskısıyla geçecek. Bu yoğun Fenerbahçe baskısını Beşiktaş ikinci bölgesinde kabul eder ve bu baskıyı kırabilirse o saatten sonra hatta mümkün olursa Beşiktaş 60'a kadar ilk yarıyı gol yemeden veya 0-0 veya beraberlikle bitirirse ikinci yarıda yine bir 10 dakikalık baskıyı ortadan kaldırabilir ve o baskıyı karşılayabilirse Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den puan alma hatta puanlar alma ihtimali %60, %65
0: Evet.
2: civarındadır. Yani bugün Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın galip gelme şansı bir tık fazla gibi görüyorum. Çünkü orada arkaya atılan toplar yine aynı şekilde Beşiktaş'ta Trossard'ın set hücumundaki etkinliği, Vlahovic ve sonrasında girebilecek olan O Yengü gibi hızlı oyuncularıyla Beşiktaş, Fenerbahçe defansındaki Skriniar ve Ake'nin uyumsuzluğunu ve Skriniar'ın bir tık yavaşlığını alabilirse, eğer kendi lehine çevirebilirse Beşiktaş önde. Ancak eğer Fenerbahçe'de Greenwood Rıdvan tarafından iyi marke edilemezse, ki o marke etmeyi de kendi yarı sahasına girmeden başlanması lazım. Bunu yapamazsa, Trossard yardım edemezse, Greenwood, Vedat ve Oğuz gibi oyuncularıyla, hatta Gündüz'ün uzaktan şutlarıyla bir anda ilk yarıdan Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiğini bile görebiliriz.
0: Şimdi her iki takım açısından da aslında yorumlama yaptınız ama şöyle bir genelleme değerlendirme yapacak olursanız bu derbinin kaderini aslında kadro kalitesi ve kadro derinliği mi belirler yoksa teknik direktörlerin o maç içindeki hamle ve planları mı belirleyici olur?
2: Şimdi teknik direktörlerin maç içerisindeki hamleleri daha belirleyici olur. Şöyle ki, Sayın İsmail Kartal müthiş bir A planına sahip. Gerçekten çok iyi bir A planıyla maçlara çıkıyor. Ancak Sayın Kartal'ın B, C, D planları yok hükmünde gibi. Yani birazcık orada zayıf kaldığını düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın İsmail Kartal oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale etmeyi doğru buluyor. Bu yanlış diyemeyiz. Ben yanlış buluyorum. Normalde böyle bir şey de tabii ki söz konusu. Ve dediğim gibi Sayın İsmail Kartal'ın A planı mükemmellik seviyesinde, çok iyi. Ancak bir de bunun karşı tarafı var. Yani İtalyano tarafı var. İtalyano tarafına baktığımız zaman daha önce İtalya'da da oynattığı futbolu ve oyunun içerisindeki oyuna müdahalelerini görüyoruz. İtalyano ilk analizden öte maç içerisindeki analiz çok iyi. Yani maçın gidişatını sadece oyuncu değişikliğiyle değil, bazen oyunun içerisindeki sistem ve oyuncu rolü değişikliğiyle de çözebiliyor. O yüzden ben bu maçın şifresinin aslında teknik direktörlerin oyuna müdahalesi olarak görüyorum. Yani dediğinize katılıyorum, o sorduğun soruda oyuncu kalitesinden öte teknik direktörün müdahalesi bu maçın kaderini belirleyecek.
0: Evet. Şimdi peki Haluk Kesim geçen sezon bütün maçlara hakemler damgasını vurmuştu. Hatırlayacaksınız olumsuzluklar yaşanmıştı bazı maçta. Bu derbide hakem kararları da kritik tartışmaları nasıl beraberinde getirir? Derbi hakem Halil Umut Beler yönetecek.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu maçta hakem hatasının olacağını düşünmüyorum. Yani emin olun bu maçta böyle sıfır hakem hatasıyla neredeyse, belki hani böyle çok özür dilerim, bazı şizofrenik tipler var. Onların böyle bulduğu şeyler dışında, bulabileceği hatalar dışında, çünkü gerçekten hastalık derecesinde hani yorumcu veya gazeteci diyemeyeceğim,
0: Evet.
2: YouTuberlarda dahil olmak üzere bazı tipler var sosyal medyada. Kişiler mesela şeyi seyretmiyor, maçı seyretmiyor. Hakemi seyretmiyor. Hani tuttuğu takımı seyretmiyor. Hakem ne hata yaptı? Ne dedi? Nasıl yaptı? Nasıl etti? Bütün dert tasası o, çünkü futbolu konuşmayı bilmiyor. Futbolu konuşmayı bilmeyen hakemi konuşur. Hakemlik bir şey olacağını zannetmiyorum. Halil Umut Meler'in hataları daha önce de vardı, olabilir, olacaktır da. Ama bu maçta maksimum dikkatle maç yönetileceğini düşünüyorum. Bu maçta bir hata olacağını düşünmüyorum. Birazcık daha fazla konsantre olacağını düşünüyorum hakemin. Ve bu maçta ben hata yapacağını inanmıyorum. VAR da bu maç için çok dikkat edecektir. Birkaç kez VAR'a çağrıldığını
0: Evet.
2: görebiliriz, duyabiliriz. VAR'la devamlı temas halinde olacaktır. Çünkü herkesin gözü bilhassa dün de bir maç oynandı. Dün de bir derbi vardı zaten. Dünkü derbiden sonra da yine aynı şekilde hakemlere laf edebilmek için bu maçta da olur diye bu maçta daha da fazla dikkat edeceklerdir.
0: Peki kadro kalitesiyle ilgili ne dersiniz? Şimdi çok güçlü transferler oldu her iki takımı da. Hem Vlahovic hem Lukaku nasıl performanslar sergiler?
2: Şöyle yapalım mı? İster misiniz? Kaleden başlayalım. O mu bu mu yapalım
0: Buyurun.
2: sizinle? Tamam. Şimdi hadi ikimiz de Büşra'nın teknik direktörüz ve seçim yapıyoruz. Başka bir takımımız var. Nüvel mi Ederson mu diyelim öncelikle. Yani benim fikrim Ederson. Bilmiyorum siz de bu konuda bir şey söylemek ister misiniz ama ben Ederson'u tercih ederim öncelikle. Sağ tarafta Semedo Moyo var. İsterseniz bunları da böyle bir şey yapalım. Not edin ki sonunda ortaya kadro kalitesini kimi tercih edeceğimizi çıkartalım. Sağ tarafta Semedo Moruyo. Semedo Fenerbahçe, Moruyo Beşiktaş. Benim tercihim Moruyo'dan yana olacaktır. Stoperlerde dediğim gibi Skriniar normal geçen senelerden yani önceki senelerden baktığımız zaman Skriniar'ı tercih etmemiz gereken ama bu sene Skriniar'da ve Aki ikilisinde bir problem var. Onu da söylediğim gibi benim tercihim Beşiktaş stoperleri olacaktır. Agbadu ve Calo ikilisini tercih edeceğim. Sol tarafta Rıdvan mı Arçı Burak mı? Yani 100 kez Arçı Burak derim. Çok iyi bir oyuncu Fenerbahçe'den Arçı Burak. Şu ana kadar 3 Fenerbahçe, 2 Beşiktaş. Şey pardon. 2 Fenerbahçe, 3 Beşiktaş seçti. Geldik orta sahaya. Genduzi mi Salih mi? Genduzi yine Fenerbahçe'yi seçtik. Kante mi Orkun mu? Orkun. Şu anda galiba 4'e 4 gidiyoruz. Olay Tam mı? İrfan Can Kahveci mi? Veya İsmail mi? Olay Tam. Beşiktaş bir adım öne geçti. Sağ tarafta Greenwood mu Çerni mi? Greenwood. Sol tarafta Trossard mı Oğuz Aydın mı? Trossard. En üstte de Vedat mı Vlahovic mi? Sizin sorduğunuz sorunun cevabı 26 yaşında fizik olarak daha güçlü olan Vlahovic. Yani galiba Beşiktaş bir tık önde gibi gözüküyor. Doğru mu? Galiba öyle ben
0: Evet.
2: yanlış hatırlamıyorsam. Bir tık önde. Bir tık önde. Kadro kalitesi olarak tabii ki yani Greenwood'un işte Asensio olsa mesela ben Asensio diyeceğim. Ama bugün oynamayacak büyük ihtimalle. Her iki
0: Peki bu
2: takımın da
0: nasıl
2: bence
0: etkiler
2: kadro kalitesi çok
0: Fenerbahçe'nin
2: iyi.
0: hücum aklını oynamaması?
2: Çok etkileyecek. Müthiş. Son derece olumsuz etkileyecek. Yani çok etkileyecek derken olumsuz etkileyecek. Çünkü Asensio gibi bir ismin olmaması o bakın Olay Tan nasıl Beşiktaş'ta şöyle söyleyeyim ben size. Seyircilerimiz bunu hatırlayacaktır. Son birkaç maçta Beşiktaş'tan örnek vereceğim. Dünkü maçı da örnek vereceğim. Dünkü maçta da aynı şey söz konusu oldu. Yani Başakşehir Galatasaray maçında. Şimdi Asensio gibi bir oyuncu oynadığında santraforun yanına gidiyor. Çünkü Asensio aynı zamanda sadece bir 10 numara gibi oynamıyor. 9.5 gibi oynuyor. Vlahovic ile Olaytan'ın aynı anda ikili yani hücumda 4-4-2 yaparak ikili baskı yaptığını birçok maçta gördük. Dünkü maça gelelim. Osimhen oynadığı zaman yani o sakatlanana kadar ki bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sakatlanana kadar Osimhen'le birlikte Batragov aynı şekilde ikili hücum yapmaya yani o presi yapmaya başladı. Şimdi Asensio olsaydı Vedat hem sırtı dönük oynuyor çok iyi oynayabiliyor. Stoperleri de geriye doğru itip alan açabiliyor. Asensio gibi bir oyuncunun Vedat gibi bir oyuncuyla oynamasında onun gol yollarında Alex de Souza gibi çok fazla gol atan oyuncu olmasını sağlayabilir. Ya yani o yüzden olmaması Fenerbahçe'nin için dezavantaj gibi görüyorum.
0: Evet. Şimdi bugün Fenerbahçe kendi sahasında olması bir avantaj olarak değerlendiriyor. Sizin öngörünüz nedir bu konuda?
2: Şimdi normalde tabii ki evet yani Fenerbahçe kendi sahasında olduğu zaman taraftarı da çok güzel, muhteşem bir taraftar. Ama Fenerbahçe Beşiktaş maçları çok farklıdır Büşra'nın. Yani gerçekten çok farklıdır. Yani o maçlarda deplasman, işte efendim ev sahibi bunlar pek belli olmaz. Çünkü benim hep söylediğim bir şey var. Bakın 20 seneden beri aynı şeyi söylüyorum. Medyanın derbisi, medya mensuplarının derbisi Galatasaray Fenerbahçe'dir. Ama futbolun derbisi Beşiktaş Fenerbahçe veya Fenerbahçe Beşiktaş maçtır. Beşiktaş Fenerbahçe'yi kendi evinde çok kez yenmiştir. Yani kendi evini deplasmanda çok kez yenmiştir. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı deplasmanda çok kez yenmiştir. O yüzden Fenerbahçe'nin kendi evinde oynamasının Beşiktaş maçı söz konusuysa veya Beşiktaş'ın kendi evinde oynamasının Fenerbahçe maçı söz konusuysa, rakip Fenerbahçe ise, çok önem arz ettiğini düşünmüyorum.
0: Peki. Şimdi şöyle de bir şey merak ediyorum. İlk gol atıldı. İlk golü atan takımın maçı kazanma ihtimali sizce nedir? Yani şöyle bu iki takımın oyun karakterleri iki gol ilk golden sonra tamamen yön değiştirir mi?
2: Şimdi şöyle, ilk golü Fenerbahçe atarsa ikinci golü atmak için bir baskı sergilecektir. Ancak Beşiktaş'ın çok geriye çekileceğini, oyun karakteri olarak buna uygun değil, çok geriye çekileceğini düşünmüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin ilk golü atması halinde Beşiktaş'ın buna karşılık verme ihtimali %51, yani bir tık fazla. Beşiktaş ilk golü atarsa yine aynı şey, Beşiktaş'ın geri çekilmeyeceği için, yani geriye yaslanıp oyunu kabul edecek bir anlayış sergilemiyor. Veya böyle olursa zaten Beşiktaş ilk golü attı, geriye yaslanayım, ben Fenerbahçe'yi tutarım derse Beşiktaş zaten golü yer. Çünkü oyun karakteri olarak buna uymuyor. Ve Fenerbahçe'yi de siz eğer üzerinize çekerseniz, Fenerbahçe hem biraz evvel bahsettiğiniz taraftar baskısı, hem de oyun karakteri anlamında, yani Gendouzi gibi, Kante gibi oyuncuların da o karakterlerini sahaya koyması sonrasında Fenerbahçe geriye çekilirse Fenerbahçe de golü bulur. Yani bu maçta ilk golü atan sonuna kadar götürür diyebileceğimiz bir
0: Peki
2: maçtı.
0: Beşiktaş ilk
2: Yani
0: 20
2: onu koruyamaz.
0: dakikada Fenerbahçe'nin baskısını kırarsa sizce maçın favorisi değişir mi?
2: Beşiktaş ilk 20 dakikada baskıyı kırarsa, hele ilk yarı, Beşiktaş ilk yarı ve ikinci yarının başında gol yemezse, yani durum 0-0 giderse, maçın mutlak favorisi Beşiktaş olur. Yani Beşiktaş maçı kazanır. Beşiktaş'ın en önemli şey o ilk 15-20 dakika o baskıyı kırması, gol yememesi ve ikinci yarıya beraberlikte çıkma ihtimalinin yüksek olması. Bunu yaparsa arka tarafta Fenerbahçe'nin baskısının fazlalaştığı arka alanda Beşiktaş'ın elinde müthiş bir silah var. Poku diye genç bir çocuk var. Poku oyuna girdikten sonra hızıyla, kıvraklığıyla Fenerbahçe'nin arka alanda bıraktığı her boşluğu değerlendirecektir. İşte orada da Ederson'un gücü, yani yapabildiği, ne yapabileceği ortaya çıkacaktır. Ha, aynı şey tamamen Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe ilk 10-15 dakika, 20 dakika içerisinde bir anda bir bakarsınız o baskıyı 2-0'ı buldu. Yürüyüp gider. Bir daha Beşiktaş'ın çok fazla bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Yürüyüp gider. Belki 3-1, bir tane gol atar Beşiktaş. 3-1 biter. Fenerbahçe kazanır. Bir de böyle, bunun madalyonun diğer tarafı da var. Bu da olabilir. Ama ben bu maçta hani Fenerbahçeliler kızacak biliyorum, ama bu maçta Beşiktaş'ı bir puan diyelim, hani 51, %51 Beşiktaş'ı önde görüyorum. Yani puan alma, puanlar demiyorum bakın, puan alma konusu. Ya yani Beşiktaş yenilmez diyorum
0: Evet.
2: bu maçta.
0: Peki son olarak 3 dakikamız daha kaldı artık Haluk
2: Tabii.
0: Kesim.
2: Aa, çok
0: Sizce
2: güzel.
0: daha çok böyle bir ağırlıklı bir korku olarak hangi bu derbide kaybetme korkusu hangi takım tarafındadır?
2: Bu derbi özelinde mi
0: Evet.
2: soruyorsunuz?
0: Yani
2: Fenerbahçe'de daha
0: Fenerbahçe
2: fazla.
0: mi, Beşiktaş mı daha büyük korkuya sahip, kaybetme korkusuna?
2: Kaybetme korkusu kendi evinde ve Fenerbahçe yani. Yani çünkü Beşiktaş'tan büyük bir beklenti yok. Bakın, Beşiktaş bu sene şampiyonluk parolasıyla başlamadı. mutlak şampiyon olacağız demedi. Şampiyon olamazsak gideriz, bir senede şampiyon yapacağım diyen bir yönetim olmadı. Beşiktaş çok iyi transferler yaptı. Beşiktaş'ta bütün camianın ortak görüşü şu: Beşiktaş çok iyi transferler yaptı. Birkaç sene içerisinde, en fazla bir iki sene içerisinde Beşiktaş çok oturmuş, çok doğru bir kadro olacak. İtaliano iyi bir hoca.

0: açın. O yüzden kaybetme rahatsızlığını veya işte korkusunu, rahatsızlığını, endişesini yaşayan Fenerbahçe şu anda. Beşiktaş biraz daha rahat çıkacak. O yüzden bir tık önde diyorum zaten.
1: Evet, teşekkürler yayına katkı için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel, keyifli bir maç olsun. Ne olur hakem konuşulmasın maç sonunda. Hakemin konuşmayacağımız, sadece futbolu konuşacağımız. Dediğim gibi bu medyanın derbisi değil, bu futbolun derbisi. Beşiktaş-Fenerbahçe maçları her zaman güzel olmuştur. O güzelliği de bu akşam 20 itibariyle yaşayalım diyor.
1: Peki, çok teşekkürler tekrardan Haluk Kesim. Sevgili izleyenler, spor yorumcusu Haluk Kesim bu önemli derbiyi değerlendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kaldığımız yerden haberlerimizle devam ediyoruz. İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde çıkan yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Oteldekilerin bir bölümü mahsur kaldı. Ekiplerin zamanla yarıştığı yangında 12 kişi yaralandı. 7 kişi ise itfaiye tarafından tahliye edildi.
2: Önce alevler yükseldi, ardından patlama sesleri duyuldu. 6 katlı oteldekiler can pazarı yaşadı. Yangın saat 6.30 sıralarında Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde çıktı. Otelin birinci katında başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın sırasında otelde peş peşe patlamalar meydana geldi. İçeride konaklayanlar mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlerle mücadele etti, diğer yandan içeride mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Otelde bulunan 7 kişi ekipler tarafından tahliye edildi. Yaralanan 12 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar çevredeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Alevler itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler otelde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir. Bu sözler yıllar önce işlenen cinayetlerin faillerinin bulunmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından söylendi. Bakan Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını paylaştı.
3: Çelişkiler tek tek değerlendirildi, teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanıldı. Her bir delil yeniden incelemeye alındı, 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda 3 cinayet daha aydınlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma Teşkilatları koordine içinde çalıştı. Bu kapsamda 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olarak bilinen Zeynep Yıldırım'ın cesedi bulundu. Zeynep, İstanbul'da kaybolmadan önce en son Fatih Dağlı isimli şahısla iletişim kurmuştu. Yapılan yeni incelemeler sonucu Dağlı'nın başka bir cinayetten tutuklu bulunduğu öğrenildi. Yer gösterme işleminin ardından Fatih Dağlı tekrar tutuklandı. Aydınlatılan faili meçhul cinayetleri sosyal medya hesabından duyuran Akın Gürlek, 2012 yılından bu yana kayıp olan İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif'in de dosyasının aydınlatıldığını aktardı. Mardin Nusaybin'de 14 yıldır kayıp olarak bilinen baba ve 10 yaşındaki kızının dosyasındaki çelişkili ifadeler, HTS kayıtları ve elde edilen yeni bulgular cinayet şüphelilerinin kim olduğunu gösterdi. Bu kapsamda eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 4 ile uzanan operasyonlarda 15 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Bir diğer aydınlanan cinayetse Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'ydu. Cinayete ilişkin yürütülen yeni soruşturmada cinayetin failleri ve suçun gizlenmesinde yer alan şüpheliler tespit edildi. Yakalama kararı çıkan şüpheliler için Manisa, Bursa ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleşti. Operasyonlarda cinayet şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 24 Nisan 2026 tarihinden bu yana 40 dosyada 46 makdül ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'se yaptığı açıklamada adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir mesajını paylaştı.
1: İstanbul Sultanbeyli'de EYTT otobüsüyle

0: Bir otomobilin çarpıştığı kaza hem güvenlik kamerasına hem de araç içi kameraya yansıdı. Kavşakta yaşanan çarpışmada otomobilde bulunan biri bebek, 4 kişi yaralandı. Görüntülerde İETT otobüsü 4 yol ağzında ilerlerken sol taraftan gelen otomobilin otobüse çarptığı görülüyor.
1: Kavşağa girdiler ve çarpışma bir anda oldu. Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle bir otomobilin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı. İETT otobüsü 4 yol ağzına ilerliyor. Tam o sırada sol taraftan gelen otomobil kavşağa giriyor ve iki araç çarpışıyor. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlar yaralandı. Araçta bulunan bir bebek 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün sürücüsü ise kazanın ardından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken olayın nasıl meydana geldiğini gösteren iki ayrı kamera kaydı delil olarak incelemeye alındı.
0: Samsun'da tramvayın önüne doğru koşan 5 yaşındaki kız çocuğunu güvenlik görevlisi son anda kurtardı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Muhammed Lafçı, "Kendi kızım gözümün önüne geldi," dedi.
2: O anki düşüncem, kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim.
3: Koştuğunu gördü, kolundan tuttuğu gibi geri çekti. Hayatını kurtardı.
2: Her gün yaşadığımız bunun gibi olaylar oluyor. Her zaman biz halkımızın güvenliği için buradayız.
3: Samsun Cumhuriyet Meydanı istasyonundaki hemzemin yaya geçidinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen 5 yaşındaki çocuk bir anda yaklaşan tramvayın önüne doğru koştu. İstasyonda görev yapan güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı ise saniyeler içerisinde müdahale ederek çocuğu son anda kolundan çekip raylardan uzaklaştırdı ve küçük kızın hayatını kurtardı.
2: Tabii ki o andaki refleksle kendi kız çocuğumu gözümün önüne gelerek düşündüğüm için o müdahaleyi yapmak zorundaydım zaten.
3: Güvenlik kameralarına an be an yansıyan olayda herkes korku dolu dakikalar yaşadı.
2: Belki kendi canımı da tehlikeye attım ama biz bunu her zaman yaşıyoruz ve yapmak da zorundayız.
3: Güvenlik görevlisi Lafçı hem küçük çocuğu kurtarmanın mutluluğunu yaşadı hem benzer tehlikelere karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdı.
2: Hem zeminlerde karşıdan karşıya geçerken lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları konusunda çok önemli. Bakmalarını rica ediyorum.
0: Okul zili çalmadan önce ailelere önemli bir uyarı var. Çocuklardaki bazı davranışlar sanıldığı gibi dikkatsizlikten kaynaklanmayabilir. Peki ya nedir? Detaylara bakalım.
4: Tahtadaki yazılar bulanıklaşıyor, kitap okurken satırlar birbirine karışıyor. Çocukların derslerde yaşadığı bu zorluğun nedeni fark edilmeyen bir görme sorunu olabilir.
5: Azıcık zorlanıyorum. Gözlüğümün camını çizik olduğu için bazen şurası yakın görüyor, burası kötü görüyor, bazen burası yakın görüyor, burası kötü görüyor.
4: Üstelik çocuklar net göremediklerini her zaman fark edemiyorlar. Yaşadıkları sorunu ailelerine anlatmakta zorlanabiliyorlar.
6: Çocuğunuz tahtayı göremiyor ve okurken satır atlıyorsa aman dikkat. Çünkü bu belirtiler fark edilmeyen bir göz sorununun işareti olabilir.
7: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarımızdaki göz sorunları biraz daha belirgin hale geçecek. Çünkü çocuklarımız tahtayı göremiyorum diyecek, satır atlayacak veya öğretmenleri iyi öğrenemediği konusunda sizi uyaracaklar. Bunların birçoğu gözle ilgili sorunları gösterebilir. Göz bozuklukları, hipermetrop, miyop, astigmat gibi göz bozuklukları özellikle.
4: Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurları çocuğun okumasını, yazmasını ve derslere odaklanmasını zorlaştırabiliyor.
8: Tabletten, telefondan biraz uzak tutmaya çalışıyorum. Ama ne kadar uzak tutsak da ya bizden kaçıyor, gizli saklı istediği her şeyi yapıyor, telefonumuzu çalıyor ama telefondan bakıyor. Ama bunları engel olmaya çalışıyoruz. Kitapları daha çok yoğunluk vermeye çalışıyoruz ama ister istemez günümüzde çocuklara böyle bir rahatsızlıklar var. Oluyor ister istemez. Göz sağlığımız için sürekli kontrole geliyoruz.
4: Özellikle göz tembelliği ve şaşılıkta erken teşhis büyük önem taşıyor. Çünkü gecikildiğinde tedavi şansı azalabiliyor.
7: Çocuklarımızı mutlaka okullar başlamadan göz

0: muayenesine bekliyoruz.
1: Böylelikle moderatör hafta sonunu noktalıyoruz efendim. Bir araya gideceğiz. Ardından gelişmelerle haber bültenlerimiz devam edecek.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Yamaha etkinliğinden görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim doğrusu, Kastrol TUKA Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak.

bu aydınlık yola kolay kavuşmadık. Bir asra yakın bir zaman bu milletin kendi diliyle, kendi inancıyla yetiştirme iradesi karşısına dikilmiş kas katı vesayet duvarları ile imtihan olunduk. O duvarlar her devirde bir başka surete büründü. Kah bir yasağın soğuk yüzüyle karşımıza çıktı. Kah bir darbenin çizme sesleriyle karşımıza çıktı. Kah milletin bağrına sokulmuş hain bir şebekenin maskesiyle karşımıza çıktı. 28 Şubat'ın o ağır ikliminde gördüğümüz çehreyle 15 Temmuz gecesi tankların gölgesinde gördüğümüz çehre aslında aynı köhne zihniyetin farklı zamanlardaki iki ayrı maskesiydi. Her ortamda dile getirdim. 28 Şubat iradesi kendilerine en büyük paydaş olarak FETÖ'yü seçmişti. Bunun en büyük delili o dönem FETÖ liderinin, hiç unutmuyorum, Yalçın Doğan'la yaptığı röportajında okullarımızın anahtarını eğer isterlerse 28 Şubat iradesine seve seve veririm demişti. Ki aynı şahıs 12 Eylül darbesini de alkışlarla karşılamıştı. Şimdi bu örnekleri gördükten sonra 12 Eylül darbesiyle 28 Şubat darbesiyle 15 Temmuz'u yapan kişilerin aynı kişiler olmadığını iddia etmek mümkün müdür değerli arkadaşlar? İşte bu bedeli bize ödetenler, yani bütün bir asra yayılan bu kuşatma ortamını kuranlar hesaplarını da sağlıklı tutmuşlar. Bir neslin hafızasını silmek üzere bir milleti kendi köküne yabancılaştırmak üzere zamanın ve tahakkümün sabrıyla mümkün kıldıklarını sandılar bunu. Lakin gözden kaçırdıkları bir hakikat vardı. Kul hesap yapar ama nihai hükmü veren, hesapların en hayırlısını kuran Rabbül Alemin'dir. Beni makamımda ziyaret eden dostlarımız görmüşlerdir. Ben bürokraside göreve başlayalı bir ayet-i kerime, bir hat benim odamda hep var oldu. Estağfirullah. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Bu ayet-i kerime eğer inanıyorsak, Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine aynı inançla inanıyorsak eğer, bu ayet-i kerimeye inanmak da yani bizim kendi işimize sahip çıkmamız, Allah'ın bütün bu hesapları mutlaka bir gün tersine döndüreceğine dair inancımızı, itikadımızı sağlam tutmamız da Kur'an-ı Kerim'in bize emridir.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir. Para.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: tekrar hoş geldiniz efendim. Gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Bakalım.
1: Önder'in kıymetli yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlerin şahsında gerek 81 ilimizdeki, gerekse dünyanın farklı ülkelerindeki İmam Hatipli kardeşlerimin tamamına selamlarımı iletiyorum. 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na nazik davetiniz için teşekkür ediyor. Kurultay'ın İmam Hatip camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gönüllü kuruluşlarımızdan eğitim kurumlarımıza, akademisyenlerimizden öğrenci, öğretmen ve mezunlarımıza, İmam Hatip davasına gönül vermiş tüm kardeşlerimizi Trabzon'da buluşturan Önder'i tebrik ediyorum. Kurultay kapsamındaki panel ve oturumlarda ortaya konulacak fikir ve önerilerin geçmişle birlikte bugünü ve geleceği de kuşatan teklif ve değerlendirmelerin ortak vizyonumuza katkı sunmasını temenni ediyorum. İmam Hatip okullarımızın kurulması, yaşatılması, güçlendirilmesi, bu güzide eğitim yuvalarının daha fazla gencimize ulaşması için mücadele vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 75 yıllık bu mücadelenin bugünkü neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sevgili kardeşlerim, şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan

0: Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yine yapılamadı. Sandık kurulacaktı ancak CHP'li belediye meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yapılan yoklamada seçim için gereken saf çoğunluk sağlanamadı. Böylece Üsküdar'da başkan vekili seçimi 8 Eylül Salı günü saat 9'a ertelendi. Üsküdar Belediyesi'ndeki süreç, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başladı. 5 Ağustos'ta belediye meclisi başkan vekilini belirlemek için sandık başına gitti. O tarihte mecliste CHP'nin 28, Cumhur İttifakı'nın ise 17 üyesi vardı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak başkan vekili seçildi ancak seçimin ardından oy pusulaları üzerinden tartışma başladı. Bazı oyların geçerliliğine ilişkin karşılıklı itirazlar yapıldı. AK Parti grubu önce meclis divanına itiraz dilekçesi verdi. Ardından iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Seçim yargıya taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti'nin itirazı üzerine başkan vekili seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Üsküdar Belediyesi bu karara itiraz etti ancak Bölge İdare Mahkemesi de belediyenin itirazını reddetti. Böylece Üsküdar'da başkan vekili seçiminin yenilenmesi kesinleşti. Ancak yeni seçime gidilen süreçte belediye meclisindeki siyasi dengeleri değiştiren önemli bir gelişme daha yaşandı. CHP'li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı. 4 meclis üyesinin parti değiştirmesiyle 5 Ağustos'taki ilk seçimden sonra meclisteki sayısal dengede değişmiş oldu. İşte böyle bir tabloda Üsküdar Belediye Meclisi'nin bugün yeniden sandık başına gitmesi bekleniyordu. Saat 10'da başlaması planlanan toplantı öncesi belediye binası çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Ancak yapılan yoklamada CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmadığı görüldü. Gerekli saf çoğunluk sağlanamayınca oylamaya geçilemedi. Sandık kurulamadı. Başkan vekili seçimi 8 Eylül'e ertelendi. Şimdi gözler salı sabahı yapılacak yeni toplantıda olacak. Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada çok önemli gelişmeler var. O gece çiftlikte bulunan Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı. Savcılık 2016 yılındaki ölüm gecesine ilişkin telefon ve bazı kayıtlarıyla tanık anlatımlarını Demirkol'un önüne koydu. İhbar kimin yaptığı, kendisinin neden özel doktor olarak tanıttığı, çiftlikte kimlerin bulunduğu ve olay gecesi yaptığı telefon görüşmeleri bir bir soruldu. Demirkol'un birçok hayati soruya verdiği yanıtsa "Hatırlamıyorum" cevabı oldu.
2: Hayırlı olsun.

0: Deniz Olgun'un şüpheli ölümünde bu kez doktor tutuklandı. Nurettin Demirkol 2016'daki ölüm gecesinde çiftlikte bulunan isimlerden biriydi. Savcılık Demirkol'un önceki ifadeleriyle telefon kayıtları, baz bilgileri, olay yeri tutanaklarını ve tanık anlatımlarını karşılaştırdı. Ve peş peşe çelişkiler soruldu. İlk kritik başlık polise yapılan ihbar oldu. Demirkol daha önce polisi kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Ancak 155 kayıtlarına göre arama onun telefonundan yapıldı. İhbarı alan polis memuru da arayan kişinin kendisini ailenin özel doktoru olarak tanıttığını ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Savcı sordu, Demirkol'sa cevapladı.
1: Fazlasıyla yapmaya, en kısa sürede yapmak için çalışmalarımızı başladık.
0: Ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir dedi. Bir başlık Demirkol'un kendisini özel doktor olarak tanıtıp tanıtmadığıydı. Çünkü daha önce özel doktor olmadığını söylemişti. Ancak polis ve olay yeri görevlilerinin anlatımları bununla çelişiyordu. Demirkol bu kez aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum yanıtını verdi. Savcılık ölüm gecesindeki telefon trafiğini de önüne koydu. Demirkol'un olaydan önce Hisar Hastanesi'ne ait telefon numarasıyla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Cevap yine aynıydı. O gün yaptığım görüşmeyi hatırlamıyorum dedi. Bu kez baz kayıtları sorgulandı. Demirkol olay günü Kısıklı'daki evinde olduğunu söylemişti. Ancak savcılık yaklaşık 2 günlük zaman diliminde Kısıklı'dan baz kaydının bulunmadığını belirtti. Demirkol ise o gün evdeydim, baz kayıtlarının neden böyle çıktığını bilmiyorum dedi. Sorgudaki en dikkat çeken ayrıntı ise Hilmi Tuna Kuriş oldu. Demirkol daha önce çiftlikte yalnızca Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylemişti. Ancak olay yeri kayıtlarında Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu, ayrıca Demirkol'la Kuriş arasında o gece ard arda telefon görüşmeleri olduğu belirlendi. Savcılık Demirkol'a neden Hilmi Tuna Kuriş'ten söz etmediğini sordu. Demirkol ise konuşup konuşmadığımı ve orada olup olmadığını hatırlamıyorum dedi. Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in olay yerindeki varlığı da soruldu. Demirkol bu isimler için de hatırlamıyorum yanıtını verdi. Savcılık ayrıca 2016'daki ölüm muayene tutanağında yer alan ağızdan kan sızdığı yönündeki beyanla Demirkol'un son ifadesindeki anlatım arasındaki farkı da sordu. Demirkol bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu bilmediğini söyledi. Yani savcılık ölüm gecesindeki her can alıcı detayı tüm ayrıntılarıyla önüne koydu. İhbar, telefon görüşmeleri, baz kayıtları, çiftlikte bulunan isimler ve ölüm anına ilişkin tıbbi gözlemler dahil hepsi. Demirkol ise birçok başlıkta aynı savunmayı yaptı. 10 yıl önce yaşananları hatırlamıyorum dedi.
2: Efendim burada noktaladık. Aynı zamanda benim için de bugünlük veda vakti. Bizden sonra saat başında hafta sonu gün ortasıyla Merve Aydın karşınızda olacak. 24'ten ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu usta yönetmen ve yapımcı Derviş Sahin. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Evet sevgili seyirciler, Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. Etap'a hoş geldiniz. Bu hafta programımıza bir konukla başlayacağız. Cansu Taç, Ekmekçiler, Kastrol Pazarlama Direktörü bizlerle beraber. Evet biliyorum birçoğunuz için Kastrol deyince biraz geçmişe de gidiyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan itibaren hayatımıza dokunan organizasyonları, ürünleri oldu ve bugünlerde ise biliyorsunuz özellikle de motor sporlarıyla çok fazla gündemdeler. Çünkü Türkiye'de 2027'de Formula 1 yarışları yapılacak. Burada yeni takımlar yer alacak ve bu takımlarla da Kastrol'ün işbirliği var. Bizle de neredeyse diyeceğim programın hayatı boyunca bizlerle beraber oldular. Bu programın yapılmasına katkı sağladılar. O yüzden bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz programımıza diyelim.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün burada olmak benim için çok mutluluk verici. 16 yıldır sizinle aktif bir yolculuğumuz var ve bugün de burada konuk olarak sizinle burada bulunmak benim için gerçekten büyük heyecan. Teşekkürler.
0: Vallahi ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi program 27 yaşında ama Kastrol'le biz 25 senedir beraberiz.
1: Ben 16 yılına şahit oldum.
0: Evet, evet. Tabii bu da çok güzel. Yani bir şirkette evet. 16 yıl çalışmak, bulunmak, evet. Oradaki gelişimi görmek. O yüzden biraz hani hem gelişimi konuşacağız hem bugünü ve neler yaptığınızı konuşacağız. Çünkü insanlar şunu çok merak ediyor. Artık hayatımızda elektrikli otomobiller var. Evet. Yağ değişimi kalmadı. Peki yağ üreticileri, yağ firmaları ne yapacak diye ama aslında bu işin arkasında çok büyük bir teknoloji var ve yağ kullandığımız, daha doğrusu yağ türevleri kullandığımız alanlar bitmiyor. Büyük ihtimalle bitmeyecek de. Şimdi motor sporlarıyla başlamak istiyorum. Onu sormuştuk, söylemiştim. 2027 Türkiye için çok önemli bir yıl olacak. Eskiden yapmış olduğumuz Formula 1 yarışları yeniden federasyonumuzun çabalarıyla Türkiye'ye dönüyor. Ve burada siz neler yapmayı planlıyorsunuz, neler öngörüyorsunuz, yaptığınız işbirlikleri neler, biraz onlardan bahsederseniz sevineceğim.
1: Teşekkür ederim. Kastrol 125 yıllık bir marka. Büyük bir tarihçesi var. Ve ilk yılından bugüne kadar baktığımızda hep motor ve motor yağı geliştirme alanında büyük rol almış. Hı hı. Bir teknoloji partneri. Motor sporlarına ben er meydanı diyorum. Esasında hem motorun hem de motorun diğer ekipmanlarını destekleyici üreticiler için bir kendini gösterme platformu. Teknolojisini test ediyor. Hı hı. Motor sporları en zorlu şartlar altında geçen bir alan. Dolayısıyla basınç, yüksek sıcaklık, verimlilik bunların hepsi konu. Ve bu konulara doğru ürün geliştirmek bizim bugün yollarda olan araçlara esasında gerçek teknolojiyi sağlıyor. O yüzden motor sporları olmazsa olmazımız. Kastrol olarak bugün motor sporlarındaki birçok alanda, Formula 1, WRC, Türkiye Rally gibi, MotoGP gibi birçok platformda varız. Ve araç üreticileriyle olan işbirlikteliğimiz sayesinde beraber motor ve motor yağı geliştiriyoruz. Bizi hem geliştiriyor, bir adım ileriye götürüyor. Bugün Formula 1 tabii ki motor sporlarının şahı. Sadece bir motor sporları platformunun çok ötesine geçti. Hı hı. Gelişen teknoloji, biraz önce bahsettiğiniz elektrifikasyonu da destekliyor. Artık hibrit araçlar, hibritlerin gelişimi. Orada yapılan tüm testler bizim yol araçlarımıza esasında ışık tutuyor. O yüzden ürünlerimizi test etmek, dahasını zorlamak bizim için en kıymetli alanlardan biri. O yüzden Kastrol 125 yıldır bu alana yatırım yapıyor ve yapmaya da devam edecek.
0: Evet, motor sporlarında bir kere performans var, baskı var, adrenalin var. Her şeyi bünyesinde barındırıyor. Bir de Formula 1 artık bir show dünyası haline geldi. Oradaki hayatlar gözler önüne seriliyor, işte diziler yardımıyla. Çok güzel bir dünyada ve bu dünyanın oluşmasında siz katkı sağlıyorsunuz. En önemli konu bence burada şu, motorların geliştirmesine katkı sağlıyoruz dediniz ya, işte burası çok önemli. Hani markalar diyor ya, üreticinin önerdiği yağ bu özellikleriyle beraber tabii, evet. Sadece isim olarak değil. Dolayısıyla biz o yüzden dikkat etmeliyiz. Çünkü evet. Siz o yağ, o motor için geliştiriyorsunuz. O motor da o yağ için geliştiriliyor. Düzenlemeler yapılıyor. En önemli herhalde bu değil mi? Bu gelişim
1: kesinlikle.
0: Sürecinde.
1: Bu da Kastrol'ü esasında diğer markalardan ayıran en büyük özellik. Çünkü Kastrol olarak biz en çok markayla çalışan, hı-hı. tercih edilen ilk dolum yağ olan markayız. Bu da bizim hemen önemli stratejimiz hem de gurur duyduğumuz bir alan. Birçok araç üreticisiyle beraber çalışıyoruz. Biz buna terzi işi diyoruz. Her motorun kendine has özellikleri var, hı-hı. ihtiyaçları var. ve bu ihtiyaçlara özel motor yağı geliştirmek ciddi bir uzmanlık ve partnerlik anlayışını gerektiriyor. Bugün Türkiye'de baktığımızda Ford'la 100 yılı aşkın süredir bir iş birlikteliğimiz var. İlk dolum yağ biziz. Audi Formula 1'e girdik. 1982'den beri beraber çalışıyoruz. Hı hı. Doğuş Otomotiv markaları 40 yılı aşkın süredir beraberiz. Bakıldığında bunlar çok önemli seneler, tecrübe gerektiriyor. Eğer burada ortak mühendislik anlayışı olmasaydı bu kadar uzun yıllardır bu kadar büyük markaların, lider markaların tercih ettiği motor yağı olamazdık. İki tarafın da birbirine katkı sağlaması lazım teknolojik açıdan. Biz onlara yeri geliyor geri bildirim yapıyoruz motor parçaları ile ilgili. Onlar bize geri bildirim yapıyor. O yüzden şu an araçların içindeki yağın en doğru performansı sağlaması bizim birincil önceliğimiz. Bunu da araç üreticileri olmadan yapmak mümkün değil.
0: Peki bugün geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskiden hani büyük hacimli motorlar vardı, daha düşük beygirler vardı. Gerçi biz Serdar abiyle bunu sık sık çok, bizim bölümümüzde konuşuyoruz ama bir de sizin ağzınızdan duymak istedim. Çünkü küçük hacimli motorlara geçtik, turbo beslemeler geldi, beygirler arttı, torklar arttı. Bu küçük makinelerden çok daha fazla performans almaya başladık ama tabii ki burada baskı da arttı aynı zamanda. Hem motorun mekanik olarak baskısı hem de içinde kullanılan yağ olan baskı arttı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada nasıl bir mühendislik var?
1: Bu çok güzel bir soru teknolojik açıdan. Motorlar küçüldükçe eskiden hatırlarsınız aracın kaputunu açardınız kocaman bir motor sizi karşılardı. Bugün açıyoruz bir kutunun içinde küçücük motorla çok yüksek performans alabiliyoruz. Küçülen alan basıncı arttırıyor. Evet. Motor yağının en önemli özelliği esasında basıncı dengelemesi, sürtünmeyi azaltması, soğutmayı sağlaması ve motoru temiz bırakması. Bu bütün özelliklerin tek bir yağda birleşmesi gerekiyor. Küçülen motorda yağ kanalları küçüldü. Daha ince bir motor yağına ihtiyaç var. Basınca karşı yeri geldiğinde sıvı olarak o kanalların içinde yağlamayı sağlaması ama basınca karşı da yeri geldiğinde katı kadar dirençli ve güçlü olması gerekiyor. Castrol Edge markamız bizim motor sporlarında kullandığımız araç üreticilerinin önerdiği markamız tam da bu noktada gerçekten şimdiye kadar bizim ürettiğimiz en güçlü yağ diyoruz. Hem performansı hem verimliliği hem de motor yağının yapması gereken tüm özellikleri sağlayan bir marka, bir ürün. O yüzden gurur duyuyoruz ama bu bize şunu getiriyor dediğiniz gibi teknoloji gelişiyor, durmuyor. Mobilite dünyası değişiyor, dönüşümün içinde. İhtiyaçları anlayıp doğru ihtiyaca doğru yağı üretmek de işte tam da biraz önce bahsettiğim gibi partnerlik de oluyor. Bunun için araç üreticilerinin ihtiyaçlarını, teknolojisini yakından takip etmek gerekiyor. Biz de orada iyi bir rol aldığımızı düşünüyorum. O da bize 125 yıllık bu başarıyı getiriyor.
0: Şimdi ben teknoloji konuşurken bir şey daha ilave etmek istiyorum. Evet hacimler

0: küçüldü, beygirler arttı, toruklar arttı, yani güç çıkışları arttı ama bununla beraber yıllardır bizim Serdar abiyle de anlattığımız motorun en çok aşındığı an çalıştırma anı. Doğru. Diye anlatıyorduk. O an tabii ki yağlar aşağıda süzülmüş, bir yağlama yapılmamış durumda motorun içinde ve sürtünme daha fazla oluyordu. Bugün baktığımızda start stop teknolojisi sayesinde de araç çok daha fazla duruyor, çalışıyor, duruyor, çalışıyor. Tabii ki bazıları bunu kapatıyor şehir içinde ama yine de araç normale göre daha fazla sürtünmeye maruz kalıyor. Burada neler yaptınız?
1: Hibrit araçlar örneğin. Hı. Tam da bu söylediğinize hizmet ediyor. Artık sürüş koşulları değişiyor. Araçların değişmesi, teknolojinin değişmesiyle sürüş koşulları da değişiyor.
0: Trafik çok fazla bir de.
1: Trafik fazla. Metropollerde
0: şeyini yapmıştık hatta. Moskova, evet. İstanbul diye bir dur kalk testi de
1: senede
0: yapmıştık.
1: Senede 18 bin ortalama dur kalk yapıyor bir araç. Bakıldığında çok ciddi bir yük. Hı-hı. Motor için. Hı-hı. Bu dur kalk, dur kalk. Hibrit araçlar bugün, bu sene şu ana kadar satılan araçların yaklaşık %30'u hibrit. Hı-hı. Araç Türkiye'de. Hibrit araçların da artık çalışma teknolojisi içten yanmalı klasik motorlara göre çok farklı. Hı hı. Bu ihtiyaçlara göre zaten doğru performans speklerini belirlemeniz gerekiyor. Castrol olarak örnek veriyorum, hibritler için biz high spec diye bir teknoloji. Hı hı. Geliştirdik. 25 yıl çalışmanın sonu bu. Yani o kadar hızlı kolay olmuyor bu gelişmeler. Çok test yapmanız gerekiyor. Biz motorları önce motor test odalarında test ediyoruz. Hı hı. En uygun yağı, doğru viskoziteyi, doğru komponentleri oluşturmak adına çok ciddi formülasyon testleri yapıyoruz. Sonra o motorları alıp gerçek yolda uzun kilometrelerce test ediyoruz. Ve oradaki çıktılarla hep geliştirmeye devam ediyoruz. Hibrit araçlar için geliştirdiğimiz high spec teknolojisi de tam bu anda hizmet ediyor. Değişen sürüş koşulları, dur kalk, motorun üzerine binen yük, gerekli olan verimliliği sağlamak, performansı sağlamak için sürekli bir adım ileride olmanız
0: bir
1: gerekiyor.
0: Bir ısı yönetimi var.
1: Isı yönetimi var çünkü hibrit araçlar içten yanmalılar kadar sıcak bir motor çalışması sağlamıyor. Daha soğukta da çalışmaya gerekli oluyor. Bu durumda motor yağının işlevi olan soğutma, performansı yüksek seviyede tutma, motoru koruma, temiz tutmak gibi alanlarda full performans sağlaması gerekiyor. O yüzden biz de ürünlerimizi bu verilerle düzenli bir şekilde geliştirmek, bir adım ileriye taşımaya çalışıyoruz.
0: Evet, gerçekten zor bir şey çünkü hem siyah hem beyaz.
1: Doğru.
0: Demek gibi bir şey bu. İki, evet. Uç noktayı bir araya getiriyorsunuz. Bu arada bir şey daha soracağım. Biz zaman içinde tabii ki sizin etkinlikleri anlatırken uzayda da yer aldığınız, uzay araçlarında da olduğunuzu gördük. Ama bugün artık tabii ki elektrikli araçlarda konuşuyoruz. Elektrikli araçlarda da artık sizin ürünlerinizi görmeye başladık. Buradaki gelişimi ve buradaki projeleri de biraz anlatır mısınız? Elektrikli araçlarda nasıl yer alıyorsunuz? Bundan sonra neler yapacaksınız? Oradaki ürünler, kullanılan ürünlerin tabii ki ömrü de çok uzun, değişim süreleri de çok uzun. Bu sizi nasıl etkileyecek? Çünkü bir ticari anlamda da ürün değişmediği sürece siz bir satış yapamıyorsunuz. Yani yağ üreticileri olarak geçerli bir soru bu aslında. Sizi yağ üreticileri nasıl etkileyecek bu elektrikli dönüşüm?
1: Teşekkürler. Bu Murat Bey, bizim ilk aldığımız soru esasında. Motor yağının geleceği ne olacak? Elektrifikasyon artık bir gerçeklik. Hı hı. Sadece otomobil sektöründe, otomotiv sektöründe değil, birçok farklı sektörde elektrifikasyon geldi. Fakat orada bir netleştirmek istediğim şey var. Castrol deyince aklımıza ilk motor yağı geliyor.
0: Evet.
1: Esasında Castrol bir madeni yağ. Hatta bugün bizim kendimizi tanımladığımız yer mobilitenin devamlılığı için teknolojik bir marka olma. Hı hı. Konumu ve bakıldığında elektrikli araçların içinde yağlamaya ihtiyaç olan komponentler hala var. Hı hı. Dişliler, şanzıman, burada yağlamalara ihtiyaç var. Ama daha önemlisi bataryalar. Hı hı. Bataryaların soğutulması en önemli ihtiyaç elektrikli araçlarda ve elektrikli araçların en maliyetli parçası esasında bataryalar. Ve biz Castrol olarak Castrol'on markamızla hem bataryaların içindeki soğutma sıvılarını sağlamak, hem yağlamanın ihtiyacı olan dişlilerde, şanzımanda yağlayıcı e-sıvıları sağlamak. Hı-hı. Ve bunların hepsinin yanında elektrikli motorun ihtiyacı olan gresler, özel greslerimizle hizmet vermeye ve ürün geliştirmeye devam ediyoruz. Yani elektrikli dünyada hala bize ihtiyaç var ve biz de oradayız. Bu otomotiv tarafındaki elektrifikasyon gelişmeleri. Hı-hı. Ama mobilite sadece otomotiv dünyasında devam etmiyor ya da elektrifikasyon sadece o alana gelmiyor. Farklı farklı sektörlerde de elektrifikasyon var. Örneğin artık AI, gelişen dijital dünyayla veri merkezleri. Hı hı. Artıyor. Dünyada ve

0: Türkiye'de de. Veri merkezlerinin içinde serverların soğutulma sistemleri. Bunlar tamamen yeni sistemler. Sıvı soğutma sistemleri geliştiriliyor. Benim bu rolümden önceki rolümde globalde data center'ları soğutma sıvılarını geliştirme görevindeydim Castrol'de. Castrol 10 sıvıları termal yönetim ihtiyacıyla orada da var. Dolayısıyla markamız yeni dünyanın içinde gelişen ihtiyaç olan alanlarda var olmaya devam ediyor. Elektrikli araçlar artık geldi. Bunu kabul etmek lazım. Ama ihtiyaçlar değişti. Ama Castrol'e olan ihtiyaç değişmedi diyebilirim. Evet, orada da varız ve şu an bakıldığında dünyada üretilen her 3 aracın ikisi Castrol 10 sıvılarıyla üretimden çıkıyor. İlk dolumda biz varız. Dolayısıyla demek ki hala varız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gelecekte neler yapacaksınız, neleri duyuracaksınız hakikaten sabırsızlıkla bekliyorum. Dediğiniz gibi yani sektöre öncülük etmek başka bir şey. Yani lider marka olmak kolay değil. Çok çaba gerektiriyor. Çok emek, işte fikir, yeni jenerasyon ve inanılmaz bir ekibe de sahipsiniz. Sizde de bir renovasyonlar oluyor ekipte.
0: Doğru.
1: Böyle yenileniyorsunuz.
0: Doğru.
1: Daha dinamik hale
0: hep
1: geliyorsunuz. Onu da takip etmek aslında biraz zor. Hep yukarı doğru da özellikle Türk yöneticilerin Avrupa'ya açıldığını ve Avrupa'da sorumluluk aldığını da görüyoruz. Otomotiv
0: evet.
1: markalarında da sizde de böyle devam
0: evet.
1: ediyor. Biraz da gurur kaynağı mısınız bizim
0: ne
1: açımızdan?
0: Güzel bunu duymak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet
1: evet,
0: oldu.
1: Evet, ben gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyorum ve 8. etapta devam ediyor. Sırada Serdar Bostancı var. Bakalım hangi soruyu yanıtlayacak. Castrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen mi yer? Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
2: Tam tersi. Tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten zaten relantide yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan yani otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 km hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 km hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
1: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut-off diye bir sistem
2: evet,
1: var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için ne yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni
2: tabii,
1: de daha az
2: kullanıyorsunuz. Dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat orada da çok nüans yani
1: evet.
2: böyle yani %1'ler %0.5'lar evet. etki sağlıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap verirken ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
1: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda. Ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Castrol Magnetek'le işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, sıradaki bölümümüz motosiklet tutkunları için ve geçenlerde Yamaha'nın motosiklet tutkunları için düzenlemiş olduğu etkinliğe gidiyoruz. Bakalım neler olmuş.

0: Sevgili seyirciler, Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya ile beraberiz. Biliyorsunuz son dönemde hem otomotiv sektörü hem motosiklet sektörü bir takım sıkıntılar da yaşıyor ve sene sonuna gelirken bakalım rakamlar nasıl olacak, satış adetleri neler olacak? Pazarın değerlendirmesiyle beraber bugünkü etkinliği de yine Hakan Kaya ile beraber konuşacağız. Evet Hakan, selam, nasılsın? Bir süredir görüşememiştik ama tekrar bugün buraya nasip oldu.
1: Evet, güzel bir etkinlik, bir aradayız. Hoş geldiniz.
0: Evet, etkinliğe değinmeden önce bu seneyi nasıl değerlendiriyorsun? Motosiklet sektörü nasıl geçiyor özellikle büyük oyuncular için?
1: 2025'in Ocak ayından itibaren başlayan pazardaki daralma aslında hızla devam ediyor. Hı-hı. Bu yine aynı dönemde gelen ek gümrük vergilerinin getirmiş olduğu bir sonuç aslında. Yani devletin götürdüğü bir makro politikanın sonuçlarını yaşıyoruz aslında. Ek gelen gözetim vergileriyle beraber ürün fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Bunun üzerine döviz kuru etkisi, enflasyon baskısı vesaire derken satın alma gücündeki azalma da ister istemez ürün fiyatlarına yansıyor ve bu satış rakamlarına yansıyor. Pazarda baktığımız zaman bütün markalarda bir azalış var. Yani 2024'te 1.3 milyonluk rekor bir satış vardı pazarda. Ancak şu an geçen sene işte 800 küsür binlerle bir kapattık, 800 bin milyon arası. Bu sene de benim tahminim yani maksimum 800 bin civarlarında, belki biraz daha altında sonuçlanabilir. Tabii iç kırılıma da bakmak lazım. Hani nerede, neresi artıyor, neresi azalıyor, oraya da biraz bakmak lazım. Çünkü bu rakamlar biraz aslında çok steril de değil. İşte elektriklilikler var. Üç tekerlekli, bizim triporter dediğimiz işte yazlık bölgelerde kullanılan motosiklet diyemiyorum ama işte o kategoride sanılıyor.
0: Geçiyor, evet,
1: ama genelde bu toplam pazar sayısının içinde tabii bu, işte yok 800 binde, 1 milyonda vesaire, bu rakamların içinde bu, bunların satış adetleri de. Dediğim gibi biraz
0: şöyle
1: içeriye bakmak lazım.
0: Şöyle söyleyebilir miyiz? Aslında fiyat olarak bugünkü fiyatla 150 bine kadar olan grup, bu üç tekerlekliler, elektrikliler veya normal skuterler de olabilir. Bu grup çok fazla satmaya başladı.
1: Ciddi.
0: Onun üstünde çok ciddi bir düşüş var.
1: Oraya doğru evet, azalmanın olduğunu görüyoruz. Tam beklendiği üzere. Dediğim gibi bir makroekonomik politikanın sonucu bu. Özellikle Asya menşeli ürünlerde böyle. Avrupa menşeli ürünlere baktığımız zaman orada vergi avantajından dolayı biraz daha orada temponun geçen seneye nazaran biraz daha paralel olduğunu söyleyebilirim. Ama kalan segmentlerde maalesef durum çok iyi değil.
0: Peki bu motosikletleri, gerek skuter olsun, gerek motosiklet tabir ettiğimiz cins olsun, kıyasladığında Avrupa menşeli, Uzak Doğu menşeli bir ayrım yaptığında en büyük farklar ne? Yani insanlar hep ucuz motosiklete yöneliyor. Dediğim gibi elektrikli veya normal skuter olsun, hep ucuz fiyatlara yöneliyor ama burada arada bir fark olması lazım. Senin gözünden bu fark nedir?
1: Ya en büyük fark tabii ki fiyatta çıkıyor. Çünkü Avrupa menşeli olunca işte Gümrük Birliği Anlaşması gereği bir takım vergi ve resim harçlardan muaf oluyor Avrupa'da Avrupa menşeli olan ürünler. Ama Asya menşeli ürünlere baktığımız zaman ek vergiler geliyor. Aslında ürünlerin kalitesi ya da markanın koyduğu inovasyon anlamında bir fark yok. Yani işte Asya menşeli ürünler daha düşük kalitesiz veya Avrupalılar daha kaliteli veya tam tersi gibi bir durum söz konusu değil. Bir markanın kalitesi zaten her tarafta aynı. Ürünün geldiği ülkenin menşeine göre değişiyor ürünün fiyatlandırması. Dolayısıyla tüketici burada biraz daha hani alım gücü ya da ihtiyacıyla aslında öne çıkıyor. Yani bir ürün Avrupa'da üretiliyor diyor, ucuz diye siz onu almak zorunda değilsiniz. O ürün ihtiyacınıza hitap ediyor mu? Oradan incelemek lazım. Yani tam olarak niçin bu ürüne ihtiyacınız var ya da hangi motosikleti neden almak istiyorsunuz? Biraz orayla da irdelemek lazım. Kişiye göre değişiyor aslında. Genel bir tanımını yapmak zor burada.
0: Şimdi pazar artık zorlaştı. Yani eskiden pandemi döneminde yok satan otomotiv grubu, motosikleti, otomobili fark etmiyor. Artık bugün satış yapmak zorunda, müşteriye ulaşmak zorunda. Son durumu nasıl değerlendiriyorsun? Yani nasıl bir satış politikası izleyeceksiniz bundan sonra? Müşteriye nasıl ulaşacaksınız?
1: Biz Yamaha olarak hiçbir zaman bulunduğumuz pazarda satış adeti rekorları kırmayı amaçlamadık. Bu hiçbir zaman olmadı. Yani pazarın en yüksek adetleri gördüğü zamanda da olmadı. Bundan 10 sene önce de olmadı, 20 sene önce de olmadı. Yamaha böyle bir marka değil. Tabii ki satış gözetmemiz

gereken, kendimize ait hedeflerimiz var, planlarımız var. Bu tamamen bu işi bir tarafa attığımız anlamına gelmiyor ama biz daha çok müşteri memnuniyeti ya da müşteri iletişimi anlamında ikinci el değerinin konulması, marka imajı, premium marka politikalı kapsamında

0: tamamen burayı da müşteriyle aramızdaki mesafeyi daraltan, daha çok onlara dokunabileceğimiz, daha çok burada işte bir şeyleri paylaşabileceğimiz bir aktivite. Bu amaçla kurguladık burayı da. Bugün bu amaçla da buradayız.
1: Peki bu etkin iletişimi başka nasıl sürdürmeyi düşünüyorsunuz? Bundan sonra neler yapacaksınız marka olarak?
0: Bu tarz etkinliklere devam edeceğiz. Biz daha çok hani etkinliklerde sırf bir aktiviteye, bir şeye katılmak için katılmıyoruz. Yani o etkinliğe katılacağımız zaman gerçekten müşteriye bir faydası olacak mı? Dokunabileceğiz mi? Gerçi gelip burada bir deneyim yaşatabilecek miyiz? Bu amaçla bakıyoruz. Bu tarz etkinliklerde işte festival olabilir. Mesela Adıyaman Motofest'te vardık. Şimdi işte Afyon'da Motofest var. Oraya katılıyor olacağız. İşte burada kendi yaptığımız, bu da böyle bir mini festival havasında yürüttüğümüz bir etkinlik. Hani birlikte vakit geçirebileceğimiz, işte test araçlarımız, bakın sürekli grup grup çıkıyorlar, deneyimliyorlar. Yani elimizdeki sınırlı kaynağı nasıl maksimize edebiliriz müşteriye sunacağımız fayda ve deneyim anlamında. Dolayısıyla hani bunu önceliklendiriyoruz. Bunun daha faydalı olduğunu görüyoruz. Yönetebildiğimizi görüyoruz. Pozitif geri bildirimler alıyoruz müşterilerden. Dolayısıyla da bu politikalar paralelinde devam ediyoruz.
1: Artık motosikletin hem spor olarak hem kültür olarak hem de bir ulaşım aracı olarak yeri yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Tabii ki bir takım sıkıntılar var, bir takım eleştiriler var ama bence bu zamanla olacak bir şey. Peki bu kültürün oluşmasında, oturmasında ve özellikle en çok konuşulan konu kazaların önlenmesinde siz marka olarak nasıl bir yol izliyorsunuz?
0: Yamağa Sürüş Akademisi var biliyorsunuz. Biz orada bir dönem kadınlara da yıllar boyu ücretsiz eğitimler verdik. Sürüş güvenliğini burada ön plana çıkarmak adına. Ben kesinlikle hani biraz yamağının dışına çıkarak konuşmak istiyorum burada. Çünkü gerçekten hani iki teker dikkat edilmesi gereken bir konu. Ben kesinlikle ve kesinlikle bir profesyonel eğitim almalarını öneriyorum herkesin. Bunu yapan işte eğitim kurumları var, bireysel de bunu yapanlar var. Sertifikalı insanlardan, tabii bu işte ehil insanlardan muhakkak eğitim almalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Diğer taraftan motosikletin üstüne oturdukları zaman şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Yol şartları, özellikle işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi malum asfalt kullanımının çok yoğun olduğu yerlerde, özellikle asfaltta tutuşun kalitenin düşük olduğu yerlerde aslında bir pist ortamında yapılması gereken hareketleri şehir içi trafikte lütfen zorlamasınlar. Motosikletler yani bu işler, yani şu an asfalt da gidecek şekilde tasarlanmış ama asfaltın kalitesi maalesef çok iyi değil. Dediğim gibi yoğun kullanımdan oluyor. Evet, şu an kamu otoriteleri, belediyeler, işte İçişleri Bakanlığımızın sağ olsun onların da destekleriyle birçok geliştirmeler yapıldı bu arada. İşte katil bariyerler olsun, motosikletlerin trafikteki farkındalığının artılması olsun, bir takım işte platformlar, dernekler, influencerlar aracılığıyla orada bir şey oluştu aslında, siz söyleyin, bir farkındalık oluştu. Daha evet gideceğimiz yol var ama yavaş yavaş oluşmaya da başlıyor. Daha da güzel olacak. Ben dediğim gibi yani motosiklet hani pist ortamında yapılması gereken, motosikletin limitlerini zorlanması gerektiği yerlerde, yerler belli. Trafiğe kapalı alanlar ama trafiğe açık alanlarda trafik kurallarına uymak burada çok önem arz ediyor.
1: Son sorum buna bağlı bir soru olacak. Biliyorsun son dönemde çıkan bir yeni yönetmelik var motosikletler için. Motosikletlere önde bir rezerv alan oluşturulması, şerit paylaşımları gibi denetimlerin artırılması gibi yeni detaylar da ortaya çıktı yönetmelikte. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü bazıları hemen şuna yoruyor ki ben bunu onaylamıyorum. Tabii ki işte para lazım, ceza kesecekler, para kazanacaklar diye ama buna da katılmıyorum. Otomobil sürücülerinin ben şeridimi paylaşmam demesine de katılmıyorum. Trafiğin senin dediğin gibi bir ortak yaşam alanı olduğu, bir ulaşım alanı olduğu, dolayısıyla tüm sürücülerin ağır vasıtadan otomobile, otomobilden motosiklete hepsinin birbirine sürücü olarak saygılı olması gerektiğini düşünüyorum. Senin bu son çıkan yönetmelikle ilgili yorumun ne olacak?
0: Aslında baktığımız zaman fiiliyatta olan bir durumun belki mevzuata bağlanması gibi bir aşamadayız şu an. Hani zaten motorcular şu an kendilerini koruyabilmek adına işte ışıklarda kendilerini ister istemez ön plana, araçların ön taraflarını almaya gayret ediyorlar. Yine şerit içerisinde, trafik içerisindeki belli şeritlerin kullanımında emniyet görevlilerimiz sağ olsun belli alanlarda müsamaha gösteriyorlar. Ancak bu şu anlama gelmemeli. Motosiklet evet tabii ki otomobile göre biraz daha kırılgan Ama kırılgan olması demek motorcuların her şeyi yapabilecekleri, her türlü kuralı çiğneyebilecekleri anlamına gelmemeli. Biz motor sürücülü olarak şunu kabul etmemiz gerekiyor. Otomobilin o küçücük aynasının içerisinde sürücüye kendimizi göstermemiz

0: vermek zorundayız. Profesyonel eğitimini aldığınızda eğitmenler size trafik içerisinde nasıl davranmanız gerektiğini, işte nasıl bir güvenlik balonu oluşturmanız gerektiğini, araç sürü... Ya bunların hiçbir eğitim sizi tamamen bütün hatalardan sıfırlamaz. Ama ciddi manada riskleri azaltıp bu işi yönetilebilir seviyeye getirir ve siz güvenli bir sürüş stiline sahip olursunuz ki amaç da bu zaten, değil mi?
1: Ya bir de mesela en gözlemlediğim şey, motosiklet sürücüleri ben zaten bunu geçmek için, hızlı gitmek için aldım deyip bir aracın sağından, öteki aracın solundan, sonra tekrar öteki aracın sağından böyle zikzak çizerek gidiyor ya, işte ben bunu da kabul edemiyorum.
0: Hayır, yanlış.
1: Yani siz bir çizgiden, bir de tercihen, hani bu artık trafikte oturmuş bir şey, 3-5 motor tek çizgide giderseniz, otomobil kullananlar, evet buradan motor kullananlar geliyor, o tarafı açarak, esneterek size yol verebilir ama sağdan gelene yol verirken soluna biri daldığında çok ciddi risk oluşturuyor.
0: Az önce çok değerli bir şey söyledi, cümle kurdunuz, saygı diye. Bakın biz yurt dışına da gittiğimizde de motor, bisiklet kullanıyoruz. Ben yurt dışında, siz de yurt dışında turlar yapıyorsunuz.
1: Evet, beraber de gittik.
0: Beraber de gittik. Yani dikkatimizi çeken en büyük olgu. Ben yurt dışında bir ülkede motosiklet kullanırken önümdeki aracın, yani kullanıcısı beni fark ettiğinde sağa doğru yanaştığını görüyorum mesela. Bu bir kültür.
1: Ben şöyle bir şey söylüyorum. Bugün hani bir elektrikli testere de kullansanız, işte ne bileyim bir şişme bot da kullansanız, ne kullanırsanız kullanın. Bu otomobil, motosiklet, bisiklet, e-scooter, her şey dahil buna. O kullandığınız şeyin kendi bir tehlikesi var. Bunun üzerine bütün kullanılan şeyler sürücüsü veya kullanıcısı kadar tehlikeli. Yani motosiklet, evet belli bir oranda tehlikesi var ama sürücüsü onu çok daha tehlikeli hale getiriyor. Otomobil keza öyle. Dolayısıyla ne kullanırsak kullanalım hayatımızda, bir elektrikli alet de olsa bu, bir ulaşım aracı da olsa, onun tehlikesini kullanan kişinin arttırmaması gerekiyor.
0: Yani yaya olarak da bugün, değil mi? Mesela yaya olarak da kurallar belli. Ama siz o kuralları yaya olarak gözetmezseniz size herhangi bir araç bisikletle çarpabilir ve kolunuzu kırabilirsiniz yani. Dolayısıyla dediğiniz gibi kurallara riayet burada çok önem arz ediyor.
1: Evet sevgili Hakan, çok teşekkür ediyorum. Yine keyifli bir söyleşi oldu. Dileğimiz tabii ki bu tarz etkinliklerin artması, sektörün bu tarz etkinlikleri arttırması, kullanıcılara erişmesi ve buradaki işte sohbetlerde de kullananlara bu tarz bilgileri aktarması yönünde. İşte bu iletişimlerle beraber kültürün çok daha iyi oturacağına, bir sevgi saygı ortamının oluşacağına inanıyoruz. Çünkü hepimizin ailesinde eminim ki artık bir motosiklet kullanan küçüklü büyüklü birileri olmaya başladı. Diğer motosiklet sürücülerini de aileden biri gibi görürlerse, motosiklet kullananlar da otomobil kullananları sanki ailenin büyüğü gibi kabul edip biraz daha saygı duyarlarsa trafikte çok daha rahat edeceğiz. Ağzına sağlık. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere diyorum.
0: Teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için. Tekrardan hoş geldiniz.
1: Evet sevgili seyirciler, Hakan'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem bir markayı başarıyla ülkede temsil ediyorlar hem de bu tarz etkinliklerle bu kültürün oluşmasına katkı sağlıyorlar. Bu bölümü burada noktalıyoruz ama motosikletlerle ilgili konularımıza devam edeceğiz. Özellikle Tamer Atsan'la beraber yaptığımız kanatsız uçuş söyleşilerini de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı programı 8. etabın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma
1: Çalışmalarına
0: kararını
1: başladınız.
0: verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
1: Evet.
0: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu, 70 ihtilali.
1: 12 Mart
0: Evet,
1: muhtırasından
0: evet.
1: bahsediyorsunuz.
0: Ve faydalı bir kurum oluşturuldu, Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz, tamam. İyi de birader bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde hala hatırlarım. Bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi, endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz. Ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel. Git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al. Faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük. Otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.
2: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Reha Kuldaşlı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da. One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Hafta sonu gün ortasıyla karşınızdayım. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Efendim başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. 86 milyon Türkiye izledi Başkan Erdoğan. İmam Hatiplilerin başarı çıtasını sürekli de yükseğe taşıdığının altını çizdi Erdoğan. Birlik ve beraberlik mesajları verdi. İzleyelim.
1: Saygıdeğer hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipliler Kurultayı'na seslendi. Video mesaj gönderdi. Türkiye'nin yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı.
1: Yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
2: Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon'da düzenlendi. Devletin zirvesi bu önemli kurultaya bir video mesaj gönderdi. İmam Hatip okulları ve öğrencilerinin başarılarına dikkat çekti. Gurur duyuyorum dedi.
1: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları önemliydi. Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajlarıyla bitirdi.
1: Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
0: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yine yapılamadı. Sandık kurulacaktı ama CHP'li belediye meclis üyeleri onlar toplantıya katılmadılar. Hal böyle olunca da saf çoğunluk sağlanamadı ve seçim de 8 Eylül tarihine ertelendi. Üsküdar'da başkan vekili seçimi 8 Eylül Salı günü saat 9'a ertelendi. Üsküdar Belediyesi'ndeki süreç, belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başladı. 5 Ağustos'ta belediye meclisi başkan vekilini belirlemek için sandık başına gitti. O tarihte mecliste CHP'nin 28, Cumhur İttifakı'nın ise 17 üyesi vardı. CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya 22 oy alarak başkan vekili seçildi. Ancak seçimin ardından oy pusulaları üzerinden tartışma çıktı. Bazı oyların geçerliliğine ilişkin karşılıklı itirazlar yapıldı. AK Parti grubu önce meclis divanına itiraz dilekçesi verdi. Ardından iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Seçim yargıya taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti'nin itirazı üzerine başkan vekili seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Üsküdar Belediyesi bu karara itiraz etti. Ancak Bölge İdare Mahkemesi belediyenin itirazını reddetti. Böylece Üsküdar'da başkan vekili seçiminin yenilenmesi kesinleşti. Ancak yeni seçime gidilen süreçte belediye meclisindeki siyasi dengeleri değiştiren önemli de bir gelişme yaşandı. CHP'li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı. 4 meclis üyesinin parti değiştirmesiyle 5 Ağustos'taki ilk seçimden sonra meclisteki sayısal denge değişmiş oldu. Böyle bir tabloda Üsküdar Belediye Meclisi'nin ise bugün yeniden sandık başına gitmesi bekleniyordu. Saat 10'da başlaması planlanan toplantı öncesi belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ancak yapılan yoklamada CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmadığı görüldü. Gerekli saat çoğunluk sağlanamadığı oylamaya geçilemedi. Sandık kurulamadı. Başkan vekili seçimi 8 Eylül'e ertelendi. Şimdi gözler salı sabahı yapılacak yeni toplantıya çevrildi. Silivri açıklarındaki gemi kazası hali hazırda araştırmalar, çalışmalar devam ediyor efendim. Hatırlayalım, 10 denizci vardı. Onların arama çalışmaları sürerken dün de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına ulaşılmıştı. Soruşturma sürüyor, bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştu. Bir takım gerçekler ortaya çıkmıştı ama mesele bu arama kurtarma çalışmalarında yeni bir gelişme var mı? İşte bu kapsamda Gülistan Yazbaşı takipteydi. Son durumu da alacağız, bölgeye gideceğiz. Gülistan Yazbaşı, kolay gelsin. Yeni bir gelişme var mı? Nedir konuya dair detaylar söz sende?
2: Merve Aydın, kayıp 10 mürettebatın hala daha arandığını ve kendilerinden bir iz bulunmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Silivri'de 2 Eylül günü gece saatlerinde bir gemi kazası, hatta artık faciası diyebiliriz. Bir gemi faciası yaşandı. İki gemi çarpıştı ve Tuğberk İmamoğlu gemisi çok kısa bir süre içinde battı. Geminin enkazına ulaşıldı. TCG Akın arama ve yedekleme gemisi tarafından ulaşıldı. Nerede ulaşıldı diye soracak olursak da Silivri açıklarında meydana gelen bu kazada batan gemi kaza bölgesinin yaklaşık 50 metre yakınında ve 720 metre derinlikte bulundu. Geminin üzerinde yer alan Tuğberk İmamoğlu yazısıysa TCG Akın arama ve yedekleme gemisinde bulunan ROV cihazıyla tespit edildi. ROV cihazı nedir diye soracak olursak da insansız sualtı robotu olduğunu söyleyelim bu noktada. Evet, batan gemi kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulundu. Şu anda arkamızda da Alsu gemisini görüyorsunuz aslında. Batan gemi tespit edildi. 10 mürettebatta hala aranıyor, ancak olayın adli boyutunun olduğunu da söyleyelim ki soruşturma kapsamında iki şüpheli de tutuklu. İlk günden bu yana bölgede çalışmalarını sürdürüyor TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi. Batan gemi de belirlendi. Ancak bir yandan da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin 9 şüpheli hakkında adli işlem başlattı ve gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler kim diye soracak olursak da Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Çünkü deniz kazası bilirkişi heyetinin hazırladığı ön tespit raporunda kazada her iki kaptanın da kusurlu olduğu belirtildi ve rapora göre 1. kaptanın seyir emniyetinin sağlanmasına ilişkin gözetim ve

0: denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildi. Üçüncü kaptan ve vardiya zabitinin ise çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında ve etkin bir şekilde almadığı da değerlendirildi. Her ne kadar bu şüphelilerin ifadesi ortaya çıkmış ve şüpheliler de ifadelerinde suçlamaları kabul etmemiş olsa da, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia etmiş olsa da, bilirkişi raporunda ortaya çıkan detaylarla savcılık bir karar verdi ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi şüpheliler ve dolayısıyla da tutuklandılar. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulandığını söyleyelim. Şu anda gözler denizin dibinde yer alan Tuğberk İmamoğlu gemisine ve 10 mürettebatın akıbetine çevrildi. Hala daha 10 mürettebattan bir iz bulunamadı. Bu sabah saatlerinde de İstanbul Valisi Davut Gül kazazede ailelerle birlikte arama kurtarma faaliyetlerine katıldı ve geçtiğimiz saat diliminde de döndüler. Ailelerin bu noktada umutlu bekleyişi hala daha devam ediyor. En azından bir haber bekliyor aileler bu noktada. Ancak dediğimiz gibi 10 mürettebattan bir haber bulunamadı. Ve geminin enkazının da, Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının da kaza bölgesinin 50 metre yakınında ve denizin de 720 metre derinliğinde bulunduğunu belirtelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Gülistan Yazbaşı, çok teşekkür ediyoruz. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin detayları paylaştı. Tutuklamalar var, soruşturma devam ediyor ama 10 kayıp kişi mürettebat hali hazırda bulunamadı. Bir de Girne açıklarında yaşanan elim hadise efendim, bir gemi faciası ki artık 7. gününe girdik. Can kaybı maalesef 13'e yükseldi. 15 kişi hali hazırda aranıyor ki 554 metre derinlikten bahsediyoruz. Robotik arama çalışmaları var aynı zamanda denizin dibinde. Peki hangi aşamaya gelindi, paylaşalım. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Aşın ve TCG Alemdar operasyonun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranıyor. Kayıp kişilere ulaşılmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri denizden, havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı son açıklamayla bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. 554 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 5 kişinin naaşı çıkarıldı. Facianın bilançosu 13 can kaybı ve 15 kayıp olarak güncellendi. Kayıpların ailelerinin acı bekleyişi sürüyor. Faciaya ilişkin adli soruşturmada çok yönlü şekilde sürüyor. 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri araştırılıyor. Mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlar mercek altına alındı. Öte yandan facianın ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişikliği devam etti. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları da görevden alındı. Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilişkili soruşturma devam ediyor ki gün geçtikçe, efendim, üzerine gidildikçe kritik detaylar da artık gün yüzüne çıkmaya başladı. O gece çiftlikte bulunan bir doktor var. Doktor Nurettin Demirkol, kendisi tutuklandı. Çünkü bulunan bir takım emareler bunu gerektirdi. Savcılık 2016 yılındaki ölüm gecesine ilişkin telefon ve bas kayıtlarını inceledi. Tanık anlatımlarının da Demirkol'un önüne kondu. İhbarı kimin yaptığı, kendisini neden özel doktor olarak tanıttı, çiftlikte kimler vardı, olay gecesi yapmış olduğu telefon görüşmeleri, bunların ayrıntıları bir bir soruldu. Ardından da o tutuklama geldi.
2: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
3: Deniz Olgun'un şüpheli ölümünde bu kez doktor tutuklandı. Nurettin Demirkol 2016'daki ölüm gecesinde çiftlikte bulunan isimlerden biriydi. Savcılık Demirkol'un önceki ifadeleriyle telefon kayıtları, baz bilgileri, olay yeri tutanaklarını ve tanık anlatımlarını karşılaştırdı. Ve peş peşe çelişkiler soruldu. İlk kritik başlık polise yapılan ihbar oldu. Demirkol daha önce polisi kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Ancak 155 kayıtlarına göre arama onun telefonundan yapıldı. İhbarı alan polis memuru da arayan kişinin kendisini ailenin özel doktoru olarak tanıttığını ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Savcı sordu, Demirkol'sa cevapladı.
2: Fazlasıyla yapmaya, en kısa sürede yapmak için çalışmalarımızı başlattık.
3: Ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir.

0: dedi. Bir başlık Demirkol'un kendisine özel doktor olarak tanıtıp tanıtmadığıydı. Çünkü daha önce özel doktor olmadığını söylemişti. Ancak polis ve olay yeri görevlilerinin anlatımları bununla çelişiyordu. Demirkol bu kez aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum yanıtını verdi. Savcılık ölüm gecesindeki telefon trafiğini de önüne koydu. Demirkol'un olaydan önce Hisar Hastanesi'ne ait telefon numarasıyla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Cevap yine aynıydı. O gün yaptığım görüşmeyi hatırlamıyorum dedi. Bu kez bas kayıtları sorgulandı. Demirkol olay günü Kısıklı'daki evinde olduğunu söylemişti. Ancak savcılık yaklaşık 2 günlük zaman diliminde Kısıklı'dan bas kaydının bulunmadığını belirtti. Demirkol'sa o gün evdeydim, bas kayıtlarının neden böyle çıktığını bilmiyorum dedi. Sorgudaki en dikkat çeken ayrıntıysa Hilmi Tuna Kuriş oldu. Demirkol daha önce çiftlikte yalnızca Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylemişti. Ancak olay yeri kayıtlarında Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu, ayrıca Demirkol'la Kuriş arasında o gece ard arda telefon görüşmeleri olduğu belirlendi. Savcılık Demirkol'a neden Hilmi Tuna Kuriş'ten söz etmediğini sordu. Demirkol'sa konuşup konuşmadığımı ve orada olup olmadığını hatırlamıyorum dedi. Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in olay yerindeki varlığı da soruldu. Demirkol bu isimler için de hatırlamıyorum yanıtını verdi. Savcılık ayrıca 2016'daki ölüm muayene tutanağında yer alan ağızdan kan sızdığı yönündeki beyanla Demirkol'un son ifadesindeki anlatım arasındaki farkı da sordu. Demirkol bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu bilmediğini söyledi. Yani savcılık ölüm gecesindeki her can alıcı detayı tüm ayrıntılarıyla önüne koydu. İhbar, telefon görüşmeleri, bas kayıtları, çiftlikte bulunan isimler ve ölüm anına ilişkin tıbbi gözlemler dahil hepsi. Demirkol'sa birçok başlıkta aynı savunmayı yaptı. 10 yıl önce yaşananları hatırlamıyorum dedi.
1: Kendisine yöneltilen pek çok soruya hatırlamıyorum diye cevap veren Nurettin Demirkol doktor kendisi tutuklandı. Şimdi gözler efendim Ahmet Arif Deniz Olgun'u canlı gören son kişiye çevrildi. Türkmenistanlı bir seyis Rıfat Kadirov ifadesinde Deniz Olgun'un kanepede hareketsiz halde bulduğunu, nabzını kontrol ettiğini ama korkudan da yüzüne bakamadığını ifade etmişti. Kadirov'la ilgili zaman içerisinde başka ayrıntılar da çıktı. Çiftlikte yıllarca kaçakçı çalıştığı gibi. Peki diğer ayrıntılar neler? Bakalım.
0: Doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanması sonrası bu kez bir başka isim öne çıktı. Ahmet Deniz Olgun'u canlı gören son kişi olan Türkmenistan uyruklu seyis Rıfat Kadirov. 2016'daki ilk ifadelere göre Deniz Olgun 6 Eylül günü Beykoz'daki çiftliğine geldi ve bir daha dışarı çıkmadı. O sırada çiftlikte bulunan tek kişinin Rıfat Kadirov olduğu belirlendi. Ertesi gün akşam saatlerinde eve giren Kadirov, Deniz Olgun'u ikinci kattaki kanepede hareketsiz halde bulduğunu anlattı. Ve savcılık ifadesinde sağ elini kontrol ettiğini, nabzının olmadığını ve korkudan yüzüne bakamadığını söyledi. Kadirov daha sonra şoför Murat Bayrağı aradı. Sonra çiftliğe başka isimler geldi. Fakat polis yaklaşık 4 saat sonra haberdar edildi. Kadirov'un soruşturmada dikkat çeken yönlerinden biri, Deniz Olgun'u canlı gören son ve cansız bulan ilk kişi olması. Ve geçmişine ilişkin yeni ayrıntılar da var. Kadirov'un Türkiye'ye ilk resmi girişi 2013'te yaptığı, daha sonra yasal olmayan yollarla yeniden Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Deniz Olgun'un çiftliğinde yaklaşık 3 yıl kaçak çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik soruşturma devam ederken 19 Eylül 2016'da hakkında sınır dışı kararı verildi. Kadirov'un 2020'de Kayseri'de yeniden kayıtlara girdiği, 2023'te ise İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi. Hakkında 30 Ocak 2028'e kadar Türkiye'ye giriş yasağı bulunuyor. Şimdi soruşturmadaki önemli sorulardan biri de şu. Deniz Olgun'u canlı gören son kişi olan Rıfat Kadirov o gece tam olarak ne gördü?
2: 55. hükümetimizin de programları doğrultusunda.
1: Elian Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Firari olduğu belirlenen Yılmaz, efendim, o da yakalanacak bu kapsamda karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında şüphelilerin masak incelemesi devam ediyor. Son olarak soruşturmada şüpheli bulunan İrfan Yılmaz'ın mal varlığı, banka hesap hareketleri ve şirketleri mercek altına alındı. Yılmaz'ın 5 şirketinde şüpheli işlemlerin MASAK tarafından tespit edilmesiyle savcılık söz konusu şirketlere el koyma kararı verdi. Firari olduğu belirlenen İrfan Yılmaz hakkında da yakalama kararı çıktı. İrfan Yılmaz'a suç örgütüne üye olma, kamu zararında dolandırıcılık ve suçtan gelirlere aklama suçlamaları yöneltiliyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başka bir noktada suç gereğiyle kendisi hakkında tutuklama kararı verildi. Özcan Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si daha İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Daha önce savcılığa sevk edilen 8 zanlıyla birlikte 7 şüphelinin de işlemleri tamamlandı. Savcılık başka bir suçtan tutuklu bulunan eski belediye başkanı Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7 zanlının tutuklanmasını talep etti. 8 zanlı içinse adli kontrol talep edildi. Mahkemeye çıkarılan Tanju Özcan ve belediye başkan yardımcısı Gülden Özaydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

0: Dünyada olan bitene bakalım. ABD ve İran arasında gerilim yeniden yükselmişti. Hürmüz Boğazı'nda benzer durumlar efendim yaşanmıştı ama bu gerilim dinmemişken yeni bir tansiyon artırıcı gelişme de yaşandı. Katar, İran'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını öne sürdü ve bu iddiayla birlikte ABD'de yeni tehditler savurdu. ABD Başkanı Donald Trump şimdi Kazma Dağı'na gözünü çevirdi. Kazma Dağı'nı yakında vurabileceklerini ifade etti.
1: İran'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı iddia edildi. ABD yeni saldırı rotasını açıkladı. ABD-İran savaşında gerilim bir kez daha yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la yaşadıkları gerilimi askeri bir çatışma olarak tanımladı. Savaş olmadığını iddia etti.
2: Birçok kişi buna savaş demiyor. Ben buna askeri çatışma diyorum. Çünkü bizim için önemsiz bir mesele. İran bizim için büyük bir mesele değil. Venezuela'ya müdahale ettik. Buraya da müdahale ettik.
1: İran'la çatışmalarda sadece 18 ABD askerinin öldüğünü kaydetti. Trump, bunun Vietnam veya Afganistan savaşlarıyla kıyaslandığında çok büyük bir sayı olmadığını söyledi. ABD Başkanı gerekirse Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi.
2: Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz.
1: ABD basınına göre ise Trump, İran'a yönelik saldırıların ardından rejim değişikliği bekliyordu. ABD merkezi CNN'e göre Trump savaşın başlamasından bu yana gizli toplantılarda bu konuyu gündeme getiriyor. Buna göre ulusal güvenlik ekibine İran halkının neden yönetime karşı ayaklanmadığını defalarca sordu. İran halkı ne zaman ayağa kalkıp savaşacak diye sorarak bu beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Öte yandan ABD'nin askeri adımları sekteye uğruyor. Yüzlerce gündür aralıksız süren görevde ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln yine gündeme geldi. Son olarak askerlerin intihar girişimleri gündemi sarsarken şimdi de gemideki tahribat haberi oldu. Orta Doğu'daki görevden çekilen ve Tayland'a ulaşan gemi gövdesindeki yoğun paslanmayla dikkat çekti. Pasın ihmal edilmesi halinde çelik yapıyı zayıflatabileceği uyarısı yapıldı. İran cephesindense geri adım gelmiyor. ABD'nin saldırılarına Körfez ülkelerini hedef alarak cevap veren İran'a dair yeni bir iddia gündeme geldi. Katar, İran'ın sadece ABD üslerini hedef almadığını söyledi. Sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığını belirtti. İran'sa ABD'nin İran'da hedef aldığı bölgelerdeki tahribatına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, savaş sırasında hasar gören petrol rafinerilerinin önemli bir kısmının yeniden inşa edildiğini söyledi. Savaş boyunca İran'ın ham petrol ihracatının kesilmediğini belirtti. Açıklamanın ardından İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden birinde patlama sesleri duyuldu. Hark Adası çevresinde saldırı olduğu ifade edildi.
0: Gazze ve Batı Şeria'da maalesef insani dram giderek derinleşiyor. İsrail'in saldırgan politikası iki bölgeyi de yerle bir etti. Efendim, tabii İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, acımasız kararları Batı Şeria'da yeni bir işgali de getirdi. Gazze'de bir kez daha bombalandı.
1: Gazze'de yazın sıcağı ayrı, kışın soğuğu ayrı sorun oluyor. Filistinliler kısıtlı imkanlarla olumsuz hava koşullarına adapte olmakta zorlanıyor. Ateşkes ihlalleriyle saldırılarda şehit sayısı da artıyor. Han Yunus kentine saldırı düzenlendi. Ateşkese rağmen süren saldırılarda sivillerin bulunduğu nokta hedef alındı. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Birleşmiş Milletler ise kış aylarının yaklaşmasıyla İsrail'in yerinden ettiği Gazze'lilerin sağlık risklerinin arttığına dikkati çekti. Filistinlilerin çadır kentlerde çok kalabalık yaşamak zorunda olduğuna işaret edildi. Sağlık sisteminin hastalık ve rahatsızlıklarda yaşanabilecek yeni artışları kaldıramayacağı uyarısında bulunuldu. Ancak İsrail, Filistinlileri yerinden etme politikasından vazgeçmiyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze planı ortaya çıktı. Ben-Gvir, gönüllü göç adını verdiği planla 7 yılda yaklaşık 1 milyon 900 bin Filistinlinin Gazze'den ayrılmasını hedefliyor. Ben-Gvir, planın hayata geçirilmesi için ayrı bir göç bakanlığı kurulmasını da talep etti. Batı Şeria'da ise baskınlar sürüyor. Nablus kentinde el askeri mülteci kampına baskın düzenlendi. Kampın girişindeki bir binayı karargaha çeviren İsrail askerleri çok sayıda Filistinli alıkoydu. Sağ sorgulamasına tabi tuttu. İşgali genişleten İsrail, Cenin kentinde ise birçok araziye el koymaya hazırlanıyor. Yaklaşık 7,5 dönümlük araziye el konulmasını öngören askeri bir emir çıkarıldı. Karar için güvenlik bahane edildi.
0: Saldırıların kızıştığı bir nokta Rusya-Ukrayna hattı. Savaşta el arttırdı iki ülkede. Hatta efendim şöyle bir açıklama gelmişti. Rusya Savunma Bakanlığı 30 Ağustos tarihinde bizler Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik çok büyük bir saldırı hazırlığındayız demişlerdi. Devamında da maalesef o saldırılar geldi. Çabalar da var. Bir şekilde diplomatik temaslar kurulsun diye uğraşılıyor. Ama Moskova saldırıları sürdürdü. Başkent Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi'nin merkez binası vuruldu. Birçok bölgeye hedef alan saldırılarda bir kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kızışıyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almaya devam etti. Ülkenin istihbarat servisinin genel merkezini vurdu. Rusya, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin merkez binasını insansız hava araçlarıyla vurdu. Saldırıda yaralananlar oldu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya'ya benzer şekilde karşılık verileceğini söyledi. Rusya, diğer kentlerde de bir konut ve bir fabrika binasına saldırdı. Çıkan yangın yoğun müdahaleyle söndürüldü. Odessa bölgesinde ise can kaybı kaydedildi. Gerilimin yükseldiği bölgede ABD Başkanı Donald Trump'sa tansiyonu düşürmek için adım attı. Avrupa ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Trump, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırmayacağına inandığını vurguladı. Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova ve Kiev'i kapsayan yeni bir diplomasi turuna çıkıyor. Rus basınına göre Witkoff ve Kushner önce Rusya'ya gidecek, daha sonra Ukrayna'ya ayak basacak.
0: Bolivya'da bir askeri üste üst üste şiddetli patlamalar meydana geldi. Büyük tahribatın yaşandığı bir facia ki yerel basında da yer alan bir takım iddialar var. Bunlara göre bölgedeki en az 10 kişi hayatını

0: kaybetti. 15 kişi ise yaralandı.
1: Askeri üste peş peşe iki büyük patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına döndü. Bolivya'da yaşanan faciada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
2: Cerca del cuartel Bolívar y están ocurriendo varias explosiones.
1: Patlamalar Bolivya'nın Bolivar Askeri Üssü'nün genel bakım merkezinde meydana geldi. İki ayrı patlamanın gerçekleştiği duyuruldu. Bölgeden kara dumanlar yükseldi. İlk patlama tesiste depolanan piroteknik malzemeye ait kara barutunun infilak etmesiyle meydana geldi. Hemen ardındansa çok daha güçlü ikinci bir patlama yaşandı. Şiddetli patlamalar nedeniyle çevrede çok sayıda yapıda hasar meydana geldi. Tehlikeli mühimmat ve patlayıcı maddeler kamuya açık alanlarda açığa çıktı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Enkaz kaldırma ve alanın güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Patlamalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Kentte 3 günlük yas ilan edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamaların kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
3: No sé muy bien la cantidad de fallecidos, pero...
0: Son yılların en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Nepal can kayıpları da maalesef giderek artıyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1342'ye çıktı. Kayıp 4886 kişi var. Onların bulunması içinse 7/24 arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Polis yaşamını yitirenlerin cenazelerinin 8 farklı bölgeden çıkarıldığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Çitvan, Batı ve Doğu Navalparası'da kaydedildi. 5000'e yakın kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Polis afet bölgelerinde arama kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması için de görev başında. Acil durum operasyonları içinse 7912 polisin görevlendirildiği açıklandı. 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprü yıkıldı, yollar hasar aldı. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiği tespit edilmişti. Ardından 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğu belirlenmişti. Nükleer enerjide Türkiye'nin yerli milli teknoloji hedefine genç mühendislerden büyük destek geliyor ki Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım yarışmasından finale kalan başarılı gençler var, takımlar var. Geliştirdikleri reaktör tasarımlarını da TEMMAK'ta jüriye sundular. Gençlerin hedefi ise Türkiye'nin nükleer teknolojisinde söz sahibi olabilmek.
4: Nötronik analizler, ısı dürülük analizler, yakıt performans.
5: Nükleer enerjide geleceğin teknolojileri genç mühendislerin tasarımlarıyla şekilleniyor. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışmasında detay tasarım kategorisinde finale kalan 4 takım projelerini TEMMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü'nde sundu.
6: Projemiz entegre bir basınçlı su reaktörü. Amacımız ise bu alanda ülkemizin... Gelişen, yani ihtiyaç duyulan enerji talebine karşılayacak sistemleri üretmek ve tasarlamak için ihtiyaç olan bilgi birikimi ve aynı zamanda çalışmaları sürdürüp elimizden geleni yapmak.
7: Tabii ki somut amacımız olarak Türkiye'nin milli ve yerli bir enerji kaynağı sağlamak ve bu alanda bağımsızlaşmasını sağlamak. Bu nedenle çalışıyoruz.
5: Gençlerin nükleer teknolojideki heyecanına Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ortak oldu. Bayraktar, Teknofest'in bir sonraki durağı içinde çağrıda bulundu.
8: Tüm milletimizi, tüm gönül coğrafyamızı teknolojinin kalbinin atacağı yere, medeniyetin doğduğu yere, Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde bekliyoruz.
5: Genç mühendislerin ortak hedefi ise Türkiye'nin nükleer enerjide dışa bağımlılığını azaltacak teknolojiler geliştirmek.
9: Kurulma amacımız aslında Türkiye'nin tamamen milli kaynaklarla bir kendi başına reaktör üretebilmesi. Yani biz bütünüyle bir reaktör üretmeyi planlıyoruz. Teknofest'e de aslında bu sebeple katılıyoruz.

0: Katıldık. Teknofest bize hem maddi hem manevi motivasyon sağlıyor.
1: Katıldığımız projelerle birlikte derslerde gördüğümüz teorik bilgileri aslında burada mühendislik becerilerimizi kullanaraktan bir proje haline getiriyoruz ve kendimiz de geliştiriyoruz.
2: Gençlerin hedefi yalnızca bugünün ihtiyacına çözüm üretmek değil, gelecek yıllarda da projelerini geliştirerek Türkiye'nin kendi nükleer teknolojisini ve kendi reaktörünü geliştirebileceği bir altyapı oluşturmak.
3: Biz aslında bir mikromodüler reaktör ürettik. Mikromodüler reaktör biraz taşınabilir. Yani acil durumlarda, afet durumlarında ne bileyim, Türkiye bir deprem ülkesi mesela. Bu durumlarda anlık böyle direkt enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir sistem kurmayı hedefledik.
4: En büyük amaçlardan biri Türkiye'mizin kendi bağımsızlığını, özellikle nükleer alanda bağımsızlığını kazanması içindi. Aynı zamanda deprem bölgelerine acil askeri alanlarda, askeri bölgelerde elektrik ihtiyacını hemen karşılayabilmek için mikromodüler reaktör tasarım sisteminde tasarlamak için yaptık.
5: Türkiye'mizi geliştirmek, yerli imkanlarımızı, yerli reaktörümüzü üretmek de bir amacımız aslında. Bu konuda çok heyecanlıyız. Bu işin peşinden gideceğiz. Kendi milli reaktörümüzü yapacağız. Bunun için çabalıyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımız çabalıyor.
6: Şimdi sizleri Ufuk'la tanıştıracağız. Ufuk henüz 12 yaşında. Kendi küçük ama bilinci yetişkinler gibi efendim. Trabzon'un Beypınar yaylasında yaşıyor. Küçük yaşından itibaren de ailesiyle hayvanlarını büyütüyor ama çevresindeki o çöp sorununu fark ediyor. Farkındalığı çok da yüksek bir çocuk ve ben bir şeyler yapmalıyım diyor. Harekete geçiyor ve kolları sıvıyor. Küçük çocuk bulduğu çöpleri geri dönüştürüyor. Bu şekilde kullanıyor. Yani sıfır atık bilinci her zaman her yerde. Detaylarını da 24 muhabiri Neslişah Yumak aktaracak. Bakalım Ufuk'un hikayesi nasıl ilerlemiş.
7: Kendisi küçük ama yaptıkları çok büyük ve çok kıymetli. Yanımda bir yayın konuğum var ama öncesinde yaptığı şeylerden bahsetmek istiyorum. Kendisi Trabzon'da doğdu, büyüdü, yaylalarda kavruldu, burada yaşadı. Buranın sorunlarını yerinde deneyimledi ve bunun için çözümler üretmeye başladı. Kendisi 12 yaşında henüz ve yaptığı çalışmaları şimdi kendisine soracağız. Ufuk Sıraç yanımda ve yanında yapmış olduğu çalışmalardan biri var. Kendisi buradaki atıkları geri dönüştürmek için önemli çalışmalar yapıyor. Ufukçum, çok teşekkür ederim. Şimdi neler yapıyorsun burada diye sana soralım.
8: Burada bizim eski buzdolapları, eskicilerden tabii inekler su içsin diye aldığımız buzdolaplarımız var. Buzdolapları sadece değil, direklerin üstünde salacak odaları, salacak odalarından sonra küvetlerimiz var. Bu arada küvet değiller ama bu buzdolabı olarak geçiyor. İneklere su içtikleri yerler. Biz burada ineklerimiz su içsin diye tabii küvet de daha kullanışlı olduğu için, herkes küvetten aldığı için biz de buzdolabını yeni bir sıfır atık çıkarmak için buzdolaplarını seçtik.
7: Şimdi Ufukcuğum, kameraman arkadaşımız göstersin. Biz seninle şöyle gel kenara geçelim. Sen bize yaylalarda yaptığın olayları, buradaki çalışmaları, gel böyle yanıma, çalışmaları anlat. Burada şimdi nasıl oldu da sen böyle çalışmalar yapmaya başladın?
8: Ben burada ilkten yaylımda benim bir tane buzağım var. Buzağım hep çöpleri yediği için bundan çok rahatsız olurdum. Rahatsız olduğum için sosyal medyada sıfır atık için videolar çekmeye başladım. Yerlere çöp atmasınlar diye videolar atmaya başladığım an yeni şeyler çıkarmaya başladım. Buzdolaplarından küvetlere, küvetlerden salça kutularına, salça kutularından da sıfır atık projesi çıktı aklıma.
7: Şimdi mesela burada da bir buzdolabı var. Bu da yine senin fikirlerinden biri. Yine iki bölmeli bir buzdolabı, geri dönüştürülüyor aslında. Çöp olmak yerine buradan hayvanlar suyunu içebiliyor. Doğru mudur?
8: Evet. Onun mesela şuradaki bölümünü kesiyorlar. Kestikten sonra daha bir büyük bir alan olmuş oluyor. Bakın oradaki de işte kesik olduğu için oradan kestik onu. Orada kesmedik diye diğer buzağlar falan oradan su içer. Diğerleri de yanlarında oralarda su içer diye. İşte yaylamızda sıfır attığı için çalışıyoruz.
7: Şimdi böyle devam edelim Ali Kemal'le ve Ufuk'la beraber. Aslında çalışmalar bununla da son bulmuyor. Ufuk'un burada yapmış olduğu başka çalışmalar da var. Evet, yaylaya çıkıyor, kendisi hayvanlarını otlatıyor. Fakat hayvanlarını otlatırken yaylada karşılaştığı bazı sorunlar da var. Neydi onlar? Kendisinden dinleyelim.

0: Kemal'le beraber yürürken.
1: Yaylada benim karşılaştığım sorunlar ineklerin çöp yemeleri, bu çöplerden sağlam olanların mesela değerlendirilebiliyorum. Şurada köstebekler gelmesin diye köstebek sever

0: ile dönmeye başlıyor ve böylece de
1: Evet.
0: köstebekler gitmiş oluyor.
1: Bu ümit dayım zaten böyle şeyleri yapmaya çok şey yapıyor, yani ilgi çekiyor. O zaten makine mühendisliğini almıştı. Böyle sıfır atık için o da uğraşıyor şişelerle. Bazı şişelere, kullandığımız şişelere süt koyabiliyoruz.
0: Şimdi Ali Kemal'den gelmesini rica edeceğim. Gördüğünüz bir kablo aslında. Belki elektrik için, belki başka bir şey için kullanılmış bir kablo. Fakat bunlar da yine burada geri dönüştürülerek kullanılmış materyallerden biri olarak, korkuluk olarak kullanılıyor.
1: Evet.
0: İşte bunların her birine gel böyle Ufukcum.
1: Sıfır atık.
0: Sıfır atıkla beraber, daha doğrusu sıfır atık bilinciyle Ufuk yapıyor. Kendisi daha 12 yaşında ama çok güzel işler ortaya koyuyor. Emeğine sağlık Ufukcum.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: İşte Ufuk kendisi küçük ama yaptıkları hem doğa için hem dünya için önemli çalışmalara imza atıyor Ufuk burada. Umarım bu bilinç tüm dünyaya yayılır. Çünkü bu gezegen, bu evren hepimizin diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray ile aktardık diyelim. Buradan sözü size, merkeze bırakalım.
2: Yetişkinlerin, bizlerin ufuktan öğreneceği çok şey var efendim. Şimdi yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak ama öncesinde bir uyum haftası var malum. O da pazartesi günü itibariyle başlıyor. Peki okula başlayan çocuklarda bu uyum nasıl sağlanabilir? Ebeveynler de bu kapsamda doğru adımlar atmak istiyorlar. Uyum haftası noktasında uzmanların da bir takım uyarıları var ebeveynlere. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan bu konuyu uzmanına sordu.
3: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı ve özellikle yeni okula başlayan çocuklarda zaman zaman okula gitmeme fobisi ortaya çıkabiliyor. Ebeveynler bu konuda zaman zaman yanlışlıkları da ortaya koyarak çocuğun okuldan soğumasına da aslında bir anlamda öncülük ettiğini de söyleyebiliriz. Bu konuda mutlaka bir uzman görüşü, uzman desteği olması şart ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Masum Öztürk yayın konuğumuz. Efendim okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Hepimiz hani okula ilk başladığı zaman okuldan böyle korku, bir fobi olabiliyor.
4: Evet.
3: Ve bu anlamda mesela ebeveynler ne yapmalı?
4: Öncelikle her çocuğun adaptasyon süreci farklı olabilir. Bazı çocuklar hani çok kolay alışabilirken bazı çocuklar biraz zorluk yaşayabiliyor. Ebeveynlerin hani bu konuda öncelikle biraz sakin kalmaları ve kabullenmelerini gerekiyor çocuklarını. Onun dışında bu tip durumlarda öncesinde okul hazırlık sürecinde belirli rutinlerin yavaş yavaş oluşturulması, işte uyku düzeni, beslenme düzeninin rutin şeklinde planlanması doğru olacaktır. Bunun dışında okula hazırlık sürecinde çocuğun da mutlaka katılması, işte okul alışverişi olabilir. Öncesinde okulu gidip birlikte görme, sınıfını görme ya da öğretmeniyle tanışması mümkünse bu tür adaptasyon süreçleri daha yumuşak bir geçişle yapılabilir.
3: Ama görüyoruz ki hocam, bazı mesela ebeveynler var ki çocuk okula başına gidip onunla aynı sırada oturuyor. Ve bu hatta uzun süreli olabiliyor. Böyle bir yanlışlık olabilir mi sizce?
4: Aslında şöyle, şimdi bazı çocuklarda okul reddi ya da ayrılma kaygısı eşlik edebiliyor. Özellikle çok daha böyle o kaygının şiddetli olduğu çocuklarda hakikaten bu çocuklar ebeveynden ayrılmakta güçlük çekebiliyor. Eğer çok yoğun kaygısı varsa hakikaten bu okula gitmeyi ciddi anlamda etkiliyorsa tek başına değil de kademeli bir şekilde ebeveynin çocukla birlikte gitmesi, daha sonra sınıftan kademeli şekilde uzaklaşması bizim hani rutinde tedavide de önerdiğimiz bir durum.
3: Peki böylesi durumda da mutlaka uzman desteği şart değil midir hocam?
4: Yani evet, hani uzman desteği alınırsa daha iyi olur. Hangi durumlarda ebeveynin kalması gerektiği ya da kalmaması gerektiği açıkçası. Onu ayırt etmek bazen ebeveynler açısından güç olabilir. Bu açıdan yardım alınabilir tabii ki. Yani her çocuğun yaşadığı her kaygı da ebeveynin kalması gerekmiyor. Bazen geçici, kısa süreli kaygılar olabiliyor ya da işte sabah okula bırakırken çocuk, örnek veriyorum, ağlayabiliyor, üzülebiliyor, biraz kaygılanabiliyor. Orada tabii ebeveynlerin sakin kalması, kararlı kalması çok önemli ve net olması gerekiyor okul konusunda.
3: Hocam bazen de şey oluyor, hani çocuk, ya benim çocuğum psikiyatrik vaka mıdır ya, psikiyatriye gideyim. Böylesi yanlışlıklar da olabiliyor değil mi? Yani
4: Evet.
3: çocuğu aslında getirmek hani bir rahatsızlık
4: Evet,
3: anlamında
4: evet.
3: algılanmamalı değil mi?
4: Aslında bunu bir zorluk olarak değerlendirmek daha doğru olur hani damgalamadan. Ama dediğim gibi hani şiddetli olduğu durumlarda, özellikle okul reddine yol açıyorsa bu durum, ayrılma durumu ya da okula hiç gitmemeye yol açıyorsa mutlaka bir destek almaları önerilir.
3: Peki, teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
3: Evet, okulların açılmasına az bir süre kaldı ve hepimizin o ilkokula başladığı zaman çocuklarda görmüş olduğumuz okula korku, okula gitmeme ya da değişik bahanelerle çocuklar okula gitmemeyi tercih ediyor. Bu anlamda mutlaka bir uzman desteği alınması gerekiyor diyerek sözü tekrar

0: Biraz size bırakalım.
1: Şimdi bizden mutlu bir haberle devam ediyoruz. 24 yıldır Türk medya ailesinin bir ferdi efendim muhabirat çalışanımız Şaban Yaman'ın kızı Kübra Yaman hayatını Mehmet Canbaloğlu'yla birleştirdi. Düğünde ailesi sevenleri ve Türk medya ailesi de Şaban Bey'i yalnız bırakmadı.
2: Evet.
3: Allah mübarek eylesin.
4: Evet.
3: Allah başlayacak sevgilere.
5: Onlar bir ömür boyu sürecek mutluluğa sevenlerinin huzurunda evet dedi. Kübra Yaman ve Mehmet Canbaloğlu düzenlenen nikah merasimiyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Genç çiftin bu özel anına aileleri, dostları ve Türk medya çalışanları şahitlik etti. 24 yıldır Türk medya ailesinde görev yapan muhaberat çalışanımız Şaban Yaman da kızının mutluluğunu kendisini yalnız bırakmayan çalışma arkadaşlarıyla paylaştı.
6: Teşekkür ederim. Bunu kim organize ettiyse Allah razı olsun hepsinden. 24 yıldır Türk medyada çalışıyorum. Beni mutlu yılında bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.
5: Nikahın ardından tebrikleri kabul eden Kübra Yaman ve Mehmet Canbaloğlu mutluluklarını paylaşan herkese teşekkür etti.
2: Teşekkür ederim.
7: Ben de teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrardan.
5: Biz de 24 ailesi olarak bu güzel davet için Yaman ve Canbaloğlu ailelerine teşekkür ediyor. Kübra ve Mehmet çiftine bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.
1: Genç çifte mutluluk diliyoruz efendim. Hafta sonu gün ortasını noktaladık. Araya gideceğiz. Saat başında haber bülteniyle karşınızdayız.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Reha Kuldaşlı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastikleri mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi risklerden şüpheleniyor? Gözde göremediğimiz mikro ve nano plastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Kalp limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
2: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
3: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Merci canım.
8: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
11: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov...

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. İmam Hatiplilerin başarısını her geçen gün daha da yükselttiğinden söz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
1: Saygıdeğer hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipliler Kurultayı'na seslendi. Video mesaj gönderdi. Türkiye'nin yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı.
1: Yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
2: Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon'da düzenlendi. Devletin zirvesi bu önemli kurultaya bir video mesaj gönderdi. İmam Hatip okulları ve öğrencilerinin başarılarına dikkat çekti. Gurur duyuyorum dedi.
1: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları önemliydi. Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajlarıyla bitirdi.
1: Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
0: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yine yapılamadı. Evet, sandık kurulacaktı ama CHP'li belediye meclis üyeleri bu toplantıya katılmadılar. Ardından da yoklama yapıldı. Seçim için gereken salt çoğunluk sağlanamadı. Böylece Üsküdar'da başkan vekili seçimi 8 Eylül Salı günü saat 9'a ertelendi. Üsküdar Belediyesi'ndeki süreç belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başladı. 5 Ağustos'ta belediye meclisi başkan vekilini belirlemek için sandık başına gitti. O tarihte mecliste CHP'nin 28, Cumhur İttifakı'nın ise 17 üyesi vardı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak başkan vekili seçildi. Ancak seçimin ardından oy pusulaları üzerinden

0: tartışma başladı. Bazı oyların geçerliliğine ilişkin karşılıklı itirazlar yapıldı. AK Parti grubu önce meclis divanına itiraz dilekçesi verdi. Ardından iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Seçim yargıya taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti'nin itirazı üzerine başkan vekili seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Üsküdar Belediyesi ise bu karara itiraz etti. Ancak Bölge İdare Mahkemesi de belediyenin itirazını reddetti. Böylece Üsküdar'da başkan vekili seçiminin yenilenmesi kesinleşti. Ancak yeni seçime gidilen süreçte belediye meclisindeki siyasi dengeleri değiştiren önemli de bir gelişme yaşandı. CHP'li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı. 4 meclis üyesinin parti değiştirmesiyle 5 Ağustos'taki ilk seçimden sonra meclisteki sayısal denge değişmiş oldu. Böyle bir tabloda Üsküdar Belediye Meclisi'nin bugün yeniden sandık başına gitmesi bekleniyordu. Saat 10'da başlaması planlanan toplantı öncesi belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ancak yapılan yoklamada CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmadığı görüldü. Gerekli saz çoğunluk sağlanamayınca oylamaya geçilemedi. Sandık kurulamadı. Başkan vekili seçimi ise 8 Eylül'e ertelendi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor ve bu kapsamda önemli gelişmeler de yaşandı. Mesela o gece çiftlikte bulunan bir doktor var. Kritik de bir isim Nurettin Demirkol. Kendisi tutuklandı. Savcılık 2016 yılındaki bu şüpheli ölümle alakalı o geceye ilişkin telefon ve bas kayıtlarıyla tanık anlatımlarını Demirkol'un önüne koydu. Kendisine soruldu. Mesela neden kendini özel doktor diye tanıtıyorsun? İşte bu kapsamda çiftlikte kimlerin bulunduğu, olay gecesi yaptığı telefon görüşmeleri birçoğuna hatırlamıyorum diye cevap verdi.
1: Denizolgun'un şüpheli ölümünde bu kez doktor tutuklandı. Nurettin Demirkol 2016'daki ölüm gecesinde çiftlikte bulunan isimlerden biriydi. Savcılık Demirkol'un önceki ifadeleriyle telefon kayıtları, baz bilgileri, olay yeri tutanaklarını ve tanık anlatımlarını karşılaştırdı. Ve peş peşe çelişkiler soruldu. İlk kritik başlık polise yapılan ihbar oldu. Demirkol daha önce polisi kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Ancak 155 kayıtlarına göre arama onun telefonundan yapıldı. İhbarı alan polis memuru da arayan kişinin kendisini ailenin özel doktoru olarak tanıttığını ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Savcı sorduğu Demirkol'sa cevapladı.
2: Fazlasıyla yapmaya, en kısa sürede yapmak için çalışmalarımızı başladık.
1: Ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir dedi. Bir başlık Demirkol'un kendisini özel doktor olarak tanıtıp tanıtmadığıydı. Çünkü daha önce özel doktor olmadığını söylemişti. Ancak polis ve olay yeri görevlilerinin anlatımları bununla çelişiyordu. Demirkol bu kez aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum yanıtını verdi. Savcılık ölüm gecesindeki telefon trafiğini de önüne koydu. Demirkol'un olaydan önce Hisar Hastanesi'ne ait telefon numarasıyla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Cevap yine aynıydı. O gün yaptığım görüşmeyi hatırlamıyorum dedi. Bu kez bas kayıtları sorgulandı. Demirkol olay günü Kısıklı'daki evinde olduğunu söylemişti. Ancak savcılık yaklaşık 2 günlük zaman diliminde Kısıklı'dan bas kaydının bulunmadığını belirtti. Demirkol ise o gün evdeydim, bas kayıtlarının neden böyle çıktığını bilmiyorum dedi. Sorgudaki en dikkat çeken ayrıntı ise Hilmi Tuna Kuriş oldu. Demirkol daha önce çiftlikte yalnızca Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylemişti. Ancak olay yeri kayıtlarında Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu, ayrıca Demirkol'la Kuriş arasında o gece ard arda telefon görüşmeleri olduğu belirlendi. Savcılık Demirkol'a neden Hilmi Tuna Kuriş'ten söz etmediğini sordu. Demirkol ise konuşup konuşmadığımı ve orada olup olmadığını hatırlamıyorum dedi. Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in olay yerindeki varlığı da soruldu. Demirkol bu isimler için de hatırlamıyorum yanıtını verdi. Savcılık ayrıca 2016'daki ölüm muayene tutanağında yer alan ağızdan kan sızdığı yönündeki beyanla Demirkol'un son ifadesindeki anlatım arasındaki farkı da sordu.

0: Demirkol bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu bilmediğini söyledi. Yani savcılık ölüm gecesindeki her can alıcı detayı tüm ayrıntılarıyla önüne koydu. İhbar, telefon görüşmeleri, bas kayıtları, çiftlikte bulunan isimler ve ölüm anına ilişkin tıbbi gözlemler dahil hepsi. Demirkol ise birçok başlıkta aynı savunmayı yaptı. 10 yıl önce yaşananları hatırlamıyorum dedi.
1: Silivri açıklarında bir gemi kazası yaşanmıştı malum ve 10 kayıp kişi mürettebat hali hazırda aranıyor. Vatan Turberk İmamoğlu isimli o geminin enkazına ise dün ulaşılmıştı. Soruşturma devam ediyor. Tutuklamalar da var. Bölgeye gidelim. Son durumu 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı aktaracak. Gülistan Yazbaşı kolay gelsin. Konuya ilişkin var mı yeni bir gelişme? Söz sende.
2: Merve Aydın, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Dün tespit edildi TCG Akın arama ve yedekleme gemisi tarafından. Aynı zamanda da Tuğberk İmamoğlu yazısı da gemide bulunan ROV sistemiyle yani sualtı robotuyla tespit edildi. Bu sabah da İstanbul Valisi Davut Gül ailelerle birlikte arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Kazazede aileleri arama kurtarma faaliyetlerini TCG Akın'dan izleme şansı buldular ve bekleyişlerini orada sürdürdüler. Bir haber almayı orada aslında olayların bulunduğu yerde sürdürdüler. Ancak henüz 10 mürettebattan bir haber alınamadı. Ancak şunu belirtebiliriz. Kazaya ilişkin ön bilirkişi raporu tamamlandı. Ön tespit raporu tamamlandı ve raporda kazanın tek bir hatadan değil iki gemide de bulunan ihmal ve ihlaller sonucu ortaya çıktı. Yaşandığı belirtildi. Tabii ki bu sadece ön tespit raporu. Şimdi gemi bulundu. Gemide de incelemeler yapılacak. Alsu gemisi de zaten hali hazırda arkamızda gördüğünüz üzere açıkta bekletiliyor. Orada da incelemeler sürüyor. Tüm bu incelemelerin sonunda daha geniş kapsamlı bir rapor elbette bekleniyor. Ancak ilk rapora baktığımız zaman şunu görüyoruz. Olayın yaşandığı gece saatler 3.06'yı gösterdiğinde Alsu gemisinin elektrik seyir sisteminde Tuğberk İmamoğlu gemisi sadece radarda görünüyor ve kayboluyor. Sonra tekrar görünüyor. Bunun da şundan kaynaklandığı düşünülüyor. Karşı geminin yani Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS sisteminin kapalı ya da arızalı olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. AIS sistemi de şudur. Gemilerin karşıdaki gemiler tarafından, kıyı emniyeti tarafından görülmesini, fark edilmesini sağlayan bir otomatik tanımlama sistemi. İşte bu sistemin o sıralarda arızalı olması ya da dış müdahaleden dolayı kapalı olması aslında ilk başlatan kazayı, belki de ilk başlatan sebep olarak görünebilir bu noktada. Bu radarda görünüp kaybolma olayından sonra iki gemi arasında bir telsizle konuşma gerçekleşiyor. Alsu gemisinin ikinci zabiti Murat Evciman karşı geminin iskeleye doğru kaçınma talebinde bulunduğunu, bunun üzerine Alsu'nun da rotasını değiştirmeye başladığını iddia etti. Alınan ifadesinde. Ancak rapora göre bu kritik dönüş çarpışmadan yalnızca dakikalar önce gerçekleşti ve bu noktada bir çare olmadığını söyleyebiliriz. Saat 3.10'da da iki gemi arasındaki mesafe yaklaşık yarım mile kadar düştü. Çok kısa bir mesafe bu deniz mili açısından baktığımızda. Tam bu sırada da Tuğberk İmamoğlu gemisi Alsu'nun elektronik seyir ekranında dediğim gibi göründü ve kayboldu. Raporda da karşı geminin daha önce yapılan telsiz mutabakatının aksine aniden sancağa yani kendi sağ tarafına doğru dönmeye başladığı belirtildi. Bu manevrada iki gemi arasındaki o kritik çarpışma anını yaklaştırdı diyebiliriz ve 3.13'te de o çarpışma gerçekleşti ve Tuğberk İmamoğlu gemisi süratle battı aldığı hasardan dolayı. Mürettebattansa 10 mürettebattan hala daha haber alınamadı ve bir iz bulunamadı. Çalışmalar 4. gününde de devam ediyor. Bunu da belirtelim. Alsu gemisinde ise elbette bir hasar oluştu. Ancak bu geminin su almasını ya da batmasını sağlayacak kadar büyük bir hasar değildi. Gemi açıkta bekletiliyor. Orada çalışmalar sürüyor. Ve rapora baktığımız zaman Alsu gemisiyle ilgili de dikkat çekici tespitlerin olduğunu söyleyebiliriz. İhmal ve ihlaller bu noktada devam ediyor aslında. Çünkü kaza sırasında köprü üstünde 2. zabit Murat Evciman dışında kimse bulunmuyordu. Bir gözcü ya da dümenci bulunmuyordu. Bir stajyer bile bulunmuyordu. Geminin kaptanı ise o sırada kamerasında uyuyordu ve kaptan çarpışmanın sarsıntısıyla uyanıp yaklaşık 10 dakika sonra köprü üstüne çıktığında aslında olay artık yaşanmıştı. Ve işte raporda da

0: Alsu gemisindeki asıl ihmalin, ihlalin buradan kaynaklandığı belirtildi. Zafiyetin buradan ortaya çıktığı belirtildi. Ve bunun da köprü üstündeki durumsal farkındalığı azalttığı vurgulandı raporda. Yani geminin çevresinde neler olduğunun, karşı geminin hangi yöne hareket ettiğinin veya çarpışma riskinin yeterince erken fark edilip edilememesine aslında bu sebep oluyor. Orada bir gözcü ya da bir dümenci ya da en azından bir stajyer bile bulunmaması. Dediğimiz gibi raporda birçok ihmal ve ihlalin yer aldığını söyleyelim. Tuğberk İmamoğlu gemisindeki otomatik tanımlama sisteminin arızalı ya da kapalı olması, diğer geminin Alsu gemisinde de bir gözcü ya da dümencinin bulunmaması, işte tüm bu ihlaller bir araya geldiğinde ne yazık ki bir çarpışma yaşandı ve Tuğberk İmamoğlu gemisi battı. Gemi TCG Akın arama ve yedekleme gemisi tarafından dün bulundu, enkazı bulundu. Denizin kazanın 50 metre yakınında ve denizin 720 metre derinliğinde bulundu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün aileler de İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte TCG Akın'a götürüldü ve çalışmaları yerinde takip etme fırsatı buldular. Ancak daha sonra geçtiğimiz saat diliminde ayrıldılar buradan. Tabii ailelerin bu noktada bekleyişi devam ediyor. Ancak TCG Akın'dan ayrıldıklarını söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi raporda kazanın tek taraflı olmadığı belirtildi. Tabi Alsu gemisindeki ihlaller ve ihmallerden dolayı da 1. ve 3. kaptanın tutuklu bulunduğunu söyleyelim. İfadeleri alındığında da şunları iddia ettiler. Kendilerinin bir kusuru bulunmadığını ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını söylediler. Yani aslında kendilerini savundular. Ancak bilirkişi raporlarının ortaya koyduğu, teknik verilerin ortaya koyduğu ihlaller sonucu iki kaptanın da taksirle öldürme suçunu tutuklanması talep edildi ve tutuklandılar. Şu anda soruşturma kapsamında, olay kapsamında bakacak olursak da iki şüphelinin tutuklu bulunduğunu, 10 mürettebattan hala iz bulunmadığını söyleyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Gülistan Yazbaşı, çok teşekkür ediyoruz. Bilirkişi heyetinin hazırlamış olduğu rapordaki detaylar, ihmaller zincirini de aslında efendim ortaya koyuyor. İhlaller, ihmaller derken beraberinde de bu facia yaşandı. Dönelim Girne açıklarında yaşanan o kazaya, gemi faciasında. Artık 7. gündeyiz ve can kaybı da maalesef 13'e yükseldi. 15 kişi ise aranıyor ki 550 metre derinlikte gemi. Enkazda robotik arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar operasyonun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranıyor. Kayıp kişilere ulaşılmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri denizden, havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı son açıklamayla bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. 550 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 5 kişinin naaşı çıkarıldı. Facianın bilançosu 13 can kaybı ve 15 kayıp olarak güncellendi. Kayıpların ailelerinin acı bekleyişi ise sürüyor. Faciaya ilişkin adli soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor. 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri araştırılıyor. Mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlarda mercek altına alındı. Öte yandan facianın ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişikliği devam etti. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzade oğulları da görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da COP31 alan ve oteller bölgesinin yollarının açılış törenine katıldı. Bakan Kurum COP31 organizasyonunun Antalya için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Uluslararası düzeyde Antalya'nın görünürlüğünü de artıracağını söyledi. Tüm dünyaya Antalya'yı, Türkiye'yi tanıtacağız dedi.
2: Dünyaya Antalya'yı anlatacağız, Türkiye'yi anlatacağız, en önemlisi medeniyetimizi anlatacağız.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'daydı. COP31 alanı ve oteller bölgesi yollar açılış töreninde konuştu. COP31 süreci hazırlıklarına değindi.
2: Belek turizm yolunu Allah'ın izniyle tamamladık ve Antalya'nın oraya gelen vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. COP31 hazırlıklarımız yollarla sınırlı değil. Expo işte 2016 yılında baştan sona ele aldığımız bir proje oldu. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik devasa bir alandan bahsediyoruz.
3: Bakan Murat Kurum, Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen sıfır atık çalışmaları hakkında da konuştu.
2: Sınırları aşan bir çevre projesi, sıfır atık. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz projemizi, sıfır atık kültürümüzü COP alanının her ayrıntısında yaşatacağız.
3: Kurum, dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına da dikkati çekti. Kulağımızı kapatamayız dedi. Denizlerin kirletilmesine müsaade edilmeyeceğini belirtti.
2: Akdeniz bizim ortak hazinemizdir. Denizlerimiz bize ecdadımızdan kalan bir miras olduğu kadar çocuklarımızın da emanetidir. Kimsenin denizlerimizi, kıyılarımızı, derelerimizi, tabiatımızı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz.
3: Bakan kurum ayrıca dirençli şehir modelinin dünyaya örnek olarak anlatılacağını da belirtti.
2: 455 bin konut bitirilir, teslim edilir, tüm dünyaya bu birikimi aktaracağız. Bu kapasiteyi dünyaya bir dirençli şehir modeli olarak anlatacağız.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında 21 kişi için eş zamanlı operasyonlara imza attı. Soruşturma kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda 21 şüpheli için bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 14 şüpheli yakalandı, 7'si için arama işlemleri devam ediyor. 21 şüphelinin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ise sürüyor. Bu haberle birlikte araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billurak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastikleri mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi risklerden şüpheleniyor? Gözde göremediğimiz mikro ve nano plastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: KK limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı

0: Bugün Rehay Kuldaşlı'nın hem telif eserlerini hem de çevirdiklerini konuşmak istiyoruz. Yolculuğumuza bize kapı aralayacak iki çalışmanızla başlayalım ve ilk önce Arzu, neyi neden isteriz'e bir bakalım. Sorunun kendisi bu olabilir ama okumayı neden isteriz?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Güzel bir soruyla açılış yaptık. Okumayı neden isteriz? Bence dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan herkes bir şekilde bu arzu içinde hissetmiştir diye düşünüyorum. Hatta kitabın açılışı da böyle başlıyor. Benim de çok hoşuma gitmişti. Şu anda bu satırları okuyorsanız belli ki içinizde bir arzu duyuyorsunuz diye. Aslında arzu içimizde bir makine gibi sürekli çalışan bir mekanizma. Çok da önemli bir mekanizma tabii. Aslında bizi biz yapan da bir mekanizma bir yerde. Ama okuma ihtiyacı nereden gelir? Sanıyorum en azından kendi açımdan konuşmam gerekirse tabii burada bütün insanlık açısından konuşmak çok makul olmayacaktır. Benim okuma ihtiyacım nereden geldi diye düşünürsem tabii insanın belli bir doğal yönelimi de oluyor doğrusu. Belli bir merak, her çocuk meraklıdır gerçi ama benim için şu olmuştu. Dünyaya baktığımda bir şeylerin tam yerine oturmadığını fark ettim ve bu bende aslında bir merak oluşturmaya başlamıştı. Ve tabii o zamanlar internet vesaire olmadığı için ulaşabileceğimiz ilk yer ansiklopedilerdi, evdeki ansiklopedilerdi. Ve onlara baktığımda merakım azalmak yerine artmaya başladı aslında. Okuma iştahım artmaya başladı çünkü ne kadar çok şey varmış dünyada. Yani bir çocuk bunu o anda tabii ki fark edemiyor. Ama bu sefer oturmayan şeylerin de sayısı artmaya başladı tabii ki. Ve bu giderek aslında bir kar topu gibi büyüdü bir yerde. E tabii yıllar geçtikçe insan kendini de daha iyi tanıdıkça kendi beğenisi de bir yerde gelişmeye başlıyor. Ya da kendi içindeki problemleri de daha iyi anlamaya başladıkça bu konuda bir yönelim gelişiyor elbette ki. Ama konu arzuysa okuma arzusu tabii ki en nadide, en soylu arzulardan biri gibi gelir bana. Dilerim herkes bu arzudan faydalansın.
0: Okurlukla ilginizi ve kurduğunuz bağı bir parça oraya bakarak anlamaya çalıştık ama çevirmen olarak okura sunduğunuz bir çalışma var önümüzde. Şimdi metnin niyeti, yazarın niyeti, okurun niyeti dedik. Burada bir de çevirmen merceği girmiş oluyor devreye. Hı hı. Dolayısıyla bu katmanlandıkça üzerine daha da fazla düşündüren, daha da fazla söz söyleme imkanını ve egzersizini ortaya çıkaran bir şey olmuş oluyor. Öncelikle okur olarak arzu neyi neden isteriz'e baktığınızda siz okur olarak orada neyi buldunuz, neyin peşine düştünüz? Sonra da bir başka okura, başka okurlara okuma

0: imkanı sunabilmek için ele aldığınızda nasıl bir yolculuk başladı?
1: Yani bir okur olarak Arzu kitabında benim bulduğum en önemli şey aslında bunun bizi ne kadar büyük ölçüde yönlendirdiğini fark etmek oldu en başta. Az önce de ifade ettiğim gibi biz fark etmiyoruz ama sürekli aslında bu mekanizmanın içindeyiz. Ve mesafe koymamı sağladı diyebilirim öncelikle. Kendi arzularıma bir mesafe koymamı sağladı diyebilirim. Çünkü kitabın aslında büyük iddialarından biri de bu. Çünkü neyi neden istediğimizi anlamamız gerekiyor gerçekten öncelikle. Ki bu tırnak içinde hapishaneden de biraz kurtulabilelim. Bunun bir hapishane olduğunu söylüyorum. Çünkü etrafımızda kurulan da bir şey bu aslında bence bugün. Yani bir, nasıl desem, arzu hapishanesi tarafından kuşatılmış durumda olduğumuzu da düşünüyorum. Özellikle sosyal medyaya baktığımızda, reklamlara baktığımızda gibi. Dolayısıyla benim için en önemli konu, okur olarak bu kitapta bulduğum en önemli konu, bu konuda bende bir mesafelenme uyandırabilmesiydi. Çevirmen olarak da çok keyif alarak çevirdiğim kitaplardan biri oldu. Sanırım en çok keyif aldığım kitaplardan biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de tabii önemli konusu, neyi neden istediğimizi anladık ama ne yapacağız bununla günün sonunda? Bunun bir de yönetim konusu var. Yani bu arzuları yönetmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Anlamak aslında bu işin ilk aşaması diyebiliriz. Asıl mesele bundan sonra başlıyor. Bir de tabii bunun için benim de çok şahsen de ilgilendiğim eski gelenekler, farklı gelenekler, uzak doğu gelenekleri, biliyorsunuz Budizm bütün temel meselesi arzudur aslında ve onlara verilen cevaplar, bu cevapların biz modern insana ne kadar hitap ettiğinin tartışılması, bunlar bence önemli konular. Çünkü aslında arzuyla karşılaştığımızda iki temel yanıt var gibi görünüyor. Ya da tarihe baktığımızda buna iki temel yanıt verilmiş gibi. Birincisi tamamen bir hedonizm gibi düşünebiliriz. Bunu kabul edip buna uygun yaşamak, arzuyu doyurmaya çalışarak yaşamak her anlamda. İkincisi de çilecilik yolu. Arzuyu tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak ki Doğu geleneklerinde de çok yaygındır bilirsiniz. Budizm özellikle buna eğilir. Ama burada bir üçüncü yoldan da söz edebiliriz. Kitabın da aslında biraz temel argümanlarından biri bu. Yani iki yoldan birini tercih etmek zorunda değiliz. Zaten genelde üçüncü yollar da hep daha makuldür hayatta. Felsefede de ben biraz böyle düşünüyorum. Radikallerden pek bir yere ulaşamıyoruz gibi. Dolayısıyla hem çevirmen olarak hem okur olarak beni gerçekten tatmin eden bir kitap oldu. Bilerek tatmin etme kelimesini burada kullandım. Benim bu kitaba çevirmen olarak da başlarken, okur olarak da başlarken içimde hissettiğim arzuyu gerçekten yerine getirdi diyebilirim.
0: İlgi alanınızda felsefe var, edebiyat var, mitoloji var. Biz bunları anlamaya çalışırken bir taraftan kategorize etmek zorunluluğu içinde de oluyoruz. Yani coğrafi yaygınlığı da var, zaman içindeki katmanları da var. Çok genel bir soru olacağının farkındayım. Belki tek bir cevabı da bulunmayabilir bunun ama kademeli olarak biz diğer kitaplarınıza da bakacağız. Fakat madem arzudan başladık, bu kadar varoluşsal bir meseleyle ilgilenirken hem coğrafi dağınıklığı hem zamandaki katmanları bakımından bugün yeniden ve yeniden, tekrar ve tekrar ilgi duyulması normal mi kadim meselelere?
1: Ben normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında benim kendi felsefi yolculuğumda da etrafında dolaştığım problem biraz bununla ilgili. Genel bir anlamsızlık ve bundan büyük bir yorgunluk söz konusu.
0: Bu daha çağa has bir şey mi söylediğiniz yoksa hep böyle ola gelmiş bir şeyden mi bahsediyorsunuz?
1: Bence bizim çağımıza has özel bir durum var. Daha önceden de elbette ki böyle insanın anlamlandırma ihtiyacı hiç sona ermemiş. Zaten mitolojilere baktığımızda, geçmiş kadim öğretilere baktığımızda bunların yansımalarını çok net bir şekilde görüyoruz. Bunlar bir dünya görüşü olmasının ötesinde bence etik yönleri de olduğunu düşünüyorum bunun. Ve çok önemli bence bu. Bugün kaybettiğimiz yönü de biraz bence bununla ilgili, mitolojilerle ilgili. Yani orada bir hikaye anlatırken aslında bir hikaye anlatılmıyor. Kıssadan hissederiz ya, orada nasıl davranılması gerektiğini de aslında anlatıyorlar. Dünyayla nasıl ilişki kurulması gerektiğini. Trajediler mesela, kibir insanı ne hale getirir? Bunun üzerinedir. Bunlarla büyüyen insanlar bizim gibi olmuyor tabii haliyle. Onlar doğaya, dünyaya daha farklı bakıyorlar. Ama bugün baktığımızda böyle bir şey maalesef göremiyoruz. Yani bu yönde bir eğitim almıyor hiçbir nesil. Ve anlamlandırma tarafımız eksik kaldığını düşünüyorum. Bilimin, teknolojinin yükselişiyle dünyayı anlama konusunda çok büyük mesafe kat ettik. Ama anlamlandırma tarafımız da maalesef güdük kaldı bu aşamada. Ve bunun içimizde bir tür tansiyon yarattığını görebiliyorum. Benim çalışma alanım da biraz buna yönelik. Ben biraz bu problemin etrafında dolaşmayı seviyorum. Bunun için de kendimi felsefeyle sınırlandırmaktan ziyade mitolojilere de bakmak, psikolojiye de bakmak, farklı alanlara, edebiyat bunlardan en önemlisi bence. Bugün hala bu işlevi görebilen bir şey varsa belki edebiyat olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu alanlar benim için önemli, kıymetli gördüğüm alanlar. Anlamlandırma konusu özellikle diyebilirim.

0: Peki istikameti biraz da Kötülük Miti kitabına çevirelim. Onun özelinde de sormak istiyorum ama genel manada dediğim gibi ciddi, katmanlı ve sizin anlattıklarınızdan anlayabildiğim kadarıyla mesuliyeti çok ciddi hissettiğiniz bir şey yapmaktasınız siz. Nereden başladık ya dediğiniz nokta oldu mu?
1: Çok samimiyetle itiraf etmem gerekirse genelde bir kitabın sonlarına yaklaştığımda ben bu mesleği tekrar yapmayacağım diye düşünürüm. Ama o kitaba son noktayı koyduğum anda bir gün falan dinlenip tekrar yeni kitaba başlarım. Biraz böyle bir şey. Yorucu tabii ki. Yorucu kısmı sonlara doğru yaklaştıkça özellikle. Çünkü bütün o anlam dünyasıyla, anlam bulutuyla dolaşmak, kafanızın içinde bunlarla yaşamak kolay olmuyor çoğu zaman. Ama bittiği andaki yeni kitap heyecanı da hiçbir şeyde yok diyebilirim. Şu ana kadar yanılmıyorsam 15 kadar oldu. Buraya kadar geldiğime göre bırakacak gibi görünmüyorum sanırım. Bundan sonra devam edeceğim muhtemelen.
0: Peki, iyilik iyidir, kötülük kötüdür. Nokta. Yazara aynen katılıyorum demek de mümkünken kötülüğün mitini Türkçe'ye kazandırıp oradan ne çıkarıyoruz, nereye gidiyoruz? Oraya bakınca mesela kötülük mitinde ne görüyoruz, ne buluyoruz?
1: Kötülük meselesi hep bir şekilde anlamlandırılmaya çalışılmış bir mesele. Ama tabii bunun çok pratik bir realitesi de var. Yani kötülük yok mu? Tabii ki var. Kötülük miti dediğimizde tırnak içinde kötü olarak adettiğimiz eylemlerin ağırlığını azaltmış olmuyoruz aslında. Burada Philip Kohl'un bence argümanın değerli kısmı şu. Bir şeye kötü dediğimizde aslında onu açıklar gibi görünürken aslında hiçbir şey söylememiş oluyoruz onunla ilgili. Sadece kötü deyip geçtiğimizde de biz bunu yaratan koşulları anlamaktan kendimizi mahrum bırakmış oluyoruz aslında. Çünkü bu kötülük kendini tekrar eden bir konu. Bunu anlamak zorundayız ki bunu ortaya çıkaran koşulları en azından giderebilelim ve problemin kendisini aslında ele alabilirim. Bir yandan tabii şu konu da var. Yani kötülük dediğimizde bu çok manipülasyona açık da bir kavram. Tarih boyunca özellikle azınlıklara uygulananlar hep mesela onları kötüleştirip şeytanlaştırarak, insaniyetlerinden ayırarak diyelim uygulanmış pek çok zulüm var. Bu açıdan bu meseleyi anlamak bence çok kıymetli. Çağımızın da en büyük sorunlarından biri diye düşünüyorum.

0: Çevirilerden epeyce konuştuk. Fakat bir yazar olarak da okurla buluşturduğunuz çalışmalarınız var. Her şey sevgi ve nefretten doğar. Oradan devam edelim.
1: Tabii. Empedokles hakkında yazdığım küçük bir kitap aslında. Bir tanıtım kitabı niteliğinde Empedokles ama benim ilk göz ağrım olduğu için benim için önemli bir kitap. Empedokles tırnak içinde minor düşünürlerden diyebileceğimiz bir isim antik Yunan'da. Aslında çok önemli ama minor derken popülerlik anlamında söylüyorum.

Pek bilinen bir düşünür değil. Türkçe'de de üzerinde yapılmış çok çok az çalışma var bildiğim kadarıyla. Zaten geriye bıraktığı çok fazla eser de yok. İki adet şiir var.

0: bir yerdeki veba salgınına çözümler bulmuş. Yel dindiren diye bir lakabı var mesela rüzgarları kestiği için. Politik yönde çok kuvvetli. Kral olabilecekken halkın yanında durmayı seçmiş bir isim bir yandan. Önemli bir isim bence Empedokles. Sevgi ve nefret az önce konuştuğumuz dualiteden de çok farklı şeyler değil günün sonunda. Dileriz sevgi hakim olsun diyelim.
1: Peki bir başka çalışmanıza dönüp bakmak istiyorum hemen. Kendi üzerinde samimiyetle çalışanlar yeni bir mabet inşa eder. Kim diyor bunu?
0: Bu çalışmanın da konusu olan Marie-Louise von France'ın kendi alıntısı diyeyim. Benim de çok hoşuma gittiği için ben de kitabın alt başlığı olarak taşımak istedim. Marie-Louise von France da aynı şekilde Türkiye'de çok az bilinen isimlerden biri. Biz analitik psikoloji dediğimizde genelde Jung aklımıza gelir. Ama Jung'un aslında çok önemli çalışma arkadaşları da vardı. Marie-Louise von France bunlardan birisi. Ve Jung'u özellikle simya çalışmalarında kendisine önemli yol göstermiş, çok önemli metinlerin çevirilerini yapmış bir isim. Bazı açılardan ben Jung'dan da ileriye gitmiş olabileceğini düşünüyorum kendimce ama bu tamamen naçizane fikrim. Yazım tarzı da daha analitiktir. Jung okurları bilirler. Jung biraz dolandırmayı, lafı dolandırmayı seven bir isimdir. O yüzden Marie-Louise von France'ın da burada tanıtılmasını önemli bulduğum için bu kitabı kaleme almak istedim. Bu da yine aynı şekilde bir tanıtım kitabı olarak düşünebiliriz. Çünkü Türkçe'de çevirisi de pek az olduğundan dolayı teorisinin diyeyim çalışma alanının bütün yönlerini mümkün olduğunca kapsamaya çalıştım. Özellikle masallar konusunda çok önemli çalışmaları var. Az önce konuştuğumuz mitoloji konusuna da aslında bağlanan bir tarafı var bunun. Bütün bu hikayeler aslında bize bir şey anlatıyor. Analitik psikolojinin keşfetmeye çalıştığı konu ya da ana argümanı diyeyim. Bunların bize aslında kendimize dair bir şey anlattıkları, kendi bilincimize, daha doğrusu bilinç dışımıza dair ya da kolektif bilinç dışına, insanların kolektif deneyimlerine, insanın kolektif acılarına dair bir şeyler söyledikleri ve buralardan bu arketip dediğimiz belki de işte büyük anlam merkezlerini çıkarmanın hem bugün dünyayla hem de kendi bilinç dışımızla daha iyi ilişki kurabileceğimize dair bir yol açması genel argümanları. Bu açıdan Marie-Louise von France çalışmam ya da analitik psikolojide bir Jung çevirisi de yaptım bu arada. Bugün yanımda getiremedim ama Jung'un söyleşilerini de çevirdim. O da Alfa yayınlarından çıkmıştı. Analitik psikoloji benim için biraz insanın bilinmeyen tarafıyla kurduğu ilişkiyi açıklamaya çalıştığı için önemli. Çünkü dünyada büyük bir bilinmezlik var ama biz acaba kendimizi o kadar iyi biliyor muyuz? Psikanaliz bize 20. yüzyılda bunu da gösterdi. Freud'un dediği gibi insan kendi hanesinin efendisi değil aslında. Kendi hanemizin efendisi değilsek acaba bu evin odalarında neler yaşıyor, kimler var, kimlerin seslerini duyuyoruz, rüyalarımız işte belki bunun bizimle bir tür iletişim kurma yolu olarak görebiliriz. Dolayısıyla bu tarafta, bu hatta benim az önce bahsettiğim genel problemin başka bir hattını oluşturduğundan dolayı bu kitabı kaleme almak istemiştim. Genel olarak bu şekilde.

0: Hayatı okuma ve yazma üzerine kurulu bir insanı. Özelde de sizin. Merak ettiğim sorulardan biri şudur. Postacı yıllık izini aldığında ne yapar? Derler ki şehri dolaşmaya çıkarmış. Zaten işi buyken. Şimdi hayatınız okumak ve yazmak üzerine biçimlenmiş ve akmakta iken, bunun dışında bir okur olarak kendinize ait bu çerçevenin dışında bir zevk var mı, yoksa ilgi alanınızın sizi beslediği kaynaklardan mı yine okur olarak kendi edebi ve fiziksel, zihinsel iştahınızı gidermeye çalışırsınız?
1: Şöyle, aslında bir alana çok fazla yoğunlaştığımda biraz onun dışına çıkmayı seviyorum. Mesela diyelim çok yoğun felsefe metinleriyle uğraştığım zamanlarda mitolojiye dönmek beni çok rahatlatır. Ya da edebiyata dönmek beni çok

rahatlatır. Modern yazarlarda da ama biraz yine anlatıp gösterenden ziyade sezdirenleri seviyorum ben sanırım. Benim yani şöyle bir kitaptan başımı kaldırıp uzağa baktığım ya da bende bir duygu uyandıran yazarları daha çok seviyorum. Borges mesela ilk aklıma gelen bunlardan biri. Severim kendisini. Onun dışında eski metinleri bol bol okumaya çalışırım. Mitoloji olsun ya da sembolizm, sanat belki. Çünkü bir şeylerle doğrudan yüzleşmek, araya bir akıl katmanını çıkararak bakmak benim bazen daha hoşuma gidiyor. Okur olarak alışkanlıklarımdan söz edersem, yani aslında sürekli okuyorum mesleğim gereği. Az önce de bahsettim, çevirmenlik aslında en başında çok yoğun bir okurluk faaliyeti ama sabah olduğunda yine ben kendimi başka bir şey okurken buluyorum her sabah. Bu sanırım artık bir, yani buna mesleki deformasyon diyelim ya da bir bitmek bilmeyen bir arzu olarak görelim. Ama okumak ve yazmak faaliyeti sürekli hayatımın bir parçası. Yani tatile çıksam da, tatile hiç çıktığımı bilmem pek adetim değildir ama tatile çıktığımda da zaten yanıma bir sürü kitap alıp onların hepsini okuyarak dönmeye çalışıyorum genellikle.

0: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez. Yani kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var, kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu usta yönetmen ve yapımcı Derviş Sahin. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl

0: insulated us. Mustafa Daş'tan konuklarıyla Doğrusu Ne diye soruyor. Doğrusu Ne bu akşam 21.15'te 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
11: Peki siz Araf'ta mısınız?
10: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
12: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
13: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
14: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
12: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Haber bülteni ile karşınızdayız. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yeni gelişmeler gün yüzüne çıktı ki soruşturmada o gece çiftlikte bulunan bir doktor var. Kritik de bir isim Nurettin Demirkol. Efendim kendisi tutuklandı ve savcılık 2016 yılında yaşanan o şüpheli ölümle alakalı telefon ve bas kayıtlarıyla tanık anlatımlarını Demirkol'un önüne koydu. Kendisine tek tek soruldu ihbarı kimin yaptığı, kendini neden özel doktor olarak tanıttığı, çiftlikte kimlerin bulunduğu, olay gecesinin ayrıntıları. Evet soruldu ama çoğuna da hatırlamıyorum diye cevap verdi.
1: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
2: Deniz Olgun'un şüpheli ölümünde bu kez doktor tutuklandı. Nurettin Demirkol 2016'daki ölüm gecesinde çiftlikte bulunan isimlerden biriydi. Savcılık Demirkol'un önceki ifadeleriyle telefon kayıtları, baz bilgileri, olay yeri tutanaklarını ve tanık anlatımlarını karşılaştırdı. Ve peş peşe çelişkiler soruldu. İlk kritik başlık polise yapılan ihbar oldu. Demirkol daha önce polisi kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Ancak 155 kayıtlarına göre arama onun telefonundan yapıldı. İhbarı alan polis memuru da arayan kişinin kendisini ailenin özel doktoru olarak tanıttığını ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Savcı sordu, Demirkol'sa cevapladı.
1: Fazlasıyla yapmaya, en kısa sürede yapmak için çalışmalarımızı başladık.
2: Ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir dedi. Bir başlık Demirkol'un kendisini özel doktor olarak tanıtıp tanıtmadığıydı. Çünkü daha önce özel doktor olmadığını söylemişti. Ancak polis ve olay yeri görevlilerinin anlatımları bununla çelişiyordu. Demirkol bu kez aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum yanıtını verdi. Savcılık ölüm gecesindeki telefon trafiğini de önüne koydu. Demirkol'un olaydan önce Hisar Hastanesi'ne ait telefon numarasıyla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Cevap yine aynıydı. O gün yaptığım görüşmeyi hatırlamıyorum dedi. Bu kez bas kayıtları sorgulandı. Demirkol olay günü Kısıklı'daki evinde olduğunu söylemişti. Ancak savcılık yaklaşık 2 günlük zaman diliminde Kısıklı'dan bas kaydının bulunmadığını belirtti. Demirkol'sa o gün evdeydim, bas kayıtlarının neden böyle çıktığını bilmiyorum dedi. Sorgudaki en dikkat çeken ayrıntıysa Hilmi Tuna Kuriş oldu. Demirkol daha önce çiftlikte yalnızca Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylemişti. Ancak olay yeri kayıtlarında Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu, ayrıca Demirkol'la Kuriş arasında o gece ard arda telefon görüşmeleri olduğu belirlendi. Savcılık Demirkol'a neden Hilmi Tuna Kuriş'ten söz etmediğini sordu. Demirkol'sa konuşup konuşmadığımı ve orada olup olmadığını hatırlamıyorum dedi. Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in olay yerindeki varlığı da soruldu. Demirkol bu isimler için de hatırlamıyorum yanıtını verdi. Savcılık ayrıca 2016'daki ölüm muayene tutanağında yer alan ağızdan kan sızdığı yönündeki beyanla Demirkol'un son ifadesindeki anlatım arasındaki farkı da sordu. Demirkol bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu bilmediğini söyledi. Yani savcılık ölüm gecesindeki her can alıcı detayı tüm ayrıntılarıyla önüne koydu. İhbar, telefon görüşmeleri, bas kayıtları, çiftlikte bulunan isimler ve ölüm anına ilişkin tıbbi gözlemler dahil hepsi. Demirkol'sa birçok başlıkta aynı savunmayı yaptı. 10 yıl önce yaşananları hatırlamıyorum dedi.
0: Doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanmasının ardından şimdi de gözler Ahmet Arif Deniz Olgun'u canlı gören son kişiye çevrildi ki Türkmenistanlı bir seyis Rıfat Kadirov ifadesinde Deniz Olgun'u kanepede hareketsiz bulduğunu, nabzını kontrol ettiğini de korkudan da yüzüne bakamadığını anlatmıştı. Ancak Kadirov'la ilgili başka ayrıntılar da ortaya çıktı.
2: Doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanması sonrası bu kez bir başka isim öne çıktı. Ahmet Deniz Olgun'u canlı gören son kişi olan Türkmenistan uyruklu seyis Rıfat Kadirov. 2016'daki ilk ifadelere göre Deniz Olgun, 6 Eylül günü Beykoz'daki çiftliğine geldi ve bir daha dışarı çıkmadı. O sırada çiftlikte bulunan tek kişinin Rıfat Kadirov olduğu belirlendi. Ertesi gün akşam saatlerinde eve giren Kadirov, Deniz Olgun'u ikinci kattaki kanepede hareketsiz halde bulduğunu anlattı. Ve savcılık ifadesinde sağ elini kontrol ettiğini, nabzının olmadığını ve korkudan yüzüne bakamadığını söyledi. Kadirov daha sonra şoför Murat Bayrağı aradı. Sonra çiftliğe başka isimler geldi. Fakat polis yaklaşık 4 saat sonra haberdar edildi. Kadirov'un soruşturmada dikkat çeken yönlerinden biri, Deniz Olgun'u canlı gören son ve cansız bulan ilk kişi olması. Ve geçmişine ilişkin yeni ayrıntılar da var. Kadirov'un Türkiye'ye ilk resmi girişi 2013'te yaptığı, daha sonra yasal olmayan yollarla yeniden Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Deniz Olgun'un çiftliğinde yaklaşık 3 yıl kaçak çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik soruşturma devam ederken 19 Eylül 2016'da hakkında sınır dışı kararı verildi. Kadirov'un 2020'de Kayseri'de yeniden kayıtlara girdiği, 2023'te ise İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi. Hakkında 30 Ocak 2028'e kadar Türkiye'ye giriş yasağı bulunuyor. Şimdi soruşturmadaki önemli sorulardan biri de şu. Deniz Olgun'u canlı gören son kişi olan Rıfat Kadirov o gece tam olarak ne gördü?
3: 55. hükümetimizin de programları doğrultusunda.
0: Manisa'nın Somar ilçesinde Cenk Geri Mahallesi'nde saat 12.50 civarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi tüm hızıyla devam ediyor. Yangına dair görüntüleri, alevlerle mücadeleyi ekranlara getiriyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. Manisa'nın Somar ilçesine bağlı Cenk Geri Mahallesi'nde 12.50 sularında bölgeden alevler yükseldi. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracıyla yoğun şekilde müdahale ediliyor. Ekranlara da getirdiğimiz üzere özellikle de havadan oldukça yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yangın bölgesinde ise güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor ama bir de 10 denizci var. Onlardan hali hazırda haber alınabilmiş değil. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına ise dün efendim artık ulaşılmıştı. Soruşturma dedik ama bölgeye bir gidelim. Yeni bir gelişme var mı? Gülistan Yazbaşı takip ediyor. Gülistan Yazbaşı, evet, batan gemiye ilişkin yeni bir gelişme varsa söz sende.
4: Merve Aydın, batan gemi dün bulundu ancak henüz 10 mürettebattan haber alınamadı. Arama kurtarma çalışmaları 4. gününde de devam ediyor. TCG Akın arama ve yedekleme gemisi çalışmalarını sürdürüyor. Tabii geminin enkazı bulundu. Bu sabah da kazazede aileleri İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte TCG Akın'a giderek orada arama kurtarma faaliyetlerini bizzat görme izleme şansı elde ettiler. Ancak henüz bir iz olmadığını yeniden belirtelim. 10 mürettebat hala daha aranıyor. Bir iz aranıyor. 7-24 esasına uygun şekilde aramalar, taramalar yapılıyor. Ancak ne yazık ki 10 mürettebattan henüz bir haber alınamadı. Soruşturmanın adli boyutuysa aynı şekilde devam ediyor. İki tutuklu bulunduğunu söyleyelim. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları taksirli öldürme suçundan ve birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçlamalarıyla tutuklandı. Her ne kadar ifadelerinde kendilerinin bir suçu olmadığını beyan etseler de Tuğberk İmamoğlu gemisinin Alsu gemisine çarptığını iddia etseler de ihmali karşı tarafta bulsalar da bilirkişi ön tespit raporu ortaya çıktığında şunu öğrenmiş olduk ki iki tarafta da birçok ihmalin ya da ihlalin bulunduğunu ve bu sebeple de bu kazanın yaşandığını, bu facianın yaşandığını ve Alsu gemisindeki aslında ihlalin de köprü üstünde bir gözcü ya da dümenci bulunmaması sebebiyle gerekli önlemin zamanında alınmamasına yol açmasından dolayı da erken manevra yapma şansının olmadığından dolayı da taksirli öldürme suçundan 1. ve 3. kaptan tutuklandı diyebiliriz. Tabii dediğimiz gibi raporda tek bir kazaya kazanın tek bir hatadan değil de iki taraftan da kaynaklanan birçok hatadan aslında ya da birçok ihmalden ortaya çıkmış olabileceği de söylendi. Çünkü Tuğberk İmamoğlu gemisinde de AIS sistemi, yani geminin diğer gemiler ya da kıyı emniyeti tarafından görülmesini sağlayan otomatik bir tanımlama sisteminin o sırada, kaza yaşandığı sırada arızalı ya da dış müdahaleden dolayı kapalı olduğu tespit edildi. İşte bu sebeple de Alsu gemisinin radarında Tuğberk İmamoğlu gemisi göründü ve kayboldu. Sadece radarda bir iz olarak göründü ve bu da geç fark edilmesine yol açtı. Tabii karşı taraftaki gemide de bir gözcü bulunmadığı için, bir dümenci bulunmadığı için, birinci kaptan o sırada, kazanın yaşandığı sırada kamerasında uyuduğu için birçok ihmalden, ihlalden doğan bir zincirleme ihlallerden doğan bir kaza sonucu da 10 mürettebat kayıplara karıştı. Hala daha aranıyor. Geminin enkazı da dün bulundu. Ancak dediğimiz gibi 10 mürettebattan bir iz bulunamadı. Tabii soruşturma hala daha devam ediyor. İfadeler alınıyor. Birinci ve üçüncü kaptan ifadelerinde kendilerinin bir suçu olmadığını beyan etti. Ancak dediğimiz gibi soruşturma kapsamında tutuklandılar. Çünkü bilirkişi raporu tüm bu ihlalleri aslında ortaya koydu. Her iki kaptanın da kusurlu bulunduğu belirtildi. Ve seyir emniyetinin sağlanmasına ilişkin gözetim ve denetim yükümlülüğünün yerine getirilmediği ortaya çıktı. Aynı zamanda da çarpışmayı ve çatışmayı önleyecek tedbirlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınmadığı da ortaya konuldu. Tuğberk İmamoğlu gemisi çok kısa bir sürede süratle battı. Ancak Alsu gemisi batacak kadar büyük bir hasar almadı. Sadece sağ tarafından bir hasar aldı. Ancak bu da geminin su almasına ya da batmasına neden olacak bir hasar değildi. Bu nedenle gemi hala daha açıkta bekletiliyor ve orada da incelemelerin sürdüğünü söyleyelim. Tuğberk İmamoğlu gemisi de bulundu. Kazanın yaşandığı yerin 50 metre yakınında ve 720 metre derinliğinde bulundu geminin enkazı. 10 mürettebattansa hala daha haber alınamadı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Gülistan Yazbaşı, çok teşekkür ediyoruz, bölgeden son detayları paylaştı. Bir kez daha söyleyelim, 10 kişinin aranmasına devam ediliyor efendim. Girne açıklarında bir gemi faciası yaşanmıştı, hatırlayalım. Burada can kaybı 13'e yükseldi, 15 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Denizin 554 metre derinliğinde o gemi robotik bir sistemle, efendim TCG Işın'la, TCG Alemdar'la bölgede arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar operasyonun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranıyor. Kayıp kişilere ulaşılmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri denizden ve havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başbakanı Ünal Üstel yaptığı son açıklamayla bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. 554 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 5 kişinin naaşı çıkarıldı. Facianın bilançosu 13 can kaybı ve 15 kayıp olarak güncellendi. Kayıpların ailelerinin acı bekleyişi ise sürüyor. Faciaya ilişkin adli soruşturma da çok yönlü şekilde sürdürülüyor. 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri araştırılıyor. Mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlardan mercek altına alındı. Öte yandan facianın ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişiklikleri devam etti. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. İmam Hatiplilerin başarı çıtasını gün geçtikçe daha da yükselttiğinden söz etti. Birlik ve beraberlik mesajları verdi.
5: Saygıdeğer hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipliler Kurultayı'na seslendi. Video mesaj gönderdi. Türkiye'nin yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı.
5: Yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
6: Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon'da düzenlendi. Devletin zirvesi bu önemli kurultaya bir video mesaj gönderdi. İmam Hatip okulları ve öğrencilerinin başarılarına dikkat çekti. Gurur duyuyorum dedi.
5: Milletimizin kurduğu yaşam

0: yarattı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları önemliydi. Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajlarıyla bitirdi.
0: Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
2: Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir video mesaj gönderdi. Ekranlara getirdik. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından katılımcılar hepsi Trabzon'da buluştu. Filistin'den 28 Şubat sorunlarına kadar birçok önemli başlık vardı. Ele alındı, değerlendirildi. Neler yaşandı? Trabzon'a gideceğiz. 24 muhabiri Nesli Şah Yumak karşımızda. Yanında bir de önemli bir konu var.
3: 23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon'da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Sadece Trabzon'dan katılımcılar yoktu. Türkiye'nin dört bir yanındaki İmam Hatipliler ve bu yola sevdalılar Trabzon'da bir araya geldi. Büyük bir coşku ve katılım vardı. Peki kurultayın detayları nelerdir? 23 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Hemen yayın konuğuma dönmek isterim. Kendisi Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan yayın konuğum. Efendim çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Büyük bir coşku, kalabalık ve tarihle karşı karşıyayız aslında. Detayları sizden dinleyelim.
4: Evet, 23.sünü gerçekleştiriyoruz. 23. İmam Hatipliler Kurultayımız vesilesiyle bu sene Trabzon'dayız. Sadece Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen İmam Hatip gönüllüleri ve sevdalıların ötesinde bu sene ümmet coğrafyasının dört bir yanından aslında İmam Hatip kimliğini ve ruhunu taşıyan aynı istikamette yol yürüdüğümüz kadrolar da bugün buradalar, bizlerle birlikteler. Burası bizim için vazgeçilmez bir ortam aslında. Her sene başında biz İmam Hatip camiasına gönül vermiş kadrolarla birlikte bir araya geliyoruz ve senemizin açılışını yapıyoruz. Eğitim öğretim sezonu başlamadan önce aslında biz burada bismillah diyoruz. Çünkü biliyoruz ki İmam Hatip okullarımız bu ülkenin her daim mayası olmuş. Bu kadrolar da bu hamuru yoğuran kadrolar açıkçası. En zor günlerde bu ülkenin temel değerlerini müdafaa etmek için yola çıkmış. Hiçbir zaman teslim olmamış. Her zaman bu ülkeyi daha ileriye taşımış için açıkçası her türlü badireyi göze almış kadrolar. O yüzden biz onlarla birlikte bismillah dedik tekrardan. Şimdi kapı kapı dolaşacak. Buradaki heyecanı Anadolu'nun dört bir yanında sınıf sınıf, okul okul inşallah taşıyacağız. İmam Hatip okullarımız hamdolsun özellikle 2012'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle birlikte artık varoluş mücadelesini geride bıraktı ve çok daha fazla içimize döndüğümüz, gençlerimize odaklandığımız, geleceğe yüzümüzü çevirdiğimiz, Türkiye yüzyılının vizyoner mimarlarını yetiştirme çabası içerisinde olduğumuz okullar oldu artık. Şimdi son dönemde görüyoruz ki hem YKS'de hem LGS'de hem ulusal hem uluslararası arenadaki yarışmalarda İmam Hatip okullarımız çok büyük derecelere, çok büyük başarılara imza atıyorlar. Bugün sadece İmam Hatip'in geçmiş hikayesinde mücadele eden kadrolar değil, bugünlerini oluşturan ve yarınlara şekil verecek gençler de bizimle birlikteler. Bu kurultay 7'den 70'e bütün camianın bir araya geldiği, İmam Hatip ruhunu yeniden tazeledi. Bu ülke için daha iyiliği neler yaparızı konuştu ve ülkemizin bayrağını daha ileriye, daha yükseğe taşımak için mücadele eden kadronun aslında sene açılışı, dönem açılışı. O yüzden buradayız. İmam Hatipli kadrolar malumunuz siyasetten ticarete, sivil toplumdan bürokraside her yerdeler artık, hamdolsun. Bugün de biz İmam Hatip'in bu bağlamda yetiştirdiği büyük insanları, görev adamlarını, dava adamlarını bir araya topluyoruz. Burada sabah Yusuf Tekin Bakanımızı misafir ettik. Sonra Diyanet İşleri Başkanımızı misafir ettik. Şimdi öğleden sonra ümmet coğrafyasının kanayan yarası olan Gazze'de ve Filistin coğrafyasında Şehit İsmail Haniye'nin evladı Abdüsselam Haniye'yi misafir edeceğiz. Çok güzel konuklarımız olacak inşallah. Buradan bir heyecanı, buradan aldığımız enerjiyi Anadolu'ya taşıyacağız. İmam Hatip okullarımız çok daha güçlü bir şekilde bu ülkenin yarınlarını inşa etmeye devam edecek. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onlarla birlikte yol yürümekten mutluyuz. Bu sene şiarımızı da kardeşçe olarak ilan ettik. Çünkü bu kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde olduğumuza inanıyorum. Sadece 81 ilin birbiriyle kardeş olması değil, artık o cetvellerle çizilmiş yapay sınırların ortadan kalktığı ve ümmet coğrafyasının birbiriyle kucaklaştığı, kardeş olduğu, kardeşçe yarınlara adalet ve merhamet temelli bir dünyayı kurmak için yürüdükleri bir dönem olur diye ümit ediyoruz.
3: Çalışmalarınız için kıymetli yayın konuğum aktardı aslında sizlere de yapmış oldukları çalışmayı ve kurultayın detaylarını. Nice 23 yıllarınız olsun efendim diyelim. Bizler süreci buradan kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray ile sizlere aktardık diyelim. Söz buradan size, merkeze bırakalım.
2: Üsküdar Belediyesi'nde yenilenmesine karar verilen başkan vekili seçimi yine yapılamadı. CHP'li meclis üyeleri onlar toplantıya katılmadılar. Hal böyle olunca saf çoğunluk da sağlanamamış oldu. Bu yüzden seçim 8 Eylül Salı tarihine ertelendi.
5: Biz şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
6: Sandık bir kez daha kurulacaktı. Üsküdar'ın yeni başkan vekili belirlenecekti. Ancak CHP'li üyeler toplantıya katılmadı. Seçim yine yapılamadı.
5: Biz çoğunluğu sağlayamadık.
6: Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki süreç, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından başladı. Meclis ilk kez 5 Ağustos'ta sandık başına gitti. O tarihte CHP'nin 28, Cumhur İttifakı'nın ise 17 üyesi vardı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak başkan vekili seçildi. Ancak oylamanın ardından bazı pusulaların geçerliliği tartışma konusu oldu. AK Parti grubu önce meclis divanına itiraz etti. Ardından iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Seçim yargıya taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi başkan vekili seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurdu. Üsküdar Belediyesi'nin bu karara yaptığı itiraz da Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Böylece seçimin yenilenmesi kesinleşti. Seçime giden süreçte meclisteki sayısal denge de değişti. CHP'li Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı. Dört üyenin parti değiştirmesiyle gözler yeniden yapılacak seçime çevrildi. Benim. Saat 10'da başlaması planlanan toplantı öncesinde belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ancak CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yapılan yoklamada salt çoğunluğun sağlanamadığı belirlendi. Sandık kurulamadı, oylamaya geçilemedi.
5: Biz şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
6: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 8 Eylül Salı günü saat 9'a ertelendi. Şimdi gözler meclisin yeniden toplanacağı Salı sabahında.
5: Maide Bukem Habay,

0: Gazze'de Batı Şeria'da insani dram giderek derinleşiyor. İsrail'in saldırgan politikası sürüyor. Batı Şeria'da büyük bir baskına hazırlandıkları ifade edildi ve Gazze'de bir kez daha bombalandı.
1: Gazze'de yazın sıcağı ayrı, kışın soğuğu ayrı sorun oluyor. Filistinliler kısıtlı imkanlarla olumsuz hava koşullarına adapte olmakta zorlanıyor. Ateşkes ihlalleriyle saldırılarda şehit sayısı da artıyor. Han Yunus kentine saldırı düzenlendi. Ateşkese rağmen süren saldırılarda sivillerin bulunduğu nokta hedef alındı. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Birleşmiş Milletler ise kış aylarının yaklaşmasıyla İsrail'in yerinden etkilenmesi

0: Çiğ Gazze'lilerin sağlık risklerinin arttığına dikkati çekti. Filistinlilerin çadır kentlerde çok kalabalık yaşamak zorunda olduğuna işaret edildi. Sağlık sisteminin hastalık ve rahatsızlıklarda yaşanabilecek yeni artışları kaldıramayacağı uyarısında bulunuldu. Ancak İsrail, Filistinlileri yerinden etme politikasından vazgeçmiyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze planı ortaya çıktı. Ben-Gvir, gönüllü göç adını verdiği planla 7 yılda yaklaşık 1 milyon 900 bin Filistinlinin Gazze'den ayrılmasını hedefliyor. Ben-Gvir, planın hayata geçirilmesi için ayrı bir göç bakanlığı kurulmasını da talep etti. Batı Şeria'da ise baskınlar sürüyor. Nablus kentinde El Askeri mülteci kampına baskın düzenlendi. Kampın girişindeki bir binayı karargaha çeviren İsrail askerleri çok sayıda Filistinli'yi alıkoydu. Sağ sorgulamasına tabi tuttu. İşgali genişleten İsrail, Cenin kentinde ise birçok araziye el koymaya hazırlanıyor. Yaklaşık 7,5 dönümlük araziye el konulmasını öngören askeri bir emir çıkarıldı. Karar için güvenlik bahane edildi.
1: ABD ve İran savaşında gerilim bir türlü dinmiyor ve ortaya atılan yeni iddialar da var. Katar, İran'ın sivil yerleşim yerlerine saldırı gerçekleştirdiğini dile getirdi ve ABD'de bu kapsamda yeni tehditler savurdu. ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki günlerde Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini söyledi.
0: İran'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı iddia edildi. ABD yeni saldırı rotasını açıkladı. ABD-İran savaşında gerilim bir kez daha yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la yaşadıkları gerilimi askeri bir çatışma olarak tanımladı. Savaş olmadığını iddia etti.
2: Birçok kişi buna savaş demiyor. Ben buna askeri çatışma diyorum. Çünkü bizim için önemsiz bir mesele. İran bizim için büyük bir mesele değil. Venezuela'ya müdahale ettik. Buraya da müdahale ettik.
0: İran'la çatışmalarda sadece 18 ABD askerinin öldüğünü kaydetti. Trump, bunun Vietnam veya Afganistan savaşlarıyla kıyaslandığında çok büyük bir sayı olmadığını söyledi. ABD Başkanı gerekirse Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi.
2: Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz.
0: ABD basınına göre ise Trump, İran'a yönelik saldırıların ardından rejim değişikliği bekliyordu. ABD merkezi CNN'e göre Trump savaşın başlamasından bu yana gizli toplantılarda bu konuyu gündeme getiriyor. Buna göre ulusal güvenlik ekibine İran halkının neden yönetime karşı ayaklanmadığını defalarca sordu. İran halkı ne zaman ayağa kalkıp savaşacak diye sorarak bu beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Öte yandan ABD'nin askeri adımları sekteye uğruyor. Yüzlerce gündür aralıksız süren görevde ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln yine gündeme geldi. Son olarak askerlerin intihar girişimleri gündemi sarsarken şimdi de gemideki tahribat haberi oldu. Orta Doğu'daki görevden çekilen ve Tayland'a ulaşan gemi gövdesindeki yoğun paslanmayla dikkat çekti. Pasın ihmal edilmesi halinde çelik yapıyı zayıflatabileceği uyarısı yapıldı. İran cephesindense geri adım gelmiyor. ABD'nin saldırılarına Körfez ülkelerini hedef alarak cevap veren İran'a dair yeni bir iddia gündeme geldi. Katar, İran'ın sadece ABD üslerini hedef almadığını söyledi. Sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığını belirtti. İran'sa ABD'nin İran'da hedef aldığı bölgelerdeki tahribatına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, savaş sırasında hasar gören petrol rafinerilerinin önemli bir kısmının yeniden inşa edildiğini söyledi. Savaş boyunca İran'ın ham petrol ihracatının kesilmediğini belirtti. Açıklamanın ardından İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden birinde patlama sesleri duyuldu. Harp Adası çevresinde saldırı olduğu ifade edildi. İran basınına göre İran'a ait bir petrol tankeri vuruldu. Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarıldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi.
1: İsrail'in saldırgan politikası pek çok ülkeyi etkiliyor. Bir kez daha Lübnan hedefteydi. Güney ve doğuda çeşitli bölgelere saldırılar düzenlendi. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. 24 kişi ise yaralandı. Sur ilçesine bağlı

0: Remadiye beldesinde bir ev hedef alındı. Nebatiye'de bir yetimhane çevresine hava saldırısı düzenlendi. Debre Tepesi çevresi de iki dalga halinde hava saldırılarıyla hedef alındı. Doğuzutar beldesine düzenlenen hava saldırısındaysa büyük bir patlama meydana geldi. Son saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başladı saldırılar. 17 Nisan'da ateşkeslendi ama İsrail durdurak bilmiyor efendim. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşında son duruma bakalım. Saldırıların iyiden iyiye kızıştığını söyleyebiliriz ki özellikle de Rusya Ukrayna'yı hedef alıyor. Başkent Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi'nin merkez binasının vurulduğu açıklandı. Birçok bölgeye hedef alan saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus hava sahasına yönelik operasyon aksiyonumuza önümüzdeki günlerde süreci değerlendirerek bakacağız dedi.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kızışıyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almaya devam etti. Ülkenin istihbarat servisinin genel merkezini vurdu. Rusya, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin merkez binasını insansız hava araçlarıyla vurdu. Saldırıda yaralananlar oldu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya'ya benzer şekilde karşılık verileceğini söyledi. Rusya, diğer kentlerde de bir konut ve bir fabrika binasına saldırdı. Çıkan yangın yoğun müdahaleyle söndürüldü. Odessa bölgesinde ise can kaybı kaydedildi. Gerilimin yükseldiği bölgede ABD Başkanı Donald Trump ise tansiyonu düşürmek için adım attı. Avrupa ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Trump, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırmayacağına inandığını vurguladı. Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova ve Kiev'i kapsayan yeni bir diplomasi turuna çıkıyor. Rus basınına göre Witkoff ve Kushner önce Rusya'ya gidecek, daha sonra Ukrayna'ya ayak basacak.
0: Bolivya'da bir askeri üste peş peşe saldırılar yaşandı. O saldırılarda beraberinde patlama getirdi. Büyük bir tahribatın yaşandığı bir facia. Yerel basında yer alan bilgiye göre en az 10 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi ise yaralandı.
1: Askeri üste peş peşe iki büyük patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına döndü. Bolivya'da yaşanan faciada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
2: Cerca del cuartel Bolívar y están ocurriendo varias explosiones.
1: Patlamalar Bolivya'nın Bolivar Askeri Üssü'nün genel bakım merkezinde meydana geldi. İki ayrı patlamanın gerçekleştiği duyuruldu. Bölgeden kara dumanlar yükseldi. İlk patlama tesiste depolanan piroteknik malzemeye ait kara barutunun infilak etmesiyle meydana geldi. Hemen ardındansa çok daha güçlü ikinci bir patlama yaşandı. Şiddetli patlamalar nedeniyle çevrede çok sayıda yapıda hasar meydana geldi. Tehlikeli mühimmat ve patlayıcı maddeler kamuya açık alanlarda açığa çıktı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Enkaz kaldırma ve alanın güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Patlamalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Kentte 3 günlük yas ilan edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamaların kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
3: No sé muy bien la cantidad de fallecidos, pero...
0: Selin yuttu. Nepal'de can kayıpları gün geçtikçe artıyor. Son yılların en büyük felaketlerinden biri malum. Ekranlara çok kez getirdik. Nepal'in Çin sınırlarına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1342'ye yükseldi. Kayıp 4886 kişi var. Onların aranması noktasında çalışmalar sürüyor. 10 gün sonra mucize bir kurtuluş yaşandı. Bir kadın ve bir Çin vatandaşı arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Çin vatandaşının Trishuli Hidroelektrik Santrali'nde canlı kurtarılmasıyla kurtarılan işçi sayısı 3'e çıktı. Polis yaşamını yitirenlerin cenazelerinin 8 farklı bölgeden çıkarıldığı

0: olduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Çitvan, Batı ve Doğu Navalparası'da kaydedildi. 5000'e yakın kişi için arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Polis afet bölgelerinde arama kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması için görev başında. Acil durum operasyonları için 7912 polisin görevlendirildiği açıklandı. 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprü yıkıldı, yollar hasar aldı. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiği tespit edilmişti. Ardından 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının ise buzul çökmesi olduğu belirlenmişti. Afrika ülkeleri son günlerde harekete geçti. Peki neden? Dünya haritasında Afrika kıtasının boyutunun aslında gerçeği yansıtmadığı fikrine sahipler ve bu fikirden yola çıktılar. Birleşmiş Milletler haritayı düzel kararını oyladı. Karar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 164 ülkenin oyuyla birlikte kabul edildi.
1: Yıllardır gözümüzün önünde ama gerçeği yansıtmıyor olabilir. Haritalarda dev gibi görünen bazı bölgeler gerçekte o kadar büyük değil. Küçük görünen kıtalarsa sanılandan çok daha geniş. Afrika ülkelerinin girişimiyle Birleşmiş Milletler harekete geçti. Tasarı 54 Afrika Birliği üyesi ülke tarafından desteklendi. Ülkelerin gerçek yüz ölçümlerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tasarıyı oyladı. Haritayı düzelt adı verilen karar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 164 ülkenin oyuyla kabul edildi. 6 ülke çekimser kaldı. Yalnızca ABD karara karşı oy kullandı. Tartışmanın merkezinde 1569 yılında Gerardus Mercator tarafından geliştirilen Mercator projeksiyonu bulunuyor. Bu harita sistemi özellikle denizcilik ve navigasyonda büyük kolaylık sağlıyor. Dünyanın küresel yüzeyini düz bir zemine aktarmanın sonucu olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarını olduğundan büyük gösteriyor. Birleşmiş Milletler kararında haritalardaki bu orantı farklılığının yalnızca coğrafi bir yanılgıya neden olmadığı belirtildi. Bölgelerin küçük gösterilmesinin bu bölgelerin ekonomik, jeopolitik ve kalkınma potansiyelinin de daha düşük algılanmasına katkıda bulunabileceği ifade edildi. Birleşmiş Milletler kararında öne çıkan projeksiyonlardan biri ise Equal Earth. 2018 yılında geliştirilen Equal Earth projeksiyonu, ülkelerin ve kıtaların yüz ölçümlerini birbirlerine göre daha doğru oranlarda göstermeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlara göre düz bir dünya haritasında küresel yüzeyin bütün özelliklerini aynı anda kusursuz biçimde göstermek mümkün değil. Farklı projeksiyonların farklı amaçları bulunuyor.

0: İstanbul Beyoğlu'nda iki katlı bir iş yerinden alevler yükseldi. Detayları ekrana getireceğiz. Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi tüm hızıyla devam ediyor. Burası İstanbul Beyoğlu, iki katlı da bir iş yeri. Görüldüğü üzere siyah dumanlar gökyüzüne kadar uzanıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama itfaiye ekipleri bölgede yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda güvenlik önlemleri de alındı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Farklı bir açıdan da ekranlara getiriyoruz. Burası Bülbül Mahallesi ve görüldüğü üzere binalar oldukça sık bir şekilde sıralanmış, dar bir sokak üzerinde şu anda ekipler zamanla yarışıyor ve alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. İndirim başladı, alışveriş çılgınlığı da beraberinde geldi. İstanbul'da bahçeli evlerde indirim çadırının önünde uzun da bir kuyruk var. Hatta vatandaş sabahın erken saatlerinde buradaydı. Hatta kimi bu indirim için Trabzon'dan geldiğini söyledi. Bakalım.
1: Kapı açıldı, alışveriş yarışı başladı.

Bahçeli Evler'de düzenlenen indirim günleri daha ilk saatlerde büyük yoğunluğa sahne oldu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alışveriş merkezinin önünde sıraya girdi. Kepenkler açılır açılmaz da herkes istediği ürüne önce ulaşmak için koşmaya başladı.

0: Bundan için de biraz geldik buraya.
1: Kimi oyuncak için geldi, kimi koleksiyon ürünü için. Kimi de çantasını doldurup çıkmak için. İndirim çadırı 13 Eylül akşamına kadar açık kalacak.
2: Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit eden çoban problemi bu yılda baş gösterdi ki geçen yıl 130 bin lirayı bulan çoban maaşları ücretleri bu yıl 150 bin liraya kadar çıktı ama üreticiler hala o çobanları çalıştırmak için bulamıyor.
3: Çobanlar şöyle yani çoban sorunu büyük, maaşlar yüksek.
1: Maaşlar yükseliyor, şartlar iyileştiriliyor. Ancak yine de aranan çobana ulaşılamıyor. Tunceli'de hayvancılık yapan vatandaşlar çoban sorunuyla karşı karşıya. Maaşların yüksek olduğunu belirten vatandaşlar yine de çoban bulamadıklarını söylüyor.
4: Bizim ülkede çoban bulmak zor.
1: Özellikle yaylalarda hayvanların bakımını, beslenmesini ve sahamını üstlenecek çoban sıkıntısı yaşayan üreticiler, iş gücü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Ancak çeşitli sorunlar yaşıyorlar.
4: Aylık 100-150 arası veriyoruz. Beğenmiyorlar hatta. Yani sigarası, ekmeği, yatağı her şey bize ait. Yine de beğenmiyorlar.
1: Tunceli'de çoban sorunu küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit etmeye devam ediyor.
2: Gümüşhane'de bulunan Çetlice Yaylası, efendim Sis Denizi ile çevrelenen doğal dokusu ve gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla görenleri büyüledi.
1: Güneş ışınları Sis Denizi ile buluştu, ortaya bu eşsiz manzara çıktı. Sayısız Sarp Dağları, derin vadileri ve yaylaları, burası Gümüşhane. Kentin %60'ı Sarp Dağlardan oluşuyor. 1815 metre rakımda yer alan Çetülce Yaylası da ziyaretçilerine bulutların üzerinde yürüyor hissi veriyor.
5: Çetlice Yaylası muhteşem manzarası olan bir yer. Akşam üzeri bile gelsen günün bütün yorgunluğunu atabiliyorsun.
1: Bulutların vadi boyunca bir denizi andırdığı yaylada güneşin batışına yakın saatlerde gökyüzü turuncu ve kızıl tonlara bürünüyor. Gün batımından yansıyan ışıkların sis tabakasına ulaşmasıyla ise yayla fotoğraf ve doğa tutkunları için doğal bir seyir alanına dönüşüyor.
6: Çok değişik manzaralar var. Koyun sürüsü, inekler, işte gün batımı, gün batımının sislere yansıyan ışığı. Çok güzel fotoğraflar çektik, videolar çektik.
2: Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma
1: Çalışmalarına
0: kararını
1: başladınız.
0: verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
1: Evet.
0: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu, 70 ihtilali.
1: 12 Mart
0: Evet.
1: muhtırasından
0: Evet.
1: bahsediyorsunuz.
0: Ve faydalı bir kurum oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvik

0: Yükler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz, tamam. İyi de birader, bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde, hala hatırlarım, bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi, biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim, siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi, endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam, güzel. Git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al, faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük, otomobil yapmak istiyoruz diyenlere gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.
2: Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastikleri mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi risklerden şüpheleniyor? Gözde göremediğimiz mikro ve nano plastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru

0: Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçır.

0: Paramparampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paramparampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

Nilüslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü, diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için...

0: için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Orta vadeli program yarın Beştepe'de düzenlenecek. Toplantının ardından açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefleri yarın paylaşacak.
1: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konular.

0: Konularda hedefler hazır. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası yarın belli olacak. Orta vadeli program pazar günü paylaşılacak. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından pazar günü kamuoyuyla paylaşılacak. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması bekleniyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da bu programda yer alacak. Makroekonomik politikalar, temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu orta vadeli programın detaylarında olacak. 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2026'da %3.8, 2027'de %4.3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. 2027-2029 orta vadeli program Cevdet Yılmaz tarafından duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılış törenine katıldı. Buradan önemli açıklamalar da yaptı. COP31 programı kapsamında tüm dünyanın Türkiye'yi, Antalya'yı yakından tanıma fırsatı elde edeceğini söyledi. Bakan Kurum COP31 süreci hazırlığa, çevre kirliliğine ve bu kapsamda atılacak adımlara, bunlara değinilecek dedi.
2: Dünyayı, Antalya'yı anlatacağız. Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'daydı. COP31 alanı ve oteller bölgesi yollar açılış töreninde konuştu. COP31 süreci hazırlıklarına değindi.
2: Belek turizm yolunu Allah'ın izniyle tamamladık ve Antalya'nın oraya gelen vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. COP31 hazırlıklarımız yollarla sınırlı değil. Expo işte 2016 yılında baştan sona ele aldığımız bir proje oldu. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik devasa bir alandan bahsediyoruz.
3: Bakan Murat Kurum, Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen sıfır atık çalışmaları hakkında da konuştu.
2: Sınırları aşan bir çevre projesi, sıfır atık. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz projemizi, sıfır atık kültürümüzü COP alanının her ayrıntısında yaşatacağız.
3: Kurum dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına da dikkati çekti. Kulağımızı kapatamayız dedi. Denizlerin kirletilmesine müsaade edilmeyeceğini belirtti.
2: Akdeniz bizim ortak hazinemizdir. Denizlerimiz bize ecdadımızdan kalan bir miras olduğu kadar çocuklarımızın da emanetidir. Kimsenin denizlerimizi, kıyılarımızı, derelerimizi, tabiatımızı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz.
3: Bakan Kurum ayrıca dirençli şehir modelinin dünyaya örnek olarak anlatılacağını da belirtti.
2: 455 bin konut bitirilir, teslim edilir, tüm dünyaya bu birikimi aktaracağız. Bu kapasiteyi dünyaya bir dirençli şehir modeli olarak anlatacağız.
1: Kocaeli'nden bir yangın görüntüsü getireceğiz ekranlara. Efendim, Kocaeli'nde bilim merkezine dönüştürülmüş olan bir uçak alevlere teslim oldu. Oldukça büyük bir yangın. Siyah dumanlar gökyüzüne kadar uzanıyor. Kopan kuyruk itfaiye aracının üstüne düştü. Facianın boyutu şu anda daha iyi görülür durumda. Farklı açılardan da ekranlara getirdiğimiz üzere burası Kocaeli, bilim merkezine dönüştürülmüş olan bir yolcu uçağı. Bunun altını çizelim ve henüz bilmiyoruz yangının çıkış sebebini ama alevler iyiden iyiye uçağı sarmış durumda. Özellikle de kuyruk kısmındaki alevlerle birlikte kuyruktan o kopan parça itfaiye aracının üzerine düştü. İşte tam da o an, hatta bir kez daha getirelim ekrana. İzleyicilerimizin daha iyi anlaması için, bu faal durumda kullanılan bir uçak değil, yolcu uçağı bir bilim merkezine dönüştürülmüştü Kocaeli'nde. Ardından da uçak alev aldı efendim. Şöyle söyleyelim, Airbus A340 tipi yolcu uçağı bu ve alevlerin tüm uçağı sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları sürüyor ama uçağın kuyruk kısmı şiddetli bir şekilde itfaiye aracının üzerine düştü. Büyük panik yaşandı ki şeker

Pınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde Uçak Park'ta uçuş ömrünü dediğimiz gibi tamamlamış, altıl durumda olan bu uçak bilim merkezine dönüştürülmüştü. Ama henüz bilinmeyen bir nedenle uçaktan alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Para.

0: para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.

Bir zamanlar plastik, hayatı kolaylaştıran büyük bir buluştu. Hafifti, dayanıklıydı, ucuzdu. Yiyeceklerimizi korudu, tıbbı

0: değiştirdi, teknolojiyi dönüştürdü ve birkaç kuşak içinde dünyanın vazgeçilmez malzemelerinden biri oldu. Ama tehlike şu ki, plastiğin büyük avantajı bugün en büyük sorunlarından birine dönüşmüş olabilir. Çünkü kolay kolay yok olmuyor, parçalanıyor, küçülüyor ve gözden kayboluyor. Yani mikroplastiklere, daha da küçük nanoplastiklere dönüşüyor. Ve maalesef artık onları yalnızca okyanuslarda, sahillerde ya da çöplüklerde aramıyoruz. Bilim dünyası bugün çok daha ürkütücü bir sınırı araştırıyor. Bu parçacıklar vücudumuza nasıl giriyor? Kana karışabiliyor mu? Organlara ulaşabiliyor mu? Beynin koruma duvarını aşabiliyor mu? Anne karnındaki bebeğe kadar gidebiliyor mu? Ve belki de en önemlisi, oraya ulaştıklarında ne yapıyorlar? Çünkü artık soru, dünyanın plastikle kirlenip kirlenmediği değil. Dünya zaten plastikle dolu. Şimdi asıl soru şu, plastik insan bedeninin de bir parçası haline mi geliyor? Bu bölümde gözümüzün göremediği ama hayatımızın her yerine yayılan mikro ve nanoplastiklerin izini süreceğiz. Bilimin bugün bildiklerini, henüz cevaplayamadıklarını ve geleceğimiz açısından en kritik soruyu araştıracağız. İnsan kendi yarattığı plastik dünyayı değiştirdi. Peki şimdi o plastik dünya insanı değiştirmeye mi başlıyor?
1: Plastik modern hayatın neredeyse görünmez bir parçası. İçtiğimiz suyun şişesinde, yediğimiz yemeğin ambalajında, üzerimizdeki kıyafette, evimizde, otomobilimizde. Ama burada mesele yalnızca etrafımızdaki plastik değil. Mesele gözle göremediğimiz kadar küçük plastik parçacıkları. Bunlar suya, toprağa, havaya ve besin zincirine karışarak bilim dünyasının karşısına birçok soru yığıyor. O halde biz de soralım. Ne dersiniz? Biz plastiği sadece kullanıyor muyuz? Yoksa her gün farkında bile olmadan onu tüketiyor muyuz?

0: Biz plastikleri hem kullanıyoruz hem de maruz kalıyoruz. Yani bir şişe suyu düşünelim, plastik suyu düşünelim. İçindeki suyu içiyoruz. Herkes yoğun olarak bunları kullanıyor, özellikle yaz dönemlerinde. Daha sonra su içtikten sonra o plastik şişelere de maruz kalıyoruz. Aslında hem kullanım olarak hem sonrasında onlarla beraber yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü onların doğa içinde kaybolmaları çok zor olduğundan dolayı mutlaka onlar çevre maruziyetine bağlı olarak bir takım kimyasalları dışarıya bırakabiliyorlar, mikroplastiklere dönüşebiliyorlar. Hatta onun devamında nanoplastiklere dönüşmeleri en riskli olan kısmı, ki vücudumuza aldığımız ve bize zarar verebilecek olan kısımları bu nanoplastik kısımları, ve onlara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla hem plastikleri kullanıyoruz hem kullandıktan sonra onlara maruz kalıyoruz.
1: Zaten plastiğin en büyük avantajlarından biri de kullanıcı dostudur. Kişilerin günlük hayattaki birçok ihtiyacını karşılar. Nedir? Hafiftir. Deforme olmaz, güvenlidir. Bugün cam taşımanız risklidir çantanızda ama plastiği rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda nedir? Rahat ulaşılabilir. Bugün çelik termos almak maliyetliyken plastik çok daha ucuz olduğu için biz su şişelerimizi bile plastik yaparız. Dolayısıyla ciddi anlamda plastik tüketimi son yıllarda arttı. Dolayısıyla plastik üretimi de arttı. En büyük risk aslında buradan kaynaklanıyor. Plastik tüketiminin günümüzde konfordan dolayı artması, dolayısıyla bizim plastik absorbe etmemizi, vücudumuza almamızı da arttırıyor riskini de.
2: Bir haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yediğinizi söylesem, tepkiniz ne olurdu?
3: Şaşırırdım. Sağlığım için de üzülürdüm.
4: Çok şaşırırdım çünkü farkında olmadığımız çok fazla yerden maruz kalıyoruz.
5: İlk düşüneceğim şey de bu vücutta mevcut olan plastiğin, mikroplastiğin vücuttan nasıl arındırıldığı. Bunun üzerine bir programa geçerdim.
2: Gözümüzün göremeyeceği kadar küçük plastik parçacıkları yediğimiz yemekle, içtiğimiz suyla, hatta aldığımız bir nefesle vücudumuza girebiliyor. Evet, büyük parçacıkların önemli bir bölümü sindirim sistemi yoluyla dışarı atılabiliyor. Peki ya küçük parçacıklar? İşte bugün bilim insanları özellikle mikro ve nanoplastiklerin bağırsak ya da akciğer bariyerleriyle nasıl etkileştiğini araştırıyor. Çünkü bir maddenin vücuda girmesi kadar vücudun onu nasıl uzaklaştırdığı da çok önemli. O halde gelin plastikler dosyasında asıl bilinmeyen noktayı soralım. Plastik vücudumuza girdikten sonra nasıl bir yolculuk yapıyor?
0: Plastik vücuda girdikten sonra farklı yerlerde lokalize olabiliyorlar. Mesela eğer gıda ile girdiyse bu dışkıyla atılabiliyor. Biraz daha büyük parçacıklar haline giriyorsa eğer dışkıyla atabiliyoruz bunu. Eğer solunum yoluyla girdiyse akciğerde birikim yapabiliyor. Çünkü bu nanoplastik dediklerimiz mikroplastik özellikle solunum yoluyla da alınabiliyor. Dış maruziyete bağlı olarak plastiğin girdiği yer, vücuda kabul ettiğimiz yer önemli bizim için. Ya besin yoluyla girebiliyor, gıdalarla girebiliyor, suyla girebiliyor ya da solunum yoluyla girebiliyor. Diğer türlü de vücudumuza temas ederek girebilme yerleri, şekilleri var. Bunlar mikroplastik boyutunda baktığımız zaman epitel bariyerlerimizi geçebilme özelindeler. Şimdi makroplastikler dışkıyla atılabiliyor ama mikroplastik dediklerimiz epitel bariyerimizi, bağırsak epitel bariyerimizi bozarak içeri geçebiliyor. Eğer bir de bağırsak epiteli bozuk hastalar varsa, epitel bozukluğu olan hastalıklarda özellikle inflamatuar bağırsak hastalıklarında bunların geçişi daha kolay olabiliyor. Zaten bir de orada mikrobiyota bozuksa bütün koruyuculuğu kaybetmiş olan bağırsak epitelinden bu mikroplastikler geçebiliyor, nanoplastikler geçebiliyor. O zaman dolaşıma, katılma riskleri olabiliyor. Akciğerde de keza öyle. Yine işte kan damarlarına, solunum yollarına girebilme özellikleri var. Küçüldükçe, boyut küçüldükçe riski artıyor vücudumuzda.
2: Sizce vücudumuza en çok plastik nereden giriyor? Yediğimiz yemekten mi, içtiğimiz sudan mı, soluduğumuz havadan mı? Ne dersiniz?
3: Bence içtiğimiz sudan olabilir çünkü pet şişelerden içiyoruz genelde, o yüzden olabilir.
6: Pet şişelerden büyük ihtimalle plastik yiyoruz, içiyoruz.
3: Hem hepsinden geliyor, hem de denizdeki hayvanlardan yediğimiz yiyeceklerden, hem de içtiğimiz sulardan, tabii plastik şişelerden.
5: Balıklardan da, çünkü onlar da denizde çözülmüş mikroplastikleri tükettiği için dolaylı yolda olsa almış oluyoruz. Birçok şey var. Dolayısıyla çevre kirliliği olmayan bölgelerdeki ürünleri kullanmak ve cam şişe gibi şeyler tüketmek gerekiyor.
2: Beynimiz vücudun en sıkı korunan organlarından biri. Şöyle, kan ile beyin arasında zararlı maddelerin geçişini sınırlayan son derece seçici biyolojik bir savunma sistemi var. Kan-beyin bariyeri. Bu bariyer kanda dolaşan pek çok maddenin beyin dokusuna ulaşmasını sınırlandırıyor. Fakat bugün bilim insanlarının kafasındaki şu şüphe gitgide daha çok büyüyor. Plastik parçacıkları küçüldükçe bu savunmanın sınırları değişiyor mu? Mesela özellikle nanoplastikler, yani gözle görülmeyen bir insan saçının kalınlığından kat be kat küçük parçacıklar. İşte bunlar hücrelerle etkileşime giriyor mu? Dahası bilim insanları bugün insan beyin dokusunda yaptıkları çalışmalarda mikro ve nanoplastiklerin varlığından söz ediyorlar. Eğer bu parçacıklar beynin koruma sistemlerini aşabiliyorsa hangi yoldan geçiyorlar? Beyinde kalıyorlar mı? Korkutucu sorular.
1: Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Bunlar aştığını söylüyor. Özellikle kan beyin hücre duvarını aştığı ile ilgili çalışmalar var. Zaten o kan beyin hücre duvarı dediğimiz aslında geçirgen bir filtre.

0: diyebiliriz biz buna. Bu geçirgen membran filtre diye tanımlarsak nedir? Bu filtrenin gözenek boyutu burada önemli. Dolayısıyla bu gözenek boyutu, örnek veriyoruz, 100 mikronsa, sizin vücudunuza giren mikro ve nanoplastikler 100 mikronun altındaysa, dolayısıyla bu geçirgen filtreyi aşıyor ve dolayısıyla artık beynimizde bu tip plastiklere rastlanıyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalarda Brezilya'da 2024'te São Paulo'da yapılmış bir çalışma var mesela. Burada bir hastanede ölmüş insanlarla ilgili 15 insan inceleniyor. 12'si erkek, 3'ü kadın. Bu 15 insanın %70 üzerinde omurilik soğanlarında mikroplastiklere rastlanıyor. Özellikle bunun da %50'ye yakını polistiren dediğimiz polimer tipinde. Böyle bir çalışma, güncel bir çalışmayı paylaşabiliriz. Mesela Dünya Sağlık Örgütü dediğimiz zaman kesinlikle plastiklerin, mikroplastiklerin insanlara zararlı olduğunu ve artık vücudumuzda bunların dolaştığını kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Burada kesin bir çıkarım yapamayacağımız konu bunun etkileri, vücudumuzdaki etkileri. Çünkü hayvan deneyleri var, deneysel bulgular var, analizler var. Yalnız uzun dönemli insan üzerinde yapılmış çalışmalar eksik. Dolayısıyla insan üzerindeki uzun dönemli çalışmaların eksikliğinden dolayı biz burada işte plastik, kesinlikle bu insanın beyninde işte unutkanlığa sebep olan bu plastiktir diyemiyoruz. Çünkü yalnız plastiğin etkisi yok. Stres, örnek veriyorum, veya diğer kirleticilerin de etkisi olduğu için bu manada bir eksiklik var. Bu da zamanla yapılan bilimsel çalışmalarla sonuçlanacaktır.
1: Plastik hayatımıza gireli aslında çok uzun zaman olmadı. Ama rakamlar birkaç kuşakta yaşanan olağanüstü dönüşümü gösteriyor. 1950 yılında dünya yılda yaklaşık 2 milyon ton plastik üretiyordu. 2019'da bu rakam tam 460 milyon tona ulaştı. Yani yaklaşık 70 yılda yıllık plastik üretimi 230 katına çıktı. 1950'den 2019'a kadar insanlığın ürettiği toplam plastik miktarı yaklaşık 9.5 milyar ton. Dünya üzerindeki bugün yaşayan her insan için bir tondan fazla plastik yükü var. Ama asıl şaşırtıcı olan yalnızca ne kadar ürettiğimiz değil, onu ne kadar kısa süre kullandığımız. Mesela 2019 yılında dünyada 353 milyon ton plastik atık oluştu. Ve bu atığın yaklaşık 2/3'ü ambalajlar, tüketici ürünleri ve tekstil gibi kullanım ömrü 5 yıldan kısa ürünlerden geldi. Bazıları yıllarca değil, aylarca, hatta yalnızca birkaç dakika kullanıldı. Bir kahveyi içene kadar, bir siparişi eve getirene kadar, bir şişe suyu bitirene kadar. Peki sonra? Bugün dünyada küresel plastik atığın yalnızca yaklaşık %9'u gerçekten geri dönüştürülebiliyor. Geri kalanı ya yakılıyor, ya depolama alanlarına gönderiliyor, ya da kontrolsüz biçimde bertaraf edilip çevreye karışıyor. Yani plastik için çöpe atmak, onun mutlaka ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Çünkü plastik yok olmak yerine zamanla daha küçük parçalara ayrılabiliyor. Bir parça, daha küçük bir parça, mikroplastik ve sonunda nano ölçekte parçacıklar. İşte tam bu noktada devasa bir çevre probleminin ölçeği değişiyor. Milyonlarca tonla ölçtüğümüz plastik artık mikrometrelerle ve nanometrelerle araştırılıyor. Bir zamanlar gözümüzün önünde duran plastik, gözümüzün göremeyeceği kadar küçülüyor. Suyumuza, toprağımıza, havamıza ve besin zincirine karışıyor. Ve bilim şimdi plastik çağının belki de en tuhaf çelişkisinin peşinde. İnsan birkaç dakikalık kullanım için ürettiği bir malzemenin izlerini çok daha uzun süre kendi çevresinde ve hatta kendi bedeninde mi taşıyor?
2: Bir insanın plastikle ilk karşılaşması ne zaman başlıyor dersiniz? Çocuklukta mı? İlk kez ambalajlı bir gıda tükettiğinizde mi? Yoksa daha dünyaya gelmeden önce mi? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bildiğiniz üzere anne karnındaki bebeğin yaşamını sürdüren plazenta, anne ile fetüs arasındaki bir biyolojik geçiş sistemi. Yani bebek için gerekli olan oksijen ve besinler de buradan geçiyor. Maalesef zararlı şeyler de. İşte tam bu noktada bilim insanları plastik dünyasında bir duruma dikkat çekiyorlar. Plazenta ve gebelikle ilişkili çalışmalarında mikroplastik ve nanoplastik parçacıklarının varlığını rapor ediyorlar. Bu bulgular çok çarpıcı bir şüpheyi de beraberinde getiriyor. Plastik parçacıkları plazenta bariyerini aşarak gelişmekte olan bebeğe de ulaşabilir mi? Eğer mümkünse bu ne demek?

0: anne karnına plastik girer mi, girmez mi? Bu önemli bir nokta. Özellikle fetustan geçebilme özelliği var. Çünkü anneden kan yoluyla eğer kanda herhangi bir şekilde bir birikim varsa eğer, o bebeğe de geçiş yapabiliyor. Ama bunlar tabii hala çalışmalar üzerinde yapılıyor bu konu üzerinde. Net belirlenmiş bir nokta yok ama geçebilme riski var.
1: Bununla ilgili hastanede yapılmış çalışmalarda 50 örneklemden oluşan bir yeni doğum yapan annelerin %90'a yakınında fetüslerde plastiğe rastlanıyor. Özellikle hamilelik döneminde ambalajlı paketlenmiş gıda tüketimi yoğun olan kadınlarda bu daha sık rastlanıyor. Özellikle polietilen ve gene polipropilen ürünler daha fazla bulunmuş.
2: Anne karnındaki bir bebeğe bile mikroplastik ulaşabildiğini duysanız bu sizi ne kadar endişelendirirdi?
3: Endişelenirdim çünkü ileride ben de bir anne olmak istediğimde çocuğumun sağlığı konusunda endişelenirdim.
4: Çocuk yapmayı bir daha düşünürdüm.
5: Çok endişelendirirdi. Büyüdüğü zaman daha fazla maruz kalacağını düşünüp çok gerilirdim.
6: Yani biz yaşam döngümüzün daha en başından plastiklere maruz kalmamız gerçekten korkunç. Kötü bir tablo olurdu.
2: Plastikten uzak durmak istiyorsunuz. Güzel. Plastik şişeyi bırakabilirsiniz. Ambalajlı gıdayı azaltabilirsiniz. Tek kullanımlık ürünlerden vazgeçebilirsiniz. Hatta plastik mutfak ürünlerinizi değiştirebilirsiniz. Peki tüm bunlar yeterli mi? Maalesef hayır. Çünkü plastik yalnızca elimizde tuttuğumuz eşyalarda değil. Mesela sentetik kumaşlardan kopan mikroskobik liflerin karıştığı ev tozlarında, aşındıkça küçük parçacıkları çevreye yayılan araç lastiklerinde, plastik ambalajlı sistemlerde. Peki bunların hepsi aynı ölçüde mi önemli? Şöyle de sorabilirim. Bir insanın aldığı toplam mikroplastik miktarında asıl pay hangisinin?

0: Plastiklere maruz kaldığımız faktörler çok çok değişken. Yani vücudumuzun her noktasından plastik geçebilir. Solunum yollarından alabiliriz. Besinle, suyla, gıdayla biz bunu alabiliriz. Ya da derimizden alabiliriz. Eğer herhangi bir yara varsa ve o plastik, bu mikroplastikler oraya gelirse, yerleşirse orada alerjik reaksiyonlara kadar, kontak dermatite kadar ciddi reaksiyonlar verebiliyor. Yani ne bileyim gözümüzden gelebilir, girebilir, nefes alışımızdan girebilir. Dolayısıyla vücudumuzda hem sudan, hem topraktan, hem gıdadan, besinden birçok yerden biz plastiklere maruz kalabiliyoruz.
1: Plastiklerin en büyük maruziyet kaynağı havadır veya sudur diye kesin bir çıkarım yapmak çok doğru olmaz. Bildiğimiz üç temel kaynak var. Nedir bu? Hava, su ve aynı zamanda işte gıdalar. Burada tamamen kişinin kullanım alışkanlığı veya bulunduğu çevresel atmosferle alakalıdır. Örnek veriyorum, siz yoğun tempoda çalışan birisiniz. Günün 10 saatini, 12 saatini işte iplik üreten bir fabrikada çalışıyorsunuz değil mi? İşçisiniz orada. Dolayısıyla pamuktan, dokumada, özellikle dokuma tezgahında çalışıyorsanız 8-10 saat maruziyet, dolayısıyla sizin için en büyük maruziyet kaynağı havadır diyebiliriz. Bunun gibi bu

0: üç kaynak da olabilir. Tamamen insanın maruziyetiyle, yaşam tarzıyla alakalıdır.
1: Sizce evinizde en fazla mikroplastik üreten şey ne olabilir? Kıyafetler, plastik kaplar, şişeler, mutfak gereçleri.
2: Bence mutfak gereçleri ve kıyafetler. Çoğu sentetik çünkü hepsi polyesterden üretiliyor.
3: Muhtemelen mutfak gereçleri çünkü çok fazla kullanıyoruz. Gün içinde çok fazla tüketiyoruz.
4: Mutfak gereçleri olabilir çünkü ısıyla birlikte belki daha fazla zarar veriyordur.
5: Plastik kaplar olabilir. Onun dışında plastik şişeler olabilir.
6: Plastik dediğimiz şey aslında tek bir madde değil. Farklı polimerlerden oluşan üretim sırasında çeşitli katkı maddelerinin de kullanıldığı büyük bir malzeme ailesi. Bu ailenin parçacık yüzeyleri çevrede bulunan başka maddelerle etkileşime girebiliyor. Ve parçacıklar küçüldükçe özellikle nano ölçekte hücrelerle ve biyolojik yapılarla temas biçimleri değişebiliyor. Bu nedenle bilim insanlarının araştırdığı risk tek bir başlık altında toplanmıyor. Bilim insanlarının alt alta sıraladığı sorular ise şöyle. Parçacığın kendisi insan dokusunda fiziksel bir etki yaratıyor mu? Plastiğin içindeki hangi katkı maddeleri önem taşıyor? Çevreden plastiklerin yüzeyine tutunabilen kimyasallar devreye giriyor mu? Yani sanırım mesele vücudumuzda plastik var mı sorusundan çok daha karmaşık. Çünkü önemli olan yalnızca parçacığın nerede olduğu değil, orada ne yaptığı, yani parçacığın fiziksel varlığı, içindeki kimyasallar ve beraberinde taşıdığı maddeler.
7: Plastiğin verdiği zararı biz aslında üçe bölebiliriz. Bunlardan bir tanesi kendisi. Yani yapı olarak bir yabancı bir maddenin giriyor olması direkt olarak plastiğin kendisi. Diğeri plastiğin içindeki kimyasal maddeler. Bunlar da ciddi boyutta vücutta reaksiyon yapabiliyor. Epitel bariyeri geçebiliyor, onu bozabiliyor. Bir diğer nokta ise bunların yapışabilme özellikleri. Yani nanoplastiklerin doku yapışabilme özellikleri de yine zarar verebiliyor. Orada birikimleri önemli bizim için.
1: Plastik şişedeki su ile cam şişedeki su arasında seçim yaparken mikroplastik ihtimali kararınızı değiştirir miydi? Mikroplastiklerden korunmak için hangi alışkanlıklarınızdan vazgeçebilirsiniz?
5: Kesinlikle cam şişelere zaten tercih ediyorum, günlük hayatımda da buna dikkat ediyorum. Onun dışında kullandığımız kıyafetlerin içeriğine de bakmamız gerekiyor. Yine günlük yaşantımda ben de buna dikkat ediyorum.
3: Pet şişeden vazgeçmeye çalışırdım ama bulmak bazen zor olabiliyor. O yüzden ulaşılabildiğini atmasını isterdim.
8: Benim için pet şişe öncelikliydi çünkü tek kullanımlık ama cam şişeler tekrar kullanıldığı için onda bir sterilizasyon sıkıntısı vardı. Ben bu sorumluluğu karşılık bundan sonra cam şişeye geçer, tek kullanımlık cam şişeye geçerdim. Kıyafet konusunda zaten ona göre arınma yıkama programları yapardım. Mutfak araçlarında da plastik içermeyen ya da daha kalın, daha kaliteli malzemelerden oluşan materyaller kullanırdım.
6: Mikroplastikler üzerinde yapılan araştırmalar çoğaldıkça insan sağlığıyla ilgili tartışılan başlıkların sayısı da artıyor. Kalp ve damar hastalıkları, hormon sistemi, doğurganlık, bağışıklık sistemi, inflamasyon, hatta kanser. Laboratuvar çalışmaları bazı hastalıklarla mikroplastik maruziyeti arasında dikkat çekici ilişkiler ortaya koyuyor. Ama bilim açısından burada çok kritik bir sınır var. Bir hastanın dokusunda plastik bulunması o hastalığın tek nedeninin plastik olduğunu göstermiyor. Çünkü bilim için ilişki ile neden aynı şey değil. Dolayısıyla burada doz, parçacığın büyüklüğü, hangi plastik türü olduğu, ne kadar süre maruz kalındığı ve vücudun hangi bölgesine ulaştığı gibi faktörler de çok önemli. Peki o halde soralım. Bugün hangi sağlık risklerinin arkasındaki bilimsel kanıt giderek güçleniyor ya da hangileri için henüz çok erken?
0: Plastik kirliliği, mikroplastik veya nanoplastik olsun,

0: Plastik kirliliği ile ilgili bugün yapılmış birçok çalışma var ve bu vücudumuza giren mikroplastiklerin hormonal sisteme kesinlikle girdiği ve buradakini hormonal sistemi bozduğu nedir? Neticede vücuda giren mikroplastikler hücreler tarafından yabancı madde olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla yabancı madde olarak tanımlanan tüm cisimlere karşı vücut bir strese giriyor veya ona karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor. Dolayısıyla vücutta bu bir stres kaynağı oluşturuyor. Bu da hormonal dengeyi bozabiliyor. Kesinlikle zaten havada bugün soluduğumuz mikroplastikler var. Bunlar nedir? Hemen akciğerlerimize yapışıyor. Dolayısıyla akciğerlerimizde mikroplastiklerimiz var. Beyin hücresine kadar ulaşabiliyor dedik. Dolayısıyla mide bağırsak sistemine girdikten sonra özellikle 100 mikronun 50 mikronun altındaki mikro ve nanoya giden plastikler kesinlikle kana karışıp kan hücre kanla beraber tüm vücutta dolaşım sistemlerinde yer alabiliyor. Dolayısıyla üreme sistemine geçebiliyor. Aynı zamanda hamile kadınlarda o plasentaya geçebiliyor. Dolayısıyla tüm vücudumuzda var. Bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var. Bunlar kanıtlanıyor. Ancak burada uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç var. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle beraber de bunlar paralellik gösteriyor. Şöyle ki şimdi biz bugün ben bir kimyacı olarak analitik cihazlarla ilgili siz bugün insan mide sistemini, bağırsak sistemini incelediğiniz zaman buradaki tespitleriniz makro, mikro boyuta kadar inebiliyor. Siz şimdi nano boyutta özellikle 1 nanometre, 5 nanometre, 10 nanometre gibi ciddi küçük boyutlara inemiyorsunuz hala günümüz teknolojisiyle. Teknolojiyle beraber paralel olarak siz teknoloji geliştirdikçe dedek limitleriniz, tespit limitleriniz arttıkça ve insanoğlu görecek ki ciddi anlamda ne kadar konsantre bir maruziyet bunu göreceğiz. Bunu zaman da gösterecek hem teknolojinin gelişimi hem de verilerin artması.
1: Şimdi mikroplastikler, nanoplastikler bunlar vücutta yabancı olarak algılandıkları için bir kere inflamatuar yanıt geliştirebiliyor. İnflamasyon dediğimiz bizim. Oksidatif stres oluşturabiliyor. Hücre yaşlandırmasını hızlandırıyor. Bu dönemler biliyorsunuz longevity konusu çok konuşuluyor ya, işte onlardan bir tanesi aslında bu mikroplastiklere maruz kalabilmek de bizim oksidatif stresi arttırma sebebiyle longevity üzerinde dahi etkisi var. Bu biraz yatsınan bir konu ama bu gerçek bir konu. Diğer nokta ise bunlar inflamasyon oluşturdukları için vücutta bazı otoimmün hastalığı olanlarda, inflamatuar hastalığı olanlarda, inflamatuar bağırsak hastalığı olanlarda hastalıkla ilgili olan riskleri ya da şikayetleri daha çok arttırabiliyor. Çünkü inflamasyonu destekliyor. Bizim vücudumuzdaki en büyük problem inflamasyon. İnflamasyonu kontrol altına alabilirsek eğer biz bu birçok hastalığın önüne de geçebiliriz, kontrol de edebiliriz. Ama bu mikroplastikler aslında inflamasyonu da arttırabilme özelliğinde. Bir diğer noktada önemli olduğunu düşündüğüm kan dolaşımı içinde olan bu mikroplastiklerin dolaşım bozukluklarına yol açılıyor olması. Bununla beraber tabii ki kardiyovasküler hastalıkların üzerinde de etkisi var. Yani kan dolaşımı üzerinde de etkisi var, kardiyovasküler hastalığın üzerinde etkisi var. Dolayısıyla bu hastalıklar bizim için çok önemli. Bir diğer taraftan işte sindirim sistemi üzerinde bozuklukları, akciğer üzerinde bozuklukları var. Yani hem akciğer hastalıkları, solunum fonksiyonu hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kalp damar yolu hastalıkları, dolaşım bozukluğu hastalıkları, bir de tabii alerjik hastalıklar, alerjik temas yüzünden oluşan alerjik hastalıklar açısından baktığımızda önemli. Kanser yapabilme özelliği hakkında çalışmalar yapılıyor. Şu an net bir plastiğin kanser yapıyor diye ortaya çıkmamız olası değil. Çünkü birçok faktör var burada kanser oluşmasında. Ama etkisi muhakkak tabii ki doku bütünlüğünü bozuyor olması, yapıyı bozuyor olması açısından da bu bahsettiğim gibi hem sistemik hem de lokal hastalıklar üzerinde etkileri var.
2: Bir hafta plastiksiz yaşayacaksınız desek en çok neyi yokluğunda zorlanırdınız?
3: Büyük ihtimalle mutfak gereçleri çünkü çoğu plastikten oluşuyor.
4: Su şişesinin yokluğuna zorlanırdım dışarıdan çok fazla temin ettiğim için.
5: Pet şişeler olurdu yani su için o olurdu.
6: Biraz kolay tabii direkt cam bir şey geçerdim ve balık gibi elimizde olmayan ürünleri yani üretim konusunda elimizde müdahale edemiz ürünleri nereden

0: alabilirim, onu kullanırım. Onu, o benim için zordu yani.
1: Diyelim yıl 2050. Bir bebek dünyaya geliyor.

0: kaçınmaya çalışıyor. Cam şişeden su içiyor, doğal kumaşlar giyiyor, ambalajsız gıda tüketiyor. Ama hala plastiklere maruz kalmaktan kurtulamıyor. Hatta yediği balık başka bir ekosistemin, içtiği su başka bir çevresel döngünün izlerini taşıyor. Kim bilir, belki de 2050'nin dünyasında en büyük sınavı geçmiş kuşakların ürettiği plastiklerin çevrede bıraktığı mirasla yaşamak olabilir. Peki daha sonra ne olacak? Belki de geleceğin çocukları bizim dönemimize bakıp tek bir şeye şaşıracak. İnsanlık plastiğin parçalandığını biliyordu. Her yere yayıldığını görüyordu. Peki bedenine kadar ulaşabileceğini fark ettiğinde neden hala bu kadar çok üretiyordu?
1: İnsan bedeni milyonlarca yıllık bir biyolojik geçmişin ürünü. Plastik ise bu uzun hikayenin içinde neredeyse dün ortaya çıktı. Fakat birkaç kuşak içinde onu gezegenin dört bir yanına taşıdık. Okyanusların en derin noktalarına, dağlara, toprağa, atmosfere, besin zincirine ve şimdi kendi dokularımızda onun izlerini araştırıyoruz. Düşünsenize, insanlık tarihinde ilk kez milyarlarca insan sentetik parçacıkların bulunduğu bir çevrede doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Peki gelecekte bu yeni çevresel maruziyet hücrelerimizi, metabolizmamızı, bağışıklık sistemimizi ya da gelecek kuşakların sağlığını nasıl etkileyecek? İnsan evet, çevresini plastikle değiştirdi. Peki değiştirdiğimiz çevre sonunda bizi de değiştirecek mi?
2: Anne karnında ilgili yapılmış çalışmalar, hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar, bunlar ciddi anlamda kesinlikle anne bebek arasındaki o bağlantıdan, o dokudan kesinlikle nano ve mikroplastiklerin bebeğe geçtiğini gösteriyor. Bu ne demek? Bebeğin organlarında da mikroplastikler var demek. Dolayısıyla bebeğin organlarında mikroplastikler varsa bebek doğduktan sonra da yetişkin halde de bunlar var. Dolayısıyla bunlar nasıl insanı değiştiriyor veya vücut buna adapte olabiliyor mu? Buna göre kendini yenileyebiliyor mu? Bunlar illaki var. Bunlar biyolojik süreç. Ama bunun ne kadarı bu işi evrimleşmeye götürüyor? Tabii bu biraz bilim kurguya giriyor ama kesinlikle biyolojik risk olduğu, gelecek nesillere aktarıldığını bilimsel kanıtlar söylüyor.
3: İnsanlar tabii bu bizim yarattığımız plastiklerle beraber nasıl bir değişime gireceğiz? Bu önemli bir nokta ama burada tabii plastiğin insanın direkt olarak yapısını, sistemini bozuyor dememiz çok o kadar kolay değil. Çünkü çok faktör var etkileyen. Yani şu an hastalıkları tek bir faktöre bağlamak imkansız. Ama etkilerden bir tanesi bu olabilir. Genetiğimize giriyor mu? Bilinmiyor. Genetik yapımızı bozuyor mu? Bilinmiyor. Ama plastiğe maruz kalarak belirli hastalıkları sahip insanların ileriki jenerasyonlarda bunu nasıl aktaracağı konusu hala soru işareti.
1: Sizce 50 yıl sonra insanlar bizim bugünkü plastik kullanımımıza bakıp bunu kendilerine nasıl yaptılar, nasıl fark edemediler diyecek mi?
4: Bence diyebilirler çünkü şu anda insanlar o kadar bilinçli değiller plastiği ne kadar tükettiğimiz konusunda mikroplastikleri. O yüzden diyebilirler.
5: Muhtemelen diyecekler çünkü zamanında fark etmediğimiz şeyler bizi ileride çok fazla rahatsız edebiliyor.
6: Bence diyecekler ama bizim de verebilecek bir cevabımız olmayacak çünkü plastiği hayatımıza çok fazla entegre ettik.
4: Evet diyecekler ama bir yandan da muhtemelen hani kendileri de bunu yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü farkında olmasak da çok fazla zaten pet şişe kullanıyoruz. Yani o yüzden hem şaşıracaklar hem şaşırmayacaklar.
7: Her konuda olduğu gibi kesinlikle diyecekler.

Efendimiz cümle, plastik bize dayanıklı bir dünya vaat etti. Kırılmayan eşyalar, daha uzun süre saklanan gıdalar, daha ucuz ürünler, daha kolay bir hayat. Ama belki de hesaba katmadığımız bir şey vardı. Plastiğin biz onu attığımızda ne olacağı? Bugün hala bilmediğimiz çok şey var.

vücudumuza giren parçacıkların ne kadar içeride kalıyor? Uzun yıllar boyunca maruz kalmanın gerçek bedeli ne? Hangi hastalıklarla doğrudan ilişkili? Ve gelecek kuşaklar bundan nasıl etkilenecek? Ama maalesef bilim henüz bütün cevaplara sahip değil. Kim bilir, belki de bu hikayenin en önemli gerçeği tam burada saklıdır. Yani insanlık sonuçlarını bütünüyle bilemediği dev bir değişimin içinde yaşıyor. Ve artık plastik kirliliği yalnızca uzak bir okyanustaki kaplumbağanın, kıyıya vuran bir balinanın ya da çöplerle kaplanan bir sahilin hikayesi değil. Bu içtiğimiz suyun, yediğimiz yemeğin, aldığımız nefesin ve giderek daha fazla bedenimizin hikayesi. Ne dersiniz? Plastikten geriye ne kalacağını değil, plastikten sonra bizden geriye ne kalacağını düşünmenin zamanı gelmedi mi?

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu usta yönetmen ve yapımcı Derviş Zahir. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şubat.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı ki birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle de göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor. Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Dolmabahçe'de çalışma ofisinde kabul etti.

0: Kocaeli'nde Havacılık ve Bilim Merkezi olarak kullanılan bir uçak, Airbus efendim A340 tipi uçak bir anda alev aldı. Şöyle altını çizelim bir kez daha, kullanımda olan bir uçak değil, atıl durumda olup ardından bilim merkezine çevrilmiş olan bir uçak. Peki ne oldu? Yangına yoğun şekilde müdahale edildi, alevler kontrol altına alındı ve bir facianın da önüne geçilmiş oldu. Bilim merkezine dönüştürülen uçak alevlere teslim oldu. Kopan kuyruğun itfaiye aracının üstüne düştüğü anlarsa kameralara böyle yansıdı. O anlarda büyük panik yaşandı. Uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen uçakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm uçağı sardı. Uçaktan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında uçağın kuyruğu koptu, itfaiye aracının üzerine düştü. O anlarsa büyük korkuya sebep oldu. Yangının söndürme çalışmaları sonrasıyla birlikte olayda yaralanan olup olmadığı ve uçağın ne kadarının zarar gördüyse metrik kazanmadı. Yunanistan'da bir hava gösterisi vardı ama o hava gösterisi faciaya döndü. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom savaş uçağı gösteri uçuşu sırasında yere çakıldı. Kaza Tanagra hava üssünde düzenlenen Atina Uçuş Haftası etkinliğinde meydana geldi. İki kişilik F-4 Phantom gösteri uçuşunu sürdürdüğü sırada aniden irtifa kaybetti. Ardından yere çakıldı. Çarpmanın etkisiyle bölgeyi yoğun duman kapladı. Kaza anı gösteriyi izleyenlerin kameralarına da yansıdı. Organizasyonun başlamasından sadece birkaç dakika sonra yaşanan kaza alanda büyük paniğe sebep oldu. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başladı. Uçakta bulunan mürettebatın akıbeti henüz bilinmiyor. Yunanistan'da gözler şimdi kaza bölgesinden gelecek açıklamalara çevrildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada zaman geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. O gece çiftlikte bulunan bir isim var. Doktor efendim Nurettin Demirkol. Kendisi tutuklandı. Çünkü savcılık 2016 yılındaki ölüm gecesine ilişkin telefon ve bas kayıtlarını inceledi. Tanık anlatımlarını hepsini Demirkol'un önüne koydu. İhbarı kimin yaptı? Kendisine neden özel doktor dediği, çiftlikte kimleri bulunduğu, olay gecesi yaptığı telefon görüşmeleri bir bir soruldu ki Demirkol pek çoğuna hatırlamıyorum diye cevap verdi.
1: Deniz Olgun'un şüpheli ölümünde bu kez doktor tutuklandı. Nurettin Demirkol 2016'daki ölüm gecesinde çiftlikte bulunan isimlerden biriydi. Savcılık Demirkol'un önceki ifadeleriyle telefon kayıtları, baz bilgileri, olay yeri tutanaklarını ve tanık anlatımlarını karşılaştırdı. Ve peş peşe çelişkiler soruldu. İlk kritik başlık polise yapılan ihbar oldu. Demirkol daha önce polisi kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Ancak 155 kayıtlarına göre arama onun telefonundan yapıldı. İhbarı alan polis memuru da arayan kişinin kendisini ailenin özel doktoru olarak tanıttığını ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Savcı sorduğu Demirkol'sa cevapladı.
2: Fazlasıyla yapmaya, en kısa sürede yapmak için çalışmalarımızı başladık.
1: Ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir dedi. Bir başlık Demirkol'un kendisini özel doktor olarak tanıtıp tanıtmadığıydı. Çünkü daha önce özel doktor olmadığını söylemişti. Ancak polis ve olay yeri görevlilerinin anlatımları bununla çelişiyordu. Demirkol bu kez aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum yanıtını verdi. Savcılık ölüm gecesindeki telefon trafiğini de önüne koydu. Demirkol'un olaydan önce Hisar Hastanesi'ne ait telefon numarasıyla arda arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Cevap yine aynıydı. O gün yaptığım görüşmeyi hatırlamıyorum dedi. Bu kez bas kayıtları sorgulandı. Demirkol olay günü Kısıklı'daki evinde olduğunu söylemişti. Ancak savcılık yaklaşık 2 günlük zaman diliminde Kısıklı'dan bas kaydının bulunmadığını belirtti. Demirkol ise o gün evdeydim, bas kayıtlarının neden böyle çıktığını bilmiyorum dedi. Sorgudaki en dikkat çeken ayrıntı ise Hilmi Tuna Kuriş oldu. Demirkol daha önce çiftlikte yalnızca Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylemişti. Ancak olay yeri kayıtlarında Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu, ayrıca Demirkol'la Kuriş arasında o gece ard arda telefon görüşmeleri olduğu belirlendi. Savcılık Demirkol'a neden Hilmi Tuna Kuriş'ten söz etmediğini sordu. Demirkol ise konuşup konuşmadığımı ve orada olup olmadığını hatırlamıyorum dedi. Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in olay yerindeki varlığı da soruldu. Demirkol bu isimler için de hatırlamıyorum yanıtını verdi. Savcılık ayrıca 2016'daki ölüm muayene tutanağında yer alan ağızdan kan sızdığı yönündeki beyanla Demirkol'un son ifadesindeki anlatım arasındaki farkı da sordu. Demirkol bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu bilmediğini söyledi. Yani savcılık ölüm gecesindeki her can alıcı detayı tüm ayrıntılarıyla önüne koydu. İhbar, telefon görüşmeleri, bas kayıtları, çiftlikte bulunan isimler ve ölüm anına ilişkin tıbbi gözlemler dahil hepsi. Demirkol ise birçok başlıkta aynı savunmayı yaptı. 10 yıl önce yaşananları hatırlamıyorum dedi.
0: Doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanmasının ardından gözler şimdi Ahmet Arif Deniz Olgun'u canlı gören son kişiye çevrildi. Ki bu bir Seyis Türkmenistanlı Rıfat Kadirov ifadesinde Deniz Olgun'un kanepede hareketsiz şekilde yattığını, kendisinin nabzını kontrol ettiğini ama korktuğu için de yüzüne bakamadığını bu ifadeleri söylemişti. Ancak Kadirov'la ilgili zaman geçtikçe başka ayrıntılar ortaya çıktı. Bakalım onlar neler?
1: Doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanması sonrası bu kez bir başka isim öne çıktı. Ahmet Deniz Olgun'u canlı gören son kişi olan Türkmenistan uyruklu Seyis Rıfat Kadirov. 2016'daki ilk ifadelere göre Deniz Olgun 6 Eylül günü Beykoz'daki çiftliğine geldi ve bir daha dışarı çıkmadı. O sırada çiftlikte bulunan tek kişinin Rıfat Kadirov olduğu belirlendi. Ertesi gün akşam saatlerinde eve giren Kadirov, Deniz Olgun'u ikinci kattaki kanepede hareketsiz halde bulduğunu anlattı. Ve savcılık ifadesinde sağ elini kontrol ettiğini, nabzının olmadığını ve korkudan yüzüne bakamadığını söyledi. Kadirov daha sonra şoför Murat Bayrağı aradı. Sonra çiftliğe başka isimler geldi. Fakat polis yaklaşık 4 saat sonra haberdar edildi. Kadirov'un soruşturmada dikkat çeken yönlerinden biri, Deniz Olgun'u canlı gören son ve cansız bulan ilk kişi olması. Ve geçmişine ilişkin yeni ayrıntılar da var. Kadirov'un Türkiye'ye ilk resmi girişi 2013'te yaptığı, daha sonra yasal olmayan yollarla yeniden Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Deniz Olgun'un çiftliğinde yaklaşık 3 yıl kaçak çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik soruşturma devam ederken 19 Eylül 2016'da hakkında sınır dışı kararı verildi. Kadirov'un 2020'de Kayseri'de yeniden kayıtlara girdiği, 2023'te ise İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi. Hakkında 30 Ocak 2028'e kadar Türkiye'ye giriş yasağı bulunuyor. Şimdi soruşturmadaki önemli sorulardan biri de şu. Deniz Olgun'u canlı gören son kişi olan Rıfat Kadirov o gece tam olarak ne gördü?
2: 55. hükümetimizin de programları doğrultusunda.
0: Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında artık 7. güne girmiş durumdayız. Can kaybı maalesef 13'e yükseldi ve 15 kişi de aranıyor hali hazırda. Üstelik 554 metre derinlikte bir enkaz robotik sistemle birlikte ulaşılmaya çalışılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar operasyonun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranıyor. Kayıp kişilere ulaşılmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri denizden, havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı son açıklamayla bir kişinin daha canlandırılıyor. cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. 554 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 5 kişinin naaşı çıkarıldı. Facianın bilançosu 13 can kaybı ve 15 kayıp olarak güncellendi. Kayıpların ailelerinin acı bekleyişi ise sürüyor. Faciaya ilişkin adli soruşturmada çok yönlü sürüyor. 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzadı.

0: Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri de araştırılıyor. Mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlarda mercek altına alındı. Öte yandan facianın ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda da görev değişiklikleri devam etti. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Anbaş ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatiplilerin başarı çıtasını gün geçtikçe daha da yükseğe çıkardığından söz etti. Birlik ve beraberlik mesajları verdi.
1: Saygıdeğer hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipliler Kurultayı'na seslendi. Video mesaj gönderdi. Türkiye'nin yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı.
1: Yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
2: Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon'da düzenlendi. Devletin zirvesi bu önemli kurultaya bir video mesaj gönderdi. İmam Hatip okulları ve öğrencilerinin başarılarına dikkat çekti. Gurur duyuyorum dedi.
1: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları önemliydi. Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajlarıyla bitirdi.
1: Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın. 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
0: 23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göndermiş olduğu video mesajı da ekranlara getirdik. Peki neler yaşanıyor kurultayda? Dünyanın, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar önemli başlıkları ele aldı, değerlendirdi. Trabzon'a gideceğiz. 24 muhabiri Neslişah Hümak karşımızda. Yanında önemli de bir konuğu var.
3: 23. İmam Hatipliler Çalıştayı Trabzon'da kapılarını açtı. Bir hayli kalabalık bir etkinlikten ve organizasyondan bahsediyoruz aslında. Hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de dünyanın önemli noktalarından birçok katılımcı bu noktaya geldi. Aslında İmam Hatip'in değerini ve kıymetini burada konuşuyorlar. Fakat burada daha önemli başlıklar var. İşte o konulardan birini yine kıymetli yayın konuğumla konuşacağız. Ben hemen yayın konuğuma dönmek isterim. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu yayın konuğum olacak. Efendim çok teşekkür ederim. Şimdi burada önemli konular birini konuşuyoruz. Hatta geçtiğimiz dakikalarda Sayın Yusuf Çekin de buradaydı. Artık İmam Hatipleri savunma sanayisinin içerisinde de görüyoruz. Savunma alanında da görüyoruz. Sizlerin de eğitimci geçmişinize dayanarak sormak istiyorum. Çok kıymetli adımlar attınız siz de. Siz bu süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? İmam

0: tiplerin gelmiş olduğu noktayı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi şöyle tabii, şimdi doğal süreçte Türkiye'de işler yürümediği için travmatik biçimde yürüyor. Yani biz bir 28 Şubat sürecinin travmasını yaşadık. İmam Hatiplerin önleri kesildi. Şimdi burada mesele şu. Mesele İmam Hatip veya başka bir mesele değil. İmam Hatip toplumun talebiyle oluşturulmuş okullar. Buna kim? 1951'de Demokrat Parti seçimi kazanıcı İmam Hatip eğitimini başlattı ve daha sonra çoğu yerde halkın kendi cebinden vererek ve sahip çıkarak İmam Hatipler açmasıyla neticelendi. Burada halk ne istiyordu? Bir, belli bir din eğitimi çocuğu alsın istiyor. Aynı zamanda da eğitimde başarılı olsun istiyor. Ki bu başarılmıştı. Mesela 80'li yıllarda çok başarılı İmam Hatipler vardı. Yani Zeytinburnu'ndan Çapa'ya gidebiliyordu. Fakat 28 Şubat'ta bir toplum mühendisliği yapılmak istendi. Ne yapıldı? İmam Hatiplerin önüne seçki çekelim. İmam Hatiplerin mezun olanlar İlahiyat Fakültesi dışında hiçbir yere gitmesin denildi. Ve birçok mağdur insan yarattı. Bakın şöyle bir şey. Devlet bir karar almış. Doğru ya da yanlış. Aldığı karar yanlıştı. Ama İmam Hatip'e bir de girmiş çocuk 4. sınıftayken kassayı engelliyle karşılaştı. Ne oldu? Çok başarılı bir çocuk, çok üst düzey bir mühendise gidebilecek çocuk gidemedi. İmkanı olan yurt dışına gitti. Çoğu çocuk da gidemedi ve o dönemde ciddi bir mağdur yaratıldı. Ama 2000'li yıllardan sonra AK Parti iktidar döneminde bu setler ve travma ortadan kaldırıldı ve bir fırsat eşitliği kaldı. Bakın burada yaşanan şey şudur. İmam Hatip'ten mezun olan, sanat okulundan mezun olan, ticaret lisesinden mezun olan, Anadolu Lisesi'nden mezun olan aynı şartlarda üniversite imtihanına girmekte ve kazandığı okula gitmektedir. Doğrusu buydu ve bu yapıldı. Ama bu tabii çok zor bir süreç oldu. Yani kolay bir süreç değil. Yani şimdi binlerce çocuğun, aslında onu bir gün toplayıp röportaj yapmak lazım. 97, 98'li yıllarda çok başarılı çocuklar ne oldu? Bir üniversite bitiremedi bazıları. Veya puanla göre çok daha düşük bir üniversiteye gitmek zorunda kaldı. Ve çocuğun bütün hayatı etkilendi. Şimdi bunları hiç düşünülmüyor. Ama mesela bu dönemde siz İmam Hatiplere set koydunuz diye diğer okullara bir set koyma gibi bir durum olmadı ki. Bu doğru bir şey değil zaten. Ve bugün İmam Hatipler serbest yarışma ortamlarına giriyorlar ve puanla yine okula gidiyorlar, tıbba gidiyorlar vesaireye gidiyorlar. Ve bu dediğimiz gibi önemli bir şey şudur. Bu toplumun ihtiyacıdır. Yani toplum çocuğunun belli bir şeyde yetişmesini istiyor. Bu şekilde yetişmesini istemeyen de başka bir okula gönderebiliyor ki bu doğrusu budur.
0: Sağ olun. Süreci de çok güzel anlattınız aslında. Neredeyse 30 yıldan değil 1950'lerden beri olan süreci çok güzel bir şekilde izah ettiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Kıymetli yayın konuğum aktardı aslında süreci. Evet, 23. yıl dönümü bugün aslında gerçekleşiyor. Fakat aslında hocamızın da anlattığı gibi hikaye 1950'lerden bugüne kadar geliyor diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile sizlere aktardık diyelim. Sözü size, merkeze bırakalım.
2: Gümüşhane'de bulunan Çetdüce Yaylası, doğal yapısıyla, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla görenleri adeta büyülüyor.
3: Güneş ışınları Sis Denizi ile buluştu, ortaya bu eşsiz manzara çıktı. Sayısız Sarp Dağları, derin vadileri ve yaylaları, burası Gümüşhane. Kentin %60'ı Sarp Dağlar'dan oluşuyor. 1815 metre rakımda yer alan Çetülce Yaylası da ziyaretçilerine bulutların üzerinde yürüyor hissi veriyor.
4: Çetülce Yaylası muhteşem manzarası olan bir yer. Akşam üzeri bile gelsen günün bütün yorgunluğunu atabiliyorsun.
3: Bulutların vadi boyunca bir denizi andırdığı yaylada güneşin batışına yakın saatlerde gökyüzü turuncu ve kızıl tonlara bürünüyor. Gün batımından yansıyan ışıkların sis tabakasına ulaşmasıyla ise yayla fotoğraf ve doğa tutkunları için doğal bir seyir alanına dönüşüyor.
5: Çok değişik manzaralar var. Koyun sürüsü, inekler, işte gün batımı, gün batımının sislere yansıyan ışığı. Çok güzel fotoğraflar çektik, videolar çektik.
2: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Şimdilik hoşçakalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
9: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
12: Ziraat Bankası sunar.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Dal'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Dal'ı gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Usta sinemacı, usta yönetmen Derviş Saim bizimle birlikte Kırmızı Dal'da. Eğer siz de buradaysanız kendisiyle sinemaya ve sinemasına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım isterim. Değerli hocam merhaba.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyim. Burada olmaktan dolayı mutluyum sizinle.
0: Biz de burada olduğunuz için onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hocam klişe bir girizgah ama Kırmızı Dal ve benim için önemli bir girizgahla başlamak istiyorum müsaadenizle. Yönetmenlik ve sinema sizin için ne demek? Derviş Saim için bu iki kavrama bakışı nedir? Hem pratik olarak hem de kavramsal olarak böyle bir girizgah yapalım. Buyurun lütfen.
1: Daha iyi bir iş yapsam, daha iyi yapabileceğim bir iş olsa onları yapmayı tercih ederdim. Ama galiba iyi yapabildiğim işlerden bir tanesi bunun açısından. Deneyerek, yanılarak keşfettiğim şeylerden biri hayatımda. Yönetmenlik size hem iç dünya hem dış dünyada derine gidebileceğiniz sorular sormayı kolaylaştırıyor. Bu da mutluluk verici, haz verici bir şey.
0: Harika, çok net bir özet oldu. Teşekkür ederim. İlk günden ya da geçmişten bugüne baktığınızda sizi hala sinema yapmaya iten nedenleri kısaca nasıl özetlersiniz? Motivasyonunuzu.
1: Merak.
0: Merak.
1: Merak ve kabuk bağlayan yaraları tekrar açıp onlara tekrar bakmak.

0: ve sonra tekrar kapatabilme becerisi. Yönetmenlik budur aslında.
1: Kabuk bağlayan yaraları tekrar açmak.
0: Kabuk bağlamaya yüz tutmuş yaraları açıp onları tekrar bakabilmeyi göze alacak cesarete sahip olmak. Yönetmenliği özetleyecek iyi cümlelerden biri galiba budur.
1: Hocam peki bir film fikri sizde nasıl doğuyor? İlk olarak nasıl bir süreçten geçerek bu film kafanızda beliriyor ya da sipariş demek istemiyorum ama yani kafanızdaki bu metot nasıl çalışıyor merak ediyorum.
0: Çok çeşitli kaynaklardan gelişiyor. Birkaç örnekle anlatmaya gayret edeyim. Tabut Derviş Ata'nın konusu Rumeli Sarı'nda, uzun yıllar Rumeli Sarı'nda yaşayan, benim de şahsen tanıdığım bir araba hırsızından kaynaklanarak yazıldı. Gerçek bir hırsız vardı, dursun diye. Boğaz hattında bir araba çalındığı zaman insanların ilk geldikleri yer neredeyse Rumeli Sarı Karakolu'ydu o sıralarda. Öyle bir namlı adamdı ama enteresan bir biçimde çaldığı arabayı satmıyordu. Dolaşıyordu ve çaldığı yere bırakıyordu. Böyle bir karakter ortalarda dolaşınca onun üzerine bir sinema yapabilme ihtimali benim içimi gıdıklamaya başlamıştı. İlk kaynak budur. İkinci film Filler ve Çimen Susurluk skandalından, olaydan hareket etmiştir. İnsanın karşısına neyin ne zaman çıkacağı belli değildir. Bazen sizin hiç aklınızın köşesine bile gelmeyen bir mekan, bir insan, bir hikaye bir filmi yapmanıza neden olabilir. Başka bir film için yola çıkmışsınızdır. Yolda dinlediğiniz bir hikaye bütün her şeyi değiştirebilir. Ben Leylek Göçü ile ilgili bir film yapabilme ihtimali olan Bursa yakınlarındaki bir köyde oranın her yıl Mayıs içerisinde yapılan şenliğini çekmeye gitmiştim. Basına yanlış bilgi vermişler. Yanlış bir gün gittik. Yani demişler ki şu gün şenlik var ama o gün değilmiş. Bir hafta sonraymış. Biz gittik. Canımız sıkıldı. Şoför seni bir yere götüreyim de bir kahve iç, dinlen, canının sıkıntısı geçsin dedi. Beni balık filminin çekileceği kente götürdü, köye götürdü. Gölyazı'ya götürdü. Gölyazı'yı gör görmez yeni bir senaryo yazdım ben orada. Kent demeyeyim de köyün, mekanın kendisi bana senaryoyu dikte ettirdi. Tuz Gölü'nde çektiğim Nokta ve Çamur filmleri de keza öyledir. Büyük bir düzlük, bulutlar, insanın sonsuzluğu ve neredeyse spiritüel şeyleri hatırlatan bir mekan ve onun hikayesi Nokta filmini oluşturmuştur. Onun öncesinde Çamur filminin bir kısmını çekmiştim. Çamur filminde doymamışım mekana ki tekrar Noktada oraya geri dönmek istedim. Bazen bir karakter, bazen bir olay, bazen felsefi bir fikir bir filmi yapmanıza teşne olabilir ama ne yaparsanız yapın bunun bir araya getirilmesi elzem olan parçaları vardır. O parçaları bir araya getirmek sizin görevinizdir yazar ve yönetmen olarak. Nedir onlar? Bir karakterden hareket ettiyseniz eksik iki parça vardır. O parçalar konsept ve çatışmadır. Konsept ve çatışmayı bulacaksınız ama bulacağınız konsept ve çatışmanın da sizin bulduğunuz karaktere kan dolaşımında yardım edebilecek türden konsept ve çatışma olması gerekir. Konseptten hareket ettiniz diyelim, eksik olan iki parçayı bulmanız gerekiyor. Yani karakter ve çatışmayı bulmanız gerekiyor. Ve bunların da birbiriyle konuşabilecek aynı dokuda şeyler olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da yazarlığın püf noktalarından bir tanesi.
1: Peki bütün bunlar bağlamında ve paralelinde şunu merak ediyorum. Şu ara bütün bu saydıklarınız üzerinde çalıştığınız yeni bir proje, yeni bir çalışma var mı hocam içine dahil ettiğiniz?
0: Zor olduğunu düşündüğüm bir proje var. Uzun metraj için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene çekerim uzun metrajı ama bir belgesel üzerinde çalışıyorum. Benim doğduğum bir kent var Limassol. Rumların elinde şu anda. 55 yıldır orada bir Türk kültürü yok. O Türk kültürünün neye benzediğini, nasıl olduğunu araştırmaya çalışan bir belgesel yapmaya çalışıyorum. Ve de bu vesileyle nostalji üzerine epey düşünme ya da geçmişin nasıl hatırlanacağı üzerinde epey düşünme

0: fırsatım oldu. Nostalji iki uçlu tehlikeli bıçak. Bazen iç gıdıklamaya yarayabiliyor. Boş avuntuya doğru giden tarafı da var ki bu tehlikeli. Ben onarıcı nostaljinin taraftarıyım. Nostalji bir şeyi onarmak için iyi bir vesile olabilir. İyi bir vesile teşkil ederse sizi daha da özgürleştirebilir. Bunun peşindeyim.
1: Birazdan Kıbrıs ve hafıza meselesine geleceğim ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Sinema bizi daha çok soru sormaya mı iter? Sinefil olarak ve yapımcı ve yönetmen olarak da düşünebilirsiniz. Her türlü bağlam içerisinde. Yoksa sinema daha çok cevap vermek zorunda mıdır hocam? Soru soran tarafta mı olmalıdır? Cevap veren tarafta mı?
0: Şimdi bu yapanların niyetiyle de doğru orantılıdır. İkisi de mümkün ve muhtemel. Daha doğrusu İnsanlık tarihinin bizi getirdiği noktada bazen cevaplara ihtiyaç duyarız, bazen sorulara ihtiyaç duyarız.
2: Çok doğru.
0: Ben sorular tarafı ağırlık basan bir yönetmenler grubuna girmek taraftarıyım. Ama bazen insanlık sizi öyle bir duruma getirir ki o da sorudan çok cevap bulmanız gerekir. Bazı filmler onun için yapılır, yapılmalıdır da.
1: Peki bu bağlamda çok net bir soru olabilir, rahatsız edici de olabilir ama Derviş Saim sinemasının temel derdi ne, kendisi nasıl özetler?
0: Bu benim işim pratik yapmak, üretmek. Onun üzerine düşünmek de benim işlerim arasında ama düşüncelerimi kendime saklamak taraftarıyım. Ama burada iki cümle söylemem gerekirse vicdan ve hakikatten bahsedebilirim. Vicdan ve hakikat peşinde derinleşmeye çalışmak.
1: Bütün bu filmlerinizde de bu iki kavramı aslında çok net bir şekilde görüyoruz hocam.
0: Ama bunu yaparken de seyirciyi sıkmamak. Çünkü seyirci sıkmak en büyük günahtır sinemada. Benim temel görevlerimden bir tanesi, vicdan ve hakikatten bahsettim ya, onu araştırmaya çalışmanın iyi olacağından söz ettim ya, bunları iyi hikaye anlatarak gerçekleştirmek. İyi bir hikayeci olmaya çalışmamız gerekiyor. İyi bir hikayeci olmaya çalıştığınız zaman, bunu başardığınız zaman büyücülük de ortaya çıkar. Büyüden de vicdan ve hakikatin gündeme getirilmesi daha kolay olur.
1: Aslında sinemayı bir araya getiren bütün element ve bileşenlerin kendi içinde bir işbirliğiyle senkron çalışıyor olmasını özetliyorsunuz gibi hissettim. Evet. Bu bağlamda teknoloji ve diğer benzeri durumlar işin içine girdi. Takdir edersiniz ki sinema gelişti, elementleri gelişti, materyalleri ve teknik ekipmanları. Bizi özden uzaklaştırdı ya da bize yeni kapılar açtı diyebilir miyiz teknoloji bu bağlamda sinema perspektifinde?
0: Teknolojiyi bardak gibi düşünelim. Bir metafor yapacağım. Bardağın içine ne doldurduğunuz sizinle ilintili bir şeydir. Bardağın içerisine çok kötü, zehirli bir şey de doldurabilirsiniz ama bardağın içerisine çok besleyici bir şey de doldurabilirsiniz. Süt doldurabilirsiniz, serinletici, sağlıklı bir şey de doldurabilirsiniz. Teknolojiyi kullanmak da bardağı için nasıl doldurduğunuz meselesiyle ilintili olarak ele alınabilir. Teknolojiyi hangi amaçla ve nasıl ele aldığınızı düşünmeniz gerekiyor. Sadece kendisi için bir teknoloji için mi yapıyorsunuz? Yoksa insanı daha da özgürleştirecek bir manivela, bir araç olarak mı onu görüyorsunuz? Böyle bakmak lazım. Ama iş çığırından çıktı mı? Evet, iş çığırından çıktı. Bundan sonra bu yapay zekanın geldiği noktada at izi it izine karışmış vaziyette bu daha da yoğunlaşacak. Duyguların daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Yapay zekanın temsil etmekte zorlanabileceği nüansların arasında duygular olma ihtimali diğer şeylerle kıyaslandığında daha fazla. Dolayısıyla duygularla ilgili nüanslara nüfuz etme kabiliyeti olan bir film, yapım, yönetmen değer kazanacak.
1: Çünkü yapay zeka bunları gözden kaçırıyor.
0: Bir yere kadar yapacak. Ve daha da iyileşecek günden güne. Ama yapay zekanın belli bir yerde, belli bir zamanda, durumda nüfuz edemeyeceği duygular olabilir. O konular bağlamında insanoğlunun en azından yüreğine daha fazla güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konu çok çok uzun ve tartışacağımız bir şeye doğru dönüşecek. İleriki zamanlarda yapay zekanın belli sınırlar içerisinde kullanıldığına dair ibareler görmeye başlayacağız filmlerin önünde, arkasında. Yani bu filmde kabul edilebilir sınırlar içerisinde yapay zeka yer verilmiştir gibi sertifikalar görmeye başlayacağız.
1: Etik kurallar çerçevesinde.
0: Kurallar çerçevesinde. Ki hani kimsenin elini tutmak, sansür yapmak istemem ama bunun iyi bir tarafı da olacak.
1: Kaçınılmaz olarak iyi bir tarafı olmuş olacak. Çünkü neyin yapay zeka, neyin gerçek prodüksiyonlu olmuş olduğunu da seyircinin de fark etmeye hakkı vardır diye.
0: Artı yapay zekanın kendi dünyası içerisinde etik olana nasıl ulaşacağımız meselesi de son derece önemli. Yani insanlığın tartışacağı ana meselelerden bir tanesi etik. Yapay zeka ve etik beraber nasıl kullanılacak? İkincisi de duygular. Keza duyguların etik bir biçimde kullanılıp kullanılmaması meselesi, bu da tehlikeli ve çok tartışması gereken bir şey. Duygu ve etik ilişkisinin nasıl olacağı, nerelere doğru getireceği, bunun bizi daha da özgürleştirip özgürleştirmeyeceği, ayak bağı olup olmayacağı nüanslı konular, ciddi konular. Umarım bizim gibi zengin bir tarihi olan ama o kertede de karmaşık süreçler yaşayan toplumlar biraz serin kanlı düşünerek bunların arasından kendimize bir formül bulabiliriz. Hı
1: hı. Etik ve yapay zeka ve arasındaki ilişkiye dikkat çekerek çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Bu bağlamda dijital platformların nerede duracak ve bizi, daha doğrusu sinemayı daha da özgür bir hale getiriyor sizce, yoksa çeşitlendiriyor mu kapıları, alternatif bir mecra olarak karşımıza mı çıkıyor, yoksa tam tersi mi sizce?
0: Bir zamanlar özgürleştirici bir taraf olduğuna daha fazla inanma taraftarıydım ama şimdi geldikleri noktayı gördüğüm zaman kafamdaki soru işaretlerinin giderek daha da arttığını söylemem gerekiyor. Karışık bir konu, gri bir konu, siyahlarıyla beyazlarıyla değil, gri olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Gene etik bağlamında konuşmamız gerekiyor. Bundan sonra yönetmenlerin ve yazarların iyi etik donanımları olan insanlar olması da gerekecek. Çünkü sadece iyi bir hikaye anlatmakla yetinmemek gerekiyor artık. Günümüzde o iyi hikayeyi nasıl bir etik donanımdan ya da teknolojiden, hikaye anlatma biçiminden fışkırttığın, çıkardığın, neşet ettirdiğin de eş derece önemli bir konuya dönüşmüş vaziyette. Bağlam önemli olmaya doğru gidiyor.
1: Kıbrıs'a gelmek istiyorum müsaadenizle. Kıbrıs sadece sizin için bir coğrafya değil, aynı zamanda bir hafıza alanı. Nedir Kıbrıs'la, nasıl söylesem, diyaloğunuzla ilişkiniz ve beslenme noktanız hocam?
0: Ben kurmaca film olarak Çamur ve Gölgeler Suretleri yaptım. Sonra Tauri belgeselini yaptım. Tauri belgeseli benim çocukluğumdan tanıdığım çok büyük suçlar işlemiş, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçirmiş bir hırsıza odaklanıyordu. Yaklaşık 6 yıl boyunca onu çektik. Hapishaneye girdi, hapishaneye girdik. Çıktı, onunla birlikte çıktık. Enteresan bir belgesel oldu. Dinamizmi bağlamında ahlak, etik, suç, suçun nereden kaynaklandığı, suçun bireysel mi olduğu, toplumsal mı olduğu gibi insanlığın ta çok uzun senelerden beri sorduğu sorulara yanıt aramaya çalışan bir belgeseldi. Dolayısıyla benim geçmişte gördüğüm bir çocukluk arkadaşımla ilgili bir belgesel gibi durmasına rağmen aslında kendimle ilgili de bir tarafları olan belgeseldi. Siz çoğunlukla yetişme yıllarınızda, büyüme çağlarınızda karşılaştığınız insanların filmlerini yapmaya teşnesinizdir. Çok ileriki senelerde yaptığınız filmler de aslında onlara cevap olarak ortaya çıkabilir. Ben de öyle oluyor son zamanlarda.
1: Kıbrıs aslında bir hafıza ve beslenme alanı, o zaman evet, karşınıza çıkıyor kaçınılmaz
0: ama
1: olarak.
0: Ama onların şekil değiştiriyor.
1: Şekil değiştirerek.
0: Yani şimdi bilim kurgu yapsam yine şu ya da bu şekilde o çocukluk, o ilk anılar, savaş, kaçmak, saklanmak bilim kurguya sığınacaktır. Ya da fantastiğe sığacaktır. Sizce bu da kötü bir şey değildir, iyidir.
1: Tam olarak ona diyeceğim. Bu da doğru ve haklı bir şey değil mi hocam? Geçmişten, hafızadan, özden besleniyor olmak bir yönetmen için.
0: Meseleniz neyse onunla yüzleşebilecek kapasiteniz olması lazım. Yaratıcılığın ve karşılaşma cesaretinin kaynağında bu vardır. Eğer karşılaşma cesaretiniz yoksa, bizzat kendinizle ilgili meseleleri ele alıp onları konuşacak cesaretiniz yoksa derinleşemezsiniz. Derinleşemediğiniz için de insana ulaşamazsınız. İnsanın yüreğine dokunamazsınız. Dolayısıyla evet, insanın yüreğine inmesi lazım. İnsanın yüreğine indiği zaman başkalarının yüreğine de inebilir çünkü.
1: Paraleldir birlikte. Bir film ortaya çıktığında siz filminize, önce sizin için soruyorum, sonra genel olarak soruyorum. Yönetmen filmine nesnel bir

0: bir bakış sergileyebilir mi sizce? Bir film ortaya ürün olarak çıktığında.
1: Bazı yönetmenler bakabilir. Bazıları daha zor bakabilir. Bu tecrübeyle de yetişme tarzınızla, sinir sisteminizle de ilintili.

0: çok tanıştım. Yaptığı işi hiçbir şekilde beğenmeyen insanlarla da tanıştım.
1: Ortasını mı dengelemek gerekiyor hocam?
0: Yani evet, sağır da olmamak lazım. Çok da sağa sola da kulak asmamak lazım. Hatta ne kadar az kulak asarsanız ya da tenzilatlı olarak dinlerseniz özellikle kariyerinizin başında o kadar iyi. Ama büsbütün etrafa kapatmak da tehlikeli olabiliyor. İnsanın dış dünya ile alışverişini sağlamasında yarar vardır. Ağzından çıkanı insanın kulağının duymasında yarar vardır.
1: Gayet iyi anladım. O dengeyi koruyor olmak da bir başka bir yetenek olsa gerek. Sizin için bir senaryo ne zaman tamamlandı ve bitti halini alır?
0: Montaj bittikten sonra, hatta ses tasarımı bittikten sonra. Çünkü montaj biter, ses tasarımında anlam değişebilir. Ses tasarladığınız zaman ya da müziği oraya getirdiğiniz zaman. Evet.
1: Girizgah'ta biraz bundan bahsettiniz hocam. İyi bir hikayenin mutlaka güçlü bir karaktere ihtiyacı var mıdır?
0: Her zaman değil.
1: Her zaman değil.
0: Her zaman değil.
1: Durum anlatıyorsa ya da olaydan bağımsız bir nesnel bir bakışa sahip bir
0: karaktere filmse... ihtiyacınız vardır ama güçlü olup olmaması meselesi ayrı bir tartışmanın konusudur. Rus edebiyatının en büyük romanlarından biri Oblomov'dur. Oblomov hiç eyleme katılmayan ya da dış dünyaya daha az katılmak isteyen bir karakteri ele alır ve bu Oblomovculuk diye bir deyime de yol açmıştır. Eylem içerisine girmek istemeyen bir karakteri ele aldığınızda çatışmayı nasıl geliştireceksiniz? Antiklasik bir film yapmak zorundasınızdır. Antiklasik filmle de seyirciyi eğleyebilmek için başka stratejileri gündeme getirecek bilgi ve beceriye sahip olmanız gerekir. Bunu Gus Van Sant denemiş. My Own Private Idaho filminde. Yetenekli bir adam olduğu için herhalde. Onun ana kahramanı bir problemle karşılaştığı zaman uykuya yatıyor. Şimdi sinema sanatında çatışmanın kurulması ilkesine ters bir karakterizasyon bu. Çünkü bir karakter bir çatışmayla karşı karşıya kaldığı zaman onunla çatışmalı ki hikaye çizgisi yükselerek gelişen bir eğriye dönüşebilsin. Ama Gus Van Sant, My Own Private Idaho adlı filmde, 90'ların başında yaptığı o filmde uykuya yatan, dış dünyadan uzak durmaya çalışan, pasif denebilecek bir karakter seçer ve bunu en önemli role getirir. Şimdi böyle bir karakterle hikayeyi anlatmak enteresan olabilir ama bu çatışma için çok elverişli bir karakterizasyon değildir. Bunu başka şeylerle harmanlayarak filmi bitirmeniz lazım ki onlar da öyle yapıyorlar.
1: Şimdiki söyleyeceğim şey biraz romantik gelebilir ama ya da kulağa öyle gelebilir. Bugünün sinema dünyasında, bugünün günümüz dünyasında daha doğrusu sinema gerçekten insanları etkileyebilir ya da daha radikal bir söylemle değiştirebilir mi sizce?
0: Müsbetin umutsuz olmamak lazım. Şimdi Nolan'ın Odyssey filmi çıktı, salonlar doldu. Senede birkaç tane film böyle çıkacak. Hani Marvel çok satan vurdulu kırdılı resimli roman karakterlerinin esinlendiği o büyük blockbuster IMAX büyük ekranda gösterilen filmlerin dışında başka filmlerin de iş yapabilme ihtimali olarak gündeme gelmesini elbette isterim. Ve bunların seyircinin kalbine dokunabilecek yapıtlar olmasını isterim. Sadece gidelim mısır yiyelim
1: değil.
0: İşte gazlı içecek içelim, 2 saat vakit geçirelim değil. Derinliği de olan yapıtları ve seyirciyi çekebilecek yapıtları sinemaya çağırmak mümkün olabilecek mi? Senede birkaç tane yapıt böyle çıkacak.
1: Çıkıyor.
0: Ama artık mesela günü ülkemiz için söylüyorum, ana akımla bağımsız denebilecek problemli bir devrimdir bu bağımsız. Yapıtlar arasındaki çizgi çok bulanıklaştı.
1: Muğlaklaştı.
0: Ana akım da piyasaya, sinema salonlarına çıktığında iş yapmıyor. Bağımsızlar da piyasaya çıktığı zaman, sinema seyirci önüne çıktığı zaman, salonlara götürüldüğü zaman yine iş yapmıyor. Bu platformlarda da böyle midir? Böyle olabildiğine dair bazı veriler ortaya çıktı ama bundan emin değilim. Dolayısıyla hani bunun enerjisi başka bir tarafa nasıl dönüyor?

0: dönüştürülebilir. Tekrar Türk seyircisine, Türk marketine, Türk pazarına yönelik olarak bizim yapıtlarımızın eksende olduğu, odakta olduğu yapıtlar nasıl üretilmeye devam edilir ve bunlar sürdürülür ve bunlar daha derin meseleleri de ele alabilecek şekilde getirilebilir. Bu enteresan bir konu. Umarım böyle devam ederiz. Türkiye'nin, Türk sinemasının en büyük şansı kendisine ait bir market, bir pazar derinliği olmasıdır. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Bunu kaybeden çok ülke var. Buna devam etmemiz gerekiyor. Bu altın bir şansımız.
1: Tam da ben bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bugün sizi Türk sinemasında heyecanlandıran şeyler var mı hocam gerçekten?
0: Üretime devam ediyoruz. Bu heyecan verici. Yeni yönetmenler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hiç akıl kârı değil yeni film yapmaya çalışmak. batacağınız neredeyse kesin. Ancak platformlardan ya da TRT'den, başka yerlerden, Kültür Bakanlığı'ndan, sponsorlardan, bazen yurt dışından gelen bütçelerle bütçeyi tamamlamış oluyorsunuz ve o zaman dengede yol almış oluyorsunuz. Aksi takdirde çok riskli işler film yapmaya çalışmak. O yüzden de bir taraftan da kötü olduğunu gördüğüm filmlere dahi kızamıyorum.
1: Çünkü üretiyor.
0: Çünkü faize yatırsa daha fazla para kazanacak. Diyorum ki kendime, bu çocukcağız kalktı, faize yatırabilirdi bunları. Faize yatırmadı, gitti 3 hafta, 5 hafta hiç ilgisi olmayan canavarlarla uğraştı. Acı çekti, kırbaçlandı, bu filmi yaptı. Film iyi mi? Film iyi değil. Sesini çıkarma diyorum.
1: Gayet iyi anladım. Değerli hocam, peki ben şimdi kalksam ya da başka biri gelse burada size dese ki ben nasıl yönetmen olabilirim? İlk söyleyeceğiniz şey ne olur ona?
0: Sınıfta öğrencilerimle olduğum zaman bir şeyler söylemeye gayret ediyorum. Çünkü görevim benim onlara bir şeyler anlatmaya çalışmak. Ama çok daha makro açıdan baktığımda büyük tavsiye beni korkutmaya başlıyor artık. Niçin? Çünkü herkese verebileceğiniz ortak bir tavsiye var mıdır? Yoktur. Çünkü doğru, herkes kendi yolunu kendisi çizecektir. Sizi tanımıyorum. Sizi iyi tanısam belki sadra şifa olabilecek 2-3 tavsiye verebilirim. Ama 300 kişi bana bakıyor bir salonda, 100 kişi bana bakıyor. Hepsine iyi gelebilecek tavsiye yoktur.
1: Ortak tavsiye yoktur.
0: O yüzden diyorum ki çocuklar, şeye dalın. Film yapın, hata yapın ve de kendi yolunuzu kendiniz çizin.
1: Deneme yanılma gibi aslında.
0: Ama çok da deneme yanılma değil. Çünkü çok gözü kara girdiğiniz zaman da duvara çarpıyorsunuz ve bazen duvara çarptığınız zaman o duvar sizi yerle yeksan ediyor. Bir kere daha ayağa kalkamıyorsunuz. Hı. Öyle hatalar yapın ki onlar sizi kavurmasın ve yola devam edebilme azminizi kırmasın. Üstünüzdeki tozu silkeleyip yola devam edin. Fiyatını ödeyin. Ayakta olmanın fiyatını ödeyin. Tozu silkeleyin ve yola devam edin. Ancak böyle yapan adamlar şu ya da bu şekilde kendi göbeklerini kesebilirler, kendi göbek bağlarını kesebilirler demeye çalışıyorum. Hata yapın ama yola devam etme lüksünü karartacak hatalar yapmayın. Bir de kendi göbeğinizi kendi kesebilecek adamlar olmaya bakın. Tavsiye bu olabilir. Kimsenin tavsiyesi başka birisi için geçerli olmayabilir. Yine de sağın solun tavsiyelerine ihtiyaç duysunlar. Bazen hiç dinlemeyeceğiniz adamlara kulak vermeniz gerekir. Bende olmuştur öyle şeyler. Mesela kesinlikle yanlış düşündüğünü bildiğim insanlar vardır. Onlara fikir sorarım. Çünkü onun fikrinden hareket ederek tersini yapacağım.
1: Peki, bu da bir yöntem olsa gerek.
0: Önemli bir yöntem.
1: Önemli bir yöntem. Hocam, süremiz daraldı ama ben filmografinize nasıl baktığınızı merak ediyorum. Çok önemli kabul edeceğimiz, edilecek, kült filmler olarak kabul edilecek yapımlar var. Mutlu musunuz bu filmografiden ve sizce filmlerinizde en öne çıkanı Der Saim için hangisidir diye sorsam?
0: Şimdi çocuklar arasında seçim yapmamı istiyorsunuz. Çocuklar arasında seçim yapmayayım, evde problem olur. Eğer bir filmi, benim yaptığım filmlerden birini ötekilerin önüne koymaya çalışırsam böyle okumaya davet etmiş olacağım sizi. Bu da tehlikelidir.
1: Çünkü bir yönlendirme yapmış olacağım.
0: Yazar merkezli okumalar evet iyidir, güzeldir, hoşuma da gidebilir ama yazar merkezli okumalardan çok okur merkezli, seyirci merkezli okumaları da saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben bunu öğrendim, biliyorum. Dolayısıyla benden bağımsız bir biçimde filmlerim hakkında daha farklı düşünebilirsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Buna saygım da olabilir. Dolayısıyla benim önemli gördüğüm şeylerden bir tanesini siz önemli görmeyebilirsiniz. Çok seyirci doğru. Başka insanlar başka türlü görebilir. Artık filmler benden çıktı. Benden bağımsız bir hayatları var. Dolayısıyla onların üzerinde çok da fazla düşünmemek lazım. Bir film ortaya çıktıktan 3-5 ay içerisinde onu emekleyen, hafif ayaklar üzerine durmaya çalışan bir bebek gibi görürsünüz. Bir yönetmen yapımcının öyle görmesi lazımdır. Onu desteklemeye çalışırsınız ama 6 ay sonra, 8 ay sonra o artık yavaş yavaş adımlarını atmaya başlayacaktır ve orada geri çekilirsiniz. Onun kendi ayakları üzerinde yürümesini seyretmeniz gerekir artık. Filmlere öyle bakıyorum. Ha, filmlerin de bazıları döneminde ilgi çeker. Bazıları ilgi çekmeyebilir. Benim filmografimle ilgili farklı görüşler vardır. O şu filmin en iyi filmi odur derler vardır. Başka bir kesim, başka bir grup yok o değil budur derler, şudur derler. Bunlardan son derece mutluyum. Bu kadar fikir karışıklığı filmlerimin ilişkin hangisinin daha iyi olduğu, hangisinin tercih meselesi olduğu ortada olması beni mutlu ediyor. Niçin mutlu ediyor? Onların enerjisini gösteriyor.
1: Onların neyini gösteriyor?
0: Enerjisini gösteriyor. Yani enerjisi var ki daha farklı kesimler daha farklı gösteriyorlar.
1: Ve
0: zaman içerisinde farklı alımlanma biçimleri ortaya çıkabiliyor. Bunlar da hayırlı şeylerdir. İkincisi, bir filmin kaderi bağlama da bağlıdır. Dünya değişir, şartlar değişir. Daha önce pek az insanın dikkat ettiği bir film önemli film haline gelebilir.
1: Gayet iyi anladım. Hocam süremizin sonuna geldik ama ben sormadan geçmek istemiyorum. Bu yıl Antalya Film Festivali'nde jüri başkanısınız. Bu bağlamda şunu merak ediyorum. Nasıl okursunuz siz filmleri? Nasıl izlersiniz? Ve film izleme kriteriniz, değerlendirmeniz nasıldır? Kısaca rica ederim. Lütfen buyurun.
0: Mümkün olduğu kadar alçak gönüllü ve ön yargılardan ya da başka safralardan ari tutmaya çalışarak okumaya çalışıyorum. Zor bir iştir. Filmleri yarıştırmak zor bir iştir. Bunun da bilincinde olarak, bütün subjektifliğimin bilincinde olarak kendimle filmlerin arasında mesafe koymaya çalışarak bir okuma biçimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kısacası subjektifliğinin farkında olarak bir okuma biçimi, bir mesafe korumaya gayret ediyorum. Okuma böyle olacak.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Burada Kırmızı Halı'da olmanız bizim için bir onurdur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Beni davet ettiğiniz için.
1: Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'da usta yönetmen, usta sinemacı Derviş Zaim ile birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, selamlar ve saygılar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan

0: insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle karşınızdayız. A Milli Kadın Futbol Voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlıların finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Filenin Sultanları 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Ay Yıldızlılarımız 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla 3-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol takımımızın finaldeki rakibi bu akşam saat 19'da oynanacak olan Polonya-İtalya maçının galibi olacak. Şampiyonu belirleyecek final maçı yarın saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İstanbul'da oynadığı A grubu maçlarının 4'ünü kazanan, birinde mağlup olan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı. Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunun 4 büyük kulübünün başkan ve yöneticilerini kabul etti. Görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kabulünde Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Öz

Özbek ve beraberindeki heyet Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la yönetim kurulu üyelerini de kabul etti. Erdoğan'ın bir diğer konuğu ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetimiydi. Dört kulübün başkan ve yöneticileriyle ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmelerde Türk futbolu ve spor dünyasına ilişkin başlıkların ele alındığı öğrenildi. Futbolda kardeşlik çağrısı yapıldı. Kabullerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüşmelere ilişkin kareler Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş sezonun ilk derbisinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Çobani Stadı'nda saat 20'de başlayacak. Maçı ise hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sezonun ilk derbisi için beklenen gün geldi. Süper Lig'de gözler sezonun ilk büyük derbisine çevrildi. Beşiktaş Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Sezon öncesi ses getiren transferler yapılmıştı. Milyonlarca taraftar da bugünü bekliyordu. Yıldız isimler ilk kez derbi heyecanını yaşayacak. Dusan Vlahovic, Mason Greenwood, Leandro Trossard, Lukaku gibi yıldızlar taraftarın karşısına çıkacak. İki takım da 3 puan için savaşacak. Son hazırlıklar tamamlandı ve artık gözler maç saatine çevrildi. Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio siyah beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Öte yandan maçı Halil Umut Meler yönetecek.

0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada çok önemli gelişmeler yaşandı efendim. O gece çiftlikte bulunan Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı. Savcılık 2016 yılındaki ölüm gecesine ilişkin telefon ve bas kayıtlarıyla tanık anlatımlarını Demirkol'un önüne koydu. İhbarı kimin yaptığı, kendisini neden özel doktor olarak tanıttığı, çiftlikte kimlerin bulunduğu ve olay gecesi yaptığı telefon görüşmeleri bir bir soruldu. Demirkol'un birçok kritik soruya verdiği yanıtsa hatırlamıyorum oldu.
1: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
2: Denizolgun'un şüpheli ölümünde bu kez doktor tutuklandı. Nurettin Demirkol 2016'daki ölüm gecesinde çiftlikte bulunan isimlerden biriydi. Savcılık Demirkol'un önceki ifadeleriyle telefon kayıtları, baz bilgileri, olay yeri tutanaklarını ve tanık anlatımlarını karşılaştırdı. Ve peş peşe çelişkiler soruldu. İlk kritik başlık polise yapılan ihbar oldu. Demirkol daha önce polisi kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Ancak 155 kayıtlarına göre arama onun telefonundan yapıldı. İhbarı alan polis memuru da arayan kişinin kendisini ailenin özel doktoru olarak tanıttığını ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Savcı sordu, Demirkol'sa cevapladı.
1: Fazlasıyla yapmaya, en kısa sürede yapmak için çalışmalarımızı başladık.
2: Ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir dedi. Bir başlık Demirkol'un kendisini özel doktor olarak tanıtıp tanıtmadığıydı. Çünkü daha önce özel doktor olmadığını söylemişti. Ancak polis ve olay yeri görevlilerinin anlatımları bununla çelişiyordu. Demirkol bu kez aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum yanıtını verdi. Savcılık ölüm gecesindeki telefon trafiğini de önüne koydu. Demirkol'un olaydan önce Hisar Hastanesi'ne ait telefon numarasıyla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Cevap yine aynıydı. O gün yaptığım görüşmeyi hatırlamıyorum dedi. Bu kez bas kayıtları sorgulandı. Demirkol olay günü Kısıklı'daki evinde olduğunu söylemişti. Ancak savcılık yaklaşık 2 günlük zaman diliminde Kısıklı'dan bas kaydının bulunmadığını belirtti. Demirkol ise o gün evdeydim, bas kayıtlarının neden böyle çıktığını bilmiyorum dedi. Sorgudaki en dikkat çeken ayrıntı ise Hilmi Tuna Kuriş oldu. Demirkol daha önce çiftlikte yalnızca Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylemişti. Ancak olay yeri kayıtlarında Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu, ayrıca Demirkol'la Kuriş arasında o gece ard arda telefon görüşmeleri olduğu belirlendi. Savcılık Demirkol'a neden Hilmi Tuna Kuriş'ten söz etmediğini sordu. Demirkol ise konuşup konuşmadığımı ve orada olup olmadığını hatırlamıyorum dedi. Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in olay yerindeki varlığı da soruldu. Demirkol bu isimler için de hatırlamıyorum yanıtını verdi. Savcılık ayrıca 2016'daki ölüm muayene tutanağında yer alan ağızdan kan sızdığı yönündeki beyanla Demirkol'un son ifadesindeki anlatım arasındaki farkı da sordu. Demirkol bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu bilmediğini söyledi. Yani savcılık ölüm gecesindeki her can alıcı detayı tüm ayrıntılarıyla önüne koydu. İhbar, telefon görüşmeleri, bas kayıtları, çiftlikte bulunan isimler ve ölüm anına ilişkin tıbbi gözlemler dahil hepsi. Demirkol ise birçok başlıkta aynı savunmayı yaptı. 10 yıl önce yaşananları hatırlamıyorum dedi.
0: Doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanmasının ardından gözler şimdi Arif Ahmet Denizolgun'u canlı gören son kişiye çevrildi. Türkmenistanlı seyis Rıfat Kadirov ifadesinde Denizolgun'u kanepede hareketsiz bulduğunu, nabzını kontrol ettiğini ve korkudan yüzüne bakamadım dediğini anlatmıştı. Ancak Kadirov'la ilgili başka ayrıntılar da var efendim. Çiftlikte yıllarca kaçak çalıştığı, soruşturma sürerken hakkında sınır dışı kararı verildiği ve Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğu ortaya çıktı.
2: Doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanması sonrası bu kez bir başka isim öne çıktı. Ahmet Denizolgun'u canlı gören son kişi olan Türkmenistan uyruklu seyis Rıfat Kadirov. 2016'daki ilk ifadelere göre Deniz Olgun, 6 Eylül günü Beykoz'daki çiftliğine geldi ve bir daha dışarı çıkmadı. O sırada çiftlikte bulunan tek kişinin Rıfat Kadirov olduğu belirlendi. Ertesi gün akşam saatlerinde eve giren Kadirov, Deniz Olgun'u ikinci kattaki kanepede hareketsiz halde bulduğunu anlattı. Ve savcılık ifadesinde sağ elini kontrol ettiğini, nabzının olmadığını ve korkudan yüzüne bakamadığını söyledi. Kadirov daha sonra şoför Murat Bayrağı aradı. Sonra çiftliğe başka isimler geldi. Fakat polis yaklaşık 4 saat sonra haberdar edildi. Kadirov'un soruşturmada dikkat çeken yönlerinden biri, Deniz Olgun'u canlı gören son ve cansız bulan ilk kişi olması. Ve geçmişine ilişkin yeni ayrıntılar da var. Kadirov'un Türkiye'ye ilk resmi girişi 2013'te yaptığı, daha sonra yasal olmayan yollarla yeniden Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Deniz Olgun'un çiftliğinde yaklaşık 3 yıl kaçak çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik soruşturma devam ederken 19 Eylül 2016'da hakkında sınır dışı kararı verildi. Kadirov'un 2020'de Kayseri'de yeniden kayıtlara girdiği, 2023'te ise İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi. Hakkında 30 Ocak 2028'e kadar Türkiye'ye giriş yasağı bulunuyor. Şimdi soruşturmadaki önemli sorulardan biri de şu. Deniz Olgun'u canlı gören son kişi olan Rıfat Kadirov o gece tam olarak ne gördü?
1: 55. hükümetimizin de programları doğrultusunda.
0: Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Firari olduğu belirlenen Yılmaz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında şüphelilerin masak incelemesi devam ediyor. Son olarak soruşturmada şüpheli bulunan İrfan Yılmaz'ın mal varlığı, banka hesap hareketleri ve şirketleri mercek altına alındı. Yılmaz'ın 5 şirketinde şüpheli işlemlerin masak tarafından tespit edilmesiyle savcılık söz konusu şirketlere el koyma kararı verdi. Firari olduğu belirlenen İrfan Yılmaz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İrfan Yılmaz'a suç örgütüne üye olma, kamu zararına dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasıyla yaşanan faciada 4. güne girildi. 10 denizciden hala haber yok efendim. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı 720 metre derinlikte tespit edildi. Sualtı robotuyla görüntülenen enkazda kayıp mürettebatın izi aranırken kazaya ilişkin soruşturmada Asu gemisinin kaptanı ve ikinci zabiti tutuklandı.
2: Marmara'nın derinliklerinde 10 denizciden gelecek bir iz aranıyor. Arama kurtarma ekipleri 4. günde de çalışmalarını yoğunlaştırarak arttırdı. Ailelerin ise kıyıdaki endişeli bekleyişi sürüyor. Facia Silivri'nin 18 mil güneyinde yaşandı. Kocaeli'nden Ali Ağa'ya giden Alsu'yla İskenderun

0: Samsun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu kısa sürede battı. Gemideki 10 kişilik mürettebat kayboldu.
1: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi kazanın 50 metre yakınında denizin 720 metre derinliğinde TCG Akın arama ve yedekleme gemisiyle bulundu.
0: Enkaza Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin sonar sistemleriyle ulaşıldı. Ardından uzaktan kumandalı sualtı aracı 720 metre derinliğe indirildi. Gövdedeki Tuğberk İmamoğlu yazısı görüntülendi. Çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul Valisi Davut Gül ekiplerden bilgi aldı. Kayıp denizcilerin yakınlarıyla da bir araya geldi.
2: Geminin, batan geminin enkazını tespit etti. Bundan sonraki aşamada ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Acılı tabii. Sadece onlar değil, milletimizin çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
0: Denizin üstünde ve altında çalışmalar aralıksız sürüyor. 2 ile 4 Eylül arasında 21 yüzer unsur ve 9 hava aracı görev yaptı. 30 farklı unsurun toplam faaliyet süresi 740 saati aştı. Bir yandan arama çalışmaları sürerken kaza ile ilgili adli soruşturmada da yeni bir aşamaya geçildi. Adliyeye sevk edilen Alsu gemisinin kaptanı Ahmet Erarslan'la ikinci zabiti Murat Evciman tutuklandı. Dört mürettebatsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Bir tarafta otomatik tanımlama sistemindeki sorun, diğer tarafta yetersiz personel ve uygulanmayan emniyet kuralları. İki gemideki zafiyetler bir araya geldi, kaza ve facia kaçınılmaz oldu.
0: Şimdi tüm dikkatler 720 metre derinlikteki enkaza çevrildi. Ekipler kayıp 10 denizcinin geminin içinde olup olmadığını belirlemeye çalışıyor. Ailelerse Silivri sahilinde gelecek haberi umutla bekliyor.
3: Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında 7. güne girildi. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişi için 554 metre derinlikteki enkazda robotik arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar operasyonun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranıyor. Kayıp kişilere ulaşılmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri denizden ve havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı son açıklamayla bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. 554 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 5 kişinin naaşı çıkarıldı. Facianın bilançosu 13 can kaybı ve 15 kayıp olarak güncellendi. Kayıpların ailelerinin acı bekleyişi sürüyor. Faciaya ilişkin adli soruşturma da çok yönlü şekilde sürdürülüyor. 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri araştırılıyor. Mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlar mercek altında. Öte yandan facianın ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişiklikleri devam etti. Müsteşar Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. Gazze ve Batı Şeria'da insani kriz derinleşiyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ve acımasız kararları durdurak bilmedi. Batı Şeria'da yeni bir işgal kararına hazırlanılırken Gazze bir kez daha bombalandı.
1: Gazze'de yazın sıcağı ayrı, kışın soğuğu ayrı sorun oluyor. Filistinliler kısıtlı imkanlarla olumsuz hava koşullarına adapte olmakta zorlanıyor. Ateşkes ihlalleriyle saldırılarda şehit sayısı da artıyor. Han Yunus kentine saldırı düzenlendi. Ateşkese rağmen süren saldırılarda sivillerin bulunduğu nokta hedef alındı. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Birleşmiş Milletler ise kış aylarının yaklaşmasıyla İsrail'in yerinden ettiği Gazze'lilerin sağlık risklerinin arttığına dikkati çekti. Filistinlilerin çadır kentlerde çok kalabalık yaşamak zorunda olduğuna işaret edildi.

0: sağlık sisteminin hastalık ve rahatsızlıklarda yaşanabilecek yeni artışları kaldıramayacağı uyarısında bulunuldu. Ancak İsrail, Filistinlileri yerinden etme politikasından vazgeçmiyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze planı ortaya çıktı. Ben-Gvir, gönüllü göç adını verdiği planla 7 yılda yaklaşık 1 milyon 900 bin Filistinlinin Gazze'den ayrılmasını hedefliyor. Ben-Gvir, planın hayata geçirilmesi için ayrı bir göç bakanlığı kurulmasını da talep etti. Batı Şeria'da ise baskınlar sürüyor. Nablus kentinde El Askeri mülteci kampına baskın düzenlendi. Kampın girişindeki bir binayı karargaha çeviren İsrail askerleri çok sayıda Filistinli alıkoydu. Sağ sorgulamasına tabi tuttu. İşgali genişleten İsrail, Cenin kentinde ise birçok araziye el koymaya hazırlanıyor. Yaklaşık 7,5 dönümlük araziye el konulmasını öngören askeri bir emir çıkarıldı. Karar için güvenlik bahane edildi.
1: ABD-İran savaşında gerilim dinmezken yeni iddialar tansiyonu artırdı. Katar, İran'ın sivil yerleşim yerlerine hedef aldığını öne sürerken ABD yine tehditler savurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Kazma Dağı'nı yakında vurabileceklerini söyledi.
0: İran'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı iddia edildi. ABD yeni saldırı rotasını açıkladı. ABD-İran savaşında gerilim bir kez daha yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la yaşadıkları gerilimi askeri bir çatışma olarak tanımladı. Savaş olmadığını iddia etti.
2: Birçok kişi buna savaş demiyor. Ben buna askeri çatışma diyorum. Çünkü bizim için önemsiz bir mesele. İran bizim için büyük bir mesele değil. Venezuela'ya müdahale ettik. Buraya da müdahale ettik.
0: İran'la çatışmalarda sadece 18 ABD askerinin öldüğünü kaydetti. Trump, bunun Vietnam veya Afganistan savaşlarıyla kıyaslandığında çok büyük bir sayı olmadığını söyledi. ABD Başkanı gerekirse Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi.
2: Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz.
0: ABD basınına göre ise Trump, İran'a yönelik saldırıların ardından rejim değişikliği bekliyordu. ABD merkezi CNN'e göre Trump savaşın başlamasından bu yana gizli toplantılarda bu konuyu gündeme getiriyor. Buna göre ulusal güvenlik ekibine İran halkının neden yönetime karşı ayaklanmadığını defalarca sordu. İran halkı ne zaman ayağa kalkıp savaşacak diye sorarak bu beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Öte yandan ABD'nin askeri adımları sekteye uğruyor. Yüzlerce gündür aralıksız süren görevde ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln yine gündeme geldi. Son olarak askerlerin intihar girişimleri gündemi sarsarken şimdi de gemideki tahribat haberi oldu. Orta Doğu'daki görevden çekilen ve Tayland'a ulaşan gemi gövdesindeki yoğun paslanmayla dikkat çekti. Pasın ihmal edilmesi halinde çelik yapıyı zayıflatabileceği uyarısı yapıldı. İran cephesindense geri adım gelmiyor. ABD'nin saldırılarına Körfez ülkelerini hedef alarak cevap veren İran'a dair yeni bir iddia gündeme geldi. Katar, İran'ın sadece ABD üslerini hedef almadığını söyledi. Sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığını belirtti. İran'sa ABD'nin İran'da hedef aldığı bölgelerdeki tahribatına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, savaş sırasında hasar gören petrol rafinerilerinin önemli bir kısmının yeniden inşa edildiğini söyledi. Savaş boyunca İran'ın ham petrol ihracatının kesilmediğini belirtti. Açıklamanın ardından İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden birinde patlama sesleri duyuldu. Hark Adası çevresinde saldırı olduğu ifade edildi. İran basınına göre İran'a ait bir petrol tankeri vuruldu. Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarıldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi.
1: Lübnan'da son duruma da bakalım. İsrail ordusu Lübnan'ın güney ve doğusundaki çeşitli bölgelere saldırı düzenledi. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Sur ilçesine bağlı Remadiye beldesinde bir ev hedef alındı. Nebatiye'de bir yetimhane çevresine hava saldırısı düzenlendi. Depşe Tepesi çevresi de iki dalga halinde hava saldırısıyla hedef alındı. Doğu Zutar beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucunda da büyük bir patlama meydana geldi. Son saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti,

24 kişi de yaralandı. Lübnan'da İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Türkiye'nin bağımsız savunma sanayi gücü İsrail'de bir kez daha mercek altına alındı. Bir İsrailli havacılık uzmanı İsrail basınına Türkiye'nin hava kuvvetlerini değerlendirdi. Muhtemel bir çatışmanın İsrail açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Türkler bize ulaşmanın bir yolunu bulur dedi.

İsrail uzmandan Türkiye için adeta itiraf niteliğinde analiz geldi. Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur dedi. İsrailli havacılık uzmanı Nitsan Sadan, İsrail basını Kalkalis için kaleme aldığı analizde Türk Hava Kuvvetleri'ni değerlendirdi. Sadan, Türkiye'nin hava gücünün sadece savaş uçağı sayısından ibaret olmadığını belirtti. Türk ordusunun hava savaşının tüm katmanlarını aynı anda yönetebilme yeteneğine dikkati çekti.

muhtemel bir çatışmanın İsrail açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Uzman, Türkiye'nin operasyonel yeteneğini sadece sınırları içinde değil, uzak coğrafyalarda da sürdürebileceğine işaret etti. Değerlendirmede 7 adet KC-135 havadan yakıt ikmal uçağının bu süreçteki kilit rolüne değinildi. Harp sistemlerinin ve ihbar uçaklarının Türk savaş uçaklarına sahada büyük bir erken uyarı ve hedef farkındalığı sağladığı aktarıldı. Türk savaş gücünün bel kemiğini sayısı 250'yi aşan F-16'lar oluşturuyor dedi. Eğer insansız hava araçları futbol olsaydı Türkiye Ronaldo, biz de Messi olurduk dedi. Sadan, Türkiye ile İsrail Hava Kuvvetleri'ni karşılaştırdı. İsrail'in savaş algısını anlatan Sadan, İsrail'de sadece 3 mevsim var. Yaz, kış ve savaş itirafında bulundu. Son olarak Sadan, tüm bunlar göz önüne alındığında Türkiye'nin hava gücünün hafife alınmayacağını vurguladı. İsrailli uzman, iki ülke arasında olası bir çatışmanın İsrail için ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur dedi.

0: Ukrayna-Rusya savaşına da bakalım. Saldırıların kızıştığı Ukrayna savaşında ABD'den diplomatik çabalar gelirken Moskova saldırılarını sürdürdü. Başkent Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi'nin merkez binasını vurdu. Birçok bölgeyi hedef alan saldırılarda bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kızışıyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almaya devam etti. Ülkenin istihbarat servisinin genel merkezini vurdu. Rusya, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin merkez binasını insansız hava araçlarıyla vurdu. Saldırıda yaralananlar oldu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya'ya benzer şekilde karşılık verileceğini söyledi. Rusya, diğer kentlerde de bir konut ve bir fabrika binasına saldırdı. Çıkan yangın yoğun müdahaleyle söndürüldü. Odessa bölgesinde ise can kaybı kaydedildi. Gerilimin yükseldiği bölgede ABD Başkanı Donald Trump ise tansiyonu düşürmek için adım attı. Avrupa ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Trump, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırmayacağına inandığını vurguladı. Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova ve Kiev'i kapsayan yeni bir diplomasi turuna çıkıyor. Rus basınına göre Witkoff ve Kushner önce Rusya'ya gidecek, daha sonra Ukrayna'ya ayak basacak. ABD Başkanı Donald Trump, beraberlerinde savaşı sona erdirecek bir teklif götürüyorlar ifadelerini kullandı. İki ismin Rusya ve Ukrayna liderleriyle temas kurarak barış masasının kurulması için çalışacağını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gece yarısından itibaren Kiev'e yönelik saldırıların 3 gün boyunca durdurulması talimatını verdi.
0: Selin yuttuğu Nepal'de can kaybı artıyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1342'ye yükseldi. Kayıp 4886 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 10. günde ise 2 kişi kurtarıldı. Sel felaketinden 10 gün sonra mucize bir kurtuluş yaşandı. Bir kadın ve bir Çin vatandaşı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Çin vatandaşının hidroelektrik santralinde canlı kurtarılmasıyla kurtarılan işçi sayısı 3'e yükseldi. Polis yaşamını yitirenlerin cenazelerinin 8 farklı bölgeden çıkarıldığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Çitvan, Batı ve Doğu Navaparisi'de kaydedildi. 5000'e yakın kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Polis afet bölgelerinde arama kurtarma yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması için görevi başında. Acil durum operasyonları için 7912 polisi görevlendirildi. 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprü yıkıldı. Yollar hasar aldı. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiği tespit edilmişti. Ardından 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğu belirlenmişti. Yunanistan'da hava gösterisi faciaya dönüştü. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom savaş uçağı gösteri uçuşu sırasında yere çakıldı. Kaza Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası etkinliğinde meydana geldi. İki kişilik F-4 Phantom gösteri uçuşunu sürdürdüğü sırada aniden irtifa kaybetti. Ardından yere çakıldı. Çarpmanın etkisiyle bölgeyi yoğun duman kapladı. Kaza anı gösteriyi izleyenlerin kameralarına da yansıdı. Organizasyonun başlamasından sadece birkaç dakika sonra yaşanan kaza alanda büyük paniğe neden oldu. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başladı. Uçakta bulunan mürettebatın akıbeti ise henüz bilinmiyor. Yunanistan'da gözler şimdi kaza bölgesinden gelecek açıklamalara çevrildi. Orta vadeli program yarın Beştepe'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefleri paylaşacak. Devletin ekonomik öngörüleri ve hedefleri bu programla kamuoyuyla paylaşılacak.
2: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler hazır. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası yarın belli olacak. Orta vadeli program pazar günü paylaşılacak. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından pazar günü kamuoyuyla paylaşılacak. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması bekleniyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da bu programda yer alacak. Makroekonomik politikalar, temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu orta vadeli programın detaylarında olacak. 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2026'da %3.8, 2027'de %4.3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. 2027-2029 orta vadeli program Cevdet Yılmaz tarafından duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak.
0: Üsküdar Belediyesi'nde yenilenmesine karar verilen başkan vekili seçimi yine yapılamadı efendim. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi.
3: Biz şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
1: Sandık bir kez daha kurulacaktı. Üsküdar'ın yeni başkan vekili belirlenecekti. Ancak CHP'li üyeler toplantıya katılmadı. Seçim yine yapılamadı.
3: Biz çoğunluğu sağlayamadık.
1: Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki süreç, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından başladı. Meclis ilk kez

0: 5 Ağustos'ta sandık başına gitti. O tarihte CHP'nin 28, Cumhur İttifakı'nın ise 17 üyesi vardı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, 22 oy alarak başkan vekili seçildi. Ancak oylamanın ardından bazı pusulaların geçerliliği tartışma konusu oldu. AK Parti grubu önce meclis divanına itiraz etti. Ardından iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Seçim yargıya taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi başkan vekili seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurdu. Üsküdar Belediyesi'nin bu karara yaptığı itiraz da Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Böylece seçimin yenilenmesi kesinleşti. Seçime giden süreçte meclisteki sayısal denge de değişti. CHP'li Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı. Dört üyenin parti değiştirmesiyle gözler yeniden yapılacak seçime çevrildi. Benim. Saat 10'da başlaması planlanan toplantı öncesinde belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ancak CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yapılan yoklamada salt çoğunluğun sağlanamadığı belirlendi. Sandık kurulamadı, oylamaya geçilemedi.
1: Biz şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
0: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 8 Eylül Salı günü saat 9'a ertelendi. Şimdi gözler meclisin yeniden toplanacağı salı sabahında.
1: Maide Bukem Abay.
2: Köprü ve otoyollar satılıyor mu? Tartışmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı son noktayı koydu. Bakanlık mülkiyet devri yok dedi. Değerlendirilen modelin belirli süreli işletme hakkı devri olduğunu açıkladı.
3: Köprü ve otoyolların özelleştirileceği tartışmalarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kamuoyundaki iddiaların aksine mülkiyet devrinin söz konusu olmadığını açıkladı. 5 Eylül tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Niğde Pozantı, Gaziantep Çevre ve Bursa Çevre Otoyolları'nın bazı bölümleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Daha önce programa alınan otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri de süreç kapsamında bulunuyor. Bakanlık işletme hakkı devrinin 30 yıla kadar farklı yöntemlerle yapılabileceğini ancak mülkiyetin devlette kalacağını vurguladı. Ayrıca özelleştirme tamamlanana kadar otoyol ve köprülerin bakım, onarım ve işletme sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü'nde olacak. Bakanlık otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği iddiasını da yalanladı. Bu rakamın gelir olduğu yaklaşık yarısının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığını belirtti. Bakanlık ayrıca ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi ya da geçiş ücretlerine ek zam yapılmasına ilişkin bir karar bulunmadığını bildirdi.
2: Trabzon'da bu yıl 23.sü düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı'nda eğitimde başarı, geçmişten bugüne verilen mücadele ve gençliğin geleceği konuşuldu. Kurultaya katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de önemli açıklamalarda bulundu. 28 Şubat zihniyetini hatırlattı, darbecilerle işbirliği içinde olduklarını belirtti. Ancak hesaplarının bozulduğunu söyledi. Yusuf Tekin, İmam Hatipli olmakla gurur duyduğunu da söyledi.
4: 15 Temmuz gecesi tankların gölgesinde gördüğümüz çehre aslında aynı köhne zihniyetin farklı zamanlardaki iki ayrı maskesiydi. Her ortamda dile getirdim. 28 Şubat iradesi kendilerine en büyük paydaş olarak FETÖ'yü seçmişti.
0: 15 Temmuz'da tankların gölgesindeki çehre 28 Şubat zihniyetiyle aynı dedi. Ancak kirli zihniyetlerin hesaplarının bozulduğunu belirtti.
5: Ankara Üniversitesi yönetmeliği gereğince açık fotoğrafla kayıt yapmak zorundayım. Bana verilen talimat bu. Bunu aşamam.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Trabzon'daydı. 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. 28 Şubat döneminde İmam Hatip okullarının yaşadığı zorluklara dikkati çekti.
4: Bu ülke 28 Şubat'ı yaşadım. 28 Şubat'ta İmam Hatip okulları toplamda öğrenci sayısı %2'lere kadar düştü.
0: Tekin o dönem kapanma noktasına gelen okulların yeniden güçlendirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
4: Sayın Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a bir İmam Hatip mezunu olarak teşekkür ediyorum.
0: Bakan Tekin, İmam Hatipli olmakla ilgili duygularını dile getirdi.
4: İmam Hatipli olmak, ömrümüzün istikametine vurulmuş bir mühür misalidir. Bir kere vuruldu mu hayatımızın her safhasına sirayet eder.
0: Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan da kardeşlik vurgusu yaptı. Türkiye'nin bütünlüğüne dikkati çekti.
6: Ümmet coğrafyasını bir çatı altında buluşturmasını ve kardeşçe yürüyüşümüzün ümmete bu noktada önderlik etmesi, ümit ve duasıyla kardeşçe şiarımız inşallah bir yıl boyunca sarsılmaz kalemiz olan kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek adımlar atacağız inşallah.
0: Trabzon'daki kurultay İmam Hatip camiasının geçmişten geleceğe uzanan mücadelesine ve gençliğe yönelik mesajlarla sona erdi.
7: İmam Hatip okulları her şeyden önce bir itidal zeminidir.
2: Kocaeli'de havacılık ve bilim merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada faciadan dönüldü. Söndürme çalışmaları sırasında uçağın kuyruğu koptu, itfaiye aracının üzerine düştü. İşte o anlarda büyük bir korku yaşandı. İzleyelim. Bilim merkezine dönüştürülen uçak alevlere teslim oldu. Kopan kuyruğunun itfaiye aracının üzerine düştüğü anlar kameralara işte böyle yansıdı. O anlarda büyük bir panik yaşandı. Uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen uçakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm uçağı sardı. Uçaktan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında uçağın kuyruğu koparak itfaiye aracının üstüne düştü. İşte o anlar büyük bir korkuya sebep oldu. Yangının söndürme çalışmaları sonrasında söndürüldü. Olayda yaralanan olup olmadığı ve uçağın ne kadarının zarar gördüğü henüz netlik kazanmadı. İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde çıkan yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Oteldekilerin bir bölümü mahsur kaldı. Ekiplerin zamanla yarıştığı yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi ise itfaiye tarafından tahliye edildi.
0: Önce alevler yükseldi, ardından patlama sesleri duyuldu. 6 katlı oteldekiler can pazarı yaşadı. Yangın saat 6.30 sıralarında Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde çıktı. Otelin birinci katında başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın sırasında otelde peş peşe patlamalar meydana geldi. İçeride konaklayanlar mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlerle mücadele etti, diğer yandan içeride mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Otelde bulunan 7 kişi ekipler tarafından tahliye edildi. Yaralanan 12 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar çevredeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Alevler itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler otelde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Elmanın başkenti Karaman Akçaşehir bu kez sinema dünyasının önemli isimlerini ağırladı. İlk kez düzenlenen Altın Elma Kısa Film ve Belgesel yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yeşilçam'ın usta isimleri ve Sümer Ezgün'ün katılımıyla final gecesi renkli görüntülere sahne oldu.
8: Çıkar bakayım cebindekileri.
0: Karaman'ın 3000 nüfuslu Akçaşehir Beldesi sinema ve tarımı aynı etkinlikte buluşturdu. Bu yıl ilk kez düzenlenen Altın Elma Kısa Film ve Belgesel yarışması final yaptı. Yarışmaya yaklaşık 600 kısa film ve belgesel başvurdu. Selçuk Üniversitesi akademisyenleri ve sinema yönetmenlerinden oluşan jüri, dereceye giren yapımları belirledi. Ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Final programına Yeşilçam'ın usta isimleri Halil Ergün, Levent İnanır ve Şehnaz Dilan da katıldı.
9: Altın Elma Kısa Film Festivali'ni düzenliyoruz. Birincisini yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa oluyor. Onun için burada bir coşkuluyuz, heyecanlıyız. Bu bölgenin nasıl Altın Elma Kısa Film Festivali'ni biz bugün ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonra da bir değil 100 tanesini gerçekleştireceğiz.
0: Etkinlik kapsamında Akçaşehir Kültür Evi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Gecenin konuğu ise sanatçı Sümer Ezgi oldu. Ezgi Sesel

0: Kendirdiği türkülerle vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.
1: Karaman, Akçaşehir'de, Bozkır'da böyle bir festivalin olması gerçekten gurur verici. Bizim için de gurur verici oldu. Yaklaşık 600 seçkiden ikinci gelmemiz bizim ve ekip adına gururluyuz.
2: Sanatın bütün fonksiyonlarının kitlelerle buluşma yapıcı biçimde sahneye getirilmesi...

0: Canım.
1: Muğla Marmaris'e gezi teknelerinin yolcuları bu kez turistler değil keçiler oldu. Yüzyılı aşkın süredir devam eden yörük geleneği görenleri şaşırtıyor. Yaz sıcağında su bulunmayan kışlaklardan köye getirilen keçiler yılda iki kez deniz yoluyla taşınıyor.
2: Turist teknesine biniyorlar, bir kıyıdan diğer kıyıya geçiyorlar. Her yıl adeta mavi bir yolculuğa çıkıyorlar. Muğla'nın Marmaris ilçesi eşine az rastlanır bir göçe sahne oluyor. Yörük kültürünün bir parçası olan keçi besiciliği, bölgenin zorlu coğrafi şartlarına rağmen inatla yaşatılmaya çalışılıyor. Karayolu, elektrik ve suyun bulunmadığı yarımadada hayvanlarını besleyen Tanju Varol, mevsim şartlarına göre keçilerini teknelerle taşıyor.
3: Bizim olduğumuz mevki yarımada. Yarımada olduğu için karşıda adada bakıyoruz biz hayvanlarımıza. Alel Mevsi dediğimiz bir yerde bakıyoruz. Oraya da yol, araba yolu yok, elektrik yok, su yok. En büyük sorunumuz su. Su olmadığı için yüksek Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında hayvanlarımızı köye getiriyoruz.
2: Keçilerin bu zorlu ve bir o kadar da renkli deniz yolculuğu aslında yeni bir uygulama değil. Bölgede 100 yılı aşkın süredir devam eden bir ata mirası. Deniz yolculuğuna alışkın olan keçiler için eskiden kürek ve yelkenle yapılan bu seferler şimdilerde daha modern imkanlarla gerçekleştiriliyor.
3: En az bir asırdan beri sürüyor bu. Çünkü bizim yaşadığımız yere yol yok. Ada olduğu için tek ulaşım tekne. Daha önceden yani çok eskiden bahsediyorum. Dedemin zamanında böyle tekneler de yoktu, yokmuş burada. Kürekle, yelkenle geçiriyorlarmış.
2: Ancak bölgede turizmin yaygınlaşmasıyla birlikte bu asırlık gelenekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ata mirası mesleklerini gönülden yapan emektar besiciler, gerekli destekler sağlanırsa keçilerin bu mavi yolculuğunun daha uzun yıllar süreceğine inanıyor.
1: Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit eden çoban sorunu bu yıl da devam ediyor. Geçen yıl 130 bin liraya kadar çıkan çoban ücretleri bu yıl 150 bin lirayı buldu. Ancak üreticilerin aradığı çoban yine bulunamadı efendim. Yüksek çoban ücretlerine rağmen personel bulmakta zorlanan üreticilerse çaresizce soruna bir çözüm bulunmasını istiyor.
4: Çobanlar şöyle yani çoban sorunu büyük, maaşlar yüksek.
2: Maaşlar yükseliyor, şartlar iyileştiriliyor. Ancak yine de aranan çobana ulaşılamıyor. Tunceli'de hayvancılık yapan vatandaşlar çoban sorunuyla karşı karşıya. Maaşların yüksek olduğunu belirten vatandaşlar yine de çoban bulamadıklarını söylüyor.
5: Bizim ülkede çoban bulmak zor.
2: Özellikle yaylalarda hayvanların bakımını, beslenmesini ve sahamını üstlenecek çoban sıkıntısı yaşayan üreticiler, iş gücü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Ancak çeşitli sorunlar yaşıyorlar.
5: Aylık 100-150 arası veriyoruz. Beğenmiyorlar hatta. Yani sigarası, ekmeği, yatağı her şey bize ait. Yine de beğenmiyorlar.
2: Tunceli'de çoban sorunu küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit etmeye devam ediyor.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de Kaleiçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. İkinci kez festival coşkusunu yaşayan kent, Kültepe Kanişkuru Karum'dan Selçuklu mirasına, Erciyes'ten geleneksel sanatlarına uzanan köklü değerlerini konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere uzanan 185 etkinlikle buluşturacak.
2: Kayseri'de Türkiye Kültür Yolu Festivali heyecanı başladı. İkinci kez festivale ev sahipliği yapan Kayseri, 9 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve gastronomi etkinlikleriyle hareketlenecek. Kültepe Kanişkarum'dan Selçuklu mirasına, geleneksel sanatlardan çağdaş kültür etkinliklerine uzanan programda 185 etkinlik gerçekleştirilecek. Festival kapsamında sergi, tiyatro, atölye ve sahne gösterilerinin yanı sıra ünlü sanatçıların katılımıyla ücretsiz konserler de düzenlenecek. Kayseri'nin zengin mutfak kültürü de festivalin önemli duraklarından biri olacak. Mantı, yağlama, pastırma, nevzine ve develi cıvıklısı gibi yöresel lezzetler 34 lezzet noktasında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Kayseri'yi buluşturan festival 13 Eylül'e kadar kente kültür ve sanat rüzgarı estirecek.

0: Kastamonu'da bölge halkının beyaz altın olarak bildiği Taşköprü sarımsağı girişimci bir ruhla siyah inciye dönüştü. Güney Kore'de gördüğü siyah sarımsağı memleketinde üretmeye başlayan Halit Cebeci, şimdi de dünya ünlü bu lezzetten siyah püre elde etti. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan ve koku yapmayan bu gurme lezzet, sofraların yeni gözdesi olmaya aday.
1: Tescilli Taşköprü sarımsağı girişimle siyah inciye dönüştü. Doğal yapılan püresiyle sofraları süslüyor. Halit Cebeci'nin hikayesi yaklaşık 14 yıl önce Güney Kore'ye yaptığı bir geziyle başladı. Orada siyah sarımsakla tanışan Cebeci, bilimsel destek ve COSGAP hibesiyle kendi üretim tesisini kurdu. Küçük bir dükkanda başlayan serüven bugün 750 metrekarelik bir tesise dönüşmüş durumda. Üstelik üretimde sadece tescilli Taşköprü sarımsağı kullanılıyor.
2: Geçtiğimiz yıl 30 ton siyah sarımsak ürettik. Üretimimizde sadece coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı kullanıyoruz. Taşköprü sarımsağı çok kıymetli bir ürün.
1: Fermantasyon yöntemiyle elde edilen ve siyah inci olarak adlandırılan özel sarımsaktan katkısız püre üretildi. Hem de farklı damak zevklerine hitap eden çeşitleriyle.
3: Biz sadece siyah sarımsak dişlerini ezip başka hiçbir katkı maddesi katmadan püre haline getiriyoruz. Farklı inovasyonlarımız da var tabii ki. Siyah sarımsak işte nar ekşili yapıyoruz. Bu da yine nar ekşimiz organik bir şekilde kullanılıyor, hiçbir katkı maddesi olmadan.
1: Üstelik bilinen sarımsağın aksine belirgin bir kokusu da yok. Et, balık ve salataların yanında yerini almak üzere hazırlanan bu inovatif lezzet tüketiciyle buluşuyor.
0: Gümüşhane'de bulunan Çetlice Yaylası, sis deniziyle çevrelenen doğal dokusu ve gün batımında ortaya çıkan renkleriyle ziyaretçileri mest ediyor. Karadeniz'in heybetli dağları, doğanın yeşil tonları ve sis deniziyle buluşunca işte ortaya bu manzara çıkıyor.
1: Güneş ışınları sis deniziyle buluştu, ortaya bu eşsiz manzara çıktı. Sayısız Sarp Dağları, derin vadileri ve yaylaları. Burası Gümüşhane. Kentin %60'ı Sarp Dağlardan oluşuyor. 1815 metre rakımda yer alan Çetülce Yaylası da ziyaretçilerine bulutların üzerinde yürüyor hissi veriyor.
4: Çetlice Yaylası muhteşem manzarası olan bir yer. Akşam üzeri bile gelsen günün bütün yorgunluğunu atabiliyorsun.
1: Bulutların vadi boyunca bir denizi andırdığı yaylada, güneşin batışına yakın saatlerde gökyüzü turuncu ve kızıl tonlara bürünüyor. Gün batımından yansıyan ışıkların sis tabakasına ulaşmasıyla ise yayla fotoğraf ve doğa tutkunları için doğal bir seyir alanına dönüşüyor.
5: Çok değişik manzaralar var. Koyun sürüsü, inekler, işte gün batımı, gün batımının sislere yansıyan ışığı. Çok güzel fotoğraflar çektik, videolar çektik.
0: Bu büyüleyici manzara eşliğinde hafta sonu akşam haberlerini noktalıyoruz efendim. Ama bir yere ayrılmayın, saat başında gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
1: basit. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlıların finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Filenin Sultanları 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Ay Yıldızlılarımız 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla 3-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol takımımızın finaldeki rakibi bu akşam Polonya-İtalya maçının galibi olacak. Şampiyonu belirleyecek final maçı yarın saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İstanbul'da oynadığı A grubu maçlarının 4'ünü kazanan, birinde mağlup olan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı. Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırmıştı. Ve KPSS maratonu yarın başlıyor efendim. 1.708.329 aday genel yetenek, genel kültür sınavında ter dökecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ama saat 10'dan sonra adaylar binalara alınmayacak.
1: Milyonlarca adayın beklediği KPSS maratonu yarın başlıyor. Bu yıl yaklaşık 2 milyon aday ter dökecek. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği kamu personeli seçme sınavı pazar günü ilk oturumla başlıyor. Genel yetenek, genel kültür oturumuna 1.708.329 aday katılacak. Ayrıca 6.197 engelli adayla 258 hükümlü ve tutuklu aday da sınava girecek. Sınav 81 il ve Lefkoşa'da 145 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Ayrıca kritik uyarı, adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav güvenliği için 18.446 emniyet görevlisinin sahada olacağını açıkladı. KPSS alan bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül'de 3 oturum halinde yapılacak. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak ve sonuçlar 2 yıl geçerli olacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerinden yine bir Gül Nihal'i seslendirdi. Genç Erdoğan'ın performansı büyük beğeni topladı.

Türk sanat müziğinin unutulmaz eseri bu kez Fatıma Serra Erdoğan'ın sesiyle yankılandı. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin ölümsüz eseri Yine Bir Gül Nihal'i yorumladı.

0: şekilde.
1: Çok güzel oldu.
2: Hastalarına yalnızca ilaç yazmıyor, çocuklara kitap da veriyor. Üstelik görev yaptığı sağlık merkezine her gün bisikletiyle gidiyor. Mardin'de aile hekimi Selman Yaşar hem sağlıklı yaşamın hem de kitap okumanın önemini anlatmakla kalmıyor. Bizzat örnek oluyor. İzleyelim.
3: Önce kaskını taktı, ardından çantasını hazırladı ve iş yerinin yolunu tuttu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Selman Yaşar, her gün yaklaşık 8 kilometre pedal çeviriyor.
4: 5 senedir hemen hemen bütün ulaşımı bisikletle sağlıyorum. Vatandaşın da dikkatini çekiyor. Bisikletimi polikliniğime park ediyorum. Gören vatandaşlar bazen soruyor, hocam arabanız mı yok, niye bisikletle geliyorsunuz? Böyle bir diyalog gelişiyor, bir iletişim kurmuş oluyoruz. Biz hareketin sağlık açısından ne kadar gerekli olduğunu ifade etme durumu oluyor.
3: Ancak onu diğer aile hekimlerinden ayıran tek şey bisikleti değil. Muayene odasının bir köşesi kütüphane. Çocuklar ve gençler okudukları kitabı getiriyor, yenisini alıp evlerine dönüyor.
4: 2010 yılından beri bir kütüphane, bir kitap okuma, okutma alışkanlığı oluşturduk. Bölgedeki çocuklar da çok destek verdi, çok rağbet gördü. Kitap okuyorlar, sonra kitabı bitirdikten sonra getiriyorlar, tekrar kitap değiştiriyoruz. Bu 16 senedir bu şekilde devam ediyor.
3: Kimi romanlarla onun sayesinde tanıştı, kimi de evinde kendi kütüphanesini kurdu.
5: Benim romanlara ve kitaplara başlamama neden olan ilk insan, yani Dostoyevskiler, Ömer Seyfettinler, onun sayesinde tanıştım. Bu tür büyük yazarlarla onun sayesinde tanıştım. Şu an evimde küçük bir kütüphane var. Ve onun kütüphanesini gördükçe biraz özeniyorum tabii.
3: Yaklaşık 16 yıldır aynı mahallede görev yapan Yaşar, çocukların yalnızca sağlığıyla değil, eğitimi ve gelişimiyle de yakından ilgileniyor.
6: Sağlığımızla ilgileniyor, hem kitap okumamıza yardımcı oluyor, her geldiğimizde kitap dağıtıyor bize. Bazen bisikletle geliyor, onu görünce gerçekten şaşırıyoruz. İşte kaskını falan takmış, kolluğunu falan takmış, böyle geliyor. Görünce zaten bizi de teşvik ediyor böyle spor dallarıyla uğraşmamızı.
3: Onlar için sadece bir doktor değil. Kimi zaman bir abi, kimi zaman da yol gösteren bir öğretmen.
4: Aile hekimliğini aileden görüyorlar. Çünkü bir temasımız var. Hasta olmak zorunda değil bana gelmesi için. Normal kitabını değiştirmeye gelip ya da başka okulla ilgili ya da sağlığıyla ilgili herhangi bir soruyu gelip bana sorabiliyorlar. Bazen kapıdan kitapla giren bir çocuğu gördüğüm zaman elinde reçeteyle gelen bir vatandaştan daha çok hoşuma gidiyor.
3: O bir yandan sağlık için pedal çeviriyor, diğer yandan dağıttığı her kitapla çocukların hayallerine yeni bir sayfa ekliyor.
2: Bu haberle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz efendim, ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan Bu Ülke programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Kar kimitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital

0: başvuru kolaylığı ve Vinov Kampüs'e özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Kampüs ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
8: Gençler.
9: Buyur abi.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Çok iyi.
8: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
9: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam akıllı konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Savaş Barkçin'le. Akılın kökeni, anlamı, hangi akıl, ne zaman akıllı oluruz, en akıllı, bizim aklımız, Batı'nın aklı, bugün hangi akıldayız? Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtayım. Savaş Barkçin'in pek çok kitabı var ama bizim bu akşam konuşacağımız kitap Ketebe Yayınları'ndan Bakışlar ve Görüşler yazılarının toplandığı. Ben açıkçası tavsiye ediyorum bu kitabı size. Kendim okudum. Bazen nereden başlayalım? Ben de kitap okumak istiyorum. Bir şey okuyayım diye soranlar oluyor. Bu kitaptan başlayabilirsiniz. Düşüne düşüne okunabilir. Ayrıca da gençlerle sohbet ederken de bu kitaptan istifade edilebilir. Sadece akıl mevzuunda değil ama aslında içinde sıkıntı yaşadığımızı bildiğimiz ama dediğim gibi neresinden başlayacağımızı bilmediğimiz birkaç mevzu üzerinden çok istifade edilebilecek bir kitap olduğunu söyleyeyim. İkinci kitap, bunu da bir ara yapacağız. 40 makam anlam.
1: 40 anlam. Yine, evet.
0: Ketebe Yayınları'ndan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Savaş,
1: eyvallah.
0: Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sizinle daha önce de yaptık bu yayınları.
1: Evet.
0: Ama bu defa geçen sefer medeniyet aklı, Osmanlı aklını konuşmuştuk. Kalbin aklı var.
1: Evet.
0: Avni konuğu konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Belki mesela en akıllı insanlar, akıllı insanlar arasında.
1: Keyif.
0: Belki, evet. Konuştuktan sonra aklı, ondan da söz ederiz. Ama portresini konuşmuştuk.
1: Aynen.
0: Siz de kitabın ön sözünde yazmışsınız. Adam aklını akılla bozmuş.
1: Evet.
0: Diyebilirsiniz diyorsunuz. Sormak istiyorum. Öncelikle akıl ne demek? Kökü ne demek? Çünkü akıl kelimesi çok şükür ne olduğu belli, kökeni, sülalesi belli bir kelime. Bizim
1: evet.
0: Bir de öyle bir sorunumuz var, bu akşamın konusu değil.
1: Sonradan türeme değil.
0: Evet.

0: değil. Onun için hazır ne olduğu belli bir kelime üzerine konuşacağız. Onun için kökeninden başlayalım. Nedir aklın kökeni? Evet. Nereden gelir?
1: Tabii akıl kelimesi Arapça kökenli. Etimolojik kökeni akil, işte makul diyoruz, makuliyet diyoruz vesaire, hepsi aynı kökten geliyor. Aslında develerin park edildiği zaman, çünkü deve çok güçlü bir hayvan, büyük bir hayvan, bir insanı zapt etmesi kolay değil. O yüzden deve çobanları mola verdiklerinde develeri çökertirler. Fakat çökertmeyle deveyi zapt edemezsiniz. Yani istediği zaman kalkar gider. Ne yapman lazım o zaman? Bir bağ ile bağlaman lazım. Ön ayaklarını şu şekilde oturur develer çöktükleri zaman. O iki bacağını bir urganla bağlarlar. Bir ip vardır. O bağın adı akile. Bir rivayette oradan geldiği söyleniyor. Neden? Çünkü deveyi düşünün, büyük bir güç, büyük bir enerji, seni bir yerden bir yere götüren bir vasıta, senin kıymetli eşyalarını bir yerden bir yere sevk ediyor, rızkını temin etmene vasıta oluyor. Bütün bunları düşünün, yani aklın işlevleri konusunda bize çok güzel bir açılım veriyor. Evet, size süt verir, et verir vesaire. Çok az yer, yani çok dayanıklıdır. En şiddetli, en çetin şartlardan çıkmasını bilir. Gözleri ona göredir, kum fırtınasında yürümeye devam eder vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları düşünün. İşte akıl neymiş onu anlarız yani. Ama bu o devenin kontrol altında olduğunda sağlanan faydalar. Kontrol altında tutmanız için zapt etmeniz gerekiyor. Bir sınırda, bir ölçüde tutmanız gerekiyor. Yani sahiplik, mülkiyet sizde kalsın diye onu zapt etmeniz lazım. İşte onu sağlayan bağın adı. Dolayısıyla akıyla bu. Hatta kal'a kelimesiyle de irtibatı olduğu söylenir. Bir şeyi muhafaza eden, bir şeyi koruyan şeydir. Akıyla, yani etimolojik kökeninden bahsediyoruz. Hatta bir manası da kalptir. Şimdi kalbin de bir manası akıldır Arapçada. Şimdi bunlar tesadüf şeyler değil.
0: Boşuna.
1: Asla değil. Dolayısıyla akıl kelimesi dediğin zaman sadece akıl nerede? Burada. Orada değil. İslam'da orada değil. Akıl buradadır. Kalptedir. Burası zihindir. İdraktir, dimağdır. Yani beynin işlevleri akla, ne diyelim, aklın türevleridir, aklın ürettiği şeylerdir. Ama aklın mekanı, Hazreti Ali Efendimiz'in de söylediği gibi, kalptir. Zaten ayet-i kerimeler de vardır. Yani kafirlerin kalpleri vardır fakat anlamazlar diye. Halbuki biz anlamayı yapan organ hangisi? Beyin sanıyoruz. Beyin işlemcidir. Beyin emredici değildir. Beyin kalbin, yani kalpteki aklın emriyle iş yapar. Dolayısıyla
0: yani önce kalbin kımıldar, kıpırdar.
1: Kalp şeydir, amirdir bütün vücuda. Aklı da o hareket ettirir. Mesela işte üç kağıt yaptıran akıl da vardır. Aynı akıl çok hayırlı bir iş de yapabilir. Aklı ona çalışır. Mesela deriz ya, aklı hep bunu fesada çalışıyor. Veya bunun aklı hep hayra çalışır. Çok iyi bir insandır deriz. Demek ki akıl nereye sevk edilirse oraya koşan bir binittir. Ya bir at gibi düşünün. Süvarisi kalptir. Kalp ona der ki şuraya doğru koş, küfre doğru koş. En sağlam küfürle ilgili delilleri sana toplar getirir. İmana doğru koş der. İmanla ilgili her şeyi sana toplar getirir. Dolayısıyla Rabbimiz de zaten hidayet kavramı burada önemli. İnsanın kalbi hidayete erdiği zaman, yani Allahu Teala'yı, sahibini, yaratıcısını tasdik edip tanıdığı zaman, eyvallah dediği zaman, akıl da onunla beraber başa eğer. Yani kalbini Allah'ın huzurunda eğdirmeyenin aklı da eğilmez. Aklı başka bir tarafa gidiyorsa, kalbi başka bir tarafa gidiyorsa o zaten olmaz. Mutlaka o hayatta bir yerde tökezler. Yani bunu en çok bu enterlik yapan kardeşlerimizde görüyoruz. Benim somut olarak tanıdığım, çok gençliğimden tanıdığım, şimdi deist olan insanlar var. onların da yoldan çıkma yolları, öyle bir yazım var burada. Yoldan çıkmanın yolları diye anlatıyorum. Aşama aşamadır ve hepsinde aynıdır. Yani mümin olarak başlayan birisi zıvanadan nasıl çıkıyor? Zıvana da bu arada biliyorsunuz kanının tekerlerinin bağlı olduğu ana metal demire denir. Rod yani. Zıvana o. Zıvanadan çıkması demek teker çıkar.
0: İşte bağ.
1: Artık yürüyemezsiniz.
0: Aynen. Devedeki bağ gibi.
1: Dolayısıyla akıl kelimesi bizde böyle. Bir de batıda bunun muadilleri var. Yakın anlam işte. Diyelim ki siz de biliyorsunuz Fransızca raison denir, entelekt denir. Bunların hepsi Latince kökenden geliyor. Bütün hemen hemen batılı dillerde aynı kökten kelimeler var. Yani reason, raison veya işte intellect, entelekt. Bunların kaynağı bizdeki akıl kelimesinden farklıdır. Etimolojik kaynağı. Mesela reason dedikleri şey işte rasyonalite kelimesi oradan geliyor vesaire. Latince ratio kökünden gelir. Ratio bir şeyi ölçüp biçmek, hesaplamak ama aynı zamanda tartmak demek. Yani ölçmek, hesaplamak. O yüzden bir şeyin rasyonel olması ölçülüp biçilmiş olmasını gerektiren bir şey. Demek ki onların akıl dediği şey bana ne yarar ne yaramaz. Sınırlı bir işlemci akıldır. Hesapçı akıldır. Biz ona hesapçı akıl diyoruz zaten. Kalkülatif yani entelijans kalkülatif.
0: Ya da o aklı kullanıldığı alanları sınırlıyor.
1: İşte o yüzden İslam. Sınırlıyor çünkü
0: yemek yaparken ölçüp biçiyorsun.
1: Kârına ve zararına bakacağı
0: otomobil
1: alanlar.
0: Otomobil kullanırken aynen. Ölçüp biçiyorsun.
1: Aynen. Yani bu aslında insanın temel işlemsel aklıdır. Yani bu eski moda da bu akıl vardır. O da bilir. Ateş elini uzatınca yanacağını. Budist de bilir. Yahudi de bilir. Müslümanı da bilir. Kâr edeceği yerleri herkes bilir. Üçü alıp beşe satarsan iki kâr edersin. Bu bütün dinlerde, bütün coğrafyalar, zamanlarda ortak. Fakat bu standart akıldır. Yani temel akıldır. Üstün olan akıl insanı asıl insanlık makamına olması gereken Allah'ın onu yarattığı makama doğru yükselten akıl kalbin aklıdır. O yüzden bizim büyük bir yanlışımız Osmanlı'nın son döneminden bu yana birçok tercüme yanlışı ve birçok eş tutma yanlışından birisi akıl kelimesiyle rasyonalite kelimesini eş tutmaktır. Eş değildir. Yani ona işte aklı meaşi denir. Yani hayatını sürdürmene yardımcı olan akıl, ticaret yapmanı sağlar, yolda karşıdan karşıya geçmeni, bir şey düşünmeni, yemeği nasıl yapayım, bununla nasıl konuşayım, şu cümleyi mi söyleyeyim. Bunların hepsi bütün insanlarda ortaktır. Bunlara aklı meaşi denir İslam literatüründe. Fakat bizim bahsettiğimiz kalbin aklına, yani nurani akla, aklı nurani denir. O hidayete ermiş akıldır. O sadece Müslümanlarda olur. Müminlerde olur. Yani hayrı emreder. Şerden uzaklaştırır. Hatta Resulullah Efendimiz bir gün diyor ki insanların en akıllısı hangisidir? Yaptığı şeyi ahireti düşünerek yapandır. Mahşeri düşünerek. Zaten o oradaki akıllı kelimesi de keyyis kelimesidir. Yani bu da ayrı bir zeka türü, ayrı bir düşünme tarzı türü. Bunun pek çok yansımasını pek çok alanda görürüz. Mesela fıkha yanlışlıkla yıllardır hala da söylüyorlar. İslam hukuku diyorlar. Fıkıh hukuk değildir. Hukuku da içine alan çok büyük bir alan. Neden? Çünkü hukukta ahiret şeyi yoktur. Boyutu yoktur. Yani Roma hukukunda ahiretle ne alakası var? Veya bugünkü Anglo-Sakson hukuku veya Common Law dedikleri kıta Alman, Avusturya, Fransız hukukunda.
0: Bizimkinde de.
1: He, işte seküler hukukta öyle bir şey olmaz. Çünkü Allah'ı
0: mesela
1: tanımıyor.
0: Mesela hak kaybın oluyor. Diyelim ki 5 yıl değil mi zaman aşımına uğruyor.
1: Aynen.
0: İşte şey sigortalılarda işte 10 yıl. Mesela hizmet tespit davası açacak 5 yıl açacak. Kıdem tazminatı 10 yıl. 5 yıl açtı açmadı açamadı.
1: Zayi
0: gitti
1: oluyor.
0: Gitti. Şimdi, hatta cinayette falan bile var.
1: Tabii onda da var.
0: Meşru zamana uğramak.
1: Aynen. Dolayısıyla bir kere burada iki tane büyük fark var. Birincisi fakih, yani İslam'da Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre önüne gelen bir günlük mevzuya, güncel bir mevzuya hüküm veren insan, o seviyede olan insan,
0: cevap arayan
1: insan çok farklı bir şey yapar. Hukukçulardan farklı bir şey yapıyor. Bir, söylediği söz Allah'ın muradına uygun olmalıdır. Ona çok dikkat eder. Yani sırf aklı, rasyonalitesiyle hareket etmez. Allah ve Resulü'nün muradına uygun bir şey midir bu? Söyleyeceğim şey. Onu mutlaka murakabe eder. Çünkü kul murakabe edendir. Kafasına göre, duyduğuna göre ben...
0: Murakabeyi de söyleyin.
1: Evet. Yani
0: nedir? Yani nasıl murakabe nasıl eder insan?
1: Tartmak. Yani bir şeyi bir şeye, bir ölçüye vurmak manasında. Ölçüsü olanın ölçümü olur. Şimdi bizim çoğumuzun ölçüsü yok. Mesela din konuşanların da büyük kısmı en temel ölçüleri bilmedikleri için, onu da malumat saydıkları için, yani felsefe falan okuyanlar özellikle burada çok dağıtırlar. Çünkü bir filozofun sınırı kendi zihinsel sınırlarıdır. Hayal, tahayyülat, tasavvurat sınırlarıdır. İslam'da öyle değildir. İslam'da konuştuğun laftan mesulsün. Hem Allah'ın rızasına uygun olacak söylediğin söz. Fakihin farkı bu, hukukçudan.
0: Hem de
1: ahirete, o kulu da Allah'ın muradına kavuşturacak bir şey söylemen lazım.
0: Taşıdığın niyet.
1: Dolayısıyla niyet, mesuliyet, ahiret bilinci, hesap vereceğin bilinci, onun da hesabına kolaylık sağlaman gerektiği, bir kulun işini hayırla görme mecburiyeti. Çünkü gelip sana soruyor, emanettesin, Resulullah'ın varisisin, öyle herhangi birisi gibi konuşamaz. Resulullah Efendimiz'in varisi ne demek? Yani onun ölçülerini yaşatan kişi demektir. Dolayısıyla yani burada ahlaki bir, büyük bir fark var.
0: Ayrıca bilginden de şey olmayacaksın. Yani hükme vardın. Onu da geçenlerde İhya'da bakarken yine Gazali'nin müzakere ile ilgili Gazali Hazretleri'nin yazdıklarına bakarken gördüm. Mesela müzakerede devesini kaybeden iki kişinin araması gibidir. Hakikati araması. Ama öbürü bulursa sevinmesidir.
1: Evet. Hiç bu modern tartışmalarda görülen bir şey değil.
0: Evet.
1: Herkes birbirini çizgi dışına itmekle uğraşır. Yani özellikle şu anda da mesela dini konuları konuşan sosyal medya meşhurları var. Ben bilgiç diyorum. Hepsine değil tabii, çok kıymetli insanlar da var. Ama böyle üslupsuzca konuşan, edepsizce konuşan ama ayet ve hadis anlatıyor. Edepsizin önde gideni. Oturması falso, konuşması falso. Mesela bu insanların en eksik oldukları taraf ilim, bir malumatlar yığını değil. Usul ve edeple elde edilen bir şeye biz ilim diyoruz. Hatta hangi ilim olursa olsun. Mesela ben musiki meşkettim 12 sene boyunca. Bize ilk öğretilen şey edeptir. Üstadla olan ilişkin ahlaki bir ilişkidir. Sadece bilgi ilişkisi değildir.
0: Yani ne kadar edepli olursa o kadar...
1: Aynen. Her ilmin başı
0: akılla
1: o.
0: Akılla aran iyi
1: yani,
0: oluyor
1: yani
0: herhalde.
1: Felsefe,
0: akıllanıyorsun.
1: Felsefeye giriş dersi almış birisinin, ben zaten iki kitap okurum, Aristo'yu da tokatlarım, efendim önüme hangi Kant'ı da tokatlayacağım demesine benziyor. Orada nasıl sana bunu yaptırmazlarsa ve bunu söylediğinde seninle acayip dalga geçerlerse.
0: Evet, yani orada
1: Müslümanlar
0: hakikaten
1: da,
0: yaptırmıyorlar. Yani iyi de yapıyorlar ama burada...
1: Çünkü otoritesi var ama bizim dinimizin otoritesi yok şu anda.
0: Evet,
1: mesele bu. O zaten yani isteyen istediği şekilde dinden bahsedebiliyor. Bunun bir sınaması yok, bir tescil makamı yok. Bir dakika kardeşim, sen alim değilsin, bu konuları konuşmaya yetkili değilsin. Yetkin yok yani. Çünkü ilmi yeterliğin yok, yetkinliğin yok. Yeterlik, yetkinlik. Dolayısıyla akıl mevzunu böyle sanki istediğim gibi ulu orta at koştururum. Kur'an meali okuyorum baba. Bir sürü Arapça da öğrendim. Çok zekiyim zaten. 3 ayda Arapça öğrendim. Öğrenirsin. İnsan öğrenir. Öğrendim. İlim kitapları dediklerinize bakıyorum. Sen hangi kitaptan bahsediyordun? İmam Gazali İhya. Tamam, Arapçasını aldım baba. 3 gecede okudum ben bunu. Tamam, bunu da yuttuk. Bunu da koyduk kenara. Başka ne var? Hadis, şu kitap, Buhari. Tamam, onun da Arapçasını aldım. Şerhlerini de okuyorum. Babacığım, bu depo değil. İlim bir depo değil. Oraya çok kitap okuyarak varamaz. İlme mutlaka Allah rızası için öğrenmek, yapma niyetiyle öğrenmek. Niye öğreneyim ki ben? Bilgi ne işime yarar ki? adam olmana yararsa bilgidir benim için. Başkası için başkadır. Dolayısıyla aklı ne kadar yanlış kullandığımız, aslında aklı baştan ne kadar yanlış yere konumlandırdığımızla ilgili. Konumu yanlış zihnimizde. Müslümanlar iki asırdır zaten bütün civatalar oynamış durumda. Kendi kendimizi oynattık. Bunu da efendim İngiliz geldi yaptı falan. Yok kardeşim, İngiliz gelip sana şunu demedi. Akıl kelimesini, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün akıl fiillerini batılıların rasyonel aklını aklınıza tutarak yorumlayın. Bunu İngiliz demedi.
0: Talip olduk.
1: O haltı yemedi. Bir sürü haltlar yedi de.
0: Talip olduk.
1: Bu da senin yani, hayırlı olsun. Bu da senin özgün bir...
0: Talip olduk.
1: Maalesef, evet.
0: Akıllının öz Türkçesi de
1: Uslu. Akıllı uslu diyoruz ya hatta. Yani şimdi akıl kelimesini attılar. Zaten Türkiye'deki facia gerçekten dünyada hani büyük devrim geçirmiş. İşte diyelim ki Çin, komünizme geçişi, Mao devrimi ve sonrası kültür devrimleri. Sovyet Rusya, komünist devriminden sonra. Bunlar gerçekten biliyorsunuz bütün geleneklerini paçavra ettiler. Milyonlarca insanı öldürdüler. Çok kanlı, toplumu allak bullak eden şeyler. Fakat hiçbirisi alfabelerine dokunmadılar. Dilleriyle oynamadılar. Yani Çin'de şöyle bir şey çıkmadı. Çince'yi arıtmamız lazım. Öyle bir şey yok. Rusça'yı arıtmamız lazım. Kimse öyle bir şey demedi. Efendim, bizim müziğimiz çok berbat, utanıyoruz. Hiç çağdaş bir müzik değil. Efendim, onları dinlemeyelim. Hayır, tam tersi. Komünist dönemde Rus folk müziğinden ilham alan çok meşhur Rimski-Korsakov gibi vesaire besteciler çıktı dünya çapında. Bizde de güya çıktı da bizimkiler küfrederek çıktı. O yüzden ortada kaldılar, uçuştular. Dolayısıyla aynı şey bu dili yok etmede yaşandı ve bunun gerçekten benzeri pek yok. Mesela İsrail, biliyorsunuz, 2000 yıldır sadece hahamların konuştuğu, bildiği İbranice'yi aldı. Dünyada hiçbir Yahudi bilmiyor İbranice'yi. Rabbi değilse, yani Rebbe değilse, haham değilse. Adamlar aldılar, milli dili yaptılar. Yani ölü dili dirilttiler, bizimkiler de diri dili öldürdüler. Dolayısıyla akıl kelimesini de attılar. Dediler ki akıl Arapça kökenli, yaramaz. Farsça yaramaz. Ne yapalım? Akıl kelimesi, usya. O zaman akıllı uslu deyince ne diyeceğiz? Uslu uslu mu dememiz lazım? Bu gibi tutarsızlık ve çelişkileri bile bakmadılar açıkçası.
0: Ama bu aklın yerine usu koyarken ki koyanların muradından sanki us kendini kurtarmış, akıllının yanına uslu olarak
1: o zaten evvelden biri var.
0: Ve şey olmamış, yani dediğim
1: aynen
0: gibi.
1: Yani aklı yok etme rolünü kabul etmedi. Dolayısıyla...
0: Fakat bugün akıl deyince, şimdi evet, birazdan konuşacağız. Bizim anladığımız şeyle, şimdi sizin anlatmayı sürdürdüğünüz şeyin aynı olmadığını tabii ne yazık ki göreceğiz. Evet. Mesela yazıda da söylemişsiniz. Çok da deyim var akılla ilgili.
1: Çok, evet.
0: Akıl sır ermiyor.
1: Evet.
0: Akıl yürütmek.
1: Evet.
0: Aklı durmak. Aklım almadı. İşte evet, diyorsunuz ki insanın aklı başına gelir, aklı başından gider. Evet. Akılda kalan var, kalmayan var. Akılda tutulan var. Akıl dağılır, akıl toplanır, akıl alınır, evet, akıl verilir. Kiminin aklı bir şeye erer, kimisinin aklı havada olur. Akıl yorulur, akla eser, akla düşer, akla
1: çok
0: yatar. Bir de atasözleri var. Şimdi bunlarla yetindiğimiz zaman bile buradan biraz gidelim. Diyorsunuz ki akıl sonuçta insan gibi bir öznedir.
1: Evet.
0: Bir faildir. Failin içinde faildir. Öznenin içinde öznedir.
1: Evet.
0: Sanki bir insan gibi bir
1: tabii,
0: taraftan da.
1: Tabii. Çünkü insanın dünyadaki varlığını ayakta tutan şey akıldır. Çünkü insanın eylem dediğimiz bakması, oturması, bizim gibi şu anda konuşması, uyuması, kalkması, bir şey irade etmesi akıl ile olan şeyler. Akıl dışı olan şeyler yok mu? Veya akıl üstü olan şeyler yok mu? Var tabii ki, ama sonuçta akıl merkez. O yüzden aklı olmayanın dini yoktur. İslam'daki temel umdedir. Yani mecnun olan birisinden sual olmaz. Ondan helal haram beklenmez. Çünkü o mesul değildir. Sorumlu olman için akıllı olman gerekiyor. Allah-u Teala'nın verdiği akıl nimetinin sende olması gerekiyor. Onu kaybetmemiş olman gerekiyor. O emanete çok iyi sahip çıkman gerekiyor. Bir de Rabbimizin hikmeti gereği aklı esirgediği insanlar var. Onlar da genelde aşık oluyor. Yani %100 aşıklar. Mecnun olanlar onunla öyle olur. Yani ne yaptığını bilmiyor. Deriz ya bu mecnun işte. Bu da kendini deli etmiş. Kendi bir kız için deli etmiştir efendim. Bir yolda deli etmiş. Leyla ile Mecnun niye bu kadar meşhur bir hikayedir bizde? Yani çok akıllı olan Kays'ın aklını bir Leyla için kaybetmesini anlatıyor. Yani olmadık işler yapıyor. Akıl dışı işler yapıyor. Fakat akıl dışı işler merdut işler değil. Kötü şeyler değil. Onlar da çok makbul güzel şeyler. Şimdi, dolayısıyla akıl ve aşk ilişkisi de iman içinde birleşen bir şey. Yani Allah'a bağladığın her şey zaten irtibatlanıyor. Daha doğrusu Allah'ın irtibatla yarattığı şeylerin irtibatını görmeye başlıyorsun. O zaman anlıyorsun. Akıl başka bir dünya, aşk başka bir dünya değil.
0: Bir taraftan da akıl dışı olan aslında kötü şeyler.
1: Evet.
0: Ama biz akıl dışı olan şeyleri ne yazık ki kötü şeyler olduğunu refleks olarak düşünmüyoruz. Yani o kadar ki bir sürü şeyi, bir sürü kötülüğü akıllı
1: adam.
0: Evet. Halbuki akıllı insan ahlaklı insandır. Akıllı insan iyi insandır.
1: Aynen.
0: Yoksa ahmaktır.
1: Zaten gerçek akıl ahlak üretir.
0: Evet.
1: Niye? Resulullah Efendimiz Hazreti Şerifi keyis olan, asıl akıllı olan bu dünyada mahşerde vereceği hesaba göre yaşayandır. Yani ufku kaçırmayandır. Ya ben şurada hemen halledeyim işimi. İyi de bunun arkası var. Ya arkasını sonra düşünürüm. Ben bak önüme çıktı, ben bu kötülüğü yapayım. Kârıma. Rasyonel akıl diyor ki yap. Efendim çal, çalayım. Efendim vur, vurayım. Efendim yalan söyle, söyleyeyim. Çal. Birisinin fikrini al, kendinmiş gibi kullan. Yani bu sonsuz. Kazık at insanlara. Yani ederininden çok daha fazla. Bunlar akıl işi, bunlar akılsızların işi değil ki. Fakat İslam'daki akıllı işi değil. İslam'daki akıllı bu dünyada eli o kadar uzamasa da, aç kalsa da, cebinde parası olmasa da Allah'ı tercih ediyor. Çünkü o mahşerin adamı. Uz görümlü, yani uzağa görüyor. Kısa görünümlü değil, miyop değil. Uzağa görüyor. Dolayısıyla nefis kendini akıl olarak gösterince kötülük yapmak çok kolay oluyor. Çünkü içimden bir ses geldi. İçimden böyle geldi diyor adam. Ya içinden gelen her ses hayır mı? Yani mide gurultusu olur, bağırsağın bozulur. Bak bunlar hep içeriden gelen sesler. Bilinçaltı bir şey olur. Ama daha çok nefsin sesidir o. Yani aman önüne fırsat geldi, bu yalanı söyle işi kurtar. Bu işte içimden gelen bir ses. İçinden gelenin kaynağını bilmiyorsan sen hayatta ahlaklı olamazsın ki. Çünkü içinden gelen ses sana kötülüğü emreder. Ama o sana iyilik gibi gözüküyor. Çünkü benim işime yarıyor. Benim kârıma, menfaatime.
0: Ya da kötülük yapmadınız diyelim.
1: Evet.
0: Kurallara uydunuz.
1: Evet.
0: Ama iyilikle ilişkiniz yok. Onu da akıl üzerinden konuşursak. Sizin burada bir YouTuber yabancı Pakistan'a geliyor.
1: Evet, evet.
0: Kısa gibi bir hikaye. Onu
1: hatırladım.
0: Anlatır
1: çok
0: mısınız?
1: İlginç. Yeni Zelandalı bir...
0: Yani onun üzerinden
1: doğru.
0: De akıllı konuşalım.
1: Şimdi Yeni Zelandalı bir adamın YouTube videosunu, seyyah adam, motoruyla geziyor sağ solu. Pakistan'da bir dağ köyüne gidiyor motoruyla. Fakat o arada motoru bozuluyor. İşte diyor acaba bulabilir miyim? Burada da dağ başı, köylerde tamirci bulunur mu? Bir köye varıyor. Orada gerçekten motosiklet yapan gariban, küçücük dükkan olan bir Pakistanlı adamın dükkanına giriyor. Adama gösteriyor işte çat pat yamyamca anlaşıyorlar. Motorun arızasını söylüyor. Ve Pakistanlı usta başlıyor onunla uğraşıyor. 200 saat uğraşıyor. O arızayı gideriyor. O arada tabii buna çay, efendim yemek söylemeye çalışıyor. Seninki tabii irkiliyor çünkü batılı kafa. birisi bana bir şey veriyorsa karşılığında mutlaka bir şey alacaktır ya. Yani. Rasyonel akıl ya, hesap ya. Yani ulan bir şey veriyorsa bir şey almak isteyecek bu
0: adam. Ya da niye
1: adam.
0: Yapıyor yani?
1: O yüzden niye yapıyor? Karşılıksız bir şey olmaz ki hayatta. Kafir öyle düşünür zaten. Dolayısıyla yıkıcılığı da oradan gelir.
0: Bir de Pakistan

0: başına. Daha da fakir bir adam yani şehirdekinden. Ve peki burada akıllı olan kim? Düz akla bakarsak, yani hesapçı akla, alma verme aklına bakarsanız Pakistanlı Müslüman adam çok akılsız. İşte Müslümanlar bu yüzden battı diyenler bile çıkabilir. Halbuki Müslümanı Müslüman yapan şey zaten odur. Yani ikram, kerem, Allah'ın cömert olan Allah'ın kulu da cömert olur.
1: Yani bu buraya niye geldiğini bilip reçeteye uygun bir şekilde yol alan akıllı bir insan.
0: Aynen. Yani o adam mesela okumamıştır, bu kadar ayet bilmeyebilir. O tamirci pek çoğumuz gibi. Efendim o konuda kitaplar okumamış olabilir. Hiçbir hadis-i şerif belki ezberinde yoktur. Fakat imani akıl, nurani akıl ona iyilik emreder.
1: Çünkü niyet ettiğinde gelir. Ben de başka bir örnek aktaracağım. Bunu okuyunca aklıma geldi. O sebeple de Hikmet Genci aradım. Çünkü birkaç sene önce anlatmıştı. Suudi Arabistan'da bir bedeviyle hikayesi. O gözü dolarak anlatmıştı anlatırken de yine. İşte böyle malum çok sıcak öğleyin bir zamanda. Birinin evinin önünde otomobili bozuluyor. Hemen birisi çıkıyor bahçeden. İşte soğuk su getiriyor. Sonra otomobili soruyor. Bunu diyor yine bizim bir Pakistanlı var diyor. Amerikan arabalarından o anlar diyor. Onu çağırtıyor. Fakat öğleyin aslında şey yani 3'e 4'e kadar çalışmıyorlar sıcak sebebiyle. Ama adam o şeyini bozuyor kuralını bu adamın hatırına. Geliyor arabayı tamir ediyor. Bu arada yemek ikram ediyor adam. Tam parayı ödeyecek Hikmet Bey. Tamirci diyor ki ödendi. Kim ödedi? Nasıl ödendi? İşte diyor ev sahibi dönüyor diyor ki siz beni zaten ağırladınız. Yani bir de şey parası. O zaman Hazreti Ömer'e Ömer'in ağzından bir hadis-i şerif söylüyor. Yani Hazreti Ömer aynı şekilde bu hayır birisine yardım ederken o hadis-i şerifi söylüyor. Yani zor durumda kalan birisi bir insanın evinin önünde gelince şimdi hadis-i şerifi maalesef hatırlamıyorum. Ama Hikmet Bey İbn-i Sebil yolda kalan kelimesini kullandığını söylemiş. Adam da demiş ki yani mealen tam cümlesini söyleyemeyeceğim. Zorda kalan biri benim kapıma gelmiş. Ben bunu şey yapar mıyım yani?
0: Kaçırır mıyım?
1: Kaçırır mıyım?
0: Bu fırsat kaçar mı?
1: Yani iyilikte yarışıyor.
0: İşte bundan sömürgecilik
1: kendi
0: çıkar mı?
1: Kendi kendiyle yarışıyor.
0: Mesela böyle davranan insanlardan gelen herkese kim olduğuna bakmadan hemen aç mısın? Yolda gördüğü birisine tanımıyorsun. Hatta yabancı, hatta gavur olduğunu biliyorsun. Yani senin dininden
1: fark
0: değil.
1: Fark etmez.
0: Fark etmiyor. Aç mısın hemen? Yani götürüp kendi küçük sofrasına bile paylaşabiliyor. Hatta kendisi yemiyor. Ona yediriyor. Şimdi bunu yapan adam sömürgecilik yapabilir mi? Büyük bir yalan sistemi kurabilir mi? Batı'nın bugün yaptığı gibi. Yani Batı böyle gözümüzü kamaştıran maddi varlığına neyle ulaştı? Yani onun sermayesi ne? Efendim çok çalıştılar. Yapma ya. Çok mu çalıştılar? Çok çalıştırdılar mı? Çok çalıştı. Üstelik çalıştırdıklarına tecavüz ettiler. Çalıştırdıklarına her türlü kötülüğü yaptılar. İstedikleri zaman öldürdüler. Şimdi kölelikle ilgili kitaplar okumalarını ben gençlere özellikle söylüyorum. Siz köleciliği anlamadan Batı'yı anlayamazsınız. Çünkü siz hep parıltılarına bakıyorsunuz. O parıltıların da çoğu zaten boş. Arkaya bakınca onların da arkasında şeytani şeyler var. İşte cep telefonu üretiyor. Allah razı olsun. Acaba cennete gider mi? Efendim Edison ampulü icat etti. Acaba cennet... Böyle saf dil diyeyim. Hadi öyle söyleyeyim ahmakça. Sorular soruyorsun. Ya hayır olan bir şeyi o adam verir mi? Bedava navigasyon programı var. Değil mi? Ne kadar hayırlı insanlar ya. Bu Batılılar abi. Allah razı olsun. Yani bak bedava bizim bir yerden bir yere çok hızlı ve güzel gitmemizi sağlıyorlar. Ya bunlar da mı kötü ya kardeşim? Yapma ya. Yani navigasyon programı adam sana niye bedava versin? Uydu kirası ödüyor. Kaç tane uydu kullanıyor? Milyonlarca dolar. Bir yerden çıkarıyor adam. Acaba nereden? Sen farkında değilsin. Senden çıkarıyor. Senden çıkar. Kendi elinle köleleştiriyor. Eskiden boynuna bukağı bağlıyorlardı. Ayağına zincir bağlıyor. Kendi plantasyonuna götürüyordu. Çalıştırıyordu. Şimdi adam dedi ki ya biz bunlarla niye uğraşalım? Önce fabrika işçisi yapalım.

0: fabrikada işçiye ihtiyaç var baba. Adamlar dediler ki özgürlük. Yani artık bütün köleliği yok ediyoruz. Lincoln falan. Öp elimi. Öpüyorlar elini. Efendim biz özgür insan olduk. Tamam. Nerede özgürsün abi? Fabrikada köle gibi işçi olarak çalışacaksın. Kendi kilisen olacak. Benim kiliseme giremezsin. Benim sinemama giremezsin. Benim kaldığım otelde kalamazsın. Aynı lokantada yemek yiyemezsin. Bir yüzyılda böyle idare ediyorlar ama özgürlük lafları her yerde. Tanrı insanları eşit yaratmış. Bu laflar her yerde. Aynı dönemde adamlar orduda bile aynı birliği almıyorlar. Yani dolayısıyla kendi isimlerini vermiyorlar. Kendi isimleri bile isimleri değil. Bugün mesela Amerika'daki, İngiltere'deki zencilerin soyadları kendi soyadları değil ki. Köle efendilerinin soyadlarıdır. Bir Yahudi soyadı olur mu? Mesela Whoopi Goldberg var. Goldberg tipik bir Yahudi soyadıdır. Whoopi Yahudi mi? Yok değil. Demek ki ataları bir Yahudi efendinin kölesiymiş. Shaquille O'Neal. O'Neal abi Gal İskoç soyadı. Lan ne alaka adam İskoç'a hiç benziyor mu? Değil. Demek ki ataları öyle. Yani o yüzden Malcolm X kendine X dedi. Bunu reddetti anladığı için. Ben köle efendilerinin verdiği şeyi kabul etmiyorum. Ben köle değilim. Çünkü Müslümanım. Şimdi dolayısıyla modern kölelikte de zihni prangalar var. Bizim bunun farkına varmamız aklın temel gereği. Müslümanlar efendim gittikleri yerde niye bunu yapmadılar? Yapsalardı Batılılar gibi şimdi herkes Türkçe konuşurdu. Osmanlılar
1: İşte o zaman akıllı olmazlardı.
0: O zaman akıllı değiliz. O zaman rasyonelsin.
1: Şimdi evet. Başka bir şey üzerinden de müsaadenizle konuşurken aklıma geldi. Ama ne aklıma geldi?
0: Gelir, gider.
1: Evet, birkaç zaman önce de düşündüm üzerinden bir şey test edelim diye. Akılla da alakalı elbette. Müslümanlarla ilgili Müslümanlar, biz kendimiz çok kritik yapıyoruz. Pek de parlak bir halimiz yok. Ama baktığımızda bugün yerkürenin en batısından böyle test etsek, biraz evvel ekmeğini paylaşmaktan bahsettiniz. En garibanı, en zengini yani
0: fark etmez.
1: Ama paylaşmak. Ve birisinin aç ya da fakir falan olması da gerekmiyor yani. Bir şeyi paylaşmak,
0: tabii,
1: bir
0: tabii.
1: Sofrayı paylaşmak.
0: Yemeği ısmarlamak, ısmarlamak diye bir fiil var.
1: Mesela, bunun evet batıdan böyle geldiğimizde hala işlediği yer Müslüman coğrafyası. Yani Müslüman coğrafyasındaki milletler çok üstün insanlar oldukları için değil, Müslim oldukları için. Ve böyle gördükleri için, hatta gayrimüslimleri bile o Müslimlerin içerisinde böyle gördükleri
0: tabii
1: için sofralarını açarlar.
0: Evet. Şimdi de
1: sadaka verirler.
0: Evet. Şimdi zaten burada şöyle bir şey var. Maddiyatı.
1: Yani akıllı insanlar.
0: Evet. Gerçek akıl. Çünkü öbürü rasyonel bir hayat. Tokatlayarak, yüterek, aldatarak, propaganda yaparak.
1: Ama böyle zannediyoruz.
0: Evet. Yani. Ve o yola girdiğimiz için Müslümanlıktan çıkıyoruz. Bakın iki asırdır olan şey bu. Batının başarısını, maddi bir başarı, o maddiyatın da temelinin sanki onların aklından kaynaklandığını düşünüyoruz. Akıl kelimesini özellikle kullanmıyorum. Rasyonalitelerinden kaynaklanıyor. Bakın rasyonalite ayrı bir boyut. Akıl ayrı bir boyut. Zaten aklın da birçok şeyi vardır, katmanı vardır. Oraya girmeyelim ama temel olan şey şu, kendi toplumumuzda da görebiliriz. Mesela zenginler daha ağlak olurlar. Toplumdaki en muhtaç insanlar zenginlerdir. Kime halini hatırını sorsan zengin ağlar. Halbuki fakir bir lokma iki lokma yese o gün şükreder. Mal biriktikçe...
1: Mal da biz araya gidelim.
0: Girelim yani
1: dönüşte
0: mal
1: devam
0: dediniz.
1: Edelim.
0: Evet reklamlar. Evet,
1: şu anda birikiyor ki evet. Biraz daha buradayız.
0: Eyvallah tabii.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.

0: Plastik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Evet, araya araya gittik, mallar birikiyordu.
1: Mevzu.
0: Biz de reklamları aldık. Buyurun.
2: Yani şeyi konuşuyorduk. Gerçekten dünyada bir genelleme yapılsa, zengin toplumlarda tabii ki iyi insanlar ayrıdır. Onlardan biz bahsetmiyoruz. Genel toplum ahlakı, genel normlardan...
0: Hepimiz için geçerli.
2: Hepimiz için.
0: Yani
2: tabii.
0: Zenginlik düşmanlığı falan da değil, yanlış anlaşılmasın.
2: Fark etmez yani hangi ama yoldan...
0: Ama insan kendini tarttığında, tabii, acaba çok param olsa nasıl
2: zenginlik
0: olurum?
2: De bir o nimettir. Yani zenginlik de
0: veremiyor.
2: Bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse. İlim de bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse ve hakka kullanılırsa. İslam'da
0: yoksa
2: öyledir.
0: Akılsız olursunuz.
2: Tabii. Ya ahirete yaramayan her iş, mahşere yaramayan her iş ahmaklıktır.
0: Yani ebedi hayatı.
2: İstersen Einstein ol, istersen ne olursan ol. Ha başkalarına bilgi olarak faydan olabilir, bana da olabilir. Ama o benim kârımdır, onun kârı değildir. Çünkü ona yaramıyor. Nerede yaramıyor? Ebediyette. Bu sınırlı hayatı ben de,
0: göre.
2: Ben de yaşayacağım, o da yaşayacak.
0: Ama Budist
2: de yaşayacak, eski moda yaşayacak.
0: Değil
2: dolayısıyla
0: mi?
2: Tabii nereye bağladığına...
0: Niyet çok önemli çünkü.
2: İşte nereye bağlamak, niyet o demektir. Bir yere bağlamaktır. Bu bağ kelimesi çok ilginçtir. Yani
0: devenin bağı hala
2: bizim bütün bizimle. Temel kavramlarımız, benim onunla ilgili de bir yazım var, Yön ve Yol kitabımda. Bağ kelimesi üzerine. Birçok temel kavramda bağ anlamı vardır. Bağ, bağlanmak, bağıtlamak, bağışlamak. Türkçedekilerini sayıyorum. Bağımlı, bağımsız. Bunların hepsi çok önemli. Bağdaştırma, bağışık. Bakın bunlar...
0: Bağış.
2: Tabii, bağış. Dolayısıyla işin temeli aslında bir gücü nereden elde ediyorsun? Hangi usulle elde ediyorsun? Onu nasıl kullanıyorsun? Ve kendini o güce göre nereye koyuyorsun? Yani o güç seni kibre doğru mu sevk ediyor? Yoksa sorumluluğa doğru mu sevk ediyor? Şimdi bugün Batı'da bize de hemen tabii ithal ediliyor maşallah. Bir dakika beklemeden Batı'da ne üretilirse altına üstüne bakmadan yutuyoruz. İşte sosyal sorumluluk projeleri. Ya sosyal sorumluluk projesi ne ya abi? Benim gençimde öyle bir laf yoktu.
0: CV'ne yazıyorsun.
2: Evet, Batı'da ne uydurulursa ben biraz biliyorsunuz bu kavram tarihi de, kavramların tarihleri de uğraşıyorum. Kendi hayatımda yaşadığım, hatta bir bundan birkaç sene önce bir konferansa davet ettiler, büyük bir konferansa Afyon'da. Dediler ki dayanıklı toplum temamız. Ben telefonda arkadaş onu söyleyince ne toplum? Dayanıklı toplum. Vallahi duymamıştım. Yani bu kadar sosyal.
0: Neye dayanıklı?
2: Dedim baba dedim bu nereden çıktı dedim ya. Gene batılı bir şey uydurdu sizi yeniden yutmak için. Yani 50 kapıdan yuttu, 51. kapıdan da yutsun diye. Alıyorsunuz altına üstüne, lan bak bu bize yarar mı yaramaz, bu nedir abi? Mutlaka bir şeytanlık vardır. Yeni bir kavram, bakın bu kesindir. Çünkü batıdaki bilgi yapısı güç yapısının bir şubesidir.

0: O gücün ahlakı neyse bilgi ahlakı da aynıdır. Yani bilim adamları çok ahlaklı olup siyasetçileri, istihbaratçıları, Epstein'ı çok namussuz olmaz. Ulan işte bu namussuzluk sistemi zaten. Niye? Para nereden geliyorsa düdüğü onlar çalıyor. Yani senin bilimsel araştırmaların, bakın o Epstein'ın masasında bir sürü bilim adamı var. Dünyada belli başlı adamlar var. Ha, aynı zamanda çok bilimsevermiş, öyle mi? Yani hani bilim adamları evliya gibi ya, yani adamlar hiçbir kötülük. Ne alakası var? Fonu nereden alıyor bu adam? Cebinden mi ödüyor araştırmaların fonunu? Milyonlarca dolar. Üniversiteler, sen orada araştırmacı veya profesör olarak çalışırken araştırmaya çok önem verirler. Ama para nereden geliyor?
1: Belki daha güzel icatları olan bir takım bilim adamları vardı, yola çıkmış.
0: Tabii.
1: Ama
0: ki.
1: İşte o fonlardan istifade edemediği için i̇şte hiçbirinden Tesla, haberimiz olmadı.
0: Tesla onun çok güzel bir örneği. Edison denen bir üç kağıtçı. Bütün patent bürosunu rüşvet veriyor Doğu yakasında. Orada çıkan herhangi bir patent önce adamın önüne düşüyor. Önüne getiriyorlar. Adam hemen onu kapaklıyor. Benim diyor. Tak, rüşveti veriyor. Kendi düzeni. Tesla'yı da öyle mahvetti. Tesla'nın çok orijinal şeyleri olmadı. Aynı şey kanser araştırmalarının. Şu anda nezle gibi, Allah muhafaza etsin, kanser her yerde yaygın. Bakın dünyada bu kadar yaygın bir şeyin tıbbi araştırmaları hala fon eksikliği var. Yani bunu onkologlar söylüyor. Tıpçılar söylüyor. Amerika'dakiler vay veyla feryat ediyorlar. Ya hala yeterince fon alamıyoruz. Niye? Üç kağıda ayrılan paralardan adam ona verir mi? Çünkü kanser de büyük bir yeme içme tezgahı. Neyse biz bu dayanıklı toplum. Allah Allah. E tamam dedim. Kapattım telefonu. Hemen araştırmaya girdim tabii. Dayanıklı toplum.
1: İngilizce yazdınız.
0: Dayanıklı. İngilizce, Fransızca aradım abi. Oradan, buradan, şuradan.
1: Neymiş dayanıklı toplum?
0: Resilient. Resilient society. Dedim ki ya ben bu arkadaşları nasıl uyandırayım? Yani ben bıktım, usandım. Çünkü gençliğimden beri kavramları biliyorum, takip ediyorum. Türkiye'ye nasıl ithal edildiklerini, Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladım 89 yılından beri takip ediyorum. Hatta oraya ilk girdiğimde kalkınma kavramının uyduruk bir şey olduğunu söylediğimde şoka girmişler. Çünkü DPT kalkınma üzerine çalışan bir şey. Nasıl ya yani?
1: Kalkınma mı?
0: Bizim kalkınma diye bir şey yok. Kalkınma şu: Batı'nın müsaade ettiği ölçüde ve onun kapılarını, bu memleketin bazı şeylerini onlara kapı açacak şekilde yapmaya
1: aslında
0: kalkınma.
1: Aslında kalkınma.
0: He. Kalkınma. Mi? Neyse. Development işte onun karşılığı olarak uydurmuşlar. Dolayısıyla dayanıklılığı da araştırırken onu gördüm. İşte hangi alanlardan bu kelime rezilyans devşirilmiş. Önce gemicilikten şudur budur. Neyse uzun laf. Ben onlara çıkınca ilk slide'ımı dedim ki arkadaşlar bu yeni kavram, ben yeni öğrendim.
1: Yani o dayanıklı toplumdan muradı neymiş? Şey,
0: o
1: konferans.
0: Önemli değil, o da uyduruk bir şey. Ama asıl mesele şu, anlatmak istediğim. Dedim ilk slide'da bakın inanın belki 100 tane kavram yazmış. Dedim ben üniversiteyi bitirdim, 1989 devlete girdim aynı zaman. Bizim Batı'nın üretip anında yuttuğumuz kavramları dedim bakın listeledim. Daha unuttuğum çok vardır. Kendi alanımın dışında yüzlerce, binlerce vardır. Onları bilmiyorum. Ama en azından kendi uğraştığım alanla. Dedim arkadaşlar bunların hepsini anında kullandık. Fakat bunların hiçbirisinin hakikatine ulaşamadık. Bu size bir şey anlatmıyor mu? La adam senin önüne bir yem atıyor. Yemi yutuyorsun. Onun kullandığı yem olduğunu sanıyorsun. Halbuki onu kullanmıyor. O sen onu yut diye yapıyor. O kendi yemeğini yiyor zaten ve senden yiyor. Dolayısıyla burada bir şey dikkat etmek lazım. Bu kavramlar masum şeyler değil. Toplumsal cinsiyet. Ne demek ya? Bir kere o tercüme de rezalet bir tercüme. Çünkü iki kelimelik bir kavram değil o. Yani gender. Tek kelime. Biyolojik olmayan, toplumun tanımladığı cinsiyet demektir. İşte efendim biz ona toplumsal cinsiyet. Ha, demek ki sende karşılığı yok. Hiç düşünmedin mi?
1: O mesela, ama mesela 70'lerde feminizmle kadın erkek, o da tabii eşitliği,
0: eşitlikle başlayıp
1: evet,
0: azgınlığa doğru
1: diye evet, çıkmış. Ama bugün toplumsal cinsiyet dendiğinde hı hı, akla o da gelmiyor.
0: Sapkınlık geliyor.
1: Evet, başka bir şey.
0: Gender studies dediğin mi? Hatta onu da anlatayım. Bir üniversite akademik toplantıda

0: Yanımda mesture bir hanımefendi oturuyordu. Tanıştık, genç bir arkadaş. İşte London School of Economics'ten mezunum ben dedi. Çok güzel. Peki üniversitede hangi bölümde ders veriyorsunuz dedim. Gender politics dedi. İngiliz şivesiyle. Ya dedim, o sapkınlıkları anlatmak da sizin gibi bir mümin insana düşer değil mi? Hayatınız bu sapkınlıkları anlatmak ve meşrulaştırmakla geçecek. Şuursuzluğa bak. La adam gender politics diye anlatıyorsa sen niye kapılıyorsun? Senin aklın yok mu işte bak. Aklı kiraya verenler asıl bunlardır. Batı'da ne üretilirse ayet gibi. Efendim Batı'da Heidegger diye bir şey var. Heidegger. Sabah Heidegger, akşam Heidegger. Efendim Batı'da Kant diye. Sabah Kant, akşam Kant. Ulan bu adam kim ya? Ya sonuçta gavur gelmiş, gavur gitmiş bir adam. Kıymeti bu kadar. Olur mu efendim? Çok büyük filozof. Ulan çok büyük filozof. Kendine yaramamış. Hani mahşer ya akıllılık. Bu adam akıllı bir adam değil. Zeki bir adam olabilir.
1: Evet ama şimdi...
0: Yani benim alacağım ekmek orada yok. Benim alacağım ekmek...
1: Mahşere gitmeden daha yani mahşerde ne olur onu hani Allah biliyor da.
0: Yok, adamın hayatı belli.
1: Hayır. Yani yaşadığı yani şey belli. Yani şeyini bilmiyoruz.
0: Kant yoksa Müslüman mı öldü demek?
1: Yok onu demiyorum.
0: Yeni efsaneler
1: ama
0: çıkarmıyor.
1: Ama mahşere gitmeden önce yani artık. İşte dün Jean-Paul Sartre'la Simone de Beauvoir vardı. Birkaç sene evvel Michel Foucault vardı.
0: Simone de Beauvoir
1: vardı. Yani hayır.
0: Sabi böyle, kızları alıp ona peşkeş
1: evet,
0: çekiyordu.
1: Artık yani böyle
0: çok insancıl
1: kalmadı.
0: Ama filozoflar.
1: neredeyse.
0: Yani şunu demek istiyorum.
1: Zaman.
0: Mesele o değil. Mesele şu. Müminlik en kıymetli şey. Ha en kıymetli şey görmüyorsan mümin değilsin. Bu kadar basit. Yani bir şeyi onun üstüne koyuyorsan zaten insanın payesi neyi üste neyi alta koyduğuna göredir. Dolayısıyla bizdeki akılsızlık akıl kelimesiyle başladı. Yani Batı'da akıl var. Bizde de olması lazım. Allah hak dediniz diye sürekli emrediyor. Biz uzaklaştık. Adamlar bak akla yapıştı. Kurtuldular gibi. Boş laflar.
1: Biz akıl kelimesinin şimdi girişte siz etimolojisini anlatırken arkasındaki ruh ve manadan habersiz olduğumuz için bugün
0: kendimize ait şeylere kıymet vermediğimiz
1: artık
0: için
1: biraz evvel İngilizcesini anlattınız. Biz onun gibi bir manalandırma yapıyoruz. Onun için de akıllı diye tavsif ettiğimiz şeylerin ahmak olduğunun farkında değiliz.
0: Evet.
1: Yani en masum şekilde ahmak diyoruz.
0: Seni ahmaklaştıran
1: şeyler. Tabii daha da kötü şeyler Allah korusun.
0: Mesela küçük bir örnek vereyim yine Berk
1: Hanım.
0: Ta Wambery'den biri hatta daha evvelinden biri Batı'da bir takım oryantalistler var. Bunlar da devletlerden, istihbarat örgütlerinden beslenen adamlar. Biliniyor. Yoksa adam niye Arapça öğrensin? Saçını başını 30 sene, 50 sene niye o konuda? Bir Batı'nın ne ilgisini çeker? Efendim şahsi ilgisi vardır. O zaman oradan para bulamaz. Kendi parasıyla hobi yapıyorsa yapsın. Var öylelerinde. Çoğunluğu değil. Peki bu adamlar Osmanlı'ya geliyorlar. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde o dönemde 23'ten sonra yine başkaları da geliyor. Massignon geliyor. Efendim Toynbee geliyor. Bernard Lewis geliyor. Bunlar daha yakın zaman. Daha evvelde Wambery'si geliyor.
1: Endonezya'ya sunup gidiyor.
0: Bakın,
1: tarihe geçiyor.
0: Hurgronje. Hollandalı alçak adam.
1: Ve büyük.
0: Şimdi bunların
1: yani
0: hepsi
1: kadar çok iş görüyor.
0: Sömürgeci güçlere çalışan, dil biliyorsa onun için öğrenen, Kur'an'ı araştırıyorsa onun için araştıran, Müslümanların efendim Şia neymiş, Sünnilik neymiş diye araştırıyorsa o bir şey için yapıyor onu. Senin için yapmıyor. Kaşını gözünü sevdiği iş. Fakat bunlar bizim memlekete geldiğinde o kadar saf diller ki bizimkiler. Aa adam efendim Avrupa'dan bir alim geldi. Kim? Wambery. Ulan adam tescilli Macar Yahudisi, İngiliz ajanı. Hatta duble ajan yani. Birçok hükümeti aynı anda çalışan bir herif. Bu bilinen bir şey. Herkes biliyor. Fakat Abdülhamid'e kadar alayı valayla bunlar ağırlanır. Altlarına her türlü imkan verilir. Kütüphaneler açılır. Bütün ilimler onlara önlerine açılır. En kıymetli alimlerimiz onlarla görüşürler. İki şey var burada. Bir, yabancı da olsa kimdir? Belki hidayetine vesile oluruz diye.
1: İyi niyet.
0: Tabii ki iyi niyet. Tabii ki kötü niyetli olan yok zaten. Fakat insan o deliklerden artık 200 sene sonra ısırılmamalı. Yani bir adam Montgomery Watt gelip senin efendim İslam düşüncesinin belli dönemlerini övüyor.

0: diyorsa Hazreti Peygamber'le ilgili övücü bir şey. Yani bir soru işareti kafanda sallansın yavrum be. Yani bu kadar da saf olmayın. Saflık ayrı bir şey, temizlik ayrı bir şey. Yani bu saflık ahmaklığa doğru giden, çünkü kaçıncı kere sokuluyorsun? Yani bir gelene bir bak, bu adam neci? Efendim çok bizi çok seviyor, Türk musikisini efendim anlamasala geldi, efendim Anmar İşimel geldi, çakma Müslüman olanlar var biliyorsun onları da. Yani akılsız adam, başkasından onay bekleyen adam. Öyle bir kompleksi var ki, yani bir Batılı onun musikisine gelip efendim ne güzel müziğiniz var deyince,
1: heyecanlanıyor.
0: Alayı senin olsun, feda olsun. Adam bütün kapılar açıyor, irtibatlar kuruyor, onun 50 bin tane adamla tanıştırıyor, görüştürüyor. Adamın elde edemeyeceği bütün istihbaratı tek elden veriyorsun. Yani bu bir yabancı düşmanlığı değil. Ama karşındaki insanı bir ölç. Nasıl bu toplumda ölçüyorsun birbirimize karşı? Yani bu adamla ticaret yapılır mı? Bana bir söz verdi, acaba tutar mı? Değil mi? Düşünüyorsun ya. Yani. Akıl ne yapıyor? Murakabe ettiriyor. Kıyaslıyor. Muhakeme ediyor. Murakabe ediyor. Yani bir şeyin altına üstüne. Ucu ne olabilir? Bugün ne? Gelecek ne olabilir? Akıl bu işleri sağlıyor. Bağlar kuruyor. İleri geri, yandan soldan. Dolayısıyla özellikle batıyı algılamada, batılı oryantalistleri özellikle algılamada, batıdaki üretilen bilgiyi algılamada bu iki yüzlülüğü asla unutmamak lazım. Yüzüne gülen herkes, ne kadar kıymetli efendim şeyleriniz var diye, herkes gerçeği söylemiyor. Gerçek düşüncesini söylese sömürgeci güçlere çalışmaz, yüreği burkulur. Memleketine gidince, ya bu adamlar bana bu kadar güzel insanlık gösterdiler lan. Ben hala şu bizim namussuz hükümete, Fransız hükümeti, Belçika, İngiliz, Rapor Alman. Edeceğim. Ben hala bunların pis emellerine alet olmayayım ya. Lanet olsun arkadaş, ben bırakıyorum diyen var mı? Ben bilmiyorum. Massignon'undan tutun, Lewis'ine kadar. Biz bir de kalktık, Bernard Lewis denen Siyonist alça Atatürk Barış Ödülü verdik. 1998 yılında 28 Şubat sürecinde.
1: Biraz da deyimleri söyleyeyim yine sizin kitabınızdan. Aklı pazara çıkarmışlar. Herkes yine kendi aklını satın almış.
0: Evet.
1: Akıl kişiye sermayedir. Akıl parayla satılmaz. Akla gelmeyen başa gelir.
0: Aynen.
1: Akıl akıldan üstündür. Akıl için yol birdir. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.
0: İyidir, evet.
1: Akılsız başın zahmetini ayaklar aynen çeker. Akıl yaşta değil baştadır. Ve suçlamada da övmede de akıl üzerinden kurulan cümleler, işte aklını kullanmadın. Bir tanesini de burada gördüm, siz yazmışsınız. Ben de ilave ettim. Aklınla bin yaşa diyerek överiz diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Onu demek ki içinde aklın manası var ki, mesela büyüklerimiz hay aklınla bin yaşa,
0: bin yaşa
1: der. Aynen. Orada hay boşuna söylenmemiş.
0: Allah-u Teala'nın ismi.
1: Evet. Öyle, yani hay aklınla bin yaşa denir. Değil mi?
0: Allah'a bağışlıyor.
1: Evet.
0: Yani Allah akıl fikir versin. Bakın akıl fikir ikiliği vardır. Akıl sır ikiliği vardır. Sır ve akıl tasavvufta.
1: Akıl sır ermiyor.
0: Letaif isimleridir bunlar. Yani manevi.
1: Akıl fikir verirsin.
0: Manevi mertebe isimleridir. Dolayısıyla mesela tasavvufta, seyri sülükte belli seviyelerde sır açılır. Bunların manevi şeyleri var. İnsanın hem bedensel hem manevi Allah ile olan yakınlaşma aşamalarından bir şeyler. Ahva var vesaire, böyle şeyler letaiften.
1: Yani akıl sır ermiyor dediğimizde.
0: Oradaki sır o, evet. Yoksa gizli olan şey gizem demek anlamında değil sır. Temel olarak o anlamda, ama bir latifenin ismi. Yani Allahu Teala'nın insanın bedenine koyduğu manevi menfezler var. Manevi merkezler var diyelim. Bunların önemleri ve işlevleri farklı. İşte tasavvuf ehli bunları bilir. Çünkü bunlar üzerine terbiye görürler. İlerleyen şeylerde o virtler, dersler, zikirler,
1: evratlar. Yani akıllandıkça onlar aktive mi oluyor?
0: Gerçek akıllı olmaya doğru sevk ediyor işte. Ve aklın birçok boyutu var. Yani akıl tekil bir şey değil, homojen bir şey değil. Yani mesela aklın muhakemeyle ilgisi var, tasavvurla ilgisi var, tahayyülle ilgisi var, intikal ile ilgisi var. Yani bir şeyi çabuk
1: i̇ntikal
0: kavramak.
1: Doğru.
0: Fıkıh ile ilgisi var. Fıkıh kelimesi de ne demek? Bir şeyi temelinden kavramak demek, kelime anlamı.

0: Fakih meseleyi temelinden kavrayan, üstün körü değil. Bugünkü dinden bahsedenlerin maalesef bir kısmı gibi değil.
1: Ya esasdan yalap şalap mütalaa değil. Etmek gibi mi?
0: Gibi. Ama onu yapmak için de temel bir kavrayışı var. Yani çok bilgisi olmasa bile temelinden kavramış. Hani öyle insanlar olur. Mesela bizim siyaset biliminde düşünün. Adam bizim kadar okumamıştır. Biz doktora yaptık, şunu yaptık. Tamam. Adam onu yapmamış. Fakat öyle bir siyasi kavrayışı var ki adamın. Yani sen ondan öğrenirsin. Güya o adamın hiçbir şeyi yok. Akademik titri yok. Adam bir meseleyi öyle bir anlatır ki, hani okumamışlarda böyle çok hikmet söyleyenler çıkar. Onlar gibi. Sen öğrenirsin onlar. Dolayısıyla kavrayış çok önemli. Birçok boyutu var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab, lüb. Mesela bu da bir aklın başka bir çeşidi.
1: Nedir?
0: Aklın aklı. Aklın özü demektir. Fuad var. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ya bunlar farklı şeyler. Manevi özellikleri farklı akıl türleridir. Dolayısıyla bir tek rasyonalite efendim her insanda olan hesapçı akıl değil. O herkeste var. Müslümanın bir de üstüne nurani aklı var. Fuadı var. Lübbü var. Vesaire vesaire. Daha bir sürü var. Dolayısıyla bunu öğrenelim abi işte. Yani rasyonalite, benim doktora tezim bir kısmı rasyonalite, modern rasyonalite eleştirisidir. Yani rasyonalite üzerine ben mesela doktora okuduk, yazdık falan filan. Ben şimdi kendi dinimin, kendi geleneğimin, medeniyetimin temel kavramlarını bilmiyorum. Gitmişim Kant'ta rasyonaliteyi anlatıyorum, Habermas'takini anlatıyorum, Rousseau'dakini
1: anlatıyorum. Ama hazır.
0: Babacığım ayıp ayıp. Hayır, o yüzden önce
1: hazır
0: ben...
1: Hazır bakmışsınız.
0: Heh, ben baktım işte. Her konuda öyle yapmaya çalıştım.
1: Onun için daha kolay konuşmak.
0: Hikmet bizi dünyaya açan bir şey. Resulullah Efendimizin emri. Bakın tavsiyesi değil. Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulursa onu almaya en layık olan mümindir. Hadisin tam şeyi bu Beyhaki'deki. En layık olanı mümindir diyor. Ne demek yani? Hikmetin vatanı yok. Menşei yok. Eskimo'da da görebilirsin. Jean-Jacques Rousseau'da da görebilirsin. Tabii. Herkes de görebilirsin. Ha bu seni işte müminler neden evrensel bir medeniyet oluşturmuşlar? Yabancı düşmanlığı yok. Hala yok. Birçok işte sömürgeciliğe rağmen, işgale rağmen, katliamlara rağmen hala yabancı düşmanı değil. Bu çok ilginç bir şey. Mesela işte siz bilirsiniz Belçika'da.
1: Çünkü Müslümansınız.
0: Çünkü Resulullah Efendimiz diyor ki sen Allah'la irtibatına bak. Bütün dünya ve bütün dünyada olan insanlardan alacağın şeyler vardır. Olabilir. Sen onlara bak. İnsanlara takılma. Yani onları hidayetine vesile ol. O kadar. Şimdi bizim geldiğimiz nokta hikmet noktası değil. Yani biz bazen gençler onu şaşırıyorlar. Yani sanıyorlar ki işte Batı felsefesiyle uğraşınca, Batılı kavramları her şeyin temeli yapınca, dini anlatırken bile Batılı kavramlar, felsefi kavramlarla anlatınca çok şık oluyor. Çok modern oluyorlar. Diğer gariban Müslümanlardan farkları oluyor.
1: İşte mesela metafiziği ele almışsınız siz.
0: Evet.
1: Biraz evvel hikmetten bahsettiniz.
0: Bir müminde akıl metafizik sır, olur mu ya?
1: Evet. Biz, o da mesela bizim dilimize girmiş.
0: Aynen.
1: Bir kelime.
0: Sorun şu. Metafizik kavramını felsefeyle uğraşan birisi bilir. Onun konumunu bilir. Kaynağını
1: yerli
0: bilir.
1: Yerinde kullanır.
0: Yerli yerinde. Yerli yerinden çıkarıp senin bir kavramın üstüne oturtunca o senin kavramını eziyor. Bir süre sonra o kavram ortadan buharlaşıyor. Ahlak demeyip sürekli etik dersen, ahlakın yerine etiği kullanırsan, etik geliyor, ahlakın üzerine oturuyor ve bir süre sonra, bakın bir nesil sonra ahlak kelimesini kimse kullanmayacak. Ahlaki olan şeyleri bile etik nazarıyla bakacak. Etik nazarıyla bakınca seküler bir kaynak ve seküler bir açıyla bakacak, ölçülerle bakacak. Etiğin kodifikasyonu çok farklıdır. Yani tıp etiği ayrı bir şeydir, siyaset etiği ayrı bir şeydir. Her alanda ayrıdır. Onların işte meslek örgütleri kodlar yazarlar, etik ilkeler falan filan. Çoğu çelişik şeylerdir. Şimdi sen ahlakı tuttun. Yani Resulullah Efendimizin en güzel örneği oldu ahlak. Onu tuttun. Etik diye hesaplaşma, üçkağıtçı mafyaların işte bu efendim etik diye sana empoze ettiği şeylerin altına sıkıştırdın. Bir süre sonra o etiğe göre yaşamaya başlarsın. Mesela dersin ki sapkınlık etik bir şey. Yani sapkınları ben sapkın demem. Niye? Etik değil. Ama ahlaki veya ahlaksıza ahlaksız demiyorsun artık. Bakın dikkat edin, dilinize bulaşıyor. Etik değil. Halbuki yaptığın terbiyesizlik. Ahlaksızlık demiyorsun. Etik değil. Hafif, light. Şimdi dolayısıyla metafizik olayı da şöyle oldu. Hatta o bir olaya dayanıyor. Belki yazı onunla başlıyordur. Ben genelde somut olaylarla anlatıyorum. Bir gün bir yerde oturuyorum. Bayağı böyle dindar bir arkadaş. Bana dedi ki ya dedi, metafiziğe inanır mısınız dedi. La, adam Müslüman. Dedim kardeş sen beni Müslüman görmedin
1: Türkiye'desiniz.
0: Mi?
1: Türkiye'desiniz.
0: Tabii tabii İstanbul'da. Siz dedim beni Müslüman görmedin mi? Metafizik yani ne demek inanır mısınız? Ben Müslümanım ya dedim. Maneviyata inanırım. Metafizik değil dedim. Maneviyat onun adı. Ha dedi bir şey anlatacağım da dedi. Kardeş ben maneviyata inanmasam nasıl Müslüman olacağım? Maddiyata inanan kafir olur zaten. Yani ben gördüğüme inanırım kardeşim göster bana diye. Göstermediğine ben inanmıyorum. Bu küfürdür zaten. Dedim kardeş anlat. Sen niye böyle bir soruyla başladın ki? Bakın ne dedi biliyor musunuz? Çünkü dedi bunlara inanmayan kardeşlerimiz de çıkıyordu ondan. La bir anlat bakayım neymiş dedim. Adam olağanüstü bir olay anlatıyor. Normal hayatımızda. Mesela sizin kalbinizde bir niyet doğar. Allah-u Teala tak diye onu önünüze yaratır. Hepimizin başına gelmiyor mu? Geliyor. Efendim evliyalardan. Tabii onlardan da geliyor. Aynı iş. Aynı mekanizma. Allah-u Teala'ya onlar başka bir şey koymadıkları için aralarına Rabbim onların bütün niyetlerini hak olanları tabii ki onların da günahları olur, eksikleri olur ayrı mesele. Ama genelde hak üzerine oldukları için veli dedim budur. Her mümin velidir. Ayet-i kerime var. Şimdi abiciğim adam onu anlatıyor. Yani başına öyle bir şey gelmiş. Bir şeyi içinden düşürmüş şak diye. Adam bunu anlatmadan önce bana girizgah yapıyor. Peşev çekiyor. Abiciğim sen lan Müslüman maneviyata inanmayacak. Neye inanacak bu? Yani bakın artık birbirimizi bu konularla şey yapıyoruz. Metafizik diyor ama ona bakın. Diline dolanmış. Halbuki öyle çok da akademisyen falan bir adam değil. Oraya kadar geldi. Şimdi etiğin indiği gibi sokak konuşmasına kadar. Bunlar çok tehlikeli şeyler. İki asırdır aynı şeyi yapıyoruz. Bakın Batı'nın rasyonalitesini tuttuk. Ayet-i kerimedeki akılla eşleştirdik. Bizim akıl kayboldu gitti. Yani aklın işlevleri de kayboldu. Ahmaklaştık. Akıllı olduğumuzu sanarak ahmaklaşıyoruz. Yani Batı'nın eskiden fiziki sömürge olma riski vardı. Şimdi ona hiç gerek yok. Zihni sömürgesi. Duygu sömürgesi. O kapıyı sen açtın. Cihad ettin. Topraklarından kovdun. Eyvallah. Bütün İslam alemi öyle. Cihad farz. Öyle kimse bizim Hindular gibi, Budistler gibi gel baba başımıza otur kimse demez. Dayağı, değneği eline alan gider kafasını patlatır. Bu yurdundan kovar. Filistinlerin yaptığı akıllı bir şey mi? Rasyonel bir şey mi? Çok akıllı bir şey. Ama rasyonel değil. Niye?
1: Şimdi çok güzel.
0: Güya yenemeyecekleri objektif şartlarla koskocaman dünyada Amerika'nın beslediği, bütün imkanların Amerika'nın verdiği bir
1: ve bütün dünyanın da
0: bir devlete karşı hala direniyorlar.
1: Desteğini alarak.
0: Abicim bu işte rasyonel değil. Bu çok akıllıca bir şey. Çünkü bunu Allah için yapıyorlar. Onlar sadece bu dünyadaki hayatlarıyla ilgili değiller. Ahiretle ilgililer. Yenmeleri de bunun üzerinden olacak. Burada gevşeseler yıkılırlar. Burada gevşemedikleri için hala bir varlık olarak kimse zikretmese de Batılılar kafalarını çevirseler de herkes çok iyi biliyor onların haklı olduğunu.
1: Bir yandan da tıp fakültesini bitirdiğinde belki ölecek, belki bitirmeden ölecek.
0: Tabii.
1: Bu şeyin koşulların içerisinde
0: tabii.
1: Mesela tıp okuyorduk.
0: Allah onlara güç kuvvet versin. Tabii burada bizim toplumlarımızın genel İslam dünyasının bütün günahlarının maalesef fatura olarak başlarına geldiği yerler buralar. Uygurlar.
1: Ama diğer taraftan diyorsunuz Myanmar'daki ki asaleti ve aklı görüyoruz.
0: Bu direncin adı müminlik zaten. Yani ben dünyada şu konuşuluyor efendim. Batı'da artık efendim şey diyorlar, post truth diyorlar. Ben de öyle diyeyim. Efendim dayanıklı toplum, biz de öyle diyelim. Bunu demiyorlar, direniyor. Hayır, Allah ve Resulü ne diyorsa o. Zaten zamandaki moda söylemlere uysa sorun kalmayacak. Batı için sorun kalmıyor. O tür insanlarla sorunları yok İslam dünyasındaki. Değil mi? Mesela geçen gördüm, Fazlur Rahman'ın desteklenmesine dair Amerikalı vakfın raporu var. Bu adam diyor bize yarayan işler yapıyor, buna burs verilmesi. Rapor 1951 tarih, 53 tarih.
1: Ne çok işe yaramış. Biz de görüyoruz.
0: Onlarda sorun yok. Siz Fransa'da da bilirsiniz. Kenize Murad'a sorun yok. Onlara sorun yok. Selman Rushdie'ye sorun yok. Bunlara sorun olmaz. Bunlar çünkü gönüllü köledir. Bunlar onlara çalışır. Kenize Murad da bu arada vazifeliydi. O açığa çıktı biliyorsun. Dolayısıyla rapor falan yazan bir kardeşimiz diye. Şimdi dolayısıyla abicim yani direnmekle ilgili bir şey bu. Efendim herkes böyle söylüyor, ben de böyle söyleyeyim. Biz ama üniversitede böyle okuttular. Bize de okuttular da biz kabul etmedik. Bir de arkasını araştırdık. Bir de kendimize ait olan şeyleri araştırdık. Bu direnç gerekiyor.
1: Şimdi bir aslında konuşuyoruz aynı anda. Akıllı, peki akıllı kim diye. Hı-hı. Yani örneklendiriyorsunuz da. Ondan önce şunu da sormak istiyorum. Mesela aklını kaybetmek İngilizce'de nasıl?
0: To lose mind, one's mind. Birisinin zihnini kaybetmesi aslında.
1: Bizde nasıl kaybediyorsun?
0: Bizde aklı kaybediyor. Zihni değil. Bakın başka bir kelime. Şimdi zihin, akıl, dima çok farklı kavramlarımız var. Şimdi genelde mesela İngilizce'de mind.
1: Yani zihni dediğinde zaten o rasyon onun mekanını mı kaybediyor?
0: Şimdi tabii onlardaki bölümleme daha dar bir bölümleme.
1: Başında söylediğiniz ve
0: hesap,
1: yayını.
0: Evet, hesapçı evet. Akla dayalı bir bölümleme. Çünkü manevi tarafı yok. Yani akıl nurani bir şeydir zaten, cevherdir.
1: Yani sizin Mecnun'daki aklını kaybetmek.
0: Heh. O zihnini kaybetmiyor ama.
1: Ya da meczup oluyor mesela.
0: Meczup oluyor ama cezb olmuş. Yani deli olmuyor. Zaten Mecnun da deli demek değildir. Cinlenmiş demektir. Neden? Belli bir akılla hareket ediyor ama seninki gibi değil. Senin standart aklın değil o. Başka bir akılla, aşkın aklıyla yaşıyor. Aşkın da kendi aklı var. Bunu ben doktora tezimde yazdım. Allah'tan kabul ettiler tabii. Son şeyini onu yazdım. Liberal demokrasi ve liberal rasyonelitenin sıkıntıları, sorunlarından bahsedince son bölümde, sonuç bölümünde dedim aklı bu kadar tekil, bu kadar homojen, bu kadar sığ, kuru anlamak insanlığın diğer bütün imkanlarını yoksullaştıran bir şey. İnşallah işte ketebeden çıkacak, onun tercümesi yapılıyor şu anda İngilizce'den. Ve dedim mesela aşkın da bir aklı vardır. Merhametin bir aklı vardır. Bunları siz bu rasyonaliteyle kuşatamazsınız, üretemezsiniz. Şu andaki bütün sorun o zaten. Yani
1: bakın, o zaman en fazla sosyal sorumluluk projesinden söz edebilirsin.
0: Evet. Niye? O da ayrı bir üçkağıt.
1: O da aynı zamanda kariyerinde gözüksün diye yani CV'sini eklediğin bir şey olur.
0: Şeyler için, şahıslar için CV'lerine eklenecek, şirketler için vergi kaçınması. Vergiden kurtarmak için. Batı'da başladı bu. Şimdi olayın şöyle...
1: Ahmakça işler.
0: Ahmakça ama nefis evrensel bir şey. Yani Amerika'nın nefsaniyetine hizmet eden şey bizimkine de çok rahat hizmet ediyor. Budist'e de çok rahat hizmet. O hemen yaygınlaşır. Yani nefsaniyet, çünkü ben öyle derim. Arkadaşlar şu batılı toplumları veya sistemleri tavsif ederken lütfen şu eski lafları bırakın. Yani kapitalizm, sosyalizm, sosyal
1: yani
0: demokrasi.
1: Yani çok özür dilerim.
0: Nefsaniyet.
1: Nefsi emmare. Müslüman'da da, Amerikalı'da evet. da, Budist'te de ne olsa hepsinde aynı biçimde
0: evet, işler. Evet, aynı biçimde yapar. Yani sahtekarlığı aynı şekilde yaparlar. Oradaki hacker bir metodu kullanıyorsa bizimki burada anında alır. Hatta katmerlisini yapar. Onun katmerli yaptığını Hintli daha da katmer. Efendim oradan yeniden Rus'a gider, orada daha da. Yani dünyada nefsaniyet, mutlak nefsaniyet küfürdür.
1: Peki o zaman bu devenin bağı, deve bağı, akıl. Yani orada madem ki nefsi emmarenin içine girdikçe ahmaklaşıyorsun, bağ nasıl,
0: şöyle,
1: ne hale geliyor?
0: Şöyle, nefis kendini akıl olarak gösterir. Nefsi emmare budur.
1: Çok güzel.
0: Bunu yapmak makul olan bu, rasyonel olan bu. Sen ne yapıyorsun? Aklın yolu bir. Onun aklın yolu bir dedi, sahtekarlık, haram.
1: Çok berbat bir laf.
0: Zulüm. Bakın, insan nefsi levvameye nasıl geçer?

0: Nefis gelir, kalbin üzerine kuşatır. Nefsi emmare ve küfür budur. Mümini kurtaran şey Allahu Teala'yı tasdik ediyor olmasıdır. Ne kadar rezil bir vaziyette olursa olsun, nefsi emmare seviyesindeki mümin küfre yakındır. Allah muhafaza. Ama imanı onu muhafaza
1: küfür
0: eder.
1: Küfür derken yani aynı zamanda mutlak. Şeyi de düşünelim mi? Bütün hakikati örten. Yani tabii. Burada siz ayet-i kerimeyi yazmışsınız.
0: Evet.
1: Diyorsunuz ki andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.
0: Evet.
1: Şimdi burada siz dediğiniz gibi nefsi emmare tekrar söyler misiniz? O
0: şimdi ben oradan müsaadenizle devam edeyim. Çünkü onun bir izahı var kendimce. Hı hı. Şimdi nefsi emmarede nefis nurani olan aklı kuşatır. Ve nefis kendini akıl ve kalp gibi gösterir. Yani duygusal olarak da doğru olan bu. Akli olarak, rasyonel olarak da doğru olanı bu. Bütün kumarbazlığını, efendim yaptığı kötülükleri, şerleri hak görür o yüzden. Hak görür. Böyle olması gerekiyor. Doğrusu bu. Güzeli bu. İyisi bu. Dolayısıyla kapitalizm diye bir şey yok. Nefsaniyet diye bir şey var. Roma'da da nefsaniyet var. Ha, nefsaniyetin farklı inovasyonları var. Onun da derinlikleri var tabii ki. Her devirde yeniden yorumlanıyor nefsaniyet. Yani Roma'da farklı bir tarzı vardı. İngiliz ayrı bir şey üretti. Efendim Avrupa ayrı bir şey üretti. Amerika ayrı bir şey üretti falan filan.
1: Yani bir çeşit emmare yok diyorsunuz mahsulü.
0: Nefsaniyet olduktan sonra zamana, zemine,
1: yeni
0: devre göre üç kağıtta çeşitleniyor.
1: Konjonktüre göre çeşitlenir.
0: Mesela eskiden telefonla milleti kandırmaca var mıydı? Yoktu. Niye? Cep telefonu yoktu. Senin telefonunu bir yerden bulamıyor adam falan filan. Çok zor. Seni soyması telefon üzerinden zordu. Şimdi araçlarla amaçlar ya hayır üzerine birleşir ya da şer üzerine birleşir. Nefsaniyet şerri üretir. Şerri emreder. Şimdi mesela faiz Allah'a savaş açmaktır ayet-i kerimede. Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Bu kadar korkunç bir şeydir. Ama batıda temeldir. Temel doğrudur. Ekonominin ana direğidir. Hatta kendi teorisi vardır. Aha bu kadar. Theory of Interest var. Kitap. Makroekonomide. Yani faiz teorisi kitabı var. Bu kadar da ilimdir. Yani şerrin ilimleri var. Sapkınlığın ilimleri var. Gittikçe gider. Fazilet de gittikçe gider yukarıya doğru. Melanet de aşağıya doğru katmanları var. Şimdi dolayısıyla nefse emmare aklı kuşatır. Akıl artık nefse göre hareket eder. Hani demin dedim ya en başta. Akıl kalbin binitidir. Kalp nereye doğru yürü derse oraya doğru gider. Oralarda yenilikler bulur. Boyutlar açar. Şimdi akıl melanete doğru, pisliğe doğru, şerre doğru, zulme doğru, sömürüye doğru. Yürü dedin mi koşuyor. Ama hangi akıl? Yine söylüyorum rasyonel akıl. Mümindeki nurani akıl
1: ama
0: olduğu için.
1: Ama o aslında o akıl ahmaklık.
0: Tabii yani.
1: Onu çünkü akıl deyince
0: ahirete göre.
1: Şimdi. Bunu şundan söylüyorum. Çünkü evet. Biz aklı o kadar çok günümüzde öbürüyle eşitledik ki bak akıllı adam ne biçim yürüttü gemisini manasında
0: evet.
1: Anlıyoruz.
0: Tabii. Yani onu kastetmediğimiz herhalde dostlarımız anlar. Şimdi nefsi emmareden nefsi levvameye çıkmak şudur. Tevbe-i nasuh. İçten içe ta hücrelerine kadar. Ya benim bu gittiğim yol yol değil. Eğer müminse ya Rabbi beni affet. Ben bir daha yapmayacağım. Bu işlere tövbe ediyorum. Öyle çok insan tanıyoruz. Meşhurları da var. Yani eskiden çok kötü bir hayatıyla meşhur olan insanlar. Maşallah bir bakıyorsunuz. Belli ki çok içten samimi. Nasuh o demektir. Nusuh. Doğrulukla ilgili bir şey. Harbi. Birden öyle bir harbi tevbe ediyorlar ki Rabbim onu kabul ediyor ve adamlar böyle pirupak bambaşka bir insan çıkıyor. Aynen ihtida eden gayrimüslimler gibi. Dolayısıyla o tevbi-i nasuha geldiklerinde nefsi emmare kalbin üzerinden sıyrılır. Aynen.

0: bir Gonca Gül'ün açışı gibi o nurani akıl öne çıkar.
1: Örtü kalkıyor.
0: Kalkar. Dolayısıyla artık o adam kötülük yapsa da, günaha girse de onu yol edinmez. Üzülür. Eskiden üzülmüyordu. Hakkın bu. Bir vura 10 tane de ben vururum. Yere düşene bir tekme de sen atacaksın baba. Bunu diyen insanlar var. Çok. Yani abi herkes çalıyor yani. Veya herkes abi numara yapıyor. Ben de yapayım. Ne var ki? Bu işin şeyi bu. Sistemi
1: bu. İşin eli tutulmaz.
0: He, aynen. İşte kavanozu tutan balı şeyi yalar, barnağını yalar. Efendim köprüyü geçene kadar ayı. Öyle bir şeyim de vardır yazım. Yön ve yolda dilimizdeki ahlaksızlık diye. Bu kadar ahlaksızlık tavsiye eden atasözleri niye bizde var? Bir dile bu kadar mal olur mu ya? Ben hepsini sıraladım. Yön ve yol kitabım. Bundan önceki fikir kitabımda vardır. Dolayısıyla bunu yapan akıl zaten artık merhamet üretmeye başlar. Ve o adam artık insanları sömüremediği gibi toplumları ve dünyayı da sömüremez. Osmanlı ahmak mıydı? Osmanlı kendi rakiplerinin, İngiliz'in, Fransız'ın sömürgeci olduğunu görmüyor muydu? O da uysaydı düzene, o da işgal ettiği yerleri tokatlasaydı, insanları köleleştirip, değil mi? Yapmadı. Çünkü yapamaz. Çünkü iman sahibi adam. Bu zulme giremez. Yanlış yapar. Çok da yaptı. Fakat zulmü yol edinemez ve onu da güzel gösteremez. Şimdi Batı'nın yaptığı yok. Bunu bir de güzel gösteriyor. Ya seni sömürüyoruz. Teşekkür et. Elimi öp bakayım. Seni sömürdüğüm için bir de teşekkür etmen gerekiyor. Öyle mi? Asıl öyle.
1: Evet, ama biz de şaşıyız. Yani sadece o göstermiyor. Bizde de bir şaşılık var herhalde.
0: Zaten asıl sorun bizde diyorum ya ben hep.
1: Siz burada söylemişsiniz bir örnekle. Ziya Paşa ve Turgut Cansever'in şerhiyle.
0: Ya.
1: Evet, Ziya Paşa ne demiş? Turgut Cansever.
0: Siz okuyun. Benim ezberim zayıftır. Çok şimdi özellikle. Ziya Paşa biliyorsunuz Paris'e falan gitti. Gavur memleketten o dönemde görüyor 1860'lar. Ne diyor?
1: Diyarı küfrü gezdim. Beldeler, kaşaneler gördüm. Kaşaneler gördüm. Dolaştım mülki İslami. Bütün viraneler gördüm.
0: Evet.
1: Turgut Cansever de diyor ki çok akılsızca bir yanılgı.
0: Tabii işte bak bu demin dedim ya.
1: Tam akıl yerini buldu bu cümlede.
0: Batı'dan gelenlere bu gösterilen saf dil, misafirperverlik, kapıları açma bir tarafı, bir de bizden Batı'ya gidenlerin ağzı açık ayran delisi gibi, rahmetli babamın sözü, ağzı açık ayran delisi gibi yani kaldırımlara, oradaki hanımlara, efendim cici binalara falan. Abi ya insanlık burada, medeniyet burada. Siz yaşadınız, ben de yaşadım Batı'da. O Türkiye'den gelenlerin %90'ı böyledir İslam aliminden. Abi acayip işte ya, bak kaldırımlar, bu arabalar şu son model falan filan. Ağzı açık ayran delisi. Ağzına ne koysan yutar vardı. Ağzı açık çünkü kapatamıyor. Turgut Cansever çok güzel ağzının payını veriyor. Ziya Paşa'nın ağzının bir payı var. Onu veriyor. Bakın Ziya Paşa'yı bizde çok överler. Efendim hikmetli beyitleri. Lan hikmetli beyitleri var da adam bir de hayatını oku. Bu ikiliye dikkat edin. Adamın ahlakı ne? Kelamı ne? Arada boşluk pek yoksa o adam iyi bir adamdır. Sözü de faydalıdır, faziletlidir. Ama sureta güzel sözler söylüyor. Kendisi tam zıttı bir tipse, Ziya Paşa öyledir. Hayatını okuyun yani gençler. Böyle yutmayın bu dolmaları. Vallahi ben açıkça söyleyeyim. Yani makamlara yalakalık yapan, çok ihtiras sahibi, hiç de tekin olmayan bir adamdır Ziya Paşa. Öyle mustakim falan bir adam değildir. Şimdi bu adam Paris'e gitmiş. Ağzı açık abi, oradaki köşkler açtı onu diyor. Diyarı küfrü gezdim. Hep kaşaneler, hep beldeler. Her yer mamur. Kaldırımlar var. Bizde daha kaldırım yok. Adamlarda kaldırım var abi. Turgut Cansever ne diyor? Güzel kardeşim diyor. Paris'e kadar gittin, güzel. Orada gördüm böyle çok güzel köşkler var. Sanki bütün nüfus köşklerde yaşıyor. Hala öyle düşünürler.
1: Şatolarda.
0: Paris'te herkes böyle pastahanelerde yaşıyor, kafelerde yaşıyorlar falan. Cafcaflı yerlerde. Lan %90'ı köle zaten. Adamlar başlarını kaldırıp senin o Eyfel Kulesi'ni görmüyor adam. Günde 18 saat çalışıyor. Üç işe birden koşmaya çalışıyor. Her yerde öyle. Dolayısıyla Turgut

Şansever diyor ki ya oralara git, gidip bunun bir sebebini de sorsaydın. Ula bu zenginlik nereden geliyor? Bu köşkleri hangi parayla yaptırdınız? Nereden geliyor bu? Tarım gelirinden mi geliyor? Yok. Nereden geliyor? Sömürgelerden geliyor. Londra'nın bu

0: baktığımda, kağıda baktığımda da karşıma o çıktı. O niyetle baktım. Yani sizden not almıştım. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin nutkuyla ilgili. Hı-hı. Ama onu konuşamayacağız. Kainatın en akıllısı.
1: Resulullah Efendimiz'e ittiba edendir. Yani evet, en akıllıya, en akıllısı, en ahlaklıya ittiba eden.
0: Ona en çabalıyor. Ahlaklısı ve aynı zamanda o zaman en akıllısı.
1: Aynı anda tabii ki.
0: Şöyle diyebilir miyim Savaş Bey? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar çok bakarsak, ne kadar çok tatbik edersek o kadar akıllı oluruz.
1: Akıllanacağız.
0: Akıllanırız.
1: Evet. Çünkü aklın da tecessüm etmiş hali, kamil aklın Resulullah Efendimiz'dir. Her hususiyetin, her güzel faziletin baş örneği, en yüce örneği Resulullah Efendimiz.
0: Yani nasıl akıllanırım diyen bir insan hadis-i şerifleri açsa,
1: sünneti öğrense, yapmaya çalışsak
0: ve tatbik etmeye çalışsak
1: evet,
0: akıllanır mı?
1: Tabii ki. En azından bir önceki halinden çok daha faziletli bir birim bile olsa oraya çıkmış olur. Bu da büyük bir kazançtır.
0: Yani kötülüğe doğru gittikçe ahmaklaşırız. Tabii. İyiliğe doğru gittikçe
1: akıllaşırız.
0: Akıllanırız.
1: Akıllılaşırız, evet, akıllanırız.
0: Devenin İnşallah. Bağıyla bitirin o zaman. Başa dönersek.
1: Yani dolayısıyla aklı Allah yolunda kullanabilmek için bağlarını ve bağıtlarını bizim elimizde tutmamız lazım. Başkalarının eline vermemek lazım. Küfrün, melanetin, şerrin eline asla vermemek lazım. Onu da güzel görmemek lazım. Çok akıllı diyerek çok ahlaksız insanları övmemek lazım. Tam tersi.
0: Ahmak demek lazım.
1: Tabii.
0: Kötü ve ahmak.
1: Dünyanın en ahmak adamıdır. Ama bizim de akıllı olmamız lazım tabii. Vazifemiz o.
0: Çok teşekkür
1: ben
0: ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Savaş Bey. Evet, bugün bu ülkede aklı konuştuk. Savaş Barkçı'nla kapatmadan kitapları tekrar göstermek istiyorum. Bakışlar ve Görüşler Ketebe Yayınları, tavsiye ediyorum. Okuyun, çünkü bizim burada konuştuğumuzdan çok daha fazla mesele var içerisinde ve aklı da bu konuştuğumuzdan daha rahat düşünürsünüz kitap üzerinden takip ettiğinizde. 40 makam 40 anlam, yine Ketebe Yayınlarından, bunu da gösteriyorum. Başka kitapları da var tabii Savaş Bey'in. Akılla ilgili kitapları var değil mi? Osmanlı'nın aklı,
1: Osmanlı aklı, medeniyet aklı,
0: kalbin aklı.
1: Bir üçleme
0: bugün biraz
1: var
0: konuştuğumuz. Evet. Haftaya görüşmek üzere.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Yaşamın temposu

0: gün sunuyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Hesap basit.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
8: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: Gençler.
13: Buyur abi.
12: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
13: Çok iyi.
12: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
13: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
7: Telefonu arabam.com'a. Değerinde
8: sat. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
9: Net, Sigortam.net.
10: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
11: Gençler.
12: Buyur abi.
11: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Çok iyi.
11: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
12: Hepsi One'da. Thank you.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uygun.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 98 bin internet sitesine erişim engeli getirildi. 1200 banka hesabına el konuldu. Derbi öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü mesajını verdi. Gürlek bu kapsamda Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmalarla 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişim engellenmesi yönünde adli karar alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldı. Tespit edilen 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına el konuldu. İlgililer hakkında 7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki oyuncunun vücudunda morluklar tespit edildi.
1: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'tan perşembe gününden beri haber alamayan kız arkadaşı Özlem E, oyuncuyu kontrol etmek için Kağıthane'deki evine gitti. Kılıç'ı salondaki koltukta oturur şekilde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi.
2: Kapı duvar. Herkese tavrım farklı ya abla dedi.
1: Son olarak Teşkilat isimli televizyon dizisinde rol alan 51 yaşındaki Kılıç'ın bilinen tiroid bezi hastalığı dışında başka bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
2: Özgürlük travmam hiç olmadı.
0: Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasıyla yaşanan faciada dördüncü gündeyiz. 10 denizciden hala haber yok. Atan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı 720 metre derinlikte tespit edildi. Su aldı robotuyla görüntülenen enkazda kayıp mürettebatın izi aranırken kazaya ilişkin soruşturmada Altsu gemisinin kaptanıyla ikinci zabiti tutuklandı.
3: Marmara'nın derinliklerinde 10 denizciden gelecek bir iz aranıyor. Arama kurtarma ekipleri 4. günde de çalışmalarını yoğunlaştırarak arttırdı. Ailelerin ise kıyıdaki endişeli bekleyişi sürüyor. Facia Silivri'nin 18 mil güneyinde yaşandı. Kocaeli'nden Ali Ağa'ya giden Alsu'yla İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu kısa sürede battı. Gemideki 10 kişilik mürettebat kayboldu.
4: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi kazanın 50 metre yakınında denizin 720 metre derinliğinde TCG Akın arama ve yedekleme gemisiyle bulundu.
3: Enkaza Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin sonar sistemleriyle ulaşıldı. Ardından uzaktan kumandalı sualtı aracı 720 metre derinliğe indirildi. Gövdedeki Tuğberk İmamoğlu yazısı görüntülendi. Çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul Valisi Davut Gül ekiplerden bilgi aldı. Kayıp denizcilerin yakınlarıyla da bir araya geldi.
5: Geminin, batan geminin enkazını tespit etti. Bundan sonraki aşamada ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Acılı tabii. Sadece onlar değil, milletimizin çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
3: Denizin üstünde ve altında çalışmalar aralıksız sürüyor. 2 ile 4 Eylül arasında 21 yüzer unsur ve 9 hava aracı görev yaptı. 30 farklı unsurun toplam faaliyet süresi 740 saati aştı. Müzik Bir yandan arama çalışmaları sürerken kazayla ilgili adli soruşturmada da yeni bir aşamaya geçildi. Adliyeye sevk edilen Alsu gemisinin kaptanı Ahmet Erarslan'la ikinci zabiti Murat Evciman tutuklandı. Dört mürettebatsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Bir tarafta otomatik tanımlama sistemindeki sorun, diğer tarafta yetersiz personel ve uygulanmayan emniyet kuralları. İki gemideki zafiyetler bir araya geldi, kaza ve facia kaçınılmaz oldu.
3: Şimdi tüm dikkatler 720 metre derinlikteki enkaza çevrildi. Ekipler kayıp 10 denizcinin geminin içinde olup olmadığını belirlemeye çalışıyor. Ailelerse Silivri sahilinde gelecek haberi umutla bekliyor.
0: 7 gün 24 saat yaklaşık 7 milyon vakaya müdahale eden sağlık kahramanları şu sıralar heyecanlı. Yerli ve milli helikopterimiz Gökbey yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri envanterine katılacak. Böylece havada sağlık hizmeti daha da güçlü hale gelmiş olacak. Detayına bakalım.
6: Havadaki filomuz ciddi manada güçlenecek ve bir esneklik katacak. Biraz daha artık bundan sonrasında elimiz daha güçlü olacak.
7: 7 gün 24 saat hizmet veren acil sağlık hizmetleri havada da etkisini artıracak. Gökbey'in envantere girmesiyle birlikte sağlık hizmetleri artık havada da çok güçlü olacak. Sağlık Bakanlığı yerli ve milli helikopter Gökbey'in heyecanını yaşıyor. Yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı acil sağlık hizmetleri envanterine girmesi beklenen Gökbey helikopterleri özellikle daha uzun menzilde acil sağlık hizmetlerinin gücüne güç katacak.
6: Gökbey'i envanterimize kattıktan sonra tabii ki aynı anda kapasitemiz genişleyecek, büyüyecek dedim. Çünkü aynı anda iki hasta transferi sağlayabileceğiz. Hem de yerli milli helikopterimize bu hizmeti sunmuş olacağız. Onun da gururunu yaşayacağız. Bununla ilgili heyecanımız üst düzey ve yıl sonuna kadar envanterimize katmış olacağız.
7: 7 gün 24 saat hizmet veren acil sağlık hizmetleri karada, denizde ve havada bir yıl içinde yaklaşık 7 milyon vakaya müdahale ediyor. Sağlık Bakanlığı 500 tanesi özel donanımlı olmak üzere 6000'in üzerinde kara ambulansı, 7 deniz ambulansı, hava ambulanslarındaysa 15 helikopter ambulans ve 2 uçak ambulansla hizmet veriyor.
0: Böylece bültenimizi noktaladık efendim ama bizden ayrılmayın, zira bizim ardımızdan Doğrusu Ne programı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler, burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmiyor.

başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreyini sıkar ve burun etlerinin küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırlak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Kızım göster bakalım hangisi kırmızı. Aa, kırmızı mı o?
5: Doğruluk peynirlerini bir kez tattınız mı, gözünüz başkasını görmez. Doğruluk, %100 doğal lezzet.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım ve

0: Paramparampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine diplomaside ve içeride hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu akşam hangi konu başlıklarını konuşacağız? Hemen şöyle yönetmenim getirsin dediğimize bir bakalım başlıklarımızda neler var. Rusya-Ukrayna savaşı kızışıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o toplantıdaydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Orada arabuluculuk konusu masaya yatırıldı. Ama Zelenski cephesinden yapılan açıklamalar var. Bunun dışında iki ülke arasında da hala saldırılar devam ediyor. Karadeniz'de savaş yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. Peki önümüzdeki günlerde neler bekleniyor sahada? Bu konuları konuşacağız, değerlendireceğiz konuklarımızla beraber. Diğer taraftan tabii ki gözlerin çevrildiği bir başka adres Hürmüz. ABD ve İran arasındaki savaş devam ederken Trump cephesinden her gün farklı soruları da beraberinde getiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Daha öncesinde savaş bitti demişti. Biz birkaç gün içerisinde bu savaşı bitirebiliriz demişti. Aylar geçti, savaş hala bitmedi. Daha sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla savaşın artık ekonomik yaptırımlar düzeyine devam edeceği söylenmişti. Ancak o yaptırımlar konusu devam ederken yine sıcak çatışmalar da yaşanıyor. Tüm bunlar yaşanırken yine Trump cephesinden bir açıklama geldi. Trump dedi ki İran önemsiz bir mesele. Peki bu kadar önemsizse neden hala bu savaş bitmiyor? Bu konuyu da yine konuşacağız, değerlendireceğiz. Yine ABD'den bir haber. Trump'ın portresi 1 dolarda. Bu da oldu. ABD Başkanı Donald Trump sonunda kendi portresini 1 doların üzerine bastırdı. Önümüzdeki günlerde özellikle Donald Trump'ın yeni dönemde tekrar başkan seçilebilmek için de çeşitli senaryoları devreye sokması bekleniyor. ABD cephesinden tabii ki tek gündem maddesi bu değil. Bir de Yahudilerle alakalı gelişmeler var. Hasidik Yahudileriyle alakalı da önümüzdeki günlerde Trump'ın başı bayağı bir ağrıyacağı benziyor. Diğer taraftan Silivri'de batan bir yük gemisi var. Girne'de biliyorsunuz her geçen gün kayıplarımızla beraber biraz daha yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Yüreğimizin yangını her geçen gün biraz daha artıyor. O gelişmeleri de bakacağız, değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi pek çok konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımla takdim ederek başlayayım. Sayın gazetesi yazar, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Saygılar hocam, sizler hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı tabii bizim en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. İsrail'in saldırıları var, Gazze konusu var, Batı Şeria var. Pek çok konu başlığı var. Az önce açılışta da yine biraz özet geçmek için geride bıraktım. O konuların hepsini değerlendireceğiz ama öncesinde Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden diplomatik çabalar gelirken Moskova saldırıları sürdürmeye devam ediyor. Başkent Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi'nin merkez binası vuruldu. Birçok bölgeye hedef alan saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi ilk açıklamalarda yapıldı. Aynı zamanda çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Önümüzdeki günlerde Karadeniz'de sular daha fazla ısınacak mı? Cantürk hocam.
3: Evet, o zaman en sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Amerika'nın bu ziyareti, işte geçen haftalarda CIA başkanının büyük bir uçakla gitmesi esasen Rusya'nın Ukrayna üzerinde çok geniş kapsamlı bir kara harekatının başlatacağının sinyalidir. Yaptığım okumalarda, yaptığım araştırmalarda, açık kaynaklarda, özellikle Rus kaynakları artık Putin'in sabrının taştığını düşünüyorlar. Ve akabinde de iki seçenek var. Ya Odessa hattını tamamen kapatıp Ukrayna'nın Karadeniz'e açılmasına engel olacak, bitirecek o işi. Artık Ukrayna bir kara devlet haline gelecek. Ya da işte Odessa gibi, başkent Kiev gibi, Lviv gibi birkaç şehri bırakacak. Çok geniş bir harekatta Ukrayna'nın 1/3'ünü istila edecek. Yani buna yönelik bir takım hazırlıklar var. Rusya geçen aylarda yaklaşık 750 bin kişilik askere almayla ilgili bir program başlattı. Henüz bunu yani 100 bin civarında toplandığı söyleniyor. Büyük bir kampanya başlattı. Artı çok değişik silah denemeleri yapıyorlar. Yani şöyle balistik başlıkları kullanacaklarına dair haberler geliyor. Buradan yola çıkarak şunu söyleriz. Yani ben buna hiç şaşırmam. Eğer Rusya yani kış şartları başlamadan böyle bir harekata girerse bu sürpriz olmaz bana göre. Zaten Amerikan yetkilileri de Kushner dahil aman bunu yapma diye gittiler oraya.
0: Orada önümüzdeki dönemde bir yağışlı mevsim var değil mi?
3: Tabii şimdi Ekim ayından itibaren yağışlar başlar. Ekim ayının ikinci haftası başlar. Kasım yağış olur. Tabii büyük bir balçık. Tabii şunu unutmayın. Rusya da bir kış ülkesi. Evet. Ve Rusya kış harekatını başarıyla yapabilen nadir ülkelerden birisidir. Yani bütün donanımları ona uygundur. Çünkü Sovyetler Birliği konsepti gereği Orta Avrupa hatlarını tamamen kış şartlarına göre dizayn etmiştir. Kendi silah sistemlerini de. Buna yönelik bir harekat var. Bunun emareleri görünüyor Mustafa Bey. Şimdilik böyle bir başlangıç yapalım.
0: Merve Hocam siz ne diyorsunuz? Şimdi saldırılar devam ediyor. Ya herkes burada bir barış beklerken aslına bakarsanız tüm dünya gözünü Hürmüz'e çevirmişken de alttan alta devam eden bir savaş vardı. Ama son zamanlarda ABD-İran çatışmasının daha önüne geçti diyebiliriz oradaki sıcak çatışmalar.
1: Kesinlikle haklısınız. Hatta şöyle demek gerekiyor belki de 2021 yılında savaş başlamadan önce CIA direktörü yine Rusya'ya bir ziyaret yapmıştı. Ani bir ziyaretti. Savaşın başlamaması adına yapılmıştı. Şimdi bu ikinci ziyaretle birlikte çok büyük bir eşik atlattık gibi düşünmek gerekiyor belki de. Ya ben hocama katılıyorum. Kesinlikle hızlı bir şekilde askeri iyileşme var. Yeni asker alıyorlar. Neredeyse her yerde bunu zaten broşürleri, reklamları da dağıtıyor Rusya'ya baktığımızda. Ama bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Rusya sadece asker sayısını arttırırken bir yandan da silahlanma konusunda nükleeri bir opsiyon olarak tutuyor. Bence bunu da unutmamak gerekiyor. Hatta ve hatta çok uzun süredir sahada hibrit savaş inanılmaz derecede hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Hem İngiltere hem Almanya örneği bence bu açıdan önemli. Şimdi Almanya'ya belki biraz değinmek gerekecek. Çünkü geçtiğimiz hafta CIA direktörü Rusya'ya giderken yani Moskova'ya giderken Baltıklardan geçti. Baltıklar üzerinden bir saldırı bekleniyordu. Ve Baltıklara ilişkin bu saldırı beklenirken Leipzig havaalanı sanırım burada bir merkez haline geldi. Ve burada Rusya'nın gönderdiği drone üzerine herkes yoğunlaştı. Yani bu iddialar üzerinden söylendiği için bunun altını çizmek gerekiyor. Rusya'nın Ağustos ayının başlarında burada bir drone'un bulunduğu, kamikaze drone ya da işte saldırı noktasında bombaya sahip olduğu iddiaları var. Ve bunun üzerinden yaklaşık bir 20 gün sonra Almanya açıklamalarda değişim göstermeye başladı. Bu da CIA direktörünün gidişini takiben olan şeyler. Madem daha öncesinde vardı, neden buna ilişkin açıklama yapılmadı? Bence sahada olduğu kadar şu an aktörlerin zihninde de her şey çok karışık. Yani bugün Rusya-Ukrayna savaşında haritanın renklerine baktığımızda iki renk yok sahada. Çok daha fazla renklenmiş durumda. Bir yanda İngiltere, bir yanda Almanya. Artık bunlar daha öncesi belki sadece mühimmat yardımı yapan aktörler olarak okuyorduk. Ama an itibariyle fiili olarak sürecin içerisinde yer almaya başlayan aktörler. Eğer Rusya gerçek anlamıyla hocamın da dediği gibi büyük bir taarruz başlatacaksa bu sadece büyük ihtimalle işte Donbas'la Donetsk bölgesiyle sınırlı da kalmayacak. Belki buna da odaklanmak gerekiyor. Çünkü Ukrayna konusu artık Avrupa için kendi sınırlarının güvenliği, Rusya için de kendi sınırlarının güvenliği anlamına gelen bir noktaya ulaştı. Ve son dönemdeki söylemler de gittikçe artıyor. Tabi buradaki belki belirleyicilerden biri olarak da şunu okumak gerekiyor. Avrupalı aktörler İngiltere ve Fransa artık teknolojiyi Ukrayna'ya veriyorlar ve Ukrayna topraklarında üretim bandı dönmeye başlayacak. Şimdi Almanya'da savaş süreci içerisinde Ukrayna'ya olan desteğiyle biliniyor ama Almanya'da seçim süreci var. Sanırım bu da son derece önemli kırılma noktalarından biri haline geldi. Bu nedenle Şangay İşbirliği Örgütü'nde bence konuya dair büyük ihtimal hani bize açıklananın haricinde belki biraz da yorumlarla arka kapı diplomasisinin çalıştığını söylemek hatalı sonunda olmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılacak önümüzdeki süreç içerisindeki ziyaret bence bunun devamı olarak karşımıza çıkacak.
4: Moskova'ya ulaşan bir uçak var. Bu Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'in uçakları Moskova'ya ulaştı.
3: Yapma diyorlar işte. Evet. Ona
4: orada da görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerden bir şey çıkar mı?
1: Yani bu görüşmelerden çıkacak şeyi söyleyeyim. Eğer Rusya istediğini alırsa, Rusya'nın istediğini, Ukrayna'nın %20'sinin kontrolü, aynı zamanda Ukrayna'nın silahsızlanması ve Avrupalı aktörlerin artık sanırım hiçbir şekilde sürece dahil olmaması. Çünkü Avrupalı aktörler de durmuyorlar. Ama buna karşılık Ukrayna'nın istekleri, Ukrayna'nın toprakları, burada işte tam net bir çizgiyi çizemiyoruz ve bence en önemli konulardan biri sadece Ukrayna'yla da sınırlı değil, Avrupalı aktörlerin ne istediği. Çünkü Batı Avrupa son derece sert söylemlerle ilerliyor. Hani diyorum ya, hibrit savaş devam ediyor şu an ve hibrit savaş devam ederken an meselesi bir anda 5. maddeyi biz devreye soktuk. NATO'nun Avrupa kanadı savaşa giriyor derse nasıl bir süreçte karşı karşıya olacağız? Çünkü Avrupa'da 2027'ye dair NATO zirvesinde silahlanma ve aynı zamanda Ukrayna desteğini devam ettirme söylemleri zaten bu savaşın 2028'e kadar uzatılmak istediğinin göstergesiydi bence. Yani burada bir diplomasiden bahsetmiyorlar. Burada iki aktör diplomasiden bahsediyor. Türkiye zaten sürecin başından beri gerçekten vicdani olarak yaklaşıyoruz. Bir de Trump başa geldiğinden beri diplomasiden bahsediyordu. 24 saatte çözerim dedi ama kendi de gördü ki bu işler 24 saatte çözülemeyecek kadar komplike hale geldi.
4: Ya bir de bu işin uluslararası hukuk boyutu var. Şimdi uluslararası hukukta özellikle Karadeniz'in güvenliği konusu çok fazla konuşulan, tartışılan meselelerden bir tanesi. Her geçen gün de farklı haberler geliyor Karadeniz'den. İşte savaşın ilk dönemlerinde mayınlar konusu vardı. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda insansız deniz araçları, kamikaze hatta, İDA'ların bulunduğuna dair bazı bilgiler paylaşıldı. Ne olacak hocam bu Karadeniz'deki olaylar ya?
5: Yani tabii şimdi bu gelişen olaylar hocalarım aktardılar hem diplomatik anlamda. Tabii hukuki olarak analize tabi tutarsak bunu, şunu netleştiriyoruz artık. Yani ortada bir hukuki disiplin veya bir hukuki geçerlilik veya uluslararası hukuk marjı üzerinden meseleyi değerlendirme gibi bir durum yok. Burada bildiğimiz kaba pazarlık var yani. Şimdi bu kaba pazarlığın olduğu bir durumda bizim uluslararası hukuktan, özellikle buna benzer durumlardan, yani mesela bombalama eylemleri oluyor, bazı binaları bombalıyorlar. Rusya ile ilgili yaptığı yorumla uluslararası hukuk sisteminin Gazze ile ilgili yaptığı yorum arasında fark var. Yani evet. Bu durum Trump'ın pozisyonundan veya Trump kaybederse seçimi başka bir sürece evrilecek. Bence Rusya'nın da bu Trump'la oluşan bu durumun ileride ortadan kalkma ihtimalini görmesi sebebiyle el arttırması gündemde. Yani ben biraz öyle değerlendiriyorum. Gerçekten bunu fiilen bir tam işgale veya tam istediği yerleri alma biçimine dönüştürür mü bilmiyorum. Ama günün sonunda bu sürenin kısıtlı olduğunun, Putin'in de farkında olduğunu ve bu arada neler yapabileceği konusunda bir pozisyon aldığını, bunu geliştirdiğini görüyoruz. Bu sadece Amerika-Rusya bağlamındaki bir mesele de değil. Avrupa Birliği var bu denklemin bir tarafında, Türk dünyası var. Bir biçimde nasıl çözüleceği konusunda da günün sonunda bir hukuki disiplinin veya bir uluslararası hukuk sistematiğinin uygulanması mümkün değil. Zaman zaman oluyor işte Türkiye'nin o tahıl krizi meselesi veya işte bu mayınlar, Karadeniz'deki mayınların toplanmasıyla ilgili ikili mütabakat dediğimiz veya istihbarat birimlerinin bir araya gelerek işte esir takası yapması gibi durumlarda bir hukuki sistematik oluşuyor. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Yani yeni dünya bu liglerin ya daha doğrusu tümel bir hukuk disiplini yerine ikili anlaşmalarla üretilen hukuk sistematiğinin daha farklı ve veya daha etkin olduğu bir duruma doğru ilerliyor. Onun için Türkiye'nin bu bölgesel işbirliklerindeki pozisyonunun bu şekilde yoğunlaşması ve artması Türkiye açısından önemli olduğu gibi bölgedeki diğer ülkeler açısından da önemli. Ama Rusya'nın ve Amerika'nın bu tutumu diğer devletlerin de ister istemez başka bir pozisyon alması gibi bir sonuçla da bizi baş başa bırakabilir. Yani bölgesel küçük şemsiyelerin oluştuğu bir yeni güvenlik ve güvenlik mimarisine dayalı olarak da ortaya çıkan bir parçalı bir uluslararası hukuk sistematiğe doğru ilerliyoruz. Bunu ben öyle görüyorum.
4: Yani. Nerelerde bekliyorsunuz mesela böyle parçalı?
5: Yani şu anda bunun bir kere mevcut durumda oluştuğu noktalar var. Yani en sondan gelelim. Mekke Anlaşması Mekke. Mesela bu önemli bir şey. Ama var bunun mesela işte biraz önce hocalarım da bahsetti. Şangay'da yapılan toplantı, Türk dünyası, Şimdi Türk dünyasının meselesinin de 2-3 boyutu var. Hangi Türk dünyası? Kimin çerçevesinden bakıp ürettiği bir sistematik? Bu da bir ayrı tartışma. Avrupa Birliği'nin kendi konsepti içerisinde diğer ülkelerle yapacağı yeni anlaşmalar, bunların tamamı bize artık dünyada belki NATO'nun dışında da ama NATO'nun içinde de veya işte Şangay İşbirliği'nin içinde ama hem de dışında olabilen, böyle tırnak içerisinde söyleyeyim, ben çok kavramsallaştırma kabiliyeti olan birisi değilim yani uluslararası hukuk anlamında. Yani bizim daha önce görmediğimiz, hibrit diyebileceğimiz yeni bir sistematiğe doğru ilerliyor ve Türkiye'nin de bunu okuduğu kanaatindeyim. Mesela Suriye'nin önemi bir anda arttı. Suriye ile ilgili şu ana kadar yatırımı yapan kim? Türkiye. Niye arttı? Hürmüz kapandı. Hürmüz kapanınca Suriye'nin önemi arttı. Şimdi Suriye'de kim var bölgede? Türkiye var. Demek ki bu bazı meseleler Türkiye'nin ister istemez öngörebildiği veya şartların oluşmasıyla ilgili gelişmeleri ya çok yakından takip ettiğini ve bence içinde olduğunu, yani süreçleri takip etme noktasında içinde olduğunu gösteriyor. Bu burada en büyük tehdit şu, yani bu tehdit bizim açımızdan, Türkiye açısından, yani Rusya-Ukrayna savaşının doğurduğu tehdit bence şey kalıyor, yani biraz mevzii bir tehdit alanı. Tamam, bu savaş bizi rahatsız eden bir durum, istemiyoruz bunu. Ama günün sonunda ürettiğimiz paradigma ne? İnsan hakları ve temel özgürlükler bağlamında bir tez üzerinden orayı eleştiriyoruz. Ama İsrail ve daha doğrusu güneyimize baktığımızda gerçekten bir savunma paktı oluşturma veya bir savunma angajmanı üzerinden meseleye bakmamız gerektiği bir noktaya ilerliyoruz. Bu da ister istemez bizim için bu meselenin konuşuluyor olması Türkiye açısından sadece Rusya ve Ukrayna arasındaki meseleden ibaret bir duruma dönüşüyor. Ama bu meselenin Orta Doğu'ya etkileri veya işte Kıbrıs'a etkileri, Yunanistan'a etkileri bağlamında da Türkiye'nin ben çok kritik bir noktada durduğunu düşünüyorum. Ben bugün Amerika istihbarat yetkilileri oraya gidiyor ama bu meselenin günün sonunda çözüldüğü yerin biz Türkiye olduğunu daha önce esir takası meselesinde gördük. Demek ki böyle bir Türkiye'nin etki alanı var.
3: Kharkiv'in güneyi Donbas bölgesi. Donbas oblastında 4 tane kent var. Biri Konstantinovka. Burada şu an çatışmalar devam ediyor. Rusya buraya inanılmaz yükleniyor. Yani şöyle söyleyeyim oraya. Yani rayon orası. Yani il diyelim veya büyük bir ilçe. Bu hat düşerse hemen bunun üstünde ben bir harita da yolladım. Eğer mümkün olursa Mustafa Bey.
4: Birazdan verecekler.
3: Druzhivka, Krasnotorsk ve Slovenska diye 4 tane üst üste, yani güneyden kuzeye doğru 4 tane ilçe diyelim Donbas hattında, Donbas bölgesinde. Rusya buraları vurmaya başladı. Şimdi burası aynı zamanda Ukrayna'nın Rusya hattındaki ön cephe diyebiliriz. Buralarda direniyor. Şimdi bu hat kırılırsa Donbas hattı çöker. Odessa'ya kadar, yani Karadeniz'deki vilayete kadar, çünkü orada da Zaporozhye bölgesi, o hatta da çok ciddi bir şekilde yığınak yaptılar. Kiev'in önü açılır. İşte Amerika bunu engellemeye gitti. Daha net yani söyleyecek olursak. Yani Amerika şimdi diyor ki, çünkü İngilizlerin füzeleri vermesiyle beraber, o Storm Shadow füzelerinin planlarını Ukrayna'ya vermesiyle beraber savaşta çok daha farklı bir süreç başladı Rusya için. Ve Rusya giderek şöyle bir endişe içerisine giriyor. Ben hani tam böyle yani bir barış müzakerelerinde avantajlı durumdayken, nazlanıyorken bir anda barış görüşmelerinde eşitlenme korkusu yaşamaya başladı. Bu 4 vilayeti almaya çalışacaktır. Özellikle şeydeki Konstantin'deki, evet, mesela bakın altta Konstantin hattı var. Orası, orada çatışmalar yoğunlaştı. Oraya çok yükleniyor Ruslar. Bu hat çökerse şeyden yukarıdan sağ en üstten Slovenska'nın olduğu hattan ikinci bir cephe açıp, yani çift kolla, çünkü orta cepheler düzlük, orta hatlar, özellikle Kramatorsk, Druzhivka, oraları düzlük araziler. Bu iki cepheden orayı kıskaca alır. Ve bu hat düşerse Kiev'in önü açılır. Çünkü gerisi buğday tarlası. Yani öyle söyleyeyim. Hep böyle küçük küçük çiftlikler, büyük şeyler yok. Kritik arazi arızası yok. O altta sarı olan bölgelerde şu an Rusya ve Ukrayna'nın çatışmalarının devam ettiği hat. Kırmızı olan yerler işte Rusların yani hareket hattı. Yani özetle Amerika bunu durdurmaya çalışıyor. Yani bu çözülürse gerçekten Avrupa'da büyük bir panik başlar.
5: Peki durdurması için ne vaat ediyor hocam Amerika?
3: Yani şimdi şu var. En büyük vaat Rusların daha fazla tükenmesine önüne geçmek. Şimdi savaşın yani benim yaptığım okumalarda Rusya'nın artık yani şeydeki olası bir barış anlaşmasındaki istekleri şekil değiştirdi. Yani Donbas bölgesi, Kharkiv bölgesi aldığı yerler bunda kalacak. Yani oralarda artık o eşiği geçti Rusya. Buraları zaten vermem diyor. Artı bir an evvel kendisine yönelik yaptırımların kaldırılması. Bunu istiyor. Ve ilk emarede nerede görüldü? Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Ukrayna'ya 240 milyar dolarlık Rus varlığının, dondurulmuş Rus varlığının verilmesiyle ilgili bir karar almaya çalıştı. Ama şeyde Belçika'da bir finans şirketi. Belçika'daki finans şirketindeki varlıkları dondurmuşlar. İsmini vermek istemiyorum. Belçika'daki finans şirketi de şunu söyledi. Yani ona dediler ki o parayı ver. Eğer dedi rızası olmadan verirsem diğer bana yatırım yapan ülkeler veya zengin iş adamları paralarını benden çeker. Ben batarım. Çünkü yaklaşık 1 trilyon avroya yakın bir paranın kendisinde olduğu düşünülüyor.
5: Saklama şeyi değil mi hocam? Kasa.
3: Kasa onlar. Kasa yani Rusya'nın orada varlığı var. Tabii. 240 milyar dolar. Şimdi bunu
5: bir yasa değişikliği falan da gündeme getirdiler.
3: Ama bunu. İşte o şirket ben bunu veremem dedi. Yani diğer 1 trilyon dolarlık, 1 trilyon avroluk bir para var bende dedi. Bütün ülkelerin zengin iş adamları. Sen böyle bir yasa çıkarır da. Yani
5: dondurma kararını el koymaya çeviriyorlar.
3: El koymaya çevirecekler.
1: Ya da işletecekler kredisini.
3: Onu zaten faizini veriyorlar. Yani Ukrayna'ya veriyorlar faizini. Ama faiz düşük. Çünkü o firma faizi düşük gösteriyor. Aynen. O firmaya dokunamıyorlar. O firma yani o yani finans şirketi bunu söyleyince Avrupa Birliği'nin güvenilirliğinin azalacağından korktular. Kredi çektiler. Ukrayna evet. için. Şimdi bu Avrupa'nın geri adım atması demektir. Bu üç hattı biraz önce gösterdim. Hatlar çökerse Rusya inanılmaz bir avantaj elde eder sahada.
5: Bir ben ilginç Rusya'da durum daha var aslında.
1: Hocam.
3: Ya şöyle bugüne kadar Rusya'nın ilerlememesinin sebebi savaşa kendince meşru bir kılıf uydurma çabasıydı.
5: Hocam bu konu ilginç bir konu. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rusya ile ilgili şikayette çok hızlı karar aldı. Evet. Ama mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya'nın cevabını 2027'ye erteledi. Yani Aralık evet. 2027. Şimdi bu şunu gösteriyor aslında biraz ya meselenin Amerika merkezli bakışıyla evet. Avrupa merkezli bakışı arasında biraz yani hukuki açıdan baktık mı? Yani biz dava seyri açısından. Mesela şey de bu biraz önce söylediğiniz o el koyma meselesi de evet. Bir başka içtihat da değiştirilebilir. Ama o zaman Avrupa ile ilgili farklı bir tabii finansal sorun çıkar.
3: Şey. Yani finansal sorun çıkar ve firmanın elinde 1 trilyon avroya yakın yani zenginlik yani saklanmış bir para olduğu ve bunların hepsi ardı ardına gider. Ve emsal teşkil eder korkusu tabii. var. Yani o noktada hatta firma şunu da demiş. Ben parayı geri gönderirim demiş. Yani gönderirim demiş. Ruslara geri veririm demiş. Böyle de tehdit etmiş.
1: Yani savaşın ben boyutu değişir o zaman.
3: Tabii bambaşka bir boyuta ulaşır. Şimdi o para kasalarda altın olarak duruyor. Yani para altına dönüşmüş. Bunlar demiş ben götürürüm. Şimdi böyle olunca Avrupa tabii bir adım geri adım atmak zorunda kaldı. İşte Amerika Rusya'ya diyor ki tamam yani size kabul edebileceğiniz bir yani Avrupa'yı da ikna ederim biraz daha bize mühlet ver. Yani biraz da tabii kış şartları ama kış şartlarında dediğim gibi o yani bütün

0: mesele bu Konstantin'deki cephenin çökmesi. Buraya çok ağır saldırıyor Ruslar. Yani oralara balistik attığı yerlerden birisi de orası. Bu bölge, bu cephe balistiklerle, yani nükleer olmayan balistiklerle çökerse artık Ukrayna'nın yani Kramatorsk'ta, Slovensk'te, yani buralarda tutunması biraz zor.
1: Coğrafi olarak geçit bölgesi değil mi hocam?
0: Tabii, kritik arazi arızası buraları. Dağlık, tepelik. Yani zaten Ukrayna dümdüz bir yerdir. Ukrayna'ya gidenler bilir.
2: Evet.
0: Yani Ukrayna'daki en büyük tepe, dağ dediğiniz şey 1000 metredir yani en fazla. Belki değildir bile.
3: Şimdi buradaki,
2: tahıl üretimi çok
0: tabii.
3: Buradaki mevcut sahadaki durumdan en çok rahatsız olan Avrupa.
2: Evet.
3: Ama Amerika burada sizce nasıl bir oyun
0: Şimdi
3: oynuyor?
0: şöyle, Avrupa şunu söylüyor. Yani Avrupa diyor ki ya Rusya ne kadar tükenirse, şimdi burada Amerika ile Avrupa'nın öncelikleri değişti artık son 2 yıl.
3: Farklı yani.
0: Avrupa diyor ki Ruslar daha benim için hala büyük bir tehdit. Yani 2. Dünya Savaşı sonrası şeyleri falan.
3: Trump çıkıyor diyor ki NATO'ya
0: Petro'nun
3: saldırmayacaklar
0: diyor. O Çarlık Rusyası'nın mesela yani o dönemin saldırganlığını unutmadılar. Bir de hep şunu söylemiştik. Hep de söylüyorum ben. Avrupa'nın iki öteki ulusu vardır. Yani onlar Avrupalı kabul eder Avrupalılar ama onları ötekileştirir.
3: Polonya ve Ukrayna.
0: Hayır, biri Türkler, biri Ruslardır.
3: Ha, biz de şeyiz.
0: Biri biziz, biri de Ruslardır.
3: Ben
0: mesela
3: çok
0: bakın,
3: farklı açıdan bakmışım. Polonya ve Ukrayna.
0: Bize Haçlı saldırısı yaptıklarında Alman Tetonik Şövalyeleri
1: Demirel'in bir sözünü hatırlattı.
0: 600'lü şey 900'lü binli yıllarda bizden önce Ruslara şey yaptılar. Ortodoksi özellikle Rusları, Slavları onlar mürtet görürler. Evet. Bizi kafir görürler.
1: Yani Demirel, Demirel de şey demişti hocam, Yunanlarla Türkler arasında Türkler Türkiye yani üvey evlattır. Yunanlılar şımarık çocuktur.
0: Tabii yani biz ötekiyizdir. Yani bu Avrupa, şimdi Avrupa için Rusya hala tehdit. Ciddi bir askeri tehdit. Çünkü Rusya ezdi geçti bunları. Yani Alman Berlin'e girdi adam. Sovyetler döneminde de çekilmedi yıllarca. Yani Almanya'nın göbeğinde, Avrupa'nın ortasında Sovyetler Birliği bayrağı dalgalandı. Dolayısıyla bunu atmaları lazım. Mümkün olduğunca Rusya tükensin, oyalansın, enerjisini kaybetsin. Biz de işte destek verelim. Bir de Avrupa'nın temel mantalitesi şu. Top benim topraklarımda olmasın mesele. Başkasının çocuğu ölsün. Benim çocuklarım ölmesin derdinde. Ama bu hat düşerse, bu üst zincirli hat, ki bana göre de düşer. Çünkü Konstantin bölgesinde çok başarılı saldırılar yapıyor Ruslar. İşte drone saldırıları yapmalarının sebebi o. Şimdi ne yapıyor? Bunun karşılığında Rusya'nın canını yakacak. İşte rafinerileri vuruyor. Petrol boru hattı.
3: Hat düşerse işin ucu Avrupa'ya kadar dayanır mı?
0: Şöyle bir şey vardı. Bild gazetesinde şöyle bir açıklama vardı. Konstantin hattı düştüğü zaman dedi. Orada bir akademisyen, yani daha doğrusu bir dış politika uzmanı yazmış. Rusları kim durdurabilir dedi. Yok. Yani şu an Avrupa'nın Rusların karşısına çıkarabileceği bir ordusu yok.
3: Orada Polonya'ya çok fazla şey yapılıyor, destek veriliyor.
0: Ya şimdi yıllardır Polonya Rusların hep, hani Avrupa'nın hep böyle cephesi oldu.
1: Tamam,
0: onları göğüsledi.
1: Şimdi general coğrafya mı durduruyor hocam? Bir sefer general,
2: general
1: kış durdurmuş.
0: Ama Polonya hiçbir zaman Rusları durduramadı.
2: Aynen.
3: Evet.
2: Yani hocama hep iki tane şey ekleyeceğim. Belirttiği o üç bölgenin yanı sıra bir de Pokrovs var. Orası
0: evet.
2: Da özellikle bir geçit alanı. Yani orası düşerse bence büyük ihtimalle o dediğiniz yerlerde
0: orası artık kırılma yeri. Hani
2: kırılma
0: o,
2: yeri.
0: Bu üç, iki hat yani Konstantin'le yukarıdaki Slovenska hattı düşerse yani ikili koldan kurt kapanı deniyor ona. Ruslar da Orta Asya toplumudur. Onları da bilirler Orta Asya evet. Savaş taktiklerini. O hatta yani artık Ukrayna ordusu zor tutunur. Tutunursa da yani tutunamazsa da Ukrayna ordusu Kiev'e kadar geri çekilir. Yani gerisi düz bir arazi. Gerisi tamamen Rus ordusunun yeteneğine kalmış.
2: İşte oradan da herhalde hocam ikinci bölge Leipzig bölgesi. Geçen de biraz işte Almanya'yı orada
0: evet.
2: Denediler.
0: Evet, oralarda
2: çünkü
0: da
2: orası
0: bir
2: da bir nakil hattı.
0: İnternet kesintisi oldu, bir
2: evet,
0: takım
2: evet.
0: Patlamalar oldu falan.
2: Uçaklarla alakalı.
0: Yani Polonya'da o Rusları durduramaz. Yani tarih hiçbir zaman Polonyalılar Rusları durduramadı. O yüzden nefret ederler Ruslardan. Yani her seferinde Ruslar ezdi geçti. Yani işte o SAFE programı çok gerilediler. 6 aydır da bir yaprak kımıldamıyor. O yüzden şey falan Almanya, Fransa falan hani Türkiye'yi de alalım şeklinde bir ara bir haber çık. Hani Rumlar, Kıbrıs Rum yönetimi veto edince Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında şey dediler, bari bu SAFE programını şey yapalım. Hani oy çokluğuna göre yapalım, Türkleri de alalım dedi. Türk bizde çok akıllı bir hamle yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki bizi Avrupa Birliği'ne alın. bütün sorunları çözelim dedi.
3: Bu Karadeniz'deki durumla alakalı biraz daha aslına bakarsanız orayı açmak istiyorum ben. Merve Hocam, son 7 dakika gibi bir süren var. Bu 7 dakikalık süreç içerisinde bu Karadeniz'e birileri bu savaşı taşımak istiyor.
2: Evet.
3: İlk günden itibaren hani

0: geçtiğimiz günlerde Gönüllüler Koalisyonu'nda toplantısı oldu. Bu Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında savaş sona erdikten sonra neler olacak diye. Türkiye'nin de özellikle Karadeniz ekseninde deniz hattında bir liderliği söz konusu. Hem Montrö'den hem de taraflar arasında aslında tarafsızlıktan ortaya çıkan. Şimdi biz ilk günden bu yana Montrö'den üzerimize düşen bütün görevleri, sorumlulukları yerine getiriyoruz ve taraflara diyoruz ki mümkün mertebe savaşı buraya taşımayın. Çünkü savaşın Karadeniz'e taşınması bir sonraki aşamada Akdeniz'e taşınması demek. Hatta ve hatta aktörlerin çoğalması demek. Biz Karadeniz'in geçtiğimiz yıllarda özellikle savaş ilk başta ne kadar büyük bir kurtarıcı olduğunu gördük. Çünkü gıda krizi yaşandığı dönem içerisinde biz oradan Karadeniz tahıl girişimini başlatmıştık. Şimdi yine tahıl hasta sisteme nasıl entegre oluyor? Türkiye sayesinde. Karadeniz'de özellikle son dönemde ticaret gemilerinin hedef alınması gibi, bu ticaret gemilerin diyoruz ama ne taşıdıkları sorusu da çok sorulmuyor. Çünkü burada petrol taşıma ya da başka bir enerji birimi taşıması söz konusuysa Karadeniz'de çevresel bir facia da beraberinde gelebilecek. Evet. Yani Türkiye'nin endişesi sadece askeri bağlamlar değil, çevresel noktayı da unutmamak gerekiyor. Bu son derece önemli. Bir diğer konu, şimdi özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ekseninde Türk ticaret gemilerinin hedef alınması, yarın öbür gün askeri bağlama taşınacak noktalarla ilerlemesi durumunda o zaman NATO'nun 5. maddesini mi ilerletmeye çalışacak Avrupa NATO'su? Doğru. Bunu da sormak gerekiyor. Ben artık Avrupa NATO'su ve Amerika Birleşik Devletleri diyorum. Çünkü farklılaştılar. Dolayısıyla ben bu savaş süreci içerisinde Avrupalı aktörlerin inanılmaz derecede savaşa entegre olmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Yani İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan bu adımlar geliyorsa bunun bir sonraki hamlesi bir şekilde 5. maddeyi devreye sokmak ve Amerika'yı da sürece dahil etmek. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz gün neden Baltık üzerinden hareketle Moskova'ya gitsin? Orada da şunu eklemem gerekiyor. Özellikle Baltık ülkeleri ve İngiltere arası bir savunma anlaşması var. Askeri bir anlaşma. NATO gibi değil, daha düşük seviyeli ama neticede burada olası bir saldırıda mesela İngiltere dahil olacak. İngiltere dahil olursa NATO dahil olmuş demek zaten bir sonraki aşamada. Buradan hareketle zaten Karadeniz son derece kritik. Barışı getirecek olan bölge de Karadeniz'dir. Savaşı yayacak olan bölge de Karadeniz'dir. Bu kadar emin konuşuyorum. Çünkü Karadeniz'deki gelişmeler son derece endişe verici. Türkiye'nin Montrö ile alakalı attığı adımlar son derece önemli. Yani biz taraflar arasında eşit yakınlıkta durarak aslında buradaki süreçleri ve yayılım alanlarını sınırlıyoruz. Yani bu açıdan karşımızdaki süreci belki böyle okumak gerekiyor. Savaşın başlama ve bitiş yeri Karadeniz olacak gibi duruyor.
1: Şimdi bir ara Ukrayna cephesinde biliyorsunuz hükümetle alakalı, özellikle Zelenski'nin düşürülmesiyle alakalı çok fazla propaganda yapıldı. Evet. İşte darbe olabilir, içeride ordu darbe yapabilir, seçim gelebilir, sandığa gidilebilir tarzında. Daha sonrasında bunların biz bir durduğunu gördük. Zelenski'ye Avrupa'nın desteğinin biraz daha arttığını gördük. Hatta son dönemlerde sizin de az önce paylaştığınız yeni destek paketleriyle alakalı girişimlerde bulunuldu. Ya savaş bu şekilde devam ederse, Rusya Ukrayna çapında geniş çaplı bir harekata başlarsa, bir makas harekatına başlarsa, Can Türk hocamın söylediği gibi, orada kritik noktalar düşerse, Ukrayna'da bir hükümet değişimi, bir başkan değişimi, devlet başkanı değişimi ile beraber bu süreç bir anda bıçak gibi de kesilebilir mi?
0: Kesilir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Savaş başladığında Ukrayna'da bir karar alın. Dediler ki Rusya'yla anlaşma imzalamayacağız. Rusya da bir karar aldı. Dedi ki biz Zelenski'yi başta olduğu müddetçe hiçbir şekilde o anlaşmaların geçerli olduğunu saymayacağız. Şimdi zaten Rusya ve Ukrayna masaya otursa, Zelenski baştayken imzalanan anlaşmanın kabul edilebilmesi için kanunen değişikliklerin olması gerekiyor. Aynen, hocam daha iyi bilecektir. Dolayısıyla böyle bir çerçeveye okuyoruz. Daha öncesinde Zelenski'nin Zaluzhny isminden çok fazla bahsedildi. Şimdi mesela hiç onu duymuyoruz. Sahada çok büyük değişimler var. Ara ara farklı isimler karşımıza geliyor ve yine gidiyor.
2: Savaş nedeni Zelenski'nin ortaya attığı paradigmalar. Yani
3: tabii.
2: Onun ortaya çıkarıp üzerinde
3: bir savaş yürütüyor orada. Tabii. Yani belden aşağıya vuruyor bazen. O faşist şey de, Rusya'nın suçladığı güçlerin adı neydi onu unuttum.
0: O Nazileri mi diyorsunuz yani hocam? Evet.
3: Hatta bazıları savaşın başında Türkiye'nin tavsiyesiyle Türkiye'ye gelmişti üst düzey yöneticileri. Sonra onu Zelenski geri aldı onları.
0: Evet.
3: Tekrar cepheye şey yaptılar.
0: Azov taburu.
3: Azov taburları işte. Azovlar.
0: Son derece önemli
3: işte
0: zaten.
3: Mesela Zelenski biraz o Azov taburlarını falan çok kullanıyor. Yani biraz terör veya ne bileyim gerilla harekatı diyeyim de daha
2: asimetrik diyerek.
3: Asimetrik diyelim. Daha düzgün olsun.
2: Atalım, evet.
3: Asimetrik harekat düzenliyor. O biraz Rusların canını yakıyor.

0: biraz o noktada Zelenski'ye karşı çok son derece tepkililer. Hatta savaşın başlarında Zelenski'yi almak için yani Rus komandolarını yolladılar oraya. Ama başarısız bir operasyondu.
1: Ben savaşın başında Putin'in bir sözü vardı. O Sankt Petersburg'dan geliyor bence, belediye başkan
0: Tabii,
1: yardımcılığından
0: belediye
1: geliyor.
0: başkanından.
1: O şey diyor, ben o sokaklar bana şunu öğretti. Bir kavga başlayacağını hissedersen ilk yumruğu
0: İlk
1: sen vurman
0: Evet.
1: lazım. Bu cümlesi bayağı.
2: Az önceki
1: Burada da ilk
2: anlaşmanın
1: yani şey, o Zelenski'nin bazı adımları, işte bu Avrupa Birliği hikayesi, işte NATO meselesi, belirli bölgeleri özelleştirip verme meselesi falan tartışılınca bu orada zaten başladı bu işte.
2: Yani. Şu az önceki anlaşmaların geçerliliği konusunu biraz daha açalım mı hocam, hukuk boyutu?
1: Tabii yani şimdi o bir kere şeyi ilan etti. Yani biz bu hükümeti tanımıyoruz.
2: Rusya diyor ki ben Ukrayna'daki hükümeti tanımıyorum.
1: Hükümeti tanımıyorum diyor, evet. Yani hükümet de dolayısıyla seçimle herhangi, şu anda olağanüstü hal var orada. Seçim de olmadığı için hocamın dediği aslında şu. Bu hükümet devam ettiği müddetçe ben diplomatik ilişki de kurmam demek bu.
3: Aynen. Yeni bir isim istiyor Rusya.
1: Yeni bir isim. Ben de işte hocama biraz önce aslında onu sormak istedim. Yani acaba bir hükümet değişikliğine gidebilir mi bu iş? Yani Zelenski alınır, yerine başkası gelir. O zaman Rusya şeyi durdurabilir mi?
2: Şu
3: Evet
2: an
3: işte.
2: içeride öyle bir hava var mı
3: Dönem
2: bu arada?
3: dönem isimler geldi. Mesela
1: Çünkü
3: İngiltere'de
1: Zelenski ile
3: söylediği
1: ilgili
3: isimler
1: ilginç
3: vardı.
1: yıpratma haberleri de gelmeye başladı. İşte falan yerde eğlencede.
3: Evet.
1: Arkasında mavi şey
3: Yeşil ekran.
1: yeşil perde var. Bunların zamanlamasıyla bu konuşulanların da birbiriyle
2: Aynı
1: örtüştüğü
2: yere
1: bir
2: denk geliyor.
1: periyoda giriyoruz yani sanki.
2: Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra bu konuyu belki birer cümle daha alırım. Son cümlelerinizi daha sonrasında ABD, İran, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeler, İsrail'in saldırıları, daha konuşacak çok konu var. Reklamlar.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu.

0: de geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
3: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir. Para, para.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cantürk Caner ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde Rusya-Ukrayna savaşı şöyle bir masaya yatırdık. Bu konuyla alakalı cümlesi olan var mı hocam, yoksa konuyu değiştireceğim?
1: Hayırlısı olsun.
0: Hayırlısı olsun.
2: Barış olsun yani inşallah.
1: Dünya barışı.
0: Barış olsun da şu Karadeniz'deki en azından savaşı bir geride bırakmış olalım. O zaman bir başka sıcak noktaya çevireceğiz gözümüzü. Hürmüz noktası. Evet. Şimdi ABD-İran savaşında sürekli olarak yeni çatışma alanları ortaya çıkıyor. Mesela Katar, İran'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. ABD yeni tehditler savuruyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kazma Dağı'nı yakında vurabileceklerini söyledi. Cantürk Hocam.
1: Evet. Ya şimdi şöyle, Kazma Dağı önemli. Çünkü yani bu savaşın en hareketli, en hararetli günlerinde bu Kazma Dağı yoktu. Sonradan dediler ki ya Kazma Dağı diye bir yer var. Oranın yer altında da işte asıl merkezi orası. Eğer Amerika hani, çünkü bu konularda çok yalan söyleme potansiyeli var Amerika'nın. Yanıltma potansiyeli var. Ben yani en büyük yanılgıyı 2003'teki Saddam'ın devrildiği Körfez Savaşı'nda gördüm. Artık Amerika'nın böyle açıklamalarına çok ben itibar etmemeye çalışıyorum.
0: Yani sağ gösterip sol vurabilir.
1: Ya şimdi Kazma Dağı'nın altında çok büyük bir nükleer tesis var. Hı hı. Açıklaması yarın bir gün Kazma Dağı'nı ele geçirdiğinde aa yokmuş.
3: Tabii Irak'ta olduğu gibi.
1: Irak'ta olduğu gibi yani. Yani
0: nükleer silah vardı aa yokmuş.
1: Yani muhabbeti. Öyle bir açıklama yaptılar. Peki öyle bir tesis vardı da sonradan mı tespit ettiniz? Yani bu savaş öyle bir anda sürpriz olmaz ki. Yani büyük güçler saldıracağı yerin planlamasını önceden, yıllar öncesinden yapan organizasyonlardır. Yani Kazma Dağı'ndaki nükleer tesis meselesi bir anda Amerika'nın yeni saldırı şeyinin yani gerekçesinin temelini oluşturuyor. Çünkü Amerikan kamuoyunda yani İran'a yönelik olarak şeyin, Trump'ın istediği büyük bir hani ARG desteği sağlamadı. 2 Kasım'da da ara seçimler var. Ara seçimlerde de durum biraz kritikleşti. Yani büyük ihtimalle temsilciler meclisini kaybedecekler. Yani orada demokratlar alacak. Yani dengeye oturacak Amerikan siyaseti. Dolayısıyla böyle bir şey çıkış yapıp en azından bir bahane tutmak, bir gerekçe tutmak. Bu bağlamda bir Kazma Dağı söylemi bana ona öyle geliyor. Ya ama bu savaş devam eder. Yani o Hürmüz hattını şimdi son zamanlarda adalara yüklenmeye başladılar. Ara ara adalara özel birlik operasyonları yapıyorlar. Onlarla ilgili çok ciddi şeyler geliyor. Görüntüler bile geliyor. Tabii teyide muhtaç. Dolayısıyla yani 2 Kasım'daki durumdan sonra eğer Amerikan kamuoyunu tekrar toparlayabilirse Trump'ın, ben bu savaşı tırmandıracağını düşünüyorum. İşte Kazma Dağı bunun için gerekli Amerika'ya. Yani peki o zamana kadar bunu sürdürebilir mi veya o dönem yani 2 Kasım'dan sonra özellikle Nisan Mayıs gibi hani biraz daha havalar derlenir toplanır. Çünkü yani Körfez hattında hava çok soğumaz ama İran içlerinde, İran dağlarında kar yağar. Yani İran'ın iklimi bir anda değişiyor. Yani Hürmüz hattında, Basra Körfezi'nde en değişken iklim, en sert iklim İran'ındır. Yani İran bir çukurda. Etrafı özellikle Basra Körfezi çok yüksek dağlarla, 1200-1300 metre dağlarla çevrili. Dolayısıyla buralara kış şartlarında bir operasyon yapabileceğini zannetmiyorum. En azından bahara doğru bir yumuşatma, yani bahara doğru yumuşatma yapar. Ben baharda Hürmüz hattına, adalara da Amerika'nın hani böyle bir kendine güvenirse, bu ortamı uygun hale getirmişse, istihbaratları vesaire, böyle bir süreç başlatabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu savaş bitmedi. Bu savaşın kazananı yok Mustafa Bey. Yani modern savaşlarda da kazananı olmayan savaşlar devam eder. Tıpkı Ukrayna Rusya'da olduğu gibi. Yani kazanan, yani sahada pres yaparsanız, mesela bizim terörle mücadelemizde de benzeri şey öyleydi. Yani 90'lı yıllar boyunca yani Türkiye'de yani güvenlik bürokrasimiz çok zorlandı.

0: Yani teknik eksikliklerden dolayı ne zaman biz sahada bariz üstünlüğü ele geçirmeye başladık, bir anda karşı taraf çözülmeye başladı. İster istemez geri adım atmaya başladı. Çünkü sahada hakim olursanız masada da hakim olursunuz. Yani masada da güçlenir eliniz. Dolayısıyla sahada hakim olması gerekiyor Amerika'nın. Bu ortamın doğması gerekiyor. Kazma da bana göre onun bir gerekçesi, bir bahanesi.
1: Şimdi siz savaş diyorsunuz ama Donald Trump diyor ki bu savaş değil, bir çatışma. Bu bizim için önemsiz bir çatışma diyor hatta.
0: O öyle diyecek yani. Ne diyecek? Beceremedim mi diyecek.
2: Savaş derse kongre devreye girecek yoksa.
0: Kongre devreye girecek.
3: Anayasal olarak öyle.
1: O yüzden çatışmaya şey yapıyor.
0: Onu biz söylüyoruz. Aslında savaş bu.
1: Şimdi kongre seçimleriyle alakalı.
3: Orada da kongre şey için sıkıştırıyor. Yani kongrenin bu nitelemesiyle ilgili sıkıştırmasının sebebi Trump'ın İran'a niye saldırmadığın tartışması değil. Trump'ı nasıl sıkıştırabiliriz tartışması. Tabii. Yani şey değil yani en İran'a saldırıyor mu? Tabii. Ya da en azından pazarlık yapmak.
1: Cüneyt Hocam, bu kongre seçimleriyle alakalı şimdi farklı bir perspektif de var. Hep Trump'ın güç kaybettiği ve seçimlerde Trump'ın kan kaybedeceğine yönelik aslında bakarsanız bir görüş şu anda hakim kamuoyunda. Ama bazı kesimlerde savaşın Trump'ın gücünü arttırabileceği yönünde söylemler ortaya atıyor.
3: Yani bir kere şey başladı bence, seçim süreci başladı diye hatırlıyorum. Ya şimdi başladı ya da bir hafta sonra başlayacak. Mektupla oy verme var ya, hı hı. Başlıyor da. Ben seçim sürecine girildiği kanaatindeyim. Buradaki bütün bu senaryonun veya bütün elindeki tırnak içerisinde Trump'ın tüm hünerleriyle Amerikan kamuoyunu etkilemek için bütün çalışmaları yapacağı kanaatindeyim. Bu savaşın, İran savaşının bir başarıyla algı oluşturulabilirse işine yarar. Ama ben bu algı oluşturma çabasının da Amerika'da çok karşılık bulmadığı kanaatindeyim. Yani benim takip edebildiğim kadarıyla öyle gerçekten toplumun bu İran meselesindeki, hatta özellikle bu petrol fiyatlarının, benzin fiyatlarının artması veya buna ilişkin sorunların ortaya çıkmasını buna bağlama gibi bir aleyhe durumun gelişmesi gündemde. Ama şunu belirtmek gerekiyor. Bu İran'a uygulanan konseptin karar vericisi başlı başına Trump değil. Yani Trump bu konuyla ilgili kendi kendine oturup İran'a saldırı planı yapmış değil. Sadece İran'a saldırı planını tek hatası belki Amerika açısından değerlendiriyorum. Tasvip etme anlamında değil. Erkeni alması veya işte İsrail'in kışkırtmasıyla bunu daha hızlı yapması veya bunu daha hızlı bitirebileceğine inanması. Yani orada eleştirilen nokta da bu. Yoksa İran'la ilgili mevzuat düzenlemesi var. Yani adam kendisi hem yasa çıkarıyor bu konuyla ilgili, hem onun yaptırımlar uygulanması ile ilgili, yaptırımların nasıl uygulanacağına ilişkin ilginç bir durum var. Yani öyle bir hukuki olarak şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben bu bir çelişki bence yani. Amerika'nın iç meseleleri dünyanın uluslararası hukuk meseleleri gibi. Yani öyle bir denklemi var. Yani mesela Türkiye ile ilgili, İran'la ilgili, bir başka ülke ile ilgili yasa çıkarabiliyor ve Venezuela devlet başkanını alabiliyor ve bunlar içte bir seçim kazanma veya içte bir tartışma meselesine dönüşebiliyor.
1: Evet.
3: Ve günün sonunda ister istemez tüm dünyada Amerika'nın hukuku uygulanıyor. Bunu dediğimiz zaman itiraz geliyor ama tablo da bu yani.
1: Tablo değişmiyor. Bu Katar'ın İran'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı yönündeki iddiaları var Merve Hocam. Bu önümüzdeki günlerde Katar'la İran arasındaki gerilim daha fazla artar mı?
2: Zaten şöyle bir şey var. Savaşın ilk gününden beri Körfez aktörleri doğrudan hedef haline geldi İran'ın. Yani ben çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Katar'da aktörlerden biri haline gelir. Katar'da süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten askeri üssü bulunan aktörlerden bir tanesi. Çok bir başlık değiştirmeyecek gibi ama şöyle bir durum var. İran'ın saldırıları Katar odaklanabilir. O durumda Katar'ın elinde kalacak olan ne belki ona bakmak gerekecek. Bu noktada şuna belki değinmek gerekiyor. Katar bugün küresel sistem içerisinde enerjiyle var olan aktörlerden biri. Ve çok uzun süredir de yani Şubat 2026'dan bu yana enerjiyi sisteme dahil edemiyor. Mesela şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Bugün Hürmüz'de yaşanan kriz, savaş, çatışma, artık Trump ne diyorsa desin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan daha fazla sistemi etkiledi. Çünkü burada sadece fiziki anlamda somut enerji yok. Aynı zamanda enerjinin geçiş alanını hedef alan bir durum var. Orada da şöyle bir veri vereyim. Yani 28 Şubat 2026'dan önce burada günde yaklaşık 21 milyon varil petrol geçiyordu. Şu an 4 milyon varil petrol zor geçiyor.
1: Hürmüz'den diyorsun.
2: Tabii ki de. Tabii. Ya LNG de aynı şekilde, yani likit gaz da aynı şekilde. O da bitme noktasına geldi neredeyse. Ve ne yapıyorlar mesela? Suudi Arabistan yan bu üzerinden devam ettirmeye çalışıyor. Katar gibi aktörler için artık bölgede yeni bir hattın oluşması gerekiyor. Hatta 2009'unda Suriye ile başlatacaklarını söyledikleri o Katar-Suriye-Türkiye boru hattının devreye gireceğinden bile bahsediyoruz. Kalkınma yoluyla birleşecek yeni alternatifler karşımıza çıkıyor. Demir yolları yeniden gündeme geldi. Şimdi bu kadar komplike bir süreç içerisinde Katar'ın doğrudan İran'ın devam eden savaşında taraflarından biri olması savaşı bölgede yayacak bir arka plan. Ama zaten şu ana kadar Katar'ın altyapıları İran tarafından hedef alındı. Çünkü İran ne dedi savaş başladığında? Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üslerini vuracağım dedi bölgedeki. Ama sadece askeri üsleri vurmadı. Maalesef ki artık günümüz savaşlarının en temel alanı haline gelen enerji altyapılarını hedef almaya başladı. Dolayısıyla enerji altyapıları hedef alınmaya başlandıkça da süreç değişti. Şimdi biz 76 dolarlardan 120 dolarlara gelen bir petrol fiyatı görüyoruz burada. Ve bunun özellikle hane halkının yansımasına bakacak olursak inanılmaz rakamlar karşımızda var. Yani şunu düşünmüyorum. 76 dolardan 120'ye çıktı. 120'den yine 70'lere geldi. Her şey düzeldi. Hayır, öyle bir şey yok. Zaten bir kere çıktıktan sonra onun yeniden o stabil istikrar noktasına gelmesi çok zor bir şey. Yani bugün insanlar neden sadece petrol fiyatlarına odaklı değil, altın yükseldi, indi falan diye konuşuyor. Ya bunları da görmek gerekiyor. Eğer Katar dahil olursa yarın öbür gün başka bir körfez aktörü de dahil olabilir. Ama biz bunun bir benzerini bundan birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri ile de aslında görmüş olduk. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden de İsrail'in işte sürece dahil olup saldırdığına ilişkin haberler vardı. Ama daha sonrasında tabii burada bir yumuşatma, görüşme süreci ortaya çıktı ve boyut değişti. Ama an itibariyle bizim bu cephede de yine yeni aktörlere ihtiyacımız yok. Bizim bu cephede de savaşın sonlanmasına ihtiyacımız var. Çünkü jeopolitik aktörleri biz hani devlet, şirketler olarak sayarız. Ama ben şundan çok eminim ki bugün jeopolitik aktörlerden biri de tankerler oldu. Çünkü tankerler geçemeyince sistemin durduğunu gördük.
1: Evet. Şimdi bu Katar konusunda sizin bahsettiğiniz o LNG noktası biraz önemli. Yani petrol çok fazla konuşuluyor ama LNG çok fazla konuşulmuyor.
2: Çok önemli.
1: Şu an Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın LNG ihtiyacını karşılamak için devreye giriyor. O satışlarını gerçekleştiriyor ama tabii ABD'de şöyle bir durum var. ABD LNG'yi daha yüksek fiyatta satıyor
2: tabii
1: Avrupa'ya. Ya savaşın başından beri konuşulan bir konu vardı. Acaba bu senaryo bir ara masaya gelir mi diye de ben şöyle büyük bir soru işareti bırakıyorum. Sizlerin de görüşünü merak ediyorum. Hani Avrupa artan enerji maliyetleri karşısında Amerika'ya ve İran'a şunu diyebilir mi? Bir dakika kardeşim, ben sizin çekişmeniz yüzünden burada petrolü, LNG'yi iki katına, üç katına almaya başladım. Ben ne Amerika tarafındayım ne İran tarafındayım ama bu hattı açık tutacağız deyip gemileri gönderip Hürmüz'ü açabilir mi?
2: Çok zannetmiyorum. Şunu söyleyeceğim ben hemen hocaların lafa girmeden. 2022 Rusya-Ukrayna Savaşı başladı. Enerjiye yaptırım uyguladılar. Enerjiyi kimden alıyor Avrupa? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Demek ki olay enerjiyi satın almayla alakalı değil burada. Ama eğer Avrupalı aktörler İran'da doğrudan devreye girerse o zaman oradaki denklem farklı. O zaman Hürmüz'ün kontrolü demektir bu. Enerjinin kontrolü değil yani.
3: İkincisi, bu uluslararası adalet divanının konusu olabilir ama. Yani evet. Teorik olarak engel yok buna.
1: Yani çünkü
3: şimdi ama pratiği olur mu onu bilmiyorum. Bir devlet krizine dönüşebilir yani.
0: Ya şöyle, şimdi Avrupa'nın Ukrayna-Rusya savaşını devam ettirmekteki ısrarı, Amerika diyor ki o zaman Ukrayna-Rusya savaşını bitirin, Rusya'dan alın. Ona da hayır diyorlar.
2: Evet.
0: O zaman ne karışıyoruz? Gelin diyor, beraber diyor İran'ı çökelim, Hürmüz'ü açalım.
3: Bu Avrupa da ona hayır diyor.
0: Ona da hayır diyorlar. Ne yapacak Avrupa? Tabii ki Amerika'dan alacak. Bu maliyeti de katlanacak.
1: Peki o zaman ben şunu sorayım.
3: O zaman krizin ilerlemesi.
1: Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi mi daha yakın bir tarih olarak öngörüyorsunuz? Hürmüz'deki bu Trump'ın diyeyim, çatışmanın bitmesini mi daha yakın bir tarih olarak görüyorsunuz? Bence Rusya-Ukrayna daha çabuk biter.
0: Ben Rusya'nın o hattı alıp dümdüz edeceğini düşünüyorum.
1: Tamam. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı bittiğinde Rusya tarafından enerjiyle alakalı en azından Avrupa'nın alımında tek karar Rusya'ya bağlı. Putin satmayabilir. Putin der ki kardeşim sen benim burada Ukrayna'yı önüme attın. Ben şimdi sana niye bu enerjiyi satayım? Satmam der.
0: Ya şöyle yani büyük devletlerin öyle o tarz refleksleri olmaz. Şimdi Rusya'da...
1: Hocam olmaması için bir sebep var mı?
0: Hayır Mustafa Bey ama Rusya'da...
2: Yok bence öyle olur yani. Bilmiyorum hocam ama...
0: Ben şey düşünüyorum yani şimdi Rusya

0: ciddi anlamda yani yedek parça problemi yaşayan bir ülke. Şimdi Çin'den, Kuzey Kore'den mesela işçi getiriyor falan. Özellikle Çin'den yedek parçaları almaya çalışıyor. Çin'deki yedek parçalar da Rus teknolojilerine uymuyor.
1: Hocam şöyle bir şey ekleyeceğim. Geçtiğimiz günlerdeki o Leipzig'le alakalı olay ortaya çıktığında belli Alman şirketlerinin Rusya'ya parça sattığı da ortaya
0: Onlar
1: çıkmış.
0: hemen yaptırım yaptılar. Hemen yaptırım
1: Yani
0: yaptılar.
1: demek ki dolaylı
0: Yani
1: olarak
0: hemen şey
1: sisteme
0: yaptı
1: dahil ediyor.
0: Avrupa.
2: Paravan ülke kullanmak suretiyle getiriyorlar mı hocam?
0: Ya şimdi ama normal
2: Başka ülke
1: hayalet
2: doğrudan
1: şirketler.
0: yani Cüneyt Bey şimdi normalde normal şartlar altında aldığınız olağan ticaretiniz gene azalıyor.
2: Tabii.
0: Ve daha pahalıya
1: Evet.
0: alıyorsunuz.
2: Tabii. Araya komisyoncu giriyor hocam. Basit
0: Araya
2: mantık.
0: komisyoncu giriyor. Mesela Türkiye'den karşılamaya çalışıyordu. Özellikle tarım aletlerini. Bir ara savaşın ilk başlangıcında Türkiye'de tarım aletleri ihracatı Rusya'ya arttıydı. Hemen Amerika Türkiye'ye de, Avrupa Türkiye'ye de hayır dedi. Biz de mesela satıyoruz ama belirli bir miktarda satıyoruz.
3: Valla bir yerden sonra Avrupa'nın Türkiye'ye çok bir şey diyebilecek bir hali kalmayacak. O Made in Europe konusunda Türkiye'ye biraz yumuşamazlarsa.
0: Ya bu zincirdir ama yani bizim de Avrupa'ya hala
3: Sıkıntı yok ya.
0: bağımlılıklarımız
3: Biz
0: bitmez.
3: Rus markalarını daha önce kullandık. Gene getiririz Türkiye'ye. Kullanmadığımız araçlar falan.
0: Ruslarda bir şey kalmadı ama Mustafa Bey kullanılacak. Yani
3: Hayır.
0: yüksek...
3: Hocam farklı sektörlerde iyi atılımları var bu ara.
0: Doğrudur.
3: Bakma Avrupa
0: Doğrudur.
3: şey yapmıyor da özellikle otomotiv sektöründe Çinlilerle yaptıkları bazı anlaşmalar ama
1: Evet.
3: farklı
1: Evet.
3: markalar üzerinden.
2: Hocam Rusya'nın bu tip stratejik şeyleri başka ülkelerde üretme gibi bir eğilimi var mı? Hiç böyle bir
0: Şimdi
2: şeyle...
0: Türkiye o konuda ilk başlangıçta bunların hepsi oldu. Mesela Türkiye'de ama onun dışında şimdi Türkiye Avrupa Birliği'nin ve Gümrük Birliği'nin bir parçası. Yani Avrupa Birliği'nden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorundayız. Yani bu o kadar kolay değil. Çünkü getirmezsek onlar da getirmez. Yani o noktada biz de zorlanırız. Niye Rusya için zorlanalım? Çünkü Rusya'da pek bir şey kalmadı artık. Yani petrol, doğalgaz gibi ana ham maddeler dışında. Rusya havacılıkta inanılmaz gerileme içerisinde.
3: Silah teknolojilerinde evet. Yani
0: Yani
3: silah teknolojilerinde şu anda elindeki silah
0: bir
3: teknolojileri çok
0: marka
3: fazla şey
0: oluşturamamış bir
3: yapmıyor.
0: ülkedir
3: Evet.
0: Rusya. Mesela bir otomobil markası yoktur. Bir şey markası yoktur. Yani bir içecek. Yani bana Rusya'nın hani dünyada petrolü ve doğalgazı dışında, madenler dışında nesi var hali hazırda yüksek bir patentli markası yok. Cep telefonu icat etmiş değil. Yani piyasaya sürmüş değil. Havacılık alanında yok. Koskoca Rusya kendi uçağını yapan bir ülke. Yolcu uçaklarını gidiyor Boeing uçuruyor, Airbus uçuruyor.
3: Ama şey değil mi hocam yani şimdi bir tarafta da şunu da düşünmek gerekmiyor mu? Avrupa pazarına Ruslar çok uzun süre alınmadılar. Yani onların kendi içinde kullandıkları yerel markalar Avrupa'ya global ölçekte çok fazla açılabildi mi sizce?
0: Sovyet ülkelerinde de olmadı o Mustafa Bey. Yani Ruslar o konuda çok başarısız bana göre. Yani o noktada yani benim aklıma gelebilecek bir Rus markası yok şu an.
3: Şeyden sonra konuşalım. Programdan sonra konuşalım. Reklam olmasın şimdi. Bu LNG konusunda siz ne diyorsunuz Merve Hocam? Rusya ile alakalı.
1: Ya Rusya ile alakalı şöyle bir
3: Yani
1: durum var.
3: Rusya Avrupa'ya LNG verir mi bu savaştan sonra? Savaş yarın bitti diyelim. Putin şey yapacak mı? Bir hafta sonrasında mesela LNG musluklarını açmaya başlayacak mı?
1: Önemli olan şu, verdim dedikten sonra gerçekten
3: Valla ben
1: verir mi?
3: olsam Almanya'ya koklatmam.
1: Valla şöyle bir durum var. Bu enerji konusu Rusya'nın çok güçlü olarak dış politikada kullandığı araçlardan biri. İşte 2005-2006 döneminde Ukrayna'ya kısmışlardı. Ukrayna'ya kısarken bütün Avrupa dondu. O dönemden sonra Avrupa zaten alternatif enerjiye biraz yönelmeye başladı. Ama şimdi şunu görmek gerekiyor. Bugün yine Rus enerjisi olmadığı an sistem çok da dönecek gibi değil. Yani Rusya sadece enerjiyi üretmiyor. Aynı zamanda geçiş bantlarında da önemli bir yere sahip. Boru hatlarının inşası, diğer süreçler. Hatta şunu söyleyeyim. Bugün Rusya dese ki ben zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir Avrupa ülkesine vermiyorum. Avrupa'daki nükleer santraller nasıl çalışacak?
3: O zaman ben size farklı bir perspektif çizeyim. Şimdi aklıma siz konuştukça böyle şeytanın avukatı olarak geliyor. Mesela Rusya-Ukrayna savaşının hiç olmadığını düşünüyorum. O tarafta hiç savaş yoktu. Rusya'nın Orta Doğu'da sahip çıkacağı iki tane ülke. Bunlardan bir tanesi Suriye. Esed devrilmemesi
1: Aynen.
3: için değil mi? Suriye'ye Putin her türlü desteği verirdi. İran'a destek vermez miydi?
1: verirdi de.
3: Yani çekimser kalırdı tabii ki uluslararası
0: yani
3: anlamda.
0: Batağın büyüğüne göre yani Afganistan batağının karşılığında yani Vietnam batağı, Afganistan batağı. Şöyle Mustafa.
3: Şöyle çekimser kalırdı ben yaptığı açıklamalarda ama yine.
0: Bir kitap önereyim ben. İzleyicilerimiz de okuyabilirler. Yevgeni Primakov'un Rusların Gözüyle Orta Doğu diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevrildi yıllar önce. Yevgeni Primakov kim? Sovyetler döneminde KGB başkanı. Şeyin de Putin öncesi Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın da başbakanı. Çok içeride arkadaş neydi ya?
1: Primakov doktrin de var hatta yakın çevre.
0: Yevgeni Primakov'un bir o kitabı var. Yani ki KGB'nin üst düzey görevlisiyken Orta Doğu'da çok gezmiş birisi. Hı hı. Yani o kitabı okumalarını tavsiye ederim okumanızı. Çünkü hakikaten Ruslar Orta Doğu'da çok başarısız. Ne oldu? 1980'lerde işte Baba Esad çıktı, Rusya'ya gitti. Önce bir 35 yıllık bir dostluk anlaşması imzaladı ve bütün kapıları Ruslara açtı. Resmen Rusları zorla Suriye'de üstler verdi. Biraz hani Rusların da çok fazla önemsediği şey değil Orta Doğu. Yani ben o Primakov'un o kitabında yani Rusların Orta Doğu'da bir şekilde samimi olmadıkları, o bir eleştirel bir kitap. Yani niye beceremediklerini. Mesela 6 gün savaşlarında Mısır'a yani büyük bir miktarda silah satıyorlar, uçak satıyorlar. Mısır'ın büyük radarlara ihtiyacı var. Gemi radarı yolluyorlar. O 6 gün savaşlarında İsrail savaş uçakları Akdeniz'e kalktıklarında o gün nedense o gemi radarının radarları çalışmıyor.
3: Ya mesela siz bütün masaya soruyorum. Rusya'nın Ukrayna savaşını yarın itibariyle kendince bir zaferle sonuçlandırması halinde orada duracağını düşünüyor muyuz biz? Ben düşünmüyorum şahsen.
1: Yok durmaz zaten.
3: Yani o Ukrayna'dan
0: i̇şte
3: bir zafer
0: eğer benim dediğim Putin parametreler içerisinde bir anlaşma imzalatırız, böyle bir zafer kazanırsa yani Avrupa yandı.
3: Ha şimdi böyle bir zaferle sonuçlanıp da gözünü daha sonrasında Polonya'ya dikebileceği ya da farklı noktalara dikebilecekken Putin ve
0: dikeceği yer Transdniester'dir.
3: Mesela o bölgelere dikebilecekken neden Avrupa'yı LNG ile güçlendirmeye çalışsın ki bu adam? Ya ben şimdi orada bir daha ilerlemeyi düşünüyorsam ve bu benim elimdeki en büyük silahsa yeri geldiği zaman masaya koyarım. Yeri geldiği zaman masadan çekerim. Kardeşim LNG mi istiyorsun? Hürmüz'deki sorunu çöz derim. Ben sana LNG'yi vereyim derim. Ha işime geldiği gibi satarım. İşime geldiği gibi satmam. Çünkü adamın elinde bak İran kullanıyor Hürmüz'ü.
1: Arasallaştırma önemli. Ya da işte şöyle der. Tam bizim anlaşmamız var vereceğim. Ondan sonra boru hatları çalışmaz. İşte hava patlar, çok soğuk olur.
3: Bir yani şey olur. Vanalar sıkışır. Olabilir mi diye böyle şeytanın avukatlığını yapıyorum hocam. Kusura bakmayın. Belki çok cahilce konuşuyorum. Ama dışarıda konuşulan konular bunlar.
0: O koşullara bakmak lazım Mustafa Bey. Ama şunu söyleyeyim bakın. Türkler ve Ruslar batılı toplumlar.
3: İyi ki Putin'in yerinde değilim ha.
0: Hayır batılı toplumlardır. Türkler de Ruslar da batıyla dövüşür. Batıya yenilir, yener. Ama batısız yapamaz.
3: Doğru.
0: Yani
3: doğru.
0: Şimdi sadece Batı'nın hani bizi öteki Avrupalı görmesi tek taraflı bir şey değil. Çift taraflı. Biz de Batı'sız yapamayız. Yani bakın ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye yarın bir gün Orta Doğu'da, Afrika'da inisiyatifi ele alsın. Kendi savaş uçağını, kendi gemisi, o motorları 2036'ya kadar. Bu arada hemen parantez, bu ay Savtek Eylül ayında. O da sayısı da çıktı. İzleyicilerimiz alabilir, okuyabilir. Mesela ben orada 2036'da Türkiye'nin hani olası yani silah savunma sanayisindeki gelişmeleri yazdım. Biraz böyle fütürolog oldum orada.
1: Ben de o zaman hocam hemen ekleyeyim. Ben de üretim bandındaki darboğazı yazdım hocam.
0: Şimdi dolayısıyla Türkiye 2036'da bambaşka bir çehreye büründüğü an ilk yöneleceği yer neresidir biliyor musunuz Mustafa Bey? Batı'dır.
3: Tabii.
0: Bu böyle yani.
3: Ya şöyle bir şey var. Belki oryantalizmden en az etkilenen ülke olarak kendimizi gösteririz. Hani Türkiye olarak.
0: Tabii.
3: Ya işte diğer ülkelerde hani biz doğuya doğru gittikçe bu oryantalizm akımının etkileri çok daha fazladır. Ya da Rusya'da dersiniz ki ya oryantalizmle hiç alakası yok. Ne alakası var Rusya'nın oryantalizmle? Ama sonuca baktığınızda işte atbaşı, coğrafyanın atbaşı iki devletinin aslında oryantalizmi en çok belki de canlı tutan İki devlet olduğunu
0: yani şöyle, görüyoruz. Ruslar da, Türkler de, Avrupalılar da birbiri olmadan yapamaz. Eninde sonunda biz Avrupalılar mesela Ruslar da oturur ticaret yapar, yapmak durumunda çünkü. Yani bu bir hani coğrafya kader midir derler ya bilemem. Yani Çünkü Ruslar da Türkler de nihai yönünde yönü batıya dönük bir toplumdur.
3: Ah şu kıtalar biraz daha hızlı hareket etse ne güzel olacak değil
0: mi? Bu arada Birleşmiş Milletler'de yeni bir karar alındı. O
1: dünya haritası değişecek.
3: Afrika ile alakalı değil mi?
0: Merit miydi? Mertanyan mıydı?
3: Evet.
0: O Avrupalıların zamanında çizdikleri bir harita var. Onu değiştirdiler orijinal haritaya yönelik.
1: İnşallah.
0: Bir tek Amerika hayır demiş.
3: Orada da o kadar böyle boyut farklılıkları var ki.
1: Tabii.
0: Yani, Afrika, tabii. Güney Amerika kıtasının iki katı. Ama mesela bir Grönland çiziyorlar.
3: Grönland komple aşağı şeyde.
0: Küçük haritada. Bir yer aslında. Yani Grönland öyle bir çiziyorlar ki sanki böyle.
2: Çok büyük bir yer
0: gibi. Yani.
3: Zannedersin ekvator büyüklüğünde.
0: Tabii. Oysa Grönland tüm toprak alanı Suudi Arabistan'ın yarısı kadar.
3: Ya baktılar ki Trump haritaya bakıyor sadece.
0: Bir tek Amerika hayır demiş katılan ülkelerden.
2: Şimdi Grönland'ı küçültecekler mi hocam?
0: Şimdi normalde...
2: O zaman Trump vazgeçebilir.
3: Trump çıldırır. Bak ben Trump
0: vazgeçebilir. Adamların çizdiği mevcut haritalar var ya, orada mesela Güney Amerika kıtası çok büyük görünüyor. İşte Sovyetler, Rusya çok büyük görünüyor. Onun gerçek orijinal şeyi Afrika, Güney Amerika kıtasından yani 1.5 kat büyük. Afrika dönemi çok yani
3: tabii canım.
0: Asya'dan sonra ikinci büyük kıtası.
1: O zaman Afrika'ya dikkat etmemiz lazım Trump.
0: İşte o Trump da Togo vermiş önergeyi. Bu demiş harita Batı'nın emperyalizmi demiş. Batı'nın emperyalist dünyasını hatırlıyor. Ben bu haritayı değiştirelim ve Türkiye'de dahil
2: kabul gördüm.
0: Amerika hariç bir tek o hayır dedi. Evet. Hepsi kabul etti.
3: Ya bizim de mesela boyutumuz değişiyor benim bildiğim kadarıyla.
0: Tabii, tabii.
3: Bizim bulunduğumuz coğrafyanın da boyutu değişiyor.
0: Değişecek.
3: Yani böyle yok gerçekçi şu bu falan fistan diye yıllarca insanlara yedirdiler
0: evet, o haritayı. Evet emperyalizmin işte kulağımıza gözümüze dayattığı tabii. Bilinçaltına dayattığı.
3: Yani bütün ilkokullarda ortaokullarda dünyanın her tarafında o harita asıldı.
0: Evet.
3: Avrupa kıtası bir ara yüz ölçüm olarak çoğu yerden büyük görünüyordu. Evet. Avrupa'daki ülkelerin yüz ölçümleri de öyle. Ama baktığında bizim Konya kadar yerden falan bahsediyoruz. Yani bir ülke tabii, çıkartıyorsun tabii. Türkiye büyüklüğünde haritada çizilmiş.
2: Tabii.
3: Onun yüz ölçümüne baktığın zaman Konya ile aynı. Yani bizim bir ildiğimiz kadar.
2: Konya daha büyük.
3: Konya daha büyük.
0: Tabii.
3: Özledik Konya'ya da bir ara gidelim. Bir ara bir program Konya'da yapabiliriz belki.
0: İnşallah.
3: Şimdi başka bir konu bu Hasidik Yahudileri mevzusu. Evet. Çok fazla konuşuldu tartışıldı. Bizim YouTuber'lardan Ruhi Çenet. Biliyorsunuz bir video paylaştı.
1: Evet.
3: Daha sonrasında bu konu Amerika Birleşik Devletleri'nde bayağı bir olay oldu. Hani olay oldu da bu ABD'lilerin de aklı neredeydi bu zamana kadar? Hani yaptıkları yardımdan mı haberleri yok? Verdikleri paradan mı haberleri yok? Bu bir tane Hasidik Yahudisine hocam, Cüneyt hocam sizinle devam edelim.
2: Evet.
3: Bir tane Hasidik Yahudisine ortalama yılda verilen yardım miktarı $70,000.
2: Evet.
3: $70,000.
2: Buna bak, bayağı bir tepki gösteriyor.
3: Bu adamlar ne üretiyor, ne çalışıyor, hiçbir şey yapmıyor. Gidiyorlar, orada sabahtan akşama kadar kendi kutsal gördükleri şeyleri, metinleri okuyorlar. Yıl içerisinde eğitim yardımıydı, elektrik yardımıydı, su yardımıydı, diğer yardımlar falan filan topladığımı $70,000. Mikrofon uzatıyorsun, diyorsun ki ya işte siz kazancınızı nereden sağlıyorsunuz? Ya bize yaratıcı veriyor. Yaratıcı vermiyor işte. Bak o masada oturan bir tane beyaz saçlı bir arkadaşımız var, kafayı yemiş. O veriyor.
2: Evet.
0: Şimdi şöyle.
3: Hocam Cüneyt hocam.
2: Buyurun buyurun hocam. Buyurun.
0: Hayır hocam çok özür dilerim.
2: Hocam.
0: Dün Hasidikler üzerine uzun bir yayın yaptık da bu Hasidikler üzerine enteresan şeyler buldum onu özür dilerim. Cüneyt hocam.
3: Buyurun hocam.
2: Yani ben şu tabii bu Hasidik Yahudilerin de tamamını böyle antisyonist olarak gösteriyorlar. Kesinlikle. O da öyle değil.
1: Değil.
2: Evet. Yani bunlar da kendi aralarında ayrılıyor. Bir tabii. De bunların İsrail düşmanlığı Siyonist olmadıkları anlamına da gelmiyor.
0: Tabii.
2: Üçüncü bir durum, bunlar içerisinde gerçekten hem İsrail düşmanı hem Siyonizmle uzaktan alakası olmayan Yahudiler de var. Yani o zaman üçlü bir ayrım karşımıza çıkıyor. Yani bir işte Yahudiler var, bir Siyonistler var, bir de İsrail devleti var.
3: Bu arada şeyi hatırlatalım hocam, siz de yüksek ihtimalle hatırlayacaksınız. Bu Hasidik Yahudileri dediğimiz olay, biz bundan... Bu İsrail'e yönelik ABD'de ilk tepkiler başladığında ABD polisinin baskın yaptığı bir şey vardı. Evet. Cemaat vardı. Bir Yahudi grup vardı.
2: Evet,
3: orada bunlar... altlardan kaçanlar da işte bunlardı. O bulundukları, dua ettikleri yerlerde, kanalizasyonlarda. Ya
2: bunların bir grubu yani.
3: Gizli bölümden kaçanlar yine bunlardı.
2: Ahmet-i Necat'ın sarıldığı Yahudiler de bunlardı. Ahmet-i Necat bir ara ziyaret ettiğinde bunlarla şey yapmıştı. O zaman işte Yahudilerle Yahudilere destek veriyor şeklinde bir şey vardı. Ben hatırlıyorum yani bunu. Ama benim şaşırdığım nokta şu. bu belgeselle ne derece alakası var bilmiyorum ama bunlar Beyaz Saray'a ilk kez gidiyorlar.
3: Tabii
2: bunlar,
3: gittiler ilk kez.
2: Bunlar şeyin
0: işten sonra.
2: Evet.
1: 79 Jimmy Carter'da var.
2: Carter'da var ama Carter'ın Carter dönemiyle
0: karıştırdı bu.
2: Tabii. Evet. Carter'la aynı noktaya geleceğiz hocam. Şimdi o zaman Amerikalıların ilginç bir şekilde bu vergilerimizle bunlara niye ödeme yapılıyor bu farkındalığı oluşturması aslında önemli bir şey. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Tamam bunlar İsrail'e düşman olabilirler veya farklılıklar oluşabilir ama bunların da kendi içerisinde farklı ve izah edilemeyen durumları var. Yani bunu da altını çizmek gerekiyor. Bence ciddi bir yüzleşme olmuş o belgesel. Ve belgeselin de bazı eleştirilecek noktaları var. Yani tamamı doğrudur veya çok iyi bir belgeseldir diyemeyiz. Ama şu var, yani Trump'ın bunu kabul etmesinin faturası ne olacak? Ben biraz onu merak ediyorum.
3: Ya ben çok şaşırdım. Hani şundan dolayı şaşırdım Can Türk hocam. Ya 70 bin dolar yardım ediliyor. Bunu mesela şimdi Türkiye'deki bir kişi olarak benim bilmem çok zor. Yani oturup özellikle bunu araştırmanız, ABD'deki sosyal desteklere bakmanız, etnik gruplara, dini topluluklara verilen desteklere falan bakmanız lazım. Ama ya Amerika'daki bir kişinin, yani normal bir biri, hani böyle aklını palyaço korkusuyla yememiş, ne bileyim Amerikan futboluyla bozmamış birisinin bilmemesi bana çok zor gibi geliyor. Çünkü gündemi zaten takip ettiğinizde bununla alakalı kesin bir yerlerde sağda solda çıkan haberler vardır yani.
0: Şimdi şöyle, bu Hasidik Yahudileri Türkiye'de veya İslam dünyasında çok dikkat çeken bir grup. Bunlar toplasanız, yani İsrail dışında, bunların asıl problem İsrail'in başına bela bunlar. Yani Trump bunları çağırdı, iki kardeşi barıştırmaya çalıştı. İsrail'de kıyamet kopuyor.
3: Bunlar şöyle, şey miydi? Siz bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. Bir kere anlattığınızda ben sizden böyle dinlemiştim ve aklımda öyle kalmış. Bunlar gerçek İsrail'in hala kurulu olmadığını siz anlattınız.
0: Şöyle, bunlar 18. yüzyılda kuruluyorlar. Polonya, Orta Avrupa'da kuruluyorlar. Sonra bunlar orada pogromlarla falan dağılıyorlar. Bunlar şu an mesela en fazla, yani İsrail dışında en fazla yaşadıkları yer Amerika. Özellikle New York
2: evet.
0: Manhattan bölgesi. Burada 10-15 bine yakın Hasidik var. Bunların bir kısmı Belçika, Hollanda hattında yaşıyor Avrupa'da. Ama ağırlık neredeyse 200 veya 300 bin, belki 1 milyon. Tam yani 1 milyona yakın İsrail'de yaşıyorlar. Şimdi Hasidiklerde şöyle bir şey var. Bu bir ekol. Bunlar bir tarikat değil, bir cemaat değil, bir mezhep değil. Bunlar bir ekol. Şimdi Hasidikler şunu, yani diyorlar ki, hocamın dediği gibi üç grup bunlar. Bunların bazıları İsrail devletini kabul etmiyorlar. İsrail devleti, mesela İsrail'de oturan Hasidikler başlarına bela. Yidiş İbranicesi konuşuyorlar bunlar. Yani eski İbranice. 90'larda İsrail, şimdi bunlar İsrail kurulduğunda en önemli problem dil problemi oldu. Şimdi Orta Avrupa'dan geldiler. Ya aslında çok derin bu mevzu da. İspanya'dan Ladinolar geldiler, şeyden Aşkenazlar geldiler, Sovyetler Orta Avrupa'dan. Bir anda her yer farklı farklı konuşan
3: insanlar oldu.
0: İbranice konuşan insanlar. Dediler ki 90'larda, ya biz işte 80'lerde biz ortak bir İsrailiyeten, bir İbranice kuralım, oluşturalım. Oturdular, bir İbranice dili yazdılar. Herkesin anlayabileceği. Çünkü lehçeleri var. Tıpkı bizim Türkçe'de olduğu gibi. Mesela Azerbaycan lehçesi, Kırgız lehçesi, Kazak lehçesi gibi. Ama anlamıyorlardı birbirlerini. Sonra dediler ki 90'larda, ya biz bu İbranice'yi zorla bütün gelecek nesillere aktaralım. Bunlar dediler ki yok, biz sizin okullarla işimiz yok. Yani Hasidikler dediler ki biz sizin okullarınızı tanımıyoruz, hastanelerinizi tanımıyoruz. Mesela hastaları olduğunda veya mesela bunlar çok eşlilik vardır bunlarda. Mesela evlendiğiniz vakit çok erken yaşta evleniyorsunuz.
2: Çok genç evleniyorlar. Yani.
0: Erkekler neredeyse hiç çalışmaz. 10 günde 11-12 saat ibadet yapar. Kadınlar çalışır. Ama çalıştıkları iş kolları da şeydir. Böyle tarım, işte küçük esnaf, manav, bakkal, yani kasap, bunları yaparlar. Devlet memuru olmazlar. Devletin askerliğine gitmezler. Mesela Gazze Savaşı'nda veya işte Lübnan Savaşı'nda İsrail ciddi bir asker kıtlığı yaşadı. Hasidikleri askeri toplamaya kalktı. Döve döve götürdüler. Bir sürü izledik hep birlikte.
3: Bayağı karşı çıktılar.
2: Evet.
0: Dolayısıyla Hasidikler böyle bir tip. Ama bazıları son zamanlarda Siyonist değiller ama artık diyorlar bir İsrail devleti kuruldu, bunu koruyalım diyorlar. Mesela İsrail parlamentosunda Hasidik partileri var bunların. Ultra Ortodoks bilmem ne partisi deniyor. Bu partiler mesela diyor ki biz siyasete girelim İsrail'de ama yani Siyonizmle ilişkimiz yok. İşte Hasidiklerin okullarının korunması, efendim bunların askerliğe alınmamasının sağlanması. Şimdi Amerika'daki durum farklı. Amerika'da da aynı şekilde yaşıyorlar. Amerikan hükümetine girmiyorlar. Evet, bunların hepsi Amerikan vatandaşı. Seçimlerde oy kullanmıyorlar. Amerikan toplumundan izole. Ama bunlar Amerikan toplumunda Amerikan toplumunun en fakir grubu. Şimdi Amerika'da bunlara ayda 9 bin dolar maaş falan bağlanmıyor.

0: Fakat bunların kurdukları cemaatler var. İşte havralar var. Bunların kurduğu işte küçük küçük dernekler, yani
1: vakıf gibi,
0: vakıf gibi şeyler var.
1: Vakıfları gibi.
0: Bunlara yardım yapılıyor. Bunlar kendi okulları olduğu için ve kendi okullarında okuttukları için mesela oradaki yerel otoriteler,
1: belediyeler yapıyor.
0: Belediyeler bunlara üzerinde yardım yapıyor.
1: Fonlamalar orada
0: öyle. Gıda yardım yapılıyor bunlara. Çünkü adam fakir. Yani
1: hocam bir de orada fakir. Bazı belediye hizmetlerini Amerika'da ihaleye çıkıyorlar.
0: Evet.
1: Girip dernekler ve vakıflar alabiliyor. Oradan alıp fonluyorlar.
0: Fonluyorlar. İşte o 9 bin dolar meselesi bu. Ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Kızılderililer daha çok alıyor Amerika'da.
1: Kumarhanelerden de alıyorlar.
0: Yani mesela onların özel bölgelerinde özel kumarhane şeyleri var. Yani velhasıl yani Hasidik, yani Ruhi Çenet bir gitti. Türkiye cin bunlar böyle püsküllü müsküllü değişik bir ritüelleri var. Giyimleri, kuşamları var. Dans dans ediyorlar böyle. Onların dini mistisizmden kaynaklanıyor. Biz de onları genellikle biz Siyonist görüyoruz. Yani mesela bizde böyle İsrail karşıtı, Yahudi değil, İsrail karşıtı söz konusu oldu mu anında bunlar diyoruz biz. Halbuki bunların yani büyük çoğunluğu, çok önemli bir çoğunluğu hatta Siyonizme karşı. Evet diyorlar. Yani onlar mesela çoğunluk İsrail'de yaşıyor. Zaten diyorlar ki burası bize vaat edilen topraklar. Ama biz burada yani Mesih kendisi gelecek ve Mesih geldikten sonra İsrail devleti kurulacak diyor. O yüzden diyorlar biz bu İsrail devletini tanımıyoruz. Evet.
2: Mesela bu İsrail'le Hasidikkaç bir yönetmeni uyardı dilekçelerini. Yönetmenim lütfen sen düzelt ya ben yanlış söylersem Kubilay Dikmen. Ürdün Krallığı, evet Ürdün Krallığı, İsrail'le Hasidikler devletle bir sorun yaşadıklarında bir dilekçe vereceklerse İsrail'e değil Ürdün Krallığı.
0: Orası zaten Filistin, Ürdün'e bağlıydı ya, doğru.
1: Evet.
0: Yani o doğru.
1: Filistin'i de tanımıyorlar. Yani.
0: Tabii Filistin'i de tanımıyorlar.
2: Zaten ya şöyle bir ayrım vardı orada. Mesela bunlar İsrail devletini tanımıyoruz dedikleri için böyle sütten çıkmış ak kaşık değiller.
3: Değil.
1: Tabii tabii.
2: Bunlar diyorlar ki kardeşim biz İsrail devleti daha kurulmadı. Kurulsun. İsrail devleti kurulduktan sonra vaat edilmiş toprakları
1: hocam,
2: zaten alacağız.
1: Bu tavır bizim şu andaki işte Gazze'de insanlar ölüyor. Bu İsrail devleti devlet terörü işliyor şeklindeki bir tavırdan kaynaklı değil.
2: Evet.
1: Bu
2: evet.
1: Bir tamamen kendilerine teolojik inancıyla ilgili bir tavır. Yani
0: mesela bunların erkekleri püsküllüdür. Sebebi ne? Şuymuş. Onu da dün öğrendim. Yani işte inançlarına göre işte Tanrı bunları püsküllerinden tutup cennete atacakmış.
1: Evet.
0: O yüzden o püsküllerini bırakıyorlar yanlarında. Favorilerini uzatıyorlar yani. Şey gibi ya, Sihler vardır Hindistan'da.
1: Başında şey,
0: yani erkekler örtülür. Mesela Sih erkekleri tıraş saçını olmaz ama yani. Sakallarını düzeltirler ama saçlarını hiç kesmezler. Ergenliğe girdikten sonra
2: ya, az önce
0: ölene kadar dolarlar.
2: Kızılderililerden örnek verdiniz ya, o adamlar alsın. ABD'den ne kadar destek alıyorlarsa aslında zamanıyla adamları orada soykırım yaptılar. O topraklara
0: gelecek.
2: Yani hadi onlara aslında bunlara verilen para. Yani Amerika bir otursun düşünsün biz bunlara niye bu kadar çok para veriyoruz.
0: Ama Ruhi Çenet iyi bir yani popüler oldu bir anda.
1: Bayağı izledim.
2: Merve hocam sen ne diyorsun?
3: Vallahi hani ben farklı
2: aşağı
3: bir boyuttan bakayım.
2: Aşağı çıkırsam sakal, yukarı çıkırsam bıyık diye.
3: Aynen. Ya bunlarla alakalı şey vardı. İsrail'de özellikle askerlik konusu noktasında bir çağrıları vardı Amerika'ya gelsin bize yardım etsin gibisinden. Onu hatırlıyorum. İsrail içerisinde de zaten askerlik yapmak istemedikleri için sürekli olarak Netanyahu ile karşı karşıya geliyorlar. Ama hani bu gerçekten Filistin'le alakalı bir duruş değil. Tamamen kendileri açısından ortaya çıkan bir şey. Ama bu kitleyle ilgili şunu söylemek gerekiyor. Şimdi az önce Cüneyt Hocam demişti ki Amerika'da seçim sürecine girildi. Bunların oy kitlesi var.
1: Tabii,
3: oyları var. Tabii. Dolayısıyla hani Trump onları oraya çağırdıysa, orada görüşme yapılıyorsa ve özellikle Cumhuriyetçi senatörler yer alıyorsa bu böyle bir rastlantı değil. 79'unda Jimmy Carter çağırdı. 79'da İran Savaşı vardı. Rehine krizleri evet. Vardı. O nedenle zaten oradalardı. Şimdi tamamen farklı bir siyasi konjonktürde orada yer alıyorlar. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de gerçek anlamıyla seçim artık startı verildiği için biz bu adımı ilk olarak okumalıyız. Belki yarın öbür gün hemen şunu hatırlatacağım. Trump'ın bundan yaklaşık bir yıl önce miydi bilmiyorum. Evangelist şeylerle rahip miydi? Din evet. Kişileri diyeyim artık.
2: Kendine dua
3: ettirdi. Öyle bir saçma bir
2: dua ettirmişti.
3: Ki Onlara Oval Office'e çağırıp dua ettirmişti. Şimdi belki bunları bile görebiliriz yakında. Seçimler Trump'ın nereden ne çıkaracağına bağlı tabii, olarak ilerliyor.
1: İslami grupları da çağırır.
3: Aynen. Ya büyük ihtimalle olabilir. Bu nedenle hani bu karelere çok şaşırmamak gerekiyor. Bir yandan da tabii şunu söylemek gerekiyor. Acaba buradaki görüşmelerde Netanyahu'yu destekleyin gibi bir şey dediler mi arka planda? Bence bu da çok büyük bir soru işareti. Çünkü İsrail'deki işte 27 Ekim yanlış hatırlamıyorsam seçimler içinde hastalık Yahudileriyle şu an aşırı sağ arasında çok büyük sorunlar var. Askerlik üzerinden bakacak olursak. Bu açıdan iki seçime de sanki yatırım yapmaya çalışıyorlar gibi görülüyor.
1: Netanyahu konusunda Amerika'nın marjının Netanyahu'nun kalması yönünde olmadığı kanaatindeyim.
0: Bence de.
1: Ben öyle yani okuduğum kadarıyla.
0: Kesinlikle.
3: O olmasın ama yine aşırı sağda gitsin tabii istemiyordur bence. Çünkü hani Likud Partisi'nin zaten hani oyları iyice azalmaya başladı Netanyahu ekseninde ama aşırı sağın da sandalye sayısı gün geçti.
1: Ya bu işi durdurmak için bir gerekçe lazım ama bakalım o gerekçe nasıl olacak?
2: Az bir zamanımız
3: kim
2: kaldı.
3: Kim geçse değişsin.
2: Bir konu daha var.
0: Tabii ki.
2: Bir getirelim ekranları. Şu 1 doların üzerindeki yakışıklı Trump görseli. Arkadaşlar bir DSF bir grafik bir şeyler hazırlamıştık. Ha? Tamam. 1 doların üzerine Trump kendi fotoğrafını bastırdı. Vallahi sonunda bunu da yaptırdı. Bu standart bir işlem değil benim bildiğim kadarıyla. Ben bugüne kadar ABD başkanlarının...
1: Şey değil mi? Metal para üzerine.
0: Metal para. Hatıra para bu ya.
1: Hatıra para. Evet.
3: Yani bence koleksiyon. Gerçek durum.
2: Gerçek hocam bu. Bayağı
3: koleksiyonsa bildiğiniz... bundan para kazanır hocam. İnanılmaz koleksiyon para
2: yazıyor.
3: Kazanır.
2: Tabii.
3: Bir doları, evet, bir milyon doları...
2: Yani şey doğru koleksiyon yani, yazıyor.
1: Metal para anlamında kendisinin yetkisi var ama diğer yeşil dolar dedi. Green orada şey yok. Yapıyor. Orada yetkisi yok.
2: Şimdi bu
1: onu devretmiş.
2: Tamamen o zaman önümüzdeki dönemdeki seçim yatırımı olarak mı düşünülüyor buna? Ya, koleksiyon paraları.
1: Bu sanki bunlar. 250. yıl anısı gibi bir şey.
0: Ya biraz böyle çok büyük egosu var onun ya. Yani Trump bambaşka bir adam.
3: Ya zaten kendini papa ilan etti, kralı ilan etti. Geçtiğimiz günlerde Hürmüz'ü kendi adını verdi.
0: Evet, Trump
1: boğazı dedi.
3: Trump boğazı tabii.
1: Yani para basması basit.
3: Çok yani basit bu, kalmış bence
0: çok
3: bu.
0: Çok şey yani...
1: Önce abi para basıp sonra bunları yapmalıydı gibi geliyor bana.
0: Seçimlerden önce mesela Trump Coin diye o...
1: Yaptı, onu da yaptı.
0: Evet. Yaptı. Baya bir vurgun yaptılar.
2: Kendi sosyal medya platformunu kurdu.
0: Tabii. O seçim önce şeyde, yani Biden onu attılar ya bir ara şeyde falan. Biden dönemindeydi o. Kendi Trump Social diye şeyi kurdu. Daha sonra... alınca.
2: Truth müydü neydi o?
0: Social
1: mı? Zaten şey adam hocam kendi otelinde film çekiliyor. Filmde oynama şartıyla müsaade ediyor filmi.
3: Öyle bir zaten adam. MMA dövüşlerinde vardı herhalde. Bir ara o da Beyaz Saray'ın kurulacaktı.
2: Şeyde Dünya Kupası seremonisinde. Arkadaşlar varsa belki kesin arşivde vardır. Şimdi Ayşegül onu 2 dakikada bulur ama çok da zamanımız yok. Ayşegül'de yormak istemiyorum. Bu Dünya Kupası'nın veriliş seremonisinde Trump kendisini bir şekilde o işin içerisine sokabilmek için 40 tane takla attı.
3: Bir de İspanya'ya karşı bir isim. İspanya'yı çok eleştirmişti NATO zirvesinde. İşte yardım etmeyeceğiz, konuşmayacağız, şöyle yapacağız falan diye. Ama fotoğraftan ayrılmadı.
2: Yani şimdi şeyin üzerine, 1 doların üzerine hatıra parası koleksiyon olarak yazıyor. Koymuş kendisini. Bakalım 2026.
1: Hani yani biraz bakıyorsun. Bence şey yapması lazım. Yani çok önemliyse hani kendisi görevden ayrılır. Birileri der ki ya Trump önemli hizmetler yaptı. Biz onun ya o şiliyetini paraya bas.
3: Hocam büyük ihtimalle şimdi Trump ödülleri diye bir şey de başlar küresel
1: tabii
3: sistemde.
1: Tabii.
3: Eğer başlatmayı planlarsa buradan duyurmuş olur.
2: Nobel Barış Ödülünü alamasın. Seni bak bu sene de alamazsa.
3: Trump Barış Ödülü
2: ama seneye kendisine bir ödül töreni düzenler verir.
0: Muhalif ona hediye etti ya.
2: Hani vardır ya bizde mesela sen böyle mesela. Çay bardağı odacılar birliği kendi kendine toplanır, çağırır, ödül verir. Arar gazetecileri falan da bak bizim haberimizi yaparsan sana ödül vereceğiz diye. Yapar yani. Yapar onu bekliyorum ben. Yakındır. Kesin yapar.
3: Ben de bekliyorum.
0: Çok yüksek bir egosu.
1: Benim şeyim beklentim Trump ödüllerini de kendine vereceği.
2: Tabii.
1: Yani. İlk kendine ver. Ben kendimle başladım.
0: Bu kadar uğraştı yani. Bence.
2: Ben öyle birisiyim ki bana kimse ödül veremez. Ben
1: verirse ben kendime veririm diye olabilir.
2: Şimdi diplomasi fırtınası var. O diplomasi fırtınası bir taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı evet. Al-Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İtalyan siyasetinde de görevde kalma süresi rekoru kıran Meloni. Bakın görevde kalma rekoru kıran Meloni'den bahsediyoruz. Yani kadın rekor kırmış görevde kalma süresiyle. Bu Avrupa'nın kendi içerisinde bulunduğu parlamenter sistemin yaşadığı krizin en büyük göstergesidir. Hani bugün çıkarsak hatta bir sonraki programda öyle bir çalışma yapalım. Yani Erdoğan'ın görev süresi içerisinde Avrupa'da ve Amerika'da görev yapan siyasetçilerin şöyle bir listesini çıkarsak.
1: Kimler geldi, kimler geçti?
2: Evet. Kimler geldi?

0: günler geçti. Hani onların sırası bitmez. Bu konu önemliydi. Bunu şöyle bir en azından vermiş olduk ama kapatmadan bir konu daha var. Editörüm, biliyorum böyle çok hızlı bir şekilde geçeceğim bu konuyu. Hangi konudan bahsediyorum? Silivri'deki gemi kazası.
1: Evet.
0: Silivri'deki

0: Yani bu iki olayın üst üste gelmesi, ben biraz böyle üzerinde net bir şekilde, biraz belki de şüpheci birisiyim bilmiyorum ama bunun ikisinin net bir şekilde soruşturulup kamuoyunun ciddi anlamda aydınlatılması lazım. Bunda
1: Aynen.
0: yakın zamanda olacağı
1: Yani
0: kanaatindeyim. Doğru.
1: Türkiye denizcilik kazalarında dünyada en az
0: Tabii.
1: denizcilik kazası yapan ülke.
2: Evet.
1: Ve yani Türk denizciliği
0: Dikkatliler
1: hem
0: yani.
1: sivil hem askeri bir tarafa koyuyorum ama sivil denizciliğimiz, ticari denizciliğimiz gerçekten dünyada en az hasar ve
0: Evet.
1: kusurla, dünyada parmakla gösterilen bir şey. Tabii hocamın dediği gibi yani böyle kazalar çok dikkatli bir şekilde analiz edilmesi lazım. Bir de petrokimya tankeri.
0: Tabii.
2: Evet.
1: Yani bu aralar hani Karadeniz'de, Ukrayna, hani hatta belki de Boğaz'dan bir mayın gibi bir şey geçmiş olabilir.
0: Tabii.
2: Sinyalle alakalı da sorun var
1: Evet.
2: diyorlardı. Onları da düşünmek gerekiyor
0: Tabii.
2: çünkü teknoloji
0: Ya
2: çok
0: bu
2: ilerlemiş
0: neyse, bu
2: durumda.
0: olayın bir net bir tablosunun
1: Bu olay normal
0: açıklaması.
1: basit bir olay değil. Çünkü hani kaptanların konuşmaları, telsiz konuşmaları yayınlandı. Yani resmen göz göre göre bir şey var. Yani.
3: Ya ben sana doğru geliyorum hocam. Sen
1: Evet.
3: bana diyorsun ki sola kır. Ben sola
1: Mesela
3: kırmıyorum.
1: cevap dahi vermiyor.
3: Sağa gidiyorum mesela. Sen hala bana diyorsun ki ya Mustafa sola kır. Kardeşim kaç, sen kaç. Ya bir yap, bir şey yap. Yani bir kaçınma manevrası yap. Mesela o şeyden sonra, kazadan sonraki kaçınma manevrası kaptanlar arasında çok fazla tartışılıyor.
1: Evet. Bir
3: Yani
1: de
3: niye böyle bir manevra
1: kaptanların
3: yapıyorsun diye.
1: ehliyetiyle ilgili bir takım sıkıntılar olduğu dile getirildi.
3: Girne'deki kaptanın mesela o
1: Evet.
3: kaptanlık belgesi.
1: Haiti kökenli gemi kaptanlık belgeleri çok alınır olmuş Türkiye'de bu aralar. Yani kaptanların hani kişisel kusurlarından veya işle ilgili kusurlarından kaynaklanan şeylerde de soruşturma yapılması lazım bence.
2: Yani diyorum ya hocam, jeopolitik değişti. Jeopolitiğin aktörlerinden biri gemiler ve tankerler.
1: Tabii.
2: Bu konuda çok
0: Evet.
2: dikkatli çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani hukuki boyutu hocam daha iyi ama.
0: Ama zaten şey sorumlu hocam. Kaptan varsa bir hatası şahsen sorumlu.
2: Evet.
0: İşleten de o
1: Ve
0: anlamda sorumlu.
1: Marmara
0: Donatan, yani
1: hattı
0: donatan ismi.
1: dünya ticaretinin %13'ünü taşıyor.
3: En önemli otoban noktalarından bir
1: Yani
3: tanesi.
1: az değil yani bu.
3: Ya biz oraya baktığımızda bir boğaz görüyoruz ama işte uzman
0: Tabii.
3: kaptanlar orada diyor ki
1: Ve
3: orada bir
1: iki
3: otoban var
1: boğazdan da
3: diyorlar
1: bugüne
3: yani.
1: kadar hani işte kılavuz kaptan istemedikleri için veya işte ne bileyim dümen hatası, hep yabancı bandıralı gemiler
0: Bir ara yalıya çıktı
1: kazandı.
0: hocam.
1: Yani var
0: Hatırlıyorsun.
1: ama tabii o teknik arızalar, ama şimdi böyle bu arıza biraz teknik değil.
0: Birkaç o mayın meselesi de üst üste gelince hocam, insan ister istemez bu şüpheleniyor
1: Tabii
0: yani.
1: tabii doğru. Sabotaj da olabilir. Yani bu noktada uzmanlar
0: Bir
1: gereğini
0: şey de
1: yapıyor.
0: denenmiş olabilir. Yani askeri
1: Kesinlikle.
0: olarak denenmedi. Bu alanda denendi. Yani
3: Yani
0: bizim üzerimizde.
3: şeyde benim için vallahi şu anda tek masum Türk halkı. Yani bakacağız oradaki soruşturma neticesinde konunun ne olduğu biraz daha ortaya çıkacak. Çünkü Marmara'nın en derin noktalarından bir tanesi. Yani
1: Kesinlikle.
3: kazanın yaşanma şekli çok garip. Kazanın olduğu yer çok garip.
2: Tabii.
3: Yani 720 metre derinlikte bakın tespit edilmiş. Şimdi oraya insanlı dalış da yapamıyorsunuz. 100 metrenin altında insanlı dalış da yapılamıyor. Robotla
1: Tabii.
3: dalışlar gerçekleştiriliyor. 10 tane denizci kayıp. 10 tane denizciyle alakalı hiçbir şey yok ortada. Geminin battığına dair enkazı bulununcaya kadar hiçbir şey de yoktu.
1: Evet.
3: Yani
1: İletişim de
3: ne
1: kopuk.
3: bir kamera kaydı var. Anladığım kadarıyla bu gemilerde güvertede falan hiçbir güvenlik kamerası
1: Yok.
3: falan yok demek. Yani olsa çünkü şimdiye kadar kesin paylaşılırdı. Radar görüntüsü ve radar sinyalinin kaybolması var sadece.
0: Tabii.
3: Yani görsel temas sadece Alsu gemisinin mürettebat tarafından sağlanmış.
1: Evet.
3: Başka ya biz burada bir gemiye çarptık diyebilecek bir adam da yok
0: Tabii.
3: ortada.
0: Tanık beyanı var şimdi.
3: Çok teşekkür ederim. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak. Kıymetli yorumlarınız
0: Sağ
3: için
0: olun.
3: hocam.
0: Teşekkürler.
3: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan. Saygıdeğer hocam çok teşekkür ederim
2: Ben
3: yorumlarınız
2: teşekkür
3: için.
2: ediyorum.
3: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk Çener. Hocam çok teşekkür ederiz
1: Çok
3: kıymetli
1: keyifli bir yayındı.
3: yorumlarınız
1: Ben
3: için.
1: teşekkür ederim.
3: Ben de çok keyif aldım. Çok güzel bir yayındı. Nokta alıyoruz. Mutlu akşamlar.

0: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma
1: Çalışmalarına
0: kararını
1: başladınız.
0: verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün

0: Kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
1: Evet.
0: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu, 70 ihtilali.
1: 12 Mart
0: Evet.
1: muhtırasından
0: Evet.
1: bahsediyorsunuz.
0: Ve faydalı bir kurum oluşturuldu, Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz, tamam. İyi de birader bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde hala hatırlarım. Bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel, git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al, faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük. Otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6300

0: 180 TL'den başlayan taksitlerle Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: sorulara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net,

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynandı. 90 dakikanın sonucunda Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sezonun ilk derbisinde kazanan Beşiktaş oldu. Deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen siyah beyazlılar Kadıköy'den 3 puanla döndü. Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynandı. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Karşılaşmaya Fenerbahçe hızlı başladı. Sarı lacivertliler 26. dakikada Şkinyar'ın golüyle 2-1 öne geçti. Beşiktaş ise Rıdvan Yılmaz'ın golüyle 1-1 yakaladı. Derbide ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük mücadeleye sahne oldu. 73. dakikada sahneye çıkan siyah beyazlıların yeni transferi Vlahovic'in skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında karşılıklı ataklar olsa da skor değişmedi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Sarı Lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı ilk yenilgisini yaşadı. Sarı lacivertlilerin başında siyah beyazlılarla 6. kez karşılaşan Kartal ilk kez rakibine boyun eğdi. İsmail Kartal bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'a karşı 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı. Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde puanını 9'a yükseltti. Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı. Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 98 bin internet sitesine erişim engeli getirildi. 1200 banka hesabına el konuldu. Derbi öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü mesajını verdi. Gürlek bu kapsamda Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmalarla 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına el konuldu. İlgililer hakkında 7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki oyuncunun vücudunda morluklar tespit edildi. Sanatçının 2 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.
1: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'tan perşembe gününden beri haber alamayan kız arkadaşı oyuncuyu kontrol etmek için Kağıthane'deki evine gitti. Kılıç'ı salondaki koltukta oturur şekilde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi. Son olarak Teşkilat isimli televizyon dizisinde rol alan 51 yaşındaki Kılıç'ın bilinen tiroid bezi rahatsızlığı dışında başka bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi. Kız arkadaşı ise oyuncunun kan kanseri tedavisi gördüğünü aktardı.
2: Bir tek benimleyken oynadığın adamı hiç sevmiyorum dedi.
1: İlk bilgiler tiroid dışında rahatsızlığı olmadığı yönündeydi. Ayrıca Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulunduğu da belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Ekipler tarafından Kılıç'ın vefatı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.
2: Ama benim böyle bir hikayem yok.
0: Moda, müzik ve ihtişam aynı podyumda buluştu. İstanbul yılın en görkemli moda resitallerinden birine ev sahipliği yaptı. Özgün çizgilerle tasarlanan koleksiyon sadece bir moda gösterisi değil, aynı zamanda zamanın ötesinde geçen bir gösteri oldu. İzleyelim.
1: Moda, müzik ve ihtişam aynı platformda buluştu. İstanbul yılın en görkemli moda resitallerinden birine ev sahipliği yaptı. Sunucu Burcu Esmersoy'un sunumuyla başlayan gecede özgün çizgiler barındıran yeni bir koleksiyon ilk kez görücüye çıktı. 70 profesyonel model, modern ve estetik detaylarla bezeli kıyafetleri güçlü bir koreografiyle sergiledi. Görsel bir şölene dönüşen bu özel gece izleyenlerden tam not aldı. Kim ne derse desin aşk için, önce
0: hoş sonra boş gelin. Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri Kaleiçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. İkinci kez festival coşkusunu yaşayan kent, Kültepe Kanişkarum'dan Selçuklu mirasına, Erciyes'ten geleneksel sanatlarına uzanan köklü değerlerini konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere uzanan 185 etkinlikle buluşturacak.
3: Kayseri'de Türkiye Kültür Yolu Festivali heyecanı başladı. İkinci kez festivale ev sahipliği yapan Kayseri, 9 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve gastronomi etkinlikleriyle hareketlenecek. Kültepe Kanişkarum'dan Selçuklu mirasına, geleneksel sanatlardan çağdaş kültür etkinliklerine uzanan programda 185 etkinlik gerçekleştirilecek. Festival kapsamında sergi, tiyatro, atölye ve sahne gösterilerinin yanı sıra ünlü sanatçıların katılımıyla ücretsiz konserler de düzenlenecek. Kayseri'nin zengin mutfak kültürü de festivalin önemli duraklarından biri olacak. Mantı, yağlama, pastırma, nevzine ve develi cıvıklısı gibi yöresel lezzetler 34 lezzet noktasında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Kayseri'yi buluşturan festival 13 Eylül'e kadar kente kültür ve sanat rüzgarı estirecek.
0: Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim, ama bir yere ayrılmayın. Bizim artımızdan An ve Zaman programı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor.

0: küresel oyun pazar 21.15'te 24'te.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırtüstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net sigortam.net.
4: Pilat'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilat'in Eylül sayısı tüm bayilerde.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge'nin Reyhan Güler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tarihin anlattıklarıyla yetinmeyip sustuklarının da peşine düşeceğiz. Bu akşam erken modern Avrupa tarihine alışılmışın dışında bir yerden bakacağız. Rönesans gerçekten yalnızca Avrupa'nın kendi içinden doğan bir uyanış mıydı? Bunu konuşacağız. Ve elbette batılı tarihçilerin Avrupa'yı dünyanın merkezine yerleştiren anlatısının dışına çıkacağız. Osmanlı, Rus, İran, Arap, Hint, Çin, Afrika ve yerli halkların kaynaklarından bakıldığında karşımıza nasıl bambaşka bir tarih çıkıyor? Masaya yatıracağız. Bu akşam sadece Avrupa'nın dünyayı nasıl değiştirdiğini değil, dünyanın Avrupa'yı nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Ezberleri bir kenara bırakıyoruz. Tarihin görünmeyen aktörlerini yeniden sahneye çağırıyoruz ve an ve zamana başlıyoruz.

0: An ve zamana başladık. Tekrar hoş geldiniz. Bu akşam erken modern Avrupa'nın oluşum hikayesini yeniden okuyacağız. Batı merkezli anlatının dışında kalan kaynaklara bakacağız. Rönesans'tan denizcilik faaliyetlerine, keşiflerden küresel güç mücadelelerine uzanan dönemin bilinmeyen yönlerini ele alacağız kıymetli konuğumuzla beraber. Bildiğimizi sandığımız bu tarihin eksik bırakılan parçalarını tamamlamaya çalışacağız bu akşam. Hemen konuğumuzu tanıştırmak istiyorum sizlerle. Araştırmacı yazar ve çevirmen Doktor Sinan Çakır hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Bu akşam farklı bir konuyu konuşuyoruz. Avrupa tarihinin bilinmeyen yönlerini ele alacağız sizinle beraber. Hemen etiketimi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden Avrupa Tarihi. Avrupa Tarihi etiketine yazarsanız hocama sorularınızı, görüşlerinizi iletmiş olacağım. Önce kitaplarımızdan başlayalım. Yönetmenimden de rica edeceğim. Bugün elbette ki referans kitaplarımız, sizin kitaplarınız, çevirdiğiniz kitaplar. Erken modern Avrupa tarihi, Avrupa ötesinde Avrupa, Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkmış tüm bunlar. Sevgili Ali Mert Alın'a da çok teşekkür ediyoruz Vakıfbank Kültür'den. Bizleri sizin kitaplarınızı ulaştırıyor ve tanışma fırsatı buluyoruz bu güzel yayınlarla. Bir sonraki kitabımız... Erken yine modern Avrupa tarihi yönetenler ve yönetilenler, çevirdiğiniz kitaplardan sadece birkaçı. Erken modern Avrupa tarihi, uluslararası rekabetler, bu bir seri hocam.
1: Evet.
0: Alt serileri var. Farklı anlatılarda farklı çevirileriniz var. Kan ve Demir, Alman İmparatorluğu'nun yükselişini ve çöküşünü anlatılan bir kitap. Bilginin Yolculuğu kitabı, klasik fikirler nasıl kayboldu ya da bulundu. 7 şehir bir tarih demişsiniz. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Ve yine benim de oldukça ilgimi çeken kitaplardan bir tanesi Oğullar da Yükselir. Soyadları Toplumsal Hareketliliğin Tarihini çevirdiğiniz bir kitap. Fakat bizim referans kitabımız Erken Avrupa Tarihi serisi. Hocam başlayalım hemen çünkü çok fazla konuşacağımız konu var. Şimdi erken modern Avrupa tarihini diyoruz. Doğru anlayabilmek için sizden doğru kaynakları bugün dinleyeceğiz. Yani farklı kaynaklarda aslında Avrupa tarihini nasıl anlamalıyız? Çünkü biz her zaman Avrupa kaynaklı Batı tarihini okuyoruz. Fakat Doğu kaynaklı ya da bütünsel açıdan baktığımızda bize ne söylüyor? Bunu araştıracağız. Öncelikle şunu öğrenmek isterim. Sizi bu meraka iten şey neydi? Bu çevirileri yaparken ya da araştırmaları yaparken nelerle karşılaştınız? Bu serinin önemi nedir? Bize ne anlatıyor? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Yani erken modern Avrupa tarihi aslında dediğiniz gibi yani kitapların alt başlıklarında saydığınız şeyde fark edilecektir. Yani Avrupa'nın birçok farklı noktasından farklı tarihlere bakarak aslında bütün bir Avrupa'yı nasıl anlayabiliriz? Birazcık bunun üzerinde yoğunlaşıyor seri. Bu seriyi derleyen İngiliz bir tarihçi, Hamish Scott. Kendisinin derdi şu, yani bir Avrupa tarihi, bugün önümüzde bir modern Avrupa var. Ve bu modern Avrupa'yı ortaya çıkartan bir tarih silsilesi var. Fakat bu silsileyi biz kronolojik bir şekilde okursak herhangi bir şeye ulaşamayız diyor. Aslında dediğiniz şey, o gizli tarih var bunun arkasında. Ve bu gizli tarihin tek aktörü de Avrupalıların kendisi değil. Birazcık derdi bu. Bütün bir dünyanın etkileşimiyle ortaya çıkan bir Avrupa var bugün karşımızda. Ve bugünkü Avrupa'yı aslında anlamak için de birazcık geriye dönüp o Avrupa'nın gizli kalmış o ayrıntılarına bakıp etkileşime girmiş olan toplulukları hepsini beraber değerlendirip

0: bir Avrupa, erken modern Avrupa tarihi ortaya koyarsak bugünkü modern Avrupa'yı da daha iyi anlayabiliriz rin derdinde editörümüz. Şimdi burada ama sadece topluluklardan veya işte bunların karşılaşmalarından değil de daha değişik ayrıntılara da giriyorlar aslında. Hani iklim tarihi de olsun. Çünkü ortaya çıkan şeyler sadece insanların etkileşimleriyle olmuyor. Bazen doğanın sunduğu şeyler de insanların etkileşimlerini etkiliyor. Birazcık bunların da peşine düşüyor ve çok kapsamlı bir erken modern Avrupa tarihi ortaya çıkartıyor. Burada bir erken modern terimi belki birazcık insanlara şey gelebilir. Hani neden böyle bir değerlendirme? Çünkü biz...
1: Evet, kategorist hani, olarak hangi döneme denk geliyordu erken diyoruz?
0: Evet, şimdi normalde biz büyürken de hani lisede bize öğretilen de şey vardır hani. Orta çağ vardı, daha sonrasında İstanbul Fethi ile beraber başka bir çağ açıldı. Böyle anlatılır ama burada yeni bir dönemlendirme yapılıyor. Şu anda günümüz zaten tarihçiliğinde çok büyük problemlerden bir tanesi de aslında dönemlendirme yapmak. Çünkü artık o eski dönemlendirmeler birazcık insanları kalıplara sokuyor ve birazcık kısıtlıyor. Yeni bir dönemlendirme yapmaya ihtiyacı duyuyor burada editörümüz, Hamish Scott. Kendisi erken modern olarak bilinen, zaten şu an insanların da eser ortaya koyarken dönemlendirmesini bu şekilde yaptı. 1350 yılında başlayan ve 1750 yılına kadar, hatta bunu daha fazla uzatanlar da var. 1815 kongresine kadar uzatanlar da var. Böyle bir aşağı yukarı bir yarım asırlık, 400 yıllık bir dönemlendirme söz konusu. Hı-hı. 1350 yılında başlamasının sebebi de burada çok önemli bir ayrıntı var. Bu şey dediğimiz, kara ölüm dediğimiz büyük vebanın ortaya çıkışıyla Avrupa'daki bazı şeylerin değişmeye başladı. Aslında orta çağın içerisinde böyle bir dönemlendirme yapmanın daha iyi olabileceği, Avrupa'nın dönüşümünü daha iyi anlatabileceği gibi bir anlayış var. O yüzden 1350'li yıllardan başlatılan bir süreç var.
1: Dönüm noktasını veba salgınıyla beraber
0: evet,
1: alıyor o zaman.
0: Yani insanların çok büyük insan kayıpları var Avrupa'da bu dönemde. Hı-hı. Bu insan kayıpları tabii ki kötü bir olay olarak gözüküyor ama tarihçiler yani bugünden oraya baktığı zaman o dönemde kötü gözüken şeyden aslında Avrupa'da çok büyük bir dönüşüm başlattığını fark ediyorlar bugün baktığımızda Avrupa'da. O yüzden böyle bir dönemlendirmenin buradan başlatılması gibi bir durum var.
1: Evet. Hocam tabii bu akşam bütün perspektifteki konuşmalarımız batılı kaynakların Avrupa'yı dünyanın merkezine yerleştiren tarih anlatısına yönelik bir eleştirel bir gözle de bakacağız aynı zamanda. Bu konuda hemen aklıma Rönesans geliyor. Şimdi Avrupa tarihi eşittir Rönesans diye öğretildi bize. Şimdi Rönesans sadece Avrupa'nın kendi içinde gerçekleştiği büyük bir uyanış mıydı? Yoksa işte Bizans'tan, İslam dünyasından işte ya da Asya'dan bu bilgi, bu uyanışta bir rol oynadı mı? Bize öğretilen doğru muydu?
0: Aslında az önce gösterdiğiniz kitaplarda bu konuyla ilgili çok güzel bir cevap var. Bilginin Yolculuğu kitabında. Oradaki kitapta şöyle bir şey anlatılıyor. Hani bize anlatılan Avrupa'da, yani Rönesans özellikle Avrupa'nın doğuşu dediğimiz, yeniden doğuşu dediğimiz olayda, hani Avrupa antik çağdaki eserleri bir anda 1400'lü yıllarda bir anda bunları keşfettiler. Bunları şey yaptılar, ellerine geçirdiler ve bir anda Rönesans başladı. Peki bu arada geçen 1000 yıllık süreçte ne oldu?
1: Evet.
0: Bu kitaplar, yani ele geçirilen kitaplar bir anda yerin altından mı çıktılar gibi bir soruya cevap veriyor kitapta Bilginin Yolculuğunda. Orada da şöyle bir şey var. Aslında Avrupa'nın bugünkü hani o Rönesans dediğimiz yeniden doğan Avrupa'nın aslında doğuşunda Doğu dünyasının ne kadar kıymetli bir rol oynadığından bahsediyor kitapta. Yine konusu dönecek olursak işte özellikle Arap Müslüman coğrafyasında İskenderiye'de, Bağdat'ta bu eski kitapların ortaya çıkarılması, çevrilmesi Arap dillerine ve çevrilirken sadece hani otomat bir çeviri yapılmadığı, üzerine bunların şerhler düşüldüğü, işte yeni teknolojik gelişmelerle oradaki kitapların daha fazla ilerletildiği ve teknolojik gelişmelerin orada kalmayıp daha da fazla üstüne koyulduğu bir süreç var. Ve daha sonrasında zaten Avrupa o eski antik eserleri bulduğu zaman zaten eski dillerinde bulmuyor, Arapça şeklinde buluyor. Ve aslında orada bir çeviri süreci yaşanıyor. O çeviriler de bizim bildiğimiz hani mesela anlatılan bir süreç vardır. İstanbul'un fethiyle beraber buradaki Rumlar İstanbul'dan İtalya'ya gittiler ve orada bir çeviri şeyi başladı diye anlatılır. Tabii ki onun da bir şeyi var, katkısı var. Yani oradaki Rumların eski Grekçe yazılan kitapları okuması gibi bir süreç var ama onun dışında Arapça yazılan eserlerin de çevirmesi gibi bir süreç var bir yandan da. Yani tek bir bakıma tek bir yönden okuyamayız bunları. Öyle bir durum söz konusu. O yüzden

0: O dediğiniz şey hani Rönesans bir anda Avrupalıların ortaya çıkardığı bir şey miydi? Kesinlikle değildi. Özellikle işte bu Braudel'in anlattığı şey vardır. Akdeniz dünyası anlatısı vardır. Orada çok yani çok iyi bir anlatı vardır onunla ilgili ve şey der. Hani Akdeniz dünyası sınırlarla ve dinlerle şey yapılmış, kuşatılmış bir şey değildi. Çok hızlı, çok geçişken bir coğrafyaydı. İnsanların çok rahat seyahat edebildiği bir coğrafyaydı ve bilginin çok hızlı aktığı coğrafyalardı. O yüzden Avrupa'ya bu hızlı bilginin aktarımı bir söz konusu aynı zamanda. Bu hızlı aktarımda da yani bilginin asıl kaynağının aslında Avrupa'da ortaya çıkan o bilginin asıl kaynağının biz doğudan geldiğini bugün fark ediyoruz. Ve o yüzden Rönesans'ın tek başına Avrupalıların bulduğu bir şey değil de doğu coğrafyasından gelen bilginin süzüldüğü, onların üzerine ekstra şeylerin koyulduğu. Ama bir yandan da tabii o şeyin ana kaynağın unutulduğu birazcık bir durum söz konusu. Özellikle Batı merkezli bakarsak
1: Evet.
0: oradaki Avrupalılar hani Evreka biz bulduk gibi bir durum söz konusu ama aslında öyle olmadığını biz bugün çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz.
1: Çok önemli bunu söyleyebilmek. Şimdi dediniz ya Rönesans, yenilik, mesela kağıt ve matbaa üzerinden daha çok konuşuruz. Çok büyük bir yenilik çünkü Avrupa'da büyük bir bilgi devrimi yarattı. Evet. Ama kağıt Çin'den, sonra İslam dünya, az önce dediğiniz gibi ben biraz da açmak istiyorum. Çin'den İslam dünyası üzerinden Avrupa'ya geldi, değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Şimdi böyle düşündüğümüzde bu devrimi sadece Avrupa'ya ait saymak, evet Batı anlatısıyla elbette o köşeleri tutacaklar ama bu kitap ne anlatıyor bize bu konu ile ilgili, ne detaylar veriyor?
0: Yani şöyle bir süreç söz konusu. Dediğiniz gibi barut ve burada önemli olan şeylerden bir tanesi de pusula. Özellikle Rönesans'ın ortaya çıkmasında ve Rönesans'ı besleyen bir ne derler ekonomik bir şey de var, altyapısı da var. Coğrafi keşiflerle beraber Avrupa'ya akan bir zenginlik var ve bu zenginliği Rönesans'ı beslemesi, yani oradaki entelektüel hayatı canlandırması, teknoloji canlandırması süreci var. İşte burada dediğimiz bu canlandırma sürecinin asıl motoru aslında kağıt ve pusula. Yani kağıt ve pusulanın doğudan gelmesi, dediğiniz gibi Çin'den buraya batıya doğru gelmesi sürecinde orada taşıyan insanları da şey yapmak lazım. Bunlara da bahsetmek lazım ve kitap bize bunların hakkını teslim etmemiz gerekir gibi bir anlatı sunuyor. Yani Çinlilerin bunları keşfetmesi, daha sonra işte Talas Savaşı'yla, hatta bizim Türklerin de Müslümanlığa geçtiği savaş olarak bilinir. O savaş sırasında doğuya giden Arapların Çinlilerden bunları öğrenmesi, batıya doğru taşıması, daha sonrasında batıya getirdiği işte bu kağıdın üretim sürecinin daha kolay olmasıyla başlayan bir daha fazla kitap basma ve daha çok kitap basma süreci, daha hızlı kitap basma süreci söz konusu. Bir yandan bu hani entelektüel hayatın daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Bir yandan pusulanın gelmesi de Avrupa'nın yapacağı, daha sonra yapacağı coğrafi keşifleri daha kolay bir zemine oturtuyor. Böylelikle işte Rönesans'ın bir entelektüel bir motoru var. Bu çalışıyor ama bu motoru asıl çalıştıran şey doğudan batıya doğru gelen bu öğreti aslında. Yani burada teknolojik gelişmelerin öğrenilmesi. Burada tabii sadece şey diyor, hani böyle anlattığımız zaman sanki çok güzel bir şekilde böyle akmışta gelmiş gibi bir süreç söz konusu ama çok kanlı olayların yaşandığı, Haçlı Seferleri sırasında bunlar daha çok öğreniliyor. Haçlı Seferleri sırasında bir şekilde bir yandan savaş sürüyor ama bir yandan da batıdan gelen insanların, Haçlıların doğuda karşılaştığı bu teknolojik gelişmeler, bu farklı gelişmeleri bir şekilde öğrenip daha sonrasında batıya taşıdığı bir süreç söz konusu.
1: Hocam İstanbul'un fethi mesela. İstanbul fethedildiğinde, fethedilmesinin daha doğrusu Avrupalıları yeni ticaret yollarına doğru yani yeni ticaret yolları aramaya zorladığı söylenir. Bu doğru bir öğretim yani, yoksa sık sık işte tekrarlanan eksik bir bilgi mi? Fetih.
0: Ya şöyle bir şey var. İstanbul'un fethi tabii ki de şey olarak yani Avrupa'yı çok etkileyen bir süreç ama hani Avrupalıların İstanbul'un fethiyle bir anda elindeki o zenginliklerin kesilmesi gibi bir durum yok. Zaten daha öncesinde Osmanlı İmparatorluğu yavaş yavaş kurulma aşamasında ve İstanbul Avrupa'da analik toprak değil. Yani daha öncesinde Osmanlılar Balkan coğrafyası zaten yayılmış vaziyetteler. İstanbul'un fethi birazcık daha şey bir uyanış yaratıyor. Hani Türklerin artık tamamen burada kalıcı olduğu, hani Balkan coğrafyasındaki ilerleyişlerinin öngörüleceğini daha fazla insanlar hissettiriyor, batıdakilere. Burada bir şeyin kesilmesi söz konusu değil. Yani insanların zenginliğinin kesilmesi söz konusu değil. Zaten o zenginlik zaten kesilmiş vaziyette. Çünkü batıdan geliyor zaten zenginlik. Özellikle baharat ürünleri çok önemli. Tuz çok önemli bu devirde. Çünkü insanların yiyeceğini saklaması bir durumu söz konusu. Buzdolabının olmadığı bir dönemde yiyeceğin uzun süre saklanmasını baharat ve tuz getiriyor. Bunlar da genel itibariyle doğudan gelen ürünler ve doğudan Hindistan tarafından gelirken zaten birçok devletin içerisinden geçiyor tüccarlar bunu getirirken ve her devlet üstüne yeni bir vergi koyuyor. Batıya gidene kadar da özellikle burada son duraklar Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik oluyor. Osmanlı İmparatorluğu sonra Venedik'e geçen mallar Avrupa'ya geçtiği zaman üzerine ekstra vergilerin bindiği, işte ilk pazardan geldiği fiyatın çok üzerine çıktığı bir fiyattan aldıkları bir durum söz konusu oluyor. İstanbul'un fethi burada tabii ki önemli. Bir uyanış söz konusu oldu çünkü Avrupalılarda bir ne derler belli bir korku söz konusu. Çünkü bir sonraki durak Roma olacak. Çok açık zaten Osmanlı İmparatorluğu da bunu hissettiriyor. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman kendisinden Kayser diye bahsetmesi, Roma İmparatorluğu'nun devamı olduğunu hissettirmesi Avrupalıların bir sonraki durağın Roma olacağını hissettiriyor. Yani orada birazcık ticari bir endişeden ziyade birazcık daha ne derler ideolojik bir korku söz konusu. Dediğim gibi zaten orada zenginliğin yani doğudan gelen zenginliğin batıya çok pahalıya mal olduğu zaten daha öncesinde bilinen bir şeydi. Yani öyle bir durum söz konusu.
1: Az önce pusula dedik hocam. Keşiflere gelelim istiyorum. Şimdi Avrupalıların o Amerika'ya ulaşmasını anlatırken keşif kelimesi kullanılıyor. Neden keşif kelimesi tartışmalı? Neden tartışılıyor keşif Avrupa için?
0: Ben de mesela az önce bundan bahsederken farkında olmadan keşif dedim. Çünkü bize de öğretilirken böyle evet, öğretildi evet, keşifti. Evet. Ama halbuki dediğiniz gibi bunda tartışılması gerekiyor. Yani acaba bu bir keşif mi, bir karşılaşma mı, yoksa bir fetih mi? Bunların tartışılması lazım. Şimdi burada aslında meselelerden baktığımız birazcık şey. Demek ki biz birazcık bu meseleleri okurken hakikaten bize Avrupa merkezci bir demek ki eğitim vermiş ve kafamıza bu şekilde bu oturtmuş aslında demek ki. Çünkü bu Avrupalıların gözünden bakınca keşif diye gözükür. Ama o Amerika'ya yanaşan gemiyi eğer siz kıyıdan görüyorsanız bu bir fetih gibi gözükür. Çünkü karşıdan gelen sizi fethetmeye geliyor gibi gözükür. Ama bir tarihçi olarak bakacaksak bu meseleye iki tarafı da değerlendirmek gerekir. O yüzden aslında buna bir karşılaşma demek lazım ama birazcık kanlı bir karşılaşma. Onu da şey yapmak lazım, bahsetmek lazım. Zaten kitabın editörü ve içerisindeki makalelerin yazarları da bunun bir karşılaşma olarak verilmesini daha doğru olduğunu söylüyorlar. Çünkü kitabın temel problemlerinden bir tanesi şeyi yansıtmak. Yani bu Avrupa tarihini yazarken Avrupa tarihi sadece kendi içerisinde yazılmıyor. Bütün bir dünyayı etkiliyor bu Avrupa tarihinin yazılması. Ve biz buna sadece Avrupa tarafından bakmamalıyız. Birazcık içerideki yazarların ve dışarıdaki editörün temel şeyi bu, derdi bu. O yüzden buna keşif demek birazcık Avrupa merkezci bakmak olur ve kitabın aslında probleminin yani kitabın asıl ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesini es geçmiş oluruz buna keşif dersek. O yüzden buna karşılaşma demek lazım. Yani Doğu dünyasıyla, Doğu derken bugün eski dünya diyelim hatta eski dünyayla yeni dünyanın karşılaşması demek daha doğru olur ama birazcık bir onun altını da şöyle çizmek lazım. Bir kanlı bir karşılaşma.
1: Evet. Hocam keşiflerde Avrupalı denizciler okyanuslara işte açılırken gerçekten sadece kendi bilgi ve cesaretlerinden mi yararlandılar? Yoksa işte o hani eski dünya dediğiniz Arap denizcilerin işte Çinlilerin Hint okyanusu toplumlarının o teknolojilerinden işte harita, pusula, denizcilik bilgisi bunlardan mı yararlandılar? Nasıl bir keşif süreci oldu?
0: Yani burada şeyden bahsetmek gerekir. Tabii ki teknolojik gelişmelerin hepsinin belli bir Avrupa coğrafyasında bir araya gelmesi durumu söz konusu. Hani o en başta söylediğimiz Akdeniz coğrafyasının çok canlı olması, bilgilerin sürekli hareket halinde olduğu bir durum söz konusu. Burada Avrupalıların işte o doğudan gelen zenginliğin az önce bahsettiğimiz süreçte doğudan gelen malların her geçtiği devletle üstüne vergi konularak Avrupa'ya ulaşması birazcık insanların, Avrupa'daki insanların artık ne derler canına tak ettiği bir süreç söz konusu. Bir yönden de bu durum onları fakirliğe doğru sürüklerken bir yandan dediğim gibi Batı doğudan gelen bir Osmanlı İmparatorluğu tehlikesi söz konusu. O yüzden burada hem ticari olarak rahatlama hem aynı zamanda siyaseten de bir rahatlamak için insanların buna yönelmesi durumu söz konusu. Şimdi burada o bahsettiğimiz tek taraflı anlatı birazcık şuna sebebiyet veriyor. Hani burada Avrupalı şeyler, gemiciler işte kahramanlardı. Onların deniz seferleri böyle şey anlatılır. Bir kahraman hikayesi gibi anlatılır. Aslında bu da birazcık şeye giriyor.

0: ne derler, o batı merkezci bakma meselesine denk geliyor. Tabii ki bu insanların yaptığı şey büyük bir şey. Ne derler? Kahramanlıktan ziyade büyük bir aslında maceraya atılma ve gözü karalık
1: Evet.
0: söz konusu.
1: Cesur
0: Çünkü
1: insanlar, cesaret
0: bilinmeyen
1: ediyor.
0: coğrafyaya doğru gidiyorlar çünkü.
1: Evet.
0: Ama dediğiniz şey de şöyle bir durumda söz konusu. Zaten doğudaki insanlar bu zenginliğe zaten üzerlerinde birazcık oturdukları için, hani biraz daha sahip oldukları için bu zenginliğe, onların böyle bir derdi yok zaten. Yani hani bir
1: Yeni yer
0: yeni yerler
1: keşfedelim.
0: keşfedelim, yeni yerler bulalım gibi bir dertleri yok. Zaten oradan gelen baharat yolları ve ipek yolları zaten kendi toprakları üzerinden geçiyor. Onların böyle bir derdi yok. Avrupalıların bunu birazcık daha dert edindiği bir durum söz konusu. Tabii ki de dediğim gibi hani bunu oradan bakarsak bir kahraman hikayesi gibi anlatılıyor ama yani daha dışarıdan bir tarih olarak bakarsak aslında burada bir hani bir çıkış yolu arama durumu söz.
1: İhtiyaçtan dolayı
0: İhtiyaç.
1: Avrupa bu keşfe, yani onların dediğiyle keşfe, bizim dediğimizle karşılaşmaya. İhtiyaçtan dolayı o zaman, evet,
0: Evet.
1: baktığımız zaman o zaman fetihten sonra yine doğruluyoruz tezi, az önce söylediğimizi. Avrupa'yı yeni karşılaşmalara itmiş aslında baktığınız zaman
0: Evet.
1: bu süreçte. Peki Amerika'nın işte yerli halkları, örneğin keşif, karşılaşma, ben de şey yapıyorum, ikisi de bir kullanıyorum. Avrupa karşısında çaresiz ve edilgen miydiler? Nasıllardı o karşılaşmalar sırasında? Yani o direndiler mi? İttifak mı kurdular? Avrupa'nın o sömürge düzeni nasıldı?
0: Yani burada da yine aynı şeyle söz yani aynı durum söz konusu. Yine Avrupa merkezli bakarsak Avrupalıların çok az birkaç gemiyle işte Amerika kıtasına çıktığı veya da çok fazla dirençle karşılaşmadığı bir anlatısı vardı. Her zaman Avrupa tarafından bakılırsa. Çünkü büyük kahramanlıklar birkaç iki tane gemiden inen birkaç tane denizci bütün bir kıtayı neredeyse avucun içerisine alıyor. Öyle bir anlatı söz konusu ama yine mesela bugün artık baktığımız zaman öyle bir durumun söz konusu olmadığını görüyoruz. Yani özellikle oradaki işte Amerika'da da çok büyük topluluklar var, Mayalar var, İnkalar var. Onların da bir kurduğu devlet düzeni var ve kolay kolay teslim olmuyorlar aslında. Biz birazcık şimdi yeni yeni bunları daha iyi ortaya koyabiliyoruz. Yani burada bir tamamen bir teslimiyet söz konusu değil. Dediğiniz gibi ittifaklar kurma söz konusu. Onlara karşı bir direnç söz konusu ama burada tabii yani onların birazcık ne derler? Kısmetsizliği mi dersiniz? Kadersizlik mi dersiniz? Yani orada şöyle bir durum var. Avrupa'dan gelen insanlar, eski dünyadan gelen insanlar, yani yeni dünyaya çıkan insanların çok fazla hayvanlarla haşır neşir bir hayattan gelip o yüzden kendi bağışıklık sistemlerinin çok kuvvetli olduğu bir dünyadan geliyorlar. Eski dünyadan gelen insanlar ve o kıtaya ayak bastıklarında onların vücutlarındaki o direnci karşı tarafta bulamıyorlar. Yani o yüzden getirdikleri çiçek hastalığı mesela Amerika kıtasında insanları kasıp kavuruyor, birçok insanı öldürüyor. Bunun yanında yine Avrupalıların eski dünyadan getirdiği ateşli silahlar Amerika dünyasında çok fazla bilinmiyor ve o ateşli silahların tabii siz de takdir edeceksinizdir. Yani insanların oklarla veya işte şeylerle, mızraklarla, ateş silahlara karşı koyması pek de olası değil. Ve Amerika kıtasındaki insanlar da bunu fark ediyorlar. Yani biz bunlara bu şekilde karşı koyamayız. Ve onları Amerikalılar da aslında birazcık kendileri kullanmaya çalışıyorlar. Amerikalılar, Amerikalı yerliler. Çünkü onların da kendi içlerinde çatışmaları var. Farklı farklı devletler var orada. Avrupalıların bu getirdiği yeniliklerden yararlanmak isteyen insanlar var. Ve Avrupalılar yanaşıyorlar bu konu hakkında. Yani bazı şeyler, oradaki kabileler. Onları kendileri için kullanıp diğer kabileleri o şekilde kontrol altına çalışıyorlar ama şunun farkında değiller. Avrupalılar buraya gelirken hani size hani merhaba dünyalı biz dostuz var ya öyle, o şekilde gelmiyorlar. Yani onların da amacı daha başka. Onlar da tamamen sömürü amacıyla oraya geliyorlar. O yüzden Amerika kıtasındaki insanlar burada birazcık tuzağa düşmüşler gibi bir durum var. Ve Avrupalılar tarafından bakarsak bu meseleye onlar da bu şeye şeyler okeyler yani bu meseleye çünkü onlar da şunu fark ediyorlar buraya biz kolay kolay hakimiyetimizi kuramayacaklarının farkındalar o tarafta. Onlar da o ittifak kurma meselesinde çok şey yapıyorlar. Yani ne derler? Ona teşneler. Yani onu istiyorlar onlar da. Bu şekilde onları birbirine düşürüp zaten kitapta da o süreç şey diye anlatılır. Hani böl ve yönet. Çünkü oradaki insanlar bir şekilde şey yapabilselerdi, kendi aralarında ittifak kurabilselerdi Avrupalılar buraya kolay kolay giremezlerdi gibi bir durum söz konusu. Avrupalıların da birazcık işine geliyor. Diğer taraftan Hindistan tarafında keşiflere baktığımız zaman durum daha da Avrupa açısından daha da zor. Çünkü oradaki devletler Amerika'daki gibi böyle bir kabile devleti şeklinde değiller. Yani güçlü bir Çin İmparatorluğu var, güçlü bir Japonya var. Ne olursa olsun Hindistan'da güçlü bir Babür İmparatorluğu.

0: imparatorluğu var ve Avrupalılar buraya kolay kolay hani o Amerika'daki yaptıkları gibi topraklara kolay kolay çıkamıyorlar. O yüzden oraya giderken biraz daha böyle şirketleşme tarzında gidiyorlar. Yani Amerika tasını fethetme için gidiyorlar. Hindistan tarafına ise insanlara şirket gibi gidip ticari imtiyazlar elde edip oradaki devletlerden bir şekilde oraya misyonerlerini gönderip orada bir şekilde ne derler iletişim kurup oradaki insanlarla oraya birazcık daha böyle tüccar mantığıyla gidiyorlar. Ama zaman içerisinde tabii belli imtiyazlar elde ediyorlar. O imtiyazlar sayesinde oraya yerleşiyorlar. Yerleştikten sonra gönderilen misyonerler var. Onlar vasıtasıyla devletin daha üst kademesindeki insanlarla iletişim kuruyorlar. Ve oradaki bu bahsettiğimiz güçlü imparatorluklarda Avrupalıların getirdiği bu bir teknoloji var. Çünkü o bu arada Avrupa çok hızlı bir şekilde o Rönesans'ın getirdiği şeyle beraber bir teknolojik gelişmeye de giriyor. Avrupalıların getirdiği bu yeni teknolojilerin de hoşuna gidiyor Doğulların, Hindistan tarafındaki imparatorlukların ve onlar da Avrupalılarına yararlanmak istiyorlar. Ya bir şekilde Avrupa'da birazcık daha fetih durumu söz konusuyken Avrupa tarafından bakarsak, Doğu'da Hindistan tarafında ise birazcık daha tüccar mantığıyla hareket ederek başlıyorlar yani bu şeye sürece.
1: Gerçekten az önce söylediğiniz çok güzeldi. Merhaba dünyalı ben geldim. Bize anlatılan ve aklımızda kalan şey orada 3-5 kabile var. Ağaç susuz geziyorlar. Avrupa geliyor. Aha sizi keşfettik. Yeni dünya bakın bunlar var diye. Hoş geldiniz diye. Onları yeni dünyaya sunuyorlar ve modernite getiriyorlar gibi. Yani inanılmaz bir anlatıyla biz karşı karşıya kalmışız aslında yüzyıllar boyunca. Bu yüzden çok önemli bu akşam konuştuğumuz şey farklı perspektiften bakmak. Az önce şey dediniz ya hocam silahlar işte onlar da ok, mızrak, bunlar da ateşli silahlar vesaire. Silah aynı zamanda şey de var mikrop silah olarak kullanılmış mı acaba mesela Avrupalıların taşıdığı hastalıklar Amerika'nın o yerli nüfusunu da büyük ölçüde değindiniz ama yok ediyor galiba. Yani hastalık da silah olarak kullanılmış o zaman.
0: Ya o bilinçli kullanılan bir silah değil tabii ki de. Onlar da farkında değillerdir muhtemelen kendi hastalıklarının burada bu kadar fazla yayılacağı ve insanları bu kadar...
1: Ama eskiden savaşlarda hastalığı vebaları atarlarmış ya maalesef.
0: O bilinçli bir kullanım bahsettiğiniz ama Avrupalılar...
1: Burada da öyle olabilir mi diye.
0: Evet yok yani şöyle muhtemelen farkına varmışlardır çıktıkları zaman. Bu insanlar patır patır ölüyor demek ki burada bir şeyler oluyor yaşanıyor diye. Orada da şöyle bunun bir de karşı tarafı da var. Yani Amerika tarafından... Avrupa'ya taşınan hastalıklar da var. Mesela Frenge hastalığı daha öncesinde Avrupa'da bilinmeyen bir hastalık. Amerika'dan eski dünyaya transfer oluyor.
1: Frenge.
0: Evet, Frenge hastalığı.
1: Deri hastalığı, evet. Aha.
0: Mesela o da Avrupa tarafında şey yani insanların ölmesi sebep oluyor. Ama şey yapıla yapıla özellikle mesela buradaki hastalıkların tedavisi işte diğer tarafta şey burada çözülüp oraya taşınıyor. Oradaki hastalıkların tedavisi buraya taşınıyor. Çünkü bir şekilde Avrupa'daki insanlar çiçek hastalığının tedavisini bir şekilde %100 şeye ulaşamasa da başarılı ulaşamasa da bir şekilde tedavi etmeyi başarmışlar. Daha sonrasında bu tedavi yöntemi Amerika'ya taşınıyor. Amerikalıların da kendi şifa şeyleri var. Bir bilimi var orada. Özellikle otlar üzerine mesela bu dönemde şey çok var. Yani Amerika'da çok fazla ot ele geçiriliyor şifalı bitki olarak. Ve bunların Avrupa'ya transferi var. Ve orada aslında bir tıp bilimi gelişimi de söz konusu Avrupa için. Amerika'nın keşfiyle beraber. Mesela orada Frenge hastalığı Avrupa'ya bulaşınca oradan geldiği de anlaşılınca oradaki otların da tekrar Avrupa'ya ne derler ihracatı söz konusu oluyor. Ve hastalıkları da bu şekilde çözüyorlar. Ama dediğiniz gibi hani orada barutlu ateşli silahların Amerika'ya taşınması durumu söz konusu. Bu bilinçli bir silah taşıyıcılığı ama diğerinin bilinçli olduğunu söylemek birazcık şey olur. Yani çok iddialı bir yorum olur. Farkında bile değillerdir ama anlamışlardır daha sonrasında. Hani bizden kapılan bir hastalık. Çünkü Amerikalıların hiç farkında olmadığı, bilmediği bir hastalık daha öncesinde. Tıpkı Frenge gibi yani Avrupalılar da Frenge'yi ilk kaptıklarında muhtemelen şok oldular. Evet. Ne başımıza geldi de bir de eski dönemde bu tip şeyler şeydi yargılanır. Hani çok fazla bilimin çok fazla yayılmadığı dönemler olduğu için hani biz buraya geldik bu kadar şey oldu kanlı şeyler sahneler yaşandı. Acaba hani Tanrı'dan bize verilen bir şey mi ceza. Bu ceza mı bu acaba o yüzden mi böyle olduk gibi bir anlayış söz konusu oluyor. O yüzden... yani bilinçli değildir muhtemelen. İlk başta hani bizim böyle bir mikrop silahımız var da bunları böyle yok ederiz diye ama çok etkilediği doğru. Yani özellikle bazı çalışmalarda özellikle bazı topluluklarda %90'lara varan ölümler. Yani mikrop sebebiyle. Bazı çalışmalar bize bunu gösteriyor. Özellikle bazı toplumlarda bağışıklığın daha düşük olduğu, teknolojinin daha fazla çok ilerlemediği toplumlarda. Çünkü Amerika'nın da

0: kendi içinde bir teknolojisi var, bir dediğim gibi bir tıp bilimi var. Onların bile çare olamadığı bazı topluluklarda %90'lara varan, yani neredeyse bir topluluğun yok olması durum söz konusu.
1: Evet hocam, hastalıklar evet yayılıyor karşılıklı ama mesela

0: değil. Biz aynı zamanda yani ne derler, hayra vesile olan şeyler de taşınıyor. Özellikle patates, domates, işte mısır bahsettiniz. Bunların taşınması Avrupa'da şöyle bir duruma neden oluyor. Avrupa'da mesela savaşlar yaşandığı zaman da asıl besin kaynağı her zaman buğday. Yani ekmeğin olması lazım ordunun beslenmesi için, halkın beslenmesi için. Ekmek olması lazım. Bu da buğdaydan geliyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. Buğday şeye çok fazla bağlı. Yani iklime çok fazla bağlı. Yine bahsettiğimiz gibi ilk başta söylemiştik hatta. Yani iklim tarihi de söz konusu bu kitapların içerisinde. Yani iklim de ana şeylerden bir tanesi. Yani buğday özellikle iklime çok fazla etkilenen bir ürün. O yüzden mesela havanın kıtlık şey dönemlerinde, havanın çok fazla sert olduğu dönemlerde, mesela bu dönemde Avrupa'da bir küçük buzul çağı yaşanması da söz konusu. Çok iklimin bozulduğu bir dönem söz konusu. Buğday bundan çok etkileniyor. Ama mesela patates bitkisi bundan çok etkilenmeyen bir bitki. Yani bir de toprağın altında oluyor. Toprağın altında olması şöyle bir ekstra avantaj yaratıyor. Mesela ordular karşısındaki orduya zarar vereceği zaman geçtikleri her yerdeki ekinleri yakıyorlar. Çünkü karşıdaki insanın bir şekilde şeyin de kesilmesi lazım. İyaşesinin de kesilmesi lazım. O yüzden patateste böyle bir durum söz konusu değil. Toprağın altında olduğu için bütün bir orduyu buna sefer etmek çok fazla bir güç gerektiriyor, zaman gerektiriyor, para gerektiriyor. O yüzden hani patates toprağın altında, koruma altında olduğu için Avrupalıların beslenmesi için mucizevi bir etki yaratıyor aslında. Ve mesela diğer taraftan bakarsak da mesela domates bugün işte Türk mutfağı olsun, İtalyan mutfağı olsun, bunların mesela şu an bugün düşünemiyoruz domates olmadan, ama normalde işte 1400 yıllarda baktığımız zaman insanların bilmediği, tatmadığı, mesela Fatih Sultan Mehmet'in şey yapma, ismini yemeden, belki de bilmediği, evet, evet,
1: tadını bile bilmiyor.
0: Bilmiyordur muhtemelen. Böyle
1: koskoca fetihler, evet, sultanı domates yememiş diyoruz mesela.
0: Adını bile bilmiyordur muhtemelen. Burada işte bu özellikle patates mevzusu, bir de mısır mevzusu. Mısır özellikle hayvanların yetiştirilmesinde çok fazla etki ediyor. Patates de insanların besin değerini yükseltiyor. Çünkü ya bir tarla düşündüğümüz zaman aynı tarlaya patates veya buğday ekildiği zaman patatesten daha fazla kalori ürün elde ediliyor. Bu şekilde aslında Avrupa'daki o bu bahsettiğimiz yüzyıllar içerisinde bir nüfus patlaması da var. Bu nüfus patlamasını hep şey diye okuyoruz. Hani Avrupa'nın Rönesans'la beraber bir teknolojik gelişmesi söz konusu. Coğrafi karşılaşmalarla beraber buraya akan bir zenginlik söz konusu. Bu zenginlik bu nüfus patlamasını yarattı diye hep böyle bir okuma durumumuz var. Ama burada işte asıl patatesin çok önemli olduğunu vurguluyorlar kitap içerisinde yazarlar. Çünkü patatesin bahsettiğimiz işte bu kıtlık durumunu yok etmesi, insanların nüfus patlamasının çok önemli bir yere sahip olduğunu söylüyorlar.
1: Hocam Avrupa tarihine baktığımızda Avrupa tarihi sömürgecilik tarihi bana göre. Yani ben bir tarih okuyucusu olarak yorumluyorum. Aynı zamanda mesela Avrupa'nın zenginleşmesinde ve modern ekonomik düzenin kurulmasında da sömürgecilikten bir tarafa köle ticaretinin de etkili olduğu söylenir. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Size göre mi, kitaba göre mi?
0: Bana göre de doğru, kitaba göre de doğru. Dediğim gibi zaten.
1: Bana göre de doğru.
0: Bana göre de doğru, evet. Yani söylemek lazım. Zaten artık bunu itiraf etmek lazım. Avrupalılar için de söylüyorum. Yani dediğim
1: bundan
0: gibi.
1: Bundan nasıl faydalanmışlar?
0: Yani şöyle, o dediğimiz işte o kanlı karşılaşma mevzusu var ya. O kanlı karşılaşmanın o kanlı tarafını anlatmak lazım. Burada bahsedilen işte o dediğiniz köle ticaretinin aslında üç ayağı var. Avrupa, Afrika ve Amerika. Yani burada süreci denkleme Avrupalıların dahil ettiği bir Afrika coğrafyası söz konusu ve hani burada anlatacağımız olaylar çok hoş olaylar değil aslında. Burada şöyle bir durum var. Avrupalıların kendi ürettiği malları, ticaretin birinci ayağı, Avrupa kendi mallarını üretiyor. Çünkü bir teknolojik gelişmişlik var. Özellikle Avrupalıların yani Hristiyan olmalarından mütevellit olan bir çan yapma durumundan, özellikle demircilik bakımından çok gelişmiş bir Avrupa sanayisi söz konusu. Burada üretilen bu metaloloji dediğimiz hani şeyler, metal ürünler Avrupa'dan Afrika'ya taşınıyor. Bu metal ürünler Afrikalılar için niye önemli? Çok gelişmemiş bir coğrafya olduğu için burada özellikle metal ürünler oradaki küçük kabile devletlerinin diğer kabileler üzerinde hakimiyet kurabilmesi için önemli şeyler. Onlar bunu talep ediyorlar. Ve Avrupalılar, o dediğimiz şey var ya, hani Amerika'daki insanların ölmesi, bir yanda bu %90'lara varan nüfusların kaybolması,

0: hastalıklar nedenleri var. Aynı zamanda Avrupalılara direnenlerin Avrupalılar tarafından öldürülmesi durumu söz konusu ateşli silahlarla. Şimdi burada Avrupalılar oraya çıktığı zaman şunu fark ediyorlar. Burada çok gelişmiş gümüş atakları var. Yani bu gümüş madenlerden çıkartılması lazım ki bir işe yarasınlar. Orada madenlerdeki varlığı bir işe yaramıyor. Bunu çıkarmak için bir insan kaynağı gerekiyor. Ve yani sürecin başından itibaren Avrupalılar çıktılar ve burayı hakimiyet altına aldılar gibi bir durum söz konusu değil. Sürekli bir direniş var. Bu sürekli direnişe hem karşı koymak için de insanlar gerekiyor. Yani Avrupalılar buraya çıktıkları zaman insanlara karşı askerlik mi yapsınlar, madenlere gidip ocaklarda maden mi çıkarsınlar veya burada yeni ürünler var buraya taşınan, özellikle şeker kamışı. Oraya taşınan şekerin orada ekilmesi, büyük plantasyonlarda şeker üretim yapılması ve bunu tekrar Avrupa'ya geri getirilmesi durumu söz konusu. İşte bu plantasyonlarda çalışacak insanlara ihtiyaç var. Ve insanların çoğu da ölüyor, kimisi de karşı koyuyor ve Avrupalıların burada bir insan ihtiyacı söz konusu. Ve Avrupalıların da oraya gitmeyeceği bir durum söz konusu olduğu için burada şöyle bir yöntem geliştiriyorlar. Afrika'dan insanları alalım, onları köleleştirelim ve bunları Amerika'ya taşıyalım. Onlar bizim için orada bu dediğimiz işleri yapsınlar. Yani madenlere girip madencilik yapsınlar, plantasyonlara şeker üretsinler bizim için, şeker ve pamuk. Biz de bunların kaymağını yiyelim gibi bir durum söz konusu ve hani burada bir çalışma, hani bizim insanlarımız için mesela Almanya'ya çalışmak gibi öyle bir durum söz konusu değil. Bunların tamamen affedersiniz yani hayvanlar gibi üst üste gemilere bindirilerek çok yer kaplamasınlar gemilerde diye böyle. Avrupa'daki bu dediğimiz metal ürünlerin Afrika'ya taşınması, Afrika'daki kabilelerden bu getirilen metal eşyalar için para değil, insan alınması söz konusu. Yani bir aslında köle ticareti ilk ayağı burada başlıyor. Afrika'daki kabileler dediğim gibi oradaki insanlar da birazcık diğer kabilelerle olan siyasi çekişmeleri nedeniyle bu tip bir şeye izin vermişler. Ve kendi halkından olan insanları tutup Avrupalılara satmışlar oradaki metal getiriler karşılığında. Çünkü Avrupalılar şunun da farkındalar. Yani kendileri gidip oradaki insanları köleleştirmeleri gibi bir durum söz konusu değil. Yani o çok uzun sürecek bir durum söz konusu. Afrikalıların buna şey yapması, teşne olması birazcık da süreci kolaylaştırmış ve oradan alınan insanların Amerika'ya taşınması, Amerika'da onda köle olarak çalıştırılması, onların ürettiği ürünlerini tekrar Avrupa'ya taşınması gibi bir durum söz konusu.
1: Evet hocam. Ve kısa bir aramız olacak. Çok heyecanlı bir
0: Peki.
1: yerde bıraktık. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın değerli tarihseverler. Kısa bir ara, ardından devam edeceğiz.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

0: ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını

An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Avrupa tarihinin bilinmeyenlerini konuşuyoruz. Doktor Sinan Çakır hocamızla beraber önemli bir yerde kaldık. Devam edelim hocam. Şimdi değerli madenlerden konuşuyorduk ve Avrupa'nın zenginleşmesini, köle ticareti vesaire, o sömürge düzenini konuşuyorduk. Fakat biraz da işte o ekonomik devinimi de konuşmak istiyorum. Evet, Avrupa zenginleşiyor madenlerle vesaire, ama o madenlerden çıkartılan o büyük miktardaki gümüş, gümüşten bahsediyorduk en son, Avrupa'ya ulaştığında işte bir fiyat devrimi de ortaya çıkıyor vesaire, ekonomiyi etkiliyor. Ama aynı zamanda o Amerika'dan çıkarılan o gümüşün büyük bir kısmı sadece Avrupa'da kalmıyor. Bir taraftan da Osmanlı topraklarına, işte Hindistan'a, Çin'e de ulaşıyor. Bu bize ne anlatıyor? Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Avrupa kendi söylediği gibi aslında

0: bir ekonominin gerçek mimarı değil. Bir taraftan da bu maden, yani madenler zenginlik olarak Hindistan'da, Çin'de ya da Osmanlı topraklarında da varsa, o dönemde dünya ekonomisinin gerçek merkezi, yöneticisi Avrupa değil o zaman. Doğru mu?
1: Yani doğru. Şöyle zaten ekonominin merkezi sürekli değişme eğiliminde zaten. Hani ama Avrupa'da şöyle bir durum söz konusu. Zaten dünyada işleyen bir büyük ekonomi var. Özellikle doğudan gelen zenginliklerin batıya doğru taşındığı bir süreç var. Ve burada Avrupalılar da ellerindeki o parayla biz de varız. Biz de bu ekonomide bir şeyler alabiliriz. Hani pazara çıkarken cebi dolu bir şekilde pazara çıkıyor burada Avrupalılar. Yani Avrupa'nın durumu birazcık bu şekilde. Burada ama dediğiniz gibi o yoğun işte Afrikalı köleleri çıkarttırılan o gümüş Avrupa'ya taşınıyor ama yani gümüş insanların hani yiyebileceği bir şey değil. Bu gümüş bir şey alabildiği sürece bir şey ifade ediyor. Ve burada çok fazla bir gümüş yığılması söz konusu. Özellikle Bolivya'dan çıkan gümüşlerin Avrupa'ya taşınması durumunda. Şimdi burada Avrupalılar ceplerindeki parayla piyasaya bir anda giriş yapıyorlar gibi bir durum söz konusu. Zaten Avrupalıların hani ilk başta demiştik. Asıl derdi o doğudan gelen o zenginliğe sahip olmak. O zenginliğe bir şekilde sahip olamıyorlar bu coğrafi keşifler süresince. Çünkü burada az önce bahsetmiştik ilk bölümde. Özellikle Hindistan tarafına gittikleri zaman burada güçlü bir Çin İmparatorluğu var, güçlü bir Japon İmparatorluğu var, Babür İmparatorluğu var. Buraya sızmak kolay değil. Bu sistemin üstlerine hakimiyet kurmak kolay değil. O yüzden buraya gittikleri zaman dediğim gibi ilk başta şirket şeklinde gidiyorlar. Ve bu şirket cebi dolu şirketin yani o gümüşlerle. Oradaki gümüş aslında biraz oradaki para dediğim şey biraz aracılık. Yani oradaki aracı o zengini satın almak için. Avrupalıların aslında var olan bir şeye dediğiniz gibi iktisata bir giriş ceplerinde parayla piyasaya girişi söz konusu. Ve o Hindistan'a tarafına giden Avrupalılar daha sonrasında buradaki ticari imtiyazları aldıktan sonra Afrika'dan gelen parayla özür dilerim Amerika'dan gelen parayla buradaki ticarete dahil oluyorlar ve bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nu ve Venedikleri atlayıp o kadar fazla üzerine vergi binmemiş olan fiyattan o çok istedikleri olan o malları daha uygun bir fiyattan ve ceplerinde çok fazla para varken piyasaya dahil olup buradaki zenginliği o şekilde elde ediyorlar. Burada bahsettiğiniz iki tane devletten işte Çin ve Osmanlı İmparatorluğu önemli. Çin zaten tamamen bir ne derler gümüşü kendine çeken bir şeye sahip. Çünkü her şeyin parasal bir şekilde döndüğü bir ekonomi var Çin'de ve gümüşü istiyor oradaki piyasa ve Avrupalılar da Çin'deki malları istiyor. Burada aslında ikisinde bir çok güzel meç oluyor. Yani onlar gümüş istiyor, onlar da onların ellerindeki malları istiyorlar. Birazcık gümüşün oraya doğru akması söz konusu. Osmanlı Devleti bundan çok kötü bir şekilde etkileniyor. Birazcık kendi açımızdan bakacak olursak. Çünkü bir fiyat devrimi oluyor Avrupa'da. Bu fiyat devrimi Osmanlı'ya birazcık enflasyon şeklinde yansıyor. Çünkü bir anda çok fazla gümüş çok miktarda olunca ürünlerin fiyatları da bir anda fırlıyor. Çünkü çok fazla para olduğu özür dilerim, gümüş olduğu zaman ürünlerin fiyatları bir anda fırlıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda da bir enflasyon ilk defa karşı karşıya kalınan bir durum oluyor ve ürünlerin fiyatları bir anda 3 katına 4 katına çıkıyor ve Osmanlı İmparatorluğu bu kadar fazla parasal bir ekonomi olan bir ekonomi değil. Hani birazcık da aynı mallar dediğimiz hani ürün takası olsun şey olsun birazcık daha o şekilde dönüyor. Çünkü vergiler verilirken bile ürün üzerinden vergi verilmesi birazcık söz konusu. Özellikle tımar sistemi dediğimiz şey içerisinde bir ürünün üzerinden verilen bir vergi söz konusu. Bir anda Avrupalıların bütün dünyaya dayattığı bir parasal ekonomi Osmanlı Devleti için söz konusu olunca birazcık malların fiyatlarının fırlamasıyla beraber çünkü Osmanlı İmparatorluğu da en nihayetinde mallarını doğudan alıyor. Bütün bir gümüş Çin'e aktığı bir vaziyette oradaki malların fiyatlarının yükselmesi durum söz konusu. Bu Osmanlı İmparatorluğu çok kötü bir şekilde etkiliyor. Bir anda enflasyonun ortaya çıkmasıyla beraber. Yani böyle bir gümüşün böyle bir Osmanlı İmparatorluğunu etkileyen bir durum var. Zaten Osmanlı İmparatorluğu da buna farklı vergilendirme çeşitleriyle cevap vermeye çalışıyor. İşte ESAM sistemi ortaya çıkıyor. Vergi gelirlerini bir şekilde şey yapıp fazla bir şeye bölüp insanlara satıyorlar. Bu şekilde Osmanlı İmparatorluğu da kendini yani bu ne derler parasallaşan ekonomiye adapte etmeye çalışıyor gibi bir durum söz konusu ama çok da başarılı olduklarını söyleyemiyoruz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yavaş yavaş işte o şeye giden durumu birazcık buradan kaynaklanıyor. Hani ne derler, iflasa giden durum buradan kaynaklanıyor. Ama şunu da hemen eklerim, sadece Osmanlı İmparatorluğu değil bu iflasa gitme sürecinde olan. Yani Fransa Krallığı da iflasla boğuşuyor. Bir yandan Habsburglar da iflasla uğraşıyor. Yani iflas durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bütün dünyada aslında bir enflasyon durumu söz konusu diyebiliriz.
0: Hocam alışverişin bir de başka boyutunu konuşalım. Şimdi Avrupalı din adamları ya da işte misyonerler, satır aralarında bahsediyoruz ama bunları da açmak lazım. Asya ile Amerika'ya gittiklerinde sadece hani para alışverişi diyoruz ya, alışverişler başka türlü de oluyor. İşte inanç alışverişi, kültür, toplum, dil, bilim. Bu alışveriş nasıl gerçekleşmiş kendi aralarında?
1: Burada ilk başta şunu söyleyelim. En önemli şeyler Cizvit dediğimiz bir tarikat. Cizvitler tarikatı.
0: Cizvitler.
1: Evet, Cizvitler. Şimdi bu tarikatın ortaya çıkışından da birazcık aslında bahsedelim ki şey kalmasın, evet, kadük kalmasın. Bu dönemde biliyorsunuz Avrupa'da bir reform hareketleri dediğimiz süreç yaşanıyor. Yani Protestanlığın ortaya çıkması. Martin Luther'in İncil'i tekrar kendi diline çevirip kendi başına, herkes kendi başına İncil'i okuyabilir, işte papazların size bunu anlatmasına gerek yok, herkes dini kendi yaşayabilir gibi bir iddia ile ortaya çıkıyor. Ve Protestanlık diye yeni bir mezhep ortaya çıkıyor Katolik dünyası içerisinde. Ve birçok, özellikle Alman İmparatorluğu içerisindeki birçok prenslik Protestanlığa doğru kaymaya başlıyor. Ve hani devletler nezdinde değil de birazcık daha kilise nezdinde bakınca hani bunlar birazcık şey gibi gözüküyor. Hani kaybettiğimiz ruhlar gibi bir durum söz konusu oluyor ve Avrupa'daki bu inançlı kesim şöyle bir şeye başvuruyor. Hani burada yeni bir keşifler var, yeni insanlarla karşılaşmalar var. Bu Avrupa'da kaybettiğimiz ruhları dünyanın diğer taraflarında kazanabilir miyiz gibi bir şeye giriyorlar. Böyle bir düşünceye kapılıyorlar. Ve burada bazı insanlar gönüllü oluyorlar. İşte bu misyoner dediğimiz insanlar. Ve dünyanın farklı yerlerine gidip orada yaşayıp, oradaki insanlara bir şekilde Hristiyanlığı anlatıp onları işte Avrupa'da kaybedilen ruhların yerine koyup hani Batı Kilisesi'ni o eski ihtişamına geri döndürmeyi amaçlıyorlar. Dediğiniz gibi burada kültür alışverişi karşılıklı oluyor. Yani o işte Avrupa'dan çıkıp Amerika'ya giden veya işte Hindistan'a, Çin'e giden insanlar belki o şekle gidiyorlar. Hani biz gideceğiz orada ve işte Hristiyanlığı yayacağız gibi bir şeyle gidiyorlar ama gittikleri yerlerdeki insanların da inançları var. Ve onların da yani yüzyıllardır şey yaptıkları inançlar ve çok kolay içine sızamayacaklarını anlıyorlar. Orada da şöyle bir şey geliştiriyorlar. Yani insanlara ilk başta onlardan fedakarlık değil de kendilerine fedakarlık yaparak hani birazcık bizden verelim, birazcık sizden verin, bir şekilde orta yolu bulalım gibi bir durum söz konusu. Özellikle Amerika tarafına giden insanlar mesela orada şey çok önemli bir yer tutar. Yani çikolata kültürü diye bir şey vardır Amerika'da. Özellikle bu onların yaptığı şeylerde, dini ritüellerde çikolata içilir. Ve o içilen çikolatayla beraber işte hani tanrılarının ruhlarına bir şekilde yaklaştıklarını düşünürler.
0: Onu, çikolatayla.
1: Evet, çikolatayla. Bu birazcık şeye benziyor. Yani Avrupalılar bunu görünce bu bizim şeye benziyor gibi düşünmüşler. Hani bizim yaptığımız efkaristiye ayinlerine benziyor. Biz de içki içerek, şarap içerek İsa'ya yaklaşıyoruz. Bunlara çikolata içerek Tanrı'ya yaklaşıyorlar. Ve bu şekilde Amerikalıların kafasına giriyorlar. Yani bu yaptığınız şeyin aslında bizim yaptığımız şeyle aynı. Çok farklı değiliz gibi yaklaşıyorlar. Şeyde ise daha güçlü bir inanç var. Hindistan tarafında, Çin tarafında. Oraya sızmak biraz daha zor ve o insanları hani bu tip yakın şeylerle ikna etmek biraz daha zor. Daha kalıplaşmış bir inanç şeyi söz konusu. Orada şöyle bir şey yapıyorlar. Kendileri mesela özellikle Hindistan'da oradaki şeyler gibi, gurular gibi giyinip, oradaki insanlar gibi işte turunculara şey yapıp, işte saç tıraşlarını ona göre onlara benzer bir şekilde yapıp, işte biz de hep beraber aynı Tanrı'ya inanıyoruz, ismi farklı olsa da gibi, onlara da o şekilde yaklaşmış çalışıyorlar. Ve orada birazcık daha güçlü bir şeyle karşılaştıkları için, bir altyapıyla karşılaştıkları için orada biraz daha kendilerinden fazla ödün veriyorlar. Bir de şöyle, oradaki yaklaştıkça oradaki insanlara bu şekilde şunu fark ediyorlar. Özellikle Çin tarafında insanlar şeye çok fazla istekliler, iştiyaklılar. Yani bilim konusuna. Çin'de çünkü çok yerleşmiş bir entelektüel hayat var. Biz bunlara din üzerinden değil de birazcık bilim üzerinden gidersek bunlara daha kolay bir şekilde etkileşime girebiliriz gibi bir şeye, düşünceye giriyorlar. Ve bu şekilde o dediğiniz kültür alışverişi birazcık bilimsel bir alışverişe dönüyor. din Doğru. üzerinden. Ve buradaki o bahsettiğimiz Rönesans'ta çevrilen kitapların üzerine koyulan yeni bilgilerle beraber olan ortaya çıkan bir külliyat var. Bu külliyat Çin'e taşınıyor. Çin'deki insanların en çok iştiyak duyduğu şey bu. Bilimsel gelişmeler, entelektüel gelişmeler. Onları yaklaştıran birazcık bu oluyor. Aslında birazcık din dediğiniz o dini kültür, dini alışveriş birazcık kültürel alışverişi beraberinde getiriyor. Onlar da oradan aldıkları, özellikle o Hindistan tarafında, Çin tarafında insanın, hani insan sevgisinin çok şey yapıldığı, ön tarafa koyulduğu bir kültürel anlayış vardır Çin'de ve Hindistan'da. Avrupalılar da onlardan onlar alıp Avrupa'ya getiriyorlar. Ve işte bizim bu aslında aydınlama dediğimiz, işte insanın ön plana çıkarıldığı, insan sevgisinin ön plana çıkarıldığı anlayışın aslında şeyi de alt tabanında birazcık Çin tarafından geliyor. Yani Konfüçyüsçülüğün içerisinde birazcık geliyor Avrupa'ya. Ve aslında işte hani o dediğimiz, hani en başta dönecek olursak, hani dedik ya Avrupa tarihi okunurken sadece tek başına okursak olur mu diye, olmadı işte. Burada mesela bu konuya geliyoruz. Mesela işte bir Avrupa tarihinin asıl değişiminin mesela aydınlanma olduğunu iddia eden bir adam sadece Avrupa tarafından bakarsa bu Konfüçyüsçülüğü o zaman görmemesi gerekir. Yani evet. Bir aydınlanma ortaya çıkmayacak eğer böyle bakacak olursak.
0: Hocam aydınlanma insan odaklı dediniz ya, bir taraftan bilimsel gelişmeler, Avrupa işte sadece dini değil bilimsel alışverişe de gitti olay diyorsunuz. Şimdi Avrupa bir taraftan bilimsel devrimi yaşarken ama diğer taraftan binlerce insan da o dönem cadılıkla suçlanıyordu. Yani bilimle korkunun aynı dönemde yan yana gelişmesini nasıl açıklıyoruz?
1: Nasıl açıklıyoruz? Yani mesela aslında bugünden baktığımızdan da mesela bugün de çok farklı olayları, mesela bir haber bülteni izlediğimizde bir anda toz pembe şeyler yaşanırken bir anda bakıyoruz ki hani kanımızın donduğu hikayelerle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında birazcık yani şeyin, zamanın ruhu değişmiyor.
0: Ama dönem aydınlanma dönemi hocam. İnanılmaz bir sıçrama var. Büyük bir iddia içerisindesiniz Avrupa olarak. Ama bir taraftan da çok ilkel bir dönem de yaşanıyor aynı zamanda. İşte bu çelişki kafamı karıştırıyor açıkçası.
1: Evet, bir çelişki durumu söz konusu kesinlikle. Ve mesela bu yapılırken de hani o aydınlanma dediğiniz, hani çünkü mesela biz şimdi aydınlanma deyince hani oradaki insanların, hani aydınlanmayı ortaya koyan insanların, bu fikir üzerinde eserler ortaya koyan insanların tamamen böyle hani üst bir perdedeki insanlar olduğunu düşünüyoruz ama mesela bu konuyu ben size farklı bir şekilde şey yapayım. Belki orada o çelişkiyi düzeltebiliriz. Mesela işte bizim bugün aydınlanma yazarları diye ortaya koyduğumuz fikirsel insanlar, düşünsel insanlar ortaya koyduğumuz insanlar. Mesela işte bu az önce bahsettiğimiz Afrikalı insanların köleleştirilip Amerika'ya taşınması mevzusunda tamamen doğa karşı diyorlar. Yani bunlar olağan şeyler diyorlar. Yani çünkü kendilerini o aydınlanmacı dediğiniz insanlar da birazcık kendilerini üst mertebede gören insanlar, birazcık yukarıdan kibirle bakan insanlar ve hani Avrupalıların dünyayı geliştirmesi çalışmasında bunlar feda edilebilecek şeyler diye düşünüyorlar. Bir de o bahsettiğimiz, hani Avrupa için dönersek, hani o cadıların yakılması mevzusuna dönersek, Avrupa içerisinde hala şey kuvvetli, yani o yani reform hareketleriyle beraber kilisenin dışarısına artık din çıkarılmış, tamam onu kabul ediyoruz ama yine kilisenin çok yani şey yaptığı, özellikle insanlar üzerinde çok etkili olduğu bir şey söz konusu ve devletler de bunu kolay kolay yıkamıyorlar. Yani burada dediğim gibi bugün de bence aynı şey var.
0: Şey ama yani şu aklıma geliyor. O kadar bilimle uğraş, sanatta devrim yarat, sıçrama yarat, kadınlar cadı diye yakılsın vesaire. Gerçi şaşırmıyoruz. Aristo da kadınlar için bir dişi eksik demişti yani. Buradan da sosyal mesaj vereyim. Şimdi hocam reform hareketlerinden bahsediyoruz ya. Reform hareketleri Avrupa'da sadece din alanında değişimler yaratmıyor. Az önce dediniz ya işte kilisenin parçalanması, işte protestanlık geldi vesaire. Devletler başka bir şekilde güçleniyor. Eğitim yayılıyor. İnsanların bu değişimler otoriteye bakış açısını nasıl değiştirmiş o dönem?
1: Yani burada insanlar birazcık edilgen gibi gözüküyor. Aslında ilk başta baktığımızda yani yukarıda filler tepişirken onlar altta eziliyormuş gibi gözüküyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Yani insanlar otorite de öyle düşünmüyor. Yani insanların hani zor oyunu bozar derler ya, hani eğer insanları şey yaparsak o raddeye getirirsek bizim de kellemiz gidebilirin farkında yukarıdakiler de. Aşağıdakiler de onun farkındalar. Yani orada her ne kadar itaatkar gibi gözükse de o grup bir şekilde her zaman yukarıya o mesajı veriyorlar. Özellikle işte bu kıtlık dönemlerinde olsun veya işte savaşların çok yoğun yaşandığı dönemlerde olsun. İnsanlar şeyler yani birazcık krallarını fırıncı gibi görme şeyleri var. Yani fırıncı bize ekmeği veriyorsa tamam bir sıkıntı yok dediğini de yapalım ama ekmeğimiz kesildiği zaman, fırıncı ekmeği yapmadığı zaman o zaman isyanlar patlak veriyor ve insanlar edilgen değiller. Özellikle şey savaşlarının Avrupa'da çok yoğun savaşların olduğu dönem bu dönemler erken modern tarih dediğimiz dönemler ve kralların çarpışmasında eğer krallar bir şekilde insanları göz ardı edecek olurlarsa yine bu dönemde dediğimiz gibi eğer kralların talihsizliği de bir kıtlık döneme denk gelecek olursa insanlar bir anda ellerine geçirdikleri işte şeylerle ne derler tarım yapacakları aletleri eline geçirip tarım tarlaya koşacaklarına saraya doğru koşmaya başlıyorlar.
0: Hocam o dönem mesela 14. Louis'e atfedilen bir söz var. Devlet benim diyor. Hı hı. Gerçekten o dönemin anlayışını yansıtıyor mu bu söz? Yani mutlak krallar sanıldığı kadar sınırsız bir güce sahip mi o dönem?
1: Devlet benim derken aslında o da sahip olduğu statü değil de istediği statüyü dile getiriyor. Hı, 14.
0: Arzu
1: Louis.
0: Etti. Evet, hedefini.
1: Arzu ettiği hedefini evet. Dile getiriyor. Yapmak istediği şeyi söylüyor ama ya bugünden baktığımızda yapmak istediği şeyin o dönem için mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle iletişim araçlarının çok sınırlı olduğu ve toprakların bu kadar, mesela Fransa'ya örnek aldık şimdi 14. Louis deyince, toprakların bu kadar geniş olduğu bir şeyde devlet içerisinde hani kralın şeyden sarayından bir söz söylemesi, Paris'te bir söz söylemesi aşağıdaki Marsilya'daki yöneticiyi veya oradaki halkı çok da bağlamıyor açıkçası. Çünkü emrin oraya gitmesi bir mesele. O emrin dinlenip dinlenmeyeceği bir mesele. Takmayabilir oradaki insan. Çünkü kralın onu bir an cezalandırması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü öyle bir şey yok, yeteneği yok. Öyle bir kapasitesi yok. Ama 14. Louis'nin böyle bir isteği var. Yani 14. Louis işte bizim bugün hani çok kanlı otoriter insanlar dediğimiz işte Hitler gibi, Stalin gibi belki 19. yüzyılda yaşasaydı belki dediği şeyi gerçekleştirebilirdi. Çünkü o dönemde artık iletişim ve ulaşım bir yerde emir verildiği zaman hemen ulaşıyor gideceği yere ve devletin artık şeyi de söz konusu. Hani oturmuş bir durum söz konusu. İnsanların vatan şeyi söz konusu, bilinci söz konusu. Hani çünkü Hitler bir şey dediği zaman, Stalin bir şey dediği zaman bu devletin dediği bir şeydir anlayışı var. Ama 14. Louis bir şey dediği zaman dediğim gibi Marsilya'daki bir adam ya onun için çok da bir şey ifade etmiyor yani.
0: Bu kral böyle söylemiş diyor. Böyle ihtişamlı saray, Versailles Sarayı gibi mesela ihtişamlı saraylar yaptırıyorlar işte sözünü geçirmek için mi? Yani soyluları elinde tutabilmek, bakın benim otoritem var diyebilmek için mi öyle Versailles Sarayları gibi yerler ortaya çıktı sizce?
1: Kesinlikle öyle zaten. Devletin orada devletin görünürlüğünü işte çünkü 14. Louis bir şey söylediği zaman çok bir şey ifade etmiyor ama 14. Louis Versailles Sarayı'nın içerisinde oturduğu zaman, o Versailles Sarayı gözüktüğü zaman yani insanların kafasında artık yavaş yavaş o şey beliriyor. Yani devlet neresidir? Versailles Sarayı. Versailles Sarayı'ndan bir şey söylenmiş. Bu dediğimiz şey işte hani o hayal ettiği şey dedik ya bu 14. Louis'nin. 14. Louis bu hayal ettiği şeyi aslında saray üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani bir saray kuruyor ve şunu 14. Louis'nin tahta çıkış hikayesi birazcık bir şey oluyor. Sıkıntılı bir süreç. Fronde isyanlar dediğimiz isyanlar var. Burada soylular isyan ediyor şeye karşı, hükümete karşı. Ve yani tahta çıkış sürecinde yaşadığı bazı sıkıntılar var ve bu soyluların yani taşlıda onlar için taşlıda işte mesela Marsilya'dan bahsettik. Marsilya'daki insanın kendi sözünü dinlemediğinin farkında ondan önceliği. Ve şunu sarayı kurarak şunu empoze ediyor. Bu sarayda siz de benim gibi gözükür olursanız siz de devlette bir yer elde edebilirsiniz. Çünkü burada güç yani güç dengeleri var. Yani 14. Louis'i devlet benim diyorsa oradaki bütün güç odaklarının hepsini toplarsa saraya eğer o dediği şeyi belki gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Ve bu şekilde
0: aslında bu bir strateji.
1: Strateji evet. Ha, okay. Ve aslında çok komik duruma düşüyor. Çünkü ilk başta o yaşadığı zorluğu daha sonrasında o soylulara ödetmeyi de iyi biliyor aslında. Çünkü onları sarayına topluyor. Eğer burada varsanız devlette sözümüz geçer diyor onlara. Hani onları bu şekilde böyle kandırıyor. Hani bir yerde ihale olacaksa saraydaysan senin bir şansın var. O ihale sana verilebilir. Veya işte neyi satılacaksa ilk senin haberin olur. gibi onlara böyle kandırıyor, saraya topluyor. Ve sarayı birazcık tiyatroya çeviriyor kendi açısından. Çünkü onları o dediğimiz Fronde isyanlarında, soyluların ayaklanmasında demek ki çok içine oturmuş bir mevzu. Ve devlet benim diyen bir adam da o hesaplaşmayı kendi içerisinde şöyle yapıyor. Onların hepsine bazı görevler veriyor. Yani bu görevleri yaparsanız benim gözümde bir şansınız olur gibi. Ve işte mesela Versailles Sarayı'nda şeyler vardır. Hani uyanma ritüeli. Mesela kral uyandığı zaman odasına ilk kim girecek? İlk kim günaydın diyecek? İşte krala cübbesini kim giydirecek?
0: Pabucunu
1: kim ayağına sokacak? Evet, gereksiz işler ama kral birazcık böyle onlardan öcünü alıyor. Çünkü o soyluların yaptığı isyan birazcık herhalde ona bir hesaplaşma şeyi kalmış kafasının ucunda.
0: Bildiğin öcü almış yani
1: evet,
0: soylularda.
1: Evet, pabuçlarını giydirmiş, işte oturtmuş. Kim ilk başta günaydın diyecek ona? O ilk günaydını söyleyen çok büyük bir mertebede gibi onları bu şekilde şey yapıyor. Burada şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi Marsilya'dan gidelim yine. İşte Marsilya'nın soylusu saraya geldiği zaman, Paris'e geldiği zaman burada bir para harcanması söz konusu. Çünkü Versailles'de kalmanız lazım. Orada şatafat var. Sürekli balolar düzenleniyor. O baloda görünür olman lazım. O baloya her baloya aynı kıyafetle gelinmez. Yeni kıyafetler almak lazım. Aslında birazcık burada hani hem onlara dalga geçiyor bir yandan, İşte bu bahsettiğimiz olaylarla, hem de bir yandan da onların cebindeki parayı bir şekilde sisteme aktarıp onları bir şekilde güçsüzleştirmeye çalışıyor. Ve burada şöyle bir şey yapıyor. Onları kopardığı için o farklı vilayetlerden, daha sonrasında onların orada iş görememesi sebebiyle, çünkü Marsilya'da işler devam ediyor. Marsilya'ya birinin gönderilmesi lazım ki oradaki işleri yapsın. Marsilya'nın soylusu Paris'te, Versailles'da. O işleri yapması için de devlet şöyle bir şey yapıyor. Oraya memur atıyor dışarıdan. Bu şekilde de aslında yani 14. Louis'i hayalini gerçekleştirmeye yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani o taşradaki duruma kendi gönderdiği memurlarla el koyuyor. Oraya birazcık da hakim olmaya çalışıyor. Ama o gönderdiği memur da şöyle, orada şöyle bir şey var. Oranın memuriyetini satıyor. Çünkü bir yandan da hazır para lazım devlete. Hı hı. Çünkü bu dönem şöyle bir dönem. Ateşli silahlar var diyoruz. Hani bunlardan bahsediyoruz ama bunların bir gedi şeyi var.
0: Masrafı var. Orduların masrafı evet. Var. Vergi sistemleri vesaire. Evet.
1: Çünkü eskiden şeydi, hani her soylu, her lord diyelim daha doğrusu, kendi ordusunu kendi yetiştiriyor. Kral çağırdığı zaman da ordusunu götürüyor. Yani kral cebinden para harcamıyor eskiden ordusu için. Yani oradaki lorda belli bir toprak veriyor. Ona orada kendini belli bir özellik veriyor. O özellik karşılığında lord da onun için orada bir asker yetiştirmesi söz konusu. Burada şövalyeler de var. Şövalyeler de kendi zırhı olsun, kılıcı olsun, eğitimi olsun, hepsi kendine ait masraflar. Kralın bu tip şeylerde şey yok. Kral sadece işte şuraya sefere gidilecek, buraya şey yapılacak, gidilecek gibi bir şey söylediği zaman lorduna haber gönderiyor. Lord kralla arası iyiyse dinlemeyi de bilir. Öyle bir durum söz konusu Avrupa'da. Çünkü feodalite dediğimiz şey böyle bir şey. Evet. Çağırıyor ve gidiyor. Ama mesela bu dönemde işte 14. yüzyılın bahsettiğimiz erken modern dönemde artık krallar kendi ordularını kendileri besliyorlar. Burada bir nakit akışı lazım. O yüzden bu gönderilen memuriyetler bir şekilde satılığa çıkartılıyor, ihale ediliyor. Mesela işte yine aynı örneği verelim. Marsilya'nın işte atıyorum vergisi toplanacak. Bu vergiyi kim toplamak ister? Toplanıyor insanlar. Bir açık arttırma şeklinde oranın vergisinin kim toplanacağı ihale ediliyor. İhaleyi alan kişi gidiyor. Tabii ihale karşılığında toplu parayı devlete veriyor. Devletin de işine giriyor böylece. Hı hı. Hem parayı almış oluyor, hem bir daha taşradaki verginin nasıl toplanacağını düşünmemiş oluyor böylece. Ama bu da madalyonun diğer bir yüzü var. İhaleyi alan kişi de oraya gittiği zaman acısını halktan çıkartıyor. Hı. Öyle bir durum söz konusu. Yani ihale için yüksek para veriyor. O yüksek meblağ belki kralın cebine girerken hoş gözüküyor ama aynı zamanda halkın üstüne binen büyük demek olduğu için de bir yandan da yine kralın aslında halk tarafından hoş görülmemesi durum söz konusu ortaya çıkıyor.
0: Hocam Fransa'da ve belki de İspanya büyük o dönemde zenginliklerine rağmen zenginleşiyorlar yani baktığımız zaman. Ama defalarca mali kriz yaşayıp mesela İngiltere'ye borçlanıyorlar. Bu yüzden mi borçlanıyorlar? Bu gelişmeler sonucunda mı?
1: Yani şöyle, orada İngiltere ne derler, bir istisna gibi gözüküyor Avrupa şeyinde, tarihinde. Aslında İngiltere de borçlanıyor. Burada yani borçlanma derken aslında borçlanma çok kötü bir şey olarak değil. Zaten borçlanabiliyorsan bu iyi bir şey. Yani İngiltere bunu
0: finanstan
1: başarabiliyor.
0: Finanstan hiç anlamıyorum.
1: İngiltere bunu başarabildiği için bir istisna oluyor. Yani çünkü şöyle bir şey var.
0: Bu mali kriz yaşadığı anlamına gelmiyor mu ama?
1: Bu şöyle, borçlanmak iyi bir şey de bu borçlanmayı sürdürülebilir bir şekilde den bitirebiliyor musun? Yani borç para bulabiliyor musun? Çünkü

0: Bir sefere eskiden mesela atıyorum bir sefer düzenlendiği zaman bir kralın ordusuna baktığımız zaman ya bir imparatorun hani 40 bin kişi bulduğu zaman iyi bir ordu kurdu oluyor. Ve bu 40 bin kişinin parası cebinden çıkmıyor bahsettiğimiz gibi şey az önce bahsettik. Parası cebinden çıkmıyor. Onun yerine Lord o orduyu biriktiriyor. Şu anda 40 bin kişilik bir hani bahsettiğimiz 14. Louis zamanında gibi dönemlerde 40 bin kişi değil bazen 400 bin kişinin sefere çıktığı oluyor. Ve bu 400 bin kişinin kralın finanse etmesi gerekiyor. Böyle bir dönemde bu kadar 400 bin kişinin finanse edilmesi halktan toplanan vergi olacak bir iş değil. Yani burada bir para bulunması lazım ve bu para da işte tüccarlarda, burjuvazi dediğimiz insanlar o grupta işte soylularda para var. Bu para nasıl alınacak? Bunda, bu insanlarla pazarlık yapılması lazım. Bunlardan borç para alınması lazım. Ama şimdi burada böyle bir, şöyle bir durum var. İspanya dediğimiz işte bu Habsburg İmparatorluğu'na bağlı olan imparatorluk veya Fransa biraz daha işte bu mutlakiyetçilik dediğimiz sistem denetiliyor. Yani işte o 14. Lüğü devlet benim dediği diyen adam borç para aldığı birine de ben senin borcunu sildim de diyebilir mesela. Ödemiyorum da diyebilir. O yüzden bir savaş çıktığı zaman işte bu mutlakiyetçi dediğimiz işte bu liderler borç para aramak için yana yakıla gezdiği zaman insanlarda şöyle bir şey oluyor. Tamam ben sana borç para vereyim ama yüksek faizle vereyim. Çünkü senin ödemeyeceğini bilmiyorum. Yani sonuna kadar vereceğini bilmiyorum. Bütün parayı vereceğini bilmiyorum. O yüzden yüksek faizle borç veriyor. İngiltere burada bir istisna oluşturuyor. İngiltere çok kolay borçlanabiliyor ve borçlanabilmeyi sürdürüyor. Ve her seferinde borcu ödeyebildiği için de insanlar düşük faizle borç veriyorlar İngiliz devletine. Ama burada İngiltere'nin şöyle bir avantajı var. İngiltere Avrupa'daki diğer muadilleri gibi mutlakiyetçi bir yönetilmez ya da birazcık da devletin yanında, kralın yanında bir meclis de var. Ve parlamento var ve bu parlamentoda soylular var. Ve bu soylular şanlı devrim dediğimiz bir devrim var yaşanıyor İngiltere'de. Ve soylular yerlerini garanti ediyorlar devlette. Yani kralın yanında bizde, parlamentoda var. Ve bu soylu insanlar zaten devletin borçlandığı insanlar. Ve devlet borç aradığı zaman soylular kendi ceplerinden çıkartıp çok rahat koyuyor. Çünkü savaş bittiği zaman zaten borç bana ait. Devletin bir yerinde ben varım zaten. Kralın yanında ben varım ve kral tek söz sahibi değil. O yüzden bu borç çok rahat bir şekilde ödenir. Bunun da farkındalar. O yüzden faizlerini Fransa ve Habsburg'daki gibi çok yüksek faiz değil de daha düşük faizle verebiliyor. Bu şekilde mesela bir savaş çıktığı zaman sadece kralın şunu söylemesi yetiyor. Yani parlamentoya haber gönderiyor. İşte savaş çıktı. Ordu düzenlenecek. İşte donanma kurulacak. Bunun için para lazım. Faiz nedir? Şudur. Tamam hemen para hemen hazır. Ve hemen ordu donatılıyor. Hemen donanma denize indiriliyor. Ama mesela Fransa'yı ele aldığımızda savaş çıktı. Devlet ne yapıyor? Para lazım. Hadi şuna gidelim. Şundan para isteyelim. Buna gidelim. Bundan para isteyelim. Çünkü herhangi bir meclis gibi bir şey yok. Soyluların toplandığı bir yer yok. Dediğimiz gibi Versailles Sarayı'na toplanan soylular zaten soyulmuşlar bir şekilde. İşte evet, bu balolarla, madolarla onlar soyulmuşlar.
1: Ya da terlik giydirmişler bir şekilde.
0: Evet. Onların soyulması durum söz konusu. Yani o yüzden devlet kimde para var? Önce bunu araştırıyor. Ve para kimde onu buluyorsun. Bu sefer gidiyorsun. Bana şu kadar borç ver, bu kadar borç ver. Ne kadar faiz olsun onu görüşüyorsun. O yüzden biraz orduların geç hazırlanması da var. O yüzden İngiltere bu dönemde ekstra ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü kolay para buluyor, ordusunu kolay kuruyor, donanmasını kolay denize indiriyor.
1: Hocam ordular diyorsunuz, savaş diyoruz, hep donanma diyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani donanma, şimdi savaşlar Akdeniz'den Hint Okyanusu'na, Atlantik, burada geçiyor anladığım kadarıyla. Yani denizlere hakim olmak, hep donanmadan bahsettiğimiz için denizlere hakim olmak, kara ordularına sahip olmaktan daha mı önemliydi o dönem?
0: İkisi de lazım ama bu dönemde işte bütün dünya artık ne derler küçük bir köy olmaya doğru ilerlediği için hani Amerika artık Avrupa'ya bağlandı. Bir şekilde Hindistan tarafı Avrupa'ya bağlandı. Osmanlı zaten Avrupa'ya bağlanmış durumda. Çünkü Akdeniz bu dönemde sürekli savaşların yaşandığı bir coğrafya zaten. O yüzden donanma önemli. Yani çünkü hem savaşın bir ayağını oluşturuyor, önemli bir ayağını. Hem de karada gitmektense denizde gitmek daha hızlı bir şekilde ulaşım sağladığı için önemli. Bir de bu dönemin asıl karakteri İngiltere olduğu için, İngiltere'de bir ada ülkesi olduğu için, ada ülkesiyle savaşmak için mecbur da birazcık donanmaya şey yapmak lazım, yatırım yapmak lazım gibi durum söz konusu Avrupa için, yani kıta Avrupa'sı için konuşuyorum. Zaten İngiltere'nin başka şansı yok gibi. Yani İngiltere zaten donanmaya sahip olmak zorunda.
1: Evet.
0: Bir de işte bu coğrafi karşılaşmaların olduğu dönemde artık ticaret gemileri zaten çok fazla şey yapıyor.

0: ortaya çıkıyor. Bu dönemde denizciliğin de değişmesi gibi bir durum söz konusu. Normalde eskiden Akdeniz coğrafyası asıl ana plandayken kadırga dediğimiz eski şeyler, gemiler söz konusu. İnsanların kürekle çektiği ve karşıdaki gemiye yanaşan, işte ona bir rampa atan, onun üstüne çıkıp yine insanların savaştığı bir veya işte tüfekle savaştığı gibi bir durum söz konusu. Ama bu kadırga dediğimiz kadırga tipi gemiler şeye uygun değil. Okyanuslar için uygun değil. Bu dönemde okyanusların geçilmesi lazım. Amerika'ya gidilmesi lazım. İşte aşağıdan Afrika'dan dönülüp doğuya gidilmesi lazım. O yüzden gemi tipleri dönüşmeye başlıyor ve kadırgalar işte kalyonlara dönüşüyorlar. Gemiler daha fazla büyütülüyor, yükseltiliyor. Ve aslında gemiler tek başına bir kale gibi yapılmaya başlanıyor. Ve bu dönemde aslında donanmaya sahip olan bir adım öne geçiyor aslında. Yani kara ordusu tabii ki önemli. Ama o kara ordusunun da bir yerden bir yere taşınması gerektiği zaman da gene donanma gerekecek.
1: Evet. Hocam başka bir konuya geçmek istiyorum. Bir taraftan bilinmeyen çok şey var. Küçük buzul çağı denilen bir çağ var ya. O iklim değişikliği. Avrupa'da neyi değiştiriyor tarımı? Yani iklim Avrupa tarihinin görünmeyen aktörlerinden biri olabilir mi? Konuşulması gereken bir anekdot olabilir mi acaba? O buzul çağındaki kıtlık, savaşlar vesaire.
0: Kesinlikle konuşulması lazım. Zaten yani bu bahsettiğimiz ana konumuz olan kitapların da temel dertlerinden bir tanesi bu. Yani iklim de kesin, yani insanların yaptığı olaylar da Avrupa'yı şekillendirdi ama bir yandan doğa da insanları bir şekilde dönüştürdü. Onu da her seferinde vurgulama ihtiyacı duyuyorlar. Burada verilebilecek örneklerden aslında en temeli Fransız ihtilalinden bahsedebiliriz burada. Hani patatesin gelme sürecinden bahsetmiştik ama patates gelince bir anda insanlar sadece patates ekmiyorlar. Yani bir yandan da ekmek en temel ihtiyaç olarak her zaman duruyor. Yani her zaman buğday lazım, her zaman ekmek lazım. İşte bu bahsettiğiniz küçük buzul döneminde buğdayın yetişmesi birazcık zorlaşıyor o dönemde. Yani küçük buzul çağın yaşadığı dönemde. Buğdayın yetişmesi zorlanınca işte un üretilemiyor. Un üretilemeyince ekmek olmuyor. Ekmek olmayınca da işte o 14. Louis'nin bu sürekli 400 bin kişiye varan orduyu sürekli donatması, sürekli bunu sefere çıkarması, işte o bahsettiği devlet benim, Avrupa'nın en büyük imparatoru benim. Bir de bu dönemde böyle bir şey de var, kavga da var. Yani evrensel bir imparatorluk kurma derdi var insanlarda, devletlerde. İngiltere var, işte Fransa var, Habsburg İmparatorluğu var. Bir yandan Osmanlı İmparatorluğu da hala güçlü. Yani belki Avrupa'nın bütün bu ataklarına direnmeye çalışıyor, karşılık vermeye çalışıyor. Ama bir yandan kendi gücü hala var. Osmanlı İmparatorluğu belki bizim hani bugün hani okullarda falan gösterilen işte gerilemeye girdi, çöküşe girdi gibi bir anlatı vardır ama Osmanlı İmparatorluğu gerilememiştir. Sadece Avrupa'nın ilerlemesiyle beraber birazcık daha eşitlenme durumu söz konusu. Yani kolay kolay yıkılacak bir imparatorluk değil. Onun farkında Avrupalılar. Ve burada evrensel bir imparator kim olacak? Bunun kavgası var. Ve 14. Louis zamanından itibaren Fransa'nın sürekli bir ön plana çıkma durumu var. İşte bu sürekli 400 bin kişiye varan orduyu sürekli finanse edelim. Sürekli işte bu orduyu besleyelim. Sürekli savaşa gidelim. İşte en büyük imparator kim gösterelim şeyi. Bu küçük buzul çağı devrinde işlerin sarpa sarmasına sebep oluyor ve işte ekmeğin olmaması halkın ayaklanması sebep oluyor. İşte bu meşhur ekmek bulamıyorsa pasta yesinler mevzusu var ya.
1: Evet, o da
0: birazcık önemli. Oradan patlıyor mevzu. Yani ekmeğin olmaması işte zaten sürekli savaşlarda yıpranmış olan halkı daha da kötü bir duruma itiyor ve programın başında bahsettik. Dediğim gibi Avrupa halkı birazcık kendi kralını, yöneticisini fırıncı gibi görüyor. Yani ekmeği verdiği sürece bir sıkıntı yapmıyor her şeye rağmen. Ama ekmek çıkmadığı zaman, karnı doymadığı zaman çok hızlı bir şekilde isyan çıkartabiliyor her seferinde. Ve Fransız ihtilali dediğimiz işte aslında bütün dünyayı dönüştüren bir devrim. İşte çok farklı şeylere giden yerlere de sebeptir. Tabii onun başka arka planları da var ama halk nezdinde asıl temel problem ekmek olmaması.
1: Açlık.
0: Bu dediğiniz küçük buzul çağda işte bu dünyayı bu kadar değiştiren bir şeyin en büyük aktöründen bir tanesi aslında. Yani iklim demek ki Avrupa'yı değiştiren başat aktörlerden bir tanesi diyebiliriz.
1: Evet, bir kırılma noktası olmuş. Bir süre sonra, doğru not almış mıyım? Lütfen beni düzeltin. Devlet, sürekli Louis diyoruz, devlet işleri vesaire yönetim. Devlet işleri soylulardan eğitimli memurlara ve hatta hukukçulara geçmesi söz konusu olmuş mu?
0: Evet, doğru.
1: Yani o zaman modern bürokrasinin doğuşuna da denk geliyor bu.
0: Evet. Burada şöyle bir tespit var. Charles Tilly'nin, sanırım yanılmıyorsam. Savaşlar devletleri kurar, devletler de savaşları yapar gibi. Şimdi burada bu bahsettiğimiz bütün bu savaş silsilesi, devletlerin birbirine üstünlük kurma silsilesi, devletlerin de yeniden kuruyor aslında savaş mevzusu. Çünkü dediğimiz gibi büyük orduların beslenmesi gerekiyor. Bunların finanse edilmesi, bir yerden bir yere taşınması gerekiyor. Yani donanma yapılması gerekiyor. O yüzden devletler şunun farkına varıyorlar. Bu savaşları finanse edecek şekilde değil, bürokrasiyi tekrar şey yapalım, kuralım. Ve burada ana şeyimiz para. Yani paranın ele geçmesi lazım. O yüzden ne yapmak lazım? İlk başta vergiyi düzenlemek lazım. İşte bahsetmiştik, işte ilk başta Osmanlı Devleti'nde de böyledir. Çeşitli imparatorluklarda da böyledir. Parayı toplayan genelde devletin gönderdiği insanlar değillerdir. Oraya ihale açar devlet. O ihale sonucunda oranın vergisini toplayacak adam seçilir. O ana parayı devlete verir, gider oraya, kendi vergisini kendi toplar gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada Avrupa'daki durum şuna dönüyor. Devlet şuna, hani az önce aslında birazcık bahsettik. Devlet, oradaki parayı da ben toplayayım, aracılar çıksın. Çünkü bir şekilde şöyle, yani devleti şu da zorluyor. Aracı gidip oraya ekstra vergi de toplayabiliyor. Kendi halkı da zorlayabiliyor. Bu devlete kötü bir şey olarak geri dönüyor. Çünkü halkın mutsuz olması imparatorun da tatmin edebilir. Kralı tatmin edebilir. O yüzden bunu da engellemek istiyor devlet ve bir şekilde taşraya hükmünü geçirmek istiyor. Yani 14. Louis'nin de rüyası olan, devletin her yere hakim olduğu şeyi yapmak istiyor. O yüzden bürokrasi değişiyor. Yani artık soyluların bir bürokrasi yerine devlet kendi memurunu kendisi yetiştiriyor. Okullaşma dönemi başlıyor bu dönemlerde. Kendi okullarında kendi memurunu kendi yetiştiriyor. Ve bu yetişme sürecinde o yetişen memur bir şekilde devletin kendini devlete borçlu hissediyor. Çünkü devleti onu bir şekilde yetiştiriyor ve bir yere iş istihdam ediyor. Kendini de borçlu hissediyor. Yani devlete birazcık tamamen bağlı bir nesil yetişiyor diyebiliriz memur nesli olarak. Ve bu insanları eski soyluların olduğu yerlere koyuyorlar ve bu insanlar tamamen devletin gönderdiği mevzuat neyse ona göre vergisini topluyor. Ve bu şekilde devlette taşrada kaç insan yaşadığını öğreniyor. Çünkü oraya giden insanlar vergi toplaması için orada kaç kişinin olduğunu öğrenmesi gerekir. Oradaki kimselerin ne kadar toprağın olduğunu öğrenmesi gerekir. Ne kadar varlığının olduğunu öğrenmesi gerekir. Bir şekilde aslında insanlardan haberdar olmaya başlıyor devlet.
1: Nüfus sayımı yapılıyor.
0: Tabii ki de nüfus sayımı yapılıyor. Toprak sayımı yapılıyor. Ürün sayımı yapılıyor. Yani devlet tamamen sadece kendi merkezinde değil de bütün topraklar üzerindeki nerede kaç kişi var hepsinden haberdar olmak istiyor.
1: Modern gözetimi başlatıyorlar.
0: Evet. Böylece. Yani bir yani bunun tabii burada da modelin iki yüzü var. Yani insanlar için bu kötü bir şey mi? Bir yerden bakarsanız kötü bir şey. Çünkü
1: sürekli denetim altındasınız.
0: Kaçabiliyorlardı bir şekilde. Evet. Çünkü hani o vergi toplayıcı geldiği zaman eski sistemde adam kendi malını saklayabiliyordu. Evet. Veya yalan söyleyebiliyordu, kaçabiliyordu. Ama memur geldiği zaman artık orada her şeyin sayımını yapıyor ve orada yaşıyor artık adam. Evet. Orada çalışan artık yani topluma da bir şekilde şey yapıyor ve devletler zaten şöyle bir şey yapıyorlar. Oraya giden kişi oradaki halkla çok fazla şey yapmasın, ünsiyet kurmasın diye memurların farklı yerlere atanması, işte insanlarla haşır neşir olmasınlar, hani devleti de kandırmasınlar gibi bir durum söz konusu. Aynen. Yani devlet tamamen insanların bütün bilgilerine hakim olmak istiyor. İyi vergi toplamak için. Asıl dert burada vergi toplamak. Çünkü hükümdarın en büyük derdi, en büyük kral ben olacağım. Burada parayla ve orduyla olacak. Diğer taraftan bakarsak da insanlar için iyi bir şey. Çünkü bir şekilde hani kaçakçılar, işte haydutlar, maydutlar gelip de köyü basma durumları birazcık azalıyor. Çünkü devletin gelmesi belki onların takip edilmelerini arttırıyor ama aynı zamanda güvenliği de arttırıyor. O yüzden insanların da sadece kötü yönden baktığı bir şey değil. Hani devletin gelmesi birazcık onların da işine geliyor.
1: Rahatlatıyor. Evet. Hocam, Avrupa kendi anlattığı gibi her zaman o altın çağını yaşamıyor. Mesela 30 yıl savaşları gerçekten Avrupa halkları için bir yıkım, nasıl bir yıkım oldu?
0: Yani her şeyden önce dediğimiz gibi bütün bir ekonominin sarsılması durum söz konusu. Yani savaşların uzun sürmesi. Aslında sadece Avrupa için değil, bu bütün Akdeniz coğrafyası için söylenebilir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'na buna katmak gerekir.
1: Doğru.
0: Yani uzun savaşların olması her zaman halkın istemediği. Çünkü yani en nihayetinde bakacak olursak, insani açıdan bakacak olursak, kendi yakınları savaşa gidiyorlar ve dönüp dönmeyeceğini bilmiyorlar insanlar. Ve bu insanlar giden, yani savaşa katılan insanlar bir şekilde aslında hani erkek gücü, asıl tarlada çalışan erkek gücü bir şekilde savaşa gidiyor ve üretim de düşürüyor. Üretim düşürdüğü gibi aynı zamanda nüfusu da düşürüyor. O yüzden yani Avrupa'nın bu kadar hırpalanması süreci var ama bu bütün dünya için geçerli. Yani savaşların uzaması hem ekonomik olarak hem insani bakımdan bütün yıpranmaları beraberinde getiriyor aslında.
1: Evet, bir de hocam siz dediniz bu erken modern dönem 1800'lü yıllara dayandıranlar da var. İşte 1756-63 arasında 7 yıl savaşları var. Avrupa'nın yanında Amerika, Afrika, işte Asya'da yaşanıyor. O, aslında bunun içerisinde dediğimiz baktığımız zaman. Bu nedenle bunu tarihin ilk gerçek dünya savaşı olarak görebilir miyiz sizce?
0: Görebileceğimizi söylüyor bazı tarihçiler. Yani bazı tarihçilerin tezi o yönde. Yani bu ilk prototip bir dünya savaşıydı. Burada şöyle bir durum söz konusu. Aslında birazcık daha eskiye gitmek gerekir bunu anlatmak için. Bu Westfalia'dan gelen bir süreç. Yani Westfalia Anlaşması'yla beraber aslında dünya siyaseti birazcık kiliseden arınmaya başlıyor. Yani kilise işin dışına çıkarılıyor. Seküler bir devlet yapılanması ortaya çıkıyor ve bu seküler devletler işte bu bahsettiğimiz evrensel lider kim olacak yarışına giriyor birazcık.
1: Bağımsız devlet sistemi kuruluyor baktığınızda.
0: Bağımsız, zaten bağımsızlar da kilise artık tamamen işin dışına çıkıyor. Çünkü eskiden şöyle bir şey var. Hani birbiriyle savaş eden iki Avrupa topluluğu kafa kafaya geldiği zaman bu ikisi de Katolik Hristiyansa kilisenin de söyleyecek bir lafı olur. Çünkü içeride kırılan Hristiyan halk. Ama bir şekilde özellikle Rönesans, Reform, bütün bunlar yaşanırken kilisenin yavaş yavaş kendi kabına çekilmesi, çok siyasetten artık ayrışması durumu söz konusu. Ve Westfalia'dan itibaren artık Avrupalı devletler kendi bağımsızlıklarını diyebiliriz kazanıyorlar. En azından kiliseden bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Avrupa'da bir denge kurulması gerekir anlayışı devletlerde beliriyor. Yani çünkü sürekli birisi ortaya çıkıp ben bütün Avrupa'ya hakim olacağım gibi bir düşünceli ortaya çıkınca diğer insanlar bundan ister istemez korkuyorlar. Yani çünkü ne olacağı belli değil. O yüzden şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir denge olsun. Yani birisi çok fazla başını kaldırdığı zaman öbürleri ittifak yapsınlar ve o başını kaldıranı bir şekilde aşağıya çeksinler gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu birazcık işte aslında bizim tarihe bakarsak Osmanlı İmparatorluğu hani hep anlatılır ya son zamanlarda denge politikasına geçti diye. Aslında bütün dünyanın bir denge politikasına geçme durumu söz konusu. Yani birisi başını çok fazla kaldırdığı zaman oraya hemen bir denge getirilmesi için diğerlerinin ittifak yapması gerekir. Burada da asıl dengeleyici faktör İngiltere aslında Avrupa'da. Şimdi bu bahsettiğiniz 7 yıl savaşların çıktığı dönemde savaşın asıl çıkma sebebi işte bu Prusya İmparatorluğu bu dönemde birazcık güçlenmeye başlıyor. Ve Prusya İmparatorluğu güçlenince Habsburglular ve Fransa İmparatorluğu bu güçlenen Prusya'yı sindirelim gibi. Mesela normalde Fransızlarla ve Habsburglar ezeli rakipler. Ama mesela başka birisi ortaya çıktığı zaman hemen ittifak yapabiliyorlar. Normalde eskiden bu çok fazla mümkün değildi. Bu birazcık Westfalia'nın getirdiği bir siyasi denge. Ve bu 7 yıl savaşlarında başını çıkartan şeyin ezmeye çalışıyorlar ilk başta. Fransa ve Habsburglular Prusya'yı ezmeye çalışıyorlar. Prusya'nın ezilmesi demek bu sefer onun aşağı gitmesi demek oluyor. Bu sefer başka bir dengeleyici lazım. İngiltere sürece dahil oluyor. Ve İngiltere Prusya'ya destek veriyor. İngiltere'nin olaya dahil olması, işte bizim bu bahsettiğimiz dünya savaşı nasıl çıkıyordu mesela normalde? Bir devlet bir devlete savaş açıyor, o onu açıyor, o onu açıyor derken bütün dünya savaşa giriyor. İngiltere'nin savaşa girmesi de çok fazla devlet savaşa girmiyor ama bütün topraklar savaşa giriyor. Çünkü İngiltere'nin her toprağı var ve Fransızların her toprağı var. Ve savaş bir anda Avrupa kıtasındayken bir anda Afrika'ya sıçrıyor ve bir anda doğuya sıçrıyor. Hindistan tarafına sıçrıyor. Çünkü iki devlet sadece Avrupa'daki çıkarlarını zedelemek istemiyorlar. Yani hazır yeri gelmişken Amerika'daki avantajlarını da elde edeyim. Hindistan'daki avantajları da elde edeyim.
1: Madem yangın var.
0: Evet.
1: Fayda olayım.
0: Şimdi burada öyle bir durum söz konusu. Yani O yüzden tarihçiler şu an 7 yıl savaşlarına baktıkları zaman Dünya Savaşı'nın ilk prototipiydi diyorlar bu. Çünkü bir devletin yani İngiltere'nin savaşa dahil olmasıyla beraber savaş Avrupa'da

kalmayıp bütün dünyaya yayılıyor. Evet. Burada da şu, yedili savaşlarında şöyle de bir şey var. Yani çok farklı kapılara açıyor. İşte bu bahsettiğimiz Fransız ihtilalinin temel sebeplerinden bir tanesi de odur. Yani oradaki o Fransa'nın o yıkımı. Çünkü Fransa

0: durum oluyor Fransa ve birazcık savaşın kaybedeni tek başına oluyor. Şeyde yeniliyor, Amerika'da yeniliyor. Amerika'da yenilince oradaki bütün kaynağı kesiliyor zaten. Yani oradan gelen bütün zenginlik kesiliyor. Yine Hindistan tarafında yeniliyor.
1: Evet.
0: O yüzden Fransa'nın bütün bir çöküşü, yani o bahsettiğimiz devrime giden süreçteki o bütün bir çöküşü birazcık orada başlıyor.
1: Hocam dengeler demişken sormadan geçmeyeyim bunu da. Bir 4-5 dakikamız var ama Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya hocam Batı merkezli tarih kitaplarında uzun süre Avrupa'nın dışında gösteriliyor. Oysa bu iki güç o dönem Avrupa'daki ittifakları, savaşları ve sınırları belirleyen güç aslında. Dediğiniz aslında buna da biraz işaret edebilir mi? Bunu nasıl açıklarız?
0: Edebilir. Biz şimdi yani kendi açımızdan baktığımız için ben sürekli Osmanlı İmparatorluğu'nu sokmaya çalıştım ama ben de o hataya düştüm. Rusya İmparatorluğu'na sonda bahsedebildik.
1: Evet.
0: Mesela
1: evet.
0: Kitaplarda okuyucular, dinleyicilerimiz okurlarsa kitapları bunu görecekler. Yani her bir bölümde Rusya'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun sürekli bu işin içerisinde olduğu, bu coğrafyanın içerisinde olduğu, bazen tehdit olarak burada olduğu, bazen gelişmelerin buradan aktığı, bazen Avrupa'nın burayı etkilediği, karşı etkilerin karşıya geçtiği bir süreç söz konusu. Yani Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya'nın erken modern Avrupa tarihi dediğimiz işte bu modern Avrupa'yı ortaya çıkaran süreçte öyle sadece yanda kalan aktörler değiller bunlar. Bizzat sürecin içindeler. Bu süreci etkileyen aktörler bunlar. Ve bunları eğer buradan çıkartırsak, bir köşeye atarsak, buradaki yazarların ve editörün şeye bakarsak, yani bunları bir köşeye atarsak diyor, Avrupa tarihini eksik anlarız, yanlış anlarız.
1: Evet.
0: Birazcık böyle bir anlayış var kitaplarda. Ben de bunun böyle olduğu kanaatindeyim. Sadece Avrupa tarihi için değil, özellikle işte bu dünyanın birbirine bağlı olduğu Akdeniz dünyasının, coğrafyasında işte coğrafi karşılaşmalar sonrasında bütün dünya aslında birbirinden haberdar oluyor. Bütün dünya birbirinden haberdar olması demek, bütün dünya birbirini etkilemesi demek. O yüzden bir yerin tarihi bir okuması yapılacaksa kesinlikle karşılaştığı kim varsa, etkilendiği kim varsa oranın tarihinde kesinlikle etkili olduğunu görüyoruz. Bunu mesela bugün mikro çalışma yapan tarihçiler bile aslında dikkat etmesi gerekiyor. Belki mesela bir aileye, bir kişiye odaklanıyoruz ama o kişiyi veya o ailenin yaşadığı coğrafyanın çok farklı yerlerle etkileşimde olduğunu bazen ıskalıyoruz, onu gözden kaçırıyoruz. Ve bir yerin tarihini etkileşimde olduğu yerlerin tarihini okumadan okumak birazcık kadük kalacaktır yani kesinlikle.
1: Kesinlikle hocam. Bütün bu tablo program boyunca konuştuklarımız ve kitap bize gösteriyor ki modern Avrupa'nın yalnızca Avrupalılar tarafından değil, dünyanın geri kalanı, şimdi sizin çok güzel özetlediğiniz şekliyle dünyanın geri kalanıyla kurulan ilişkiler içinde şekillendiğini görüyoruz ve bunu böyle kabul etmek gerekir. Hem bilimsel açıdan hem objektif bakacak olursak. Gerçekten çok önemli bir kaynak. Tekrardan göstermek istiyorum. Sizin de son sözlerinizi alayım. Bu önemli kaynakla ilgili programı sonlandıralım sonrasında. Ben gösterirken buyurunuz.
0: Yani burada bu kitap aslında orijinal, yani İngilizce çıktığı yerde iki cilt halinde yayınlandı. Ama bence Vakıfbank, buradan tekrar teşekkür ederim Vakıfbank'a da bu imkanı sunduğu için, bunu 7 ciltlik bir seri haline getirdi ve hepsine altına alt başlıklar koydu ve bence çok güzel de bir şekilde 7 cilt yaptılar. Ve hepsinin aslında ana teması şu, yani hepsinin bir alt başlığı var ama aslında bütün 7 kitap üst üste koyup da okunduğu zaman gene de bir şey fark etmeyecek. Bu dediğimiz şeyin aslında vurguluyorlar. Yani Avrupa tarihi, erken modern Avrupa, bugünkü modern Avrupa'yı doğurdu. Ve bugünkü modern Avrupa'yı anlamamız için buradaki gelişmeleri takip etmek ve izin sürmek gerekir. Ama bu iz sürmeyi sadece Batı tarafından bakarak yaparsak tamamen ortaya koyamayız. Aradığımız bugünkü Avrupa'nın cevabını bulmamız için, bugünkü Avrupa neden bu şekilde ortaya çıktığını bulmamız için erken modern döneme bakmamız lazım. Ve bunu da sadece oradan bakmamamız lazım. Dünyanın farklı pencerelerinden bakmamız lazım.
1: Bu pencereyi bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bank Kültür Yayınları'na, sizlere, yazarımıza, Hamish Scott ve gerçekten bu programı çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli tarihseverler, Doktor Sinan Çakır hocamla beraberdik. Erken dönem modern Avrupa tarihiyle eleştirel bir perspektiften çoklu okumayla gerçekleştirdik ve hakikaten hocamız bize çok bilinmeyen yönlerini anlattı. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda buluşmak üzere. İyi akşamlar.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsnü Hatta takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
2: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Özyazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken

0: Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
1: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam akıllı konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Savaş Barkçin'le. Akılın kökeni, anlamı, hangi akıl, ne zaman akıllı oluruz, en akıllı, bizim aklımız, Batı'nın aklı, bugün hangi akıldayız? Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtayım. Savaş Barkçin'in pek çok kitabı var ama bizim bu akşam konuşacağımız kitap Ketebe Yayınları'ndan Bakışlar ve Görüşler yazılarının toplandığı. Ben açıkçası tavsiye ediyorum bu kitabı size. Kendim okudum. Bazen nereden başlayalım? Ben de kitap okumak istiyorum, bir şey okuyayım diye soranlar oluyor. Bu kitaptan başlayabilirsiniz. Düşüne düşüne okunabilir. Ayrıca da gençlerle sohbet ederken de bu kitaptan istifade edilebilir. Sadece akıl mevzuunda değil ama aslında içinde sıkıntı yaşadığımızı bildiğimiz ama dediğim gibi neresinden başlayacağımızı bilmediğimiz birkaç mevzu üzerinden çok istifade edilebilecek bir kitap olduğunu söyleyeyim. İkinci kitap, bunu da bir ara yapacağız. 40 makam anlam.
1: 40 yine, anlam, evet.
0: Ketebe Yayınları'ndan. Hoş geldiniz.
1: Hoş

0: bulduk.
1: Savaş
0: Eyvallah.
1: Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi sizinle daha önce de yaptık bu yayınları. Evet. Ama bu defa geçen sefer medeniyet aklı, Osmanlı aklını konuşmuştuk. Kalbin aklı var.
0: Evet.
1: Avni konuğu konuşmuştuk. Evet. Belki mesela en akıllı insanlar arasında.
0: Keyif.
1: Belki, evet. Konuştuktan sonra aklı, ondan da söz ederiz. Ama portresini konuşmuştuk. Aynen. Siz de kitabın ön sözünde yazmışsınız. Adam aklını akılla bozmuş.
0: Evet.
1: Diyebilirsiniz diyorsunuz. Sormak istiyorum. Öncelikle akıl ne demek? Kökü ne demek? Çünkü akıl kelimesi çok şükür ne olduğu belli, kökeni, sülalesi belli bir kelime. Bizim evet. Bir de öyle bir sorunumuz var, bu akşamın konusu değil.
0: Sonradan türeme değil.
1: Evet. Değil. Onun için hazır ne olduğu belli bir kelime
0: evet.
1: Üzerine konuşacağız. Onun için kökeninden
0: evet.
1: Başlayalım. Nedir aklın kökeni?
0: Evet.
1: Nereden gelir?
0: Tabii akıl kelimesi Arapça kökenli. Etimolojik kökeni akil, işte makul diyoruz, makuliyet diyoruz vesaire, hepsi aynı kökten geliyor. Aslında develerin park edildiği zaman, çünkü deve çok güçlü bir hayvan, büyük bir hayvan, bir insanın zapt etmesi kolay değil. O yüzden deve çobanları mola verdiklerinde develeri çökertirler. Fakat çökertmeyle deveyi zapt edemezsiniz. Yani istediği zaman kalkar gider. Ne yapman lazım o zaman? Bir bağ ile bağlaman lazım. Ön ayaklarını şu şekilde oturur develer çöktükleri zaman. O iki bacağını bir urganla bağlarlar, bir ip vardır. O bağın adı akile.
1: Hmm.
0: Bir rivayette oradan geldiği söyleniyor. Neden? Çünkü deveyi düşünün, büyük bir güç, büyük bir enerji, seni bir yerden bir yere götüren bir vasıta, senin kıymetli eşyalarını bir yerden bir yere sevk ediyor, rızkını temin etmene vasıta oluyor. Bütün bunları düşünün. Yani aklın işlevleri konusunda bize çok güzel bir
1: açılım veriyor.
0: Açılım veriyor, evet. Size süt verir, et verir vesaire. Çok az yer, yani çok dayanıklıdır. En şiddetli, en çetin şartlardan çıkmasını bilir. Gözleri ona göredir, kum fırtınasında yürümeye devam eder vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları düşünün. İşte akıl neymiş, onu anlarız yani. Ama bu o devenin kontrol altında olduğunda sağlanan faydalar. Kontrol altında tutmanız için zapt etmeniz gerekiyor. Bir sınırda, bir ölçüde tutmanız gerekiyor. Yani sahiplik, mülkiyet sizde kalsın diye onu zapt etmeniz lazım. İşte onu sağlayan bağın adı. Dolayısıyla akıyla bu. Hatta kal'a kelimesiyle de irtibatı olduğu söylenir. Bir şeyi muhafaza eden, bir şeyi koruyan şeydir. Akıyla, yani etimolojik kökeninden bahsediyoruz. Hatta bir manası da kalptir. Şimdi kalbin de bir manası akıldır Arapçada. Şimdi bunlar tesadüf şeyler değil.
1: Boşuna.
0: Asla değil.
1: Değil.
0: Dolayısıyla akıl kelimesi dediğin zaman sadece akıl nerede? Burada. Orada değil. İslam'da orada değil. Akıl buradadır. Kalptedir. Burası zihindir, idraktir, dimağdır. Yani beynin işlevleri akla, ne diyelim, aklın türevleridir, aklın ürettiği şeylerdir. Ama aklın mekanı, Hazreti Ali Efendimiz'in de söylediği gibi, kalptir. Zaten ayet-i kerimeler de vardır. Yani kafirlerin kalpleri vardır fakat anlamazlar diye. Halbuki biz anlamayı yapan organ hangisi? Beyin sanıyoruz. Beyin işlemcidir. Beyin emredici değildir. Beyin kalbin, yani kalpteki aklın emriyle iş yapar. Dolayısıyla
1: yani önce kalbin kımıldar, kıpırdar.
0: Kalp şeydir, amirdir bütün vücuda. Aklı da o hareket ettirir. Mesela işte üç kağıt yaptıran akıl da vardır. Aynı akıl çok hayırlı bir iş de yapabilir. aklı ona çalışır. Mesela deriz ya, aklı hep bunu fesada çalışıyor. Veya bunun aklı hep hayra çalışır. Çok iyi bir insandır deriz. Demek ki akıl nereye sevk edilirse oraya koşan bir binittir. Yani bir at gibi düşünün. Süvarisi kalptir. Kalp ona der ki şuraya doğru koş, küfre doğru koş. En sağlam küfürle ilgili delilleri sana toplar getirir. İmana doğru koş der, imanla ilgili her şeyi sana toplar getirir. Dolayısıyla Rabbimiz de zaten hidayet kavramı burada önemli. İnsanın kalbi hidayete erdiği zaman, yani Allahu Teala'yı, sahibini, yaratıcısını tasdik edip tanıdığı zaman, eyvallah dediği zaman, akıl da onunla beraber baş eğer. Yani kalbini Allah'ın huzurunda eğdirmeyenin aklı da eğilmez. Aklı başka bir tarafa gidiyorsa, kalbi başka bir tarafa gidiyorsa o zaten olmaz. Mutlaka o hayatta bir yerde tökezler. Yani bunu en çok bu enterlik yapan kardeşlerimizde görüyoruz. Benim somut olarak tanıdığım, çok gençliğimden tanıdığım, şimdi deist olan insanlar var. Onların da yoldan çıkma yolları, öyle bir yazım var burada. Yoldan çıkmanın yolları diye anlatıyorum. Aşama aşamadır ve hepsinde aynıdır. Yani mümin olarak başlayan birisi zıvanadan nasıl çıkıyor? Zıvana da bu arada biliyorsunuz kanının tekerlerinin bağlı olduğu ana metal demire denir. Rod yani. Zıvana o. Zıvanadan çıkması demek teker çıkar.
1: İşte bağ.
0: Artık yürüyemezsiniz.
1: Aynen. Devedeki bağ gibi.
0: Dolayısıyla akıl kelimesi bizde böyle. Bir de batıda bunun muadilleri var. Yakın anlam işte. Diyelim ki siz de biliyorsunuz Fransa'da raison denir, entelekt denir. Bunların hepsi Latince kökenden geliyor. Bütün hemen hemen batılı dillerde aynı kökten kelimeler var. Yani reason, raison veya işte intellect, entelekt. Bunların kaynağı bizdeki akıl kelimesinden farklıdır etimolojik kaynağı. Mesela reason dedikleri şey işte rasyonalite kelimesi oradan geliyor vesaire. Latince ratio. Kökünden gelir. Ratio bir şeyi ölçüp biçmek, hesaplamak ama aynı zamanda tartmak demek. Yani ölçmek, hesaplamak. O yüzden bir şeyin rasyonel olması ölçülüp biçilmiş olmasını gerektiren bir şey. Demek ki onların akıl dediği şey bana ne yarar ne yaramaz. Sınırlı bir işlemci akıldır. Hesapçı akıldır. Biz ona hesapçı akıl diyoruz zaten. Kalkülatif yani entelijans kalkülatif.
1: Ya da o aklı kullanıldığı alanları sınırlıyor.
0: İşte o yüzden sınırlıyor çünkü
1: Yemek yaparken ölçüp biçiyorsun.
0: Kârına ve zararına bakacağı
1: otomobil
0: alanlar.
1: Otomobil kullanırken aynen, ölçüp biçiyorsun.
0: Aynen. Yani bu aslında insanın temel işlemsel aklıdır. Yani bu eski modada bu akıl vardır. O da bilir. Ateş elini uzatınca yanacağını. Budist de bilir. Yahudi de bilir. Müslümanı da bilir. Kâr edeceği yerleri herkes bilir. Üçü alıp beşe satarsan iki kâr edersin. Bu bütün dinlerde, bütün coğrafyalarda, zamanlarda ortak. Fakat bu standart akıldır. Yani temel akıldır. Üstün olan akıl insanı asıl insanlık makamına olması gereken, Allah'ın onu yarattığı makama doğru yükselten akıl kalbin aklıdır. O yüzden bizim büyük bir yanlışımız Osmanlı'nın son döneminden bu yana birçok tercüme yanlışı ve birçok eş tutma yanlışından birisi akıl kelimesiyle rasyonalite kelimesini eş tutmaktır. Eş değildir. Yani ona işte aklı meaşi denir. Yani hayatını sürdürmene yardımcı olan akıl. Ticaret yapmanı sağlar, yolda karşıdan karşıya geçmeni, bir şey düşünmeni, yemeği nasıl yapayım, bununla nasıl konuşayım, şu cümleyi mi söyleyeyim. Bunların hepsi bütün insanlarda ortaktır. Bunlara aklı meaşi denir İslam literatüründe. Fakat bizim bahsettiğimiz kalbin aklına, yani nurani akla, aklı nurani denir. O hidayete ermiş akıldır. O sadece Müslümanlarda olur, müminlerde olur. Yani hayrı emreder, şerden uzaklaştırır. Hatta Resulullah Efendimiz bir gün diyor ki insanların en akıllısı hangisidir? yaptığı şeyi ahireti düşünerek yapandır, mahşeri düşünerek. Zaten o oradaki akıllı kelimesi de keyyis kelimesidir. Yani bu da ayrı bir zeka türü, ayrı bir düşünme tarzı türü. Bunun pek çok yansımasını pek çok alanda görürüz.

0: Mesela fıkha yanlışlıkla yıllardır hala da söylüyorlar. İslam hukuku diyorlar. Fıkıh hukuk değildir. Hukuku da içine alan çok büyük bir alan. Neden? Çünkü hukukta ahiret şeyi yoktur. Boyutu yoktur. Yani Roma hukukunda ahiretle ne alakası var? Veya bugünkü Anglo-Sakson hukuku veya Common Law dedikleri kıta Alman, Avusturya, Fransız hukukunda.
1: Bizimkinde de.
0: Yani işte seküler hukukta öyle bir şey olmaz. Çünkü Allah'ı
1: Mesela hak
0: tanımıyor.
1: kaybın oluyor diyelim ki 5 yıl, değil mi, zaman aşımına uğruyor.
0: Aynen.
1: İşte sigortalılarda işte 10 yıl mesela hizmet
0: Evet.
1: tespit davası açacak, 5 yıl açacak. Kıdem tazminatı 10 yıl. 5 yıl açtı, açtı, açmadı, açamadı. Bitti
0: Zayi oluyor.
1: gitti.
0: Şimdi
1: Hatta cinayette falan bile
0: tabii
1: var.
0: onunla da var.
1: Meşru zamana uğramak.
0: Aynen. Dolayısıyla bir kere burada iki tane büyük fark var. Birincisi fakih, yani İslam'da Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre önüne gelen bir günlük mevzuya, güncel bir mevzuya hüküm veren insan, o seviyede olan insan,
1: Cevap arayan.
0: cevap arayan insan çok farklı bir şey yapar. Hukukçulardan farklı bir şey yapıyor. Bir, söylediği söz Allah'ın muradına uygun olmalıdır. Ona çok dikkat eder. Yani sırf aklı, rasyonalitesiyle hareket etmez. Allah ve Resulü'nün muradına uygun bir şey midir bu? Söyleyeceğim şey. Onu mutlaka murakabe eder. Çünkü kul murakabe edendir. Kafasına göre, duyduğuna göre ben...
1: Murakabeyi de söyleyin.
0: Evet, yani...
1: Nedir? Yani nasıl murakabe nasıl eder insan?
0: Tartmak, yani bir şeyi bir şeye, bir ölçüye vurmak manasında. Ölçüsü olanın ölçümü olur. Şimdi bizim çoğumuzun ölçüsü yok. Mesela din konuşanların da büyük kısmı en temel ölçüleri bilmedikleri için, onu da malumat saydıkları için, yani felsefe falan okuyanlar özellikle burada çok dağıtırlar. Çünkü bir filozofun sınırı kendi zihinsel sınırlarıdır. Hayal, tahayyülat, tasavvurat sınırlarıdır. İslam'da öyle değildir. İslam'da konuştuğun laftan mesulsün. Hem Allah'ın rızasına uygun olacak söylediğin söz, fakihin farkı bu hukukçudan.
1: Hem niyeti.
0: Hem de ahirete, o kulu da Allah'ın muradına kavuşturacak bir şey söylemen lazım.
1: Taşıdığın niyet.
0: Dolayısıyla niyet, mesuliyet, ahiret bilinci, hesap vereceğin bilinci, onun da hesabına kolaylık sağlaman gerektiği, bir kulun işini hayırla görme mecburiyeti. Çünkü gelip sana soruyor, emanettesin, Resulullah'ın varisisin. Öyle herhangi birisi gibi konuşamaz. Resulullah Efendimizin varisi ne demek? Yani onun ölçülerini yaşatan kişi demektir. Dolayısıyla yani burada ahlaki bir büyük bir fark var.
1: Ayrıca bilginden de şey olmayacaksın. Yani hükme vardın. Onu da geçenlerde İhya'da bakarken yine Gazali'nin müzakere ile ilgili Gazali Hazretleri'nin yazdıklarına bakarken gördüm. Mesela müzakerede devesini kaybeden iki kişinin araması gibidir. Hakikati araması. Ama öbürü bulursa sevinmesidir.
0: Evet. Hiç bu modern tartışmalarda görülen bir şey değil.
1: Evet.
0: Herkes birbirini çizgi dışına itmekle uğraş. Yani özellikle şu anda da mesela dini konuları konuşan sosyal medya meşhurları var. Ben bilgiç diyorum. Hepsine değil tabii, çok kıymetli insanlar da var. Ama böyle üslupsuzca konuşan, edepsizce konuşan ama ayet ve hadis anlatıyor. Edepsizin önde gideni. Oturması falso, konuşması falso. Mesela bu insanların en eksik oldukları taraf ilim, bir malumatlar yığını değil. Usul ve edeple elde edilen bir şeye biz ilim diyoruz. Hatta hangi ilim olursa olsun. Mesela ben musiki meşkettim 12 sene boyunca. Bize ilk öğretilen şey edeptir. Üstadla olan ilişkin ahlaki bir ilişkidir. Sadece bilgi ilişkisi değildir.
1: Yani ne kadar edepli olursa o kadar
0: Aynen. Her ilmin başı o.
1: akılla
0: Aynen.
1: aran iyi
0: Yani
1: oluyor herhalde.
0: felsefe
1: Akıllanıyorsun.
0: felsefeye giriş dersi almış birisinin, ben zaten iki kitap okurum, Aristo'yu da tokatlarım, efendim önüme hangi Kant'ı da tokatlayacağım demesine benziyor. Orada nasıl sana bunu yaptırmazlarsa ve bunu söylediğinde seninle acayip dalga
1: Evet,
0: geçerlerse,
1: yani orada
0: Müslümanlar
1: hakikaten
0: da
1: yaptırmıyorlar.
0: yani
1: Yani iyi de
0: yaptırmaz.
1: yapıyorlar ama
0: Çünkü
1: burada
0: otoritesi var ama bizim dinimizin otoritesi yok şu anda.
1: evet
0: Mesele
1: bu
0: o zaten. Yani isteyen istediği şekilde dinden bahsedebiliyor. Bunun bir sınaması yok. Bir tescil makamı yok. Bir dakika kardeşim, sen alim değilsin. Bu konuları konuşmaya yetkili değilsin. Yetkin yok yani. Çünkü ilmi yeterliğin yok. Yetkinliğin yok. Yeterlik, yetkinlik. Dolayısıyla akıl mevzunu böyle sanki istediğim gibi ulu orta at koştururum. Kur'an meali okuyorum baba. Bir sürü Arapça da öğrendim. Çok zekiyim zaten. 3 ayda Arapça öğrendim. Öğrenirsin. İnsan öğrenir. Öğrendim. İlim kitapları dediklerinize bakıyorum. Sen hangi kitaptan bahsediyordun? İmam Gazali İhyas. Tamam, Arapçasını aldım baba. 3 gecede okudum ben bunu. Tamam, bunu da yuttuk. Bunu da koyduk kenara. Başka ne var? Hadis şu kitap, Buhari. Tamam, onun da Arapçasını aldım. Şerhlerini de okuyorum. Babacığım, bu depo değil. İlim bir depo değil. Oraya çok kitap okuyarak varamaz. İlme mutlaka Allah rızası için öğrenmek, yapma niyetiyle öğrenmek. Niye öğreneyim ki ben? Bilgi ne işime yarar ki? Adam olmana yararsa bilgidir benim için. Başkası için başkadır. Dolayısıyla aklı ne kadar yanlış kullandığımız, aslında aklı baştan ne kadar yanlış yere konumlandırdığımızla ilgili. Konumu yanlış zihnimizde. Müslümanlar 2 asırdır zaten bütün civatalar oynamış durumda. Kendi kendimizi oynattık. Bunu da efendim İngiliz geldi yaptı falan. Yok kardeşim, İngiliz gelip sana şunu demedi. Akıl kelimesini, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün akıl fiillerini batılıların rasyonel aklını aklınıza tutarak yorumlayın. Bunu İngiliz demedi.
1: Talip olduk.
0: O haltı yemedi. Bir sürü haltlar yedi de.
1: Talip olduk.
0: Bu da senin yani, hayırlı olsun. Bu da senin özgün bir...
1: Talip olduk.
0: Maalesef, evet.
1: Akıllının öz Türkçesi de
0: Uslu. Akıllı uslu diyoruz ya hatta. Hmm. Yani şimdi akıl kelimesini attılar. Zaten Türkiye'deki facia gerçekten dünyada hani büyük devrim geçirmiş. İşte diyelim ki Çin, komünizme geçişi, Mao devrimi ve sonrası kültür devrimleri. Sovyet Rusya, komünist devriminden sonra. Bunlar gerçekten biliyorsunuz bütün geleneklerini paçavra ettiler. Milyonlarca insanı öldürdüler. Çok kanlı, toplumu allak bullak eden şeyler. Fakat hiçbirisi alfabelerine dokunmadılar. Dilleriyle oynamadılar. Yani Çin'de şöyle bir şey çıkmadı. Çince'yi arıtmamız lazım. Öyle bir şey yok. Rusça'yı arıtmamız lazım. Kimse öyle bir şey demedi. Efendim, bizim müziğimiz çok berbat, utanıyoruz. Hiç çağdaş bir müzik değil. Efendim, onları dinlemeyelim. Hayır, tam tersi. Komünist dönemde Rus folk müziğinden ilham alan çok meşhur Rimski-Korsakov gibi vesaire besteciler çıktı dünya çapında. Bizde de güya çıktı da bizimkiler küfrederek çıktı. O yüzden ortada kaldılar, uçuştular. Dolayısıyla aynı şey bu dili yok etmede yaşandı ve bunun gerçekten benzeri pek yok. Mesela İsrail, biliyorsunuz, 2000 yıldır sadece hahamların konuştuğu, bildiği, İbranice'yi aldı. Dünyada hiçbir Yahudi bilmiyor İbranice'yi. Rabbi değilse, yani Rebbe değilse, haham değilse. Adamlar aldılar, milli dili yaptılar. Yani ölü dili dirilttiler. Bizimkiler de diri dili öldürdüler. Dolayısıyla akıl kelimesini de attılar. Dediler ki akıl Arapça kökenli, yaramaz. Farsça yaramaz. Ne yapalım? Akıl kelimesi. Usya. O zaman akıllı uslu deyince ne diyeceğiz? Uslu uslu mu dememiz lazım? Bu gibi tutarsızlık ve çelişkileri bile bakmadılar açıkçası.
1: Ama bu aklın yerine usu koyarken ki koyanların muradından sanki us kendini kurtarmış, akıllının yanına uslu olarak
0: o zaten evvelden biri var.
1: Ve şey olmamış, yani dediğim
0: aynen
1: gibi.
0: Yani aklı yok etme rolünü kabul etmedi. Dolayısıyla...
1: Fakat bugün akıl deyince, şimdi evet, birazdan konuşacağız. Bizim anladığımız şeyle, şimdi sizin anlatmayı sürdürdüğünüz şeyin aynı olmadığını tabii ne yazık ki göreceğiz. Evet. Mesela yazıda da söylemişsiniz. Çok da deyim var akılla ilgili.
0: Çok, evet.
1: Akıl sır ermiyor.
0: Evet.
1: Akıl yürütmek.
0: Evet.
1: Aklı durmak. Aklım almadı. İşte evet, diyorsunuz ki insanın aklı başına gelir, aklı başından gider. Evet. Akılda kalan var, kalmayan var. Akılda tutulan var. Akıl dağılır, akıl toplanır, akıl alınır, evet, akıl verilir. Kiminin aklı bir şeye erer, Kimisinin aklı havada olur. Akıl yorulur, akla eser, akla düşer, akla yatar. Bir de atasözleri var. Şimdi bunlarla yetindiğimiz zaman bile buradan biraz gidelim. Diyorsunuz ki akıl sonuçta insan gibi bir öznedir.
0: Evet.
1: Bir faildir. Failin içinde faildir. Öznenin içinde öznedir.
0: Evet.
1: Sanki bir insan gibi bir
0: tabii,
1: taraftan da.
0: Tabii. Çünkü insanın dünyadaki varlığını ayakta tutan şey akıldır. Çünkü insanın eylem dediğimiz bakması, oturması, bizim gibi şu anda konuşması, uyuması, kalkması, bir şey irade etmesi akıl ile olan şeyler. Akıl dışı olan şeyler yok mu? Veya akıl üstü olan şeyler yok mu? Var tabii ki, ama sonuçta akıl merkez. O yüzden aklı olmayanın dini yoktur. İslam'daki temel umdedir. Yani mecnun olan birisinden sual olmaz. Ondan helal haram beklenmez. Çünkü o mesul değildir. Sorumlu olman için akıllı olman gerekiyor. Allah-u Teala'nın verdiği akıl nimetinin sende olması gerekiyor. Onu kaybetmemiş olman gerekiyor. O emanete çok iyi sahip çıkman gerekiyor. Bir de Rabbimizin hikmeti gereği aklı esirgediği insanlar var. Onlar da genelde aşık oluyor. Yani %100 aşıklar. Mecnun olanlar onunla öyle olur. Yani ne yaptığını bilmiyor. Deriz ya, bu Mecnun işte, bu da kendini deli etmiş. Kendi bir kız için deli etmiştir efendim. Bir yolda deli et. Leyla ile Mecnun niye bu kadar meşhur bir hikayedir bizde? Yani çok akıllı olan Kays'ın aklını bir Leyla için kaybetmesini anlatıyor. Yani olmadık işler yapıyor. Akıl dışı işler yapıyor. Fakat akıl dışı işler merdut işler değil. Kötü şeyler değil. Onlar da çok makbul, güzel şeyler. Şimdi, dolayısıyla akıl ve aşk ilişkisi de iman içinde birleşen bir şey. Yani Allah'a bağladığın her şey zaten irtibatlanıyor. Daha doğrusu Allah'ın irtibatla yarattığı şeylerin irtibatını görmeye başlıyorsun. O zaman anlıyorsun. Akıl başka bir dünya, aşk başka bir dünya değil.
1: Bir taraftan da akıl dışı olan aslında kötü şeyler.
0: Evet.
1: Ama biz akıl dışı olan şeyleri ne yazık ki kötü şeyler olduğunu refleks olarak düşünmüyoruz. Yani o kadar ki bir sürü şeyi, bir sürü kötülüğü akıllı.
0: Akıllı adam.
1: Evet. Halbuki akıllı insan ahlaklı insandır. Akıllı insan iyi insandır.
0: Aynen.
1: Yoksa ahmaktır.
0: Zaten gerçek akıl ahlak üretir.
1: Evet.
0: Niye? Resulullah Efendimiz Hazreti Şerifi. Keyis olan. Asıl akıllı olan bu dünyada mahşerde vereceği hesaba göre yaşayandır. Yani ufku kaçırmayandır. Ya ben şurada hemen halledeyim işimi. İyi de bunun arkası var. Ya arkasını sonra düşünürüm. Ben bak önüme çıktı, ben bu kötülüğü yapayım. Kârıma. Rasyonel akıl diyor ki yap. Efendim çal, çalayım. Efendim vur, vurayım. Efendim yalan söyle, söyleyeyim. Çal. Birisinin fikrini al, kendinmiş gibi kullan. Yani bu sonsuz. Kazık at insanlara, yani ederininden çok daha fazla. Bunlar akıl işi, bunlar akılsızların işi değil ki. Fakat İslam'daki akıllı işi değil. İslam'daki akıllı bu dünyada eli o kadar uzamasa da, aç kalsa da, cebinde parası olmasa da Allah'ı tercih ediyor. Çünkü o mahşerin adamı. Uz görümlü, yani uzağa görüyor. Kısa görünümlü değil, miyop değil. Uzağa görüyor. Dolayısıyla nefis kendini akıl olarak gösterince kötülük yapmak çok kolay oluyor. Çünkü içimden bir ses geldi. İçimden böyle geldi diyor adam. Ya içinden gelen her ses hayır mı? Yani mide gurultusu olur, bağırsağın bozulur. Bak bunlar hep içeriden gelen sesler. Bilinçaltı bir şey olur. Ama daha çok nefsin sesidir o. Yani aman önüne fırsat geldi, bu yalanı söyle işi kurtar. Bu işte içimden gelen bir ses. İçinden gelenin kaynağını bilmiyorsan sen hayatta ahlaklı olamazsın ki. Çünkü içinden gelen ses sana kötülüğü emreder. Ama o sana iyilik gibi gözüküyor. Çünkü benim işime yarıyor. Benim kârıma, menfaatime.
1: Ya da kötülük yapmadınız diyelim.
0: Evet.
1: Kurallara uydunuz.
0: Evet.
1: Ama iyilikle ilişkiniz yok. Onu da akıl üzerinden konuşursak, sizin burada bir YouTuber yabancı Pakistan'a geliyor.
0: Evet.
1: Kısa gibi bir hikaye. Onu hatırladım. Anlatır
0: çok
1: mısınız?
0: İlginç. Yeni Zelandalı bir...
1: Yani onun üzerinden doğru. De akıllı konuşalım.
0: Şimdi Yeni Zelandalı bir adamın YouTube videosunu, seyyah adam, motoruyla geziyor sağ solu. Pakistan'da bir dağ köyüne gidiyor motoruyla. Fakat o arada motoru bozuluyor. İşte diyor, acaba bulabilir miyim? Burada da dağ başı, köylerde tamirci bulunur mu? Bir köye varıyor. Orada gerçekten motosiklet yapan gariban, küçücük dükkan olan bir Pakistanlı adamın dükkanına giriyor. Adama gösteriyor, işte çat pat yamyamca anlaşıyorlar. Motorun arızasını söylüyor. Ve Pakistanlı usta başlıyor, onunla uğraşıyor. 200 saat uğraşıyor. O arızayı gideriyor. O arada tabii buna çay, efendim yemek söylemeye çalışıyor. Seninki tabii irkiliyor çünkü batılı kafa. Birisi bana bir şey veriyorsa karşılığında mutlaka bir şey alacaktır ya. Rasyonel akıl ya, hesap ya. Yani ulan bir şey veriyorsa bir şey almak isteyecek bu
1: arada.
0: Ya da
1: niye yapıyor yani?
0: O yüzden niye yapıyor? Karşılıksız bir şey olmaz ki hayatta. Kafir öyle düşünür zaten. Dolayısıyla yıkıcılığı da oradan gelir.
1: Bir de Pakistan zaten
0: gariban. Abi o adam buna işini de yapıyor. Bu çıkarıyor, para vermek istiyor. Adam sanki dehşetli bir şey görmüş gibi. Hayır olmaz. Parayı görünce nasıl yani? Sen bizim misafirimiz, olur mu falan. Adam ya olur mu ya? Sen bir sürü masraf yaptın. Oradan alet aldın, taktın falan. Hayır kesinlikle diyor. Ve adam şoka giriyor. Yani diyor, adam işini yapıyor, bununla geçim sağlıyor ve fakir birisi, belli dağ başında, daha da fakir bir adam yani şehirdekinden. Ve peki burada akıllı olan kim? Düz akla bakarsak, yani hesapçı akla, alma verme aklına bakarsanız Pakistanlı Müslüman adam çok akılsız. İşte Müslümanlar bu yüzden battı diyenler bile çıkabilir. Halbuki Müslümanı Müslüman yapan şey zaten odur. Yani İkram, kerem, Allah'ın, cömert olan Allah'ın kulu da cömert olur.
1: Yani bu buraya niye geldiğini bilip reçeteye uygun bir şekilde yol alan akıllı bir insan.
0: Aynen. Ya o adam mesela okumamıştır, bu kadar ayet bilmeyebilir. O tamirci pek çoğumuz gibi. Efendim o konuda kitaplar okumamış olabilir. Hiçbir hadis-i şerif belki ezberinde yoktur. Fakat imani akıl, nurani akıl ona iyilik emreder.
1: Çünkü niyet ettiğinde gelir. Evet. Ben de başka bir örnek aktaracağım. Bunu okuyunca aklıma geldi. O sebeple de Hikmet Genç'i aradım. Çünkü birkaç sene önce anlatmıştı. Suudi Arabistan'da bir bedeviyle hikayesi. O gözü dolarak anlatmıştı anlatırken de yine. İşte böyle malum çok sıcak öğleyin bir zamanda. Birinin evinin önünde otomobili bozuluyor. Hemen birisi çıkıyor bahçeden, işte soğuk su getiriyor. Sonra otomobili soruyor. Bunu diyor yine, bizim bir Pakistanlı var diyor, Amerikan arabalarından o anlar diyor. Onu çağırtıyor. Fakat öğleyin aslında yani 3'e 4'e kadar çalışmıyorlar sıcak sebebiyle. Ama adam o şeyini bozuyor, kuralını, bu adamın hatırına. Geliyor, arabayı tamir ediyor. Bu arada yemek ikram ediyor adam. Tam parayı ödeyecek Hikmet Bey. Tamirci diyor ki ödendi. Kim ödedi? Nasıl ödendi? İşte diyor ev sahibi dönüyor, diyor ki siz beni zaten ağırladınız. Yani bir de şey parası. O zaman Hazreti Ömer'e Ömer'in ağzından bir hadis-i şerif söylüyor. Yani Hazreti Ömer aynı şekilde birisine yardım ederken o hadis-i şerifi söylüyor. Yani zor durumda kalan birisi bir insanın evinin önünde gelince, şimdi hadis-i şerifi maalesef hatırlamıyorum. Ama Hikmet Bey İbn-i Sebil, yolda kalan kelimesini kullandığını söylemiş. Adam da demiş ki yani mealen, tam cümlesini söyleyemeyeceğim. Zorda kalan biri benim kapıma gelmiş. Ben bunu şey yapar mıyım yani?
0: Kaçırır mıyım?
1: Kaçırır
0: mı? Bu fırsat kaçar mı?
1: Yani iyilikte yarışıyor.
0: İşte bundan sömürgecilik
1: kendi
0: çıkar mı?
1: Kendi kendiyle yarışıyor.
0: Mesela böyle davranan insanlardan, gelen herkese kim olduğuna bakmadan, hemen aç mısın? Yolda gördüğü birisine tanımıyorsun. Hatta yabancı, hatta gavur olduğunu biliyorsun. Yani senin dininden
1: fark
0: değil.
1: Fark etmez.
0: Fark etmiyor. Aç mısın hemen? Yani götürüp kendi küçük sofrasına bile paylaşabiliyor. Hatta kendisi yemiyor. Ona yediriyor. Şimdi bunu yapan adam sömürgecilik yapabilir mi?

0: büyük bir yalan sistemi kurabilir mi? Batı'nın bugün yaptığı gibi. Yani Batı böyle gözümüzü kamaştıran maddi varlığına neyle ulaştı? Yani onun sermayesi ne? Efendim çok çalıştılar. Yapma ya. Çok mu çalıştılar? Çok çalıştırdılar mı? Çok çalıştı. Üstelik çalıştırdıklarına tecavüz ettiler. Çalıştırdıklarına her türlü kötülüğü yaptılar. İstedikleri zaman öldürdüler. Şimdi kölelikle ilgili kitaplar okumalarını ben gençlere özellikle söylüyorum. Siz köleciliği anlamadan Batı'yı anlayamazsınız. Çünkü size parıltılarına bakıyorsunuz. O parıltıların da çoğu zaten boş. Arkaya bakınca onların da arkasında şeytani şeyler var. İşte cep telefonu üretiyor. Allah razı olsun. Acaba cennete gider mi? Efendim Edison ampulü icat etti. Acaba cennet... Böyle saf dil diyeyim. Hadi öyle söyleyeyim ahmakça. Sorular soruyorsun. Ya hayır olan bir şeyi o adam verir mi? Bedava navigasyon programı var. Değil mi? Ne kadar hayırlı insanlar ya. Bu batılılar abi. Allah razı olsun. Yani bak bedava bizim bir yerden bir yere çok hızlı ve güzel gitmemizi sağlıyorlar. Ya bunlar da mı kötü ya kardeşim? Yapma ya. Yani navigasyon programı adam sana niye bedava versin? Uydu kirası ödüyor. Kaç tane uydu kullanıyor? Milyonlarca dolar. Bir yerden çıkarıyor adam. Acaba nereden? Sen farkında değilsin. Senden çıkarıyor. Senden çıkar. Kendi elinle köleleştiriyor. Eskiden boynuna bukağı bağlıyorlardı. Ayağına zincir bağlıyor. Kendi plantasyonuna götürüyordu. Çalıştırıyordu. Şimdi adam dedi ki biz bunlarla niye uğraşalım? Önce fabrika işçisi yapalım. Fabrikada işçiye ihtiyaç var baba. Adamlar dediler ki özgürlük. Yani artık bütün köleliği yok ediyoruz. Lincoln falan. Öp elimi. Öpüyorlar elini. Efendim biz özgür insan olduk. Tamam. Nerede özgürsün abi? Fabrikada köle gibi işçi olarak çalışacaksın. Kendi kilisen olacak. Benim kiliseme giremezsin. Benim sinemama giremezsin. Benim kaldığım otelde kalamazsın. Aynı lokantada yemek yiyemezsin. Bir yüzyılda böyle idare ediyorlar ama özgürlük lafları her yerde. Tanrı insanları eşit yaratmış. Bu laflar her yerde. Aynı dönemde adamlar orduda bile aynı birliği almıyorlar. Yani dolayısıyla kendi isimlerini vermiyorlar. Kendi isimleri bile isimleri değil. Bugün mesela Amerika'daki, İngiltere'deki zencilerin soyadları kendi soyadları değil ki. Köle efendilerinin soyadlarıdır. Bir Yahudi soyadı olur mu? Mesela Whoopi Goldberg var. Goldberg tipik bir Yahudi soyadıdır. Whoopi Yahudi mi? Yok değil. Demek ki ataları bir Yahudi efendinin kölesiymiş. Shaquille O'Neal. O'Neal abi Gal İskoç soyadı. Lan ne alaka adam İskoç'a hiç benziyor mu? Değil. Demek ki ataları öyle. Yani o yüzden Malcolm X kendine X dedi. Bunu reddetti anladığı için. Ben köle efendilerinin verdiği şeyi kabul etmiyorum. Ben köle değilim. Çünkü Müslümanım. Şimdi dolayısıyla modern kölelikte de zihni prangalar var. Bizim bunun farkına varmamız aklın temel gereği. Müslümanlar efendim gittikleri yerde niye bunu yapmadılar? Yapsalardı Batılılar gibi şimdi herkes Türkçe konuşurdu. Osmanlılar
1: işte o zaman akıllı olmazlardı.
0: O zaman akıllı değiliz. O zaman rasyonelsin.
1: Şimdi evet. Başka bir şey üzerinden de müsaadenizle konuşurken aklıma geldi. Ama ne aklıma geldi?
0: Gelir, gider.
1: Evet, birkaç zaman önce de düşündüm üzerinden bir şey test edelim diye. Akılla da alakalı elbette. Müslümanlarla ilgili Müslümanlar, biz kendimiz çok kritik yapıyoruz. Pek de parlak bir halimiz yok. Ama baktığımızda bugün yerkürenin en batısından böyle test etsek, biraz evvel ekmeğini paylaşmaktan bahsettiniz. En garibanı, en zengini yani
0: fark etmez.
1: Ama paylaşmak. Gibi birisinin aç ya da fakir falan olması da gerekmiyor yani. Bir şeyi paylaşmak,
0: tabii,
1: bir
0: tabii.
1: Sofrayı paylaşmak.
0: Yemeği ısmarlamak, ısmarlamak diye bir fiil var.
1: Mesela, bunun evet batıdan böyle geldiğimizde hala işlediği yer Müslüman coğrafyası. Yani Müslüman coğrafyasındaki milletler çok üstün insanlar oldukları için değil, Müslüm oldukları için. Ve böyle gördükleri için, hatta gayrimüslimleri bile o Müslümlerin içerisinde böyle gördükleri
0: tabii
1: için sofralarını açarlar.
0: Evet. Şimdi de
1: sadaka verirler.
0: Evet. Şimdi zaten burada şöyle bir şey var. maddiyatı.
1: Yani akıllı insanlar.
0: Evet. Gerçek akıl. Çünkü öbürü rasyonel bir hayat. Tokatlayarak, yüterek, aldatarak, propaganda yaparak.
1: Değil. Ama böyle zannediyoruz.
0: Evet. Yani. Ve o yola girdiğimiz için Müslümanlıktan çıkıyoruz. Bakın iki asırdır olan şey bu. Batının başarısını, maddi bir başarı, o maddiyatın da temelini sanki onların aklından kaynaklandığını düşünüyoruz. Akıl kelimesini özellikle kullanmıyorum. Rasyonalitelerinden kaynaklanıyor. Bakın rasyonalite ayrı bir boyut, akıl ayrı bir boyut. Zaten aklın da birçok şeyi vardır, katmanı vardır. Oraya girmeyelim ama temel olan şey şu, kendi toplumumuzda da görebiliriz. Mesela zenginler daha ağlak olurlar. Toplumdaki en muhtaç insanlar zenginlerdir. Kime halini hatırını sorsan zengin ağlar. Halbuki fakir bir lokma iki lokma yese o gün şükreder. Mal biriktikçe...
1: Mal da biz araya gidelim.
0: Girelim yani
1: dönüşte
0: mal
1: devam
0: dediniz.
1: Edelim.
0: Evet reklamlar. Evet,
1: şu anda birikti çünkü evet. Biraz daha buradayız.
0: Eyvallah tabii.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: araya gittik, mallar birikiyordu. Biz de reklamları aldık. Buyurun.
1: Yani şeyi konuşuyorduk. Gerçekten dünyada bir genelleme yapılsa, zengin toplumlarda tabii ki iyi insanlar ayrıdır. Onlardan biz bahsetmiyoruz. Genel toplum ahlakı, genel normlardan...
0: Hepimiz için geçerli.
1: Hepimiz için.
0: Yani tabii. Zenginlik düşmanlığı falan da değil, yanlış anlaşılması.
1: Fark etmez yani hangi yoldan...
0: Ama insan kendini tarttığında, tabii, acaba çok param olsa nasıl
1: zenginlik
0: olurum?
1: Zenginlik de bir nimettir. Yani zenginlik de
0: veremiyor.
1: Bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse. İlim de bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse ve hakka kullanılırsa. İslam'da
0: yoksa
1: hep öyledir.
0: Yoksa akılsız olursunuz.
1: Tabii. Ya ahirete yaramayan her iş, mahşere yaramayan her iş ahmaklıktır.
0: Yani ebedi hayatı.
1: İstersen Einstein ol, istersen ne olursan ol. Ha başkalarına bilgi olarak faydan olabilir, bana da olabilir. Ama o benim kârımdır, onun kârı değildir. Çünkü ona yaramıyor. Nerede yaramıyor? Ebediyette. Bu sınırlı hayatı
0: niyetine
1: ben de...
0: Niyetine göre.
1: Ha, ben de yaşayacağım, o da yaşayacak.
0: Ama Budist niyetine göre.
1: Eski moda yaşayacak.
0: Değil
1: dolayısıyla
0: mi?
1: Tabii nereye bağladığına...
0: Niyet çok önemli çünkü.
1: İşte nereye bağlamak, niyet o demektir. Bir yere bağlamaktır. Bu bağ kelimesi çok ilginçtir. Yani
0: devenin bağı hala
1: bizim bütün
0: bizimle.
1: Temel kavramlarımız, benim onunla ilgili de bir yazım var, Yön ve Yol kitabımda. Bağ kelimesi üzerine. Birçok temel kavramda bağ anlamı vardır. Bağ, bağlanmak, bağıtlamak, bağışlamak. Türkçedekilerini sayıyorum. Bağımlı, bağımsız. Bunların hepsi çok önemli. Bağdaştırma, bağışık. Bakın bunlar...
0: Bağış.
1: Tabii, bağış. Dolayısıyla işin temeli aslında bir gücü nereden elde ediyorsun? Hangi usulle elde ediyorsun? Onu nasıl kullanıyorsun? Ve kendini o güce göre nereye koyuyorsun? Yani o güç seni kibre doğru mu sevk ediyor? Yoksa sorumluluğa doğru mu sevk ediyor? Şimdi bugün Batı'da bize de hemen tabii ithal ediliyor maşallah. Bir dakika beklemeden Batı'da ne üretilirse altına üstüne bakmadan yutuyoruz. İşte sosyal sorumluluk projeleri. Ya sosyal sorumluluk projesi ne ya abi? Benim gençimde öyle bir laf yoktu.
0: CV'ne yazıyorsun.
1: Evet, Batı'da ne uydurulursa ben biraz biliyorsunuz bu kavram tarihi de, kavramların tarihleriyle de uğraşıyorum. Kendi hayatımda yaşadığım, hatta bir bundan birkaç sene önce bir konferansa davet ettiler, büyük bir konferansa Afyon'da. Dediler ki dayanıklı toplum temamız. Ben telefonda arkadaş onu söyleyince ne toplum? Dayanıklı toplum. Vallahi duymamıştım. Yani bu kadar sosyal.
0: Neye dayanıklı?

0: Dedim baba dedim bu nereden çıktı dedim ya. Gene batılı bir şey uydurdu sizi yeniden yutmak için. Yani 50 kapıdan yuttu. 51. kapıdan da yutsun diye. Alıyorsunuz altına üstüne lan bak bu bize yarar mı yaramaz mı? Bu nedir abi? Mutlaka bir şeytanlık vardır. Yeni bir kavram. Bakın bu kesindir. Çünkü batıdaki bilgi yapısı güç yapısının bir şubesidir. O gücün ahlakı neyse bilgi ahlakı da aynıdır. Yani bilim adamları çok ahlaklı olup siyasetçileri, istihbaratçıları, Epstein'ı çok namussuz olmaz. Ulan işte bu namussuzluk sistemi zaten. Niye? Para nereden geliyorsa düdüğü onlar çalıyor. Yani senin bilimsel araştırmaların bakın o Epstein'ın masasında bir sürü bilim adamı var. Dünyada belli başlı adamlar var. Ha, aynı zamanda çok bilimsevermiş öyle mi? Yani hani bilim adamları evliya gibi ya yani adamlar hiçbir kötülük. Ne alakası var? Fonu nereden alıyor bu adam? Cebinden mi ödüyor araştırmaların fonunu? Milyonlarca dolar. Üniversiteler sen orada araştırmacı veya profesör olarak çalışırken araştırmaya çok önem verirler. Ama para nereden geliyor?
1: Belki daha güzel icatları olan bir takım bilim adamları vardı yola çıkmış.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: İşte o fonlardan istifade edemediği için i̇şte hiçbirinden Tesla, haberimiz olmadı.
0: Tesla onun çok güzel bir örneği. Edison denen bir üçkağıtçı. Bütün patent bürosunu rüşvet veriyor Doğu yakasında. Orada çıkan herhangi bir patent önce adamın önüne düşüyor. Önüne getiriyorlar. Adam hemen onu kapaklıyor. Benim diyor. Tak. Rüşveti veriyor kendi düzeni. Tesla'yı da öyle mahvetti. Tesla'nın çok orijinal şeyleri olmadı. Aynı şey kanser araştırmalarının. Şu anda nezle gibi Allah muhafaza etsin. Kanser her yerde yaygın. Bakın dünyada bu kadar yaygın bir şeyin tıbbi araştırmaları hala fon eksikliği var. Yani bunu onkologlar söylüyor. Tıpçılar söylüyor. Amerika'dakiler vay veyla feryat ediyorlar. Ya hala yeterince fon alamıyoruz. Niye? Üç kağıda ayrılan paralardan adam ona verir mi? Çünkü kanser de büyük bir yeme içme tezgahı. Neyse biz bu dayanıklı toplum. Allah Allah. E tamam dedim. Kapattım telefonu. Hemen araştırmaya girdim tabii. Dayanıklı toplum.
1: İngilizce yazdınız.
0: Dayanıklı. İngilizce, Fransızca aradım abi. Oradan, buradan, şuradan.
1: Neymiş dayanıklı toplum?
0: Resilient. Resilient society. Dedim ki ya ben bu arkadaşları nasıl uyandırayım? Yani ben bıktım usandım. Çünkü gençliğimden beri kavramları biliyorum, takip ediyorum. Türkiye'ye nasıl ithal edildiklerini Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladım 89 yılından beri takip ediyorum. Hatta oraya ilk girdiğimde kalkınma kavramının uyduruk bir şey olduğunu söylediğimde şoka girmişler. Çünkü DPT kalkınma üzerine çalışan bir şey. Nasıl ya yani?
1: Kalkınma mı?
0: Bizim kalkınma diye bir şey yok. Kalkınma şu. Batı'nın müsaade ettiği ölçüde ve onun kapılarını bu memleketin bazı şeylerini onlara kapı açacak şekilde yapmaya kalkınma.
1: Aslında kalkınma.
0: Kalkınma. Neyse. Development işte onun karşılığı olarak uydurmuşlar. Dolayısıyla dayanıklılığı da araştırırken onu gördüm. İşte hangi alanlardan bu kelime rezilyans devşirilmiş. Önce gemicilikten şudur budur. Neyse uzun laf. Ben onlara çıkınca ilk slide'ımı dedim ki arkadaşlar bu yeni kavramı ben yeni öğrendim.
1: Yani o dayanıklı toplumdan muradı neymiş? Şey o, konferans.
0: Önemli değil o da uyduruk bir şey. Ama asıl mesele şu anlatmak istediğim. Dedim ilk slide'da bakın inanın belki 100 tane kavram yazmış. Dedim ben üniversiteyi bitirdim 1989 devlete girdim aynı zaman. Bizim batının üretip anında yuttuğumuz kavramları dedim bakın listeledim. Daha unuttuğum çok vardır. Kendi alanımın dışında yüzlerce, binlerce vardır. Onları bilmiyorum. Ama en azından kendi uğraştığım alanla. Dedim arkadaşlar bunların hepsini anında kullandık. Fakat bunların hiçbirisinin hakikatine ulaşamadık. Bu size bir şey anlatmıyor mu? La adam senin önüne bir yem atıyor. Yemi yutuyorsun. Onun kullandığı yem olduğunu sanıyorsun. Halbuki onu kullanmıyor. O sen onu yut diye yapıyor. O kendi yemeğini yiyor zaten. Ve senden yiyor. Dolayısıyla burada bir şey dikkat etmek lazım. Bu kavramlar masum şeyler değil. Toplumsal cinsiyet. Ne demek ya? Bir kere o tercüme de rezalet bir tercüme. Çünkü iki kelimelik bir kavram değil o. Yani gender. Tek kelime. Biyolojik olmayan toplumun tanımladığı cinsiyet demektir. İşte efendim biz ona toplumsal cinsiyet. Ha, demek ki sende karşılığı yok. Hiç düşünmedin mi?
1: O mesela 70'ler

0: feminizmle kadın erkek, o da tabii eşitliği,
1: eşitlikle ne demek? Başlayıp evet, azgınlığa doğru
0: diye evet. Çıkmış.

0: Peki üniversitede hangi bölümde ders veriyorsunuz dedim. Gender politics dedi. İngiliz şivesiyle. Ya dedim, o sapkınlıkları anlatmak da sizin gibi bir mümin insana düşer değil mi? Hayatınız bu sapkınlıkları anlatmak ve meşrulaştırmakla geçecek. Şuursuzluğa bak. La adam gender politics diye anlatıyorsa sen niye kapılıyorsun? Senin aklın yok mu işte bak. Aklı kiraya verenler asıl bunlardır. Batı'da ne üretilirse ayet gibi. Efendim Batı'da Heidegger diye bir şey var. Heidegger. Sabah Heidegger, akşam Heidegger. Efendim Batı'da Kant diye. Sabah Kant, akşam Kant. Ulan bu adam kim ya? Ya sonuçta gavur gelmiş, gavur gitmiş bir adam. Kıymeti bu kadar. Olur mu efendim? Çok büyük filozof. Ulan çok büyük filozof. Kendine yaramamış. Hani mahşer ya akıllılık. Bu adam akıllı bir adam değil. Zeki bir adam olabilir.
1: Evet ama şimdi
0: Yani benim alacağım ekmek orada yok. Benim alacağım ekmek.
1: mahşere gitmeden daha yani
0: Ha.
1: mahşerde ne olur onu hani Allah biliyor da.
0: Yok, adamın hayatı belli.
1: Hayır
0: Yani
1: hayır
0: yaşadığı
1: yani
0: şey belli.
1: şeyini bilmiyoruz.
0: Kant yoksa Müslüman mı öldü demek ki
1: Yok
0: ama
1: yok onu demiyorum.
0: yeni
1: Ama
0: efsaneler çıkarmıyor.
1: mahşere gitmeden önce yani artık işte dün Jean-Paul Sartre'la Simone de Beauvoir vardı. Birkaç sene evvel Michel
0: Simone de
1: Foucault
0: Beauvoir
1: vardı. Yani hayır
0: sahibi
1: böyle.
0: kızları alıp ona peşkeş
1: Evet
0: çekiyordu.
1: artık yani böyle
0: Çok
1: hiç isim
0: insancıl ama
1: kalmadı.
0: filozoflar. Evet.
1: Neredeyse
0: Yani şunu demek
1: baktığımız
0: istiyorum.
1: zaman.
0: Mesele o değil. Mesele şu. Müminlik en kıymetli şey. Ha en kıymetli şey görmüyorsan mümin değilsin. Bu kadar basit. Yani bir şeyi onun üstüne koyuyorsan zaten insanın payesi neyi üste neyi alta koyduğuna göredir. Dolayısıyla bizdeki akılsızlık akıl kelimesiyle başladı. Yani Batı'da akıl var. Bizde de olması lazım. Allah haklediniz diye sürekli emrediyor. Biz uzaklaştık. Adamlar bak akla yapıştı. Kurtuldular
1: Ve
0: gibi.
1: biz
0: Boş
1: akıl
0: laflar.
1: kelimesinin şimdi girişte siz etimolojisini anlatırken arkasındaki ruh ve manadan habersiz olduğumuz için bugün
0: Kendimize ait şeylere kıymet
1: artık
0: vermediğimiz için.
1: biraz evvel İngilizcesini anlattınız. Biz onun gibi bir manalandırma yapıyoruz. Onun için de akıllı diye tavsif ettiğimiz şeylerin ahmak olduğunun farkında değiliz.
0: Evet.
1: Yani en masum şekilde ahmak
0: Seni
1: diyoruz.
0: ahmaklaştıran
1: Tabii
0: şeyler.
1: daha da kötü şeyler Allah korusun
0: Mesela küçük bir
1: söz
0: örnek vereyim
1: konusu.
0: yine Berkus
1: Buyurun.
0: Hanım. Ta Vanberi'den beri hatta daha evvelinden beri Batı'da bir takım oryantalistler var. Bunlar da devletlerden, istihbarat örgütlerinden beslenen adamlar. Biliniyor. Yoksa adam niye Arapça öğrensin? Saçını başını 30 sene, 50 sene niye o konuda? Bir Batının ne ilgisini çeker? Ha efendim şahsi ilgisi vardır. O zaman oradan para bulamaz. Kendi parasıyla o bir yapıyorsa yapsın. Var öylelerin. Çoğunluğu değil. Peki bu adamlar Osmanlı'ya geliyorlar. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde o dönemde 23'ten sonra yine başkaları da geliyor. Massignon geliyor. Efendim Toynbee geliyor. Bernard Lewis geliyor. Bunlar daha yakın zaman. Daha evvelde Van birisi geliyor.
1: Endonezya'ya sunup gidiyor.
0: Bakın
1: Tarihe geçiyor. Hatta
0: Hurgronje,
1: adam. Hı.
0: Hollandalı alçak adam.
1: Ve büyük.
0: Şimdi
1: Yani
0: bunların
1: ne kadar
0: hepsi
1: çok iş görüyor.
0: sömürgeci güçlere çalışan, dil biliyorsa onun için öğrenen, Kur'an'ı araştırıyorsa onun için araştıran, Müslümanların efendim Şia neymiş, Sünnilik neymiş diye araştırıyorsa o bir şey için yapıyor onu. Senin için yapmıyor. Kaşını gözünü sevdiği iş. Fakat bunlar bizim memlekete geldiğinde o kadar saf diller ki bizimkiler. Aa adam efendim Avrupa'dan bir alim geldi. Kim? Vanberi. Ulan adam tescilli Macar Yahudisi İngiliz ajanı. Hatta duble ajan yani. Birçok hükümeti aynı anda çalışan bir herif. Bu bilinen bir şey. Herkes biliyor. Fakat Abdülhamid'e kadar alayı valayla ile bunlar ağırlanır. Altlarına her türlü imkan verilir. Kütüphaneler açılır. Bütün ilimler onlara önlerine açılır. En kıymetli alimlerimiz onlarla görüşürler. İki şey var burada. Bir, yabancı da olsa kimdir? Belki hidayetine vesile oluruz diye.
1: İyi niyet.
0: Tabii ki iyi niyet. Tabii ki kötü niyetli olan yok zaten. Fakat insan o deliklerden artık 200 sene sonra ısırılmamalı. Yani bir adam Montgomery Watt gelip senin efendim İslam düşüncesinin belli dönemlerini övüyorsa Hazreti Peygamberle ilgili övücü bir şey. Yani bir soru işareti kafanda sallansın yavrum be. Yani bu kadar da saf olmayın. Saflık ayrı bir şey. temizlik ayrı bir şey. Yani bu saflık ahmaklığa doğru gider.

0: Çünkü kaçıncı kere sokuluyorsun? Yani bir gelene bir bak. Bu adam neci? Efendim çok bizi çok seviyor. Türk musikisini efendim Anna Masal'a geldi. Efendim Anmar İşimel geldi. Çakma Müslüman olanlar var biliyorsun onları da. Yani akılsız adam başkasından onay bekleyen adam. Öyle bir kompleksi var ki. Yani bir batılı onun musikisine gelip efendim ne güzel müziğiniz var deyince
1: heyecanlanıyor.
0: Alayı senin olsun. Feda olsun. Adam bütün kapılar açıyor. İrtibatlar kuruyor. Onu 50 bin tane adamla tanıştırıyor, görüştürüyor. Adamın elde edemeyeceği bütün istihbaratı tek elden veriyorsun. Yani bu bir yabancı düşmanlığı değil. Ama karşındaki insanı bir ölç. Nasıl bu toplumda ölçüyorsun birbirimize karşı? Yani bu adamla ticaret yapılır mı? Bana bir söz verdi acaba tutar mı? Değil mi? Düşünüyorsun ya. Yani. Akıl ne yapıyor? Murakabe ettiriyor. Kıyaslıyor. Muhakeme ediyor. Murakabe ediyor. Yani bir şeyin altına üstüne ucu ne olabilir? Bugün ne? Gelecek ne olabilir? Akıl bu işleri sağlıyor. Bağlar kuruyor. İleri geri, yandan soldan. Dolayısıyla özellikle batıyı algılamada, batılı oryantalistleri özellikle algılamada, batıdaki üretilen bilgiyi algılamada bu iki yüzlülüğü asla unutmamak lazım. Yüzüne gülen herkes, ne kadar kıymetli efendim şeyleriniz var diye, herkes gerçeği söylemiyor. Gerçek düşüncesini söylese sömürgeci güçlere çalışmaz, yüreği burkulur. Memleketine gidince, ya bu adamlar bana bu kadar güzel insanlık gösterdiler lan. Ben hala şu bizim namussuz hükümete, Fransız hükümeti, Belçika, İngiliz, rapor Alman. Edeceğim. Ben hala bunların pis emellerine alet olmayayım ya. Lanet olsun arkadaş ben bırakıyorum diyen var mı? Ben bilmiyorum. Massignon'undan tutun. Lewis'ine kadar. Biz bir de kalktık Bernard Lewis denen Siyonist alça Atatürk Barış Ödülü verdik. 1998 yılında 28 Şubat sürecinde.
1: Biraz da deyimleri söyleyeyim yine sizin
0: lütfen
1: kitabınızdan. Aklı pazara çıkarmışlar. Herkes yine kendi aklını satın almış.
0: Evet.
1: Akıl kişiye sermayedir. Akıl parayla satılmaz. Akla gelmeyen başa gelir.
0: Aynen.
1: Akıl akıldan üstündür. Akıl için yol birdir. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.
0: İyidir, evet.
1: Akılsız başın zahmetini ayaklar aynen çeker. Akıl yaşta değil baştadır. Ve suçlamada da övmede de akıl üzerinden kurulan cümleler. İşte aklını kullanmadın. Bir tanesini de burada gördüm. Siz yazmışsınız. Ben de ilave ettim. Aklınla bin yaşa diyerek överiz diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Onu demek ki içinde aklın manası var ki. Mesela büyüklerimiz hay aklınla bin yaşa, der. Aynen. Orada hay boşuna söylenmemiş.
0: Allah-u Teala'nın ismi.
1: Evet. El yani hay aklınla bin yaşa denir. Değil mi?
0: Allah'a bağışlıyor.
1: Evet.
0: Yani Allah akıl fikir versin. Bakın akıl fikir ikiliği vardır. Akıl sır ikiliği vardır. Sır ve akıl tasavvufta.
1: Akıl sır ermiyor.
0: Letaif isimleridir bunlar. Yani manevi.
1: Akıl fikir verirsin.
0: Manevi mertebe isimleridir. Dolayısıyla mesela tasavvufta, seyri sülükte belli seviyelerde sır açılır. Bunların manevi şeyleri var. İnsanın hem bedensel hem manevi Allah ile olan yakınlaşma aşamalarından bir şeyler. Ahva var vesaire böyle şeyler letaiften.
1: Yani akıl sır ermiyor dediğimizde.
0: Oradaki sır o evet. Yoksa gizli olan şey gizem demek anlamında değil sır. Temel olarak o anlamda ama bir latifenin ismi. Yani Allahu Teala'nın insanın bedenine koyduğu manevi menfezler var. Manevi merkezler var diyelim. Bunların önemleri ve işlevleri farklı. İşte tasavvuf ehli bunları bilir. Çünkü bunlar üzerine terbiye görürler. İlerleyen şeylerde o virtler, dersler, zikirler,
1: evratlar. Yani akıllandıkça onlar aktive mi oluyor?
0: Gerçek akıllı olmaya doğru sevk ediyor işte. Ve aklın birçok boyutu var. Yani akıl tekil bir şey değil, homojen bir şey değil. Yani mesela aklın muhakemeyle ilgisi var, tasavvurla ilgisi var, tahayyülle ilgisi var, intikal ile ilgisi var. Yani bir şeyi çabuk kavramak. Fıkıh ile ilgisi var. Fıkıh kelimesi de ne demek? Bir şeyi temelinden kavramak demek kelime anlamı. Fakih meseleyi temelinden kavrayan, üstünkörü değil. Bugünkü dinden bahsedenlerin maalesef bir kısmı gibi değil.
1: Ya esasdan mütalaa etmek gibi mi?
0: Gibi. Ama onu yapmak için de temel

0: bir kavrayışı var. Yani çok bilgisi olmasa bile temelinden kavramış. Hani öyle insanlar olur. Mesela bizim siyaset biliminde düşünün. Adam bizim kadar okumamıştır. Biz doktora yaptık, şunu yaptık. Tamam. Adam onu yapmamış. Fakat öyle bir siyasi kavrayışı var ki adamın. Yani sen ondan öğrenirsin. Güya o adamın hiçbir şeyi yok. Akademik titri yok. Adam bir meseleyi öyle bir anlatır ki hani okumamışlarda böyle çok hikmet söyleyenler çıkar. Onlar gibi. Sen öğrenirsin onlar. Dolayısıyla kavrayış çok önemli. Birçok boyutu var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab, lüb. Mesela bu da bir aklın başka bir çeşidi.
1: Nedir?
0: Aklın aklı. Aklın özü demektir. Fuad var. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ya bunlar farklı şeyler, manevi özellikleri farklı akıl türleridir. Dolayısıyla bir tek rasyonalite efendim her insanda olan hesapçı akıl değil. O herkeste var. Müslümanın bir de üstüne nurani aklı var, fuadı var, lübbü var vesaire vesaire daha bir sürü var. Dolayısıyla bunu öğrenelim abi işte yani rasyonalite benim doktora tezim bir kısmı rasyonalite, modern rasyonalite eleştirisidir. Yani rasyonalite üzerine ben mesela doktora okuduk yazdık falan filan. Ben şimdi kendi dinimin, kendi geleneğimin, medeniyetimin temel kavramlarını bilmiyorum. Gitmişim Kant'ta rasyonaliteyi anlatıyorum, Habermas'takini anlatıyorum, Rousseau'dakini
1: anlatıyorum. Ama hazır,
0: babacığım ayıp ayıp. Hayır, o yüzden önce
1: hazır
0: ben...
1: Hazır bakmışsınız.
0: Heh, ben baktım işte. Her konuda öyle yapmaya çalıştım.
1: Onun için daha kolay konuşmak.
0: Hikmet bizi dünyaya açan bir şey. Resulullah Efendimiz'in emri. Bakın tavsiyesi değil. Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulursa onu almaya en layık olan mümindir. Hadisin tam şeyi bu Beyhaki'deki. En layık olanı mümindir diyor. Ne demek yani? Hikmetin vatanı yok. Menşei yok. Eskimo'da da görebilirsin. Jean-Jacques Rousseau'da da görebilirsin. Tabii. Herkese görebilirsin. Ha bu seni işte müminler neden evrensel bir medeniyet oluşturmuşlar? Yabancı düşmanlığı yok. Hala yok. Birçok işte sömürgeciliğe rağmen, işgale rağmen, katliamlara rağmen hala yabancı düşmanı değil. Bu çok ilginç bir şey. Mesela işte siz bilirsiniz Belçika'da.
1: Çünkü Müslümansınız.
0: Çünkü Resulullah Efendimiz diyor ki sen Allah'la irtibatına bak. Bütün dünya ve bütün dünyada olan insanlardan alacağın şeyler vardır. Olabilir. Sen onlara bak. İnsanlara takılma. Yani onları hidayetine vesile ol. O kadar. Şimdi bizim geldiğimiz nokta hikmet noktası değil. Yani biz bazen gençler onu şaşırıyorlar. Yani sanıyorlar ki işte Batı felsefesiyle uğraşınca, Batılı kavramları her şeyin temeli yapınca, dini anlatırken bile Batılı kavramlar, felsefi kavramlarla anlatınca çok şık oluyor. Çok modern oluyorlar. Diğer gariban Müslümanlardan farkları oluyor.
1: İşte mesela metafiziği ele almışsınız siz.
0: Evet.
1: Biraz evvel hikmetten bahsettiniz.
0: Bir müminde metafizik sır olur mu ya?
1: Evet. Biz o da mesela bizim dilimize girmiş.
0: Aynen.
1: Bir kelime.
0: Sorun şu. Metafizik kavramını felsefeyle uğraşan birisi bilir. Onun konumunu bilir. Kaynağını
1: yerli
0: bilir.
1: Yerinde kullanır.
0: Yerli yerinde. Yerli yerinden çıkarıp senin bir kavramın üstüne oturtunca o senin kavramını eziyor. Bir süre sonra o kavram ortadan buharlaşıyor. Ahlak demeyip sürekli etik dersen, ahlakın yerine etiği kullanırsan, etik geliyor, ahlakın üzerine oturuyor ve bir süre sonra, bakın bir nesil sonra ahlak kelimesini kimse kullanmayacak. Ahlaki olan şeyleri bile etik nazarıyla bakacak. Etik nazarıyla bakınca seküler bir kaynak ve seküler bir açıyla bakacak, ölçülerle bakacak. Etiğin kodifikasyonu çok farklıdır. Yani tıp etiği ayrı bir şeydir. Siyaset etiği ayrı bir şeydir. Her alanda ayrıdır. Onların işte meslek örgütleri kodlar yazarlar. Etik ilkeler falan filan. Çoğu çelişik şeylerdir. Şimdi sen ahlakı tuttun. Yani Resulullah Efendimizin en güzel örneği oldu ahlak. Onu tuttun. Etik diye hesaplaşma, üçkağıtçı mafyaların işte bu efendim etik diye sana empoze ettiği şeylerin altına sıkıştırdın. Bir süre sonra o etiğe göre yaşamaya başlarsın. Mesela dersin ki sapkınlık etik bir şey. Yani sapkınları ben sapkın demem. Niye? Etik değil. Ama ahlaki veya ahlaksıza ahlaksız demiyorsun artık. Bakın dikkat edin dilinize bulaşıyor. Etik değil. Halbuki yaptığın terbiye.

0: Etiksizlik, ahlaksızlık demiyorsun, etik değil, hafif, light. Şimdi dolayısıyla metafizik olayı da şöyle oldu, hatta o bir olaya dayanıyor, belki yazı onunla başlıyordur. Ben genelde somut olaylarla anlatıyorum. Bir gün bir yerde oturuyorum, bayağı böyle dindar bir arkadaş bana dedi ki, ya dedi, metafiziğe inanır mısınız dedi. La, adam Müslüman. Dedim, kardeş sen beni Müslüman görmedin
1: Türkiye'desiniz.
0: Mi?
1: Türkiye'desiniz.
0: Tabii tabii, İstanbul'da. Siz dedim benim Müslüman görmedim. Metafizik yani ne demek, inanır mısınız? Ben Müslümanım ya dedim. Maneviyata inanırım. Metafizik değil dedim. Maneviyat onun adı. Ha dedi, bir şey anlatacağım da dedi. Kardeş ben maneviyata inanmasam nasıl Müslüman olacağım? Maddiyata inanan kafir olur zaten. Yani ben gördüğüme inanırım kardeşim, göster bana diye. Göstermediğini ben inanmıyorum. Bu küfürdür zaten. Dedim kardeş anlat. Sen niye böyle bir soruyla başladın ki? Bakın ne dedi biliyor musunuz? Çünkü dedi bunlara inanmayan kardeşlerimiz de çıkıyordu ondan. La bir anlat bakayım neymiş dedim. Adam olağanüstü bir olay anlatıyor. Normal hayatımızda. Mesela sizin kalbinizde bir niyet doğar. Allah-u Teala tak diye onu önünüze yaratır. Hepimizin başına gelmiyor mu? Geliyor. Efendim evliyalardan. Tabii onlardan da geliyor. Aynı iş, aynı mekanizma. Allah-u Teala'ya onlar başka bir şey koymadıkları için aralarına, Rabbim onların bütün niyetlerini, hak olanları tabii ki, onların da günahları olur, eksikleri olur, ayrı mesele. Ama genelde hak üzerine oldukları için, veli dedim budur. Her mümin velidir. Ayet-i Kerime vardı. Şimdi abiciğim, adam onu anlatıyor. Yani başına öyle bir şey gelmiş. Bir şey içinden düşürmüş şak diye. Adam bunu anlatmadan önce bana girizgah yapıyor, peşev çekiyor. Abicim sen, lan Müslüman maneviyata inanmayacak, neye inanacak bu? Yani bakın artık birbirimizi bu konularla şey yapıyoruz. Metafizik diyor ama ona bakın, diline dolanmış. Halbuki öyle çok da akademisyen falan bir adam değil. Oraya kadar geldi, şimdi etiğin indiği gibi sokak konuşmasına kadar. Bunlar çok tehlikeli şeyler. İki asırdır aynı şeyi yapıyoruz. Bakın Batı'nın rasyonalitesini tuttuk, ayeti kerimedeki akılla eşleştirdik. Bizim akıl kayboldu gitti. Yani aklın işlevleri de kayboldu. Ahmaklaştık. Akıllı olduğumuzu sanarak ahmaklaşıyoruz. Yani Batı'nın eskiden fiziki sömürge olma riski vardı. Şimdi ona hiç gerek yok. Zihni sömürgesi. Duygu sömürgesi. O kapıyı sen açtın. Cihad ettin. Topraklarından kovdun. Eyvallah. Bütün İslam alemi öyle. Cihad farz. Öyle kimse bizim Hindular gibi, Budistler gibi gel baba başımıza otur kimse demez. Dayağı, değneği eline alan gider kafasını patlatır. Bu yurdundan kovar. Filistinlerin yaptığı akıllı bir şey mi? Rasyonel bir şey mi? Çok akıllı bir şey. Ama rasyonel değil. Niye?
1: Şimdi çok güzel.
0: Güya yenemeyecekleri objektif şartlarla koskocaman dünyada Amerika'nın beslediği, bütün imkanların Amerika'nın verdiği bir
1: ve bütün dünyanın da
0: bir devlete karşı hala direniyorlar.
1: Desteğini alarak.
0: Abicim bu işte rasyonel değil. Bu çok akıllıca bir şey. Çünkü bunu Allah için yapıyorlar. Onlar sadece bu dünyadaki hayatlarıyla ilgili değiller. Ahiretle ilgililer. Yenmeleri de bunun üzerinden olacak. Burada gevşeseler yıkılırlar. Burada gevşemedikleri için hala bir varlık olarak kimse zikretmese de, Batılılar kafalarını çevirseler de herkes çok iyi biliyor onların haklı olduğunu.
1: Bir yandan da tıp fakültesini bitirdiğinde belki ölecek, belki bitirmeden ölecek.
0: Tabii.
1: Bu şeyin koşulların içerisinde
0: tabii.
1: Mesela tıp okuyor
0: Allah onlara güç kuvvet versin. Tabii burada bizim toplumlarımızın, genel İslam dünyasının bütün günahlarının maalesef fatura olarak başlarına geldiği yerler buralar. Uygurlar.
1: Ama diğer taraftan diyorsunuz
0: Myanmar'daki
1: ki asaleti
0: Müslümanı.
1: Ve aklı görüyoruz.
0: Bu direncin adı müminlik zaten. Yani ben dünyada şu konuşuluyor efendim. Batı'da artık efendim şey diyorlar, post truth diyorlar. Ben de öyle diyeyim. Efendim dayanıklı toplum, biz de öyle diyelim. Bunu demiyorlar. Direniyor. Hayır. Allah ve Resulü ne diyorsa o. Zaten zamandaki moda söylemlere uysa sorun kalmayacak. Batı için sorun kalmıyor. O tür insanlarla sorunları yok İslam dünyasındaki. Değil mi? Mesela geçen gördüm Fazlur Rahman'ın desteklenmesine dair Amerikalı vakfın raporu var. Bu adam diyor bize yarayan işler yapıyor. Buna burs verilmesi. Rapor 1951 tarih, 53 tarih.
1: Çok işe yarıyor.

0: görüyormuş. Biz de görüyoruz.
1: Onlarda sorun yok. Siz Fransa'da da bilirsiniz. Kenize Murad'a sorun yok. Onlara sorun yok. Selman Rushdie'ye sorun yok. Bunlara sorun olmaz. Bunlar çünkü gönüllü köledir. Bunlar onlara çalışır. Kenize Murad da bu arada vazifeliydi. O açığa çıktı biliyorsun. Dolayısıyla rapor falan yazan bir kardeşimizdi. Şimdi dolayısıyla abicim yani direnmekle ilgili bir şey bu. Efendim herkes böyle söylüyor, ben de böyle söyleyeyim. Biz ama üniversitede böyle okuttular. Bize de okuttular da biz kabul etmedik. Bir de arkasını araştırdık. Bir de kendimize ait olan şeyleri araştırdık. Bu direnç gerekiyor.
0: Şimdi bir aslında konuşuyoruz aynı anda. Akıllı, peki akıllı kim diye yani örneklendiriyorsunuz da. Ondan önce şunu da sormak istiyorum. Mesela aklını kaybetmek İngilizce'de nasıl?
1: To lose mind, one's mind. Birisinin zihnini kaybetmesi aslında.
0: Bizde nasıl kaybediyorsun?
1: Bizde aklı kaybediyor. Zihni değil, bakın başka bir kelime. Şimdi zihin, akıl, dima çok farklı kavramlarımız var. Şimdi genelde mesela İngilizce'de mind.
0: Yani zihni dediğinde zaten o rasyon onun mekanını mı kaybediyor?
1: Şimdi tabii onlardaki bölümleme daha dar bir bölümleme.
0: Başında söylediğiniz
1: ve hesap, yayını. Evet, hesapçı evet. Akla dayalı bir bölümleme. Çünkü manevi tarafı yok. Yani akıl nurani bir şeydir zaten, cevherdir.
0: Yani sizin Mecnun'daki aklını kaybetmek.
1: O zihnini kaybetmiyor ama.
0: Ya da meczup oluyor mesela.
1: Meczup oluyor ama cezb olmuş. Yani deli olmuyor. Zaten Mecnun da deli demek değildir. Cinlenmiş demektir. Neden? Belli bir akılla hareket ediyor ama seninki gibi değil. Senin standart aklın değil o. Başka bir akılla, aşkın aklıyla yaşıyor. Aşkın da kendi aklı var. Bunu ben doktora tezimde yazdım. Allah'tan kabul ettiler tabii. Son şeyini onu yazdım. Liberal demokrasi ve liberal rasyonelitenin sıkıntıları, sorunlarından bahsedince son bölümde, sonuç bölümünde dedim aklı bu kadar tekil, bu kadar homojen, bu kadar sığ, kuru anlamak insanlığın diğer bütün imkanlarını yoksullaştıran bir şey. İnşallah işte ketebeden çıkacak, onun tercümesi yapılıyor şu anda İngilizce'den. Ve dedim mesela aşkın da bir aklı vardır. Merhametin bir aklı vardır. Bunları siz bu rasyonaliteyle kuşatamazsınız, üretemezsiniz. Şu andaki bütün sorun o zaten. Yani
0: bakın, o zaman en fazla sosyal sorumluluk projesinden söz edebilirsin.
1: Evet. Niye? O da ayrı bir üçkağıt.
0: O da aynı zamanda kariyerinde gözüksün diye yani CV'sine eklediğin bir şey olur.
1: Şeyler için, şahıslar için CV'lerine eklenecek, şirketler için vergi kaçınması. Vergiden kurtarmak için. Batı'da başladı bu. Şimdi olayın şöyle.
0: Ahmakça işler.
1: Ahmakça ama nefis evrensel bir şey. Yani Amerika'nın nefsaniyetine hizmet eden şey bizimkine de çok rahat hizmet ediyor. Budist'e de çok rahat hizmet. O hemen yaygınlaşır. Yani nefsaniyet, çünkü ben öyle derim. Arkadaşlar şu batılı toplumları veya sistemleri tavsif ederken lütfen şu eski lafları bırakın. Yani kapitalizm, sosyalizm, sosyal
0: yani
1: demokrasi.
0: Yani çok özür dilerim Savaş.
1: Nefsaniyet.
0: Nefsi emmare. Müslüman'da da, Amerikalı'da evet. da, Budist'te de ne olsa hepsinde aynı biçimde.
1: Evet, aynı biçimde yapar. Yani sahtekarlığı aynı şekilde yaparlar. Oradaki hacker bir metodu kullanıyorsa bizimki burada anında alır. Hatta katmerlisini yapar. Onu katmerli yaptığını Hintli daha da katmerli. Efendim oradan yeniden Rus'a gider, orada daha da. Yani dünyada nefsaniyet, mutlak nefsaniyet küfürdür.
0: Peki o zaman bu devenin bağı, deve bağı, akıl. Yani orada madem ki nefsi emmarenin içine girdikçe ahmaklaşıyorsun, bağ nasıl,
1: şöyle,
0: ne hale geliyor?
1: Şöyle, nefis kendini akıl olarak gösterir. Nefsi emmare budur.
0: Çok güzel.
1: Bunu yapmak makul olan bu, rasyonel olan bu. Sen ne yapıyorsun? Aklın yolu bir. Onun aklın yolu bir dedi, sahtekarlık,
0: o
1: haram.
0: Çok berbat bir laf.
1: Zulüm. Bakın, insan nefsi levvameye nasıl geçer? Nefis gelir, kalbin üzerine kuşatır. Nefsi emmare ve küfür budur. Mümini kurtaran şey Allah-u Teala'yı tasdik ediyor olmasıdır. Ne kadar rezil bir vaziyette olursa olsun. Nefsi emmari seviyesindeki mümin küfre yakındır. Allah muhafaza. Ama imanı onu muhafaza
0: küfür
1: eder.
0: Küfür derken yani aynı zamanda mutlak. Şeyi de düşünelim mi? Bütün hakikati örten. Yani tabii. Burada siz ayet-i kerimeyi yazmışsınız. Evet. Diyorsunuz ki andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.
1: Evet.
0: Şimdi burada siz dediğiniz gibi nefsi emmare... Tekrar söyler misiniz o tarifi?
1: Şimdi ben tarifi. Oradan müsaadenizle devam edeyim. Çünkü onun bir izahı var kendimce. Hı hı. Şimdi nefsi emmarede nefis nurani olan aklı kuşatır. Ve nefis kendini akıl ve kalp gibi gösterir. Yani duygusal olarak da doğru olan bu. Akli olarak, rasyonel olarak da doğru olanı bu. Bütün kumarbazlığını, efendim yaptığı kötülükleri, şerleri hak görür o yüzden. Hak görür. Böyle olması gerekiyor. Doğrusu bu. Güzeli bu. İyisi bu. Dolayısıyla kapitalizm diye bir şey yok. Nefsaniyet diye bir şey var. Roma'da da nefsaniyet var. Ha, nefsaniyetin farklı inovasyonları var. Onun da derinlikleri var tabii ki. Her devirde yeniden yorumlanıyor nefsaniyet. Yani Roma'da farklı bir tarzı vardı. İngiliz ayrı bir şey üretti. Efendim Avrupa ayrı bir şey üretti. Amerika ayrı bir şey üretti falan filan.
0: Yani bir çeşit emmare yok diyorsunuz mahsulü.
1: Nefsaniyet olduktan sonra zamana, zemine,
0: yeni
1: devre göre üç kağıtta çeşitleniyor.
0: Konjonktüre göre çeşitlenir.
1: Mesela eskiden telefonla milleti kandırmaca var mıydı? Yoktu. Niye? Cep telefonu yoktu. Senin telefonunu bir yerden bulamıyor adam falan filan. Çok zor. Seni soyması telefon üzerinden zordu. Şimdi araçlarla amaçlar ya hayır üzerine birleşir ya da şer üzerine birleşir. Nefsaniyet şerri üretir. Şerri emreder. Şimdi mesela faiz Allah'a savaş açmaktır ayet-i kerimede. Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Bu kadar korkunç bir şeydir. Ama batıda temeldir. Temel doğrudur. Ekonominin ana direğidir. Hatta kendi teorisi vardır. Aha bu kadar. Theory of Interest var. Kitap. Makroekonomide. Yani faiz teorisi kitabı var. Bu kadar da ilimdir. Yani şerrin ilimleri var. Sapkınlığın ilimleri var. Gittikçe gider. Fazilet de gittikçe gider yukarıya doğru. Melanet de aşağıya doğru katmanları var. Şimdi dolayısıyla nefse emmare aklı kuşatır. Akıl artık nefse göre hareket eder. Hani demin dedim ya en başta. Akıl kalbin binitidir. Kalp nereye doğru yürü derse oraya doğru gider. Oralarda yenilikler bulur. Boyutlar açar. Şimdi akıl melanete doğru, pisliğe doğru, şerre doğru, zulme doğru, sömürüye doğru. Yürü dedin mi koşuyor. Ama hangi akıl? Yine söylüyorum rasyonel akıl. Mümindeki nurani akıl
0: ama
1: olduğu için.
0: Ama o aslında o akıl ahmaklık.
1: Tabii yani.
0: Hayır, onu çünkü akıl deyince
1: ahirete göre.
0: Şimdi. Bunu şundan söylüyorum. Çünkü evet. Biz aklı o kadar çok günümüzde öbürüyle eşitledik ki bak akıllı adam ne biçim yürüttü gemisini manasında evet. Anlıyoruz.
1: Tabii. Yani onu kastetmediğimiz herhalde dostlarımız anlar. Şimdi nefsi emmareden nefsi levvameye çıkmak şudur. Tevbe-i nasuh. İçten içe ta hücrelerine kadar ya benim bu gittiğim yol yol değil. Eğer müminse ya Rabbi beni affet. Ben bir daha yapmayacağım. Bu işlere tövbe ediyorum. Öyle çok insan tanıyoruz. Meşhurları da var. Yani eskiden çok kötü bir hayatıyla meşhur olan insanlar. Maşallah bir bakıyorsunuz. Belli ki çok içten, samimi. Nasuh o demektir. Nusuh. Doğrulukla ilgili bir şey. Harbi. Birden öyle bir harbi tevbe ediyorlar ki Rabbim onu kabul ediyor ve adamlar böyle pirupak bambaşka bir insan çıkıyor. Aynen ihtida eden gayrimüslimler gibi. Dolayısıyla o tevbi-i nasuha geldiklerinde nefsi emmare kalbin üzerinden sıyrılır. Aynen bir gonca gülün açışı gibi o nurani akıl öne çıkar.
0: Örtü kalkıyor.
1: Kalkar. Dolayısıyla artık o adam kötülük yapsa da, günaha girse de onu yol edinmez.

0: üzülür. Eskiden üzülmüyordu. Hakkın bu. Bir vura 10 tane de ben vururum. Yere düşene bir tekme de sen atacaksın baba. Bunu diyen insanlar var. Çok. Yani abi herkes çalıyor yani. Veya herkes abi numara yapıyor. Ben de yapayım. Ne var ki? Bu işin şeyi bu. Sistemi
1: bu. Eşeğin eli tutulmaz.
0: He, aynen. İşte kavanozu tutan balı şeyi yalar, barnağını yalar. Efendim köprüyü geçene kadar ayı. Öyle bir şeyim de vardır yazım. Yön ve yolda dilimizdeki ahlaksızlık diye. Bu kadar ahlaksızlık tavsiye eden atasözleri niye bizde var? Bir dile bu kadar mal olur mu ya? Ben hepsini sıraladım. Yön ve yol kitabım, bundan önceki fikir kitabımda vardır. Dolayısıyla bunu yapan akıl zaten artık merhamet üretmeye başlar. Ve o adam artık insanları sömüremediği gibi toplumları ve dünyayı da sömüremez. Osmanlı ahmak mıydı? Osmanlı kendi rakiplerinin, İngiliz'in, Fransız'ın sömürgeci olduğunu görmüyor muydu? O da uysaydı düzene, o da işgal ettiği yerleri tokatlasaydı insanları köleleştirip, değil mi? Yapmadı, çünkü yapamaz. Çünkü iman sahibi adam. Bu zulme giremez. Yanlış yapar. Çok da yaptı. Fakat zulmü yol edinemez ve onu da güzel gösteremez. Şimdi Batı'nın yaptığı yok. Bunu bir de güzel gösteriyor. Ya seni sömürüyoruz. Teşekkür et. Elimi öp bakayım. Seni sömürdüğüm için bir de teşekkür etmen gerekiyor. Öyle mi? Asıl öyle.
1: Evet, ama biz de şaşıyız. Yani sadece o göstermiyor. Bizde de bir şaşılık var herhalde.
0: Zaten asıl sorun bizde diyorum ya ben hep.
1: Siz burada söylemişsiniz bir örnekle. Ziya Paşa ve Turgut Cansever'in şerhiyle.
0: Ya.
1: Evet, Ziya Paşa ne demiş? Turgut Cansever.
0: Siz okuyun. Benim ezberim zayıftır. Çok şimdi özellikle. Ziya Paşa biliyorsunuz Paris'e falan gitti. Gavur memleketten o dönemde görüyor 1860'lar. Ne diyor?
1: Diyarı küfrü gezdim. Beldeler, kaşaneler gördüm. Kaşaneler gördüm. Dolaştım mülki İslami. Bütün viraneler gördüm.
0: Evet.
1: Turgut Cansever de diyor ki çok akılsızca bir yanılgı.
0: Tabii işte bak bu demin dedim ya.
1: Tam akıl yerini buldu bu cümlede.
0: Batı'dan gelenlere bu gösterilen saf dil, misafirperverlik, kapıları açma bir tarafı, bir de bizden batıya gidenlerin ağzı açık ayran delisi gibi, rahmetli babamın sözü, ağzı açık ayran delisi gibi yani kaldırımlara, oradaki hanımlara, efendim cici binalara falan. Abi ya insanlık burada, medeniyet burada. Siz yaşadınız, ben de yaşadım batıda. O Türkiye'den gelenlerin %90'ı böyledir İslam aleminden at. Abi acayip işte ya, bak kaldırımlar, bu arabalar şu son model falan filan. Ağzı açık ayran delisi. Ağzına ne koysan yutar o adı. Ağzı açık çünkü kapatamıyor. Turgut Cansever çok güzel ağzının payını veriyor. Ziya Paşa'nın ağzının bir payı var. Onu veriyor. Bakın Ziya Paşa'yı bizde çok överler. Efendim hikmetli beyitleri. Lan hikmetli beyitleri var da adam bir de hayatını oku. Bu ikiliye dikkat edin. Adamın ahlakı ne? Kelamı ne? Arada boşluk pek yoksa o adam iyi bir adamdır. Sözü de faydalıdır, faziletlidir. Ama sureta güzel sözler söylüyor. Kendisi tam zıttı bir tipse, Ziya Paşa öyledir. Hayatını okuyun yani gençler. Böyle yutmayın bu dolmaları. Vallahi ben açıkça söyleyeyim. Yani makamlara yalakalık yapan, çok ihtiras sahibi, hiç de tekin olmayan bir adamdır Ziya Paşa. Öyle mustakim falan bir adam değildir. Şimdi bu adam Paris'e gitmiş. Ağzı açık abi, oradaki köşkler açtı onu diyor. Diyarı küfrü gezdim. Hep kaşaneler, hep beldeler. Her yer mamur. Kaldırımlar var. Bizde daha kaldırım yok. Adamlarda kaldırım var ha. Turgut Cansever ne diyor? Güzel kardeşim diyor. Paris'e kadar gittin, güzel. Orada gördüm böyle çok güzel köşkler var. Sanki bütün nüfus köşklerde yaşıyor. Hala öyle düşünürler.
1: Şatolarda.
0: Paris'te herkes böyle pastahanelerde yaşıyor, kafelerde yaşıyorlar falan. Cafcaflı yerlerde. Lan %90'ı köle zaten. Adamlar başlarını kaldırıp senin o Eyfel Kulesi'ni görmüyor adam. Günde 18 saat çalışıyor. İç işe birden koşmaya çalışıyor. Her yerde öyle. Dolayısıyla Turgut Cansever diyor ki ya oralara gidip bunun bir sebebini de sorsaydın. Ula bu zenginlik nereden geliyor? Bu köşkleri hangi parayla yaptırdınız? Nereden geliyor bu? Tarım gelirinden mi geliyor? Yok. Nereden geliyor? Sömürgelerden geliyor. Londra'nın bu hali sömürge sonrası halidir.
1: Dolayısıyla bir akıl yanılgısı diyor.
0: İşte akıl şaşınca nazar da şaşıyor. Ki nazar da düşünmenin başka bir boyutudur. Sadece görüş değildir. Dolayısıyla akıl göstermiyor.
1: Son 3 dakikamız.
0: Tamam, kapatalım.
1: Onun için tam da kağıda baktığımda da karşıma o çıktı. O niyetle baktım. Yani sizden not almıştım. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin nutkuyla ilgili. Hı-hı. Ama onu konuşamayacağız. Kainatın en akıllısı.
0: Resulullah Efendimiz'e ittiba edendir. Yani evet, en akıllıya, en akıllısı, en ahlaklıya ittiba eden.
1: Ona en çabalayan. Ahlaklısı ve aynı zamanda o zaman en akıllısı.
0: Aynı anda tabii ki.
1: Şöyle diyebilir miyim Savaş Bey? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar çok bakarsak, ne kadar çok tatbik edersek o kadar akıllı oluruz.
0: Akıllanacağız.
1: Akıllanırız.
0: Evet. Çünkü aklın da tecessüm etmiş hali, kamil aklın Resulullah Efendimiz'dir. Her hususiyetin, her güzel faziletin baş örneği, en yüce örneği Resulullah Efendimiz'dir.
1: Yani nasıl akıllanırım diyen bir insan hadis-i şerifleri açsa,
0: sünneti öğrense, yapmaya çalışsak
1: ve tatbik etmeye çalışsak akıllanır mı?
0: Tabii ki. En azından bir önceki halinden çok daha faziletli bir birim bile olsa oraya çıkmış olur. Bu da büyük bir kazançtır.
1: Yani kötülüğe doğru gittikçe ahmaklaşırız. Tabii. İyiliğe doğru gittikçe
0: akıllaşırız.
1: Akıllanırız.
0: Akıllılaşırız. Evet, akıllanırız.
1: Devenin bağıyla bitirin o zaman. Başa dönersek.
0: Yani dolayısıyla aklı Allah yolunda kullanabilmek için bağlarını ve bağıtlarını bizim elimizde tutmamız lazım. Başkalarının eline vermemek lazım. Küfrün, melanetin, şerrin eline asla vermemek lazım. Onu da güzel görmemek lazım. Çok akıllı diyerek çok ahlaksız insanları övmemek lazım. Tam tersi.
1: Ahmak demek lazım.
0: Tabii.
1: Kötü dünya, ve ahmak.
0: Dünyanın en ahmak adamıdır. Ama bizim de akıllı olmamız lazım. Tabii vazifemiz o.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Savaş Bey. Evet, bugün bu ülkede aklı konuştuk. Savaş Barkçin'le kapatmadan kitapları tekrar göstermek istiyorum. Bakışlar ve Görüşler Ketebe Yayınları, tavsiye ediyorum. Okuyun, çünkü bizim burada konuştuğumuzdan çok daha fazla mesele var içerisinde ve aklı da bu konuştuğumuzdan daha rahat düşünürsünüz kitap üzerinden takip ettiğinizde. 40 makam, 40 anlam, yine Ketebe Yayınları'ndan, bunu da gösteriyorum. Başka kitapları da var tabii Savaş Bey'in. Akılla ilgili kitapları var değil mi? Osmanlı'nın aklı,
0: Osmanlı aklı, medeniyet aklı,
1: kalbin aklı.
0: Bir üçleme
1: bugün biraz
0: var.
1: Konuştuğumuz. Evet. Haftaya görüşmek üzere.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine diplomaside ve içeride hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz.

0: Bu akşam hangi konu başlıklarını konuşacağız? Hemen şöyle yönetmenim getirsin dediğimize bir bakalım başlıklarımızda neler var. Rusya-Ukrayna savaşı kızışıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o toplantıdaydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Orada arabuluculuk konusu masaya yatırıldı. Ama Zelenski cephesinden yapılan açıklamalar var. Bunun dışında iki ülke arasında da hala saldırılar devam ediyor. Karadeniz'de savaş yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. Peki önümüzdeki günlerde neler bekleniyor sahada? Bu konuları konuşacağız, değerlendireceğiz konuklarımızla beraber. Diğer taraftan tabii ki gözlerin çevrildiği bir başka adres Hürmüz. ABD ve İran arasındaki savaş devam ederken Trump cephesinden her gün farklı soruları da beraberinde getiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Daha öncesinde savaş bitti demişti. Biz birkaç gün içerisinde bu savaşı bitirebiliriz demişti. Aylar geçti, savaş hala bitmedi. Daha sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla savaşın artık ekonomik yaptırımlar düzeyine devam edeceği söylenmişti. Ancak o yaptırımlar konusu devam ederken yine sıcak çatışmalar da yaşanıyor. Tüm bunlar yaşanırken yine Trump cephesinden bir açıklama geldi. Trump dedi ki İran önemsiz bir mesele. Peki bu kadar önemsizse neden hala bu savaş bitmiyor? Bu konuyu da yine konuşacağız, değerlendireceğiz. Yine ABD'den bir haber. Trump'ın portresi $1. Bu da oldu. ABD Başkanı Donald Trump sonunda kendi portresini $1'ın üzerine bastırdı. Önümüzdeki günlerde özellikle Donald Trump'ın yeni dönemde tekrar başkan seçilebilmek için de çeşitli senaryoları devreye sokması bekleniyor. ABD cephesinden tabii ki tek gündem maddesi bu değil. Bir de Yahudilerle alakalı gelişmeler var. Hasidik Yahudileriyle alakalı da önümüzdeki günlerde Trump'ın başı bayağı bir ağrıyacağı benziyor. Diğer taraftan Silivri'de batan bir yük gemisi var. Girne'de biliyorsunuz her geçen gün kayıplarımızla beraber biraz daha yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Yüreğimizin yangını her geçen gün biraz daha artıyor. O gelişmeleri de bakacağız, değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi pek çok konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu Ne başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımla takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Saygılar hocam, sizler hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı tabii bizim en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. İsrail'in saldırıları var, Gazze konusu var, Batı Şeria var. Pek çok konu başlığı var. Az önce açılışta da yine biraz özet geçmek için geride bıraktım. O konuların da hepsini değerlendireceğiz ama öncesinde Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden diplomatik çabalar gelirken Moskova saldırıları sürdürmeye devam ediyor. Başkent Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi'nin merkez binası vuruldu. Birçok bölgeye hedef alan saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi ilk açıklamalarda yapıldı. Aynı zamanda çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Önümüzdeki günlerde Karadeniz'de sular daha fazla ısınacak mı? Cantürk hocam.
3: Evet, o zaman en sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Amerika'nın bu ziyareti, işte geçen haftalarda CIA başkanının büyük bir uçakla gitmesi esasen Rusya'nın Ukrayna üzerinde çok geniş kapsamlı bir kara harekatının başlatacağının sinyalidir. Yaptığım okumalarda, yaptığım araştırmalarda, açık kaynaklarda, özellikle Rus kaynakları artık Putin'in sabrının taştığını düşünüyorlar. Ve akabinde de iki seçenek var. Ya Odessa hattını tamamen kapatıp Ukrayna'nın Karadeniz'e açılmasına engel olacak, bitirecek o işi. Artık Ukrayna bir kara devlet haline gelecek. Ya da işte Odessa gibi, başkent Kiev gibi, Lviv gibi birkaç şehri bırakacak. Çok geniş bir harekatta Ukrayna'nın 1/3'ünü istila edecek. Yani buna yönelik bir takım hazırlıklar var. Rusya geçen aylarda yaklaşık 750 bin kişilik askere alma ile ilgili bir program.

0: başlattı. Henüz bunu yani 100 bin civarında toplandığı söyleniyor. Büyük bir kampanya başlattı. Artı çok değişik silah denemeleri yapıyorlar. Yani şöyle balistik başlıkları kullanacaklarına dair haberler geliyor. Buradan yola çıkarak şunu söyleriz. Yani ben buna hiç şaşırmam. Eğer Rusya yani kış şartları başlamadan böyle bir harekata girerse bu sürpriz olmaz bana göre. Zaten Amerikan yetkilileri de Kushner dahil aman bunu yapma diye gittiler oraya.
1: Orada önümüzdeki dönemde bir yağışlı mevsim var değil mi?
0: Tabii şimdi Ekim ayından itibaren yağışlar başlar. Ekim ayının ikinci haftası başlar. Kasım yağış olur. Tabii büyük bir balçık. Tabii şunu unutmayın. Rusya da bir kış ülkesi. Evet. Ve Rusya kış harekatını başarıyla yapabilen nadir ülkelerden birisidir. Yani bütün donanımları ona uygundur. Çünkü Sovyetler Birliği konsepti gereği Orta Avrupa hatlarını tamamen kış şartlarına göre dizayn etmiştir. Kendi silah sistemlerini de. Buna yönelik bir harekat var. Bunun emareleri görünüyor Mustafa Bey. Şimdilik böyle bir başlangıç yapalım.
1: Merve Hocam siz ne diyorsunuz? Şimdi saldırılar devam ediyor. Ya herkes burada bir barış beklerken aslına bakarsanız tüm dünya gözünü Hürmüz'e çevirmişken de alttan alta devam eden bir savaş vardı. Ama son zamanlarda ABD-İran çatışmasının daha önüne geçti diyebiliriz oradaki sıcak çatışmalar.
2: Kesinlikle haklısınız. Hatta şöyle demek gerekiyor belki de 2021 yılında savaş başlamadan önce CIA direktörü yine Rusya'ya bir ziyaret yapmıştı. Ani bir ziyaretti. Savaşın başlamaması adına yapılmıştı. Şimdi bu ikinci ziyaretle birlikte çok büyük bir eşik atlattık gibi düşünmek gerekiyor belki de. Ya ben hocama katılıyorum. Kesinlikle hızlı bir şekilde askeri iyileşim var. Yeni asker alıyorlar. Neredeyse her yerde bunu zaten broşürleri, reklamları da dağıtıyor Rusya'ya baktığımızda. Ama bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Rusya sadece asker sayısını arttırırken bir yandan da silahlanma konusunda nükleeri bir opsiyon olarak tutuyor. Bence bunu da unutmamak gerekiyor. Hatta çok uzun süredir sahada hibrit savaş inanılmaz derecede hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Hem İngiltere hem Almanya örneği bence bu açıdan önemli. Şimdi Almanya'ya belki biraz değinmek gerekecek. Çünkü geçtiğimiz hafta CIA direktörü Rusya'ya giderken yani Moskova'ya giderken Baltıklardan geçti. Baltıklar üzerinden bir saldırı bekleniyordu. Ve Baltıklara ilişkin bu saldırı beklenirken Leipzig havaalanı sanırım burada bir merkez haline geldi. Ve burada Rusya'nın gönderdiği drone üzerine herkes yoğunlaştı. Yani bu iddialar üzerinden söylendiği için bunun altını çizmek gerekiyor. Rusya'nın Ağustos ayının başlarında burada bir drone'un bulunduğu, kamikaze drone ya da işte saldırı noktasında bombaya sahip olduğu iddiaları var. Ve bunun üzerinden yaklaşık bir 20 gün sonra Almanya açıklamalarda değişim göstermeye başladı. Bu da CIA direktörünün gidişini takiben olan şeyler. Madem daha öncesinde vardı, neden buna ilişkin açıklama yapılmadı? Bence sahada olduğu kadar şu an aktörlerin zihninde de her şey çok karışık. Yani bugün Rusya-Ukrayna savaşında haritanın renklerine baktığımızda iki renk yok sahada. Çok daha fazla renklenmiş durumda. Bir yanda İngiltere, bir yanda Almanya. Artık bunlar daha öncesi belki sadece mühimmat yardımı yapan aktörler olarak okuyorduk. Ama an itibariyle fiili olarak sürecin içerisinde yer almaya başlayan aktörler. Eğer Rusya gerçek anlamıyla hocamın da dediği gibi büyük bir taarruz başlatacaksa bu sadece büyük ihtimalle işte Donbass'la Donetsk bölgesiyle sınırlı da kalmayacak. Belki buna da odaklanmak gerekiyor. Çünkü Ukrayna konusu artık Avrupa için kendi sınırlarının güvenliği, Rusya için de kendi sınırlarının güvenliği anlamına gelen bir noktaya ulaştı. Ve son dönemdeki söylemler de gittikçe artıyor. Tabi buradaki belki belirleyicilerden biri olarak da şunu okumak gerekiyor. Avrupalı aktörler İngiltere ve Fransa artık teknolojiyi Ukrayna'ya veriyorlar ve Ukrayna topraklarında üretim bandı dönmeye başlayacak. Şimdi Almanya'da savaş süreci içerisinde Ukrayna'ya olan desteğiyle biliniyor ama Almanya'da seçim süreci var. Sanırım bu da son derece önemli kırılma noktalarından biri haline geldi. Bu nedenle Şangay İşbirliği Örgütü'nde bence konuya dair büyük ihtimal hani bize açıklananın haricinde belki biraz da yorumlarla arka kapı diplomasisinin çalıştığını söylemek hatalı olmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılacak önümüzdeki süreç içerisindeki ziyaret bence bunun devamı olarak karşımıza çıkacak.
1: Moskova'ya ulaşan bir uçak var. Bu Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'in uçakları Moskova'ya ulaştı.
0: Yapma diyorlar işte. Evet. Ona
1: orada da görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerden bir şey çıkar mı?
2: Yani bu görüşmelerden çıkacak şeyi söyleyeyim. Eğer Rusya istediğini alırsa, Rusya'nın istediğini Ukrayna'nın %20'sinin kontrolü aynı zamanda Ukrayna

0: Ukrayna'nın silahsızlanması ve Avrupalı aktörlerin artık sanırım hiçbir şekilde sürece dahil olmaması. Çünkü Avrupalı aktörler de durmuyorlar. Ama buna karşılık Ukrayna'nın istekleri, Ukrayna'nın toprakları burada işte tam net bir çizgiyi çizemiyoruz. Ve bence en önemli konulardan biri sadece Ukrayna ile de sınırlı değil, Avrupalı aktörlerin ne istediği. Çünkü Batı Avrupa son derece sert söylemlerle ilerliyor. Hani diyorum ya, hibrit savaş devam ediyor şu an. Ve hibrit savaş devam ederken an meselesi bir anda 5. maddeyi biz devreye soktuk, NATO'nun Avrupa kanadı savaşa giriyor derse nasıl bir süreçle karşı karşıya olacağız? Çünkü Avrupa'da 2027'ye dair NATO zirvesinde silahlanma ve aynı zamanda Ukrayna desteğini devam ettirme söylemleri zaten bu savaşın 2028'e kadar uzatılmak istediğinin göstergesiydi bence. Yani burada bir diplomasiden bahsetmiyorlar. Burada iki aktör diplomasiden bahsediyor. Türkiye zaten sürecin başından beri gerçekten vicdani olarak yaklaşıyoruz. Bir de Trump başa geldiğinden beri diplomasiden bahsediyordu. 24 saatte çözerim dedi ama kendi de gördü ki bu işler 24 saatte çözülemeyecek kadar komplike hale geldi.
1: Ya bir de bu işin uluslararası hukuk boyutu var. Şimdi uluslararası hukukta özellikle Karadeniz'in güvenliği konusu çok fazla konuşulan, tartışılan meselelerden bir tanesi. Her geçen gün de farklı haberler geliyor Karadeniz'den. İşte savaşın ilk dönemlerinde mayınlar konusu vardı. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda insansız deniz araçları, kamikaze hatta idaların bulunduğuna dair bazı bilgiler paylaşıldı. Ne olacak hocam bu Karadeniz'deki olaylar ya?
2: Yani tabii şimdi bu gelişen olaylar hocalarım aktardılar hem diplomatik anlamda. Tabii hukuki olarak analize tabi tutarsak bunu, şunu netleştiriyoruz artık. Yani ortada bir hukuki disiplin veya bir hukuki geçerlilik veya uluslararası hukuk marjı üzerinden meseleyi değerlendirme gibi bir durum yok. Burada bildiğimiz kaba pazarlık var yani. Şimdi kaba pazarlığın olduğu bir durumda bizim uluslararası hukuktan, özellikle buna benzer durumlardan, yani mesela bombalama eylemleri oluyor, bazı binaları bombalıyorlar. Rusya ile ilgili yaptığı yorumla uluslararası hukuk sisteminin Gazze ile ilgili yaptığı yorum arasında fark var. Yani evet. Bu durum Trump'ın pozisyonundan veya Trump kaybederse seçimi başka bir sürece evrilecek. Bence Rusya'nın da bu Trump'la oluşan bu durumun ileride ortadan kalkma ihtimalini görmesi sebebiyle el arttırması gündemde. Yani ben biraz öyle değerlendiriyorum. Gerçekten bunu fiilen bir tam işgale veya tam istediği yerleri alma biçimine dönüştürür mü bilmiyorum. Ama günün sonunda bu sürenin kısıtlı olduğunu, Putin'in de farkında olduğunu ve bu arada neler yapabileceği konusunda bir pozisyon aldığını, bunu geliştirdiğini görüyoruz. Bu sadece Amerika-Rusya bağlamındaki bir mesele de değil. Avrupa Birliği var bu denklemin bir tarafında, Türk dünyası var. Bir biçimde nasıl çözüleceği konusunda da günün sonunda bir hukuki disiplinin veya bir uluslararası hukuk sistematiğinin uygulanması mümkün değil. Zaman zaman oluyor işte Türkiye'nin o tahıl krizi meselesi veya işte bu mayınlar, Karadeniz'deki mayınların toplanması ile ilgili ikili mütabakat dediğimiz veya istihbarat birimlerinin bir araya gelerek işte esir takası yapması gibi durumlarda bir hukuki sistematik oluşuyor. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Yani yeni dünya bu liglerin ya daha doğrusu tümel bir hukuk disiplini yerine ikili anlaşmalarla üretilen hukuk sistematiğinin daha farklı ve veya daha etkin olduğu bir duruma doğru ilerliyor. Onun için Türkiye'nin bu bölgesel işbirliklerindeki pozisyonunun bu şekilde yoğunlaşması ve artması Türkiye açısından önemli olduğu gibi bölgedeki diğer ülkeler açısından da önemli. Ama Rusya'nın ve Amerika'nın bu tutumu diğer devletlerin de ister istemez başka bir pozisyon alması gibi bir sonuçla da bizi baş başa bırakabilir. Yani bölgesel küçük şemsiyelerin oluştuğu bir yeni güvenlik ve güvenlik mimarisine dayalı olarak da ortaya çıkan bir parçalı bir uluslararası hukuk sistematiğe doğru ilerliyoruz. Bunu ben öyle görüyorum.
1: Yani. Nerelerde bekliyorsunuz mesela böyle parçalı?
2: Yani şu anda bunun bir kere mevcut durumda oluştuğu noktalar var. Yani en sondan gelelim. Mekke Anlaşması Mekke. Mesela. Bu önemli bir şey. Ama var bunun mesela işte biraz önce hocalarım da bahsetti. Şangay'da yapılan toplantı, Türk dünyası. Şimdi Türk dünyası meselesinin de 2-3 boyutu var. Hangi Türk dünyası? Kimin çerçevesinden bakıp ürettiği bir sistematik? Bu da bir ayrı tartışma. Avrupa Birliği'nin kendi konsepti içerisinde diğer ülkelerle yapacağı yeni anlaşmalar, bunların tamamı bize artık dünyada belki NATO'nun dışında da ama NATO'nun içinde de veya işte Şangay İşbirliği'nin içinde ama hem de dışında olabilen böyle

0: tırnak içerisinde söyleyeyim, ben çok kavramsallaştırma kabiliyeti olan birisi değilim yani uluslararası hukuk anlamında. Yani bizim daha önce görmediğimiz, hibrit diyebileceğimiz yeni bir sistematiğe doğru ilerliyor ve Türkiye'nin de bunu okuduğu kanaatindeyim. Mesela Suriye'nin önemi bir anda arttı. Suriye ile ilgili şu ana kadar yatırımı yapan kim? Türkiye. Niye arttı? Hürmüz kapandı. Hürmüz kapanınca Suriye'nin önemi arttı. Şimdi Suriye'de kim var bölgede? Türkiye var. Demek ki bu bazı meseleler Türkiye'nin ister istemez öngörebildiği veya şartların oluşmasıyla ilgili gelişmeleri ya çok yakından takip ettiğini ve bence içinde olduğunu, yani süreçleri takip etme noktasında içinde olduğunu gösteriyor. Bu burada en büyük tehdit şu, yani bu tehdit bizim açımızdan, Türkiye açısından, yani Rusya-Ukrayna savaşının doğurduğu tehdit bence şey kalıyor, yani biraz mevzii bir tehdit alanı. Tamam, bu savaş bizi rahatsız eden bir durum, istemiyoruz bunu. Ama günün sonunda ürettiğimiz paradigma ne? İnsan hakları ve temel özgürlükler bağlamında bir tez üzerinden orayı eleştiriyoruz. Ama İsrail ve daha doğrusu güneyimize baktığımızda gerçekten bir savunma paktı oluşturma veya bir savunma angajmanı üzerinden meseleye bakmamız gerektiği bir noktaya ilerliyoruz. Bu da ister istemez bizim için bu meselenin konuşuluyor olması Türkiye açısından sadece Rusya ve Ukrayna arasındaki meseleden ibaret bir duruma dönüşüyor. Ama bu meselenin Orta Doğu'ya etkileri veya işte Kıbrıs'a etkileri, Yunanistan'a etkileri bağlamında da Türkiye'nin ben çok kritik bir noktada durduğunu düşünüyorum. Ben bugün Amerika istihbarat yetkilileri oraya gidiyor ama bu meselenin günün sonunda çözüldüğü yerin biz Türkiye olduğunu daha önce esir takası meselesinde gördük. Demek ki böyle bir Türkiye'nin etki alanı var.
1: Kharkiv'in güneyi Donbas bölgesi. Donbas oblastında 4 tane kent var. Biri Konstantinovka. Burada şu an çatışmalar devam ediyor. Rusya buraya inanılmaz yükleniyor. Yani şöyle söyleyeyim oraya. Yani rayon orası. Yani il diyelim veya büyük bir ilçe. Bu hat düşerse hemen bunun üstünde ben bir harita da yolladım. Eğer mümkün olursa Mustafa Bey.
2: Birazdan verecekler.
1: Druzhivka, Krasnotorsk ve Slovenska diye 4 tane üst üste, yani güneyden kuzeye doğru 4 tane ilçe diyelim Donbas hattında, Donbas bölgesinde. Rusya buraları vurmaya başladı. Şimdi burası aynı zamanda Ukrayna'nın Rusya hattındaki ön cephe diyebiliriz. Buralarda direniyor. Şimdi bu hat kırılırsa Donbas hattı çöker. Odessa'ya kadar, yani Karadeniz'deki vilayete kadar, çünkü orada da Zaporozhye bölgesi, o hatta da çok ciddi bir şekilde yığınak yaptılar. Kiev'in önü açılır. İşte Amerika bunu engellemeye gitti. Daha net yani söyleyecek olursak. Yani Amerika şimdi diyor ki, çünkü İngilizlerin füzeleri vermesiyle beraber, o Storm Shadow füzelerinin planlarını Ukrayna'ya vermesiyle beraber savaşta çok daha farklı bir süreç başladı Rusya için. Ve Rusya giderek şöyle bir endişe içerisine giriyor. Ben hani tam böyle yani bir barış müzakerelerinde avantajlı durumdayken, nazlanıyorken bir anda barış görüşmelerinde eşitlenme korkusu yaşamaya başladı. Bu 4 vilayeti almaya çalışacaktır. Özellikle şeydeki, Konstantin'deki, evet, mesela bakın altta Konstantin hattı var. Orada çatışmalar yoğunlaştı. Oraya çok yükleniyor Ruslar. Bu hat çökerse şeyden yukarıdan sağ en üstten Slovenska'nın olduğu hattan ikinci bir cephe açıp, yani çift kolla, çünkü orta cepheler düzlük, orta hatlar özellikle Kramatorsk, Druzhivka, oraları düzlük araziler. Bu iki cepheden orayı kıskaca alır. Ve bu hat düşerse Kiev'in önü açılır. Çünkü gerisi buğday tarlası. Yani öyle söyleyeyim. Hep böyle küçük küçük çiftlikler, büyük şeyler yok. Kritik arazi arızası yok. O altta sarı olan bölgelerde şu an Rusya ve Ukrayna'nın çatışmalarının devam ettiği hat. Kırmızı olan yerler işte Rusların yani hareket hattı. Yani özetle Amerika bunu durdurmaya çalışıyor. Yani bu çözülürse gerçekten Avrupa'da büyük bir panik başlar.
0: Peki durdurması için ne vaat ediyor hocam Amerika?
1: Yani şimdi şu var. En büyük vaat Ruslar.

daha fazla tükenmesine, önüne geçmek. Şimdi savaşın, yani benim yaptığım okumalarda Rusya'nın artık yani şeydeki olası bir barış anlaşmasındaki istekleri şekil değiştirdi. Yani Donbas bölgesi, Kharkiv

0: ilgili bir karar almaya çalıştı. Ama şeyde, Belçika'da bir finans şirketi. Belçika'daki finans şirketindeki varlıkları dondurmuşlar. İsmini vermek istemiyorum. Belçika'daki finans şirketi de şunu söyledi. Yani ona dediler ki o parayı ver. Eğer dedi rızası olmadan verirsem diğer bana yatırım yapan ülkeler veya zengin iş adamları paralarını benden çeker. Ben batarım. Çünkü yaklaşık 1 trilyon avroya yakın bir paranın kendisinde olduğu düşünülüyor.
1: Saklama şeyi değil mi canım? Kasa.
0: Kasa onlar. Kasa yani Rusya'nın orada varlığı var. Tabii. 240 milyar dolar. Şimdi bunu
1: bir yasa değişikliği falan da gündeme getirdiler.
0: Ama bana. İşte o şirket ben bunu veremem dedi. Yani diğer 1 trilyon dolarlık, 1 trilyon avroluk bir para var bende dedi. Bütün ülkelerin zengin iş adamları. Sen böyle bir yasa çıkarır da. Yani
1: dondurma kararını el koymaya çeviriyorlar.
0: El koymaya çevirecekler.
2: Ya da işletecekler kredisini.
0: Onu zaten faizini veriyorlar. Yani Ukrayna'ya veriyorlar faizini. Ama faiz düşük. Çünkü o firma faizi düşük gösteriyor. Aynen. O firmaya dokunamıyorlar. O firma yani o yani finans şirketi bunu söyleyince Avrupa Birliği'nin güvenilirliğinin azalacağından korktular. Kredi çektiler. Ukrayna evet. için. Şimdi bu Avrupa'nın geri adım atması demektir. Bu üç hattı biraz önce gösterdim. Hatlar çökerse Rusya inanılmaz bir avantaj elde eder sahada.
1: Bir ben ilginç Rusya'da durum daha var aslında.
2: Hocam.
0: Ya şöyle bugüne kadar Rusya'nın ilerlememesinin sebebi savaşa kendince meşru bir kılıf uydurma çabasıydı.
1: Hocam bu konu ilginç bir konu. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rusya ile ilgili şikayette çok hızlı karar aldı. Evet. Ama mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya'nın cevabını 2027'ye erteledi. Yani Aralık evet. 2027. Şimdi bu şunu gösteriyor aslında biraz ya meselenin Amerika merkezli bakışıyla evet. Avrupa merkezli bakışı arasında biraz yani hukuki açıdan baktık mı? Yani biz dava seyri açısından. Mesela şey de bu biraz önce söylediğiniz o el koyma meselesi de evet. Bir başka içtihatla değiştirilebilir. Ama o zaman Avrupa ile ilgili farklı bir tabii finansal sorun şey. Çıkartır.
0: Yani finansal sorun çıkar ve firmanın elinde 1 trilyon avroya yakın yani zenginlik yani saklanmış bir para olduğu ve bunların hepsi ardı ardına gider. Ve emsal teşkil eder korkusu tabii. var. Hani o noktada hatta firma şunu da demiş. Ben parayı geri gönderirim demiş. Yani gönderirim demiş. Ruslara geri veririm demiş. Böyle de tehdit etmiş.
2: Savaşın
0: yani ben
2: boyutu değişir o zaman.
0: Tabii bambaşka bir boyuta ulaşır. Şimdi o para kasalarda altın olarak duruyor. Yani para altına dönüşmüş. Bunlar demiş ben götürürüm. Şimdi böyle olunca Avrupa tabii bir adım geri adım atmak zorunda kaldı. İşte Amerika Rusya'ya diyor ki tamam yani size kabul edebileceğiniz bir yani Avrupa'yı da ikna ederim biraz daha bize mühlet ver. Yani biraz da tabii kış şartları ama kış şartlarında dediğim gibi o yani bütün mesele bu Konstantin'deki cephenin çökmesi. Buraya çok ağır saldırıyor Ruslar. Yani oralara balistik attığı yerlerden birisi de orası. Bu bölge, bu cephe balistiklerle yani nükleer olmayan balistiklerle çökerse artık Ukrayna'nın yani Kravatorsk'ta, Slovensk'te yani buralarda tutunması biraz zor.
1: Coğrafya olarak geçit bölgesi değil mi hocam?
0: Tabii tabii kritik arazi arızası buraları. Hmm. Dağlık, tepelik. Yani zaten Ukrayna dümdüz bir yerdir. Ukrayna'ya gidenler bilir. Evet. Yani Ukrayna'daki en büyük tepe, dağ dediğiniz şey 1000 metredir yani en fazla. Belki değildir bile.
3: Şimdi buradaki, tahıl üretimi çok büyük. Buradaki mevcut sahadaki durumdan en çok rahatsız olan Avrupa.
2: Evet.
3: Ama Amerika burada sizce nasıl bir oyun oynuyor?
0: Şimdi şöyle Avrupa şunu söylüyor. Yani Avrupa diyor ki ya Rusya ne kadar tükenirse... Şimdi burada Amerika ile Avrupa'nın öncelikleri değişti artık son 2 yıl.
3: Farklı yani.
0: Avrupa diyor ki Ruslar daha benim için hala büyük bir tehdit. Yani 2. Dünya Savaşı sonrası şeyleri falan.
3: Trump çıkıyor diyor ki NATO'ya Petron'un saldırmayacaklar
0: meselelerini, diyor. Meselelerini o Çarlık Rusyası'nın meselesi yani o dönemin saldırganlığı unutmadılar. Bir de hep şunu söylemiştik. Hep de söylüyorum ben. Avrupa'nın iki öteki ulusu vardır. Yani onlar Avrupalı kabul eder Avrupalılar ama onları ötekileştirir.
3: Polonya ve Ukrayna.
0: Hayır biri Türkler biri Ruslardır.
3: Biz de şey.
0: Biri biziz, biri de Ruslardır.
3: Ben mesela çok bakın, farklı açıdan bakmışım. Polonya ve Ukrayna.
0: Bize Haçlı saldırısı yaptıklarında Alman tetonik şövalyeleri
1: Demirel'in bir sözünü hatırlattı.
0: 600'lü, 900'lü, 1000'li yıllarda bizden önce Ruslara şey yaptılar. Ortodoksiyi özellikle Rusları, Slavları onlar mürtet görürler. Evet. Bizi kafir görürler.
1: Yani Demirel, Demirel de şey demişti hocam Yunanlarla Türkler arasında Türkler Türkiye yani üvey evlattır. Yunanlılar şımarık çocuktur.
0: Tabii yani biz ötekiyizdir. Yani bu Avrupa için Rusya hala tehdit. Ciddi bir askeri tehdit. Çünkü Rusya ezdi geçti bunları yani Alman

0: Berlin'e girdi adam. Sovyetler döneminde de çekilmedi yıllarca. Yani Almanya'nın göbeğinde, Avrupa'nın ortasında Sovyetler Birliği bayrağı dalgalandı. Dolayısıyla bunu atmaları lazım. Mümkün olduğunca Rusya tükensin, oyalansın, enerjisini kaybetsin. Biz de işte destek verelim. Bir de Avrupa'nın temel mantalitesi, benim topraklarımda olmasın mesele. Başkasının çocuğu ölsün, benim çocuklarım ölmesin derdinde. Ama bu hat düşerse, bu üst zincirli hat, ki bana göre de düşer. Çünkü Konstantin bölgesinde çok başarılı saldırılar yapıyor Ruslar. İşte drone saldırıları yapmalarının sebebi o. Şimdi ne yapıyor? Bunun karşılığında Rusya'nın canını yakacak işte rafinerileri vuruyor. Petrol boru hattı.
1: Hat düşerse işin ucu Avrupa'ya kadar dayanır mı?
0: Şöyle bir şey vardı. Bild gazetesinde şöyle bir açıklama vardı. Konstantin hattı düştüğü zaman dedi. Orada bir akademisyen, yani daha doğrusu bir dış politika uzmanı yazmış. Rusları kim durdurabilir dedi. Yok. Yani şu an Avrupa'nın Rusların karşısına çıkarabileceği bir ordusu yok.
1: Orada Polonya'ya çok fazla şey yapılıyor, destek
0: Ya
1: veriliyor.
0: şimdi yıllardır Polonya Rusların hep, hani Avrupa'nın hep böyle cephesi oldu. Hep
2: Zaman
0: onları
2: şimdi
0: göğüsledi.
2: general coğrafya mı durduruyor hocam? Bir sefer
0: General
2: general kış
0: coğrafya.
3: Kış
2: durdurmuştu.
3: durduruyor
0: Ama
3: hala bence.
0: Polonya hiçbir zaman Rusları durduramadı.
3: Aynen.
1: Evet.
3: Yani hep Hocama iki tane şey ekleyeceğim. Belirttiği o üç bölgenin yanı sıra bir de Pokrovs var. Orası
0: Evet.
3: da özellikle bir geçit alanı. Yani orası düşerse bence büyük ihtimalle o dediğiniz
0: Orası artık
3: yerlerde
0: kırılma yeri. Hani
3: kırılma
0: o
3: yeri.
0: bu üç iki hat, yani Konstantin'le yukarıdaki Slovenska hattı düşerse, yani ikili koldan kurt kapanı deniyor ona. Ruslar da Orta Asya toplumudur. Onlar da bilirler Orta Asya savaş
3: Evet.
0: taktiklerini. O hatta, yani artık Ukrayna ordusu zor tutunur. Tutunursa da, yani tutunamazsa da Ukrayna ordusu Kiev'e kadar geri çekilir. Yani gerisi düz bir arazi. Gerisi tamamen Rus ordusunun yeteneğine kalmış.
3: İşte oradan da herhalde hocam ikinci bölge Leipzig bölgesi. Geçen de biraz işte Almanya'yı orada
0: Evet.
3: denediler.
0: Evet, oralarda
3: Çünkü
0: da
3: orası
0: bir
3: da bir nakil
0: internet
3: hattı.
0: kesintisi oldu, bir
3: Evet
0: takım sağ
3: evet.
0: patlamalar oldu falan.
3: Uçaklarla alakalı.
0: Yani Polonya'da o Rusları durduramaz. Yani tarih hiçbir zaman Polonyalılar Rusları durduramadı. O yüzden nefret ederler Ruslardan. Yani her seferinde Ruslar ezdi geçti. Yani işte o SAFE programı çok gerilediler. 6 aydır da bir yaprak kımıldamıyor. O yüzden şey falan, Almanya, Fransa falan, hani Türkiye'yi de alalım şeklinde bir ara bir haber çık, hani Rumlar, Kıbrıs Rum yönetimi veto edince, Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında şey dediler, bari bu SAFE programını şey yapalım, hani oy çokluğuna göre yapalım, Türkleri de alalım dedi. Biz de çok akıllı bir hamle yaptı Sayın Cumhurbaşkanı, dedi ki bizi Avrupa Birliği'ne alın, bütün sorunları çözelim dedi.
1: Bu Karadeniz'deki durumla alakalı biraz daha aslına bakarsanız orayı açmak istiyorum ben. Merve Hocam, son 7 dakika gibi bir sürem var. Bu 7 dakikalık süreç içerisinde bu Karadeniz'e birileri bu savaşı taşımak istiyor.
3: Evet.
1: İlk günden itibaren hani Karadeniz'deki o tarafsızlığı, barış sürecini bozup hani savaşın Karadeniz'de olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu durum kimin işine yarıyor?
3: Vallahi bence bu durum en fazla herhalde Avrupa'nın işine yarar. Çünkü Avrupa'nın üzerinde yavaş yavaş hocamın da dediği gibi savaş yükü ortaya çıkmaya başladı. Hemen şunu da söyleyeyim. Şimdi geçtiğimiz günlerde Gönüllüler Koalisyonu da toplantısı oldu. Bu Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında savaş sona erdikten sonra neler olacak diye. Türkiye'nin de özellikle Karadeniz ekseninde deniz hattında bir liderliği söz konusu. Hem Montrö'den hem de taraflar arasında aslında tarafsızlıktan ortaya çıkan. Şimdi biz ilk günden bu yana Montrö'den üzerimize düşen bütün görevleri, sorumlulukları yerine getiriyoruz ve taraflara diyoruz ki mümkün mertebe savaşı buraya taşımayın. Çünkü savaşın Karadeniz'e taşınması bir sonraki aşamada Akdeniz'e taşınması demek. Hatta ve hatta aktörlerin çoğalması demek. Biz Karadeniz'in geçtiğimiz yıllarda özellikle savaş ilk başta ne kadar büyük bir kurtarıcı olduğunu gördük.
1: Evet.
3: Çünkü gıda krizi yaşandığı dönem içerisinde biz oradan Karadeniz tahıl girişimini başlatmıştık. Şimdi yine tahıl aslında sisteme nasıl entegre oluyor? Türkiye sayesinde. Karadeniz'de özellikle son dönemde ticaret gemilerin hedef alınması gibi bu ticaret gemilerin diyoruz ama ne taşıdıkları sorusu da çok sorulmuyor. Çünkü burada petrol taşıma ya da başka bir enerji birimi taşıması söz konusuysa Karadeniz'de çevresel bir facia da beraberinde
1: Evet.
3: gelebilecek. Yani Türkiye'nin endişesi sadece askeri bağlamlar değil, çevresel bölgesel noktayı da unutmamak gerekiyor. Bu son derece önemli. Bir diğer konu, şimdi özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ekseninde Türk ticaret gemilerinin hedef alınması, yarın öbür gün askeri bağlama taşınacak noktalarla ilerlemesi durumunda o zaman NATO'nun 5. maddesini mi ilerletmeye çalışacak Avrupa NATO'su? Doğru. Bunu da sormak gerekiyor. Ben artık Avrupa NATO'su ve Amerika Birleşik Devletleri diyorum. Çünkü farklılaştılar. Dolayısıyla ben bu savaş süreci içerisinde Avrupalı aktörlerin inanılmaz derecede savaşa entegre olmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Yani İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan bu adımlar geliyorsa bunun bir sonraki hamlesi bir şekilde 5. maddeyi devreye sokmak ve Amerika'yı da sürece dahil etmek. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz gün neden Baltık üzerinden hareketle Moskova'ya gitsin? Orada da şunu eklemem gerekiyor. Özellikle Baltık ülkeleri ve İngiltere arası bir savunma anlaşması var. Askeri bir anlaşma. NATO gibi değil, daha düşük seviyeli ama neticede burada olası bir saldırıda mesela İngiltere de dahil olacak. İngiltere dahil olursa NATO dahil olmuş demek zaten bir sonraki aşamada. Buradan hareketle zaten Karadeniz son derece kritik. Barışı getirecek olan bölge de Karadeniz'dir. Savaşı yayacak olan bölge de Karadeniz'dir. Bu kadar emin konuşuyorum. Çünkü Karadeniz'deki gelişmeler son derece endişe verici. Türkiye'nin Montreux ile alakalı attığı adımlar son derece önemli. Yani biz taraflar arasında eşit yakınlıkta durarak aslında buradaki süreçleri ve yayılım alanlarını sınırlıyoruz. Yani bu açıdan karşımızdaki süreci belki böyle okumak gerekiyor. Savaşın başlama ve bitiş yeri Karadeniz olacak gibi duruyor.
1: Şimdi bir ara Ukrayna cephesinde biliyorsunuz hükümetle alakalı, özellikle Zelenski'nin düşürülmesiyle alakalı çok fazla propaganda yapıldı. Evet. İşte darbe olabilir, içeride ordu darbe yapabilir, seçim gelebilir, sandığa gidilebilir tarzında. Daha sonrasında bunların biz bir durduğunu gördük. Zelenski'ye Avrupa'nın desteğinin biraz daha arttığını gördük. Hatta son dönemlerde sizin de az önce paylaştığınız yeni destek paketleriyle alakalı girişimlerde bulunuldu. Ya savaş bu şekilde devam ederse, Rusya, Ukrayna çapında geniş çaplı bir harekata başlarsa, bir makas harekatına başlarsa, Can Türk Hocam'ın söylediği gibi, orada kritik noktalar düşerse, Ukrayna'da bir hükümet değişimi, bir başkan değişimi, devlet başkanı değişimi ile beraber bu süreç bir anda bıçak gibi de kesilebilir mi?
3: Kesilir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Savaş başladığında Ukrayna'da bir karar alın. Dediler ki Rusya'yla anlaşma imzalamayacağız. Rusya da bir karar aldı. Dedi ki biz Zelenski'ye başta olduğu müddetçe hiçbir şekilde o anlaşmaların geçerli olduğunu saymayacağız. Şimdi zaten Rusya ve Ukrayna masaya otursa Zelenski baştayken imzalanan anlaşmanın kabul edilebilmesi için kanunen değişikliklerin olması gerekiyor. Aynen, hocam daha iyi bilecektir. Dolayısıyla böyle bir çerçeveye okuyoruz. Daha öncesinde Zelenski yerine Zaluzhny isminden çok fazla bahsedildi. Şimdi mesela hiç onu duymuyoruz. Sahada çok büyük değişimler var. Ara ara farklı isimler karşımıza geliyor ve yine gidiyor. Savaş nedeni
2: Zelenski'nin ortaya attığı paradigmalar. Yani
0: tabii.
2: Onun ortaya Zelenski çıkarıp üzerinde düşündüğü
0: bir savaş yürütüyor orada. Tabii. Yani belden aşağıya vuruyor bazen. O faşist şey de, Rusya'nın suçladığı güçlerin adı neydi onu unuttum.
3: O Naziler mi diyorsunuz yani hocam? Evet.
0: Hatta bazıları savaşın başında Türkiye'nin tavsiyesiyle Türkiye'ye gelmişti üst düzey yöneticileri. Sonra onu Zelenski geri aldı onları.
3: Evet.
0: Tekrar cepheye şey yaptılar.
3: Azov taburları
0: işte Azovlar.
3: Son derece önemli
0: i̇şte
3: zaten.
0: Mesela Zelenski biraz o Azov taburlarını falan çok kullanıyor. Yani biraz terör veya ne bileyim gerilla harekatı diyeyim de daha
2: doğrusu. Asimetrik diyelim
0: daha düzgün olsun.
2: Atalım, evet.
0: Asimetrik harekat düzenliyor. O biraz Rusların canını yakıyor. O biraz o noktada Zelenski'ye karşı çok son derece tepkiler. Hatta savaşın başlarında Zelenski'yi almak için yani Rus komandolarını yolladılar oraya. Ama başarısız bir operasyondu.
2: Ben savaşın başında Putin'in bir sözü vardı. Sen Petersburg'dan geliyor bence. Belediye başkan yardımcılığından
0: evet,
2: geliyor.
0: Başkanından.
2: O şey diyor. Ben o sokaklar bana şunu öğretti. Bir kavga başlayacağını hissedersen ilk yumruğu sen vurman evet. lazım. Bu cümlesi bayağı.
1: Az önceki anlaşmanın...
2: Burada da ilk yani şey o Zelenski'nin bazı adımları işte bu Avrupa Birliği hikayesi, işte NATO meselesi, belirli bölgeleri özelleştirip verme meselesi falan tartışılınca bu orada zaten başladım işte.
1: Yani. Şu az önceki anlaşmaların geçerliliği konusunu biraz daha açalım mı hocam hukuk boyutu?
2: Tabii yani şimdi o bir kere şeyi ilan etti. Yani biz bu hükümeti tanımıyoruz.
1: Rusya diyor ki ben Ukrayna'daki hükümeti tanımıyorum.
2: Hükümeti tabii. tanımıyorum diyor evet. Yani hükümette dolayısıyla seçimle herhangi şu anda olağanüstü hal var orada. Seçim de olmadığı için hocamın dediği aslında şu. Bu hükümet devam ettiği müddetçe ben diplomatik ilişki de kurmam demek.
3: Aynen.
2: Bu.
3: Yeni bir isim istiyor Rusya.
2: Yeni bir isim. Ben de işte hocama biraz önce aslında onu sormak istedim. Yani acaba bir hükümet değişikliğine gidebilir mi bu iş? Yani Zelenski alınır, yerine başkası gelir. O zaman Rusya şeyi durdurabilir mi?
1: Evet, şu an işte. İçeride öyle bir hava var mı?
3: Dönem dönem isimler geldi. Mesela